0: Şu açıklama da işte her seferinde Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinde de bu vardı. Ya böyle parti içerisinde disiplin ne zaman sağlanamasın? CHP'de ya da işte mevcutta yeni parti de öyle gidecek anlaşılan. Yani bizde demokrasi var, bizde tekçilik değil çoğulculuk falan. E işte gördük CHP'nin nereye geldiğini. Grup disiplini, parti içi disiplin çok kıymetli ve değerli bir şey. Ve bahsettiğimiz mevzu ya bütçe tasarısı değil, işte herhangi bir konu değil. Ya memleketin 40 yıllık sorunuyla ilgili çok değerli, çok önemli bir yer.
1: Şöyle diyorlar mesela onlar da, yahu bizim belediye başkanlarımız içerideyken biz nasıl olur da AK Parti ile yan yana düşeriz?
0: Tamam, ya yapacak bir şey var. Yeni partinin, bir sınavı var şu anda, değil mi? Hani şunu konuşuyoruz ya sürekli, böyle olağan dışı gündemlerin dışına da. Yeni parti şunu yapmalı. Yeni bir partiyim ama bu travmalarımı da bir kenarda bıraktım. Madem ana muhalefet de olduğum iktidar ara doğru yürüyorum iddia o ya. İki tane meseleleri var. Ya bir tanesi yatıp kalkıp ekonomi konuşacaklar, vatandaşın meselelerini dile getirecekler. Hayır, gerçekten kendi travmasının dışında da siyaset yürütebildiğini gösterecekler. Bir de terör gibi hayati meselemiz. İki tane değil mi? Ekonomi ve terör. Anketlerde başta çıkan iki konudan bahsediyoruz. Terör meselesinde de bütün bu işte içindeki öfkeyi, nefreti, siniri, kini, bilmem neyi hesaplaşmayı bir kenara bırakacak ve vatan meselesinde milletvekili seçilmenin bir gereği olarak buna göre davranacak. Sonrasında ya buradaki o oyunu kullan. Kime yaradığı, kime yaramadığı değil ya. Kime yarıyor? Vatandaşa yarıyor en basitinden. En önemlisi pek çoğunun da hayır derken, ben bu arada Mahmut Tanal'ın barış istemediğini düşünmüyorum. Bence gerçekten istemesine rağmen bunu yapıyor. Sorun da bu. Burada getiren, bu meseleyi getiren AK Parti olmasa buna kesinlikle evet diyecek. Hatta Mahmut Tanal bunun kampanyasını yürütecek. Acıklı olan bu. Bugün yani sırf partinin bu işin başında farklı bir parti var. Ona olan kinim, öfkem bilmem ne falan. Bu gerçekten acıklı. Yani bunu işte siz CHP ile de intikam savaşınız devam eder. AK Parti ile devam eder. Ama siz ana muhalefet olmaktan iktidar olmaya yürüyemezsiniz. Bu sizin bence ilk sınavınızdı. Ve o sınavı veremediniz hakikaten. Yani işte liderimizin arkasında liderinizi gerçekten boşta bırakmışsınız. Bugün ya bu arada biz de bir hata yaptık kimse demiyor ama bence Özgür Özel'de de bir hata var. O da şu. Burada şey değil yani partiyi de şeyde de serbest bırakmadı. Grubu serbest bırakıyorum da demedi. İfadesi aksine, tam aksine serbest bırakıyor değil mi? Onların milletvekili olma sorumluluğuna ya çok laf kalabalığı ama yani suya sabuna dokunmuyor gerçekten. Herkes her şeyden kaçıyor. Burada yarın öbür gün süreç yürürse ben zaten evet demiştim. Biz zaten evet demiştik. Süreç kötü giderse, bir yerde takılırsa biz zaten hayır demiştik. Ama
1: orada Özgür Özel son açıklamasında diyor ki endişeyi de çözüm iradesini de ortaya koyduk. Her ikisini de yaptık yine aslında. Böyle bir açıklama var. Armağan Hoca'ya hemen dönelim. Efendim hocam, şimdi aslında görünen o ki bir manada Özgür Özel'in liderliği mi tartışılıyor? Özgür Özel sizce ne yapmalıydı mesela? Grupta da aslında bu kadar milletvekilinin mesela karşı çıktığını gördü. Bunun üzerine nasıl bir adım atsa siyaseten daha doğru olurdu sizce?
2: Pek çok şey birikti.
1: Tabii hocam, buyurun.
2: Tartışmada yeni partiden biraz yasanın içeriğine de doğru kaydı. Yasayla ilgili bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. Belki sonraki turlarda da konuşuruz. Yasa teknik bir yasa. Ama yasanın genişliğiyle ilgili bir itiraz geldi. Onu bir konuşmak da lazım. Biz iki hafta öncesine kadar daha minimalist bir şey bekliyorduk. Yani suça karışmamış olan örgüt mensuplarının yasadan yararlanmasını, böyle bir ceza infaz düzenlemesi yapılmasını. Ama metin elimize geçtiğinde, ki daha önce de kulis bilgileri geldi ama metin elimize geçtiğinde şöyle bir şeyle karşılaştık. İşte terör kapsamında kasten adam öldürme, yani kısaca asker polis şehit edenler ve 2005 öncesi müebbet hapis ağırlaştırmış müebbet dışındaki herkes yararlanacak. Bu ne demek? Bu PKK'nın siyasi, askeri ve terör varlığının neredeyse tamamının yasadan yararlanması demek.
3: Hayır, tam tersi değil mi?
2: Hayır, şöyle.
3: Haziran 2005'ten önce müebbet ceza almış olanlar kapsam dışı.
2: 2005 öncesi ama mesela şu an Türk Ceza Kanunu'nda müebbet ağırlaştırmış müebbet hapisten daha ağır bir ceza yok. Umarım öyle olur. PKK silah bırakır. MGK bunu tespit eder. Tespit ettiği zaman resmi gazetede bu yayınlanacak ve yasa yürürlüğe girecek. Bu yasa kapsamında mesela şu an cezaevinde ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan bir kişi tahliye olabilir. Böyle bir

0: durum var. Yani yasanın geni, mesela af tartışmalarının bir kısmı çok siyasi. Çünkü bu bir af kanunu değil. Bu bir ceza infaz ertelemesi.
1: Bu
0: Af
1: arada
0: kanunu
1: bugün
0: değil.
1: Numa Kurtulmuş da mesela açıklamasında özellikle bunun
0: Evet,
1: altını çizdi. Bu
0: bunu altını
1: kesinlikle
0: çizdi.
1: bir
0: Bu
1: af
0: bir
1: değildi.
0: af.
1: Hocam şöyle bir ifade de kullandı mesela. Hani önce bir
0: Buyurun.
1: MGK üzerinden bir kurul kurulacak ya. Diyor ki tek tek bakacak bu kurul bu da.
0: Evet,
1: Yani
0: tek
1: öyle
0: tek bakacağız.
1: topluca efendim geldi başvurular kabul ettik etmedik gibi bir şey değil. Herkes üzerinde tek tek
2: Herkes
1: bakılacak
2: bireysel
1: sonra
2: baş zaten
1: bireysel olarak
2: başvuruyla oluyor.
0: olacak.
2: Yani bireysel
0: Çünkü
2: olarak gidip başvurmanız da gerekiyor kurula.
3: Zaten
2: Öyle otomatik
3: başvurmayacak
2: başlayan
3: tek
2: bir
3: bir kişi
2: süreç
3: bile
2: yok.
3: olmayacaktır.
1: Tek tek hepsine
0: Yani
1: bakılacak. O da anlatırken emniyet sübabı olarak hatta ifade etti Numan Kurtulmuş'ta. İşte
0: çünkü
1: bu
0: suç
1: kurulun
0: ve
1: varlığı
0: cezalar
1: MGK'da.
0: kanunidir ve ceza da zaten kişiseldir. Tabii ki herkesin tek tek başvurması lazım. Ama benim söylemek istediğim şey şu. Bu bir aslında af kanunu değil. Kesinlikle. Yani bu ifadelerin çok sık kullanılması aslında gerçeğin tahrip edilmesi. Ama bunun kamuoyunda af gibi algılanmasının temel nedeni PKK'nın önemli bir kısmının bundan yararlanması. Ha bu arada şu söylenebilir. Bir örgütü silahsızlandırmanın başka bir yolu yok. Dolayısıyla bu kapsamda bir yasa makuldür. Ama sonuçta hani bir kamuoyunun hazırlanmasına dair belki bunu başka turda da konuşuruz. Yani yasanın evet yasa çok geç geldi ama çok hızlı çıktı. Ve yasanın içeriği konusunda kamuoyunun hazırlanması, muhalefetin bunu sindirmesi, bununla ilgili genel tartışmaların yürütülmesi bağlamında da bir sorun var. Yani yeni partideki karışıklığın dışında, yani geçen hafta Çarşamba günü komisyon meclise sunuldu, Cuma komisyona geldi, Pazartesi yasa genel kuruldan çıktı. Yani bu kadar önemli bir meselenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışılma süresi normal mi?
1: Hocam
0: Bence
1: bir
0: çok
1: şey
0: kısa.
1: söyleyeyim mi? Bu eleştirileri mesela aynı şekilde Abdullah Güler'e de mesela soruldu AK Parti tarafına. O da diyor
0: Evet.
1: ki şöyle bağlıyorlar konuyu. Yahu bir yıldır zaten bir komisyon vardı, sürüyordu. Herkes konuşacağını konuştu. Biz komisyon raporunu ortaya koyduk. Bu komisyon raporunun 6. bölümü var. Milletvekillerinin de imzası var mesela bu bölümde. 6. bölümde ne varsa aslında biz onun yasasını yaptık. Açar, hatta eleştiriler üzerine şöyle bir ifadesi var mesela Abdullah Güler'in. Açarsınız internet sitesini görürsünüz kardeşim. Hani orada duruyor. Hatta bu kardeşim ifadesini de kullanıyor hatta. Dolayısıyla zaten bunlar biliniyordu. Komisyon raporunu referans alarak bu yasa çıktı deniliyor. Ardından şöyle bağlayayım. Zaten Özgür Özel'in de mesela kürsüdeki eleştirilerinden biri buydu. Yani siz bu yasada 6. bölümü koyuyorsunuz ama 7. bölüm nerede? Çünkü mesela o komisyon raporunun 7. bölümünde demokratikleşme ile ilgili adımlar var. Bu eksik diye hep eleştirildi aslında muhalefet tarafından da.
0: Şöyle, eğer şu söyleniyorsa Kürt sorunu ile ilgili ve terör sorunu ile ilgili Türkiye'de konuşulması gereken her şey konuşuldu. Biz bunu uzun süredir konuşuyoruz. Olası çözümler, nüanslar, eleştiriler, karşı eleştiriler, kimin nerede duracağı, hangi rezervlere sahip olacağı. Ama benim söylediğim başka bir şey. Yasa metnini gördüğümüz anla onun meclisten çıktığı an arasında sadece 5 gün var. Bu çok kısa bir süre. Yasamın kalitesi bakımından biliyorsunuz iki tane eleştiri vardır. Bir tanesi alakasız konuların torba yasayla aynı kanun içine konulması. İkincisi de yasama süreçlerinin hızlandırılmasıdır. Bu da muhalefeti zor durumda bırakır. Yani böyle bir tartışma var. Ben yani ilk argümanına geri dönüm. Yasanın maksimalist bir çizgide olması bazı sorunlara yol açtı. Af algısını yükselttiği de açıkça ortada. Yani gerçek bu olmamasına rağmen. Yeni Parti ile ilgili de Yani Ekrem Bey'in bu yasaya hayır demesi hayatın normal akışına çok uygun değil. Geçmiş siyaset performansı bakımından. Ama siyasetin popülist bir zemini de var. İnsanlar geçmişte yaptıklarından farklı şeyler yapıp söyleyebiliyorlar. Öyle bir durum da var. Dilek Hanım'la ilgili yani yanılmıyorsam Nihal Hanım söylemişti. Ya o mesajı çok önemli ama şöyle bir şey de yapmayalım. Mesela ya da öyle yapıldığını söylemiyorum ama yani siyasetçilerin eşleri siyasetçilerin siyasal
2: Benim
0: gövdesinin
2: değil.
0: uzantısı değildir.
2: Evet,
0: Ayrıca bir
2: aynen
0: fikre
2: öyle
0: sahip
2: demek canım.
0: olabilir.
2: Evet,
0: Yani o
2: imam
0: da
2: yetmem
0: belki
2: yani.
0: de Ekrem İmamoğlu bağlamında bir mesaj vermiştir ama onun ayrı bir kişi olduğu, bir
2: Ama öyle
0: kanaati
2: algılanmış
0: olduğunda
2: olabilir işte. Siz ve ben
0: yani
2: öyle
0: onu
2: görmeyiz.
0: öyle bir şey de
2: Fakat
0: bırakalım, bir
2: Yeni
0: soru
2: Partili
0: işareti bırakalım
2: bazı
0: orada.
2: vekiller, Dilek İmamoğlu hanımefendi bu şekilde bir açıklama yapıyorsa, acaba
0: Evet.
2: bu şu anlama geliyor olabilir mi deyip Özgür Özel'in yönelimine rağmen red tarafına kaymış olabilirler.
4: İmamoğlu
0: Olabilir.
4: kendi
0: Bu
4: görüşünü niye
0: yani o
4: anlatmıyor?
0: milletvekillerinin
2: Sonra
0: onu
2: anlatmaya
0: yorumlama
2: çalıştım.
0: biçimi ama yani Dilek İmamoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsız da düşünebiliriz.
2: Mutlak
0: Bu bildiriyle
2: surette
0: ilgili
2: tabii.
0: de bir şey söylendi. Şimdi sorun yoktur bildirisinde ağırlık noktası hep sorundadır. Yok kelimesinde değildir zaten. Keşke bildiri yayınlanmasaydı. Böyle

0: 2'de zaten belki konu unutulurdu. Yani bir de bildiri yayınlandığınızda zaten kendi içimizde bir sorun varmış imajını daha yükselten, iletişim stratejisi açısından çok da doğru olmadı. Yani sanki bir suçluluk duygusu, güvensizlik var. Bu oylama sanki Özgür Özel'e yönelik bir güven oylaması. Aslında yani öyle olup olmadığını biz tartışabiliriz ama siyasi partinin bu tartışmayı ciddiye alıp önemseyip ayrıca bir bildiri yayınlaması yani parti bakımından da sorunlu. Parti içi demokrasi ve disiplinle çok konuşuldu. Ya yani bizim siyasetimizdeki eksik olan şey parti içi demokrasi tabii, disiplin değil. Siyasi partilerimizde disiplin kısmı demokrasiden ağır basar. O yüzden siyasi partilerimizin kültürü bağlamında da bir sorun var. Ama parti içi disiplin şu an yeni partideki şey gibi bir şey değil tabii, disiplin. Yani çünkü parti içi disiplin ve demokrasi nedir? Bir karar almadan önce konuşursunuz. Diyelim ki biz aynı partideyiz. 6 kişi, 7 kişi konuşuyoruz. Sonra karar alırsınız ve bunun gereğini yaparsınız. Yani parti içi demokrasi karar alanına kadardır. Karar alır ve onun gereğini yaparsınız. Bir siyasi partiden birbirinden zıt iki tane görüşün çıkması parti içi demokraside meşrulaştırılamaz. Bu partinin aslında tam bir parti olmadığı. Yani ideolojik açıdan, liderlik bakımından, örgüt bakımından, söylem bakımından oturmadığını gösterir. Yoksa çünkü karar alamıyorlar. Böyle bir durum var. Yoksa parti içi demokrasi ve disiplin kavramlarını bence başka bağlamlarda
1: Hocaya bir soru.
0: Tabii hocam. Konuşmak çok daha
2: Hocam
0: yararlı
2: Gürkan
0: olur.
2: Bey'in bir sorusu var size,
1: Hocam görüşünüzü merak ettim. Mesela hayır demiş olsalar, hayır gibi bir karar alsalar. Veya tam tersi şöyle
2: çekimser
1: söyleyeyim.
2: kalsalardı.
1: Hayır evet deselerdi, tam tersini söyleyeceğim. Evet deselerdi, burada ben tabana dikkat çekmek istiyorum. Taban hassasiyetlerine, taban baskısına, daha doğru tabirle siz de dediniz ya, mahalle baskısı altında. Şimdi yeni parti blok olarak evet oyu vermiş olsaydı muazzam bir taban tepkisiyle karşı karşıya kalmaz mıydı bir? Neredeyse tabanın yarısını kaybetme
2: yok
1: riskiyle
2: saymak.
1: karşı karşıya kalmaz mıydı? Ben bu kararda yani belki Ekrem İmamoğlu faktörü şudur budur şudur, ama asıl tabanın bir taban sorunu olduğunu
2: Aynen.
1: düşünüyorum. Taban sorunu da yani demokratik siyaset açısından ne kadar doğru bir tabirdir? Siz daha iyi izah ederseniz bu taban meselesi ne olacak? Yani bu taban gerçekliğiyle oluyor bu işler biraz da.
2: Kopuş mu var yani mesela tabanla yönetim arasında
1: Kopmamak
2: tavırda?
1: için bir
2: Ne yapmak gerekir?
1: kopmamak için siyaseten ülke menfaatleri açısından doğru olan bir yaklaşımı belli bir tabanın yüksek hassasiyetleri sebebiyle alamıyorsunuz. Bu
3: Sadece
1: taban
3: yüksek
1: sorunu nasıl
3: hassasiyet değil, aşırı
1: çözülür?
3: mutsuz. Ama
1: Yani
3: tabanınızı
1: asıl sorunu
3: hazırlamıyorsunuz da ona bakarsanız Devlet Bahçeli kendi tabanını düşünün. Yani
4: iktidarda
3: 2 yıldır
4: ama
3: hazırlıyor
1: yani. Tamam,
3: tabanı.
1: Bunu bir, hocanın bir görüşünü
4: yani.
1: dinleyelim.
2: Buyurun
1: Yoksa
2: hocam.
1: bir liderlik
2: Rahat
1: sorunu, hani
2: rahat bu.
1: liderlik tabanı da değiştirir. Oradan alır, buraya getirir. Tabana kendini anlatır, partiyi anlatır. Tabanı sürükler. Taban partiyi sürüklüyorsa o çok liderlik olmuyor, ama ben hocayı da bir dinlemek istedim şahsen.
2: Evet, buyurun hocam.
0: Ya şöyle bir şey oldu. Şimdi yeni parti yeni bir parti ama CHP üzerinden, hani CHP'nin klasik tabanında devraldı.
1: Tabii.
0: Biliyorsun laiklik ve milliyetçilik CHP'de çok konuşulan şeylerdi. Laiklik konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenlerinde bir ölçüde bir yere kadar bir yumuşamanın olduğu, yani mesela işte başörtüsü sorunu ve başka meseleler bakımından da Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin bu konularda eskiye göre daha ılımlı, olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu gördük, deneyimledik. Bunun tabii sınırları var. Mesela bir tarikat tartışması açıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik seçmeninin negatif algıyı yine ön plana çıkardığını görüyoruz. Yani tabanda kısmi bir dönüşüm oldu. Ama milliyetçilikle ilgili husus öyle olmadı. Yani Kürt meselesi, Kürt kimlik talepleri, bu arada bu yasa bununla ilgisi yok ama onu o şekilde yorumlamaktalar. Aynı zamanda terörün silahsızlandırılması ya PKK'nın silahsızlandırılması hususunda da tabanda ciddi bir değişiklik olmadı. Bu tabii liderlerin sorunu. Yani Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğinin işte milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliğini, yurttaşlığın yanında kimlik meselesiyle de birlikte ele alması mümkün müydü? Bence mümkündü ama bu gerçekleşemedi. Ama burada ikinci soru oluyor. Peki taban böyle düşünüyorken, yani taban böyle düşünüyorken CHP liderinin, CHP liderliğinin, çevresindeki yöneticilerin, 30 civarında milletvekilinin mesela bu yasaya evet demesi doğru mu? Şimdi demokraside şöyle bir durum da var. Yani ben evet oylarını da hayır oylarını da meşru görüyorum. Yani bu kanunun Türkiye Cumhuriyeti için, Türk toplumu

0: toplum için yararlı olduğu kanaatindeyim. Bence eğer gerçekten amaç başarılabilirse, ama yine de yani en yararlı olan anlarda da yani kişiler farklı kanaatlere sahip olabilirler. Bence buradaki kriz liderlik ile, ya kim CHP yönetiyorsa, özür dilerim, yeni parti
1: Yeni parti.
0: yönetiyorsa, o yönetici kesimle, örneğin işte isim vermeyeyim ama bazı gazeteleri ve televizyonları, normalde yeni partiye oy veren seçmenlerin daha çok izlediği medya organlarını izleyen insanların kanaatleri arasındaki çelişki. Burada işte bu konuyu biz başka bir bağlamda da konuşuyoruz Gürkan Bey. Mesela epey sayıda kişi ne diyor? Ya ülkede demokrasi kalmadı. Ne barıştan bahsediyorsunuz? Yani bu barış demokrasi ilişkisinin bence bütün seçmenler bakımından da içselleştirilmesi lazım. Yeni parti burada bir sorun, başka partiler bakımından da var. Yani ben toplumun hazırlanması noktasında bir sorun görüyorum. Söyle bitireyim cümlemi. Biliyorsunuz 600'e yakın milletvekili var. 467 tane vekilin oyuyla geçti. Şimdi bu ne demek tam olarak? Yani Türk toplumunun 4/3'ü bu kanunu destekliyor mu? Yani öyle olmadığını,
1: Kesinlikle
0: orada
1: hayır
0: ciddi bir
1: yani.
0: soru işareti olduğunu biliyoruz. Yani toplumu hazırlama noktasında muhalefetin de iktidarın da bazı eksikleri var. Ama yeni partinin daha fazla eksiği var. Neden? Onlar iktidara ulaşmayı amaçlıyorlar. Hani iktidardakiler zaten iktidardalar. Yani umarım bundan sonra o eksiklerini gideriler.
1: Peki bundan sonra ne olacak diye de konuşacağız hocam, ama
2: Toplum nasıl
1: müsaadenizle
2: hazırlanır biliyor musunuz?
1: efendim.
2: Toplum nasıl hazırlanır biliyor musunuz böyle bir
1: Buyurun.
2: şeye? Devlet olarak biz de epey yanlış yaptık. Biz de bu işin uzamasının bir parçasıyız. Sadece suçladığımız karşı taraf değil. Bunu dersiniz halka. Yine artık yanı sıra Allah affetsiniz mi dersiniz, yanlış tahlil ettik, oluyor böyle şeyler mi dersiniz? İnsanlar ona göre şey yapar. Ona göre yani demek ki bazı şeyler değişmiş. Devlet de bu işin zaten içindeymiş. Yani bizim hep karşı taraf, karşı taraf diye düşmanlaştırdığımız taraftan kaynaklanmamış sadece bu ülkedeki karmaşa, kaos. Ha, o zaman döker düşünür ve günün sonunda bu millet asla devletinden de ayrışmayacağı için bu samimi devletin kendi kendisine yaptığı bu samimi öz eleştiriyi de alıp böyle omzunun bir tarafına koyacağı için o zaman o ikna olma çizgisine yaklaşır. Ama
1: Sizce
2: bu
1: ne kadarı
2: yapılmıyor.
1: toplumun iknalı?
2: Bu
1: Çünkü şöyle
2: yapılmadığı
1: Efkan
2: için
1: hala...
2: de insanlar şöyle bakıyor ya, biz bunca yıl hani devlet istedi, oğlumuzu askere gönderdik, çatışmalara gönderdik, şehidimiz oldu, gazimiz oldu vesaire. Şimdi birden bir şey değişiyorsa, ha o zaman bu küresel güçlerin bir dayatmasıdır. Şimdi insanlar, gidin kahvehaneye, sokağa, çok açılmanıza da gerek yok yani. Türkiye'nin batı illeri veya biraz İç Anadolu'nun batıya bakan tarafındaki bir ile gidin. Size hemen bu teoriyi ortaya atacaktır ve bunun üzerinden konuşacaktır. Şimdi dolayısıyla çok yüksek profilli yöneticilerimizin gerçekten bu çerçeve yasa neye hizmet edecek? Riskler fakat olası faydalar. Buna dair çok içten, çok samimi bir konuşma yapması, bir görüş beyan etmesi gerektiği taraftarıyım ben.
1: Bu arada birazdan ona da geçecektik. Mesela efendim AK Parti, DEM ve MHP il ilçe gezerek anlatacaklarmış bu süreci. Partilerden öyle açıklamalar geldi. Herkese sormak isterim. Kısaca böyle bir cümleyle cevap verirseniz, toplumun sizce yüzde kaçı şu an toplumsal mutabakat sağlanmıştır bu konuda? Çünkü meclise baktığımız zaman neredeyse efendim %90 mutabakat var deriz. Dün Efkan Ala Habertürk yayınındaydı. O da dedi ki ilk yaptığımız araştırmada toplumsal desteğin %71,9 olduğunu gördük. Hep %75'in üzerinde bir destek vardı. Siz toplumda bu oranları görüyor musunuz Taha Bey?
3: Şöyle ki ilk işaret fişeğini ateşleyen Sayın Devlet Bahçeli'nin o gün yaptığı sosyal etkiden bugüne geldiğimizde çok daha büyük bir kabul gördüğünü görebiliriz. Tabii oransal olarak hani son durum nedir bilmiyorum ama %55'in 60'ın üzerine bir oran tabii ki de Efkan Bey'in paylaştığı rakam mutlaka ciddi bir araştırma verisine dayanıyordur. Fakat hala bence toplumun bir kısmının ikna edilmesine yönelik bu yönde adımlar atılmasının gerekli olduğu bir sosyolojinin üzerinde duruyoruz. Şu yorumlar bazen yapılabiliyor. Efendim siz de anlayıverin canım falan. Ya şu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi önceki süreçte yaşananlarla ilgili milletin hafızasında hala taze olan bazı anekdotlar var. Evet, devlet bunlardan ders alarak yeni süreçle ilgili hiçbir şeyi vermeden şartlara bağlamak suretiyle daha garantici

0: ve daha kontrol mekanizmasının işlettiği, çok daha yani Ankara'nın bütün kuralları koyduğu, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin daha çok kendi derdine düştüğü, İran'ın zayıfladığı, Suriye'de Esed gibi bir baş belasının olmadığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi bir fırsatı elde etti. Tabii ki de bu kullanılacak ama günün sonunda %70 oranı, bence hani bunu %90'a taşımak tam olarak siyasetin görevidir yani.
1: Peki, bu konuya ekleme yapmak isteyen bir konuğumuz var mı? Toplumsal mutabakat sizce ne orandadır? Çünkü hemen hızlıca vaktimiz de daralmışken başka konulara da geçmek istiyorum. Buyurun Şebi.
2: Şimdi aslında meclisteki hep hayırları konuşuyoruz, çekimselleri konuşuyoruz falan da. Evet, hakikaten tarihi ve muhtemelen burada evet diyenlerin önemli bir kısmı, ya bu %80'e varıyor bu arada.
1: Bana eşlik etmek ister misiniz burada bu arada? İsterseniz tabloyu da birazdan sizinle yorumlarız. Buyurun.
3: Böyle bir çoğunluğu bir daha yani farklı bir yasada tekrar bulamayabiliriz. Evet, Numan Kurtulmuş'un hani biz önümüzdeki pek çok sorunu bir arada bu şekilde çözebiliriz şeklinde bir ifadesi oldu ama yani anayasa gibi, yapım süreci gibi bir konuda dahi bir araya gelmelerinin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bence evet, tüm söylediklerimize, hayır konusundaki, çekimserler konusundaki eleştirilerimize rağmen evetin bu kadar yüksek olması çok değerlidir. %80 demek ki bence toplumda da birazcık daha fazla açıklanırsa bu noktaya gelebileceğini düşünüyorum. Efkan Ala'nın %70-75'ler vurgusu da önemli. Ya birazcık da şunu fark ediyoruz. Bakın, terörün bitmesi herkesin istediği bir şey. Yani en milliyetçinin en çok istediği şeydir muhtemelen. Çünkü yani bir şehit haberiyle en çok canı yanan, Türkiye için yüreği yananların meselesidir. Dolayısıyla bence bazı sorular, yani mesela yasayla ilgili, çerçeve yasanın kendisiyle ilgili, süreçle ilgili ya da böyle işte çok popüler konular var ya, Öcalan'da çıkacak mı? İşte adam öldürenlerde çıkacak mı? Ya da az evvel hocamı tenzih ediyorum, önemli bir şey söyledi ama ağırlaştırılmış müebbet. Yani bir örgüt üyeleri 2005'ten sonra velev ki hani suçu işlediyse, örgüt üyesi olduysa yararlanacak mı falan. Ama bu az evvel söyledik ya, bireysel başvuruyla oluyor dediğimiz kısım. Mesela TCK'yı çok iyi bilmek lazım. O yüzden bireysel başvuru ile olması, tamam sen gel, sen şu maddeye uyuyorsun falan. Bu şekilde böyle bir toplu kategorizasyon yapılmaması çok değerli. Çünkü mesela hangi maddeydi unuttum. TCK'da bir şey var. Örgüt yöneticilerine diyor ki, örgütün içindeki işlenen fiillerden sorumlusun. Yani eline kasten yani silahı alıp gidip öldürmediyse bile o emri veren konumunda olduğu için bununla da hüküm giydiriyor. Evet. Yani tek bir hükümden içeriye girmiş, ağırlaştırılmış müebbet suçlusunun sayısının çok az olduğunu düşünüyorum.
1: Yani o kurum aslında her başvurana evet demeyecek zaten. Görecek,
3: evet,
1: kimine
3: gelecek,
1: evet diyecek,
3: uyuyor,
1: kimine hayır
3: uymuyor,
1: diyecek.
3: Buna bakılacak muhtemelen. Yani ki zaten hem bir tetikleyiciye bağlı, işte ya bireysel başvuru ve 6 ay gibi bir süre. Onun dışında işte maddelerin işleyişi var, zaman aşımı süreci var. Hüküm ortadan kalkmıyor. Yani suç ortadan kalkmıyor. Genel affa benzemediği pek çok konu var. Bunları aslında daha basitleştirilmiş şekilde. Şimdi basitleştirilmişi kim yapıyor Kübra Hanım? Ekranlarda gazeteciler yapıyor.
1: Siyasetçilerin yapması icap etmez mi?
3: Siyasetçi bunu
1: dediği gibi
3: vatandaşa sokak gezerek anlattığında bunun karşılığı çıkacak. Yani çünkü biz de sokakta ilk bu sorularla karşı karşıya kalıyoruz. İlk bunları anlatmak durumunda kalıyoruz. O yüzden bence vekiller aslında izleme ve denetim rolüne bürünecekler ya. Bence bu süreçte aslında sahaya çıkıp bunları anlatsalar daha iyi olur. Çünkü dezenformasyon, boşlukları doldurma, yani mesela bu hani Öcalan meselesi hani belki biraz daha böyle irdelendi, incelendi falan, çok açık olduğu için artık sorulmuyor olsa da pek çok konu var. Adamı öldürmedi de yaraladı canım. Yani işte terör saldırısı gerçekleştirdi, bir tane ölmedi ama yani her yeri yara bere içindeydi, işte kaç kişinin kolunu bacağını kopardı. Bunlar yararlanacak mı? Bu tarz soruların
1: tam olarak öyle
3: cevapları
1: gerekiyor. Bakın işte AK Parti, MHP'den partilerden gelen açıklamaları şöyle bir derledik, toparladık. Deniliyor ki sahaya çıkacak bu üç parti, neleri anlatacaklar? Sürecin milli birlik ve devlet politikası olduğu anlatılacak. Süreç yasasının kapsamı anlatılacak. Milletin huzuru ve devletin güvenliğinin amaçlandığı ifade edilecek. Silah bırakma süreci tamamlanmadan hukuki düzenlemenin yürürlüğe girmeyeceği vurgulanacak. Tam olarak sizin dediğiniz gibi aslında siyasi partilerin sahaya çıkması bekleniyor önümüzdeki süreçte. Çünkü bir de Eylül'de de artık anayasanın değişikliğini konuşuruz şeklinde mesela yorumlar var. Şimdi biraz önce aktardınız, Numan Kurtulmuş'un açıklamalarında da bu ifadeler var.

0: vardı. İyiden iyiye bu meselede konuşuluyor. 467 milletvekili evet dediyse 400 milletvekili anayasa değişikliği için yeterli. Acaba bu milletvekilleri bir anayasa değişikliğinde de birleşir mi? Biraz önceki tablomuz biraz onunla alakalıydı aslında. Yani yarın öbür gün nasıl ki 467 milletvekilinin birleşmesini bir başarı olarak aslında nitelendiriyor pek çok siyasetçi. Günün birinde böyle kritik bir meselede de anayasa değişikliği meselesinde de bu partilerin birleştiğini görür müyüz? Hatta devamını getireyim. İttifaklara bu mesele nasıl yansır? Yani CHP günün birinde mesela Cumhur İttifakı'na katılır mı? DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali olur mu? Ne dersiniz, yani bu tablonun siyasete yansıması önümüzdeki günlerde nasıl olacak?
1: Yani Eylül'de dediğiniz gibi bir anayasa tartışması başlarsa o zaman bunların birbiriyle bağlantısı doğrudan da algısı oluşur ve bence çok hızlı olur. Doğru da bir şey değil. Şahsen tamamen vatandaş olarak bireysel fikrimi söylüyorum. Yani bu konuda mesela çerçeve yasanın referanduma gitmesi gerektiğini söyleyenlerin çok popülist davrandığını söylemekle beraber anayasa konusunun referanduma gitmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani çünkü vatandaşın hassasiyetleri bu kadar kaşınırken çerçeve yasada belki doğru adım atamayabilirler, ekonomik gerekçeleri vesaire ön plana alabilirler ama anayasa konusunu biraz daha farklı görüyorum. Ben bugün böyle düşünüyorum. Yarın fikrim
0: değişir. Çok özür dilerim. Fethi Yıldız Habertürk yayınına katıldı efendim. O da dedi ki yani bu anayasa ile ilgili 400'ü bulabiliriz ama her ne olursa olsun 400'ü bulsak da mutlaka referanduma gitmeliyiz. Yani muhtemelen siyasi partilerin görüşü de o yönde.
2: Temennisini
0: ne kadar fazla yani olursa olsun mutlaka referandum
2: temennisini
0: olmaz
2: söylüyor
0: mı diyorsunuz?
2: Meşru olan o tabii ki. Fethi Yıldız'ın söylediği meşru olan. Ama temennisini söylüyor.
0: Siz aksi bir durumla mı karşılaşırız diyorsunuz bu anayasa değişikliği konusunda?
2: 400 bulunduğu anda çıkarılır diye düşünüyorum ben. Yani bence de referanduma gitmeli, onu bir kenara koyalım. Ama 400 bulunduğu anda ben onun tamam bu iş oldu.
3: Biraz da konusuna
0: bulunur
3: bağlı.
0: Bulunur mu peki 400?
2: Bu iş oldu şeklinde meselenin halledildiği şeklinde yorumlanarak direkt uygulamaya geçileceğine dair bir izlenim var.
0: Bulunur mu peki 400? Kolay mı yani anayasa değişikliği için? Yine bütün konuklarım katılabilir bu soruya da.
2: Evet, içinde ne olduğuna bağlı kısmı. Evet. Gürkan
3: i̇çinde ne
2: Bey'in
3: olduğuna bağlı. Neyi
2: söylediği yani, içinde ne olduğuna bağlı bir şey söyleyecekler.
3: O, orada önce bir muhtevaya bakmak lazım. Sonra
2: mesela bir sistem değişikliği de işin içindeyse,
3: sisteme
2: bir başbakan ekleniyorsa, başkan seçilen, cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle bağı kopuyorsa ki olması gereken hep buydu, ben 2017'de de bunu yazdım ve söyledim. Ama öyle olmadı günün sonunda. Çünkü bunlar biraz aksi
1: ama
2: kaydıran şeyler.
1: Ama onlar da referanduma gitti ve bu haliyle vatandaş zaten evet demişti.
2: 51.4 ile evet.
1: Yani olması gerekene
2: hiç
1: vatandaş mı karar veriyor, biz mi karar veriyoruz?
2: Hiç yüksek bir oran değildi. Ben de fikrimi söylüyorum canım. Kanaatimi de söyleyeceğim herhalde.
1: Hayır, olması gereken oydu dediniz ben de referandum bu sonuçta bu çıktı.
2: Halkın fikrine saygısızlık içerecek herhangi bir cümle kurmadım. Ama kendi fikrimi de müsaade olursa söyleyeceğim tabii ki. Şimdi bu genel, bu az önce söylediğim genel parti genel başkanlığı bağının hani partisiyle bağı kopar. Bunlar önemli şeyler. Önemli sistemik düzeltmeler. Bu sistemik düzeltmeler gerçekleşirse hiç ummayacağınız milletvekilleri ve hiç ummayacağınız siyasi tandanstaki kişiler derler ki belki bu içinde olduğumuz sistem için uygun. Tamam oy verelim, rey verelim. Ne olacak hani... Onun içinde mutlaka o paketin içinde genellikle kendi tabanlarının özellikle itiraz edeceği, evet, Cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılması ya da tekrar aday olması vesaire gibi içerikler bulunsa bile sözünü ettiğim sistemik değişiklikler eğer güçlü olursa hiç umulmadık yerlerden kabul alabilir ve 400'e ulaşılabilir. Ama şu an değil. Yani bunlar hep
0: tartışma
2: senaryo
0: başlayacak, konuşulacak.
2: Şu anki
0: muhtemelen
2: atmosfer, şu anki haleti ruhiye, şu anki o belediyelere yapılanlarla ilgili olarak taban öfkesi çok diri olan yeni partiden böyle bir şey bekleyemezsiniz. Mutlak butlancı, atanmış genel başkan suçlamasıyla her gün yüzleşen Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinden hadi şu olursa olur canım ne var tepkisi bekleyemezsiniz. Bu şu anki atmosfer ona çok uygun değil. Ama şu an sadece geleceğe dönük senaryolar, geleceğe dönük olasılıklar anlamında bu notu düşmek istedim.
0: Bu arada ittifak sürecini sizce nasıl etkiler? Yani artık çünkü bu tablo bize neyi gösteriyor? Yeni Parti ile İyi Parti'nin daha da yakınlaştığı, CHP'nin de AK Parti ile yakınlaştığı senaryoları mı konuşmaya başlarız? Böyle çıkarımlar yapmalı mıyız sizce mesela bu tablodan, bu teklif yasasıyla ilgili? Taha Bey ne dersiniz?
3: Vallahi şöyle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

0: Daha evvel seçimden sonra insanların ya biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz? Yani vatandaş hiçbirimize yürütme yetkisini tek başına vermedi. Hadi bir yöntem bulalım diye kafa kafaya verdi ve çoğunlukla çözüm bulamadı. Bu nedenle işte 2001 yılına kadar Türkiye'de ortalama iktidar süresi 1,1 yıl istikrarını sağlanamadığı dönem. Fakat Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de öyle bir şey getirdi ki sen vatandaşın karşısına öyle bir şekilde çık ki %50 artı 1'i bul. Dolayısıyla 2018'den beri memlekette olmaz denilen her şey oldu. O yüzden bugünden böyle oktavı yukarıda tutarak çıtayı böyle dar tutmak çok mümkün değil. Dolayısıyla
1: Neden
0: gün
1: olmasın
0: doğmadan
1: mı?
0: neler
1: Peki.
0: doğar ya?
1: Peki. Sizin Gürkan Bey bir öngörünüz var mı bu konuda? Yeni ittifaklar görür müyüz sizce? Bu tablonun göstergesi mi?
2: Ben bunu öyle görmüyorum. Bu siyasetin, sosyolojinin, Türkiye'nin toplum yapısının bütün damarlarının destek verdiği bir oylama olduysa bu. Bugünkü, dünkü 2 gün önceki yani hem sosyal demokrat ya da seküler, hem muhafazakar, hem milliyetçi damarları temsil eden partiler buluşmuş ve 467'yi bulmuşlarsa bu neye evet dedikleriyle alakalı bir şey. Zaten yeni partinin kahir ekseriyetinin anlaması gereken şey de o. Neye evet deniyor biliyor musunuz? PKK'nın silah bırakmasına evet deniyor. Resim, teknik bir kanuna evet deniyor. Bir terör, 40 yıldır uğraştığınız bir terör sorunu. Adam diyor ki silahları bırakacağım. Silahları bırakacağım diyen birine devlet gel içeride 20 sene daha yat demez. Bir jeopolitik var. Bir devlet aklıyla verilmiş bir karar var. Hem de bu sefer geçen seferkine göre 2009-2013 jeopolitik değişti. Başka çok büyük zorluklar vardı. Cemaatçiler, yani bu FETÖ'cüler içerideydiler. Suriye konjonktürü belirsizdi. Arap Baharı'ndan sonra çok sıkıntılı bir hal almıştı. Ve çöktü, çökertildi bu. Bu sefer bir sürü faktör bu işin gerçekten hayata geçebileceğini gösteriyor. Bu anlamda bir devlet aklı hamle yaptı. Ve bu anda 467'yi yaratan, bu büyük desteği yaratan resim bir teknik kanun. O yüzden Özgür Özel, ya adamlar silah bırakıyor buna hayır mı diyeceğiz? Dedi. 467 bu. Ha, efendim ittifaklar değişir mi? Şimdi ittifaklar değişmez. Yani CHP'yi söylüyorsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, değişebilir. O %10'la atanmış, mahkeme kararıyla atanmış biri. 13 yıl bu partiyi yönetmiş, hiçbir genel seçimden birinci parti çıkamamış bir isim gelmiş, oraya oturmuş. Mahkeme kararıyla CHP gibi bir partinin başına oturmuş. O her türlü ittifaka destek de verebilir. Ondan o anlamda bir takım şeyler beklenebilir. Bu anlamda ittifaklar değişebilir mi? Türkiye'de siyaset biraz da mikro düzeyde yapılır. Siyasi ihtiraslarınız hayatı belirleyebilir. Şu anda yaşadığımız şey CHP özelinde budur. Dolayısıyla pekala olabilir. Ama yapısal, organik bir şeyden bahsediyorsanız o işin anayasa meselesine bakar, uygulanacak devlet sistematiğine bakar, yeni dönemde nasıl bir Türkiye yönetimi sergilenecek, ne olacak, ne bitecek onlara bir bakar. Yani bu hükümetin, Cumhur İttifakı'nın destek tabanı hala sürüyor mu, sürmüyor mu? Mesela şu destek, vatandaşa demin sorduğunuz soru sorsanız ya bu düzene destek verir misin? Bak adamlar silahlarını bırakıyorlar, verebilir millet. Ama başka bir soru sorduğunuz zaman egemenlik haklarının paylaşımını ima eden bile, bakın ima eden bile burası bir ulus devlettir. Bir cümleye bakın bakalım millet nasıl kahir ekseriyetle, nefretle reddediyor falan filan. Dolayısıyla bunlar hep ince ince işler, anayasa değişiklikleri. İşte parti genel başkanı olan bir cumhurbaşkanının ben Türkiye'nin sindirdiğini asla düşünmüyorum. Türk milletinin parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı geleneğinde yoktur. Yoktur. Yani biz hakanlar, sultanlar, padişahlar tarafından yönetildik falan başka bir şey bu. Ama cumhurbaşkanına Türk milletinin yüklediği anlam hakemdir. Devletin babasıdır, devlet büyüğüdür. Devletin en tepesindeki kişi bir siyasi parti genel başkanı değildir. Siyasetin Türkiye gibi sert yapıldığı, kutuplaşmanın derin olduğu bir ülkede hakem cumhurbaşkanı, devlet baba, devlet büyüğü kimliği aranır, istenir, arzulanır. %51 ile çıkmış olmasına rağmen uygulamada da görülen milletin tarihi reflekslerinin aslında doğru olduğu şeklinde uygulamada gördüğümüzde bu. Çünkü siyaset serttir, sert yapılır ve Cumhurbaşkanı'nın savaşçı bir kimlikli, siyaseten söylüyorum bunu, olması yani Türkiye'nin çok kolay kolay benimseyeceği önümüzdeki dönem içinde de söylüyorum, geçmiş dönemde de söylüyorum, kolay bir şey değildir. Bunların hepsine bakılır. Uyum yasaları çıkmadı, çıkar mı, çıkacak mı, bundan sonra onlara bakılır. Bu yeni partinin performansına bakılır. Şu anda Son söz iktidar blokunun en büyük avantajı muhalefet bloku. Son seçimi iktidar kendisi kazanmadı. Muhalefet kaybetti. Çok nettir. Bir sonraki seçim de öyle olacak gibi görünüyor. Bugünden görünen o.
0: Bu arada başkanlığı sistemiyle ilgili bir cümle kullanabilir miyim?
1: Yani mesela Türkiye'de... onun için muhalefetin parlamenter sistemi, eğer toplumda böyle bir mesele varsa savunması...
2: Parlamenter sistem olması gerekmiyor. Yani başkanlık iyidir. Sistemi de olur ama denge denetleme ve Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanı olmadığı bir Cumhurbaşkanlığı sistemi, başkanlık sistemi de pekala olabilir. Başkanlık sistemi ülkenin ruhuna çok aykırı falan değil. Ben parlamenter sistem olmalıdır. Biz parlamenter sistemde 100 yıl yaşadık. Ne gördük ya? Yani koalisyonlar gördük. İşte parlamento oyunlarıyla iktidar değişiklikleri gördük. Dediği doğrudur. 18 aylık bir hükümet ömürleri gördük. Bunlar gördük. Bunlar sıkıntılı şeylerdi. Bir de hani neye faydası olduğunu da görmedik doğrusunu isterseniz. Ama yani ifrat tefrit durumu da olmak zorunda değil. Denge denetleme, başkanlık sistemi dediğiniz hikaye bütün teorilerde ve bütün uygulamada denge denetleme sistemi üzerine kurulu bir sistemdir. Türk tipi olmadı. Bu Alaturka bir sistemdir. Bu bir başkanlık sistemi değildir. Bu sıkıntılı bir sistem oldu. Uyum yasalarıyla halledilir denildi. En az 4 sene 5 sene önce duyduk bu açıklamaları. Hiçbir uyum yasasının da gelmediği bir vakadır. Dolayısıyla bunun yaralarını, sıkıntılarını yaşamaya devam ediyoruz. Ama politik istikrar diye bakıyorsanız o oldu evet. Belki de tek faydası, tek en önemli faydası da bu açıdan oldu. Parlamentodaki ayak oyunlarıyla hükümet yıkmalar falan bitti. Bunu görmek lazım. Bunu bir artı değer olarak kaydetmek lazım. Ama bu artıyla öteki eksileri bir arada bir muhasebesini birlikte yaptığımızda ne kazanıyoruz, ne kaybediyoruz? Ona da bir bakmak lazım.
1: Buyurun tabi.
0: Yani şöyle ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ayet değil. Yani bir dinle değil, değişebilir. Belirli restorasyonlardan geçebilir. Güçlendirmeler yapılabilir. Belki işte son dönemde çokça şey yapılıyor yani ifade ediliyor. İşte Cumhurbaşkanı yardımcılığı belki daha güçlendirilir mi, başbakanlık vesaire. Bunlardan ayrı olarak galiba bizim bazı şeyler artık barışmamız gerekiyor. Şimdi mesela rahmetli Turgut Özal partisiz bir cumhurbaşkanıydı diyebilir miyiz mesela? Köşke çıktıktan sonra ANAP'la hiç uğraşmadı, Hüsamettin Cinoruk'la hiç ters düşmedi, partide kriz çıkmadı diyebilir miyiz? Süleyman Demirel mesela 28 Şubat'tan sonra hükümetin kurma görevini birinci partiye değil de üçüncü partiye verirken mesela partisiz bir cumhurbaşkanıydı. Ahmet Necdet Sezer köşke gelen yasalarda her 10 yasadan 7'sini geri göndererek çok partisiz bir duruş sergiledi diyebilir miyiz? Veya Abdullah Bey mesela, Sayın Abdullah Gül, yani muhalefetin de zaman zaman takdirini kazanmakla beraber ama çok ciddi bir şekilde hedefe konulduğu bir pozisyonda oldu ve bence bazı şeyleri böyle bence adını koymak lazım memlekette. Bugün evet bir referandum yapıldı ve denildi ki efendim Cumhurbaşkanı bir partiye üye olamaz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan AK Parti'yi sökebilir misiniz mesela? Yani? O yüzden ben bazı gerçeklerle artık barışılması gerektiği, ya bu her isim için geçerli ve buna göre siyasetin pozisyon alması gerektiğini düşünüyorum yani.
1: Peki.
0: Ahmet Necdet Sezer ömrü boyunca hiçbir siyasi partiye belki üye olmadı. Anayasa Mahkemesi'nden geldi. Ama bir Cumhuriyet Halk Partili'nin yapamayacağı işleri yaptı yani.
1: Pratikte zaten böyleydi aslında. Öyle bir yorumunuz var. Bu arada mesela vatandaş şu an seçiyor ya hani Cumhurbaşkanını. Bundan bir geri adım olma ihtimali mesela öngörür müsünüz?
3: Hayır,
1: ya vatandaş aldığı bu hakkı geri verir mi mesela?
0: Sistem meşruiyetini oradan alıyor.
3: Olmaz. Hayır, velev ki o ben olmayacağını düşünüyorum.
1: Çünkü
3: hani
1: şu var ya, yani
3: 7 yılda bu iş
1: iyi
3: değilmiş deyip de böyle parlamenter sisteme geçilse bile onun birbiriyle balansı yok. O 2014'ten beri yaptığımız bir şey ama...
2: Zor yani... Şu bile zor. %50 artı 1 değil de mesela 40'la, 45'le seçelim falan. Yani o bile
0: tartışma getiriyor.
3: Ama şöyle bir şey var. 2017'de biz bu referandumu gerçekleştirdik. 2017'de o referandumun kendisi gerçekleştirdi. Ondan sonra yapılan tüm seçimler, buna genel ve yerel seçimler dahil. 2 genel, 2 yerel seçim geçirdik. Bunların hepsine son seçimle 2023... Yani şeyin altılı masanın ilanıydı. Parlamenter sisteme döneceğiz ama nasıl döneceğiz? Bir geçiş süreci bilmem ne falan fişman. Ya bunların hepsine bu seçimde Cumhurbaşkanlığı sistemi aslında referanduma gidiyor dendi. Yani eğer öyleyse bu sistem yani bir değil, iki değil, üç değil, dört, beş kere vatandaşa soruldu ve vatandaş Ya benim sorunum bununla alakalı değil diyor. Vatandaş bir anayasa değişikliği isteyecekse de buna bakmayacak. Ya şunu ister tabii ki. Cumhurbaşkanlığı siz

0: sisteminde partili olup olmamasına değil ama ya denge denetlemeye bakıyor. Bence evet. Bu sistemin eksiklerinden bir tarafı budur. Ben de mesela yolda düzülecek bir kısım varsa burası diye gördüm ve bu süreçte olmadı. Ha anayasada bu topa ya bundan bence zaten Cumhur İttifakı da rahatsız ki şeyde özellikle son dönemde geçmiş bakanları işte komisyonların başına koyup meclisi daha aktif işler hale getirmeye çalıştılar ama olmuyor. Demek ki bir anayasa değişikliği gerekiyor buraya. Yani anayasa demeyelim ama ilgili maddelerle alakalı bir düzeltme gerekiyor. Ya orada bir değişiklik. Belki bilmiyorum o %50-51 o gider mi teste? Ama şu var yani vatandaştan çok en büyük acıyı zaten yeni sistemde iktidar partisi çekti. Yani %50+1 bulabilmek için evet. Hakikaten gerçekten uğraşıyor. Ve belki de en zor seçim kampanyalarını bu süreçte yaşadı. Ya o yüzden vatandaşın önceliğinin sistem değişikliği değil de başka meseleler olduğunu düşünüyorum. Evet demokrasidir. Bunu önemser, dert eder. Evet ekonomidir. Refahını önemser. Ama sistemi artık 5 kere konuştuk ya.
1: Peki Armağan Hocam size döneceğim. Çok beklettim sizi kusura bakmayın lütfen ama hemen kısaca şunları da aktarayım. Şimdi bugün Numa Kurtulmuş yaptığı açıklamada diyor ki Türkiye'de ilk kez bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluştu. Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynunun borcudur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Siyasetin topluma karşı bir sorumluluğudur. Şimdi bugün yine yapılan açıklamalardan birinde mesela Altan Tan diyor ki DEM Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyeceğini söylüyor o da. Yine DEM Parti acaba bu yeni anayasaya ne der soruları gündeme gelince Hatimoğulları da diyor ki mevcut iktidar var olan anayasayı da uygulamıyor. Yol temizliği yapılmalı. Bu atmosferde yeni bir anayasa fiilen imkansız. Dolayısıyla DEM Parti cenahından da aslında farklı ifadeler geliyor. Bir yandan da bu anayasa meselesini de ciddi ciddi konuşmaya başladık. Çünkü Numan Kurtulmuş'un da özellikle AK Parti tarafından gelen açıklamalar da bu yönde. Şimdi ben sizi kesmemek için müsaadenizle şöyle kısa bir araya gidelim. Ardından Armağan Hoca'dan şöyle detaylıca yeni anayasaya gitmek için önümüzde nasıl bir senaryo var? Bu tablo acaba bu teklifle ilgili 467 milletvekilinin evet demesi bize ne söylüyor? Hepsini birazdan Armağan Hoca'dan dinleyeceğiz efendim kısa bir ara.
2: Hayalinizdeki Türkiye için kayıtlı ekonomiyi destekleyin. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde belge düzenlenmesini istemeyi unutmayın. Düzenlenen belgede yer alan bilgilerin aldığınız mal veya hizmetle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Unutmayın, tüketici olarak aldığınız mal ve hizmetin fiyatı içinde ödediğiniz KDV belge düzenlenmediğinde hazineye intikal etmeyecektir. Belge düzenlenmemesi ya da düzenlenen belgede düşük KDV oranı uygulanmasına yönelik ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.
1: Efendim enine boyuna devam ediyor. Tam da gitmeden önce Armağan Hoca'ya soruyu sormuştum hocam. Bir kez daha tekrarlayayım. Aslında bu oylamada ortaya çıkan bu 467 oyluk tablo bize anayasa sürecine dair bir deneme süreci yaşadık şeklinde yorum yapmamıza sebep olur mu? Nasıl yorumlamak gerekir? Önümüzdeki günlerde bu anayasa tartışması sizce devam edecek mi?
3: Şimdi 467 sayısı tabii referandumsuz anayasayı kabul sayısının da üstünde. Dolayısıyla bir anayasa tartışmasını hemen akla getiriyor. Ama tabii çok erken bir mesele. Çünkü bu böyle bir tartışmanın yakın bir tarihte açılması kanun uygulanmasını zora sokar. Onu söylemek lazım. Çünkü kanunun yürürlüğe gireceği tarih belli değil. Önce PKK silah bırakacak. Ardından MGK bunu tespit edecek, işte bu resmi gazetede yayınlanacak, ondan sonra bu 6 aylık süre başlayacak. Dolayısıyla yani bu kanunun kazasız belasız uygulanması için bir anayasa tartışmasının yakın bir tarihte açılmaması lazım. Yani konjonktür çok uygun değil. Ama anayasa ve ittifak tartışmaları tabii Türk siyasetinin temeli. Neden? Çünkü başkanlık sisteminin iç mimarisi bunu neredeyse zorunlu hale getirmekte. İki nedenden dolayı. Bir, Sayın Erdoğan'ın durumu. Siyaseten geleceği. İkincisi Kürt hareketinin talepleri. Şimdi Sayın Erdoğan'ın siyasi hayatına Cumhurbaşkanlığı dışında bir başka pozisyonla devam etmesini ben çok zor görüyorum. Yani siyasete devam edecekse yine Cumhurbaşkanı olmak isteyecektir. Ama Cumhurbaşkanı olması önünde bir anayasal yasal engel var. Ya anayasa değişecek ya meclis erken seçim kararı alacak. Her iki

0: Ki durumda da Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve meclisteki durumu söylüyorum. Bunu gerçekleştirmeye yeterli değil. Dolayısıyla başka parti ya da partilerin Cumhur İttifakı'na destek olması gerekiyor. Bir kere böyle bir gündem var. İkincisi Kürt hareketi. Şimdi Kürt hareketi, şimdi bu yasa tartışmasına da bakalım. Onlar mesela bu yasaya çerçeve yasa demiyorlar. İlk yasa diyorlar, değil mi? Çünkü onlara göre bir süreç var. Bu sürecin ilk adımı bu. Sonra başka adımlar gelmeli. Yani bazen açık, çoğu kez üstü örtük bir şekilde Öcalan'ın durumu, diğer örgüt yöneticileri ve asıl gündem ne? Yani Türkiye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulması Kürt hareketi bakımından ne anlama gelmekte? Tabii ki işte anayasadaki egemenlik paylaşımına ilişkin mimarin değiştirilmesi, bu çok zor bir sorun. Yani çünkü genel bir mutabakat yok. İşte vatandaşlık tanımı ve diğer konuların müzakere edilmesi. Bu kadar ileri gitmese bile bazı demokratikleşme adımlarının Kürt hareketinin bazı talepleriyle kesiştiği yerler var. İşte yerel yönetimler, kayyumluk gibi meseleler bakımından. Yani onların da bu süreci nihayete erdirmesi için bir anayasa tartışmasına ihtiyaç var. Ha bu arada şu da var, Kürt hareketinin
1: Hocam bu arada
0: özelleştirisi
1: erken
0: bağlamında.
1: seçim meselesinde de mesela bu konuşuluyor. Yani AK Parti, MHP,
0: Evet.
1: CHP işte DEM birleşir ve erken seçime
0: Çok
1: gidelim der mi
0: rahat.
1: mesela? Bu da gündemde
0: Diyebilir.
1: olan bir soru.
2: Çok rahat
0: Diyebilir.
2: olurlar mı?
0: Diyebilir
2: Seçimin
0: şüphesiz.
2: yenilenmesi
1: Evet.
2: aslında teknik olarak.
0: Ya
1: Böyle
0: seçimin
1: bir
0: yenilenmesi,
1: öngörünüz
0: evet.
1: var mı hocam sizin de?
0: Ya şu yani Türkiye'nin ekonomik koşulları erken seçim için uygun değil. Dolayısıyla ben bir erken seçim beklemiyorum. Ama her halükarda yani seçimin vaktinden önce olması durumunda ancak Sayın Erdoğan aday olacağı için, bu varsayım için, bu projenin gerçekleşmesi için mutlaka bir erken seçim kararı gerekiyor. Ve AKP, MHP'nin yanına bir partinin en azından eklenmesi lazım. Olağan en kolay eklemlenecek konjonktür bakımından parti DEM, ama başka partiler de kendi koşulları çerçevesinde de eklemlenebilirler. Kürt hareketiyle ilgili de bir hatırlatmada bulunayım. Şimdi seni baştan yaptırmayacağız gündeme bir dönelim, 2013-14'ten sonra yaşananlara. Kürt hareketinin, yasal Kürt hareketini kastediyorum. Sayın Erdoğan ve onun işte iktidar bloğu AKP'ye tam kadro tümüyle karşı çıkmasının, bu hareketin işte çıkarları bakımından doğru olmadığına dair bir iç eleştiri her zaman söz konusu oldu. Yani Altantan örneğini verdiniz, de
1: Evet.
0: Elyaz Zanalar filan. Yani bizim ayrı bir gündemimiz var. İktidarla muhalefet, AKP ile CHP arasında biz neden birini seçiyoruz? Aslında kendi gündemimizi pazarlık konusu yapmalıyız argümanı hep savunuldu. Ya ben Kürt hareketinin İttifaka katılma çok aşırı bir yorum olur ama geçmişe göre daha nötr bir pozisyonda olacağını bekliyorum. Yani AKP ve CHP, artık yeni partide bunu eklendi, bu hattın dışında da kendi gündemlerini bir biçimde devam ettirmek. Zaten bunun işaretini son bir yıldaki gelişmeler bakımından da görüyoruz. Yani mesela İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinden sonra yaşananlara bakalım. Yani ve bu süreç aynı zamanda teröristli Türkiye süreci de devam ediyordu. Yani DEM Parti'nin, yeni partinin ya da işte şu an yeni parti oldular, CHP'nin beklentilerini her zaman karşılamadığı ve bazı konularda daha düşük seviyede destek verdiği, süreci takip ettiği, yani açıkça iktidarın yanında yer almasa bile muhalefetin her argümanına, her söylemine gözü kapalı bir şekilde destek vermediğini görüyoruz. Bu mutlak buttan önceki son tartışmayı hatırlayalım. Hatırlarsanız bir Özgür Özel ara seçim gibi bir şeyi savunmuştu. Yani mesela ara seçim tartışmasında da çok destek vermemişlerdi. İmamoğlu'nun belki milletvekili olmasının yolunu açacak bir sürece. Yani dolayısıyla DEM Parti'nin daha nötr bir yere yaklaşma ihtimali de söz konusu. Gelelim
1: CHP'nin
0: bu
1: tavrı nasıl
0: anayasa...
1: olabilir hocam sizce? Yani Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin tavrı bundan sonra nasıl olur ittifaklar konusunda?
0: Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu arınma siyasetiyle geldi. Daha sonra işte geçen hafta, 2 hafta önce arınmanın önemli ölçüde gerçekleştiğini söyledi. Yani dolayısıyla kendi meşruluk nedeni dışında bir siyasi aksa ihtiyacı var. Ya madem arınma bitti, o zaman bir şey söylemesi gerekiyor. İşte bu söyleyeceği şey hem iktidara karşı, AKP'ye karşı, hem de tabii ki ondan kopanları, yeni partiye karşı olacak. Henüz bunun işaretini görmedik. CHP topyekün bir şekilde, çünkü öyle bir tartışma da var. Özellikle yeni partiye yakın organik aydınlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki konumu aslında kontrollü muhalefettir argümanını savunmaktalar.

0: Yani Adalet ve Kalkınma Partisi işte kendisiyle barışık bir muhalefet bloğu inşa ediyor. Yani yeni partideki bu hırçınlığı, taban siyasetini bu şekilde de kendilerince meşrulaştırıyorlar. Anayasaya gelince yani parlamenter sisteme, başkanlık sistemi seçenekleri aslında ayrıntı. Yani çünkü burada önemli olan işte temel insan haklarına uygun bir anayasal rejime sahip olmamız. Bu biz başkanlık sistemindeyken de sorunlar yaşıyoruz. Eskiden de sorunlar yaşıyorduk. Yani Türk siyasi tarihi ortada. Temel haklar konusunda, özgürlükler konusunda, çeşitli siyasi akımların kendisini ifade etmesi. Mesela bu ülkede her zaman İslamcı olmak, sosyalist olmak ve Kürt hareketini desteklemek bir sorundu. Uzun süreler boyunca. Neden? Parlamenter sistemde de sorundu. İhtimal ki başkanlık sisteminde de benzer işte yakınmalar var. Çünkü ya bizdeki temel sorun bence çoğunlukçuluk. Yani çoğunlukçuluk ağır bastığı için hem siyasi kültürde hem de anayasamızda seçimi kazanan parti her şeyi yapmaya kendisini layık görmekte ve muhalefet de yeterince meşru değil. Yani o daha fazla sorgulanıyor. Bu geçmişte de böyleydi. Muhalefete eleştiri sunmak, iktidarı eleştirmekten her zaman daha kolaydı. Bugün de böyle. Bu bakış açısı değiş. Bu arada bu bakış, bu sorun bir anayasa değişikliği de değişmez. Yani anayasada evet reforma ihtiyaç var ama bence siyasi kültürümüzün değişmesi daha temel haklardan yararlanan yurttaşlar olarak yaşamamızı kolaylaştıracaktır. Umarım o
1: Peki.
0: günlere de ulaşabiliriz.
1: Peki hocam. Hocam bu arada siz de biraz önce DEM Parti'nin duruşundan örnek verirken şöyle bir geçmişe de gittiniz. Bu arada Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı sorusu da birkaç gündür gündemdeydi. Dün de
0: Evet, önemli bir
1: Habertürk
0: konu.
1: yayınına bir mesaj gönderdi MHP'li Fethi Yıldız. Açıklamasında diyor ki, hatta geldi arkadaşlarımızı ekrana getirdi. Şöyle okuyayım efendim. Fethi Yıldız diyor ki Demirtaş yasa kapsamında iddianame sevk vasfı yerel mahkeme karar vasfıyla istinaf kararındaki sevk vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır şeklinde hukuki bir açıklama yapıyor. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun hak ihlali yarattığına hükmetti. Türkiye'nin itirazı Ahim paneli tarafından reddedilmesiyle birlikte karar kesinleşti. Demirtaş yasa kapsamında diyor MHP'li Fethi Yıldız da. Ne dersiniz Nihal Hanım bu açıklamasına Fethi Bey?
2: Yani doğru olanı söylüyor ama aslında şöyle bir durum da var. Selahattin Demirtaş için aslında özel bir yasa düzenlemesine gerek yok. Yani Ahim kararlarında bir imza atmış bir ülkeyiz. Dolayısıyla hemen tahliyesi söz konusu olabilirdi. Böyle bir yasa düzenlemesine gerek bile yoktu. Fakat diyelim ki böyle bir yasa yapıldı. Mesela yeni partili olup da hayır oyu veren Kayıhan Pala, Bursa milletvekili. Neden hayır verdiğini açıklarken şey diyor. İrfan Aktan'a konuk olmuş. Oradan izledim. Ya diyor ki kesinlikle ne mutlak putlan ne belediyeler operasyon. Bunlar benim en ufak biçimde motivasyonum, hayır verme gerekçelerim arasında asla bulunmuyor. Benim hayır verme gerekçem şu. Ya nezaketen olur, jest olsun diye olur en azından. Selahattin Demirtaş'ı mesela bu yasada niye görmüyoruz? Hani onunla ilgili bir düzenleme de niye eklemlenmemiş? Ben güvenemiyorum, çok muğlak buluyorum. O yüzden de bir eleştiri yapma saikiyle hayır verdim diyordu. Yani tartışılır, tartışılmaz doğruluğu yanlışlığı. Hani evet verenlere de son derece saygım var. Ama benim hayır verme gerekçem bu diye bir açıklama yapıyordu. Aslında bu lafı Selahattin Demirtaş üzerinden o cümleyi kurduğu için ben de lafı oradan getirmek amacıyla Kayıhan Pala'ya atıf yaptım. Şimdi aslında gerçekten gerek yok. Ama artık bu yasanın, bu çerçeve yasanın ortaya gelmesinden ve bu kadar büyük oranda kabul edilmesinden tam övgüyle bahsediyoruz. Güzel bir mutabakat hali oluştu mecliste vesaire. Fethi Bey'in dediği gibi yani bu yasa Selahattin Demirtaş'ı kapsamayacaksa kimi kapsayacak? Yani Armağan Bey'in hatırlattığı bir şey var. Hani müebbet ceza almış, 20 yıl içeride olmuş. Müebbet cezayı hak etmek için aslında hani gerçekten suç işlemiş olmak gerekiyor. Ama bir yandan barışı getirecekseniz örgüt silah bırakırken ya sen 30 yılda yat arkadaş zaten bir 30 yıllık ömrün kalmış diyemeyeceğine göre devlet. Hani onları da kapsayan bazı koşullu af diyebiliriz. Genel af asla değil ama bir koşullu infaz koşullu af ya da infaz ertelemesi tabirleri doğru. Böyle bir şeye imza atılıyorsa bunlar artık o zaman Demirtaş'ı da gerçekten bu çerçeve yasağının

0: kapsaması gerekiyor. Bu yasanın kabulünden sonra onun da çıkması gerekiyor. Bu da kendisiyle aynı düşünüyorum. Fakat bu olacak mı, evet, olmayacak mı? Belli
1: yani
0: değil.
1: Mesela Selahattin Demirtaş da herhalde başvuruda mı bulunacak?
0: Bunun muğlak, evet, bırakılması konusundaki de Kayıhan Palabey'in, Bursa Milletvekili'nin şeyine de katılıyorum, oradaki kaygısına. Yani böyle bir şey, hani neden muğlak bırakılır mesela? Bunu anlamak mümkün mü sorusuna insan orada katılıyor ister istemez.
1: Ne dersiniz Merve Şebin Hanım? Selahattin Demirtaş da hani başvuruda mı bulunacak mesela? O kurul biraz önce bahsettik ya, tek tek bakacak diye. O da bakacak uygun mudur değil midir diye mi karar verecek? Öyle mi olur?
2: Çerçeve yasanın teklifi kamuoyuyla paylaştığında sizin yayınınıza girdik hemen bir saat sonra falan. Benim de yorumum Fethi Yıldız'ınkinden farklı değildi. Yani madde 4 özellikle, sanırım yanlış hatırlamıyorsam, direkt Selahattin Demirtaş'ın durumunu kapsıyordu haliyle. Eğer çerçeve yasa doğrudan uygulanacaksa, MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasının sonrasındaki o 6 aylık zaman içerisinde Selahattin Demirtaş'ın avukatları başvurursa 4. madde kapsamında yararlanabiliyorlar diye yorumlamıştım. Sonrasında polemikler devam etti ama yani hani bilmiyorum, Selahattin Demirtaş'ın ismi zikredilse bu sefer acaba şahsı özel, niye onun ismi var da bununki yok, niye Öcalan yazmıyor falan. Hani bu büyürdü yani, şahsı özel yasa hani bizde öyle bir teamül de yok. Dolayısıyla ben kapsadığını düşünüyorum. Yani Selahattin Demirtaş'ı kapsamayacak da kardeşini mi kapsayacak örneğin? Yani hani gerçekten absürt bir durum ortaya çıkar.
0: Bir durum
2: yani
0: ortaya
2: öyle
0: çıkar.
2: Absürtlüğe de izin vereceğini sanmıyorum. Ama siz bu konuya gelirken hani aslında Armağan Hoca'nın anayasayla başlayıp biraz DEM Parti ile çıkış yaptığı, evet, konu üzerine geldiniz. DEM Parti'nin Eylül'de bir kongresi var aslında. Yani hani şimdi orada da İsim değişikliği, logo değişikliğine varana kadar pek çok şey konuşuluyor ama isim, logo değişip de aşağıda mesela tüzükte, işte karar verme aşamasında, belki yönetimde falan değişiklik olup olmayacağı çok önemli. Mesela anayasa konusunda da nasıl bir DEM yönetimi göreceğiz yeni süreçte? Hangi isimler daha ön plana çıkacak? Ya bugüne kadar biliyoruz ki örgüt çok belirleyiciydi DEM Parti'nin yönetim kadrosunu belirlerken. Şimdi bundan sonraki süreçte kimin etkisi olacak? DEM, gönül ister ki DEM tamamen yani bağımsız olsun ve kendi içlerinde hareket edebilsin ama Öcalan'la çok sık görüşebildikleri için şu anda artık bu serbestliğe de sahipler. Onun nasıl bir talimatı olur, ne olur, ne ister falan. Biraz bunları o Ağustos'ta da onların kongreleri var.
1: Ya da hep şöyle dendi ya, Kandil'le Demirtaş'ın arası iyi değil. Mesela hep hatırlıyorum böyle yorumlar yapılır. Şimdi Kandil ortadan kalkıyorsa, böyle bir güç merkezi ortadan kalkıyorsa ne olacak mesela?
2: Ya evet, yani burada bir ciddi bir değişiklik olması.
0: Demirtaş'ın arasının iyi olmaması da değil mi, bizi ilgilendirmemeli yani. Burada hukuk konuşuyorsa, yasa konuşuyorsa.
1: Elbette hani yani Kandil'le geçtiğimiz mesela 2-3 yıl hatırlıyorum yani böyle yorumlarında yapıldın, artık hani o denklemden o çekiliyor ya. Demek ki yeni bir şeyler konuşulacak.
2: Evet,
1: öyle değil
2: yani
1: mi?
2: Yeni bir şeyler konuşulacak. Bence DEM Parti'nin yeni yönetim kadrosunu, yeni şeklini, yeni biçimini görmek bize ilerleyen süreç için çok daha somut bir şey gösterecek. DEM Parti belli bir süreçte, yani mesela hani Ekrem İmamoğlu'yla ilgili o süreçten beri evet açıklamalar yaptı vesaire falan ama çok sahiplenici davranmadı. Belki de kendi içlerinde de yani biz sizinle kent uzlaşısı da yaptık, o yaptık, bunu bu kadar niye hani arka planda çekimser kaldınız demiş olabilir. Onlar da karşılık olarak ya siz de bu süreçte hiç elinizi taşın altına sokmuyorsunuz demiş olabilirler. Ya bir fiili yakınlık vardı ama bu süreç gerçekten CHP ve DEM Parti arasında bir mesafe koydu ve giderek daha fazla açılıyor ama yani sonuçta DEM Parti'nin evet buna çerçeve yasa demiyorlar, teröristiz Türkiye demiyorlar. Kendi isimlendirme şekilleri olsa da genel olarak mesela ben bu yasanın çıkış şeklinde şerhleri olabilir vesaire, daha tartışmalı bir süreç yaşayabiliriz diye düşünüyordum. Bunun yaşanmamış olması bile bir ortak bir yürüyüş var. Bence de bir ilk adım bu arada. Yani bu tarz yasalar sadece anayasal süreç değil. Yani işte mesela case case gidecek diyoruz ya bireysel başvuru üzerine. Belki gerçekten hukukun yani yasanın kendisinin cevap veremediği bireysel bir meseleyle karşı karşıya kalınacak. Belki orada bir kriz yaşanacak. Bütün bunların hepsi yani insanın, beşerin hayatına dair konular ve o yüzden yeni düzenlemeler muhakkak olacaktır ama bu bir geçiş süreci ve bence esas zaten uygulaması mesele olacak. Yani bence kolay kısmı çok konuştuk ama meclisten geçmesiydi. Uygulama kısmında gerçekten o case by case, birey birey, belki hiç beklemediğimiz biri çıkacak ortaya ve hani bunu onu konuşacağız, bu nasıl olabilir falan, vicdanları sızlatacak meseleler falan olabilecek. Yani o krizleri

0: Açtıkça zaten bu süreci tamamlayacağız.
1: Bu arada onun için tüm partilerden şu ifadeler geliyor efendim. Daha yolumuz uzun. Yeni başlıyoruz. Ya bu bir adım. Yani DEM tarafı da AK Parti tarafı da buna benzer açıklamalar çok defa yaptılar. Hatta şöyle de söyleyeyim. Teknik bir anlaşma, bir yasa olduğunun farkında pek çok vekil. Açıklarken şöyle söylüyorlar. Yani demokratikleşme adımları peki sonra ne olacak? Peşi sıra neler gelecek? Biraz önce söylediğim gibi o komisyon raporundaki mesela 7. bölüme ne olacak? Orada demokratikleşme

0: ciddi bir sınav olarak duracak. Şu an bile bilmiyorum, gördünüz mü, sosyal medyada dolaşan bir video var. Gaziler yürümek isterken onları durdurmakla görevli polisin işte gözleri doluyor, gözlerini siliyor. Ve o polisin o duygulanması üzerinden mesela bambaşka bir sonuç ve tablo insanların önüne konuluyor. Şimdi yarın bir gün bakın şu şu şu suçları işleyen de affediliyor falan gibi. Bunu özellikle bu çerçeve yazıyı af gibi, evet, yani infaz erteleme değil ya da koşullu olduğu gerçeğini de dikkat çekmeden bir genel af gibi göstermeye çalışanlar mutlaka olacak. Evet. Onlara karşı işte hazırlıklı olunması gerekiyor.
1: Evet. Yani şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerine dikkat ederek önümüzdeki... Mutlaka, şimdi 6 ay diyoruz ama 2 aya da mutlaka. 6 aylık süreçte hemen
0: onlar
1: başlamayacak.
0: Silah bırakma 2 ay sürse... Kadar bu hiyerarşide, bu piramitte evladını kaybetmiş. Evet. Ve devlet istediği için oğlunu askere gönderip öyle kaybetmiş. Hı-hı. Anneler bu piramitin çok yukarılarında duruyorlar. Hı-hı. Ve babaları tabii ki, hani anne çok sembolik olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla o piramidin çok üstünde duran o tabakayı ihmal etmeden ve onların rızasını samimi olarak kazanarak ilerlemek gerekiyor.
1: Şimdi bu hassasiyetlere ilişkin bugün Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamada da şöyle ifadeler var efendim. Tekrarlıyor, bu bir genel af değil diye. Ardından da tek tek her bir dosyayla ilgili kurulda kararlar verilecek ve kurulun verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek. Örgütün üst düzey yöneticileri kapsam dışında bırakıldı. Mühim olan bir daha bu memlekette hiçbir Kürt gencinin dağa çıkmam gerekir demeyeceği bir fikri siyasi olgunluğun sağlanması, bir bütünleşmenin temin edilmesidir ifadelerini kullanıyor. Taha Bey ne dersiniz? Özellikle önümüzdeki süreçte dikkat çekmek istediğiniz riskler nelerdir sizin? Belki Fethi Yıldız'ın açıklamasına da bir yorum yapmak istersiniz.
2: Şunun farkındayız, hepimiz farkındayız. Biz bir Baltık ülkesi değiliz. Hani tek sorunumuz küresel ısınma olsun vesaire. Biz Orta Doğu'da pek çok cadde vardır ki sivilden daha fazla istihbarat elemanlarının cirit attığı bir bölgedeyiz. Ve her gün yeni bir risk, her gün yeni bir konjektürün neşvinama bulduğu bu topraklarda 40 yıllık bir belayı def etmek ve herkesin Türkiye'nin başına musallat etmek için kol gezdiği bir coğrafyada bu çok enfeksiyona açık bir yer aslında. Ve Türkiye burada tarihi bir fırsatı kaçırmayarak bu adımı atıyor. Gelinen noktada Numan Bey'in işaret ettiği şey aslında terörü zihinlerden silmek. Orada işte Kürt genci ifadesi kullanılmış. İçerisine Türk'ü de katabilirsiniz. Mustafa Karasu en son işte verdiği röportajda Adana'da Türk'üm falan diyor yani. Dolayısıyla Kürt ve terörü yan yana getirilmeyecek bir zihinsel iklim. Ve aynı zamanda insanların hak arayışını silahla değil de demokratik siyasal yollarla aradıkları yeni bir siyasal iklimden bahsediyoruz. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünün bir tank sorunu yoktur yani terörle mücadelede. Bir top sorunu da yoktur. İHA, SİHA, uçak, mühimmat, efendime söyleyeyim, ya savunma sanayimiz dünyada ya artık örnek teşkil edecek düzeyde. Mehmetçiğimizin iradesinde, gücünde bir şey yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın terörle mücadelede tavizsiz duruşundan geri bir adım yok. Ya şunu da görmek lazım. İşte Suriye'de bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti herhangi bir üssü boşaltmadı. Kuzey Irak'ta boşaltmadı. Ne bileyim, sınır karakollarından geri çekilme olmadı. Aksine iç cephenin daha da tahkim edildiği bir dönemden geçiyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti şunu anlatıyor coğrafyaya. Ben güneyimde bir Süveyda krizi, İsrail'in nasıl Suriye'yi sürekli dürziler üzerinden kaşıdığı bir kriz istemiyorum. Ve bunu silahla zaten bir noktaya kadar getirdim ve burada hiçbir zaman Batı'nın desteğini, bölge ülkelerinin maalesef iyi ilişkiler temelindeki desteğini göremedik. İran'ın PEJAK konusundaki yaptığı açıklamalar, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Paşa'nın açıklamalarıyla da sabit. Sınırdan geçişlerini görüyoruz, İHA'larla, SİHA'larla ihbar ediyoruz. Aa yok, biz öyle bir şey görmedik diyorlar. Ve bu konjektür içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti belli bir noktaya getirdi ve artık yeni bir aşama, Numan Bey'in de ifade ettiği gibi işin artık zihinlerden silineceği bir senaryo. Bunun içerisinde yasal değişiklikler de yapılacaktır. Fakat bu yasal değişiklikler az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi yani hassas bir kesim var burada. Yani Nihal Hanım'ın
1: yani bir görüntü ya da önümüzdeki süreçte bir isim üzerinden tartışmak yani, aslında
2: çünkü bu
1: meseleyi riskli bir noktaya da götürebilir.
2: Nasırlı bir ayakla yürümek gibi bir şey bu yani. Hani sürekli doğru yere

0: temas etmeniz gerekiyor. Ve haklı olarak hassasiyetinin gözetilmesi gereken de bir kesim var. Burada da siyasilere çok büyük bir ustalık işi, bir iletişim süreci işletmeleri gerekiyor yani.
1: Peki. İşte oradan sizin son olarak eklemek istediğiniz ben. Bu listeye ilişkin.
2: Tam Taha Bey son cümlesi son derece haklı. Ama milletvekilleri artık halka karşı sorumlu değil ki diyerek yine sisteme geliyorum yani.
1: Sistem ilişki.
2: Hani evet, maalesef bakanlar meclisten çıkmıyor. Milletvekilleri kendilerini kimin belirlediğini
0: aslında
2: biliyor.
0: Aslında sorumlular Nihal Hanım. Çünkü şöyle yani derdini iyi anlatamayan.
2: Halkın arasında dolaşmıyorlar. Hata artık yani.
0: Dolaşıyorlar yani.
2: Yani o kadar değil yani gerçekten. Yasama eski yasama değil. Ve ben eski yasamayı istiyorum ya vatandaş olarak.
0: O eski yasamanın da.
2: Hakkım yok mu?
0: Yok, var elbette var. Ama o eski yasamanın da çok ciddi yamaları var ya.
2: Bak, denge denetleme denince herkes kabul ediyor ama denge denetlemenin bu sisteme ancak bir başbakan eklenerek ya da milletvekillerinin rollerini ve aktivitelerini ve etkinliklerini daha arttırarak olacağını söyleyince
0: herkes geri çekiliyor. Benim şahsi görüşüm milletvekillerinin yasamayı yapması, hükümetin yürütmeyi yapması. Bu sistem içerisinde milletvekilleri...
2: Yasama çok etkisiz şu an.
0: Vallahi etkili.
1: Bu arada 467. Şimdi bu eleştiriler uzun zamandır hani dillendiriliyor ya, artık işte meclis eski gücünü kaybetti diye. Tam böyle bu yasa geçtikten sonra Numan Kurtulmuş'un açıklamalarında...
2: İşte çok büyük tatlı bir vesile
1: hatırladınız
2: oldu.
1: Hatırladınız mı?
2: Aynen öyle. Sevindirik olmalarının sebebi
1: Numan
2: ya.
1: Numan Kurtulmuş dedi ki ya bu zamana kadar hep böyle eleştiriler yapılıyordu.
2: Evet,
1: meclisin
2: evet.
1: Gücünü
2: tabii öyle diyecek
1: yerinde.
2: Ne desin?
1: Bakın meclis gücünü kaybetmedi. Ya Numan Bey çok, mealen aktarıyorum.
2: Numan Bey çok makul. Gerçekten iyi bir insan. Ama ne desin tabii ki yani o kadar uzun zamandır. Hani milletvekilleri nerede, neden etkili değil, neden artık bizi o kadar eskisi gibi dinlemiyorlar, bizden kaçıyorlar yahu diyen insanların sesleri tabii ki onların kulaklarına da gidiyor bu eleştiriyle. Ama ne zaman böyle bir 467 bir araya geldi, biraz güzel bir şey tablosu oluştu. Tabii ki onu siyasi olarak
0: milletvekilleri günün
2: bize satacak yani.
0: Aldıkları bu siyasi karar çerçevesinde bir tartıya çıkacak millet huzurunda.
2: Abi yayınlara gelmiyorlar ya.
1: Peki.
2: Ben daha sana ne söyleyeyim? Onun sorumluluğunu almıyorlar yani.
0: Siyasal bir tercih.
2: Ses kaza bir cümle söylerim ve riske girerim diye yayınlara gelmiyorlar. Bu insanlar halkın arasına inse... Dediğin çok doğru. Siyasiler taşın altına elini koysun. AK Partili siyasi hala oy oranı Devlet Bahçeli üstünde düşeni yaptı, geçti artık. Ama AK Partili siyasetçiler havayı koklamaktan insanların arasına girip ya kardeşim bu çerçeve yasayla ilgili üretilen bu şeylere sakın aldırmayın. Bu gerçekten teknik bir mevzu. Biz örgüte silah bıraktırıyoruz. Dolayısıyla bu şey ortamını, uhulet suhulet ortamını oluşturmak için bu. Bunu sakın işte yok ona statü verilecek, yok Ankara'da villası hazır vesaire meseleleriyle aman ha kafanızda bütünleştirmeyin diye sokak sokak gezmeleri gerekir. Görüyor musun peki böyle bir tablo?
0: Ama tasarı daha yeni geçti.
2: Peki. Göreceğine inanıyorsun.
0: Bunu yani şöyle bunu
2: ben
0: ümit ediyorum ama
2: inanmıyorum.
0: Milletvekilleri AK Parti bazında söylemiyorum. Genel olarak parlamento vekillerinin ya en azından sosyal medyada gördüğüm tarafıyla halkla temas konusunda çok bir bariyer kurdukları biraz bilmiyorum ya. Benim ya vicdanım bunu söyletiyor
3: ama
0: bana
3: ama bu
0: yani.
3: Biraz partilerin kendi gruplarında olan gerçekleşen evet. Bir durum. Yani işte nedir genel sekreterden, genel başkandan.
0: Grup başkanı çıksın konuşsun denilir mesela.
3: Vatandaşla konuşun,
0: yani.
3: İlinizde anlatın, ilçenizde evet. Anlatın. Bunu parlamenter sistemde de, bu sistemde de dese şimdi yani genel başkanları. Yok ben bu sistemde yapamam, bu beni bağlamıyor falan. Kim der?
2: Yok
3: ben
2: parti önemli değil ki
3: ama
2: sistemde.
3: Ama ya bakın şöyle bir şey var. Ya ben bu referandum meselesine.
2: Beştepe bürokrasi daha önemli.
3: Ya bu sistem meselesi.
2: Mesele
3: bakın, bu kadar tekrar konuşuyoruz. Ya bu oylanmış. Ya bu oylandı. Bu bir
2: tam
3: de halka gitti. En tepe şey. Yani istemiyorum diyebilirsiniz ama ben de yani artık ya 10 sene oldu.
2: Ya insanlar yaşadıkları sorunların sistemle alakalı olduklarını hala anlamış değiller.
3: Anlamı kaldı. Vatandaşa gitmenin,
2: ekonomiyle ilgili meselelerin, yani özgürlüklerle ilgili meselelerin sıkıntısını çekiyor ama bu sıkıntısını çektiği konuların aslında biraz da bu hükümet modelinin böyle meselesi, krizi olduğu bağlantısını
0: ama aynı zamanda
2: tam olarak
3: o zaman yani
0: söylüyorum.
3: Sistemleri biz 10 senede bir vatandaş fikrini yeniledi mi
2: hayır,
3: falan diye soralım
2: edebiliriz
3: mı?
2: Canım Allah
3: ama
2: Allah.
3: Çok temel
2: Allah'ın
3: bir meseleyi biz
2: Kur'an-ı Kerim değil sonuçta reforme edilebilir ve ben de iddia ediyorum önümüzdeki dönemden reforme edilecek.
3: Sistemde
2: iddia ediyorum
3: değil
2: krizin olduğunun farkında Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Ama aynı zamanda
2: ve
0: bak şunun
2: bazı
0: da farkında.
2: Reformlar gerçekleşecek
0: ama
2: yani
0: aynı
2: bu kadar net
0: şunun da farkında.

0: Ayna gibi tutun, görüyorum bunu yani.
1: Pandemiden tutun Rusya-Ukrayna krizine kadar, İran-İsrail krizine kadar devlet denildiğimiz aygıtın, daha önceleri hantal sistem içerisinde çalışan bu devlet aygıtının Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok daha hızlı reaksiyon alabildiğini...
0: Ay tabii ki canım, faydalı olan işte Kürt mesela, bu mesele.
1: Ve
0: terörsüz Türkiye süreci meselesinde
1: hızlı aksiyon alabildiğini
0: bu hızlı aksiyonun etkili yani. Ve yani güvenlik merkezi başlamasına rağmen kardeşim siz ne diyorsanız biz bunu başlatıyoruz şeklindeki kararlılık ve kesinliği ortaya koyması açısından faydaları
1: bence
0: yok demiyorum ama... İşte, bir yani krize yol açan çok etmen var. Hı. Ve bunu reforme etmek için çeşitli farklı adımlar atılacak.
1: Ya restorasyon her zaman
0: i̇stemek,
1: bir tartışma başlığıdır ama son cümle olarak
0: yani,
1: müsaade
0: lütfen
1: buyurursanız. Tabii. Şu yorum yapılıyordu özellikle, işte ben hatırlıyorum, belki de bu stüdyoda söyledi, işte Sayın Akşener dedi ki bu son seçim. Son seçim, daha sonra parlamento olmayacak falan. Ya Cumhuriyet tarihinde bu kadar renkli bir parlamento yoktur herhalde. Tipin bile hani kendi şeyiyle temsil edildiği, bu kadar farklı siyasal görüşlerin neşrunama bulduğu bir parlamentodan bahsediyoruz. Ve bu parlamento Türkiye'nin 40 yıllık sorununun çözümünün tecelligahı oluyor. Dolayısıyla burada bence
0: çok
1: bütün böyle hani günah
0: çok
1: keçisi olarak
0: bir,
1: sistemi...
0: Yılda bir
1: ya sistem
0: şey
1: o kadar da kötü değilmiş yani, baksanıza. Gelecek Partisi, DEVA, Yeniden Peki. Refah hepsi geldi. Ve bu sistem içerisine parlamentoda çıkıp kürsüde... Yani az da olsa 3 milletvekili de olsa, 5 milletvekili de olsa temsil ettikleri o siyasal görüşü savunabildiler. Peki. Yani. Bu bence önemli bir şey.
2: Peki.
1: Yoksa diğer
2: yani
1: türlü...
2: Şimdi artık son dilime giriyoruz. Ben müsaadenizi isteyerek Armağan Hoca da
0: tamam yani.
2: Aldı bir yandan. Gürkan Bey'e de
0: bu
2: söz vermedim ama...
0: Bu sistemin mükemmelliği şu... insanların bunun hayati ve siyaset üstü olduğunu anlamalarıyla ilgili.
2: Müsaadenizi...
1: Yo, sistem buna zorladı ama. %0.1'in bile... kıymetli olması, ona kulak verilmesi gerektiğine sistem
2: Peki.
1: zorladı.
2: Şimdi müsaadenizle şu fezleke meselesiyle ilgili bugün çünkü yeni bir gelişme yaşandı efendim. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında dokunulmazlık dosyası hazırlanmış, hatırlayacaksınız. Meclise sunulan fezlekeler karma komisyona ulaştı. Şimdi isterseniz bir hatırlayalım, bu fezleke hangi adımlardan oluşuyor, bundan sonra ne olacak diye bir tekrar ekrana da onu getiririz. Şöyle geldi efendim. Şimdi savcılık fezlekeyi hazırlar. İlk adım buydu, hazırlandı. Ardından dosya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilir. Öyle oldu. Karma komisyona sevk. İşte bugün tam da o yaşandı. Özgür Özel'in fezleke kesi karma komisyona sevk edildi. Peki bundan sonra ne olacak? Aslında hazırlık komisyonu ve savunma aşaması, yani o milletvekilini çağıracaklar, o savunacak. Sonrasında karma komisyon bir karar verecek. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oylaması var. AYM başvurusu 7 günlük bir süre. Ardından o olacak ve son adım artık yargılama süreci, dokunulmazlığın kaldırılması. Şimdi şunu biliyoruz ki bu son dönemde herhangi bir milletvekilinin fezlekesi onaylanmadı, dokunulmazlığı kaldırılmadı. Bu yasama döneminde. En son önceki yasama döneminde gerçekleşmişti. Peki ne olacak bundan sonra? Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalkar mı? Böyle bir adım beklenir mi? Müsaade ederseniz Armağan Hoca'yı çok beklettim. Hemen ona bir tekrar döneyim. Hocam hem notlarınızı alayım hem de isterseniz bu sorudan da başlayalım. Çünkü artık Özgür Özel'in dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, karma komisyonunda, ne dersiniz? Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir karar çıkar mı? Öngörünüz nedir?
3: Bir önceki konuya dair ufak bir hatırlatma, ondan sonra bu fezleke meselesine değinmek istiyorum. Yani yürütme, yasama ve yargı karşısında güçlü Türkiye'de. Bu bir sorun. Yani mesela yürütme, yasama karşısında güçlü, bunu nereden anlıyoruz? Mesela kanunun oylamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi yürüttü. Evet, ama kanun hazırlanma sürecinin yürütme bürokrasisi tarafından hazırlandığına dair bir şey var, bir genel kanaat var. Yani bu sadece bu olaya özgü de değil, başka meselelerde de aslında kanunların daha önce, meclise gelmeden önce bürokrasi tarafından hazırlandığına dair bir itiraz ile getirilmekte. Yargıyla ilgili de, bu da kuvvetler aile bakımından önemli. Mesela bu kanundan bir örnek vermek istiyorum. Madde 7'de mesela bir kurul var biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı'na bağlı. Aslında başvurular oraya yapılıyor. Bu arada silahsızlanmaya dair kararı da o verecek. Bu gerekli de bir şey. Çünkü sahadan gelen bilgilere falan bakacak. Ama mesela kurulla başvuru yapıyorsunuz. İşte Armağan Öztürk olarak, herhangi biri olarak. Ondan sonra kurul daha sonra sulh ceza hakimliklerine ve infaz hakimliklerine tavsiye kararı gönderiyor. Yani diyor ki ben kanuna göre inceledim bunu, işte şunu tavsiye ediyorum. Mesela biliyorsunuz bu kanunla ilgili anayasaya aykırılık itirazında bulundu epey sayıda hukukçu. Neden? Çünkü bizim anayasamıza göre mahkemelere talimat verilemez, terkinde de bulunamaz.
2: Hocam yani bu arada müsavat dermiş oldu da tam dediğiniz bu noktaya.

0: dikkat çekti. Evet, o da söyledim. Açıklamasında, kürsüdeki açıklamasında da bu ifadeleri kullandı. Yani yürütme yargının işini yapıyor. Burada bir usulsüzlük var şeklinde eleştirmişti o da.
1: Usulsüzlük demeyelim ama yani şu o kurulun kurulması gerekiyordu. Çünkü gerçekten de sahada bir takip gerekiyor. Ama yürütmedeki bir kurulun suç ve cezalarla ilgili bir mahkemeye tavsiye kararı vermesi, evet yani anayasa metni bağlamında bir sorun. Ya mesela burada da bir kuvvetler ayrılığı ve anayasaya aykırılık itirazı var. Yani konumuz o değil ama yani yürütmenin yasama ve yargı karşısında daha üstün pozisyona geldiği de açıkça ortada. Biraz önce politika ilişkisine de bahsedildi işte bu siyasetçiler, milletvekilleri. Ya bir apolitikleşme var. Özellikle siyasetçilerde, herkeste. Ama toplum kutuplaşıyor ama siyasetçilerde bir apolitizme kayma var. Bu da bazı konuların siyasetin sınır dışına çıkarılması ile ilgili. Aslında hayırlı bir şey yaptık bu kanunla ama mesela bunun savunulma biçimi neydi? Devlet projesi, devlet aklı. Şimdi bir şeye devlet hakkı, devlet projesi dediğiniz zaman onun üzerine konuşmanız, siyaset yapmanız, eleştiride bulunmanız çok kolay bir hale gelmemekte. Yani siyasetin devletleştirilmesinin siyasetteki çoğulculuğu azalttığı da açıkça ortada. Yani her konu devlet projesi olursa o zaman konuşmaya da gerek kalmaz. Nasıl olsa devlet sizin adınıza karar verir olur. Yani böyle yani burada iyi bir şey oldu ama yani iyi bir şey de olsa, kötü bir şey de olsa siyasetin alanını genişletmek lazım. Fezleke hususu tabii kritik. Özellikle yeni partinin siyasi geleceği bakımından. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O şuradan başlamak lazım. Bir süreden beri Cumhuriyet Halk Partisi, koptular, yeni parti oldular. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi bu gündem aslında. Epey bir süre yolsuzluk tartışmasının odak noktası İstanbul'daki belediye yargılamaları oldu. Yani daha doğrusu belediye tartışması. Bir yerden de bununla da alakalı bir şekilde mutlak buttan davası devam etti. Ama Antalya ve Uşak belediye başkanlarının itiraflarından sonra, o itiraflar önemli. Tartışmanın odak noktası yine Ekrem İmamoğlu ve çevresindeki belediyelerle ilgili işte tartışmalar devam etmekle beraber Ekrem İmamoğlu olmaktan çıkarak Özgür Özel, yani Cumhuriyet, o günkü Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi haline geldi. O günden bugüne Özgür Özel ve yakın çevresi, kurma heyeti, o kurma heyeti de ayrılmadan önceki durumu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği haftanın herhalde o haftanın sonuydu. Bazı milletvekillerini kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti. Aslında onlar Özgür Özel'in A takımıydı. Ve onların bir kısmı işte bu itiraflı namelerde adı geçen, yolsuzlukla suçlanan, itham edilen önemli siyasetçilerdi. Bu bağlamda yeni partinin hukuk gölgesiyle siyaset yaptığı da açıkça ortada. Evet. Özgür Özel'in dokunulmazlık kaldırılır mı bilmiyorum ama başta Veli Ağbaba olmak üzere biliyorsunuz bazı önemli Cumhuriyet Halk Partisi siyasetçilerin yakın akrabalarıyla ilgili bir takım gözaltı ve tutuklama kararları var. Bülent Tezcan'ın işte kızı, Veli Ağbaba'nın abisi filan. Yani bunlar onların da başına bu işin geleceğini göstermez ama kamuoyundaki genel algı, her zaman algı olguyu da açıklamaya yetmiyor ama çemberin daraldığı yönünde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılan yeni partinin bazı siyasetçilerinin yolsuzluk soruşturması bağlamında bunlarla ilgili fezlekelerin düzenlenmesi, dokunulmazlıkların kaldırılması ihtimal dahilinde olabilir. Ben sürecin hızlanması noktasında bir şey hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz mutlak buttanın bir ceza davası var. Bir hukuk davası var, onu konuşuyoruz ama bir de ceza davası var. Yani bazı siyasetçilerin işte bu iradeye fesat karıştırma noktasında rüşvet verdiğine dair. O dosyada bazı milletvekillerin ismi geçiyor. Ceza davasının sonbaharda sonuçlanması durumunda mesela fezlekelerin meclise hızlıca gelip o milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırıp yargılamaya dahil edilmesi ihtimali de var. Aynı şey Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere bazı belediye soruşturmaları için de geçerli. Orada da bazı milletvekillerin ismi geçiyor. Onların dosyaları ayrıldı yargılanmadıkları için. Eğer sonbaharda Ekrem Bey dahil olmak üzere, onun yargılandığı dava dahil olmak üzere bazı belediye davalarından sonuç çıkarsa bu dokunulmazlıkların kaldırılması üzerindeki baskıyı arttıracaktır. Madem dava sonuçlandı en azından ilk derece mahkemede, şu şu şu kişiler suçlu bulundu, bu durumda bu kişiler neden yargılanmıyor? Buna dair kamuoyu baskısının artabileceği kanaatindeyim. Ama tabii yeni parti bakımından, muhalefet bakımından da durum şu.

0: Hani onların temel argümanı neydi? Yargı yanlı işliyor, taraflı
1: Evet.
0: işlemekte. İşte neden sadece CHP'ydi o zaman ama şimdi yeni parti. Neden sadece bazı siyasetçiler, bazı belediyeler soruşturuluyor? Bu Türkiye'deki yolsuzluk sadece orada mı yapılmakta? Bu argümanı yine duyduk ama duymaya devam edeceğiz. Ama bir çemberin daraldığına dair bir hissiyatın hem iktidar hem de muhalefet kesiminde yani algı olarak
1: Evet.
0: yükseldiğini söyleyebiliriz.
1: Hocam bu arada size biraz önce bir izah ettiniz ama tekrar hatırlatalım seyircilerimiz için. Fezleke de aslında Özgür Özel neyle suçlanıyor? CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Veli Ağbaba aracılığıyla eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan 2023'teki CHP kurultayında kullanılmak üzere maddi menfaat temin ettiği belirtiliyor. Yani zaten yürüyen aslında soruşturmalar var. Buna dahil olarak ne yaşanmıştı? Özkan Yalım açıklama yapmıştı. 1 milyon 200 bin lira vardı. Ben de gittim onu teslim ettim. Hatta çantayla verdim şeklinde böyle bir ifade vermişti Özkan Yalım. Bunun üzerine aslında bu ifadeler üzerine suçlanıyor Özgür Özel de. Bu arada şimdi biraz önce arkadaşlarımız o videoyu da koydular. Aslında Özgür Özel konuya ilişkin bir açıklama da yapmıştı. Ona soruldu bu iddialar. İlk bu fezleke gündeme geldiğinde reddetti bu iddiaları. Ben onlardan böyle bir para almadım Özkan Yalım'dan gibi bir açıklama yaptı. Ardından da şöyle bir ifade kullandı. Diyor ki velev ki doğru. Ben o dönemde kamu görevlisi olarak, milletvekili olarak ancak oyumu satarsam, işte el kaldırıp indirdiğim sırada bir para alırsam aslında suçlanırım. Velev ki doğru, yanlış ama bu zaten bir suç kapsamında değildir gibi de bir savunmada da bulunmuştu Özgür Özel. Şimdi görüntüleri görünce tekrar bir hatırladım. Gürkan Bey ne dersiniz? Böyle bir beklentiniz var mı sizin de Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılır mı önümüzdeki süreçte?
2: Yani olmaz dediğimiz her şey oldu Türkiye'de. Türkiye'de bir hükümet krizi yok ama siyasetin bu manada bir kriz içinde olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir kriz? Demokratik siyaset, demokratik kültür açısından sıkıntılı tablolar var. Hırsızlığın, yolsuzluğun savunulacak bir hali yok. Ama genel başkan seviyesinde, ana muhalefet liderliği seviyesinde hırsızlık yaptın, yolsuzluk yaptın, tezkereler, soruşturmalar falan işte... Ana muhalefetin işte seçim yaklaşırken genel başkanının mahkeme kararıyla belirlenmesi, sonra o partinin ayrılması, başka bir partiye geçmeleri, ya başka bir parti kurmaları, onun da tezkere konusu olması, Cumhurbaşkanı adayının hapiste bulunması. Şimdi bu hırsızlık, yolsuzluk iddialarından, soruşturmalarından bağımsız olarak söylüyorum. İyi bir resim değil. Yani bir iyi bir resim değil. Siyaset teorisi açısından, seçime giden Türkiye açısından bir oyun, iktidar, muhalefet, serbest seçim üzerinden kurulu bir oyun. Bu iddialar boş mudur, dolu mudur bunları görürüz. Ama Türkiye'de bunlar da, Türkiye gibi ülkelerde bunlar da devir değiştikten sonra biraz anlaşılıyor. Dolayısıyla bugün şudur budur falan hani mahkemeler, bağımsız mahkemeler bakar eder falan ama biz aradan yıllar geçtikten sonra neyin ne olduğunu görürüz. Suçlamaların altı dolu muydu, boş muydu? Aslında o zaman anlaşılır. Çünkü bizimki gibi ülkelerde maalesef siyaset domine ediyor. Bütün alanları domine ediyor. Güç daha fazla temerküz ettikçe bu dominasyon daha da artıyor. Bunları görmeden analiz yapmanın da bir manası yok. Resim analizi yapmış olursunuz. Bugünün resmini çekmiş olursunuz ama süreç itibariyle zaman zaman söylüyorum bir vatandaşın, bir tecrübeli bir sağ, merkez sağ siyasetçinin söylediği yani ben kazanıyorum diye bakamazsınız. Biz kazanıyor muyuz diye bakarsınız ve bu bir tarihsel süreç içinde nasıl gitti, nasıl geldi? Bu siyasetçilerin profili, ne oldukları, ne olmadıkları, gerçekten bu işleri yapıp yapmadıklarını falan biz görürüz. Ama 3 ay sonra sonuçlanacak mahkemede görmeyiz. 15 sene sonra görürüz, 10 sene sonra görürüz. Millet de görür, bilir, hisseder. Burası çarklı erken harp. Herkesin defteri önüne gelir, açılır. Öbür dünyada değil, bu dünyada da açılır. Zamanı gelince açılır ama bu böyle bir şey. Birkaç cümle bu demle ilgili söylemek istiyorum. Geçen şeyden kaldı. Tarihi bir süreç. Demin büyük sınavı ya da Kürt siyasi hareketinin tırnak içine alalım bunu böyle büyük sınavı silahların gölgesinde olmadan ne yapacaklarını göreceğiz şimdi. Silahlar olmadan siyaset nasıl yapılıyor? Argümanlar nasıl savunuluyor? Hani diyordu ya bir tane siyasetçisi ya biz arkamıza işte PYD'yi, YPG'yi alıyoruz bilmem ne falan. Şimdi o yok. Onun olmadığı bir zeminde yapacaklar bunu. Yapsınlar. Hani ifade kanallarının açık olduğu bir zeminde savunsunlar görüşlerini. Bulabiliyorlarsa kamuoyuna destek de bulsunlar. Parlamento içinde, parlamento dışında. Görelim edelim. Bu anlamda da tarihi bir süreç. Buna kamuoyunun da bir hazırlanması lazım. Yani bunlar bir laf edecekler. Sinir uçları ayağa kalkacak ama arkasında silah olmadan edecek onu. Artık silah yok.

0: Bunu yapmazsanız size şöyle yaparız. Hani orada Irak'ta bunu yaparız. Türkiye'de şunu bombayı patlatırız. İşte PKK var, YPG var. Bunun olmadığı bir zeminde konuşmaya da toplumun da hazır olması lazım. Peki kardeşim, ver önergeni, yasa teklifini. Bakalım kabul ediliyorsa, geç edilmiyorsa geç bakalım, sıradaki önerge gelir. Anlatabiliyor muyum? Bu olgunluğa da erişebilmek lazım. Bu imkanlar da geliyor. Evet. Tarihi bir dönem ama dediğim gibi kritik bir dönem. Görelim bakalım. Bu 6 ay bitecek. Seçimin tarihi de, sistemin değişip değişmeyeceği de, yeni anayasa meseleleri de.
1: 6 ay hemen başlamayacak bu arada. Önce silahlar bırakacak ya, o da bir en az 2 ay alır deniliyor.
0: Her şeyin normal gitti, planlandığı gibi gitti ve iyi gitti. Senaryosunda biz 2027'nin bahar yaz aylarında hem sistem mi değişecek? Yani şu programın 3 saat öncesinden beri sonra geldiğiniz ittifaklar değişir mi, anayasa değişir mi, sistem değişir mi, kim ne olur ne biter hikayesi. Bu 6 ayın sonunda yavaş yavaş görünmeye başlar. Eğer 6 ay kötü giderse başka bir senaryo, her şey yolunda giderse başka bir senaryo. Seçimin tarihi de buna dahil, yapılabilecek muhtemel değişiklikler de buna dahil, her şey buna dahil, bu soruşturmalar da dahil.
1: Fezleke sorusunu tekrar size de yönlendirmek isterim efendim. Ne dersiniz? Çünkü zaten Özgür Özel daha önce de açıklamıştı, hakkımda benim 61 fezleke var ama bunların çoğu mesela sözlerinden dolayı kamu görevlisine hakaret gibiydi. Fakat bu farklı, rüşvetle suçlanıyor. Ne dersiniz? Dediğim gibi kendisini de öyle savunmuş biraz önceki görüntülerde de Özgür Özel. Dokunulmazlığı kalkar mı sizce?
2: Ya şöyle, dokunulmazlıkla ilgili şu ana kadar bir reaksiyon alınmadı. Böyle bir beklenti var sonbahara yönelik, hani yazılıp çiziliyor ama daha evvel dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte evet verdiği dönemde Sayın Özel de şey, grup başkan vekiliydi. Evet. Belki hani o zamanki sloganlar tekrarlanır, hani gidin yargılanın gelin denilir mi denilmez mi bilmiyorum ama.
1: Bu arada böyle olursa bu bir siyasi krize de yol açabilir şeklinde mesela bir değerlendirme var. Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalkarsa böyle bir şeyle karşılaşır mıyız, ne dersiniz?
2: Ya o konjektür içerisinde, o şimdi şöyle bir olay var. Türkiye'de yargılamalarla ilgili genel olarak algılar şöyle yürüyor. Mesela bir belediye başkanının milyonlarca dolarlık bir ihale yolsuzluğu ile ilgili bir yargılaması gündeme geldiğinde muhalefet partisi olaya şöyle yaklaşıyor. Siz bize siyasi operasyon çekiyorsunuz diyor. O milyonlarca dolarmış, birisinin cebine gitmiş, o olmuş, bu olmuş. Bunlar tartışılmıyor. Daha çok iş siyasi çevrede ele alınıyor. Ama mesela bir belediye başkanı belinde havluyla yakalanıyor. Yani bunu kimse hani arkasında duramıyor. Dolayısıyla işin algısal boyutta hangi düzeyde olacağıyla yönelik şimdiden konuşmak açıkçası erken. Hani meclis böyle bir kararı verir mi? Şu ana kadar vermedi.
1: Evet.
2: Bu söylentiler bir yerde bir eylemsel boyuta dönüşür mü? Onu da bilmiyorum. Dolayısıyla şimdiden bir yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. Müsaade buyurursanız.
1: Tabii.
2: DEM Parti ile ilgili de az önce Gürkan Bey'in dikkat çektiği nokta bence çok önemli. Hani şeyden hep DEM vurulur. Biraz akrostiş gibi oldu ama. kayyumlar meselesi efendim, işte bizim siyaset yapmamız izin verilmiyor falan. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi Kandil'in kayyumlarının devreden çıkmasının birinci şart olduğu bir dönemden geçiyoruz. İşte tam olarak bu dönemde DEM Parti bugüne kadar açtığı yaraları, ya biz siyah bıraksınlar deriz ama bizi yaşatmazlar korkusunu bir kenara bırakıp hadi bakalım artık söyleyin. Yani silahla, şiddetle, efendime söyleyeyim dağa çıkarak, şunu yaparak, bunu yaparak, hak aranmaz arkadaşım. Hakkın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Gideriz, hakkımızı savunuruz, oylama olur fakat oylamanın sonucuna da razı geliriz. Duruşunu gösterebilecekler mi?
1: Peki.
2: Çok merak ediyorum. Tabii ki de hepimizin ümidi muhalefet partisiyle, iktidar partisiyle, küçük partisiyle, büyük partisiyle kendi aralarında en yoğun demokratik tartışmaları yapmaları ama işin hepimizin canını yakacak ölçüde bir vahim sonuçlar doğurmadan tecelli etmesidir.
1: Peki. Şimdi fezlekelerle ilgili sizin de yorumunuzu kısaca alayım. Çünkü peşi sıra biraz da şunu sormak isterim. Belediyelerle ilgili meseleyi de mesela şu an artık şu da konuşulmaya başlandı. İmamoğlu'nun başta hatırlarsınız bu istifasıyla başladık. Mansur Yavaş acaba onu takip eder mi? O nasıl adım atar? Yine bir yandan da 25. yıl dönümü var AK Parti'nin 14 Ağustos'ta. Acaba o gün CHP'li değil artık Cemil Tugay tabii. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçer mi gibi sorular da var. Biraz o meselelere de girelim isterim. Onun için şöyle fezlekeyle ilgili yorumunuzu alayım öncelikle.
3: Bu son fezlekelerle ilgili süreçteki hız

0: bize bir şey anlatıyor. Bize önemli bir şey anlatıyor. Yani Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na gelişi galiba 2 gün sürdü. Oradan meclise de çok hızlı geldi. Diğer fezlekelerde böyle hızlı işlediğine şahit olmadık. O hız ve artık yani hani komisyonda da süreç hızlı ilerleyecek. Tamam, araya bir tatil giriyor. Mecburen giren bir meclisin tatil takvimi var ama Eylül-Ekim bu konu konuşulur. Yani geçen bir hafta 10 gün, 15 gün olmadı bu fezleke Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na geleli. O yüzden çok önemli. Ha şu var tabii ki diğer fezlekelerden farklı bir durumu var. Sizin söylediğiniz Özgür Özel'in açıklaması muhtemelen avukatlarının, hukukçularının kendisine verdiği telkin sebebiyle. Çünkü bu bir yasaya dayanan teknik bir şeyi söylüyor ama benim anladığım kadarıyla burada bir kovuşturma süreci başlayacak yavaş yavaş. Çünkü devam eden şeyler var. Soruşturma var, deliller toplanmış vesaire ve pek çok farklı dosyada hem kurultay davasına hem ceza davasına hem aslında belediyelerle ilgili bazı konulara değinen pek çok alanı var. Veli Ağbaba'yla alakalı, Özgür Özel'le alakalı. Sadece şey de değil yani bu iki tane sanığın etkin pişmanlıktan yararlanmak için mi acaba böyle söylüyorlar dedikleri bir durum da söz konusu değil. Bakın hani bizim gibi ülkelerde bunlar işte siyasi krizlere sebep olur mu? Çok şey yaşadık. Bundan sonra ne olur göreceğiz. Yani Ekrem İmamoğlu'yla alakalı da yani işte sineği millete bile dönülür falan denmişti. Bence öyle değil ama şu var tabii ki. Ya hani hep Avrupa ülkelerine bakıyoruz. Avrupa ülkelerinde böyle şeyler olmaz falan. Avrupa ülkelerinde ya işte adı rüşvetle falan, gerçekten rüşvet bence bir siyasetçiyle ilgili, ya bir siyasetçinin adının cümle içerisinde beraberinde geçeceği en kötü suçlamalardan bir tanesi. Avrupa'da da bunun karşılıkları çok ağır oluyor. Olursa çok az ama olunca da çok ağır oluyor. Ve bizde de en azından yani hani muhalefettedir. E tamam, muhalefette yani rüşvet diye bir şey varsa iddia tabii ki. Ama koruyamayız yani. Bu gerçekten çok sorunlu bir durum. Dolayısıyla ben mesela temiz olanların ya kendilerinin aslında bir adım atmalarını ve temizlenmelerini, aklanmalarını beklerim. O aklanma meselesi biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nu anımsatıyor tabii ama hakikaten memlekette eğer yani bunlar işte yani bu bir kalkan olmamalı. Bu bir kalkan olmamalı çünkü çok ciddi bir iddiam var ve kendi partisinin içerisinden geliyor. Yani farklı taraflardan değil, bu ifadelerin ismin geçmesine sebep olan kişiler kendi adaylarınız, onore ettiğiniz belediye başkanı yaptığınız isimler. O yüzden çok ciddi ya almamız gereken şeyler bence.
1: Peki Nihal Hanım, size de kısaca alayım, sizden de dokunulmazlık kalkar mı sizce ve bu bir siyasi krize neden olur mu?
2: Şimdi Hikmet Seveli Ağbaba'da, Özkan Yalım'da önce onların el yazılarıyla yazdıkları notlar ortaya çıktı. Biz böyle bir şey söylemedik, biz böyle bir para vermedik vesaire gibi. Ama sonra savcılık ifadelerinde farklı şeyler söyledikleri
1: ek ifade verdiler aslında.
2: Evet. Şimdi, dolayısıyla Gürkan Bey'in söylediklerine katılıyorum. Herhalde biz 20 yıl sonra falan öğreneceğiz bazı şeyleri.
1: Peki.
2: Ne kadar, hangi dozda olmuş? Doz önemlidir, sayı önemlidir. Keyfiyet itibariyle evet, yolsuzluk varsa, hele bir siyasetçinin adı rüşvetle geçiyorsa, bunlar suçsa suçtur. Yakışıksız olmak, ay yakışıksız deyip geçemeyiz. Yani onun bir kanundan karşılığı neyse o olmalıdır. Fakat yani ne hikmetse bu döner bıçak hep tek tarafı kesiyorsa, orada mesele sadece yolsuzlukla mücadele demek zorlaşıyor. Ben böyle bir yerden bakıyorum olaya. Siyasi kriz oluşur mu? Maalesef oluşmaz. Çünkü Türkiye'de bu tür meselelere hani 100 kanaat önderi aynı anda ve en yüksek ses tonuyla itiraz edemiyor artık. Yani o dönemi geride bıraktığımız için
3: Sistem
2: bir
3: sorunu.
2: siyasi, evet, sistem sorunu. Yine ben o Gürkan Bey'in hatırlattığı üzere yani böyle bir ortam, böyle bir serbestiyet yok. İnsanlar fikirlerini ifade ettiklerinde bir anda içinde Cumhurbaşkanı kelimesi geçmese de, herhangi bir hakaret geçmese de, bunun dolaylı olarak hakarete doğru yontulup kendilerini ifade verirken bulabiliyorlar. Biraz cerbezeli ve sert örnekler vermişlerse tutuklanmaları da söz konusu oluyor. Hatta mahkumiyet almaları bile söz konusu oluyor. Şimdi böyle bir ortamda siyasi kriz olur mu? Niteliği gereği olur. Keyfiyeti siyasi kriz olmasına yol açacak güçtedir. Fakat fiili olarak Yaşanan fiili

0: durum gereği olmaz. Yani çok rahat o zaman ne yapılmalı? Yeni parti umarım bir B planı vardır. Yani başka bir genel başkan, başka bir hazırlık ya da büyük bir huruç neyse yeter artık kardeşim anlamına gelecek. Ve toplumsal, hani hep o bahsi geçen toplumsal taban var ya, iyi şeyler yapılmasını engelleyen o tabanın da desteğiyle. Çünkü Cumhurbaşkanı adayları, sonra genel başkanları, şimdi buradaki o tesadüfilik, o random, o rastlantısallık ve hukukun tarafsız, o gözü bağlı, o adaleti temsil eden sembolik tarafı çalışıyor meselesine hala inanan varsa, o inanç algıdan bahsediyorum şu an, bakın. O algısal olarak zayıflayacak ve oradaki şeyi doğru yönlendirecek. Ya da umarım ikinci genel başkanı hazırdır. Hep bu iki olasılık kalıyor. Yani ve doğru yönetemiyorlar. Doğru zamanlama ile çıkamıyorlar. Böyle stratejik taktik sorunları da oluyor. Öte yandan hani elbette tırnak içinde yolsuzluk yapan belasını bulsun. Tırnak içinde. Ama hepsi bulsun. Amadan sonraki kısım olmadığı zaman o zaman mevzunun siyasetle çok girift olduğu yönünde yorumlamak kolaylaşıyor.
1: Peki, bakacağız efendim, göreceğiz. Dokunulmazlık kalkacak mı, Özgür Özel'in kalkmayacak mı? Önümüzdeki süreçte belli olacak. Geçelim belediyelere. Taha Bey, ne dersiniz? Özellikle Cuma gününe gözler çevrilmiş durumda. Çünkü AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü, dolayısıyla görkemli bir tören olacak ve bu törende de Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini göreceğiz gibi bir söylem yaklaşık böyle 2 haftadır devam ediyor diyebilirim. Var mı bir kulis bilgisi elinizde, böyle bir şey görecek miyiz?
2: Şöyle galiba Habertürk yayınında bu ilk ifade edenlerden birisi olmuştum. Cemil Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra aslında yeni kurulacak partide görev alacağım diye bir açıklamada bulunmuştu. Fakat anladığım kadarıyla orada duygusal bir kırılım yaşadı ve mecliste de işler beklediği gibi gitmedi. Peşinden çok sayıda ismi sürükleyemedi ve açıkta kaldı açıkçası. Bu süreç ise benim edindiğim bilgiye göre bazı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları gibi Cemil Bey Beştepe'ye ulaşma konusunda bazı güçlü kanalları oldukça zorladı. Yani bu öyle birkaç deneme falan değil yani. Bir süre boyunca, bir 10 günlük, 15 günlük süre boyunca. Ve burada da o zaman da ifade etmiştim. Demiştim ki ya bu geçiş olarak algılanıyor ama şöyle yorumlayanlar da var. Acaba hani İzmir için, İzmir halkı için bir yatırım konusunda bir izahatte mi bulunacak, bir talepte mi bulunacak? Hani hükümetle, merkez hükümetle ilişkiler. Fakat orada da şöyle bir olay var. AK Parti'nin İzmir milletvekilleri İzmir'in ihtiyaçları konusunda zaten çözüm üretiyorlar. Yani mesela İzmir'de vahşi depolama var. Modern bir çöp arıtma tesisi yok. AK Parti milletvekilleri, Sayın İşte Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan Beyefendi'nin girişimleriyle falan Cumhur İttifakı döneminde Manisa'da kurulan çöp istasyonuna taşınıyor çöpler vesaire. Dolayısıyla çözüm konusunda zaten bir sorun yok. Şehircilik konusunda varsa Murat Bey'in kapısı bütün Cumhuriyet Halk Parti, bütün siyasal partilere açık.
1: Bu arada Cemil Tugay'la da görüşmüşlerdi Murat Kurum, yine İzmir üzerine toplantı yapmışlardı. Çok da yakında bir zamanda
2: evet. Aslında. Hatta o da bayağı hareketlendirdi. Fakat benim aldığım son bilgi, Cuma günü Cemil Bey'i görmeyeceğiz. Sahnede görmeyeceğiz. Ama bazı belediye başkanlarının göreceğimiz yönünde beklentiler var.
1: Hangi belediye başkanları, onunla ilgili bir bilginiz var mı?
2: Ankara'dan diyeyim.
1: Efendim?
2: Ankara'dan.
1: İlçe belediye başkanları.
2: İlçe belediye başkanlarından. Tamam. Büyükşehir değil.
1: Ben herhalde de Mansur Yavaş mı diye hemen böyle araya girecektim. Çünkü bu arada Mansur Yavaş'la ilgili de CHP Ankara İl Başkanı'ndan bir açıklama vardı. O da diyor ki Mansur Bey bizim için çok değerli bir belediye başkanımız. Siyaseti severek yürüten bir başkanımız ve CHP'de kalacaktır. Hani Mansur Yavaş yeni partiye geçer mi sorusu gündemdeydi. CHP tarafı diyor ki hayır, CHP'de kalmayı sürdürecek Mansur Yavaş.
2: Ya Mansur Bey her zaman flu aksa kalmayı tercih ediyor. Yeni parti kurulduğu gün bir açıklama yaptı hayırlı olsun diye. Güle güle diye mi yaptı yoksa hadi hep beraber
0: hepimize hayırlı... Aynı kürsüye çıktılar ya.
2: Hayır şeyde çıktılar. Güven Park'ta çıktılar.
1: Birlikte yürüdüler.
2: Ama o yürüyüşün sonu yeni partiye çıkmadı yani. Hayırlı olsun güle güle dedi. Ama demedi de aynı zamanda. Dedi gibi de.
1: CHP'de kalmayı sürdürecek mi sizce Mansur Yavaş?
2: Ya Mansur Bey'in açıkçası nasıl bir adım atacağı konusunda...

0: da çok bir kesilmek mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü Mansur Bey flu alanda kalmayı seviyor. Bir açıklama yapmış mesela çerçeve yasağıyla ilgili, terörist Türkiye yasağıyla ilgili. Okuyorsunuz, okuyorsunuz, bir yerine gaza geliyorsunuz, diyorsunuz ki evet ya, milli duruş budur. Bir yerde diyorsunuz ki ya, böyle körü körüne tırnak içerisinde milliyetçi süsü vermek adına böyle de popülizmin ne alakası, ne gereği var falan diyorsunuz. Mansur Bey fluluğu seviyor efendim. O yüzden o konu hakkında net bir şey söyleyemiyorum ama AK Parti'nin 25. yıl programı, sağ olsunlar nezaket gösterdiler. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar Bey'in de daveti oldu. Ben
1: Siz orada olacaksınız
0: yerinde
1: yani Cuma
0: takip
1: günü.
0: edeceğim. Belediye başkanı transferleri, transfer demeyelim de geçişleri vesairenin yanı sıra milletvekili katılımı da öngörülüyor. Dolayısıyla başka belki halkta çok geniş yankı bulacak bazı açıklamalar olabilir. Ama tabii ki de önden bir beklenti oluşturacak yönde bir açıklama yapmam benden beklenemez
1: Peki,
0: yani.
1: ama yine de
0: Olmaması da gerekir.
1: Ankara'nın ilçelerinden bazı belediye başkanları
0: Evet,
1: katılabilir.
0: evet.
1: Fakat
0: Kuvvetli ihtimal
1: İzmir'e yönelik
0: olarak
1: böyle bir
0: ben
1: beklenti
0: söyleyeyim
1: yok.
0: bir
1: Önemli bir
0: gazeteci
1: bilgi
0: olarak.
1: yine de.
0: Dolayısıyla ben burada AK Parti adına konuşmuyorum sonuçta ama
1: Kulis
0: coşku
1: bilgisi olarak aslında
0: oluşturacak,
1: evet.
0: coşku oluşturacak, heyecan oluşturacak. AK Parti'nin çeyrek yüzyılı ya, kolay değil yani. Çeyrek yüzyıldır yazdığı bütün engellemelere, muhtıralar, şunlar bunlar, parti kapatma davaları, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani kefenle çıktık biz bu yola dediği bu hikayenin 25. yılında taçlandıracak ve altını doldurulacak söylemlerinin ve aynı zamanda terörsüz Türkiye ile ilgili de yani 86 milyona verilecek mesajların, belki yeni demokratik adımların konuşulacağı çok kapsamlı bir program beklediğini ben en azından edindiğim bilgiler çerçevesinde bu beklentiyi söyleyebilirim.
1: Peki. Gürkan Bey ne dersiniz? İzmir katılmayacak muhtemelen şeklinde bir değerlendirmesi var Taha Bey'in. Fakat Mansur Yavaş burada hakikaten kritik bir başlık, öyle değil mi?
0: Ya
1: CHP bizde kalmaya devam edecek diyor.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, İzmir gibi bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılıp katılmayacağına dair söylentiler, hani şu yu vukuundan beter denir ya, öyle bir durum. AK Parti
1: Yıllarca CHP'nin kalesi
2: tabii
1: olarak
2: tabii o
1: anıldığı
2: bakımdan
1: için mi?
2: söylüyorum. Yani bu hakikaten bu CHP yeni parti hattının geldiği yerle ilgili, parti olmakla ilgili, aday belirlemekle ilgili, siyaset yapmakla ilgili zafiyetlerinin, yani bakın sadece söylentisinin bile ortaya koyduğu bir şeydir bu. Yani bu kadar kötü bir siyaset yapma biçimi. 7 genel seçimi üst üste kaybetmiş bir siyasi hareketten bahsediyoruz. CHP deyin, işte zaten CHP dedi, işte ne, o yeni parti dediğiniz partinin genel başkanı 2011'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahli tedrisinden geçmiş. 2011'den itibaren bütün siyaseti CHP ile yapmış birkaç aylık partiden bahsediyoruz. Birlikte değerlendirerek söylüyorum. 7 genel seçimi kaybetmişseniz başınıza her şey gelir. Yani burası gelişmiş, arkasında 200 yıl, 300 yıl, 500 yıllık bir demokrasi kültürü olan, sınıf çatışmaları içinde gelinmiş bir yer değil. Burası biraz da şark. Biz en gelişmiş şark demokrasisi olabiliriz. Ama demokrasiyi, serbest seçimler yapıyoruz ama 7 genel seçimi kaybetmeyeceksiniz. 7 genel seçimi kaybedip 8. de kaybetmeye doğru giderseniz belediye başkanlarınız da gider. Hakkınızda böyle soruşturmalar da açılır. Şu olur, bu olur, başınıza her şey gelir. Nitekim bu başlarına gelen şeyler biraz buradan. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Cuma günü AK Parti'ye katılır mı, katılmaz mı diye soruyoruz yani. Düşünün, diyecek bir şey yok. Şimdi biraz da oturup baksınlar. Yani eskiden CHP'nin geleneğinde vardır bu. Böyle günlerce, haftalarca süren, haftalarca değilse de günlerce süren arama toplantıları olurdu. Kurultayları bile günlerce sürerdi. Kurultayları bile. 7 genel seçim kaybetmiş bir siyasi hareket hiç maşallah, yani biz nerede hata yapıyoruz, nasıl oluyor, ne bitiyor, ayrılıyorlar, bir başka büyük parça başka bir yere geçiyor. Orada yaşadıklarını da bu akşam konuştuk. Şimdi neyse, Mansur Bey gelince Mansur Bey'in şahsında bir değerlendirme yapalım. Mansur Bey bir analiz yapıyor bir sonraki seçime dönük olarak. Nihayet Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Tayyip Bey'in karşısında kim olabilir dediğiniz zaman yine %50 artı bir sisteminin geçerli olduğu bir zeminde kendisine bir alan aramak, açmak zorunda. Dolayısıyla CHP ile Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si ile Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hattı arasında denge siyaseti izliyor. Çok anlaşılabilir bir siyaset. Ankara'yı iki defa kazanmış. %60 almış ikinci seçimde. En yakın rakibine 30 puan fark atmış bir isim. Şu anda belediyeyi nasıl yönetiyor, Ankara'nın genel destek durumu nedir bilemiyorum ama

0: bir makul siyasetçi olarak duruyor ve köken itibariyle de hem CHP'li değil ama iki dönemdir CHP'de duran, ülkücü geçmiş, sağdan geliyor ve insanların yani yönelebileceği düşünülen bir aktör. Ben Tayyip Bey karşısında öyle bir şansım olabileceğini pek düşünmem ama yine de bir aktör olarak duruyor ve oradan ya da buradan o tarafa ya da bu tarafa meyletmek de istemiyor. Çok rasyonel bir tavırdır. Dolayısıyla görelim bakalım ne olacak. Ama o potansiyel bir aday olarak konumlandırıyor kendisini. Çok da yanlış da değil. Çünkü siyasetin iki kanadından da oy alabilecek. Yani Özgür Özel aday olsa ne olur? Hani Ekrem İmamoğlu zaten diploma engeli var. Buradan bakınca iki kanattan da oy alabilecek birisi olarak çok da anlamsız bir duruş değil yaptığı işlerin.
1: Siyaset risk alma sanatı değil midir yani? Mesela? Siyaset iddia sahibi olmak risk alma sanatı değil midir? İşte yani bu kadar flu alanda kalmak, bu kadar
0: risk değil.
2: Güvenli alan.
0: Hesap yapmak, güvenli alanda
2: güvenli
0: beklemek,
2: flu alan dediğin aynı
0: güvenli
2: zamanda alan,
1: her zaman çalışmıyor.
2: Güvenli alan.
0: Ya mesela yeni partiye geçseydi ne olurdu?
2: Mecbur.
0: Ya da CHP'de ben CHP'liyim ve burada kalıyorum, partimi terk etmiyorum deseydi, atanmış bir genel başkanla siyaset yapsaydı iyi mi olurdu? Doğru mu? Alsan karar. Yani kararlı bir tavır. Ne oldu yani? Nasıl bir karar bu? Ya da yeni partiye gitseydi, işte gördük. Bak, birkaç ay geçmeden yeni partinin yaşadığı trafik kazası mı diyelim? Stratejik hata mı diyelim? Öyle dedi. Bunları niye yaşasın ki? Şu anda iyi. Güvenli alanda duruyor.
3: Soralım mı Armağan Hoca'ya? Hocam ne dersiniz? Mansur Yavaş'ın bu tavrı rasyonel bir tavır mı? Yoksa Taha Bey'in dediği gibi ya o siyasette risk ister. Böyle güvenli alanda kalmak da siyaseten iyi değildir mi? Hangisi daha doğru?
1: İsten ziyade iddia sahibi olmak diye.
4: Ama bir dakika, çok özür dilerim Armağan Hocam. Şimdi bu okumalar Mansur Yavaş'ın aday olacağı ama ne zaman olacağı üzerine. Şimdi Can Özçelik sevgili aday meslektaşımızın iki kere yayınlarda söylediği bir ifade var. Bence aday olmayı düşünmüyor, istemiyor, aday olmayacak diyor. Ve Can Özçelik ben yeni parti konusunda da yani genelde tespitlerini beğendiğim için söylüyorum. Daha önce hiç aday olmama ihtimalini düşünmemiştim. Ama ya aday olmazsa?
0: Ben hala
3: tabii bu da sorular dahilinde. Buyurun Armağan Hoca.
5: Mansur Yavaş'ın kendi karakteri ve işte kendisine layık gördüğü şeyden bağımsız olarak önce bu bölünmeyle ilgili durumu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti yani CHP'nin bölünmüş iki parçasının ikisi de bence Mansur Yavaş'ı yıpratmak istemiyor. Yani Mansur Yavaş bir çatışma alanı değil, bir uzlaşma alanı. Her iki tarafın da Mansur Bey'e karşı konuşmaları, tavırları fazlasıyla dikkatli. Dolayısıyla onun bir partide olması ya da başka bir partide olmasının bir onlar bakımında yani kendilerinde olmasının bir avantajı var ama bu bir siyasi yarılma ve çekişme konusu değil. Böyle bir durum da söz konusu. CHP belediyeler ya belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem en güçlü hem de en zayıf yanı oldu. En güçlü yanı bu ikinci defadır yaşanıyor. 1989'da o zaman CHP yoktu, SHP vardı. Yerel iktidarı ele geçiren Sosyal Demokrat bir parti yerel iktidardan genel iktidara doğru yürüyemedi. Benzer bir durumu şu an yaşıyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dağınıklılığın, bölünmenin, savrulmanın işte ilk bölümde konuştuğumuz bu tavırın temel nedenlerinden biri belediyelerin mesela ağırlıklı olması. Belediyeler delegeleri belirliyor. Delegeler genel başkanı belirlemekte. Belediyeler örgütlerin üstünde. Mesela Cemil Tugay'ın resmi olarak istifa gerekçesine neden istifa etti? Çünkü İzmir'e yeni bir il başkanı atanıyordu. Bana sormadan neden il başkanı atanıyor şeklinde bir serzenişte bulundu. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre ve aynı zamanda kültürüne göre il başkanı belediye başkanı üstündedir. Mesela CHP'de parti müfettişi diye bir mekanizma vardı Kübra Nur Hanım. Yani belediyeler parti müfettişleri tarafından denetlenirdi. Keşke o mekanizma işlevsel bir şekilde devam etseydi. Yani bu yolsuzluk soruşturmaları olmadan da Cumhuriyet Halk Partisi kendi mekanizmaları aracılığıyla kendi belediye başkanlarını denetleyebilseydi. Yani belediye bir sorun haline geldi. Kazanılması tabanı genişletti ama aynı zamanda bunların yönetimiyle ilgili bir sıkıntı yaşandığı da açıkça ortada. Ayrıca AKP'ye transferler bakımından da artık bu yani çok pek çok kesim tarafından da konuşuluyor. Bir kontrolsüz genişleme yaşandığı da açıkça ortada. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kültürünü, kişiliğini pek içselleştirememiş siyasetçilerin çok kolay bir şekilde kriz anında CHP'yi terk ettikleri, başka bir partiye geçtiklerini de görmekteyiz. Yani böyle bir belediye sorununun böyle bir yanı da var aynı zamanda. Burada da şu an yeni partinin

0: üstlenen Özgür Özel ve ekibinin de sorumluluğu var. Mesela ön seçim vaat etmiş olmasına rağmen ön seçim yaptırmayarak böyle bir karar da aldı. Peki belediyeler bakımından neyi bekliyoruz? Ya bir kere yapısal sorun hala devam ediyor. Yani biz her hafta neredeyse bir Cumhuriyet Halk Partili ya da yeni partili belediye operasyon bekliyoruz ya. Mesela her iki parti açısından da şu soru önemli. Yani mesela ellerindeki belediyelerin denetimiyle ilgili ne yapılıyor? Yani bir operasyon olmadan o belediyeleriyle ilgili hangi çalışma yapılıyor? Bu hem onların topluma izahat vermeleri hem de o belki genel iktidarı konusundaki durum değişirse genel iktidarı aldıkları zaman buna hazır olmaları da bir göstergesi.
1: Peki.
0: Bu bağlamda yani bir eksikliğin olduğu
1: Peki.
0: söylenebilir. Büyükşehir belediye başkanlarının ise genelde geçmediği görülmekte. Yani
1: Evet.
0: 200'ün üstünde istifa var. Yani CHP'den yeni partiye geçen. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Milletvekilleri kadar radikal ve birden olmadı.
1: Evet.
0: Zamana yayılmış bir şekilde bir belediye başkanı istifasıyla karşılaştık. Bunun
1: Evet.
0: yani yeni partinin liderliğinin bunu yönettiği de söylenebilir. Belediye
1: Ama açıktan
0: başkanlarının
1: da en
0: duruma
1: son bir
0: göre...
1: hafta önce söyledi Özgür Özel. Artık açıktan söylüyorum. İlk günlerde söylemedim ama belediye başkanları artık gelsin demişti bir hafta önce.
0: Evet, buna rağmen epey bir kısım
1: Beklendiği
0: belediye
1: gibi
0: başkanı
1: oldu mu?
0: gitmedi.
1: Evet.
0: Yani yaklaşık yarısı. Ama büyük şehirlerde bir ağırlık var, onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani CHP'de hali olan büyük şehirlerin büyük bir
1: Evet.
0: kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaya devam ediyor. Bu mesela önemli ve manidar.
1: Evet.
0: Bu demek ki Mansur Yavaş'la ilgili bu tartışmanın, yani tartışma
1: Evet.
0: olmasın büyük şehirlerde. Mansur Bey aynı zamanda potansiyel Cumhurbaşkanı adayı. Ayrıca hassasiyet
1: Evet.
0: gösteriliyor ama büyük şehirler bakımından da iki partinin birbirini gözettiği ve aralarındaki rekabeti de en azından bu konuda, diğer konularda devam ediyor da
1: Anladım.
0: negatif rekabet şeklinde
1: Peki.
0: sürdürmediğini de görmekteyiz. Bu da partilerin ayakta kalabilmesi için bence çok
1: Peki.
0: önemli.
1: Artık son 2 dakikamız kalmış. Birer cümle rica edebilir miyim
2: bir
1: Mansur
2: cümle
1: Yavaş'la
2: Cemil
1: ilgili?
2: Tugay ile
1: Buyurun.
2: ilgili söyleyeyim. Şimdi yani geçecek mi geçmeyecek mi o kadar uzun süre konuşuldu ki. Cemil Tugay çıkıp net bir şekilde kesin bir şekilde yalanladı mı? Hayır. Bir süre diyerek sürekli bir süre bağımsız olarak devam edeceğim. Hizmetim etkilenmesin vesaire ya da ama AK Parti'ye geçmeyeceğim demedi. O kadar da çok konuşuldu. Hatta bir dönem artık kesin geçiyor falana geldi. Şimdi AK Parti tarafı doğrulamıyor ama yalanlamıyor da. Ben yalanlatamadım yani kesin geçmiyor denmedi. Belki cuma görmeyiz ama bir sonrasında görmeyiz görmez. Cemil Tugay için şimdi bu iş bence çok kötü bir tablo. Kendisinin yönetememe şekli açısından diyorum. Yani gitmeye o kadar çalışmışsın ama seni almamışlar görüntüsü.
1: Çok
2: Şimdi
1: doğru
2: bundan sonra
1: diyorsun. Öyle
2: nereye
1: mi
2: döneceksin?
1: okunacak?
2: Nereye gideceksin? Yani bence Cemil Tugay açısından çok kötü bir yönetim şekli
1: Evet, çok
2: oldu.
1: öyle mi
2: Şimdi
1: okunacak
2: eğer
1: bir yönetim
2: gitmezse
1: şekli?
2: daha ciddi bir mesele var
1: Hayır,
2: şu
1: bir
2: anda.
1: insan niye yani CHP'den kazanmışsın belediyeyi? Niye ya bir yere de gitmemişsin ve neden istifa edip bağımsız belediye başkanı böyle o kadar saçma bir pozisyon ki yani onu hiç
3: İzmir.
1: evet ya gerçekten. Ve üstelik Büyükşehir Belediye
2: Evet.
1: Başkanısın ve il başkanını bana neden sormadan atadığınız gibi bir gerekçe gerçekten olamaz yani. İl başkanı sana sorulacak değildir yani. Bu parti genel merkezinin meselesidir. Mansur Yavaş meselesine gelecek olursak ben 3-4 hafta önce bu stüdyoda şunu söyledim. Yani gün olacak, devran dönecek. Sonuçta yine 50 artı 1 eğer kalırsa veya 2000, yani 2028 ya da 2027'nin ortalarında yapılacak seçimlerin yenilenmesi suretiyle yapılacak veya 2028'de yapılacak o seçimde 50 artı 1 devam ederse sonuçta yine ittifaklar olacak değil mi? İttifak siyaseti. Yani yine 5 benzemezler, yine 6 benzemezler denilerek iki tarafın da birbirini itham ettiği o ittifak hatları kurulacak. Orada CHP ve Yeni Parti ortak bir cumhurbaşkanı adayı göstermek durumunda kalacak ve Mansur Yavaş şu an gösterilmesi muhtemel adaylar listesinin ilk sırasında demiştim. Aynı şey bugün aslında giderek de daha da netleşiyor. Mansur Yavaş'ın şu an parti değiştirmesine hiç gerek yok. Çünkü cidden yeni parti onun pozisyonunu itina ve özenle koruyacaktır. CHP de kendilerinde kalmasını isteyecektir. Çünkü 200 belediye başkanının yeni partiye geçmesi zaten önemli bir şey.
3: İki
1: Burada
3: taraf da
1: sadece
3: onu
1: Cemil
3: kendisine
1: Tugay'a yüklü
3: yabancılaşmalı.
1: evet. Odaklanıyoruz ama 200 belediye başkanı geçti yeni partiye yani.
2: Peki.
1: Bu orada aslında o ipi hani kim daha CHP,
2: Evet.
1: kim gerçek CHP konusundaki kerteriz olacak noktalardan biri
2: Peki.
1: oldu ya da olmak üzere denilebilir.
2: Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Efendim Nihal Bengüsu Karaca, Gürkan Zenginber ve Şebnem Oruçtuğ, Hüseyin Karagöz ve Profesör

0: Doktor Armağan Öztürk enine boyuna da konuğumuzu. Şimdi kısa bir ara.
1: Mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde yeni dönem başladı. Artık mükelleflerin olduğu gibi tüketicilerin de 30 bin liranın üzerindeki her türlü alışverişlerine ait tahsilat ve ödemelerini banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunludur. Tahsilat ve ödemelerin elden yapılması durumunda satıcı ve alıcıya her bir işlem için 7 bin liradan az olmamak üzere işleme konu olan tutarın %10'u oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak elden ödeme yapanların durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde ödeme yapana ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
0: Efendim, enine boyunanın artık sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 13 Ağustos Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken geceden sabaha yansıyan yurttan ve dünyadan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Avrupalılar tam güneş tutulmasına tanıklık etti. İspanya ve İzlanda'nın bazı bölgelerinden tam olarak görülebilen tutulma diğer ülkelerde ise parçalı gözlemlendi. Filtreli gözlüklerini takanlar görsel şölemi doyasıya izledi.
1: Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına şahit oldu. Parklar, meydanlar, gözlem evleri tutulmayı izlemek isteyenlerle doldu. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde tam güneş tutulması gözlemlendi. Güneş ayın arkasında kaldı. İspanyol kentleri yaklaşık 2 dakikalığına karanlığa büründü. Kimi filtreli gözlüklerle, kimi teleskoplarla tutulmayı takip etti. İber Yarımadası'nda en son 1912'de tam güneş tutulması gözlemlenmişti. Tam tutulmanın izlenebildiği diğer ülke İzlanda oldu. Ülkede 1954'ten bu yana ilk tam güneş tutulması gerçekleşti. Tutulma için çok sayıda ziyaretçi ülkeye geldi. İngiltere'de güneş tutulması büyüleyici bir manzara sundu. Fransa'da güneş tutulması özellikle ülkenin güneybatısında daha belirgin oldu. Parklar kalabalıklarla doldu. İtalya'da halk tutulmayı sahilde takip etti. Bir sonraki tam güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Tam tutulmanın hattı Kuzey Afrika'dan geçecek. Fas ve Mısır'ın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Türkiye'den ise parçalı olarak gözlemlenebilecek.
0: Evet değerli izleyiciler, aslında geride bıraktığımız saatler.

0: sayede gökyüzünde renkli manzaralara şahit olduk diyebiliriz. Perseid meteor yağmuru, güneş tutulması, üstüne bir de 6 gezegenin bir araya gelmesi aynı geceye denk geldi. Bu bir tesadüf olamaz elbette ki. Ne anlama geliyor? İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Tolga Güver yanıtladı.
1: İşte sabaha karşı bu meteor yağmuru zaten biliyorsunuz bir süre

0: Yani Temmuz ayının sonunda başlıyor, Ağustos'a kadar. Bu günlerde maksimuma ulaşıyor tabii. O güzel. Üstüne şeyler eklenecek. Bu gezegenlerin bir hizaya gelmesi olayı çok eğlenceli. Bunlar daha çok eğlenceli olaylar diye bakalım. Çünkü gözlemsel olarak böyle. Yoksa gezegenlerin bir hizaya gelmiş durumu yok. Dünyanın konumu gereği bu mevsimde böyle görünüyor. Hatırlarsınız işte 1999'da 2006'da bu açıdan şanslıydık. Ama bir süre daha beklememiz gerekiyor tam tutulma için. Çünkü tam tutulma hattı dünya üzerinde çok dar bir hatta oluyor. Ayın görünen büyüklüğü, güneşin görünen büyüklüğü de çok büyük değil. O yüzden tam tutulma hattı dünya üzerinde çok ince bir hatta oluşuyor. Bunu her zaman denk gelmesi zor.
1: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasanın kabulüyle güçlü bir mesaj olduğunu söyledi. İnan süreci en güçlü desteğin gençlerden geldiğini de belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarını yanıtladı.
2: Bölgemize en büyük mesajlardan birisi olduğuna inanıyorum. Hem terörsüz Türkiye'ye hem de terörsüz bölge hedefimize çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Gençler her dönem hem AK Parti'mize hem de siyasetimize çok ama çok ilgili oldu. Terörsüz Türkiye'de emin olun ki en fazla yürekten destek veren kitle
0: Gençler.
2: ülkemizin gençliği. Çünkü onlar da artık geleceklerinde böylesine bir tehdidi geleceklerine görmek istemiyorum.
3: Terörsüz Türkiye sürecine gençlerin destek verdiğini söyledi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in çerçeve yasa teklifi oylamasıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi.
2: Her zaman olduğu gibi kolaycılığı yapıyor ve ezberden gidiyor. YP diye bir parti kurması siyasetini de bu konuda formatlayamadığını, yenileyemediğini de bir göstergesi. Şimdi deniliyor ki işte biz seçmenlerinden dolayı kendilerini rahat bıraktık milletvekilleri için. Bizim seçmenlerimiz yok mu? Biz milletimiz için, gençlerimiz için, kamu güvenliğimiz için ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda o riski alırız ve siyasetimizi öyle meydana getireceğiz.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılacak iddialarına da yanıt verdi.
2: Sayın Cemil Tugay bağımsız da.
0: Bağımsız, evet.
2: O nedenle yani illaki bir siyasi parti tercihinde zaman içerisinde bulunacaktır. Çok seçkin davranıyoruz, çok seçici davranıyoruz.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifinin 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini değerlendirdi. Milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır dedi. Yasada üniter yapıyı bozacak bir cümlenin olmadığını belirtti. Dış tehdit ve provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.
4: Bizim de beklentilerimizin çok üstünde bir 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Eski dönemin kazanılı, elleri kirli, heybelerinde kan dolu olan emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. Bu iradedir. 467 oyun bendeki karşılığı budur.
5: Tarihi teklifin 467 oyla meclisten geçmesini değerlendirdi. Çerçeve yasanın önemine dikkat çekti.
4: Raporun kapıyı araladığını, yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yasayla birlikte bir kapı açılmıştır. Terörsüz Türkiye'ye kapı açılmıştır. Terörsüz bölgeye kapı açılmıştır.
5: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Kurtulmuş, çerçeve yasada 3 emniyet kolu olduğunu belirtti. Başka yasal düzenlemelerin yapılabileceğini de ifade etti.
4: Geçici ve müstakil bir yasadır. Bu bir genel af değildir diyoruz. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Kurul ihtiyaç duyar, talep eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunun evet gereklidir diye bir bu talebe karşılık verse her türlü yasa çıkarılabilir.
5: Kurtulmuş yasaya ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.
4: Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Milletimiz müsterih olsun. Bu kadar büyük titizlikle hazırlanan bir yasa ve bu kadar büyük ittifakla kabul edilen bir yasa asla milli menfaat

0: müttefiklerimize en ufak bir zarar vermeyecektir.
1: Dış tehdit ve provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.
0: Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. İsrail tehdididir. Türkiye hep bu terör örgütünden kurtulmak için siyasetçiler bir takım çabalar sarf etmiş. İyi niyetli çabaların tamamına yakını bir takım şer odakları tarafından akamete uğratılmış. Herkes barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır.
1: Meclis Başkanı yeni anayasaya ilişkin mesaj da verdi.
0: Ben artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu, sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesini değerlendirdi. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir, dedi.
3: Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çekti, çerçeve yasayı değerlendirdi.
4: Devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi, terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir.
3: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya dair yazılı açıklama yaptı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından hukuki süreçlerin en kısa süre içinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
4: Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır.
3: Bahçeli, Türkiye'nin üniter devlet yapısının müzakere konusu olmayacağının da altını çizdi.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir. Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır.
2: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklamalarına tepki gösterdi. Partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz, dedi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz. Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken DEM Parti Eş Genel Başkanı'nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir ifadelerini kullandı. Çelik, Sayın Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada insanlık ittifakının taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez açıklamasında bulundu ve bu açıklamasını düzeltmelidir, dedi. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında 17 yıllık CHP üyesi olduğunu hatırlatan İmamoğlu, bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur, dedi. Yeni bir yol açıyoruz ifadelerini kullanan İmamoğlu yeni partiye katıldı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da İmamoğlu'nun istifasını değerlendirdi. İstifanın şaşırtmadığını vurguladı. Sarı, gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi aslında geç

0: kalmış bir karardır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler karma komisyona havale edildi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan dosyalar komisyonda bekletilebiliyor ya da gündeme alınabiliyor. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Detaylara haberimize bakalım.
1: Özel ve Ağbaba hakkında dokunulmazlık dosyası hazırlandı. Meclise sunulan fezlekeler karma komisyona ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Ağustos'ta Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet alma suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı. Fezlekede Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Veli Ağbaba aracılığıyla eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 2023'teki CHP kurultayında kullanılmak üzere maddi menfaat temin ettiği belirtildi. Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekede ise Çankaya Belediyesi'ndeki katı atık toplama ihalesinin belirli bir şirkete verilmesi için nüfuzunu kullandığı kaydedildi. Ayrıca İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddiaları yer almıştı. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında da dokunulmazlık dosyası hazırlandı. Fezlekeler, meclis başkanlığınca gelen kağıtlar listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Meclis başkanlığı dosyaları karma komisyona gönderdikten sonra dosyalar komisyonda bekletilebiliyor ya da gündeme alınabiliyor. Gündeme alınırsa tüm parti üyelerinin yer aldığı hazırlık komisyonu kuruluyor. Hazırlık komisyonu dokunulmazlığın kaldırılması kararı alırsa dosya karma komisyona havale ediliyor. Karma komisyondan da aynı karar çıkarsa fezleke genel kurulda oylanıyor. Kabul edilmesi halinde dosya yargılama için yeniden savcılığa gönderiliyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Beştepe'de bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Filistin halkı her şeye rağmen dimdik ayakta dedi. Netanyahu hükümeti Filistin'i unutturmaya çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyüyecek ifadelerini kullandı.
2: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
3: Filistin'e desteğin altını çizdi, insanlığın ortak gündemi vurgusu yaptı.
2: Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı. İkili görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısında konuştu.
2: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.
3: Filistin Devlet Başkanı Abbas da Türkiye'ye desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum. Bu anlaşma çok önemli. Temenni ederim ki bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi. Trablus ve Bingazi'deki temaslarının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde

0: Bond, Fidan, Türkiye'nin dış politikadaki adımlarının önemine dikkat çekti.
1: Libya'da son 15 yıldır çok ciddi çalkantılı bir döneme şahit olduk ama son 2019'dan itibaren de savaşsız, sakin bir dönem var. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var. Trablus'ta Milli Birlik Hükümeti tarafında gerçekten Libya'nın tekrar birleşmesine, Doğu-Batı birleşmesine büyük bir destek var. Türkiye'nin hem Doğu'yla hem Batı'yla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor. Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor. Çünkü gerçekten buradaki hem doğudaki hem batıdaki liderler Libya'nın bir ve bütün olması durumunda ortaya çıkacak güç potansiyelini, refahı görüyorlar.
0: ABD'de düzensiz göçle mücadelede tartışma yaratacak yeni bir uygulama gündemde. İç Güvenlik Bakanlığı, göçmenlik polisi ICE personeline elektroşok veren özel eldivenler alınması için 20 milyon dolara kadar kaynak ayırdı. İnsan hakları savunucuları ise karara tepkili.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda artık elektroşok eldivenleri kullanılabilecek. Bunun için İç Güvenlik Bakanlığı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı ICE personeli için 20 milyon dolar kadar kaynak ayırdı. Yasa dışı göçmenlere karşı kullanılacak cihaz düşük voltajlı elektrik akımı veriyor. Üretici şirket eldivenin bir kişiyi 3 saniyeden kısa sürede etkisiz hale getirebildiğini belirtiyor ve cihazı gerilimi azaltıcı birçok durum için insancıl bir çözüm olarak tanımlıyor. Elektroşok eldivenleri daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cezaevlerinde mahkumlar üzerinde kullanılmıştı. Ancak cihazların şimdi göçmenlik operasyonlarında kullanılacak olması tepki çekti. Amer hak savunucuları ICE personelinin güç kullanımı konusunda zaten eleştirildiğine dikkat çekerek uygulamanın ciddi riskler taşıdığını savundu. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de eldivenlerin piyasaya sürülmesinin Amerikan halkına büyük zarar vereceğini belirtti. Üretici şirket de eldivenlerin ceza amacıyla ya da yalnızca sözlü olarak karşı koyan kişilere karşı kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Çocuklar, hamileler, yaşlılar ve engellilerse cihazın kullanılmaması gereken yüksek riskli gruplar arasında gösteriliyor. Trump yönetiminin göçmen politikasını sertleştirmesiyle ICE'ın göçmenlerin hayatını kaybettiği silahlı müdahaleleri ve aşırı güç kullanımı kuruma yönelik tepkileri artırdı.
0: Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Can kaybı 265'e çıkarken depremin en fazla etkilediği kentlerde kırmızı alarm ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
3: Kolombiya'yı vuran 7.4 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 230'u geçti. 1310'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Depremin ardından 2700 kişi için kayıp başvurusu yapılması can kaybının artabileceği endişesini büyütüyor. Depremin en fazla yıkıma yol açtığı Pereira, Cali, Quibdó, Minasales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Ülkenin 3. büyük kenti Cali'de bazı yollar çöktü, 10 hastane hizmet dışı kaldı. Yağmur olaylarının önüne geçmek ve arama kurtarma çalışmalarının güvenli yürütülmesini sağlamak amacıyla sokağa çıkma yasağı getirildi. Quibdó ve Manizales'te ise elektrik, su, iletişim ve ulaşım hizmetlerinde kesintiler yaşanıyor. Kolombiya Jeoloji Hizmetleri, ana depremin ardından 70'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Deprem komşu Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi. Kolombiya'nın Choco bölgesinde 1999 yılında yaşanan depremde en az 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya'nın komşusu Venezuela'da ise 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde 6000'in üzerinde insan yaşamını yitirmişti.

0: ABD ile İran arasında ateşkesin uzatıldığı belirtilirken ABD basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. İran'ın özellikle Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkararak taktik geliştirdiği, mühimmatı hızla eriyen ABD'ye karşı yetenekli bir rakip haline geldiği belirtildi.
1: İran Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkardı denildi. Mühimmatı hızlı eriyen ABD'ye karşı taktik değiştirdiğine dikkat çekildi. İddia New York Times gazetesinin analizinden. Analizde İran'ın Amerikan hava savunmasını aşmak amacıyla Ürdün'deki üç üste konuşlu ABD askerlerine yönelik İHA saldırıları düzenlediği hatırlatıldı. İran'ın aniden yön değiştirebilen gelişmiş füzeler kullanarak üslerin savunma sistemlerini ateş altında tuttuğu ve Amerikan güçlerini sınırlı sayıdaki Patriot füzelerini hızlı kullanmaya zorladığı belirtildi. Analize göre saldırılar iki önemli eğilimin ölümcül biçimde kesiştiğini gösterdi. Savaş ilerledikçe İran'ın daha yetenekli bir rakip haline geldiği ve ABD hava savunmasını aşmanın yollarını öğrendiği belirtildi. İkinci olarak Pentagon'un önleyici füze stoklarının hızla azaldığına dikkat çekildi. Kaynaklara göre Pentagon, savaş sırasında 1500'den fazla Patriot önleyici füze kullandı ve elinde 1700'den az önleyici füze kaldı. Analizde İran güçlerinin özellikle Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkardığı ve bu savaşı inceleyerek taktiklerini geliştirdiği de belirtildi. Buna Nisan ayında İran'ın bir Amerikan F-15E savaş uçağını omuzdan ateşlenen füzeyle düşürdüğü olay örnek gösterildi. Analiz ve incelemelerin aksine Pentagon kamuoyuna yaptığı açıklamalarda mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları reddediyor.
0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur koridoru hakkındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Koridordan petrol ve doğalgaz hatlarının geçebileceğini ifade eden Aliyev, enerji koridorunun Ermenistan'a da fayda sağlayabileceğini kaydetti.
1: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur koridoru hakkında açıklamalarda bulundu. Koridordan demir ve karayolu bağlantıları yanında petrol ve doğalgaz boru hatları geçebileceğini söyledi. İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu'na konuştu. Şimdiye kadar Zengezur koridorunun açılması yönünde Ermenistan tarafından herhangi bir pratik adım atılmadığını söyledi. Aliyev, meselenin 8 Ağustos 2025'te ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen tarihi zirvede çözüme kavuşturulduğunu anımsattı. Trip adını taşıyan bu projenin uygulanmasına artık başlanmıştır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur koridorunda en az 15 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerini söyledi. Başta ulaşım koridoru olarak planlanan projeye artık daha geniş perspektiften baktıklarını ifade etti. Aliyev, buradan fiber optik kablo, ardından elektrik hatları gelecekte ihtiyaç olması halinde petrol ve doğalgaz boru hatları da geçebilir dedi. İlham Aliyev, Zengezur'dan geçebilecek elektrik hatlarının Ermenistan için de faydalı olabileceğini belirtti. Ermenistan'ın elektrik ihtiyacını nükleer enerji santralinden sağladığına dikkat çeken Aliyev, bu santralin eskidiğini ve bölge için tehlike oluşturduğunu ifade etti. Ermenistan topraklarından Nahçıvan'a, oradan Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanacak enerji koridoru, bu kriz ortaya çıkması halinde Ermenistan'ın enerji sisteminin ayakta kalmasını sağlayabilir değerlendirmesini yaptı. Zengezur Koridoru'nun yapılması Azerbaycan ve Ermenistan'ın Beyaz Saray'da imzaladığı barış anlaşmasıyla kararlaştırılmıştı. Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası adı verilen koridor Azerbaycan ve Türkiye'yi doğrudan birbirine bağlayacak.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özel tüketim vergisi düzenlemesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile motorindeki ÖTV ay sonuna kadar sıfırlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Karara göre motorin türü mallarda ÖTV tutarı 13-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında litre başına 0 TL olarak uygulanacak. Eylül ayından itibaren ise her ay 3 TL artış olacak. ÖTV'nin Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira ve Aralık'ta 12 lira şeklinde kademeli olarak artması bekleniyor. 1 Ocak 2027'den itibaren ise fiyat 13.90 lira olarak uygulanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli maden üretimini artırmak için hareket

0: geçti. Bazı bakanlıklar ve kurumlar arasında işbirliği sağlanacak. Kritik Madenler Kurulu oluşturulacak.
1: Bakanlar, kurumlar işbirliği yapacak, Kritik Madenler Kurulu oluşturulacak. Kilit endüstrilerde yerli maden üretimi artırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile Etimaden, Maden Tetkik Arama, TÜBİTAK, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kurumlar güç birliği yapacak. Böylece madenlerin ileri teknolojiler için stratejik değeri, işlenmesi, olası aksaklıklar ve madenciliğin çevresel sonuçları analiz edilecek. Yerli üretim artırılacak. Bakanlığın gündeminde olan bir diğer yapı ise Kritik Hammaddeler Kurulu. Bu kurulla sanayi ihtiyaçları ve teknolojik dönüşüm süreçlerinde önemli olan ham maddelere erişim için stratejiler belirlenecek. Peki kritik madenler neler? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın raporuna göre berilyum, florit, krom, bor, platin, manyezit, felspat, kaolen, trona ve bentonit potansiyel kritik madenler olarak belirlendi. Raporda ayrıca lityum, gümüş, titanyum, demir, manganez, çinko, bakır ve alüminyum ise stratejik madenler olarak yer aldı. Kritik Madenler Kurulu ve Kritik Hammaddeler Kurulu'nun önümüzdeki günlerde oluşturulması planlanıyor.
0: Aydın Kuyucak'ta orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Yükselen dumanları görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Bölgeye kısa sürede 11 helikopter ve 6 uçakla kara ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için mücadele ediyor. Yalova'da F-16 uçağı eğitim uçuşu yaparken düştü. Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu.
1: Eğitim uçuşundaki F-16 düştü. Pilot kendini fırlatarak kurtuldu.
2: Uçak yandı uçak.
1: Eskişehir 1. Havacet Üssü Ceylan Filo'ya ait F-16 Yalova Çiftli Köy semalarında seyir halindeydi. Uçak bilinmeyen bir nedenle 18. Anajet Üs Komutanlığı yakınlarında düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardı. Olayı fark edenler hemen yetkililere haber verdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Pilot ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3: Pilotumuzun yanında uçağın düştüğü yerdeki herhangi bir sivil ve askeri personelimize de can kaybı olmadı. Olay intikal eder etmez en kısa zamanda başta AFAD olmak üzere UMKE ve itfaiye ekiplerimiz de olay yerine ulaştılar. Herhangi bir yangın tehlikesi olmadan, etrafa zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve tedbirler alındı.
1: Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada, hava kuvvetlerimize ait bir F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir denildi.
0: Çorum'da kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alaca ilçesine bağlı Kilik köyünde yaşayan 5 çocuk annesi 57 yaşındaki Şenay Tokmak'a bir hafta önce kene tutundu. Rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan kadın Yozgat'a sevk edildi. Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Şenay Tokmak maalesef kurtarılamadı. İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı, genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. Günlerdir aranan zanlının yakalanmasının ardından genç kadının acılı ailesi konuştu.
4: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, eski sevgilisi Nazir Ilgın tarafından tabancayla vurularak sokak ortasında katledilmişti. Günlerdir her yerde aranan katil zanlısı yakalandı. Genç kadın 5 Ağustos akşamı arkadaşıyla ilaç almak için gittikleri eczanenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kaçan zanlının peşine düşen polis katil zanlısını genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakaladı.
5: Biz mezarlığa gidip geldiğimiz müddetçe adam bizi takip etmiş. Gelmiş mezarlıkta yatmış.
4: 6 suç kaydı olan zanlının 2021 yılında da bir başka eski sevgilisini bıçakla yaraladığı ve

0: 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Acılı aile şimdi katilin en ağır cezayı alacağı günü bekliyor.
1: Ben iki tanesini gelin ettim. Keşke onu da gelin etseydim buradan. Ama kefen giydirdim. İnşallah benim çocuğum nefes almıyor. O da orada nefes alamaz.
2: Rojin Kabayeş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken aile de umutla olayın bir an önce çözülmesini bekliyor. Aile ve avukatlarının soruşturma ile ilgili bazı talepleri var.
3: Kayıp olarak aranıyordu. Cenazesi gölde bulundu. Aradan geçen iki yıla rağmen Rojin'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı.
4: Savcıyla görüştük bugün. Yeni gelişmeler olacak inşallah Allah'ın izniyle. Yani biz çok zor durumdayız. Bu dosya neden bu hale geldi? İki senedir neden aydınlanmıyor dosya?
3: Rojin Kabayeş 2024 yılında üniversite eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Hayali çocuk gelişimi bölümünü tamamlayıp öğretmen olmaktı. 27 Eylül'de yurttan çıkan genç kız 15 Ekim'de Van Gölü'nde ölü bulundu. Soruşturma sürerken aile de umutla olayın çözülmesini bekliyor. Bazı talepleri de var.
5: Tespit edilen araçların Mola Kasım tarafına giden araçlardan olup olmadı. Bu kişilerin kim olduğu, giden kişilerin HTS kayıtları, giden kişilerin DNA örnekleri, yine aynı şekilde giden kişilerin ifadelerine başvurması hususunda başsavcımıza dile getirdik.
3: Peki Rojin'in ölümü intihar mı yoksa cinayet mi? Şimdiye kadar çok sayıda kişiden de DNA örneği alındı.
5: Bildiğimiz kadarıyla Mayıs ayında DNA'lar almış. Ayrıca Abdurrahman Bey tekrardan bir talepte bulunarak rektörün ve rektörün yeğeni olduğu söylenen aynı şekilde kıl ve saç ve tükürük örneklerin de alınmasını talep etmişti. O taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı.
3: Aile olayın bir an önce çözülmesini bekliyor.
2: Giresun'un Göreli ilçesinde şiddetli yağış sonrası dere taştı. Suya kapılan 4 kişilik aileden biri kendi çabalarıyla kurtulurken ikisinin cansız bedeni bulundu. Olay Göreli'ye bağlı Hamzalı köyünde yaşandı. Kuvvetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Bu sırada dere kenarında bulunan bir kişi suya kapıldı. Onu kurtarmak isteyen eşi Zekiye Kırca ve kızları Burcu ve Burçin Kırca da akıntıya kapılıp sürüklendi. Baba sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Burcu Kırca ve Burçin Kırca'nın cansız bedeni bulundu. Anneyi arama çalışmaları ise sürüyor. Ahbap Derneği soruşturmasında çarpıcı bir para trafiği ortaya çıktı. Derneğe ait 44 milyon lira önce dolara, ardından fiziki altına çevrilmişti. Altını teslim alma ve banka kasasında erişim yetkisinin de sadece Haluk Levent'te olduğu saptandı. Ekipler o kasayı açtığında bakın neyle karşılaştı.
6: Efsane. 44 milyon lira önce 1 milyon dolara sonra altına çevrildi. O altınların konulduğu kasadan birkaç ilaçlı bir kitap çıktı.
7: Kasayı açtım sonra çıktı dışarıya. İşte aldı geldi bunları yani.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada para trafiğinin izi sürüldü. Dosyaya giren bilgilere göre derneğe ait 44 milyon lira Ocak ayında alınan yönetim kurulu kararıyla 1 milyon dolar nakde çevrildi. Derneğin banka hesabından 14 Ocak'ta döviz bürosuna havale edilen 44 milyon liranın açıklamasına Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi yazıldı. Tespitlere göre Haluk Levent 1 milyon doları döviz bürosundan aldı. 2 gün sonra alınan yeni yönetim kurulu kararıyla o para fiziki altına çevrildi. Altını teslim alma ve banka kasasına erişimde Haluk Levent tek yetkili kılındı. Söz konusu banka kasası, polis, avukat ve kuyumcu bilirkişi eşliğinde açıldı. Altın yerine kasadan birkaç kutu ilaçla Haluk Levent adına imzalanmış bir kitap çıktı. Savcılık şimdi kayıp altınların akıbetini araştırıyor.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahisle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yasa dışı bahise karşı yapay zeka tabanlı tespit ve tarama sisteminin gündemde olduğunu belirtti.
8: Yasa dışı bahis

0: Bahis ve kumar faaliyetleri bugün yalnızca bir asayiş meselesi değil, mali sistemin güvenliği, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, organize suçla mücadele, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması ve toplumsal refah açısından çok boyutlu bir sorun alanı haline gelmiştir.
1: Yasa dışı bahsin tehlikelerine dikkati çekti. Mücadelede yeni aşamaya işaret etti.
0: Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebileceği dikkate alındığında mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısında konuştu. Yapay zeka tabanlı tarama ve tespit sistemine geçileceğini söyledi.
0: Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz. Hedefimiz mücadelemizin boyutunu ve etki alanını sürekli arttırmaktır. Çok boyutlu mücadelemizi bütün kurumlarla eş güdüm içinde birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.
2: Uluslararası koalisyonun Irak'taki görevi 30 Eylül'de sona erecek. Başbakan Zeydi bu tarihin kesin olduğunu ve geri dönüşün olmadığını açıkladı. Zeydi ayrıca silahların devlet kontrolünde toplanmasına yönelik yasa tasarısı hazırlanması talimatı verdi.
3: Uluslararası koalisyon Irak'taki görevini 30 Eylül'de sona erdirecek. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi bu tarihin kesin olduğunu ve değiştirilmeyeceğini söyledi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda uluslararası koalisyonun Irak'taki görevinin sona ermesine ilişkin açıklama yaptı. 30 Eylül kesin tarih ve geri dönüş yoktur ifadesini kullandı. Irak Başbakanı Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Halid el-Ubeydi'yi de kabul etti. Görüşmede ülkedeki güvenlik birimlerinin istikrarı sağlamaya yönelik çalışmaları ele alındı. Zeydi, silahların devlet kontrolünde toplanmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlanması talimatını verdi. Devlete yönelik en tehlikeli tehdidin kontrolsüz silahlar olduğunu belirtti. Irak Başbakanı Zeydi ilk yurtdışı ziyaretini 14 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirmiş, Başkan Donald Trump'la görüşmesinde ABD askerlerinin 30 Eylül'e kadar Irak'tan tamamen çekileceğini belirtmişti.
2: Lübnan Meclisi tarihi bir yasaya evet dedi. Yapılan oylamada idam cezası kaldırıldı. Böylece Lübnan idam cezasını kaldıran ilk Arap ülkesi oldu.
1: Lübnan Meclisi tarihi bir karar aldı. İdam cezasını tamamen kaldıran yasa tasarısını onayladı. Böylece Lübnan idam cezasını kaldıran ilk Arap ülkesi oldu. Ölüm cezasını kaldıran düzenleme Lübnan Meclisi'nde görüşüldü. Yasa, Hizbullah vekillerinin itirazına rağmen çoğunluğun desteğiyle geçti. Yeni yasaya göre idam cezasına çarptırılması gereken suçları işleyenler müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Yasadan önce idam cezası alanlarında infazları ağırlaştırılmış müebbet cezasına çevrilecek. Yasanın geçmesi için Lübnanlı ve uluslararası insan hakları kuruluşları yıllardır mücadele ediyordu. Adalet Bakanı Adil Nassar, yasanın meclisten geçmesini tarihi bir adım olarak niteledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de, idamın kaldırılmasını yaşam hakkına yönelik güçlü ve ilkesel bir taahhüt olarak değerlendirdi. Lübnan'da daha önce cinayet ve vatana ihanet gibi suçlar idamla cezalandırılıyordu. Ülkede 2004 yılından bu yana idam cezası infaz edilmemişti. Son idam edilen kişi Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan bir görevliydi. Görevli, amirinin izin talebini reddetmesi üzerine başlayan tartışmada 11 kişiyi öldürmüştü.
2: Samsun'da amca yeğen arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. 73 yaşındaki amca tabancayla vurularak öldürüldü. Ölümle biten o tartışmanın konusu bakın neydi?

0: çıkan tartışma kavgaya döndü. 73 yaşındaki amca yeğeni tarafından öldürüldü. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Fransa'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'a gelen 46 yaşındaki M.Ç. ile amcası İbrahim Çam arasında ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce M.Ç. yanındaki tabancayla amcasına ateş açtı. Ağır yaralanan 73 yaşındaki İbrahim Çam hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. İbrahim Çam'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri amcasını öldürdükten sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
1: Son dönemde bıçak altına yatmak istemeyen birçok kişi ameliyatsız estetik işlemleri tercih ediyor. Burun dolgusu da bunlardan biri. Ancak uzmanlara göre bu işlem ameliyattan daha riskli olabiliyor. Habertürk muhabiri Aslı Nömer Aktaş hem uzmanlarla hem de burun dolgusu yaptırdıktan sonra ameliyat olmak zorunda kalan bir kişiyle konuştu.
2: O kadar çok acıdı ki yani sanki o derim aldılar oradan öyle bir çekiştiriyorlar. Ameliyat bunun yanında hiçbir şey.
3: Tüm dünyada dolgu enjeksiyonları sonrası 365 vakada kısmı ya da tam bir körlük saptanmış.
4: Beni dolguya iten tabii ki kolay olması, bıçak altına yatmıyor olmanız.
5: Bıçak altına yatmak istemedi, çözümü burun dolgusunda aradı. Ama kaçtığı ameliyat masasına bu kez mecbur kaldı.
2: Arkadaşım daha önce burun dolgusu yaptırdı. Hatta onun tavsiyesi üzerine gittim. Onun arkadaşıydı. Güzel olan burnum şimdi daha kötü olmuştu. O yüzden de ameliyat oldum.
5: Ameliyat korkusu, kısa sürede sonuç alma isteği. Ameliyatsız burun estetiği olarak tanıtılan burun dolgusuna ilgi giderek artıyor.
6: Burun dolgusu yaptırırdım.
7: Burun dolgusunu yaptırmak isteyen pek çok arkadaşım var. Bunun için para falan biriktiriyorlar.
8: Özge Konat da birçok kişi gibi ameliyat yerine burun dolgusunu tercih etti. Ancak beklediği değişim talihsizlikle sonuçlandı. Çareyi yine ameliyat olmakta buldu.
2: İlk başta güzeldi. Ondan sonra böyle bir 6-7 ay içinde düşme oldu. Bir sene sonra bayağı ucu düştü. Bu sefer de görüntü olarak çok etkiledi beni. Ben de ameliyat olmaya karar verdim. Hatta ameliyattan çok korkuyordum ben. Ama burun dolgusundan sonra mecbur olmak zorunda kaldım. Hatta burun dolgum ameliyattan daha acılı geçti.
5: Üstelik ters giden bir burun dolgusunun sonucu sadece istenmeyen bir görüntü değil. Yanlış uygulama, doku kaybından enfeksiyona kadar ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.
3: Burun bölgesinde siz yanlışlıkla damarçasına dolguyu enjekte ederseniz ya o bölgede nekroz dediğimiz dokuda çürüme meydana gelir.
9: Küçük topaklar olabilir, onun üstünü örten ciltte erime, yok olma olabilir.
5: Daha büyük risk ise göz damarları.
3: Burun bölgesindeki damarların göz damarlarıyla bir bağlantısı vardır içeriden. Siz yanlışlıkla burun bölgesindeki damara enjeksiyon yaparsanız o bölgede körlük meydana geliyor.
5: Risk bu kadar büyükken işlemi kimin yaptığı da kritik önem taşıyor. Özge Konat'ın burun dolgusunu yapansa bir hekim değildi.
2: Bir doktorun kliniğine gitmedim. Normal güzellik merkezinde yaptırdım yani burun dolgusunu. Doktor tarafından yapılmadı.
9: Herhangi bir şekilde bununla ilgili donanımı olmayan kişilerin bunları yapmamaları lazım. Bunun için bu eğitimi almış olan uzman hekimler riski en aza indirecek şekilde önlemler de alarak başarılı yapacaklardır.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son 24 yılda 519 kilometre köprü inşa edildiğini açıkladı. Uraloğlu, Türkiye'deki köprülerimizi uç uca eklesek Ankara'dan Şanlıurfa'ya kadar uzanır dedi.
0: 519 kilometre köprü inşa edildi. Son 24 yılda Türkiye'de toplam köprü uzunluğu Ankara-Şanlıurfa mesafesine ulaştı.
10: Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4272 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10.239'a, toplam uzunluğu ise 830 kilometreye yükselttik. Bugün Türkiye'deki köprülerimizi uç uca ekleseydik, Ankara'dan Şanlıurfa'ya uzanan mesafe kadar bir uzunluğa ulaşırdık.
0: Köprü sayısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dünyada ilkleri başardık. Köprülerin toplam uzunluğu 830 kilometreye çıktı dedi.
1: AK Parti yabancı dijital konaklama platformları

0: İlişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini meclise sundu. Teklifle yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için izin belgesi alması zorunlu olacak. Bu platformlar belge için 5 milyon lira ücret ödeyecek. Peki teklifte başka hangi düzenlemeler var? Ayrıntılar haberimizde.
1: İzin belgesi almaları zorunlu olacak. Belge almayanlara erişim engeli getirilecek. Türkiye'de temsilci bulundurulacak. AK Parti yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenlemeleri içeren 10 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle Booking.com ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvuru yapılacak. 9 yıldır erişim engeli nedeniyle Türkiye'de kullanılamayan Booking.com'da izin belgesi alırsa faaliyetlerine başlayabilecek. İzin belgesi 2 yıl boyunca geçerli olacak ve devredilemeyecek. İzin belgesi almayanlara erişim engeli getirilecek. Yetkisiz işletmeler üzerinden hizmet sunulması halinde 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yabancı dijital platformların alacağı izin belgesinin ücreti 5 milyon lira olacak. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 2 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkili olacak. Belge ücreti bakanlığın döner sermaye hesabına yatırılacak. Platformlar Türkiye'den az bir yetkili temsilci bulunduracak. İlan veren işletmeleri kampanyalı satış yapmaya zorlayamayacak. Fiyat kısıtlaması getiremeyecek. Yabancı dijital platformlar nesnel bir gerekçe olmadan işletmelerin sıralamadaki yerini düşüremeyecek. Haksız sıralama düşürme veya ilan kısıtlama halinde 500 bin lira ceza uygulanacak. Aynı ihlalin aynı yıl içinde 3. kez tespit edilmesi halinde izin belgesi iptal edilecek. Bu platformların ev sahiplerinden aldıkları komisyon oranı %17'yi geçemeyecek. Komisyon sınırının aşılması ya da haksız bedel alınması durumunda haksız kazancın 10 katı tutarında ceza kesilecek. Teklifle müşteriye vaat edilen hizmetin eksik sunulması veya hiç verilmemesi halinde sözleşme başına 50 ila 100 bin lira arasında ceza kesilecek.
0: Sosyal medyada en çok etkileşim alan içeriklerden biri tarot paylaşımları. Genç kuşak artık eğlenmek için değil, önemli kararlar alırken de kartların kapısını çalıyor diyebiliriz. Sadece hizmet üzerinden değil, sosyal ortamlarda da tarot falı bakıyor. Hatta baktırıyorlar. Peki bu ilginin sebebi ne? Nasıl riskleri var? Detaylara bakalım.
2: Üç vakte kadar para gelecek falan böyle diyorlar yani.
3: Arada böyle bir de tarot bakıyoruz.
4: Bu bir bağımlılık haline dönüşüyor. Şimdi sosyal medyada bunu besliyor.
1: Aşk, para, kariyer, her bir kartın ayrı bir sembolü var. Ama yüklenen anlamlar tarotun sadece bir eğlence aracı olmaktan çıktığını gösteriyor.
5: Mesela ölüm genellikle bitişleri ve yeni başlangıçları belirtir.
1: ABD merkezli bir araştırmaya göre bu semboller artık sadece birer resim değil, gençlerin kararını şekillendiren bir nevi akıl hocası.
5: Yarın bir iş görüşmesine gideceğim, gitsem gitmesem, bir başvuru yapacağım, yapsam yapmasam mı?
6: Peki kartlara göre mi hareket ediyorsun?
5: %100 değil ama mesela çok da net olumsuz kartlar çıkarsa bir geri çekiliyorum.
6: İstediğim bir şey varsa onunla ilgili açıyorum, hani olacak mı olmayacak mı gibi. Kendi kendime öyle yapıyorum ama para verdiğimde oldu.
7: Kimileri için keyifli vakit geçirmenin bir yolu, kimileri içinse gelecek kaygısıyla baş etme yöntemi. Son dönemde özellikle gençler arasında tarota olan ilgi her geçen gün artıyor.
3: İnsanın böyle ilişkisi falan olunca bir bakıyor acaba bunun şeyine, hani ne yapıyor, ne özellikleri var falan.
1: Tek kartla geleceği okuma pazarlaması ilk başta masum gözükse de farklı anlamlar yüklemenin karar alma süreçlerindeki etkisi sanıldığından daha çok. Hatta doğrudan referans alıp buna göre hayatına yön verenler bile var. Ama bu da riski beraberinde getiriyor.
4: Artık hayatını idare ettiremiyor. Bir yere bakmadan, bir şey okumadan, bir astroloğa danışmadan eğer hayatını sürdüremiyorsa bu bir bağımlılık tedavisine girer. O zaman da tabii ki yardım alması ve tedavi alması gerekir.
8: İnsanlar bir umuda, bir şeye inanmak istiyor. O ruh halini daha olumluya çevirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.
4: Belirsizlik sıkıntı veriyor insana. Bilmek istiyoruz bazı şeyleri ama o belirsizlikle de yaşamak, yani o belirsizliğe rağmen gelecekle ilgili bir takım planlar yapmak çok daha bizim için faydalı.
0: Aselsan tarafından geliştirilen Aselboy P ve Aselboy Pod denizaltılarının tespitinde kritik rol üstleniyor. İki sistem özellikle insansız hava araçlarının denizaltı savunma harbi kabiliyetini güçlendiriyor.

0: arttırıyor. Denizin altındaki tehditler tespit edilerek hava ve su üstü platformlarına aktarılıyor.
1: Hassas sualtı sensörleriyle akustik ortam dinleniyor. Denizaltılar tespit ediliyor. Bilgileri hava ve su üstü platformlarına aktarıyor. Aselsan'ın geliştirdiği Aselbu OYP ve Aselbu OYP-OD, Türkiye'nin denizaltı savunma harbi kabiliyetine önemli katkı sağlıyor. Aselbu OYP, hassas sualtı sensörü sayesinde denizaltıların tespitine yönelik pasif akustik algılama yapıyor. Deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarından görev bölgesine bırakılabilen sistem su altındaki akustik ortamı dinliyor. Elde edilen veriler hava ve su üstü platformlarına gerçek zamanlı olarak aktarılıyor. Aselbu OYP-OD ise suda hava araçlarından atılan yüzen dinleme cihazlarını görev sahasına taşıyan ve bırakan modüler atıcı sistem olarak görev yapıyor. Özellikle İHA'lara entegrasyon için geliştirilen POD, dinleme cihazlarının güvenli, kontrollü ve görev ihtiyaçlarına uygun şekilde bırakılmasını sağlıyor. Farklı hava platformlarına uyarlanabilen sistem, farklı sonobu oy tipleriyle de kullanılabiliyor. Aselbu OYP ve Aselbu OYP-OD sistemi birlikte kullanıldığında ise özellikle insansız hava platformları denizaltıların tespitine yönelik etkin bir denizaltı savunma harbi kabiliyeti kazanıyor.
0: Spordaki gelişmelerle devam edelim. Fenerbahçe santrafor bölgesinde bir takviye daha gerçekleştirdi. Sarı lacivertler her konuda anlaşma sağladığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu İstanbul'a getirdi.
2: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli ekip son olarak İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Romelu Lukaku'nun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Lukaku anlaşmanın sağlanmasının ardından İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcuyu taşıyan özel uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında taraftarların ilgisiyle karşılaşan Lukaku, taraftarlarla birlikte tezahüratlarda bulundu. Daha sonra alandan ayrılan Romelu Lukaku, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Belçikalı oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyon olması durumunda +1 yıllık opsiyon devreye girecek.
0: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün evinde Çekya ekibi Hradec Kralov'la karşılaşacak. Siyah beyazlar 1-0 kazandığı maçın rövanşında kazanarak tur atlamayı planlıyor. Siz haberimizi izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu için sahaya çıkıyor. Siyah beyazlılar 3. eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Hradec Králové'yi konuk edecek. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Urs Scheinder düdük çalacak. Siyah beyazlı takım deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini yenerek playoff turuna yükselmeyi hedefliyor. Siyah beyazlı ekip Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını playoff turuna yazdıracak. Hradec Králové'nin müsabakada alacağı tek farklı galibiyetlerse maçı uzatmaya götürecek. Konuk ekip karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak. Beşiktaş'ta Králové karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. İlk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kuattara cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Králové'yi geçmesi halinde playoff turu aşamasında rakibi de belli oldu. Siyah beyazlılar Çekya ekibini geçmesi durumunda Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'le playoff turunda karşılaşacak. Litvanya takımı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek Avrupa Ligi playoff turuna kaldı.

0: Arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
1: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
0: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Sadece sevmek yetmez. Emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur. Nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı, tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhabalar, günaydınlar değerli izleyiciler. 13 Ağustos'tayız artık, Perşembe sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya gelirken yurttan ve dünyadan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ankara'da kritik bir toplantı vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla süreç için koordinasyon toplantısı yapıldı. Bakan Çiftçi, terör örgütünün bütün unsurlarıyla tasfiye edileceğini söyledi. Kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır dedi.
1: Ortaya konulan çerçevenin özü gayet açıktır. Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz.
2: Çerçeve yasayı değerlendirdi. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajı verdi.
1: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Böylesine tarihi bir meselenin, millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclisimizde ele alınması, farklı siyasi düşüncelerin ortak bir gelecek idealinde buluşması ve kanunun geniş bir mutabakatla kabul edilmesi son derece kıymetlidir. Aziz şehitlerimizin emaneti, kahraman gazilerimizin fedakarlığı ve ailelerimizin sabrı terörsüz Türkiye hedefimizin en sağlam dayanağıdır.
2: İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldı. 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları da toplantıda video konferans yöntemiyle

0: sistemiyle hazır bulundu.
1: İdareciler Günü vasıtasıyla 81.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da toplantıya dair paylaşım yaptı. İçişleri Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Ülkemizin güvenliğinin ve kardeşliğinin teminatı olan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum dedi.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel,

0: Akdes'e kara diyen siyaset hep kazandırmıyor açıklamasında bulundu.
1: Vicdanen içim rahat dedi, doğru kararı aldıklarını söyledi. Yeni parti lideri Özgür Özel, çerçeve yasa oylamasında neden evet oyu verdiğini açıkladı.
2: Yıllardır savunduğumuz bir görüşün, sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Vicdanen içim rahat, doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Bir terör örgütü fesih oluyor. Bir takım adımlar var. Milliyetçi hassasiyetleri olan partilerin hayır demesi anlaşılır. Ama Kürt sorunu vardır diyen, 1989'da bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayan sosyal demokrat bir partinin böyle bir ilk adıma karşı gelmesi ilkesel durmuyor. Bizim ilkesel davranmamız lazım.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasa oylamasında partisinden 35 oyun evet, 54 oyun red çıkmasıyla ilgili Nefes gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, hibrit bir model geliştirdiklerini belirtti.
2: Genel Başkan'ın tutumu önemliydi. İlkesel davranması lazım. Biz de hibrit bir model geliştirdik. Milletvekillerimize, bana güvenin, derdimi kürsüde anlatacağım, ben sizi vicdanınız ve seçmeninizle baş başa bırakıyorum dedim. Ben, adam yine kazandı diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur. Erdoğan, ak desek kara diyen siyaset her zaman kazandırmıyor. Emin olun bizim evetlerden en çok rahatsız olan AK Parti oldu. Bizden bunu beklemiyorlardı ve hayır deseydik onu da kullanacaklardı.
0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasayı değerlendirdi. Sorunu parti meselesi olarak görmedik, hayırlı olsun dedi. Sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
3: Bu yasanın hayırlı olması, hayırlı olsun diyoruz, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hiçbir zaman bu sorunu bir parti meselesi gibi görmedik. Bir devlet meselesi, bir memleket meselesi gibi gördük. Ve hiçbir zaman bunu iç politikaya malzeme etmeyi düşünmedik. Bunu bir pazarlık unsuru olarak değerlendirmedik. Titizlikle bu süreci takip edeceğiz. Bu yasa güzel bir başlangıç. Bizim açımızdan güzel bir başlangıç. Ancak bir son değil.
4: Çerçeve yasayı değerlendirdi. Oylamaya katılmayan 14 milletvekilinin mazeretli olduğunu söyledi.
3: Oylamaya katılmayan arkadaşlarımız için bir örgütlü katılmama durumu söz konusu değildir. Bunlar kişisel durumlardır, mazeretleri olan arkadaşlarımızdır.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. 5 il başkanlığına atama yapıldığını belirtti.
3: 8 tane ilimizde yönetim boşluğumuz vardı. Daha doğrusu il yönetimlerimiz yoktu. Bunun yerine atamalar yaptık bugün 5 ilimizde. Bolu il için Ersan Türkoğlu arkadaşımızı, Gümüşhane için Rıdvan Eryılmaz arkadaşımızı, Hatay için Derya Altınay arkadaşımızı, Sakarya için Songül Bulut arkadaşımızı ve Tokat için de Ender Ergün arkadaşımızı atamış bulunuyoruz.
4: Müslüm Sarı'ya Etimesgut Belediyesi'ne yapılan başkanlık seçimi de soruldu.
3: Biz hiç kimseyle ittifak yapmadık. Hiçbir gruba bir siyasal taahhütte bulunmadık. Etimesgut Belediyesi'nde görev paylaşımına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir belediyede ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o belediye meclis üyelerinin aday çıkarttığı bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi kimliği içerisinde yer alan ve yıllarca siyaset yapan ama şimdi yollarını ayırmış olan arkadaşlarımızın ayrı bir aday çıkartmış olması bence tutarsızlıktır. Etimesgut Belediyesi CHP'deydi ve sürecin sonunda yeniden CHP'de kaldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi. Bölgenin meselelerini kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık dedi. Erdoğan, anlaşmaya taraf ülke sayısının artabileceğini de vurguladı.
1: Mekke Savunma Anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık dedi.
2: Ortak savunma anlaşması, bölgemizdeki şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir. Biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bölgenin meselelerinin bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Son dönemde yaşananlar, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
1: Erdoğan, Londra

0: Merkezde Şakul Avsat gazetesine mülakat verdi. Mekke savunma anlaşmasının ABD ile İran arasındaki gerilimin seyriyle bağlantılı olmadığını vurguladı. Anlaşma hiçbir ülkeye hedef almıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmanın huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğunu da söyledi.
1: Üç ülkenin bir araya gelmesinin ötesinde bölgemizin istikrarı, kardeş halkların huzuru bakımından tarihi bir sorumluluk üstlendik. Bu anlaşma bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık. Barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz.
0: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu da değerlendirdi.
2: Hürmüz'deki herhangi bir gerilimin etkileri itibariyle yalnızca bölge ülkeleriyle sınırlı kalmadığını petrol fiyatlarıyla tüm dünya gördü, hissetti. Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Beklentimiz, gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde.
3: ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkes 17 Ağustos'ta sona eriyor. Pakistanlı kaynaklar ateşkesin uzatılacağını belirtirken İranlı kaynaklar bu iddiayı yalanlıyor. ABD Başkanı Trump ise Hürmüz Boğazı'nda kontrolün tamamen ABD'de olduğunu iddia ediyor.
4: ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatıldığı iddia edildi. İranlı kaynaklar iddiayı reddetti. Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistanlı yetkililer 17 Ağustos'ta dolacak 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaşıldığını öne sürdü. Reuters'a konuşan İranlı yetkili ise bu konuda kesinlikle hiçbir ilerleme kaydedilmediğini savundu. Ateşkes iddiası gündemdeyken ABD Başkanı Trump, Hürmüz'de kontrolün tamamen ABD'de olduğunu iddia etti. Deniz ablukasının çelik duvar olarak adlandırıldığını söyleyen Trump, donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, askerlerinin maaşları ödenmiyor, devrim muhafızları büyük ölçüde yok edilmiş ve kaçıyor, liderlikleri ise belirsiz dedi. Allah şükür İran Orta Doğu'nun kabadayısı artık değil diyen Trump, gazetecilere yaptığı açıklamadaysa İran'a güvenmediğini söyledi. I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. CENTCOM'da Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığını açıkladı. Panama bayraklı yük gemisinin Umman Körfezi üzerinden İran'daki bir limana doğru seyrettiği ve Amerikan güçlerinin tekrarlanan uyarılara rağmen rotasını değiştirmediği belirtildi. İran devrim muhafızları ise operasyonların genişletilebilme kapasitesine sahip olunması gerektiğini belirtti. İran sınırlarının çok ötesinde operasyonlar yürütebilmelidir denildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla ilgili konuştu. Yasanın İran'ın boğaz üzerindeki yetkisini güçlendireceğini söyleyen Azizi, düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemiler İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne giremeyecek dedi. İranlı yetkililer ABD'nin Tahran'ın koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
3: Umman karasularında vurulan Rus tankerinden petrol sızmaya devam ediyor. Sızıntı Umman kıyılarına kadar ulaştı. Üstelik hava koşulları nedeniyle müdahale de edilemiyor.
5: Vurulan Rus tankerinden sızan petrol Umman kıyısına kadar ulaştı. Ancak 400 kilometre karelik alana yayılan sızıntıya müdahale edilemiyor. Rusya'dan Asya'ya 800 bin varil petrol taşıyan tanker saldırıya uğramış ve 30 Haziran'da Umman karasularında karaya oturmuştu. Gemiden sızan petrol önce Umman adalarına ilerledi. Ardından bazı petrol birikintileri ana karaya kadar ulaştı. Bölgede petrol sızıntısına karşı acil durum planı devreye sokuldu. Ancak muson rüzgarları ve ağır hava şartları gemiye erişimi kısıtlıyor. Kurtarma operasyonlarının gecikmesine neden oluyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre Rus petrol tankeri ilk olarak 8 Haziran'da Yemen açıklarında arıza bildiriminde bulunmuştu. Gemiye yönelik saldırı sonrası patlama yaşandı.

0: açıklanmıştı. Ancak saldırının kaynağı hala bilinmiyor.
1: Ukrayna Rusya'nın Novorossiysk deniz üstüne bir dizi saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus saldırganlığı devam ettiği sürece işgal filosu güvende olmayacak açıklaması yaparken tarafların mühimmat stoklarının eridiği belirtiliyor.
2: Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyon düşmedi. Ukrayna Rusya'ya ait üslere bir dizi saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'daki Novorossiysk deniz üstüne saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıda Neptün tipi füzeler ve silahlı insansız hava araçları ve insansız deniz araçları kullandıklarını söyledi. Rus saldırganlığı devam ettiği sürece işgal filosu güvende olmayacak diyen Zelenski, savaşın durdurulması için tüm uygun önerilerin masada olduğunu belirtti. Rusya'nın Krasnodar valisi, Ukrayna saldırılarında can kaybı yaşandığını açıkladı. Savaşın gidişatına ilişkin Londra merkezli Financial Times gazetesi ise dikkat çeken bir iddia yayınladı. Ukrayna'nın ABD'nin talebi üzerine Rusya'nın Novorossiysk limanını kullanan gemilere düzenlediği drone saldırılarını durdurduğu öne sürüldü. ABD Başkan Yardımcısı Vance'in talebiyle Ukrayna'nın petrol tankerlerine def aldığı bıraktığı iddia edildi. Sahada hareketlilik sürerken Ukrayna NATO müttefiklerinden mayın temizleme konusunda destek istedi. NATO'dan yapılan açıklamada Ukrayna topraklarında çok sayıda patlayıcı mühimmat bulunduğu ve bu durumun sivil nüfusla kritik altyapı için tehdit oluşturduğu belirtildi. Kremlin'dense AB ülkelerinin Rus gemilerine el koymasına ilişkin açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, buna uygun gördüğümüz yerde karşılık vereceğiz. Bu konuda Rusya Savunma Bakanlığı'na talimat verdim dedi. Savaşın tarafların mühimmat stoklarında erimeye neden olduğu, Ukrayna'nın Patriot füzesi tedarik etmeye çalıştığı belirtiliyor.
1: Yargıtay aynı iş yerinde farklı zamanlarda çalışan işçilerin yıllık izin sürelerinin hesaplanması konusunda önemli bir karar verdi. İlk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Karar, EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçileri yakından ilgilendiriyor.
2: İlk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Yargıtay, aynı iş yerinde tekrardan çalışan işçileri ilgilendiren bir karar verdi. Karar, EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçileri de ilgilendiriyor. İş kanununa göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre belirleniyor. Aynı iş yerinde aralıklı olarak çalışanların izin sürelerinin hesabı konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bazı işletmeler önceki çalışma döneminde hak kazandığı izinlerinin tamamını kullanan veya kullanmadığı izinlerin ücretini alan işçilere yeniden aynı iş yerinde çalışmaya başladığında yıllık 14 gün izin veriyor. Yargıtay bu durumda olan işçilerin izin hesabına açıklık getirdi. Yargıtay'ın karara bağladığı dava 2015-2018 yıllarında çalıştığı iş yerinde 2019-2001 yıllarında çalışırken yıllık izin süresi 14 gün olarak hesaplanan işçi tarafından açıldı. Kararda işçi ilk dönem izinlerinin tamamını kullanmış veya kullanmadığı izinlerin ücretini almış olsa bile aynı iş yerinde tekrar çalışmaya başladığında izin sürelerinin hesabında ilk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Dava konusu işçinin ikinci çalışma dönemindeki yıllık izin süresi 14 gün değil, 20 gün üzerinden hesaplanacak.
1: Konya'da bir kişi sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki adam kurtarılamadı.
2: Karşısında husumetlisini görünce bıçağını çekti. Birdenbire saldırıp yere yatırdı. Defalarca bıçaklayıp sokak ortasına katletti. Konya'nın Meram ilçesinde 36 yaşındaki Emin B. iddiaya göre sokakta yürürken aralarında husumet olan Tugay Sarı'yı gördü. İkili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçak çeken Emin B. Tugay Sarı'yı defalarca bıçakladı. Saldırgan aracına binip olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 33 yaşındaki Tugay Sarı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Çorum'da kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan kadın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alaca ilçesine bağlı Kilik köyünde yaşayan 5 çocuk annesi 57 yaşında.

0: Milletvekili Şenay Tokmak'a bir hafta önce kene tutundu. Rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan kadın Yozgat'a sevk edildi. Kırım Kongu kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Şenay Tokmak maalesef kurtarılamadı. İstanbul Beylikdüzü'nde 8. katta yaşayan bir kadın balkonun duvarına çıkıp dakikalarca dans etti. Olayı gören site sakinleri korku dolu anlar yaşadı.
1: Sarhoş.
2: 8. kattaki evinin balkonuna çıktı. Balkon duvarlarının üzerinde dakikalarca dans etti. Çevredekilerin yüreğini ağzına getirdi.
1: Kız kafa üstü düşecek ya.
2: Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Gece yarısı bir sitede 12 katlı binanın 8. katında yaşayan E.E. balkona çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen genç kadın balkon duvarının üzerinde dans etmeye başladı. Sesler üzerine sokağa çıkan site sakinleri 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler düşme ya da atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Uzun süren ikna çabalarına rağmen içeri girmeyen kadın son anda ekipler tarafından balkondan içeri çekildi.
0: Mersin'de bir tatil sitesinin havuzuna giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun çırpındığını gören görevli yardıma yetişti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Havuza girdi, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında çırpılmaya başladı. Çocuğun imdadına site görevlisi yetişti. Görüntüler Mersin'den. Erdemli ilçesinde bir tatil sitesine gelen ailelerden birinin çocuğu havuza girdi. Ama kısa süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocukla çevredekiler bağırıp yardım istedi. İmdat çığlıklarını site görevlisi duydu.
3: Etrafa kulaçana derken sonra çocuğun bağırma sesini duydum. Çocuk bağırdıktan sonra dibe battığını gördüm. Ve bunu fark ettikten sonra direkt havuza atladım.
2: Site görevlisinin müdahalesiyle çocuk kurtarıldı.
3: Çocuğu kurtardık çok şükür. Yani havuzun dışına çıkarttım. Su yutmuştu biraz. Yani onu da çözdük, yani hallettik. Şu anlık bir sıkıntı yok.
0: Adana'dan bir hırsızlık haberi var şimdi sırada. İki şüpheli girdikleri evden altın ve paraları çalıp kaçtı. Şüphelilerden birinin sıcaktan bunalınca kafasındaki kaskı çıkarması yakalanmalarını sağladı.
2: Tanınmamak için kafalarına kask takıp geldiler. Girdikleri evden altın ve paraları çaldılar. Sıcaktan bunalıp kaskı çıkarınca yakayı ele verdiler. Olay 24 Temmuz'da Adana'da meydana geldi. Seyhan ilçesinde iki şüpheli hırsızlık amacıyla giriş kattaki daireye girdi. Önce levye ile kapıyı açmayı deneyen şüpheliler başaramayınca bu kez motosikletlerinden keseri alıp geldi. Kapıyı zorlayarak açan şüpheliler evdeki çelik kasadan 600 bin lira ve 100 çeyrek altın çalıp kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 26 dakika boyunca kapıyı zorlayan şüphelilerden birinin sıcağa dayanamayıp önce kaskını sonra tişörtünü çıkardığı görüldü. Polis önce 17 yaşındaki o şüpheliyi yakaladı. Onun itirafıyla suç ortağı da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
0: Malum birçok bölgemizde güneş kavuruyor. 30 dereceyi geçen sıcaklıklar sağlığı bozabiliyor ama güneşteki D vitamini hem maliyetsiz hem de en doğal şifa kaynağı. Peki güneş bu kadar kavururken ve ihtiyacınız yoksa D vitamini takviyesi almak ne kadar doğru? Her şeyden öte zararı var mı? Özür karşısında Çetiner uzmanlara da sordu, sokağa da sordu, izleyelim.
4: Genelde hangi aylarda kullanıyorsunuz D vitaminini?
5: Herhalde kışları gidiyorum doktora.
4: Yazın uzak mı duruyorsunuz?
5: Evet. Dışarıdayız zaten.
6: Mesela Antalya'da en yüksek güneşe maruziyet. Adana'da öyle, Urfa gibi bölgeler öyle. D vitamini alıp bir de fazlaca güneşe çıkarsanız çok artar D vitamininiz. Ama plaza çalışanıysanız, tatil yapmayacaksanız, hiç güneş görmeyeceksiniz, tabii ki alabilirsiniz.
7: D vitaminini yaz kış yanından ayırmayanlar var. Vücudu

0: En önemli ihtiyaçlarından biri olan bu vitaminin kullanılacağı zamansa aslında belli.
1: Mevsimi var tabii, özellikle yaz aylarında biz D vitamininin kesilmesini istiyoruz. Şu anda sadece D vitamini değil, çeşitli vitaminleri alma çılgınlığı var.
2: D vitamini evet daha çok kışın eksikliği görülen bir vitamin. Ama maalesef bunun işin ucu kaçtı biraz. Bu hem yaş gruplarına göre hem insanların cinsiyetine göre, hem yaşadıkları yere göre, hem maruz kaldıkları güneş ışığına göre değişen bir takviye olması gerekiyor. Eğer yaz aylarında yeterince güneşe çıkıyorsak saat 11 ile 3 arasında yaklaşık 40-45 dakika kadar vücudumuzda hiçbir şey sürülü olmadan güneşe çıkıyorsak o zaman D vitamini sentezimiz artıyor.
0: D vitaminine karşı bu kontrolsüz kullanım nedeniyle uzun süredir aile hekimlikleriyle bazı kamu hastanelerinde D vitamini testleri kısıtlandı. Bu testi sadece belirli branşlardaki hekimler isteyebiliyor. Ayrıca hastaların da sık sık D vitamini tahlili istemesi sağlık sistemindeki yükü de etkiliyor.
2: Her ay bir tahlil yapmaya gerek yok.
0: D vitamini kullanıyor musunuz?
3: Güneş gördüğümü düşünüyorum yeterince. Evet. Hani beslenmeme dikkat ettiğim için ekstra bir takviye kullanmıyorum.
0: Yani yazın güneşten bolca fayda sağlanıyorsa üzerine bir de takviyesini almak doğru değil.
1: Güneşle etkileşim yapar, kalsiyumun çoğalmasına neden olur.
0: Eğer vücudunuzun D vitaminine ihtiyacı yoksa ve bu durumu tahlille teyit ettiyseniz, yaz aylarında güneşin kavurduğu bu günlerde D vitaminini bir de bu şekilde takviye olarak almak zehirlenmelerden ölüme kadar yol açabilir.
2: D vitamininin fazlalığı da zararlı. Kalsiyum yüksekliğine bağlı bir takım yan etkiler ortaya çıkar. Böbrekte taş oluşumu artar, kalpte aritmiler yapabilir, vücut elektrolit dengesini bozabilir, ani kardiyak ölümler olabilir, böbrek yetersizliği olabilir. İşte bunların hepsi zehirlenme belirtileri.
0: Bu durum İspanya'da bir ada bölgesinde yaşandı. 16 kişi D vitaminini yanlış kullandığı için zehirlendi. Yani D vitamininin üzerindeki ilaç değildir ifadesine aldanmamak gerekiyor. Yanlış kullanımında ölüme kadar götürebiliyor.
2: D vitamini düzeyinize tatilden önce baktırın. Tatilden geldikten sonra tekrar baktırın. Aradaki farkı göreceksiniz. Artmış olacak.
4: Avrupa'da sıcak hava dalgası sürüyor. Kuraklık nedeniyle büyük nehirlerin debisi düşüyor. Fransa'da kuruyan dere sayısı 1370'i geçti. İtalya'nın en uzun nehri Po ise büyük ölçüde kurudu.
5: Avrupa'da sıcak hava dalgası sürüyor. Kuraklık kıtayı olumsuz etkiliyor. Belçika'da ülke genelinde pazar gününe kadar sıcak hava alarmı verildi. Sıcaklıkların ülkenin iç kesimlerinde yeniden 30 derecelerin üstüne çıkması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor. Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü diğer ülke ise Fransa. Ülkede kuruyan dere sayısı 1370'i geçti. Veriler ana karanın %80'den fazlasının kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Kuraklığın geçen yıla göre iki kat şiddetli yaşandığı belirtiliyor. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbu'nun açıklamasına göre 40 binden fazla kişi içme suyu kesintileriyle karşı karşıya. Avrupa'nın 5 büyük nehrinde son 34 yılın en düşük Temmuz debileri görüldü. Ren, Thames, Tuna ve Ron nehirlerinin geniş kesimlerinde su akışları düştü. İtalya'nın en uzun nehri Po büyük ölçüde kurudu. Tuna nehrinde suların çekilmesiyle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman savaş gemisi kalıntısı yüzeye çıkmıştı. Suların çekilmesiyle geminin parçaları her geçen gün daha da belirgin hale geliyor.
4: ABD Başkanı Trump geçen ay NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılırken güvenlik sebebiyle uçak değiştirdiğini doğruladı. Olayın ayrıntıları da, tehdidin ayrıntıları da ortaya çıktı. Middle East A ve New York Times'a göre İsrail istihbaratından gelen uyarının arkasında İran tehdidi vardı.
6: ABD Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı. Kararın gizli servis ve ordunun talimatıyla alındığını belirten Trump, o gün bir tehdit bulunduğunu düşündüğünü açıkladı.
7: I go by secret service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they want...

0: wanted me to do it, so I do it. I do what they say. I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats.
1: Trump bir gazetecinin bu uçakta yer almak neden sizin için tehlikeliydi de neden gazeteciler için tehlikeli değildi sorusuna da yanıt verdi. ABD Başkanı'nın neden gizlice uçak değiştirdiğine ilişkin yeni iddialar da ortaya atıldı. Middle East Eye uyarının İsrail istihbaratından geldiğini ileri sürdü. Habere göre İsrail, İran bağlantılı bir grubun Trump'ın uçağını Manpads olarak bilinen omuzdan atılan füzelerle hedef alabileceğini ABD'ye bildirdi. İstihbaratın ABD tarafından Türk makamlarına iletilmesinin ardından Ankara'da güvenlik önlemleri artırıldı. Trump'ın ayrılış noktası Esenboğa Havalimanı'na kaydırıldı. New York Times'ta ABD istihbaratının Trump'ın uçağına füze saldırısı tehdidi tespit ettiğini ileri sürdü. Haberde İran'ın Trump'ın Ankara'da kaldığı yeri de bildiği iddia edildi. Middle East'a konuşan bazı kaynaklar, Netanyahu hükümetinin kendisini Trump'ı koruyormuş gibi göstermek, İran'la yürütülen müzakereleri sabote etmek ve Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan yakın ilişkisini baltalamak amacıyla kurduğu bir tuzak olduğuna inanıyor.
2: Irak Başbakanı Ali Ezzeyzi, ülkedeki silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunması için talimat verdi. Başbakan Zeydi, başkent Bağdat'ta Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Halit el-Ubeyre'yi kabul etti. Görüşmede ülkedeki güvenlik birimlerinin istikrarı sağlamaya yönelik çalışmaları ele alındı. Zeydi görüşmede silahların devletin kontrolünde toplanmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlanması talimatı verdi. Devlete yönelik en tehlikeli tehdidin kontrolsüz silahlar olduğunu belirten Irak Başbakanı, bunun güvenlik kurumlarının otoritesini aşındırdığını söyledi. Irak'ta bazıları Haçlı Şabi çatısı altında, bazıları ise bağımsız faaliyet gösteren silahlı gruplar bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yerleşim politikası ve yerleşimci şiddeti yeniden gündemde. Cenin'de Filistinlilere ait 26 binanın yıkımına başlandı. Nablus yakınlarında da iki Filistinli aile yerleşimciler tarafından günlerce evlerinde ablukaya alındı. Birleşmiş Milletler Batı Şeria'nın kırılma noktasında olduğu uyarısında bulundu.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı artıyor. İsrail Cenin'de Filistinlilere ait 26 binanın yıkımına başladı. İsrail Maliye Bakanı Smotrich açıklamayı X hesabından yaptı. Smotrich, yıkımların 2005'te başlatılan Ganim ve Kadim adlı Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulması için gerçekleştirildiğini açıkladı. Smotrich ile Savunma Bakanı Katz'ın sunduğu gasp edilen Filistin toprakları üzerinde 19 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasına ilişkin plan güvenlik kabinesinde onaylanmıştı. Plan, Batı Şeria'nın tamamına dağılan 11 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesini kapsıyor. Ganim ve Kadim de yeniden kurulacak. 6 kaçak yerleşim birimi de İsrail nezdinde tanınacak. Nablus'un güneyindeki Kusra köyünde ise aşırılıkçı Yahudi yerleşimciler iki Filistinli aileyi evlerinde ablukaya aldı. Yerleşimciler evlerin su ve elektrik hatlarını kesti, içerideki 7 kişinin giriş çıkışını engelledi. İsrail ordusu eylemleri yasa dışı ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. Ancak yerleşimciler bölgeden uzaklaştırılmadı. İsrail El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni de Yahudi dini günü gerekçesiyle ibadete kapattı. Birleşmiş Milletler de Batı Şeria'nın kırılma noktasında olduğu uyarısını yaptı. BM'ye göre yılbaşından bu yana İsrail güçleri ve yerleşimciler 18'i çocuk 76 Filistinli'yi öldürdü. Yaklaşık 3800 Filistinli ise yerleşimci saldırıları, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yerinden edildi.
2: Tayvan'da askerler kent merkezine indi, silah sesleri duyuldu. Detayları aktaralım. Evet, görüntüler başkent Taipei'den askerler her yıl geleneksel olarak yapılan Han Kuyang tatbikatı için harekete geçti. Askerler farklı noktalarda birbirinden farklı tatbikatlar düzenledi. Ekranlarınıza gelen bu görüntülerde ise ordu senaryo gereği başkente girmeye çalışanlara karşı koydu ve köprüye barikatlar kuruldu, yollar kapatıldı. Askerler ise zırhlı araçlarla düşmanı engellemeye çalıştı. Sis bombaları da atıldı ve tatbikatta Tayvan'ın yerli olarak geliştirdiği zırhlı araç kullanıldı.

0: Çin saldırısına karşı yapılan tatbikatlarda ortaya çıkabilecek farklı senaryolar prova ediliyor. Macaristan parlamentosu ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçti. Makam için uygun görülen isim Yüksek Mahkeme Başkanı András Baka oldu.
1: Macaristan'da yeni cumhurbaşkanı seçildi. Parlamento bu göreve Yüksek Mahkeme Başkanı András Baka'yı uygun gördü. Tek aday olan András Baka için 146 milletvekilinden 140'ı evet oyu kullandı. Seçim sonucunun açıklanmasının ardından milli marş çalındı. Baka Macaristan Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. 1952 doğumlu András Baka, 1990'da milletvekili olarak kısa süre görev yapmanın dışında siyasi bir görev üstlenmedi. 7 yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıç olarak görev yaptı. Böylece Strasbourg'da görev yapan ilk Macar oldu. Baka 2009 yılında Macaristan Yüksek Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi. Macaristan'da Nisan ayında başbakanlık seçimlerini Peter Magyar kazanmıştı. Magyar eski cumhurbaşkanı Tamás Suljok'tan boşalan makamı Macaristan'ın dünyaca ünlü satranç şampiyonu Judit Polgar'a teklif etmişti. Fakat Polgar böyle bir sorumluluğu üstlenmeye hazır olmadığını ifade ederek teklifi reddetmişti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdüllatin'in eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısı düzenlenecek. Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler başlığı altında ikili ticaret hacminin de 15 milyar dolar seviyesine çıkarılması yönündeki çalışmalar, askeri ve savunma sanayi alanlarındaki mevcut işbirliği fırsatları da ele alınacak. Bölgesel gelişmeler kapsamında da Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin son durum ve ABD ile İran arasında ateşkes süreci de değerlendirilecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, partisinin 25. yıl özel mitinginin hazırlıklarını anlattı. 25 yıl bizim için fragman dönemiydi. Asıl şimdi başlıyoruz diyebileceğimiz bir 25. yıl organizasyonu olacak dedi.
2: 25 yıl bizim için bir fragman dönemiydi. Asıl şimdi başlıyoruz diyebileceğimiz bir 25. yıl organizasyonu. Çünkü 15 Ağustos günü itibariyle uyandığımızda artık yarım asırlık bir yolculuğun ilk sabahına uyanmış olacağız.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, partisinin 25. yıl özel mitingi hazırlıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingde vereceği mesajlara dikkat çekti.
2: Bir dünya liderinin, bir küresel liderin 25 yılda yaptıklarını biz sadece göstermeye çalışacağız. Ama o gelecek nesillere ve bundan sonraki 25 yıllık AK Parti vizyonuna işaretler koyacak, mimler koyacak. Dolayısıyla hepimiz kendisinin bu büyük konuşmasına şahitlik edeceğiz. Burası bir tarihe tanıklık etme anı olacak bizim için.
1: Acar, Türkiye artık geleceğe hazır dedi.
2: Biz Türkiye'nin artık geleceğe hazır bir Türkiye olduğunu düşünüyoruz. Liderinin de başında ve dimdik ayakta arkasında olan teşkilatıyla birlikte bundan sonraki 25 yıla çok daha büyük bir vizyonla ilerleyeceğini ve dünyanın bugün o trilyon dolarlık ekonomileri içerisine girmiş olan refah seviyesini çok daha yukarı medeniyet seviyelerine çıkartacağımız bir pozisyona evrilmeyi inşallah hayal ediyoruz.
0: Dezenformasyonla mücadele çalışmaları devam ediyor. İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde mülki idari amirlerine sosyal medya bilgilendirmesi yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hakikati birlikte yükselteceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da doğru bilginin önemini anlattı.
3: Deepfake videolar, sahte ses kayıtları, organize sosyal medya şebekeleri ve manipülatif içerikler hakikat ile yalan arasındaki sınırı giderek daha fazla zorlamaktadır. Devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz. İçişleri

0: Bakanı Mustafa Çiftçi manipülatif içeriklere dikkat çekti, dezenformasyon uyarısı yaptı.
1: Dezenformasyonla mücadeleyi yalnızca iletişimcilerin meselesi olarak görmüyoruz. Dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir.
0: İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı. Duran konuşmasında kurumun sosyal medya kullanımındaki hassasiyetlerin altını çizdi.
2: Bilgiyle, hakikatle ve çevremizle ilişkimizi yeniden belirleyen tarihi bir dönüşümün içinden geçiyoruz. Elbette bu köklü değişim devlet-vatandaş ilişkisini de değiştirip dönüştürüyor. Geldiğimiz noktada devletler artık sadece fiziki sınırlarını değil, dijital varlıklarını, bilgi güvenliklerini ve hakikat alanlarını da korumak zorundadır. Asıl güç, doğru bilgiyi üretebilme, güvenilir bilgiye sahip olabilme ve toplumla güven esasına dayalı bir iletişim kurabilme kabiliyetidir.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 2025 yılında e-nabıza eklenen organ bağış süreciyle ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 144 bin kişinin dijital vasiyetini oluşturduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, organ bağışı süreçlerini e-devlet ve e-nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlarımız için çok daha kolay hale getirdik. 143.887 vatandaşımız dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldı dedi. Bakan Memişoğlu, 2.510.018 organ ve dokunun nice hayatlara umut olmak üzere bağışlandığını açıkladı. AK Parti yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini meclise sundu. Teklifle yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için izin belgesi alması zorunlu olacak. Bu platformlar belge için 5 milyon lira ücret ödeyecek. Peki teklifte başka hangi düzenlemeler var bakalım.
0: İzin belgesi almaları zorunlu olacak. Belge almayanlara erişim engeli getirilecek. Türkiye'de temsilci bulundurulacak. AK Parti yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenlemeleri içeren 10 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle Booking.com ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvuru yapılacak. 9 yıldır erişim engeli nedeniyle Türkiye'de kullanılamayan Booking.com'da izin belgesi alırsa faaliyetlerine başlayabilecek. İzin belgesi 2 yıl boyunca geçerli olacak ve devredilemeyecek. İzin belgesi almayanlara erişim engeli getirilecek. Yetkisiz işletmeler üzerinden hizmet sunulması halinde 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yabancı dijital platformların alacağı izin belgesinin ücreti 5 milyon lira olacak. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 2 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkili olacak. Belge ücreti bakanlığın döner sermaye hesabına yatırılacak. Platformlar Türkiye'de en az bir yetkili temsilci bulunduracak. İlan veren işletmeleri kampanyalı satış yapmaya zorlayamayacak. Fiyat kısıtlaması getiremeyecek. Yabancı dijital platformlar nesnel bir gerekçe olmadan işletmelerin sıralamadaki yerini düşüremeyecek. Haksız sıralama düşürme veya ilan kısıtlama halinde 500 bin lira ceza uygulanacak. Aynı ihlalin aynı yıl içinde 3. kez tespit edilmesi halinde izin belgesi iptal edilecek. Bu platformların ev sahiplerinden aldıkları komisyon oranı %17'yi geçemeyecek. Komisyon sınırının aşılması ya da haksız bedel alınması durumunda haksız kazancın 10 katı tutarında ceza kesilecek. Teklifle müşteriye vaat edilen hizmetin eksik sunulması veya hiç verilmemesi halinde sözleşme başına 50 ila 100 bin lira arasında ceza kesilecek.
3: Bursa'da 4. yüzyıldan kalma İznik surları vandallığın hedefi oldu. Tarihi surların üzeri sprey boyalarla kirletildi.
0: Kimi adını kimi aşkını yazdı. Tarihi duvarlar sprey boyalarla tahrip edildi. Burası Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki ilçesi İznik. M.Ö. 4. yüzyılda yapımına başlanan İznik surları Roma ve Bizans dönemleri

0: üzerindeki eklemelerle bugünkü halini aldı. 4970 metre uzunluğundaki surlar şimdilerde vandallığın hedefi oldu. Yaklaşık 2400 yıllık tarihi surların üstüne sprey boyalarla yazı yazıldı. Ekipler yazıları temizlese de bir süre sonra yine aynı görüntü ortaya çıktı.
1: Ateş yakılıyor, duvarlara yazılar yazılıyor. Yani burayı ziyarete gelen insanların gözünden de hiç hoş görünen bir şey değil.
0: İlçe sakinleri ve ziyaretçiler bu duruma bir önlem alınmasını istiyor.
2: Karaman'da iş kazası can aldı. Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Kaza Hamidiye Mahallesi'ndeki bir inşaatta oldu. 39 yaşındaki Mesut Yıldız 12. katta çalışıyordu. Yıldız asansör boşluğuna düştü. Sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yıldız'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Giresun'un Göreli ilçesinde şiddetli yağış sonrası dere taştı. Suya kapılan 4 kişilik aileden biri kendi çabalarıyla kurtulurken ikisinin cansız bedeni bulundu. Olay Göreli'ye bağlı Hamzalı köyünde yaşandı. Kuvvetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Bu sırada dere kenarında bulunan bir kişi suya kapıldı. Onu kurtarmak isteyen eşi Zekiye Kırca ve kızları Burcu ve Burçin Kırca da akıntıya kapılıp sürüklendi. Baba sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Burcu Kırca ve Burçin Kırca'nın esef cansız bedeni bulundu. Anneyi arama çalışmaları ise sürüyor. Bina yıkımlarında kurallar değişti. Yüksekliği 18,5 metreden az olan binaların yıkımında fenni mesuliyet aranmayacak. Patlatıcı kullanılacak. Yıkımlarda patlamanın çevrede bulunan yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin hesaplanması zorunlu olacak. Yıkım kameralarla kayıt altına alınacak.
0: Hava durumu takip edilecek. Kamerayla kayıt altına alınacak. Patlayıcı kullanılan yıkımlarda şartlar değişti. Resmi gazetede yayınlanan binaların yıkımına ilişkin yönetmelik değişikliğine göre, yüksekliği 18,5 metreden az olan binaların yıkımında fenni mesul yani kamu adına denetleyen yetkili mimar veya mühendis şartı aranmayacak. Ancak risk taşıyan yapılar için istisna var. Bina bitişik nizamda ise yapısal düzenliği bulunuyorsa görevlendirme istenecek. Sağlık ve eğitim tesisleriyle kültür veya tabiat varlıklarının yakınında ise ilgili daire inşaat mühendisinin fenni mesul olarak görevlendirilmesini talep edecek. Patlatıcı kullanılacak yıkımlarda ise 2'den fazla bodrum katı bulunan binalarda fenni mesuliyet sorunu olacak. Patlamadan sorumlu mühendis ve ateşleyici görevlendirilecek. Patlamanın çevrede bulunan yapılar veya altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin hesaplanması zorunlu olacak. Meteorolojik şartlar değerlendirilmeden patlama yapılamayacak. Yıkım yüksek hızlı kameralarla kayıt altına alınacak. Yapının bitişik nizamda bulunması, yüksek yapı kapsamında olması, çevresel koşullar nedeniyle makineyle yıkımın zorlaşması veya mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde süre değişebilecek. Müteahhidin başvurusu ve ilgili idarenin onayıyla yıkım ruhsatının süresi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatılabilecek. Yüksek yapıların yıkımı için de özel kurallar getirildi. 21 metre 50 santimetreden ya da yapı yüksekliği 30 metre 50 santimetreden fazla olan binalar yüksek yapı kabul edilecek. Bu yapıların yıkımında çevre güvenliği ön planda olacak. Şantiye çevresi perdeleme, örtülü yol ve koruma fanlarıyla korunacak. Toz, titreşim ve gürültü için belirlenen sınır değerlere uyulacak. Düzenlemenin bir bölümü yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Diğer hükümler ise bir yıl sonra uygulanmaya başlanacak.
2: İstanbul'da yıkılan bir binadan kopan parçalar yandaki binalara isabet etti. İki binada hasar oluştu. Yıkımın adresi Bahçeli Evler'di. 6 katlı bir apartman kentsel dönüşüme girdi. Boşaltılan binada yıkım çalışmaları başladı. Ekranlarınıza da yansıyor. Yıkım sırasında kopan parçalar da etrafa saçıldı. Beton parçaları yıkım öncesi tedbir amaçlı boşaltılan apartman dahil iki binaya da isabet etti. Boşaltılan binanın kirişleri de zarar gördü. Apartman sakinleri ise belediye misafirhanesine götürüldü. Samsun'da bir tüp gaz bayisinde çıkan yangın tüplerin peş peşe patlamasıyla bir anda büyüdü. Bitişik'teki iş yeri ve apartmandaki dairelere sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü.

0: Tüpler fırlatmaya başladı.
1: Yangın çıktı, tüpler ard arda patladı. Bir anda büyüyen alevler bitişikteki iş yeri ve dairelere sıçradı.
0: Tüpler patlamaya başladı.
1: Görüntüler Samsun'un Tekkeköy ilçesinden. Bir tüp gaz bayisinin deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ama tüplerin peş peşe patlaması ekiplerin işini zorlaştırdı. Ard arda meydana gelen patlamalarla alevler bitişikteki iş yerine ve altı katlı binadaki dairelere sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis de tomalarla müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazanın ardından araçlardan biri kontrolden çıkarak bir fırına girdi. Neyse ki o sırada fırında kimse yoktu.
1: Sokaktan çıkan araçla çarpıştı, kontrolden çıkıp fırına böyle daldı.
3: Patlama sesi gibi bir ses geldi. Bir anda kalktık ayağa. Araba içeri girmişti.
1: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazadan sonra kontrolden çıkan bir araç yol kenarındaki fırının bahçesine girdi.
3: İçeri doğru girecekti fren yapmasaydı. Allah'tan fren yaptı, dış tarafta durdu.
1: Neyse ki o sırada bahçede kimse yoktu. Kazada yaralanan olmadı. Fırındaysa büyük zarar meydana geldi.
3: Zaten arabanın kaskosu varmış. Onlar halledecek yani. Sıkıntı yok fırınla ilgili.
2: Son dönemde bıçak altına yatmak istemeyen birçok kişi ameliyatsız estetik işlemleri tercih ediyor. Burun dolgusu da bunlardan biri. Ancak uzmanlara göre bu işlem ameliyattan daha riskli olabiliyor. Habertürk muhabiri Aslan Ömer Aktaş hem uzmanlarla hem de burun dolgusu yaptırdıktan sonra ameliyat olmak zorunda kalan bir kişiyle konuştu.
4: O kadar çok acıdı ki yani sanki o derimi aldılar oradan öyle bir çekiştiriyorlar. Ameliyat bunun yanında hiçbir şey.
5: Tüm dünyada dolgu enjeksiyonları sonrası 365 vakada kısmı ya da tam bir körlük saptanmış.
6: Beni dolguya iten tabii ki kolay olması, bıçak altına yatmıyor olmanız.
7: Bıçak altına yatmak istemedi, çözümü burun dolgusunda aradı. Ama kaçtığı ameliyat masasına bu kez mecbur kaldı.
4: Arkadaşım daha önce burun dolgusu yaptırdı. Hatta onun tavsiyesi üzerine gittim. Onun arkadaşıydı. Güzel olan burnum şimdi daha kötü olmuştu. O yüzden de ameliyat oldum.
7: Ameliyat korkusu, kısa sürede sonuç alma isteği. Ameliyatsız burun estetiği olarak tanıtılan burun dolgusuna ilgi giderek artıyor.
8: Burun dolgusu yaptırırdım.
9: Burun dolgusunu yaptırmak isteyen pek çok arkadaşım var. Bunun için para falan biriktiriyorlar.
10: Özge Konat da birçok kişi gibi ameliyat yerine burun dolgusunu tercih etti. Ancak beklediği değişim talihsizlikle sonuçlandı. Çareyi yine ameliyat olmakta buldu.
4: İlk başta güzeldi. Ondan sonra böyle bir 6-7 ay içinde düşme oldu. Bir sene sonra bayağı ucu düştü. Bu sefer de görüntü olarak çok etkiledi beni. Ben de ameliyat olmaya karar verdim. Hatta ameliyattan çok korkuyordum ben. Ama burun dolgusundan sonra mecbur olmak zorunda kaldım. Hatta burun dolgum ameliyattan daha acılı geçti.
7: Üstelik ters giden bir burun dolgusunun sonucu sadece istenmeyen bir görüntü değil. Yanlış uygulama, doku kaybından enfeksiyona kadar ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.
5: Burun bölgesinde siz yanlışlıkla damar içerisine dolguyu enjekte ederseniz ya o bölgede nekroz dediğimiz dokuda çürüme meydana gelir.
11: Küçük topaklar olabilir, onun üstünü örten ciltte erime, yok olma olabilir.
7: Daha büyük risk ise göz damarları.
5: Burun bölgesindeki damarların göz damarlarıyla bir bağlantısı vardır içeriden. Siz yanlışlıkla burun bölgesindeki damara enjeksiyon yaparsanız o bölgede körlük meydana geliyor.
7: Risk bu kadar büyükken işlemi kimin yaptığı da kritik önem taşıyor. Özge Konat'ın burun dolgusunu yapansa bir hekim değildi.
4: Bir doktorun kliniğine gitmedim. Normal güzellik merkezinde yaptırdım yani burun dolgusunu. Doktor tarafından yapılmadı.
11: Herhangi bir şekilde bununla ilgili donanımı olmayan kişilerin bunları yapmamaları lazım. Bunun için bu eğitimi almış olan uzman hekimler riski en aza indirecek şekilde önlemler de alarak başarılı yapacaklardır.
2: Spordaki gelişmelerle devam edelim. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi

0: 3. elime turu rövanş maçında bugün evinde Çekya ekibi Hradec Kralov'la karşılaşacak. Siyah beyazlar 1-0 kazandığı maçın rövanşında kazanarak tur atlamayı planlıyor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu için sahaya çıkıyor. Siyah beyazlılar 3. eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi konuk edecek. Tüpraş stadında oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Mücadelede İsviçreli hakem Urs Scheinder düdük çalacak. Siyah beyazlı takım deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini yenerek playoff turuna yükselmeyi hedefliyor. Siyah beyazlı ekip Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını playoff turuna yazdıracak. Hradec Kralove'nin müsabakada alacağı tek farklı galibiyetlerse maçı uzatmaya götürecek. Konuk ekip karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak. Beşiktaş'ta Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. İlk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kouattara cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kralove'yi geçmesi halinde playoff turu aşamasında rakibi de belli oldu. Siyah beyazlılar Çekya ekibini geçmesi durumunda Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile playoff turunda karşılaşacak. Litvanya takımı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek Avrupa Ligi playoff turuna kaldı.
0: Fransız ekibi Paris Saint-Germain UEFA Süper Kupa finalinde İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Siz haberimizi izlerken biz de veda edelim. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak. Yayında yapım demeye geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
2: Paris Saint-Germain UEFA Süper Kupa'da hem üst üste hem de toplamda ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Fransız ekibi Avusturya'nın Salzburg kentinde oynanan final maçında Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti. Paris Saint-Germain'e kupayı getiren golleri 20. dakikada Kvaratskhelia ve 61. dakikada Désiré Doué attı. Aston Villa'nın tek golünü ise 45. dakikada Brahim Jobeni Maggio kaydetti. Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golün sahibi Désiré Doué maçın futbolcusu seçildi. Son iki yılın UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nın sahibi Paris Saint-Germain, 2025'ten sonra bu yılda UEFA Süper Kupayı müzesine götürdü. Fransız ekibi böylece 1989-1990 yıllarında Milan ve 2016-2017'de Real Madrid'den sonra Süper Kupa'da üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan 3. takım oldu. Paris Saint-Germain'in İspanyol çalıştırıcısı Luis Enrique, 2015'te Barcelona'nın, 2025'te de Paris Saint-Germain'in başında kazandığı UEFA Süper Kupayı bir defa daha kaldırdı. Ve Pep Guardiola'dan sonra Süper Kupa'da 3 şampiyonluk sevinci yaşayan 3. teknik direktör oldu. Daha önce şampiyonluk maçına çıktığı tüm UEFA organizasyonlarında kupaya uzanan Aston Villa ise ilk kez sahadan üzgün ayrıldı. Birmingham ekibi daha önce 1982 Şampiyonlar Ligi, 1982 Süper Kupa, 2001 Inter Toto Kupası ve 2026 Avrupa Ligi'ndeki finallerde şampiyon olmuştu.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece.

0: Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Daskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını 2 katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek. Herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın. Depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
2: Haberin ve hayatın içinde.
3: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
2: Gündemin sıcak başlıkları.
3: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
2: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
3: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
2: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

Günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'te buluştuk yine. Gün başlıyor, oradasınız. 13 Ağustos Perşembe sabahındayız. Güzel haberleri alacağı güzel bir gün olsun. Gündemin nabzını hep beraberce tutacağız. Saat 10'a kadar efendim. Bendeniz Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. En sosyal Murat Güloğlu TV. X Murat Güloğlu, Instagram'da Murat Güloğlu TV. Mesajlarınızı buraya yönlendirebilirsiniz efendim. Haberlere geçeceğiz. Canlı bağlantılarımız da olacak elbette ama bakın memleketin gazeteleri yeni günde hangi haberlerle okuyucusunun, sizlerin, bizlerin karşısında? Hürriyet'ten başlayalım. Bazukalı ucuz roman şeklinde bir başlık dikkat çekici. Hemen buna bakalım, ardından diğer haberlere geçeriz. Efendim, İsrail Amerika'yı böyle kandırdı deniliyor. İsrail 3. sınıf avantür filmlerini andıran bir senaryo ile Amerika'yı oyuna getirdi. İran başkanın uçağına bazukalı saldırı yapabilir yalanıyla Trump'ın Ankara'dan dönüş planını alt üst etti. Amerika'yı dünyanın diline düşürdü deniliyor. Efendim, yalan bilgi yayıldı şeklinde bir ifade söz konusu. NATO zirvesine katılmıştı, hatırlayınız, Trump. Gerçi haberimizde de birazdan aktaracağız. Ülkesine dönmek için hazırlık yaparken İsrail'den bir istihbarat geldi. İsrail istihbaratında İran'a bağlı bir tim Etimesgut Havalimanı'nda Trump'ın uçağını omuzdan atılan füzelerle hedef alabilir denildi. Başka kanallardan da Amerikalılara benzer istihbarat iletirdi. Türkiye'nin istihbarat İsrail'in aldatmacası olabilir şüphesine rağmen Amerikalılar fazla ciddiye aldı. Trump dönüşte hava savunma sistemine sahip eski uçağına bindi. Uçak Etimesgut yerine pisti yerleşim yerlerine uzak olan Esenboğa'dan kalktı. İsrail bu planla Türkiye'yi zayıf ve güvensiz, kendisi Trump'ı koruyan kahraman gibi göstermek ve Amerika-İran müzakerelerini baltalamak istedi şeklinde bir ifade dikkat çekici. Biliyorsunuz Trump gizli servis ve ordu ne derse onu yapıyorum sözleriyle kendisini savundu. Ve işte bu olaydan da arta kalan bazukalı ucuz roman başlığı efendim, gördüğünüz üzere. Detayları birazdan bizler de aktaracağız. Trump da bu durumu zaten doğrulamış idi. Filistin davası gönüllerde hep büyüyecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı Beştepe'de. Erdoğan, işgal sindirme politikalarına rağmen Filistin halkının dimdik ayakta olduğunu söyledi.

deniliyor. Öte yandan Mekke'nin hedefi istikrar, yine anlaşma değerlendirildi Erdoğan tarafından. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı şeklinde aktarılıyor. İlerleyen dakikalarda bizler de haberi vereceğiz efendim. Sahte emlakla dolandırılmayın. Sosyal medyada emlak ilanı yasağı kalktı. Yeni dönemde mal sahibinin emlak işletmesine E-Devlet'ten yetki verdi.

sosyal medyada paylaşılacak. Koşullara aykırı paylaşım, her aykırılık için 286 bin liraya kadar para cezası var. Ancak uzmanlara göre sahte ilan riski hala sürüyor. Dolandırılmamak için çok dikkatli olmalısınız denilmiş. Yine bir dolandırıcılık alanı açıldı yani maalesef. Rami Kütüphanesi dünyanın en yeşili. Rami Kütüphanesi Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu tarafından düzenlenen Yeşil Kütüphane Yarışması'nda dünya birincisi oldu deniliyor ki gerçekten sevinç duyacağımız bir ödül. Efendim, şehit yakını ve gazilere yeni haklar, kimler nasıl yararlanacak? Noyan Doğan'ın yazısından okunuyor. İlerleyen dakikalarda bizler de aktaracağız efendim. Yeni düzenlemeyle gazilerin aylıkları artırılıyor. Terör eylemlerinde mağlul sayılmalara da maaş bağlanması öngörülmekte denilmiş ve yapay zeka önerdi, mahsulü kuruttu. Nasıl oluyor bakalım. Çin'de bir çiftçi susam tarlasındaki yabani ot ve zararlılarla mücadele için yapay zekadan destek istedi ve önerdiği ilacı doğrulatmadan kullandı. Sadece otlar değil, 25 dönümlük tarla tümden kurudu deniliyor. Yapay zekaya yönelik olarak olumlu haberler olduğu kadar elbette ki olumsuz haberler de gelmekte diyelim. Ve hemen logosunun üstündeki haberlere bakalım. Çünkü futbolla ilgili bir başlık var. Lig şimdi süper oldu. Futbol hasreti bitiyor. Süper Lig yarın başlıyor. Hayırlı olsun diyelim efendim. Bu sezon dört büyüklerin hepsi kadrosuna dünya yıldızlarını kattı. Tabii işin bir de milyon euroluk tarafı var. Milyon eurolar ödendi. Bakalım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Salah gelmişti biliyorsunuz. Bu yarışta kim ipi gözleyecek. Umarız güzel bir lig olur diyelim. Hürriyet'in ardından Cumhuriyet'e bakalım. Efendim, önce meclise barış gelmeli. İktidar çerçeve yasaya evet oyu veren muhalefeti duymazlıktan geliyor şeklinde bir ifade var. Muhalefet partileri yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasaya itirazları olmasına karşın barış gerekçesiyle evet oyu verdiklerini belirtti. Buna karşın meclisin çalıştığı son bir ayda Cumhur İttifakı milletvekilleri muhalefetin yurttaşın çok sayıda sorununu çözecek önergeleri yine reddetti deniliyor. Mesela emekli maaşları en az bir asgari ücrete çıkarılmalı. 6.284 sayılı yasaya ilişkin davalara barolar da dahil olabilmeli. Şehit yakınları ve gazilerin sorunları araştırılmalı. Seçim güvenliği sorgulanmalı. Barınma krizinin çözümleri belirlenmeli. Madenlerin zeytinliklere etkisi araştırılmalı şeklinde bazı araştırma istekleri var. Ancak bu konuda özellikle meclisin yaraya merhem olamadığı ifade edilmiş. Bunu da Cumhuriyet başlığa taşıyor. Teröristlere af erken başladı. Nasıl? Hemen bakıyoruz. İçişleri Bakanlığı HTŞ ve El-Kaide üyelerini sarı listeden çıkardı. Vatan, millet için hayırlı olsun demek düşer bize. Tehlikeli denklem. Mekke Ortak Savunma Anlaşması Menderes dönemindeki Bağdat Paktı'na benzetilmiş. Detaylara bakalım ki fotoğraf karesinde de görüyoruz. Adnan Menderes'in de yer aldığı bir fotoğraf karesi bu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması taraflardan birine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılması hükmü nedeniyle tartışılıyor. Uzmanlar anlaşmanın Türkiye'yi ciddi yükümlülük altına soktuğunu belirtiyor. Suudi Arabistan'ın Husilerle çatışmasını işaret etti. Acaba Mehmetçik bu ülkelere mi gidecek şeklindeki sorular da var elbette. 6 Şubat'ta yaşamını yitiren 3 kişi için belirlenen tazminata itiraz denilmiş. Canın değeri yok başlığıyla veriliyor bu haber. Bir mahkeme 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren 3 kişi için 4 kamu kurumunun hizmet kusuru nedeniyle anne için 250, kardeş için 150 bin, 9 aylık bebek içinse 10 bin lira tazminat belirlemiş. Belediye ve bakanlıkta istinafa başvurmuş. Canın değeri yok mu? Evet, bu habere göre gerçekten yok maalesef. Emekçiye göz göre göre haksızlık, müfettiş raporları ortaya çıktı. Madencinin uğradığı haksızlıklar müfettiş raporlarına da yansıdı deniliyor efendim. Ve bir taraftan da ateşkes bilmecesi Pakistan'a bir yalanlama. İran'dan elbette, ama işte ortada bir bilmece var. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek İran-Amerika müzakerelerinde diyelim. Cumhuriyet'in ardından Milliyet'e geçelim. Amacımız bölgesel istikrar diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Şavkul

Avsat gazetesine Mekke anlaşmasını anlatmış. Hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz, amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halkımızın refahı diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Filistin insanlığın ortak sorumluluğudur ifadesi de dikkat çekici. İki liderin fotoğraf karesi de Milliyet'te yerini alıyor efendim. İlerleyen dakikalarda Abbas'ın ziyaretine dair detayları vereceğiz. Efendim, İstanbul şantiyesi Türkiye genelinde 2012 yılından bu yana 2.7 milyonu aşan bağımsız bölüm kentsel dönüşüme girdi. İstanbul yılda 10 bin binanın yıkım ve yeniden yapımıyla adeta bir şantiye şehir deniliyor. Dönüşümün de hızlandığı ifade edilmiş. Özellikle yarısı bizden kampanyasının bu konuda hayli etkili olduğu ifade edilmekte. Yıkım da başlı başına bir şantiye. Doğal olarak İstanbul koca bir şantiye şehire dönmüş durumda. Peki devam edelim, başlıklar kısa kısa küçük küçük aktaralım. Meclis Başkanı kurtulmuş, Türkiye modeli dünyaya örnek olacak şeklindeki bir ifade. Evet, örnek olacak ama iyi örnek mi kötü örnek mi, bunu yol üstünde göreceğiz efendim. Kaybedecek vaktimiz yok, Bahçeli'nin sözleri. Terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur şeklindeki ifade oldukça önemli. Bu arada Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Küçük bir başlık olarak aktarılmış ve Yalova'da F-16 düştü, pilot kurtuldu. Büyük geçmiş olsun diyelim. Libya'dan sonra durak Kahire, Mısır'a geçiyor. Hakan Fidan temaslarını devam ettiriyor. Denizaltı Harbi'nde yeni yetenek Aselsan'ın yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirdiği savunma kabiliyetlerinden söz edilmiş efendim. Ve bir taraftan Ahbap Derneği'nin 44 milyon lirasının buhar olduğu yine gelen bilgiler, haberler arasında. Motorinde ÖTV Ağustos'ta sıfırlandı. Giderek kademeli olarak artışı gerçekleştirecek, bunu da söyleyelim. Ve son olarak Portekiz'de biliyorsunuz ünlü futbolcu Ronaldo 10 yıllık hayat arkadaşı Rodriguez'le evlendi diyoruz. Bu da Milliyet'te yerini alan haber başlıklarından. İstanbul 24 bin ton karpuz yemiş, bu da ayrı bir başlık. Dediğimiz gibi detayları birazdan bizler de aktaracağız. Akşam gazetesine geçelim. 1 milyon dolar olması gereken kasadan çıkanlar şaşırttı. Milyon dolarlık Vitamin Ahbap Derneği 44 milyon liralık Gazze bağışını altına çevirdi. Ancak derneğin kasasından sadece ilaçlar çıktı deniliyor. Öte yandan yine Ahbap'ı konuşmaya devam ediyoruz. Hayal kırıklığım çok büyük. Farah Zeybinep Abdullah'ın sözleri. Evet, bu da yerini alan haber başlıkları arasında. Diyelim Netanyahu asla başaramayacak. Erdoğan Filistin'in varlığının baltalanmasına izin vermeyeceklerini söyledi Abbas ziyaretinde efendim. Bu arada savunma anlaşması herkese açık. Söz konusu anlaşma Mekke ortak savunma anlaşmasından söz ediliyor. Ve geçici ateşkesi uzatma kararı Pakistan, Amerika ve İran'ın 17 Ağustos'ta dolacak. Evet, pazartesi günü dolacak. 60 günlük müzakere süresinin bitmesine 4 gün kala geçici ateşkesi uzatmak için anlaştığını duyurdu. Yani geçici ateşkesi anlaşma uzatma konusunda bir anlaşma sağlandı. Güzel haber. Trump ne diyor? Evet, beni kaçırdılar şeklindeki ifade dikkat çekici. Bir taraftan da F-16 eğitimde kırıma uğradı, büyük geçmiş olsun diyoruz. Numan Kurtulmuş'un yine Türkiye modeli dünyaya örnek başlığı dikkat çekici. Reise Diyarbakır'dan Kürtçe teşekkür, bu haberi de okuyalım, ardından karara geçelim. Malum terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa kabul edildi. Diyarbakır'da Erdoğan'a teşekkür pankartları asıldı. Diyarbakır Şanlıurfa karayolundaki bir üst geçit asılan Kürtçe pankarttaki "Reis çok teşekkürler, barış hayırlı, kardeşlik daim olsun" yazısı dikkat çekti. Gelexpas Reis şeklinde aktarılıyor dediğimiz gibi bu haber ve Karar gazetesine yazıyor. Hemen ona bakalım. Hedef İran değil. Erdoğan, Ankara, Riyad ve İslamabad arasında imzalanan Mekke anlaşmasının hiçbir ülkeyi hedef almadığını açıkladı. Bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklıyla politika yürüttüklerini hatırlatıyor. Erdoğan, Mekke'de ortaya çıkan üçlü mekanizma günübirlik gelişmelere verilmiş bir tepki olarak görülmemeli şeklindeki ifadeler dikkat çekici. İki liderin fotoğraf karesi de yine yerini aldı ve evet, ülkemizde de malum son olarak yaşadığımız 6

0: Şubat depremlerinden hafızalara kazınan görüntüler Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında fotoğraf haline verilmiş. Ancak burası Kolombiya, maalesef en büyük kayıp kahve üretiminin kalbinde. Efendim 7.4 ile yıkılan Kolombiya'da facia oldukça büyük ve giderek de çoğalıyor. Maalesef ki dediğimiz gibi görüntüler ülkemizdeki görüntüler gibi. Oysa aynı zamanlarda Japonya'da da aynı şekilde bir deprem oldu. Dimdik ayakta duruyorlar. Venezuela'nın ardından Kolombiya'da böylesi bir felaketle karşı karşıya büyük geçmiş olsun diyelim. Yeni anayasa için iklim oluşmuş. Kurtulmuş'un sözlerinden okuyoruz. Çerçeve yasanın rekor oyla kabul edilmesinin yeni anayasa çalışmalarını cesaretlendirecek bir tablo oluşturduğuna dikkat çekiyor. Siyasi iklim olgunlaşmıştır. Anayasa için aritmetik ve siyasi olarak uygun bir ortam var şeklindeki ifadeler dikkat çekici. Demek ki bundan sonra yeni anayasayı konuşacağız milletçe. Sımsıkı ve kol kola arkasındayız. Yeni parti vekillerinden Özgür Özel'e destek bildirisi söz konusu. Onu da aktarmış idik yayınlarımız boyunca. Bu arada yeni bir ittifak sinyalinin yer aldığı ifade ediliyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ile Saadet Partisi liderinin fotoğrafı. El sıkışma fotoğrafı acaba bir kez o kesimde bir de Deva'nın katılımıyla yeni bir ittifak söz konusu olabilir mi? Onu da hep beraber göreceğiz efendim. Deprem tahliyesine Kanal İstanbul seti de bir başka haber başlığı ve son olarak Sabah gazetesine geçelim. Bakalım neler var. Gazze'nin işgaline kayıtsız kalmayız şeklindeki başlık, daha doğrusu manşet dikkat çekiyor. Netanyahu'nun çatışmadan nemalandığını belirtiyor Erdoğan. Dünyaya sesleniyor. Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Filistin'e destek olmak tüm insanlığın ortak sorumluluğudur ifadeleri oldukça önemli. Abbas'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Fotoğraf karesinden yerini alıyor. Patron millet, hizmetkar devlet. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek 14 Ağustos 2001'de yola çıkan AK Parti 25 yılda vesayet odaklarını aşıp Türkiye'de büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi şeklindeki ifadelerde dikkat çekici efendim. Harabe kışladan doğdu, dünya birincisi oldu. Rami Kütüphanesi'nden söz ediliyor. Öte yandan Gazze yardımlarını da kumarda yedi ifadeleri dikkat çekici. Tek anahtarı Haluk Levent'te olan kasadan 44 milyon liralık altın yerine bir kutu ilaç çıktı deniliyor. Bu da sabahta yerini almış diyelim. Saatimiz 7.14'ü gösterirken gün başlıyor da gazeteler turumuzu bu haberle noktalayalım. Gördüğünüz gibi gazetelerde aşağı yukarı aynı haberler yerini alıyor. Kimilerinde detaylar biraz daha farklı. Bakalım bizler sizlere neler anlatacağız. Bir kez daha günaydın diyerek buyurunuz haberlerimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Nerede? Beştepe'de ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan ne diyor? Filistin halkı her şeye rağmen dimdik ayakta diyor. Netanyahu hükümeti Filistin'i unutturmaya çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyüyecek ifadelerini kullanıyor.
1: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
2: Filistin'e desteğin altını çizdi, insanlığın ortak gündemi vurgusu yaptı.
1: Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı. İkili görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısında konuştu.
1: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini

0: uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.
1: Filistin Devlet Başkanı Abbas da Türkiye'ye desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum. Bu anlaşma çok önemli. Temenni ederim ki bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun.
3: Biliyorsunuz özellikle İsrail ve Yunanistan tarafından bu anlaşmaya ciddi tepkiler söz konusuydu. İran'da bizi ilgilendiren bir durum yok demiş idi. Devam edelim. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasanın kabulüyle güçlü bir mesaj olduğunu söyledi İnan. Sürece en güçlü desteğin gençlerden geldiğini de belirtiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarını da bakın nasıl yanıtlıyor.
4: Bölgemize en büyük mesajlardan birisi olduğuna inanıyorum. Hem terörsüz Türkiye'ye hem de terörsüz bölge hedefimize çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Gençler her dönem hem AK Parti'mize hem de siyasetimize çok ama çok ilgili oldu. Terörsüz Türkiye'de emin olun ki en fazla yürekten destek veren kitle ülkemizin gençliği. Çünkü onlar da artık geleceklerinde böylesine bir tehditi geleceklerini görmek istemiyorum.
1: Terörsüz Türkiye sürecine gençlerin destek verdiğini söyledi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in çerçeve yasa teklifi oylamasıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi.
4: Her zaman olduğu gibi kolaycılığı yapıyor ve ezberden gidiyor. YP diye bir parti kurması siyasetini de bu konuda formatlayamadığını, yenileyemediğini de bir göstergesi. Şimdi deniliyor ki işte biz seçmenlerinden dolayı kendilerini rahat bıraktık milletvekilleri için. Bizim seçmenlerimiz yok mu? Biz milletimiz için, gençlerimiz için, kamu güvenliğimiz için ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda o riski alırız ve siyasetimizi öyle meydana getiririz.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılacak iddialarına da yanıt verdi.
4: Sayın Cemil Tugay bağımsızdı.
5: Bağımsız evet.
4: O nedenle yani illaki bir siyasi parti tercihinde zaman içerisinde bulunacaktır. Çok seçkin davranıyoruz, çok seçici davranıyoruz.
3: Evet, belediye başkanlarından devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu yargılanıyor biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında 17 yıllık CHP üyesi olduğunu hatırlatıyor Ekrem İmamoğlu. Bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur dedi Ekrem İmamoğlu. Yeni bir yol açıyoruz ifadelerinde kullandı İmamoğlu ve yeni partiye katıldığını duyurdu. CHP sözcüsü Müslim Sarı da İmamoğlu'nun istifasını değerlendirdi. Şaşırtmadığını vurgulamış. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi aslında geç kalmış bir karardır ifadelerini kullanıyor Sarı. Evet, böylelikle yeni partiye geçişlerde Ekrem İmamoğlu'ndan da bir geçiş hep beraber gördük ve duyduk. Yer yer zaten belediye başkanları bir taraftan dediğim gibi yeni partinin yolunu tutmuş durumda. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi konusunda epeydir haberlerimiz yoktu. Aktaralım. Müslim Sarı yine CHP sözcüsü MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasayı onlar da kendi açılarından değerlendiriyor. Sorunu parti meselesi olarak görmedik, hayırlı olsun dedi. Sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.
6: Bu yasanın hayırlı olması, hayırlı olsun diyoruz, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hiçbir zaman bu sorunu bir parti meselesi gibi görmedik. Bir devlet meselesi, bir memleket meselesi gibi gördük. Ve hiçbir zaman bunu iç politikaya malzeme etmeyi düşünmedik. Bunu bir pazarlık unsuru olarak değerlendirmedik. Titizlikle bu süreci takip edeceğiz.

0: Bu yasa güzel bir başlangıç. Bizim açımızdan güzel bir başlangıç. Ancak bir son değil.
1: Çerçeve yasayı değerlendirdi. Oylamaya katılmayan 14 milletvekilinin mazeretli olduğunu söyledi.
0: Oylamaya katılmayan arkadaşlarımız için bir örgütlü katılmama durumu söz konusu değildir. Bunlar kişisel durumlardır, mazeretleri olan arkadaşlarımızdır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. 5 il başkanlığına atama yapıldığını belirtti.
0: 8 tane ilimizde yönetim boşluğumuz vardı. Daha doğrusu il yönetimlerimiz yoktu. Bunun yerine atamalar yaptık bugün 5 ilimizde. Bolu il için Ersan Türkoğlu arkadaşımızı, Gümüşhane için Rıdvan Er Yılmaz arkadaşımızı, Hatay için Derya Altınay arkadaşımızı, Sakarya için Songül Bulut arkadaşımızı ve Tokat için de Ender Ergün arkadaşımızı atamış bulunuyoruz.
1: Müslüm Sarı'ya Etimesgut Belediyesi'ne yapılan başkanlık seçimi de soruldu.
0: Biz hiç kimseyle ittifak yapmadık. Hiçbir gruba bir siyasal taahhütte bulunmadık. Etimesgut Belediyesi'nde görev paylaşımına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir belediyede ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o belediye meclis üyelerinin aday çıkarttığı bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi kimliği içerisinde yer alan ve yıllarca siyaset yapan ama şimdi yollarını ayırmış olan arkadaşlarımızın ayrı bir aday çıkartmış olması bence tutarsızlıktır. Etimesgut Belediyesi CHP'deydi ve sürecin sonunda yeniden CHP'de kaldı.
2: Ancak AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Bu da tabii afaktan acaba Cumhur İttifakı'na mı katılıyor sorularını gündeme taşıyor idi. Hep beraber göreceğiz süreçte ne olacak. Bir taraftan da baraj konusu gündeme geliyor artık Cumhuriyet Halk Partisi için. Anketlerden en azından bunu anlayabiliyoruz. Süreci hep beraber dediğimiz gibi izliyoruz ve göreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özel tüketim vergisi yani ÖTV düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Vatana millete hayırlı olsun diyelim. Düzenleme ile motorindeki ÖTV ay sonuna kadar sıfırlanmış durumda. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede dediğim gibi yayınlandı. Bu karara göre motorin türü mallarda ÖTV tutarı 13-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında yani ay sonuna kadar litre başına 0 lira olarak uygulanacak. Eylül ayından itibaren her ay 3 lira artış söz konusu olacak. ÖTV'nin Eylül'de 3, Ekim'de 6, Kasım'da 9 ve Aralık'ta 12 lira şeklinde kademeli olarak artacağı ifade ediliyor. 1 Ocak 2027'den itibaren ise fiyat 13.90, hadi 14 lira diyelim. Bu şekilde uygulanacak efendim. Tabii Amerika-İran arasındaki gerginlik yine bu şekilde devam ederse 100 liranın üzerine çıkacak bir motorun fiyatından söz ediyoruz. Duamızı yatıp kalkıp edelim efendim. Özellikle Amerika-İran arasındaki gerilim sonlansın. Çünkü Brent petroldeki gidişat memleketi direkt etkiliyor. 88-89 dolar seviyesinde hali hazırda herhangi bir düşüş söz konusu değil. Efendim dün bir olay gerçekleşti. Büyük geçmiş olsun diyelim. Yalova'da F-16 uçağı eğitim uçuşu yaparken düştü. Pilot uçaktan atladı ve kurtuldu.
3: Eğitim uçuşundaki F-16 düştü. Pilot kendini fırlatarak kurtuldu.
4: Uçak yandı uçak.
3: Eskişehir 1. Havajet Üssü Ceylan Filo'ya ait F-16 Yalova Çiftlik Köy semalarında seyir halindeydi. Uçak bilinmeyen bir nedenle 18. Anajet Üs Komutanlığı yakınlarında düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardı. Olayı fark edenler hemen yetkililere haber verdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Pilot ambulansla hastaneye kaldırıldı.
5: Pilotumuzun yanında uçağın düştüğü yerdeki herhangi bir sivil ve askeri personelimize de can kaybı olmadı. Olay intikal eder etmez en kısa zamanda başta AFAD olmak üzere UMKE ve itfaiye ekiplerimiz de olay yerine ulaştılar. Herhangi bir yangın tehlikesi olmadan, etrafa zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve tedbirler alındı.
3: Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada, hava kuvvetlerimize ait bir F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğramış.

0: Yotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir denildi.
1: Evet, neyse ki herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Gerçekten çok büyük geçmiş olsun diyelim. Aydın'a gidelim çünkü Kuyucak'ta bir orman yangını söz konusu maalesef. Ekiplerin müdahalesi an itibariyle sürmekte. Yangın Genceli Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda başladı maalesef. Yükselen dumanları görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Bölgeye kısa sürede 11 helikopter ve 6 uçakla kara ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için uğraşısını sürdürüyor. Umarız ki yakın zamanda yangın söndürülecektir. Evet, uzun zamandır en azından böyle bir yangın haberi vermiyorduk. Uzun zaman dediğimde yaklaşık bir haftadır Aydın Kuyucak'taki o orman yangını umarız dediğimiz gibi bir an önce söndürülür. Bir taraftan da olumsuz hava şartları söz konusu. Bu şartlarda denize girilmesi beraberinde boğulma vakalarını da getiriyor. Her ne kadar uyarı üzerine uyarı yapılsa da. İşte bunun önüne geçmek isteyen Sakarya, Kırklareli ve Tekirdağ'da denize girmek yasaklanmış durumda. Karar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları üzerine alındı. Sakarya'nın Koca Ali ilçesinde 4 gün denize girmek yasak. Yasak 16 Ağustos pazartesi günü sona erecek. Yani hafta sonu denize girilemeyecek efendim. Sakarya'da öte yandan benzer bir karar alan yerler arasında Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Vize ilçesi de söz konusu. İstanbul'da ise Şile ile Sarıyer'de bugün ve yarın, Arnavutköy'de pazartesiye kadar, Beykoz'da ise 2 gün süreyle denize girişler yasaklandı. Uyarılara mutlak suretle uymakta büyük fayda var efendim. Yoksa bir boğulma vakasıyla karşılaşabiliyoruz. Aman ha diyelim. Bütün gazetelerde neredeyse okuduk. Ahbap Derneği soruşturmasında çarpıcı bir para trafiğinden söz edeceğiz yine. Şimdi derneğe ait 44 milyon lira önce dolara, ardından fiziki altına çevrilmişti. Altını teslim alma ve banka kasasına erişim yetkisinin de sadece Haluk Levent'te olduğu saptandı. Ekipler o kasayı açtığında bakın neyle karşılaştı.
0: Evet, 44 milyon lira önce 1 milyon dolara, sonra altına çevrildi. O altınların konulduğu kasadan birkaç ilaçlı bir kitap çıktı.
2: Kasayı açtık, sonra çıktı dışarıya. İşte aldı geldi bunların yani.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada para trafiğinin izi sürüldü. Dosyaya giren bilgilere göre derneğe ait 44 milyon lira Ocak ayında alınan yönetim kurulu kararıyla 1 milyon dolar nakde çevrildi. Derneğin banka hesabından 14 Ocak'ta döviz bürosuna havale edilen 44 milyon liranın açıklamasına Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi yazıldı. Tespitlere göre Haluk Levent 1 milyon doları döviz bürosundan aldı. 2 gün sonra alınan yeni yönetim kurulu kararıyla o para fiziki altına çevrildi. Altını teslim alma ve banka kasasına erişimde Haluk Levent tek yetkili kılındı.
3: Bir saniyeniz rica ederim.
4: Tamam, bekleyin.
0: Söz konusu banka kasası polis, avukat ve kuyumcu bilirkişi eşliğinde açıldı. Altın yerine kasadan birkaç kutu ilaçla Haluk Levent adına imzalanmış bir kitap çıktı. Savcılık şimdi kayıp altınların akıbetini araştırıyor.
1: Evet, Ahbap Derneği'ne ilişkin her haber maalesef büyük bir hayal kırıklığı olarak hafızalarda yer alıyor. Büyük bir hayal kırıklığı ve bir taraftan da işin içinde acaba başka ne tür işler var? Bütün bunlar önümüzdeki zaman diliminde soruşturma derinlettikçe daha da ortaya çıkacak diyelim. Buyurunuz bir haber başlığı. Bir taraftan geçtiğimiz günlerde bir operasyon düzenlenmiş idi. Vize, ağırlıklı olarak Schengenlerden söz edebiliriz. Vize kara borsası öğrenciyi vuruyor şeklinde aktarılıyor haber. Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği YEDAP Başkanı konuşmuş, Osman Yılmaz. Öğrencilerin vize randevusu bulamadığı için eğitimine başlayamadığına dikkat çekti ve önceki gün yapılan operasyon Türkiye'de uzun süredir yaşanan krizin ulaştığı boyutu açıkça ortaya koydu diyor efendim YEDAP Başkanı. Bu operasyon sadece bir adli olay değil, aynı zamanda Türkiye'de yıllardır dile getirdiğimiz vize randevusu krizinin ne kadar ciddi bir

0: bir noktaya geldiğini de göstermektedir diyor. Bir öğrenci üniversiteden kabul alıyor, eğitim ücretini yatırıyor, konaklamasını ayarlıyor, bütün hazırlıklarını tamamlıyor ancak vize randevusu bulamadığı için eğitimine başlayamıyorsa burada sadece bireysel bir mağduriyetten değil, eğitim hakkını ve uluslararası öğrenci hareketliğini etkileyen ciddi bir sistem sorunundan da söz edebiliyoruz diyor efendim. Ve bir taraftan da biliyorsunuz 49 kişi hakkında işlem yapılmıştı. İşin eğitim tarafı bu. Bir de sağlık tarafı var. Eğitimini bir kenara bırak, sağlık ve tedavi görmek isteyen bir vatandaş yine aynı şekilde vizeyi bulamadığı için belki de Allah korusun hayattan kopup gidiyor. Dolayısıyla böylesi operasyonlar son derece önemli efendim. Bakalım nereye kadar gidecek? Çünkü sonuna kadar gideceğiz denmişti yetkili makamlar tarafından. İşin içinde milyar liralar olunca evet, bu operasyonlar daha da önem taşıyor. Peki, yola devam. Şimdi kentler farklı fakat başlarına gelenler aynıydı diyelim, başlayalım habere. Bursa ve Tekirdağ'da iki çocuk yaşadıkları evlerinin pencere ve balkonlarından maalesef düştüler. 1,5 yaşındaki İkram Bebek ailesiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşıyordu. İkram Bebek iddiaya göre balkonda oynarken dengesini kaybetti ve 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Sağlık ekipleri hemen bölgeye gitti. Bebek ambulansla hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen bebeğin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Maalesef acil şifalar dileyelim. Benzer bir haberde yine Tekirdağ'dan, dediğim gibi Çerkezköy'de yaşayan 2 yaşındaki Muhammed Hüseyin pencereden düştü. 5. kattan beton zemine düşen Hüseyin hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. İki bebeğin ölümüne ilişkin şimdi bir soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor. Dediğimiz gibi 1,5 yaşındaki İkram bebeğin durumunun ağır olduğunu ifade etmiştik. Diğer bebek de hayattan koptu gitti. Allah'tan rahmet dileyelim. Aman dikkat uyarıları bu anlamda ebeveynlere çok büyük iş düşüyor diyerek uyarıları dikkate almaları gerekiyor. Özellikle 1,5-2 yaşındaki bebekleri bir an olsun gözümüzün önünden ayırmamakta büyük fayda var. Ve Rojin Kabaiş diyeceğiz. Rojin'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Aile de umutla olayın bir an önce çözülmesini bekliyor. Aile ve avukatlarının soruşturmayla ilgili bazı talepleri var.
1: Kayıp olarak aranıyordu. Cenazesi gölde bulundu. Aradan geçen 2 yıla rağmen Rojin'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı.
2: Savcıyla görüştük bugün. Yeni gelişmeler olacak inşallah Allah'ın izniyle. Yani biz çok zor durumdayız. Bu dosya neden bu hale geldi? 2 senedir neden aydınlanmıyor dosya?
1: Rojin Kabaiş 2024 yılında üniversite eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Hayali çocuk gelişimi bölümünü tamamlayıp öğretmen olmaktı. 27 Eylül'de yurttan çıkan genç kız 15 Ekim'de Van Gölü'nde ölü bulundu. Soruşturma sürerken aile de umutla olayın çözülmesini bekliyor. Bazı talepleri de var.
3: Tespit edilen araçların Mola Kasım tarafına giden araçlardan olup olmadığı, bu kişilerin kim olduğu, giden kişilerin HTS kayıtları, giden kişilerin DNA örnekleri, yine aynı şekilde giden kişilerin ifadelerine başvurması hususunda başsavcımıza dile getirdik.
1: Peki Rojin'in ölümü intihar mı yoksa cinayet mi? Şimdiye kadar çok sayıda kişiden de DNA örneği alındı.
3: Bildiğimiz kadarıyla Mayıs ayında DNA'lar almış. Ayrıca Abdurrahman Bey tekrardan bir talepte bulunarak rektörün ve rektörün yeğeni olduğu söylenen aynı şekilde kıl ve saç ve tükürük örneklerin de alınmasını talep etmişti. O taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı.
1: Aile olayın bir an önce çözülmesini bekliyor.
0: Evet, bu ölümde de süreç devam ediyor. Yeni bilgiler ortaya çıkacak. Umutlu bekleyiş sürüyor. En azından bir kez daha ifade edelim. Allah'tan rahmet dileyerek. Efendim, Milliyet gazetesinde bir haber başlığı buyurunuz. Gündeme damgasını vurmuştu bu cinayet gibi düşme olayında. Daha sonrasında yaşananları görüyoruz. Annesini öldürmüş, size ne yapar şeklinde bir soru var. Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki 3. kattaki penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma gözaltına alınıp hakkında ev hapsi cezası verilen Sultan Nur Ulu yeniden konuştu. Güllü'nün ölümünden birkaç gün sonra kaydedilen görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Ulu'ya sarılarak ağladığı görülüyor.

0: Görüntülerde kendisini korkuttuğu için geri çekemediğini ifade eden Ulu, yanınızda annesini pencereden atan birisi var, sarılıyorlar, ne yapabilirsiniz, istemiyorum git diyebilir misiniz? Yanınızdaki kişi annesini öldürmüş, size neler yapar diye konuştu deniliyor. Milliyet'te detaylar yerini alıyor efendim. Gündeme damgasını vuran önemli ölüm gibi, daha doğrusu cinayet gibi ölümlerden bir tanesiydi. Soruşturma derinleşiyor görüldüğü üzere efendim, böylesi bir açıklamada geldi. Peki devam ediyoruz yolumuza, saatimiz 7.37'yi gösterirken memleketteki gelişmeleri bir kenara bırakıp gidelim gökyüzünde neler oluyor, neler bitiyor. Dün önemli bir tutulma söz konusuydu. Avrupalılar özellikle tam güneş tutulmasına tanıklık etti. İspanya ve İzlanda'nın bazı bölgelerinden net ve tam olarak görüldü bu tutulma. Diğer ülkelerde ise parçalı bir şekilde gözlemlendi. Filtreli gözlüklerini takanlar görsel şöleni doyasıya izledi.
1: Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına şahit oldu. Parklar, meydanlar, gözlem evleri tutulmayı izlemek isteyenlerle doldu. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde tam güneş tutulması gözlemlendi. Güneş ayın arkasında kaldı. İspanyol kentleri yaklaşık 2 dakikalığına karanlığa büründü. Kimi filtreli gözlüklerle, kimi teleskoplarla tutulmayı takip etti. İber Yarımadası'nda en son 1912'de tam güneş tutulması gözlemlenmişti. Tam tutulmanın izlenebildiği diğer ülke İzlanda oldu. Ülkede 1954'ten bu yana ilk tam güneş tutulması gerçekleşti. Tutulma için çok sayıda ziyaretçi ülkeye geldi. İngiltere'de güneş tutulması büyüleyici bir manzara sundu. Fransa'da güneş tutulması özellikle ülkenin güneybatısında daha belirgin oldu. Parklar kalabalıklarla doldu. İtalya'da halk tutulmayı sahilde takip etti. Bir sonraki tam güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Tam tutulmanın hattı Kuzey Afrika'dan geçecek. Fas ve Mısır'ın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Türkiye'den ise parçalı olarak gözlemlenebilecek.
0: Evet, böylesi güzel görüntüler. Bir taraftan da acaba dünya ve insan hayatında nasıl etkileri var? O bütün bunlar da elbette ki konuşulan konular arasında. Görsel şöleni bizler bir sonraki tutulmada izleyebileceğiz diyelim. Buyurunuz, Yeni Şafak'ta bir haber başlığı, buna bakalım. Ekolojik soykırım şeklinde aktarılıyor. İşgalci güç İsrail'den söz ediliyor. Lübnan'ın güneyini yakıyor denilmiş İsrail ordusunun. Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırıların bölgede geniş çaplı orman ve tarım arazisi yangınlarına yol açtığı ifade ediliyor. Haberin kaynağı İngiliz The Guardian gazetesi. İtfaiye ekipleri ve görgü tanıklarına dayandırdı bu habere göre. Son aylarda özellikle zeytinlikler ve tarım arazilerinin bulunduğu alanlarda çok sayıda yangın çıktı. Bölgeden paylaşılan görüntüler, ki o fotoğraf karesini de görmekteyiz. İtfaiye ekiplerinin tanıklıkları İsrail saldırıları sonrasında geniş ormanlık alanların küle döndüğünü ortaya koyuyor efendim. Ve doğal yapıda özellikle bölgenin doğal yapısında ağır tahribata neden olduğu da ifade ediliyor. Yalnızca tarımsal açıdan değil, ekolojik açıdan da büyük bir önem taşıdığı ifade edilmekte efendim bu yangınların. Yunus, meşe ve fıstık çamlarının oluşturduğu köklü ormanların çok önemli ekolojik işlevler üstlendiğini ve bölgenin aynı zamanda göçmen kuşlar için kritik bir geçiş ve konaklama alanı olduğu da ifade edilmiş. Gerçekten cennetten çıkma yerler neredeyse, özellikle Akdeniz bu bölümü, ancak İsrail ordusu tarafından maalesef yaşanmaz hale getiriliyor. Gelişmeleri izliyoruz. Bir soykırım söz konusu ama bir taraftan da ekolojik soykırım olarak hepimizin gözü önünde işlenen bir soykırımdan bahsedebiliriz maalesef diyerek. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump hükümetinden bir haber var, bir veda haberi. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt görevi bıraktı ifade ediliyor. İstifa açıklaması Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından yapıldı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Trump, Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Trump, Leavitt'in ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için istifa ettiğini de söylüyor. Ara kongre seçimlerinde kendisine danışmanlık yapmayı sürdüreceğini de ifade etmiş. Muhabirlerle sıklıkla tartışmıştı.

0: tartışmasıyla gündeme geliyordu Levit efendim ve Trump'ın ikinci başkanlık döneminde göreve gelmiş. Bu görevi yapan en genç isim olarak da tarihe geçmişti. Yerine kimin geçeceği ise henüz belli değil. Evet, özellikle İran Savaşı sonrası bol miktarda istifaları görüyorduk. Daha çok Savunma Bakanlığı düzeyinde, ancak böylesi üst düzey diyebiliriz bir görev değişimi, bir istifa söz konusu. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek Amerika Birleşik Devletleri'nde ve geçelim Amerika ile İran arasında ateşkese. Efendim uzatıldığı belirtiliyor bu ateşkesin. Amerikan basınındaysa dikkat çeken bir iddia söz konusu. İran'ın özellikle Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkararak taktik geliştirdiği mühimmat hızla eriyen Amerika'ya karşı yetenekli bir rakip haline geldiği belirtildi Amerikan basınında.
1: İran-Ukrayna savaşından ders çıkardı denildi. Mühimmatı hızla eriyen ABD'ye karşı taktik değiştirdiğine dikkat çekildi. İddia New York Times gazetesinin analizinden. Analizde İran'ın Amerikan hava savunmasını aşmak amacıyla Ürdün'deki üç üste konuşlu ABD askerlerine yönelik İHA saldırıları düzenlediği hatırlatıldı. İran'ın aniden yön değiştirebilen gelişmiş füzeler kullanarak üslerin savunma sistemlerini ateş altında tuttuğu ve Amerikan güçlerini sınırlı sayıdaki Patriot füzelerini hızlı kullanmaya zorladığı belirtildi. Analize göre saldırılar iki önemli eğilimin ölümcül biçimde kesiştiğini gösterdi. Savaş ilerledikçe İran'ın daha yetenekli bir rakip haline geldiği ve ABD hava savunmasını aşmanın yollarını öğrendiği belirtildi. İkinci olarak Pentagon'un önleyici füze stoklarının hızla azaldığına dikkat çekildi. Kaynaklara göre Pentagon, savaş sırasında 1500'den fazla Patriot önleyici füze kullandı ve elinde 1700'den az önleyici füze kaldı. Analizde İran güçlerinin özellikle Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkardığı ve bu savaşı inceleyerek taktiklerini geliştirdiği de belirtildi. Buna Nisan ayında İran'ın bir Amerikan F-15E savaş uçağını omuzdan ateşlenen füzeyle düşürdüğü olay örnek gösterildi. Analiz ve incelemelerin aksine Pentagon kamuoyuna yaptığı açıklamalarda mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları reddediyor.
0: Evet, 17 Ağustos'ta dolacağı ifade edilen ateşkes uzatıldı. Ancak bir taraftan da taktik üzerine taktik geliştiriyor taraflar. Uzun sürecek bir savaş ortamından söz ediyoruz maalesef. Lübnan'a geçelim. Meclis tarihi bir yasaya evet dedi. Lübnan'da yapılan oylamada idam cezası kaldırıldı. Böylece Lübnan idam cezasını kaldıran ilk Arap ülkesi oldu.
1: Lübnan Meclisi tarihi bir karar aldı. İdam cezasını tamamen kaldıran yasa tasarısını onayladı. Böylece Lübnan, idam cezasını kaldıran ilk Arap ülkesi oldu. Ölüm cezasını kaldıran düzenleme Lübnan Meclisi'nde görüşüldü. Yasa, Hizbullah vekillerinin itirazına rağmen çoğunluğun desteğiyle geçti. Yeni yasaya göre idam cezasına çarptırılması gereken suçları işleyenler müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Yasadan önce idam cezası alanlarında infazları ağırlaştırılmış müebbet cezasına çevrilecek. Yasanın geçmesi için Lübnanlı ve uluslararası insan hakları kuruluşları yıllardır mücadele ediyordu. Adalet Bakanı Adil Nassar, yasanın meclisten geçmesini tarihi bir adım olarak niteledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de idamın kaldırılmasını yaşam hakkına yönelik güçlü ve ilkesel bir taahhüt olarak değerlendirdi. Lübnan'da daha önce cinayet ve vatana ihanet gibi suçlar idamla cezalandırılıyordu. Ülkede 2004 yılından bu yana idam cezası infaz edilmemişti. Son idam edilen kişi Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan bir görevliydi. Görevli, amirinin izin talebini reddetmesi üzerine başlayan tartışmada 11 kişiyi öldürmüştü.
0: Evet, idam cezasını kaldıran ilk Arap ülkesi, bakalım bir domino etkisi yaratıp bölgede genel olarak bir yasada söz konusu değişim olabilir mi diğer ülkelerde? Lübnan'dan gelen bu son haberin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Orada maalesef bir askeri helikopter düştü. Kazada iki pilot hayatını kaybetti. Texas eyaletindeki askeri üssten havalanmıştı. Fort Hood askeri üssünden efendim. Apache tipi helikopter Salado kenti yakınlarında yere çakıldı. Tarlaya düştü ve helikopterdeki iki pilot hayatını kaybetti. Düşüş sonrası tarlada bir de yangın çıktı. Alevler

0: ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Evet, devam edelim gökyüzünden. Türk Hava Yolları'ndan bir rekor uçuş söz konusu. 13.800 kilometrelik bir rekordan söz ediliyor. Türk Hava Yolları'nın İtalyan ekiplerinden Juventus için gerçekleştirdiği özel charter operasyonu şirket tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu olarak kayıtlara geçmiş durumda. Avustralya'ya taşıdığı Juventus kafilesini Torino'dan yola çıktılar efendim. Yaklaşık dediğim gibi 13.800 kilometrelik mesafeyi 16 saat 27 dakikada aktarmasız olarak tamamladılar. Futbolcular da bu uçaktaydı doğal olarak efendim ve bir taraftan da ciddi bir rekor operasyon, hem uçuş süresi hem de gidilen mesafe bakımından Türk Hava Yolları'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği aktarmasız uçuşlar arasında yeni bir rekor oldu ve bu da kayıtlara elbette geçti. Biliyorsunuz önemli Türk futbolcular da yer almakta Juventus'un kafilesinde, bir de bunun dönüşü olacak elbette, onu da merakla bekliyoruz. Diyelim Avrupa'ya geçelim çünkü sıcak hava dalgası sürmekte. Kuraklık nedeniyle büyük nehirlerinde debisi düşüyor. Düşmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Fransa'da kuruyan dere sayısı 1370'i geçmiş durumda. İtalya'nın en uzun nehri Po ise büyük ölçüde kurudu.
1: Avrupa'da sıcak hava dalgası sürüyor. Kuraklık kıtayı olumsuz etkiliyor. Belçika'da ülke genelinde pazar gününe kadar sıcak hava alarmı verildi. Sıcaklıkların ülkenin iç kesimlerinde yeniden 30 derecelerin üstüne çıkması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor. Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü diğer ülke ise Fransa. Ülkede kuruyan dere sayısı 1370'i geçti. Veriler anakaranın %80'den fazlasının kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Kuraklığın geçen yıla göre iki kat şiddetli yaşandığı belirtiliyor. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbu'nun açıklamasına göre 40 binden fazla kişi içme suyu kesintileriyle karşı karşıya. Avrupa'nın 5 büyük nehrinde son 34 yılın en düşük Temmuz debileri görüldü. Ren, Thames, Tuna ve Rhone nehirlerinin geniş kesimlerinde su akışları düştü. İtalya'nın en uzun nehri Po büyük ölçüde kurudu. Tuna nehrinde suların çekilmesiyle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman savaş gemisi kalıntısı yüzeye çıkmıştı. Suların çekilmesiyle geminin parçaları her geçen gün daha da belirgin hale geliyor.
0: Evet, bu manzaraları haftalar boyunca izleyeceğiz gibi gözüküyor efendim. Bakalım nereye kadar gidecek kuraklık Avrupa'da. Gelelim memlekete. Adana'dan bir haberimiz var. Bir hırsızlık haberi. İki şüpheli girdikleri evden altın ve paraları çaldılar ve kaçtılar. Şüphelilerden birinin sıcaktan bunalınca kafasındaki kaskı çıkarması yakalanmalarını sağladı.
2: Tanınmamak için kafalarına kask takıp geldiler. Girdikleri evden altın ve paraları çaldılar. Sıcaktan bunalıp kaskı çıkarınca yakayı ele verdiler. Olay 24 Temmuz'da Adana'da meydana geldi. Seyhan ilçesinde iki şüpheli hırsızlık amacıyla giriş kattaki daireye girdi. Önce levye ile kapıyı açmayı deneyen şüpheliler başaramayınca bu kez motosikletlerinden keseri alıp geldi. Kapıyı zorlayarak kaçan şüpheliler evdeki çelik kasadan 600 bin lira ve 100 çeyrek altın çalıp kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 26 dakika boyunca kapıyı zorlayan şüphelilerden birinin sıcağa dayanamayıp önce kaskını sonra tişörtünü çıkardığı görüldü. Polis önce 17 yaşındaki o şüpheliyi yakaladı. Onun itirafıyla suç ortağı da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
0: Bursa'dayız. Bir apartmandan alevler yükseldi. İtfaiyeciler mahsur kalan anne ve engelli kızını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Yangın İnegöl ilçesindeydi. Bursa'nın iki katlı bina alevlere teslim oldu. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. 65 yaşındaki anne ve 36 yaşındaki engelli kızının üst katta mahsur kaldığı

0: öğrenildi. İtfaiyeciler bir yandan alevleri söndürdü, diğer yandan anne ve kızın tahliyesini gerçekleştirdiler. Dumandan etkilenen ikili hastaneye kaldırıldı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor, sağlık durumları ise iyi. Evet, büyük geçmiş olsun diyelim, itfaiyeci arkadaşları da kutluyoruz ve son dönemde bıçak altına yatmak istemeyen birçok kişi biliyorsunuz ameliyatsız estetik işlemlerini tercih etmekte, mesela burun dolgusu bunlardan bir tanesi. Ancak uzmanlara göre bu işlem ameliyattan daha riskli olabiliyor. Muhabirimiz Aslı Nömer Aktaş hem uzmanlarla hem de burun dolgusu yaptırdıktan sonra ameliyat olmak zorunda kalan bir kişiyle konuştu. İzleyelim, dinleyelim, sonra bir küçük ara, saat başında beraberiz.
1: O kadar çok acıdı ki, yani sanki o derimi aldılar oradan öyle bir çekiştiriyorlar. Ameliyat bunun yanında hiçbir şey.
2: Tüm dünyada dolgu enjeksiyonları sonrası 365 vakada kısmı ya da tam bir körlük saptanmış.
3: Beni dolguya iten tabii ki kolay olması, bıçak altına yatmıyor olmanız.
4: Bıçak altına yatmak istemedi, çözümü burun dolgusunda aradı. Ama kaçtığı ameliyat masasına bu kez mecbur kaldı.
1: Arkadaşım daha önce burun dolgusu yaptırdı. Hatta onun tavsiyesi üzerine gittim, onun arkadaşıydı. Güzel olan burnum şimdi daha kötü olmuştu. O yüzden de ameliyat oldum.
4: Ameliyat korkusu, kısa sürede sonuç alma isteği. Ameliyatsız burun estetiği olarak tanıtılan burun dolgusuna ilgi giderek artıyor.
5: Burun dolgusu yaptırırdım.
6: Burun dolgusunu yaptırmak isteyen pek çok arkadaşım var. Bunun için para falan biriktiriyorlar.
7: Özge Konat da birçok kişi gibi ameliyat yerine burun dolgusunu tercih etti. Ancak beklediği değişim talihsizlikle sonuçlandı. Çareyi yine ameliyat olmakta buldu.
1: İlk başta güzeldi. Ondan sonra böyle bir 6-7 ay içinde düşme oldu. Bir sene sonra bayağı ucu düştü. Bu sefer de görüntü olarak çok etkiledi beni. Ben de ameliyat olmaya karar verdim. Hatta ameliyattan çok korkuyordum ben. Ama burun dolgusundan sonra mecbur olmak zorunda kaldım. Hatta burun dolgum ameliyattan daha acılı geçti.
4: Üstelik ters giden bir burun dolgusunun sonucu sadece istenmeyen bir görüntü değil. Yanlış uygulama, doku kaybından enfeksiyona kadar ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.
2: Burun bölgesinde siz yanlışlıkla damar içerisine dolguyu enjekte ederseniz ya o bölgede nekroz dediğimiz dokuda çürüme meydana gelir.
8: Küçük topaklar olabilir, onun üstünü örten ciltte erime, yok olma olabilir.
4: Daha büyük risk ise göz damarları.
2: Burun bölgesindeki damarların göz damarlarıyla bir bağlantısı vardır içeriden. Siz yanlışlıkla burun bölgesindeki damara enjeksiyon yaparsanız o bölgede körlük meydana geliyor.
4: Risk bu kadar büyükken işlemi kimin yaptığı da kritik önem taşıyor. Özge Konat'ın burun dolgusunu yapansa bir hekim değildi.
1: Bir doktorun kliniğine gitmedim. Normal güzellik merkezinde yaptırdım yani burun dolgusunu. Doktor tarafından yapılmadı.
8: Herhangi bir şekilde bununla ilgili donanımı olmayan kişilerin bunları yapmamaları lazım. Bunun için bu eğitimi almış olan uzman hekimler riski en aza indirecek şekilde önlemler de alarak başarılı yapacaklardır.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: 13 Ağustos Perşembe sabahındayız. Saatimiz 7.58'i gösteriyor. Bir kez daha günaydın. Ona kadar sürecek efendim. Bir taraftan da hem Türkiye'de hem dünyada olan biteni aktaracağız. Bakalım neler olacak bugün, bizi neler bekliyor. Gün başlıyor odasınız. Bendeniz Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Konumuz çerçeve, yasa teklifi ve sonrasında yaşananlar, elbette ki verilen demeçler son derece mühim. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli konuştu. Çerçeve yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesini değerlendirdi. Biliyorsunuz fitili ateşleyen en önemli isimdi Devlet Bahçeli. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir, diyor Devlet Bahçeli.
1: Yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Hayırlı uğurlu olsun.
3: Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çekti, çerçeve yasayı değerlendirdi.
4: Devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi, terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir.
3: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya dair yazılı açıklama yaptı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından hukuki süreçlerin en kısa süre içinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
4: Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır.
3: Bahçeli, Türkiye'nin üniter devlet yapısının müzakere konusu olmayacağının da altını çizdi.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir. Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır.
0: Evet, Devlet Bahçeli'nin açıklamaları bu şekilde ve bir taraftan da Ankara'da kritik bir toplantı vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla süreç için koordinasyon toplantısı yapıldı. Çiftçi, terör örgütünün bütün unsurlarıyla tasfiye edileceğini söylüyor.

0: açıktır. Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz.
1: Çerçeve yasayı değerlendirdi. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajı verdi.
0: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği refahına yönelteceğiz.
1: Çerçeve yasayı değerlendirdi. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajı verdi.
0: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Böylesine tarihi bir meselenin, millet iradesinin tecelligahı olan Gazi mescidimizde ele alınması, farklı siyasi düşüncelerin ortak bir gelecek idealinde buluşması ve kanunun geniş bir mutabakatla kabul edilmesi son derece kıymetlidir. Aziz şehitlerimizin emaneti, kahraman gazilerimizin fedakarlığı ve ailelerimizin sabrı terörsüz Türkiye hedefimizin en sağlam dayanağıdır.
1: İçişleri Bakanlığı'nda Terörsüz Türkiye toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldı. 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları da toplantıda video konferans yöntemiyle hazır bulundu.
2: İlaciler Günü vasıtasıyla 81 ilimizin...
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da toplantıya dair paylaşım yaptı. İçişleri Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Ülkemizin güvenliğinin ve kardeşliğinin teminatı olan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum dedi.
3: Tabii bazı açıklamalarda söz konusu olabiliyor ve tepki çekebiliyor efendim. Bakalım hangi açıklamalar bunlar? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın açıklamalarına tepki gösteriyor. Partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz diyor efendim Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. DEM Parti eş genel başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz. Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken DEM Parti eş genel başkanının ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir ifadelerini kullandı Çelik. Sayın Hatimoğulları'nın İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada insanlık ittifakının taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez. Bu açıklamasını düzeltmelidir ifadesi oldukça önemli. Evet, bu süreçte elbette çok konuşuldu. Gelene kadar, geldikten sonra, yasalaştıktan sonra da konuşmalar, tartışmalar devam ediyor. Bakalım nereye evrilecek bu hadise. Bir taraftan da yeni parti genel başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler karma komisyona havale edildi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan dosyalar komisyonda bekletilebiliyor ya da gündeme alınabiliyor. Peki bundan sonraki süreçte acaba neler olabilir? İzleyelim.
4: Özel ve Ağbaba hakkında dokunulmazlık dosyası hazırlandı. Meclise sunulan fezlekeler karma komisyona ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Ağustos'ta Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet alma suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı. Fezlekede Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Veli Ağbaba aracılığıyla eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 2023'teki CHP kurultayında kullanılmak üzere maddi menfaat temin ettiği belirtildi. Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekede ise Çankaya Belediyesi'ndeki katı atık toplama ihalesinin belirli bir şirkete verilmesi için nüfuzunu kullandığı kaydedildi. Ayrıca İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddiaları yer almıştı. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında da dokunulmazlık dosyası hazırlandı. Fezlekeler, meclis başkanlığınca gelen kağıtlar listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Meclis başkanlığı dosyaları karma komisyona gönderdikten sonra dosyalar komisyonda bekletilebilir.

0: biliyor ya da gündeme alınabiliyor. Gündeme alınırsa tüm parti üyelerinin yer aldığı hazırlık komisyonu kuruluyor. Hazırlık komisyonu dokunulmazlığın kaldırılması kararı alırsa dosya karma komisyona havale ediliyor. Karma komisyondan da aynı karar çıkarsa fezleke genel kurulda oylanıyor. Kabul edilmesi halinde dosya yargılama için yeniden savcılığa gönderiliyor.
1: Efendim devam edelim. Buyurunuz Akşam gazetesinden bir haber başlığı. Başvurular 1 Eylül'de denilmiş ki hadise nedir? Bakan Göktaş malul sayılmayan gaziler için tarihi bu şekilde açıklamış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül'de başlayacağını duyurdu. Başvuruların E-Devlet üzerinden yapılabileceğini belirtiyor Bakan Göktaş. Vatanımız uğruna fedakarlık gösteren kahramanlarımızın her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bu önemli TSK, Jandarma, Sahil Güvenlik, MİT, Emniyet ve güvenlik korucuları kapsamda olacak ve kanunun yürürlüğe girmesinden önce meydana gelen olaylar için başvuruların olay tarihindeki kuruma bir yıl içinde yapılması gerekiyor. 6 maddede yeni haklar olarak aktarılan maddelere bakalım. Terörle mücadelede veya 15 Temmuz'da yaralanıp mağlup sayılmayanlara düzenli aylık bağlanacak. Ücretsiz seyahat ile elektrik ve su indirimleri gibi sosyal haklardan faydalanabilecekler. Mağluliyet derecesi belirlenecek. Belirlenemeyen yaralılara 28.076 lira aylık bağlanacak. Şehit anne ve babalarına bağlanan toplam aylık net asgari ücretin altında olmayacak deniliyor. Başkasının yardımına muhtaç ağır engelli gazi ve mağlullere verilen bakım desteği net asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkarılıyor. Vazife mağlulu er ve erbaşların aylık hesabında eğitim durumuna göre yeni derece ve kademe düzenlemesi de yapılabilecek. Bu da 1 Eylül itibariyle başvuruların başlayacağı, evet, bakan tarafından bizzat duyurulmuş durumda diyelim. Geçelim gündemde en önemli konulardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde imzalanan bir anlaşmadan söz ediyoruz. Mekke Savunma Anlaşması ve bu anlaşmayı değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyor Erdoğan. Anlaşmaya taraf ülke sayısının artabileceğini de vurguluyor.
0: Mekke Savunma Anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık dedi.
2: Ortak Savunma Anlaşması, bölgemizdeki şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir. Biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bölgenin meselelerinin bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Son dönemde yaşananlar, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
0: Erdoğan Londra merkezli Şakul Avsat gazetesine mülakat verdi. Mekke Savunma Anlaşması'nın ABD ile İran arasındaki gerilimin seyriyle bağlantılı olmadığını vurguladı. Anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğunu da söyledi.
3: Üç ülkenin bir araya gelmesinin ötesinde bölgemizin istikrarı, kardeş halkların huzuru bakımından tarihi bir sorumluluk üstlendik. Bu anlaşma bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık. Barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz.
0: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu da değerlendirdi.
4: Hürmüz'deki herhangi bir gerilimin etkileri itibariyle yalnızca bölge ülkeleriyle sınırlı kalmadığını petrol fiyatlarıyla tüm dünya gördü, hissetti. Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Beklentimiz, gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde.
1: Hürmüz Boğazı'nı konuşmaya devam ediyoruz, edeceğiz gibi de gözüküyor. İki ülke arasında gidip geliyor açıklamalar, Amerika ile İran'dan bahsediyorum. Şimdi bu iki ülke arasında 60 günlük süren bir ateşkes var biliyorsunuz. 17 Ağustos'ta sona eriyor. Pakistanlı kaynaklar ateşkesin uzatılacağını belirtirken İranlı kaynaklar bu sefer Pakistan'ı yalanlamaya başladı. Trump ise Hürmüz Boğazı'nda kontrolün tamamen Amerika'da olduğunu iddia ediyor.
5: ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatıldığı iddia edildi. İran

0: Kaynaklar iddiayı reddetti. Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistanlı yetkililer 17 Ağustos'ta dolacak 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaşıldığını öne sürdü. Reuters'a konuşan İranlı yetkili ise bu konuda kesinlikle hiçbir ilerleme kaydedilmediğini savundu. Ateşkes iddiası gündemdeyken ABD Başkanı Trump, Hürmüz'de kontrolün tamamen ABD'de olduğunu iddia etti. Deniz ablukasının çelik duvar olarak adlandırıldığını söyleyen Trump, donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, askerlerinin maaşları ödenmiyor, devrim muhafızları büyük ölçüde yok edilmiş ve kaçıyor, liderlikleri ise belirsiz dedi. Allah şükür İran Orta Doğu'nun kabadayısı artık değil diyen Trump, gazetecilere yaptığı açıklamadaysa İran'a güvenmediğini söyledi.
1: I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now.
0: CENTCOM'da Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığını açıkladı. Panama bayraklı yük gemisinin Umman Körfezi üzerinden İran'daki bir limana doğru seyrettiği ve Amerikan güçlerinin tekrarlanan uyarılara rağmen rotasını değiştirmediği belirtildi. İran devrim muhafızları ise operasyonların genişletilebilme kapasitesine sahip olunması gerektiğini belirtti. İran sınırlarının çok ötesinde operasyonlar yürütebilmelidir denildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla ilgili konuştu. Yasanın İran'ın boğaz üzerindeki yetkisini güçlendireceğini söyleyen Azizi, düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemiler İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne giremeyecek dedi. İranlı yetkililer ABD'nin Tahran'ın koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
2: Evet, İran savaşı geldi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de tıkandı, kaldı. Bir taraftan da tabii ülkelerin ekonomilerini ciddi anlamda etkiliyor. Bunların başında geliyoruz elbette. 88, 89, 90 dolar seviyelerindeki Brent petrol fiyatı devam etmekte. Zaten akaryakıtta da bunu yakından hissediyoruz diyelim. Bir kaygının haberini aktaralım. Atina'nın kaygısı bu. Washington'dan çifte destek arayışı şeklinde duyuruluyor haber. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri nedeniyle planları bozulan Atina yönetimi denilmiş Hürriyet'te. Washington'dan çifte destek arayışına girdi. Türkiye'nin itirazları nedeniyle 2 yıldır fiilen askıda olan Yunanistan'ı Güney Kıbrıs Rum yönetimine bağlaması planlanan denizaltı kablo projesi için Fransa'yı devreye sokan Atina şimdi de Amerika'nın desteğini istiyor denilmiş. Son olarak Mekke Anlaşması'nın ardından Ankara'yı bypass etmesi planlanan Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridorunun hayata geçirilmemesinden endişe ediyor Yunanistan. Washington'dan da bu proje için destek bekliyor denilmiş. Yani Yunan lobileri şu an devrede Beyaz Saray'da. Dışişleri Bakanı Rubio'ya bir de mektup yazmışlar süreci hızla ilerletebilmek için. Gördüğünüz gibi bu anlaşmadan hem Yunanistan'ın hem de İsrail'in ciddi anlamda rahatsız olduğu gelen bilgiler ve yapılan açıklamalar açısından bakıldığı zaman bu aşikardı. Bundan sonra da Yunanistan ve İsrail'in bu konuda bastırmasını hep beraber göreceğiz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi Ukrayna'ya doğru yol alalım. Çünkü Rusya'nın Novorossiysk deniz üssüne bir dizi saldırı düzenledi Ukrayna ve Zelenski Rus saldırganlığı devam ettiği sürece işgal filosu güvende olmayacak açıklaması yaptı. Tarafların mühimmat stoklarının eridiği de belirtiliyor.
3: Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyon düşmedi. Ukrayna, Rusya'ya ait üslere bir dizi saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'daki Novorossiysk deniz üstüne saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıda Neptün tipi füzeler ve silahlı insansız hava araçları ve insansız deniz araçları kullandıklarını söyledi. Rus saldırganlığı devam ettiği sürece işgal filosu güvende olmayacak diyen Zelenski, savaşın durdurulması için tüm uygun önerilerin masada olduğunu belirtti. Rusya'nın Krasnodar valisi, Ukrayna saldırılarında can kaybı yaşandığını açıkladı. Savaşın gidişatına ilişkin Londra merkezli Financial Times gazetesi ise dikkat çeken bir iddia yayınladı. Ukrayna'nın ABD'nin talebi üzerine Rus

0: Rusya'nın Novorossiysk limanını kullanan gemilere düzenlediği drone saldırılarını durdurduğu öne sürüldü. ABD Başkan Yardımcısı Vance'in talebiyle Ukrayna'nın petrol tankerlerine de faldığı bıraktığı iddia edildi. Sahada hareketlilik sürerken Ukrayna NATO müttefiklerinden mayın temizleme konusunda destek istedi. NATO'dan yapılan açıklamada Ukrayna topraklarında çok sayıda patlayıcı mühimmat bulunduğu ve bu durumun sivil nüfusla kritik altyapı için tehdit oluşturduğu belirtildi. Kremlin'dense AB ülkelerinin Rus gemilerine el koymasına ilişkin açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, buna uygun gördüğümüz yerde karşılık vereceğiz. Bu konuda Rusya Savunma Bakanlığı'na talimat verdim dedi. Savaşın tarafların mühimmat stoklarında erimeye neden olduğu, Ukrayna'nın Patriot füzesi tedarik etmeye çalıştığı belirtiliyor.
1: Dikkat ediniz, tarafların mühimmat stokları eridiği belirtiliyor. Ukrayna, Rusya, bir taraftan Amerika-İran savaşında da yine aynı hadise söz konusu. Dolayısıyla dünya çapındaki silah sektörünün ya da sektörlerinin ellerini ovuşturduğu bir süreçten geçiyoruz. Hangi silah sektörü acaba? Dünyada barış ister. Dolayısıyla bu süreç gidecek gibi gözüküyor. İnsanlar hayattan kopup gidiyor. Ancak silah sektörü özellikle para üzerine para kazanmaya devam ediyor. Bu tarih boyunca böyle oldu maalesef. Zelenski'den bir açıklama, Amerika'ya öneri sunduk şeklinde Cumhuriyet gazetesinden okuyalım. Zelenski, evet az önce de gördüğümüz gibi son aylarda şiddetini artıran savaş karşılıklı saldırılarla sürüyor. Önceki gece yaptığı görüntülü açıklamada Rusya ile savaşın sonlandırılması için Amerikalı müzakerecilere öneriler sunduklarını, Rusya'nın gelecek ay düzenlenecek parlamento seçimlerini yeni seferberlik için bir bahane olarak kullanabileceğini söyledi Zelenski. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın önceki gece Odessa limanındaki bir yakıt deposunu vurduğunu, Ukrayna'ya ait 502 insansız hava aracına müdahale ettiklerini açıkladı. Onlar bir müdahale gerçekleştiriyor. Ukrayna gidiyor St. Petersburg'u ya da Moskova'yı vuruyor ve bu savaş böylelikle ilerlemeye devam ediyor. Kazanan dediğimiz gibi silah sektörü oluyor genel olarak. Peki devam edelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Zengezur koridoru hakkında son gelişmeleri değerlendirdi. Koridordan petrol ve doğalgaz hatlarının geçebileceğini ifade ediyor Aliyev. Enerji koridorunun Ermenistan'a da fayda sağlayabileceğini kaydediyor.
0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Zengezur koridoru hakkında açıklamalarda bulundu. Koridordan demir ve karayolu bağlantıları yanında petrol ve doğalgaz boru hatları geçebileceğini söyledi. İlham Aliyev Azerbaycan Devlet Televizyonu'na konuştu. Şimdiye kadar Zengezur koridorunun açılması yönünde Ermenistan tarafından herhangi bir pratik adım atılmadığını söyledi. Aliyev meselenin 8 Ağustos 2025'te ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen tarihi zirvede çözüme kavuşturulduğunu anımsattı. Trip adını taşıyan bu projenin uygulanmasına artık başlanmıştır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur koridorunda en az 15 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerini söyledi. Başta ulaşım koridoru olarak planlanan projeye artık daha geniş perspektiften baktıklarını ifade etti. Aliyev, buradan fiber optik kablo, ardından elektrik hatları, gelecekte ihtiyaç olması halinde petrol ve doğalgaz boru hatları da geçebilir dedi. İlham Aliyev, Zengezur'dan geçebilecek elektrik hatlarının Ermenistan için de faydalı olabileceğini belirtti. Ermenistan'ın elektrik ihtiyacını nükleer enerji santralinden sağladığına dikkat çeken Aliyev, bu santralin eskidiğini ve bölge için tehlike oluşturduğunu ifade etti. Ermenistan topraklarından Nahçıvan'a, oradan Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanacak enerji koridoru, bu kriz ortaya çıkması halinde Ermenistan'ın enerji sisteminin ayakta kalmasını sağlayabilir değerlendirmesini yaptı. Zengezur koridorunun yapılması Azerbaycan ve Ermenistan'ın Beyaz Saray'da imzaladığı barış anlaşmasıyla kararlaştırılmıştı. Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası adı verilen koridor Azerbaycan ve Türkiye'yi doğrudan birbirine bağlayacak.
1: Evet, Trump rotası olarak da bir başka adı var biliyorsunuz. Bölge için hayırlı olsun diyelim. İtalya'ya geçelim çünkü Sicilya adasında Etna yanardağı bir kez daha faaliyete geçti. Son derece güzel görüntüler var ama tabii içi senir dışı beni yakar tarzda patlayan yanardağ bölgedeki hava trafiğini felç etmiş durumda. Avrupa'nın en aktif yanardağı biliyorsunuz Etna ve 6 gündür de faaliyette. Küller nedeniyle Catania, Fontanarossa,

0: Havalimanında uçuş trafiği de durduruldu. Havalimanının takip sisteminden elde edilen verilere göre patlamanın başlangıcından önceki güne kadar iptal edilen yaklaşık 388 sefere ek olarak çarşamba günü de yaklaşık 55 gidiş uçuşu iptal edildi. Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, yaşanan uçuş iptalleri ve gecikmelerin Sicilya'nın uzun süredir karşı karşıya olduğu bir sorunu gösterdiğini de savunuyor. Bulutları Malta'ya gelen ve Malta'dan kalkan bazı uçakların rotalarının değiştirmesine de neden oldu. Evet, Malatya ile herhangi bir ilgisi yok. Malta Sicilya'ya oldukça yakın. Dolayısıyla Etna faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Tarihte görülmemiş bir şekilde bir taraftan da faaliyetini sürdürüyor. Tabii özellikle güneş tutulmasıyla acaba bir yakın ilişkisi var mı yok mu? Bir taraftan bu tartışılıyor ama bir taraftan da güzel görüntüler bizlere sunuyor efendim. Etna Yanardağ'ından gelen bu görüntüleri hep beraber gördük. Tayvan'a geçelim çünkü askerler kent merkezine indi ve silah sesleri duyuldu. Olayın aslı bakın neymiş. Görüntüler efendim Tayvan'da başkent Taipei'den görmektesiniz. Askerler her yıl geleneksel olarak yapılan Han Kuyang tatbikatı için harekete geçti. Askerler farklı noktalarda birbirinden farklı tatbikatlar düzenledi ve söz konusu görüntülerde ise ordu senaryo gereği başkente girmeye çalışanlara karşı koyuyor. Köprüye barikatlar kuruldu, yollar kapatıldı. Askerler ise zırhlı araçlarla düşmanı engellemeye çalıştı başkentte. Sis bombaları atıldı ve tatbikatta Tayvan'ın yerli olarak gerçekleştirdiği, yani onların yerli ve milli zırhlı araçları kullanıldı. Olası Çin saldırısına karşı yapılan bu tatbikatlarda ortaya çıkabilecek farklı senaryolarda prova edilmekte. Ve gelelim memlekete efendim. Böylesi bir tatbikattan sonra Aselsan tarafından geliştirilen denizaltlarına bakacağız. Çünkü Aselbuoy, daha doğrusu denizaltlarının tespitinde kritik rol üstleniyor. Aselbuoy P ve POT denizaltlarının tespitinde kritik rol üstlenmekte. İki sistem özellikle insansız hava araçlarının denizaltı savunma harbi kabiliyetlerini güçlendirmekte. Denizin altındaki tehditler tespit ediliyor, hava ve su üstü platformlara aktarılıyor. Bakalım nasıl gerçekleşiyor, izleyelim.
1: Hassas sualtı sensörleriyle akustik ortam dinleniyor. Denizaltılar tespit ediliyor. Bilgileri hava ve su üstü platformlarına aktarıyor. Aselsan'ın geliştirdiği Aselbuoy P ve Aselbuoy POD, Türkiye'nin denizaltı savunma harbi kabiliyetine önemli katkı sağlıyor. Aselbuoy P, hassas su altı sensörü sayesinde denizaltıların tespitine yönelik pasif akustik algılama yapıyor. Deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarından görev bölgesine bırakılabilen sistem su altındaki akustik ortamı dinliyor. Elde edilen veriler hava ve su üstü platformlarına gerçek zamanlı olarak aktarılıyor. Aselbuoy POD ise suda hava araçlarından atılan yüzen dinleme cihazlarını görev sahasına taşıyan ve bırakan modüler atıcı sistem olarak görev yapıyor. Özellikle İHA'lara entegrasyon için geliştirilen POD, dinleme cihazlarının güvenli, kontrollü ve görev ihtiyaçlarına uygun şekilde bırakılmasını sağlıyor. Farklı hava platformlarına uyarlanabilen sistem, farklı sonobuoy tipleriyle de kullanılabiliyor. Aselbuoy P ve Aselbuoy POD sistemi birlikte kullanıldığında ise özellikle insansız hava platformları denizaltıların tespitine yönelik etkin bir denizaltı savunma harbi kabiliyeti kazanıyor.
0: Efendim devam ediyoruz. Saatimiz 8.26'yı gösterirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaretleri önemli. Bugün Mısır'a geçiyor ziyarette. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülatin'in eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısı düzenlenecek zira. Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler başlığı altında ikili ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesinde seviyesine çıkarılması yönündeki çalışmalar askeri ve savunma sanayi alanlarındaki mevcut işbirliği fırsatları ele alınacak. Bölgesel gelişmeler kapsamında da Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin son durum ve Amerika ve İran arasında ateşkes süreci de

0: değerlendirilecek. Evet, bir dönem aramız bir hayli kötüydü biliyorsunuz Mısır'la, ancak son dönemde böylesi diplomasi ataklarıyla beraber işte gördüğünüz gibi hem ticarette hem de siyasette ortak bir yol bulunuyor diyelim. Buyurunuz Karar Gazetesi'ne geçelim. Ecdat mirası gök kümbet sahipsiz kaldı ifadeleri oldukça önemli. Tarihi Kerkük Kalesi'nde 1361 yılında inşa edilen Selçuklu mirası gök kümbet. Doğal olayların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık nedeniyle maalesef yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı deniyor ki fotoğrafta da görülmekte efendim. Hali pürmelali ve Kerküklüler ecdat mirasının ihya edilmesini istiyorlar. Özellikle TİKA'nın gök kümbetin restorasyonuna destek vermesini istiyor Kerküklüler. Bakalım böylesi bir haber çıktıktan sonra nasıl bir etkiye tepki göreceğiz. Ama yakın zamanda ecdat mirasımızın restore edildiğini görebiliriz, duyabiliriz diyelim. Geçelim, nereye gidelim? İstanbul'a gelelim. Çünkü memleketin bir başka gündemi daha var. Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı, genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. Günlerdir aranıyordu bu zanlı ve yakalanmasının ardından genç kadının acı lalesi konuştu.
1: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, eski sevgilisi Nazir Ilgın tarafından tabancayla vurularak sokak ortasında katledilmişti. Günlerdir her yerde aranan katil zanlısı yakalandı. Genç kadın 5 Ağustos akşamı arkadaşıyla ilaç almak için gittikleri eczanenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kaçan zanlının peşine düşen polis katil zanlısını genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakaladı.
2: Biz mezarlığa gidip geldiğimiz müddetçe adam bizi takip etmiş. Gelmiş mezarlıkta yatmış.
1: 6 suç kaydı olan zanlının 2021 yılında da bir başka eski sevgilisini bıçakla yaraladığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Acılı aile şimdi katilin en ağır cezayı alacağı günü bekliyor.
3: Ben iki tanesini gelin ettim. Keşke onu da gelin etseydim buradan. Ama kefen giydirdim. İnşallah benim çocuğum nefes almıyor. O da orada nefes alamaz.
0: Maalesef bir kadınımız daha hayattan koptu gitti ve bir taraftan da geçtiğimiz günlerde meclis nasıl bir araya geliyor, eller barış için kalkıyor ise kadına yönelik şiddette de meclisin bir araya gelip bütün milletvekillerinin artık bir şey yapması gerekiyor. O şey de biliniyor aslında ama bir türlü gerçekleştirilemiyor, yapılamıyor. Kadınlarımız bir hayattan kopuyor maalesef. Karaman'dayız, iş kazasından söz edeceğiz. Can aldı zira asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti. Kaza Hamidiye Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. 39 yaşındaki Mesut Yıldız 12. katta çalışıyordu. Asansör boşluğuna düştü. Sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yıldız'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İş güvenliği bu anlamda son derece önemli. Bir işçimiz daha hayattan koptu gitti işte gördüğünüz gibi çalıştığı inşaatta. Ve Yargıtay, aynı iş yerinde farklı zamanlarda çalışan işçilerin yıllık izin sürelerinin hesaplanması konusunda çok önemli bir karar verdi. İlk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtiliyor. Karar EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçileri yakından ilgilendiriyor.
4: İlk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Yargıtay, aynı iş yerinde tekrardan çalışan işçileri ilgilendiren bir karar verdi. Karar, EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçileri de ilgilendiriyor. İş kanununa göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre belirleniyor. Aynı iş yerinde aralıklı olarak çalışanların izin sürelerinin hesabı konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bazı işletmeler önceki çalışma döneminde hak kazandığı izinlerinin tamamını kullanan veya kullanmadığı izinlerinin ücretini alan işçilere yeniden aynı iş yerinde çalışmaya başladığında yıllık 14 gün izin veriyor. Yargıtay bu durumda olan işçilerin izin hesabına açıklık getirdi. Yargıtay'ın karara bağladığı dava,

0: 2015-2018 yıllarında çalıştığı iş yerinde 2019-2001 yıllarında çalışırken yıllık izin süresi 14 gün olarak hesaplanan işçi tarafından açıldı. Kararda işçi ilk dönem izinlerinin tamamını kullanmış veya kullanmadığı izinlerin ücretini almış olsa bile aynı iş yerinde tekrar çalışmaya başladığında izin sürelerinin hesabında ilk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Dava konusu işçinin ikinci çalışma dönemindeki yıllık izin süresi 14 gün değil, 20 gün üzerinden hesaplanacak.
1: Efendim Covid'den uzun zamandır söz etmiyorduk. Buyurunuz Covid hortladı şeklinde bir haber başlığıyla yeniden gündeme geliyor Covid. Tayvan'da Covid-19 dalgasında bir haftada 14 kişinin öldüğü ifade edilmiş ki bir taraftan da 72 ağır vaka kayıtlara geçmiş durumda. Salgında haftalık ağır vaka ve ölüm sayısı mevcut dalganın en yüksek seviyesine ulaştı. 2019'dan 2023'e dünya genelinde 7.1 milyon kişinin ölümüne yol açan koronavirüs kaynaklı COVID-19 hastalığı can almaya devam ediyor denilmiş. Doğu Asya ülkesi Tayvan'da 4-10 Ağustos tarihleri arasında, yani geçtiğimiz hafta 14 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Dediğim gibi 72'de ağır vaka var. Kaydedilen en yüksek haftalık veri olduğu ifade ediliyor ki 2-8 Ağustos'ta ayakta tedavi ve acil servis başvurularının 24.645'e çıktığı, bir önceki haftaya göre de %27.6 artış yaşandığı ifade edilmiş idi. Giderek yükselen bir trend söz konusu. Bakalım ülke genel olarak bir sürece girecek mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Belki Tayvan genel olarak bir, evet, bakıldığı zaman karantina altına girebilir. Öte yandan Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi de depolarındaki 37 bin doz Covid aşısının yerel yönetimlere dağıtılacağı da aktarıldı. Genel olarak bakıldığında Tayvan'da acaba böylesi bir Covid hortlaması tüm dünyaya yayılır mı, yayılmaz mı? Dünya Sağlık Örgütü'nden de bir açıklama gelir elbette ama umarız ki korkulan olmaz diyelim. Bizlerin sorununa geçelim, kene. Malumunuz özellikle yaz aylarında Sivas bölgesinde çok fazla görülüyordu. Şimdi de Çorum'da kene ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı bir kadın. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alaca ilçesine bağlı Kilik köyünde yaşayan 5 çocuk annesi. 57 yaşındaki Şenay Tokmak'a bir hafta önce kene tutundu, rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı. Kadın Yozgat'a sevk edildi. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındı. Şenay Tokmak maalesef kurtarılamadı. Allah'tan rahmet dileyelim 5 çocuk annesi. Özellikle bu yaz çok fazla bu tür haberleri aktardık ve geçelim memleketin kriminal gündemine. Konya'da bir kişi sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırıldı. 33 yaşındaki adam maalesef kurtarılamadı.
0: Karşısında husumetlisini görünce bıçağını çekti. Birdenbire saldırıp yere yatırdı. Defalarca bıçaklayıp sokak ortasına katletti. Konya'nın Meram ilçesinde 36 yaşındaki Emin B. iddiaya göre sokakta yürürken aralarında husumet olan Tugay Sarı'yı gördü. İkili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçak çeken Emin B. Tugay Sarı'yı defalarca bıçakladı. Saldırgan aracına binip olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 33 yaşındaki Tugay Sarı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Gündüz vakti herkesin gözü önünde defalarca bıçaklıyor efendim ve katlediyor. Gördüğünüz gibi yakalandı. Acaba nasıl bir tutukluluk süreci, nasıl bir ceza alacak? Bütün bunlar oldukça önemli. Geldiğimiz nokta bu. Güpegündüz 33 yaşındaki Tugay Sarı hayattan koptu gitti. Dünya Gazetesi'ne bakalım. Bütün bunları bir kenara bırakarak miras evi ilk ihalede aile içine satılacak şeklindeki bir haber başlığı. Dikkat çekici. Miras kavgasıyla aileyi birbirine düşüren ve yıllar süren davalar sonrasında değerinin çok altında satılan miras mülklerinin satışında yeni bir dönem başladı diyebiliriz. 12. yargı paketinin icra iflas kanunun 114. maddesinde yapılan düzenleme ile aile mirası, ev, arsa, tarla gibi gayrimenkuller ilk ihalede sadece mirasçı aile üyeleri içine satılabilecek deniyor. Yani mirasçılara öncelik hakkı tanınacak denilmiş. Akraba da olsa üçüncü kişiler ilk ihalede yer alınamayacak deniyor. Ve buyurunuz yine bir son dakika haberi. Alihan Kuriş gözaltına alındı. 49 kişi için gözaltı kararı verildi. 30 şüpheli gözaltında. Hemen bir telefon bağlantımız var. Habertürk muhabiri Emre Aytekin detayları aktaracak. Emre.
2: Evet, Murat Güloğlu soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Soruşturma kapsamında liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şu ana kadar 30 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Başsavcılık bu soruşturma ilişkinde bir açıklama yaptı. Açıklamada MASAK raporunda örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin finansal hareketleri, yüksek tutarlı nakit girişleri, sermaye artırımları, şirket bölünme ve devirleri, yurt dışından gelen döviz transferleri, mal alış satış kayıtları ve vergi iadelerine ilişkin dikkat çekici tespitlerin yer aldığını belirtildi bu açıklamada. Bu işlemlerin finansal hareketlerin takibini zorlaştırmak ve şirket kayıtlarına ulaşılmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde değerlendiriliyor. Ve bu bulgular ışığında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı ve açıklamaya göre 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 10 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yine soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste de arama ve el koyma işlemleri sürüyor. Bir kez daha ifade edelim. Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli yakalandı.
1: Emre çok teşekkür ediyoruz. Habertürk muhabiri Emre Aytekin aktardı. Bir taraftan da ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Ayrıntılar ve görüntüler geldikçe ilerleyen dakikalarda bu operasyondan detayları sürdürmeye devam edeceğiz efendim. Alihan Kuriş dahil 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Bilen biliyordur bu ismi. Onu da bir kez daha ifade edelim. Dediğim gibi yeni ayrıntılar geldikçe arkadaşlarımız aktaracak ve gündeme devam edelim. Yine bir operasyon haberiyle bu arada güne başladık. Saatimiz 8.42'yi gösteriyor. Beylikdüzü'ndeyiz, İstanbul'dayız. 8. katta yaşayan bir kadın balkonunun duvarına çıktı, dakikalarca dans etti. Olayı gören site sakinleri korku dolu anlar yaşadı.
3: Sarhoş.
0: 8. kattaki evinin balkonuna çıktı. Balkon duvarlarının üzerinde dakikalarca dans etti. Çevredekilerin yüreğini ağzına getirdi.
3: Kız kapıştı, düş çekiyor.
0: Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Gece yarısı bir sitede 12 katlı binanın 8. katında yaşayan EE balkona çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen genç kadın balkon duvarının üzerinde dans etmeye başladı. Sesler üzerine sokağa çıkan site sakinleri 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler düşme ya da atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Uzun süren ikna çabalarına rağmen içeri girmeyen kadın son anda ekipler tarafından balkondan içeri çekildi.
4: Dans ediyor.
1: Evet, milyonlarca kişinin yaşadığı bir şehir, türlü türlü insan evladı da yaşıyor. İşte onlardan bir tanesiydi, gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmamış neyse ki. Efendim, bir taraftan da İstanbul'umuza yağış geliyormuş, hadi hayırlısı diyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM verilerine göre kentte cumartesi ve pazar, yani hafta sonu yerel yağmurlar etkili olacak. Haberi Cumhuriyet Gazetesi'nden okuyoruz. Sıcaklığın 20 ila 27 derece arasında olması bekleniyormuş. Haftalık hava tahmini raporuna göre hafta sonuna kadar yağış görülmeyecek. Hava çoğunlukla güneşli ve açık olacak. 17 Ağustos.

0: Pazartesi gününden itibaren parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. 20-28 derece. Salı günü ise az bulutlu açık bir hava, o da 21-30 derece olması arasında öngörülüyormuş. Bir taraftan da İstanbul Valiliği fırtına uyarısı yaptı deniyor. Ancak görünen o ki hafta sonunda küçük yağmur geçişleri olacak. Ama nem bir hayli fazla, özellikle bugünlerde İstanbul'umuzda. Peki bu güzeller güzeli şehirden bir başka güzeller güzeli şehre gidelim. Samsun'dayız. Bir tüp gaz bayiinde çıkan yangın tüplerin peş peşe patlamasıyla bir anda büyüdü. Bitişik'teki iş yeri ve apartmandaki dairelere sıçrayan yangın güçlükle söndürülebildi.
1: Tüpler patlamaya başladı.
2: Yangın çıktı, tüpler ard arda patladı. Bir anda büyüyen alevler Bitişik'teki iş yeri ve dairelere sıçradı.
1: Tüpler patlamaya başladı.
2: Görüntüler Samsun'un Tekkeköy ilçesinden. Bir tüp gaz bayisinin deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ama tüplerin peş peşe patlaması ekiplerin işini zorlaştırdı. Ardarda meydana gelen patlamalarla alevler Bitişik'teki iş yerine ve 6 katlı binadaki dairelere sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis de tomalarla müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Çok büyük geçmiş olsun Samsun'daki bu yangından. Mersin'deki boğulma vakasına geçiyoruz. Bir tatil sitesinin havuzuna girdi çocuk. Boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun çırpındığını gören görevli hemen yardıma koştu. O anlarda güvenlik kamerasında tabii ki.
2: Havuza girdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında çırpınmaya başladı. Çocuğun imdadına site görevlisi yetişti. Görüntüler Mersin'den. Erdemli ilçesinde bir tatil sitesine gelen ailelerden birinin çocuğu havuza girdi. Ama kısa süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocukla çevredekiler bağırıp yardım istedi. İmdat çığlıklarını site görevlisi duydu.
3: Etrafa kulaçana derken sonra çocuğun bağırma sesini duydum. Çocuk bağırdıktan sonra dibe battığını gördüm. Ve bunu fark ettikten sonra direkt havuza atladım.
2: Site görevlisinin müdahalesiyle çocuk kurtarıldı.
3: Çocuğu kurtardık çok şükür. Yani havuzun dışına çıkarttım. Su yutmuştu biraz. Yani onu da çözdük, yani hallettik. Şu anlık bir sıkıntı yok.
0: Dikkat çok önemli böylesi vakalarda. Büyük geçmiş olsun diyelim. İstanbul'a gelelim. Kentsel dönüşüm her yerde devam ediyor. Gazetelerden de paylaştık. Büyük bir şantiyeye dönmüş durumda İstanbul'umuz. Ve burada yıkılan, İstanbul'da yıkılan bir binadan kopan parçalar yandaki binalara isabet etti. Nasıl olduysa iki binada da hasar oluşmuş durumda. Yıkımın adresi İstanbul Bahçeli Evler. İşte gördüğünüz gibi böylesi kontrollü bir bina yıkımı güya. Efendim 6 katlı bir apartman kentsel dönüşüme girdi. Boşaltılan binada yıkım çalışmaları başladı ve yıkım sırasında kopan parçalar etrafa saçıldı maalesef. Yine bir yıkım klasiği. Beton parçaları yıkım öncesi tedbir amaçlı boşaltılan apartman dahil 2 binaya isabet etti. Boşaltılan binanın kirişleri zarar gördü. Apartman sakinleri ise belediye misafirhanesine götürüldü. Evet, yıkımı beceremeyen yapımı nasıl becerecek, sorular bu şekilde. Ancak son vaka yine İstanbul'da görüldü, gördüğünüz ve duyduğunuz üzere. Efendim sosyal medyada en çok etkileşim alan içeriklerden biri tarot paylaşımları. Genç kuşak artık eğlenmek için değil, önemli kararlar alırken de kartların kapısını çalmakta. Sadece internet üzerinde değil, sosyal ortamlarda da artık tarot falı bakılıyor oldu, hatta baktırılmakta. Peki bu ilginin sebebi nedir? Nasıl riskleri var? Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinden detayları öğreniyoruz.
4: Üç vakte kadar para gelecek falan böyle diyorlar yani.
5: Arada böyle bilgi tarot bakıyoruz.
4: bir bağımlılık haline dönüşüyor. Şimdi sosyal medyada bunu besliyor.
2: Aşk, para, kariyer, her bir kartın ayrı bir sembolü var. Ama yüklenen anlamlar tarotun sadece bir eğlence aracı olmaktan çıktığını gösteriyor.
5: Mesela ölüm genellikle bitişleri ve yeni başlangıçları belirtir.
2: ABD merkezli bir araştırmaya göre bu semboller artık sadece birer resim değil, gençlerin kararını şekillendiren bir nevi akıl hocası.
5: Yarın bir iş görüşmesine gideceğim, gitsem gitmesem, bir başvuru yapacağım, yapsam mı yapmasam mı?
6: Peki kartlara göre mi hareket ediyorsun?
5: %100 değil ama mesela çok da net olumsuz kartlar çıkarsa bir geri çekiliyorum.
6: İstediğim bir şey varsa onunla ilgili açıyorum, hani olacak mı olmayacak mı gibi. Kendi kendime öyle yapıyorum ama para verdiğimde oldu. Kimileri için keyifli vakit geçirmenin bir yolu, kimileri içinse gelecek kaygısıyla baş etme yöntemi. Son dönemde özellikle gençler arasında tarota olan ilgi her geçen gün artıyor.
7: İnsanın böyle ilişkisi falan olunca bir bakıyor acaba bunun şey ne, hani ne yapıyor, ne özellikleri var falan.
2: Tek kartla geleceği okuma pazarlaması ilk başta masum gözükse de farklı anlamlar yüklemenin karar alma süreçlerindeki etkisi sanıldığından daha çok. Hatta doğrudan referans alıp buna göre hayatına yön verenler bile var. Ama bu da riski beraberinde getiriyor.
8: Artık hayatını idare ettiremiyor. Bir yere bakmadan, bir şey okumadan, bir astroloğa danışmadan eğer hayatını sürdüremiyorsa bu bir bağımlılık tedavisine girer. O zaman da tabii ki yardım alması ve tedavi alması gerekir.
6: İnsanlar bir umuda, bir şeye inanmak istiyor. O ruh halini daha olumluya çevirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.
8: Belirsizlik sıkıntı veriyor insana. Bilmek istiyoruz bazı şeyleri ama o belirsizlikle de yaşamak, yani o belirsizliğe rağmen gelecekle ilgili bir takım planlar yapmak çok daha bizim için faydalı.
0: Efendim tarot dünyasından geçelim. Futbol dünyasında Beşiktaş'tayız. Yeni sezon kadro çalışmalarına devam ediyor Kara Kartallar. Serbest statüde bulunan yıldız oyuncu Vlahovic ile bir anlaşma sağlamış durumda.
9: Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Sırp golcü Dušan Vlahović, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geldi. Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Beşiktaş. Siyah beyazlar serbest statüde bulunan golcü oyuncu Dušan Vlahović ile anlaşmaya vardı. Başkan Serdal Adalı, As Başkan Murat Kılıç ve golcü futbolcu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Dušan Vlahović, terminal çıkışında bulunan taraftarları selamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
10: Şampiyon olmak istiyoruz. Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
9: Yıldız oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. İmza töreninin Cuma günü 19.03'te olması bekleniyor.
0: Evet, lig bu yıl oldukça şenlikli olacak. Bakalım bu futbolcuların ne kadar Türkiye'de top koşturacağı şimdi merak konusu diyelim. Malum birçok bölgemizde güneş kavurmaya devam ediyor. 30 dereceyi geçen sıcaklıklar sağlığı bozabiliyor ama güneşteki D vitamini ise hem maliyetsiz hem en doğal şifa kaynağı biliyorsunuz. Peki güneş bu kadar kavururken ve ihtiyacınız yoksa D vitamini takviyesi almak acaba ne kadar doğru? Her şeyden öte bir zararı var mı? Öznur Karslı Çetiner uzmanlara ve tabii ki sokaklara sordu. Cevapları aldı. İzleyelim, sonra bir küçük ara, saat başında beraberiz.
11: Genelde hangi aylarda kullanıyorsunuz D vitaminini?
12: Herhalde kışları gidiyorum doktora.
11: Yazın uzak mı duruyorsun?
12: Evet. Dışarıdayız zaten.
13: Mesela Antalya'da en yüksek güneşe maruziyet. Adana'da öyle, Urfa gibi bölgeler öyle. D vitamini alıp bir de fazlaca güneşe çıkarsanız çok artar D vitamininiz. Ama plaza çalışanıysanız, tatil yapmayacaksanız, hiç güneş görmeyeceksiniz, tabii ki alabilirsiniz.
11: D vitaminini yaz kış yanından ayırmayanlar var. Vücudun en önemli ihtiyaçlarından biri olan bu vitaminin kullanılacağı zamansa aslında belli.
14: Mevsimi var tabii, özellikle yaz aylarında biz D vitamininin kesilmesini istiyoruz. Şu anda sadece D vitamini değil, çeşitli vitaminleri alma çılgınlığı var.
13: D vitamini, evet, daha çok kışın eksikliği görülen bir vitamin. Ama maalesef bunun işin ucu kaçtı biraz. Bu hem yaş gruplarına göre hem insanların cinsiyetine göre, hem yaşadıkları yere göre, hem maruz kaldıkları güneş ışığına göre değişen bir takviye olması gerekiyor. Eğer yaz aylarında Yeterince güneşe çıkıyorsak saat 11 ile 3 arasında yaklaşık 40-45 dakika kadar vücudumuzda hiçbir şey sürülü olmadan güneşe çıkıyorsak o zaman D vitamini sentezimiz artıyor.
11: D vitaminine karşı bu kontrolsüz kullanım nedeniyle uzun süredir aile hekimlikleriyle bazı kamu hastanelerinde D vitamini testleri kısıtlandı. Bu testi sadece belirli branşlardaki hekimler isteyebiliyor. Ayrıca hastaların da sık sık D vitamini tahlili istemesi sağlık sistemindeki yükü de etkiliyor.
13: Her ay bir tahlil yapmaya gerek yok.
15: D vitamini kullanıyor musunuz?
16: Güneş gördüğümü düşünüyorum yeterince. Evet. Hani beslenmeme dikkat ettiğim için ekstra bir takviye kullanmıyorum.
11: Yani yazın güneşten bolca fayda sağlanıyorsa üzerine bir de takviyesini almak doğru değil.
14: Güneşle etkileşim yapar, kalsiyumun çoğalmasına neden olur.
11: Eğer vücudunuzun D vitaminine ihtiyacı yoksa ve bu durumu tahlille teyit ettiyseniz, yaz aylarında güneşin kavurduğu bu günlerde D vitaminini bir de bu şekilde takviye olarak almak zehirlenmelerden ölüme kadar yol açabilir.
13: D vitaminin fazlalığı da zararlı. Kalsiyum yüksekliğine bağlı bir takım yan etkiler ortaya çıkar. Böbrekte taş oluşumu artar, kalpte aritmiler yapabilir, vücut elektrolit dengesini bozabilir. Ani kardiyak ölümler olabilir, böbrek yetersizliği olabilir. İşte bunların hepsi zehirlenme belirtileri.
11: Bu durum İspanya'da bir ada bölgesinde yaşandı. 16 kişi D vitaminini yanlış kullandığı için zehirlendi. Yani D vitamininin üzerindeki ilaç değildir ifadesine aldanmamak gerekiyor. Yanlış kullanımında ölüme kadar götürebiliyor.
13: D vitamini düzeyinize tatilden önce baktırın. Tatilden geldikten sonra tekrar baktırın. Aradaki farkı göreceksiniz. Artmış olacak.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: Evet, 13 Ağustos Perşembe sabahındayız. Saatimiz 8.59, 9'u gösteriyor. Bir kez daha günaydın diyelim ve bir son dakika haberi aktarmıştık az evvel. Detaylara bakacağız yeniden. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. 30 kişi gözaltında, ayrıntılar Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de. Öncelikle günaydın diyelim. Son dakika gelişmesine dair yeni bilgiler nedir? Emre, söz sende.
1: Günaydın Murat Güloğlu. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Alihan Kuruş'un da aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Antalya olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Soruşturmanın kapsamına bakalım. Suç örgütü kurma, yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet. Bu suçlamalar kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde bir operasyon düzenledi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar da 30 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş de var. Peki suçlamalar neler? Soruşturma dosyanın içeriği neler? Ona da bakmayı hemen anlatmak istiyorum. MASAK raporundaki tespitler yer alıyor bu soruşturma dosyasında. Şirketlerin birçoğunda 2020 ve sonrasında finansal işlem ve mal alış satış hacimlerinin belirgin bir şekilde arttığına dikkat çekiyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Çok sayıda şirkete bölünme ve devir işlemleri yapıldığı tespiti var. Bölünmeler sonrasında yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu belirtiliyor ve bazı şirketlerde de aktif ticari faaliyet bulunmamasına rağmen yüksek tutarlı finansal hareketler tespitine ulaştı. Başsavcılık yine nakit ve para transferleri de bu soruşturma dosyasına giren deliller arasında. Şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu belirtildi. Şirket ortaklarının kaynağını açıklanmaya muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirdiğine dair tespitler bu soruşturma dosyasında yer aldı. Yine çeşitli ödeme kuruluşlarından şirketlere de transferler yapıldığı kaydedildi. Yine bu dosyada yurt dışı para hareketliliği de dikkat çekiyor. Şirket hesaplarına mal alış satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde de yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz transferleri geldiği de bu soruşturma dosyasının

0: belgeleri arasında. Son olarak ise sahte fatura şüphesi de bulunuyor bu soruşturma dosyasında. Çeşitli tüzel kişiler arasındaki yüksek tutarlı mal alış satış işlemlerinin sahte faturalandırma açısından dikkat çekici bulunduğunu belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu tespitlerin ardından harekete geçti. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
1: Ebru Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Yeni ayrıntılar olduğu sürece yine senden bilgileri almaya devam edeceğiz diyelim. Gündemdeki diğer haberlere geçelim. Türkiye Cumhuriyeti

0: terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır diyor. Yasada üniter yapıyı bozacak bir cümlenin olmadığını belirtiyor. Dış tehdit ve provokasyonlara karşı da uyarıyor.
1: Bizim de beklentilerimizin çok üstünde bir 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Eski dönemin kazanılı, elleri kirli, heybelerinde kan dolu olan emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. Bu iradedir. 467 oyun bendeki karşılığı budur.
2: Tarihi teklifin 467 oyla meclisten geçmesini değerlendirdi. Çerçeve yasanın önemine dikkat çekti.
1: Raporun kapıyı araladığını, yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yasayla birlikte bir kapı açılmıştır. Terörist Türkiye'ye kapı açılmıştır. Terörsüz bölgeye kapı açılmıştır.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Kurtulmuş, çerçeve yasada 3 emniyet kolu olduğunu belirtti. Başka yasal düzenlemelerin yapılabileceğini de ifade etti.
1: Geçici ve müstakil bir yasadır. Bu bir genel af değildir diyoruz. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Kurul ihtiyaç duyar, talep eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunun evet gereklidir diye bir bu talebe karşılık verse her türlü yasa çıkarılabilir.
2: Kurtulmuş yasaya ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.
1: Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Milletimiz müsterih olsun. Bu kadar büyük titizlikle hazırlanan bir yasa ve bu kadar büyük ittifakla kabul edilen bir yasa asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir.
2: Dış tehdit ve provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.
1: Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. İsrail tehdidi. Türkiye hep bu terör örgütünden kurtulmak için siyasetçiler bir takım çabalar sarf etmiş. İyi niyetli çabaların tamamına yakını bir takım şer odakları tarafından akamete uğratılmış. Herkes barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır.
2: Meclis Başkanı yeni anayasaya ilişkin mesaj da verdi.
1: Ben artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu, sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz.
0: Evet, bundan sonra artık yeni anayasayı mı tartışacağız? Bunda zaman gösterecek elbette ve yeni parti cephesine bakalım. Genel Başkan Özgür Özel meclisteki çerçeve yasa oylamasına neden evet oyu verdiğini açıkladı. Vicdanen içim rahat, doğru karar aldığımızı düşünüyorum diyor Özgür Özel. Erdoğan ak dese kara diyen siyaset hep kazandırmıyor açıklamasında da bulundu.
2: Vicdanen içim rahat dedi, doğru kararı aldıklarını söyledi. Yeni parti lideri Özgür Özel, çerçeve yasa oylamasında neden evet oyu verdiğini açıkladı.
3: Yıllardır savunduğumuz bir görüşün, sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Vicdanen içim rahat, doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Bir terör örgütü fesi oluyor. Bir takım adımlar var. Milliyetçi hassasiyetleri olan partilerin hayır demesi anlaşılır. Ama Kürt sorunu vardır diyen, 1989'da bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayan sosyal demokrat bir partinin böyle bir ilk adıma karşı gelmesi ilkesel durmuyor. Bizim ilkesel davranmamız lazım.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasa oylamasında partisinden 35 oyun evet, 54 oyun red çıkmasıyla ilgili Nefes gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, hibrit bir model geliştirdiklerini belirtti.
3: Genel Başkan'ın tutumu önemliydi. İlkesel davranması lazım. Biz de hibrit bir model geliştirdik. Milletvekillerimize, bana güvenin, derdimi kürsüde anlatacağım, ben sizi vicdanınız ve seçmeninizle baş başa bırakıyorum dedim. Ben, adam yine kazandı diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur. Erdoğan ak dese kara diyen siyaset her zaman kazandırmıyor. Emin olun bizim evetlerden en çok rahatsız olan AK Parti oldu. Bizden bunu beklemiyorlardı ve hayır deseydik onu da kullanacaklardı.
0: Evet, bu tartışmalar sürüp gidiyor gördüğünüz üzere. Bir taraftan da bir istifanın haberini aktaralım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında 17 yıllık CHP üyesi olduğunu hatırlatıyor.

0: Ekrem İmamoğlu, bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur diyor. Yeni bir yol açıyoruz ifadelerini de kullanan Ekrem İmamoğlu yeni partiye katıldı. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı da İmamoğlu'nun istifasını değerlendirdi. İstifanın şaşırtmadığını vurguluyor Sarı. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi aslında geç kalmış bir karardır diye de ekliyor. Evet, siyasetteki gelişmelere bakacağız ilerleyen dakikalarda yine, ama bir doğa olayı söz konusu. Özellikle Avrupa'ya gidelim çünkü Avrupalılar tam güneş tutulmasına tanıklık etti. Özellikle İspanya ve İzlanda'nın bazı bölgelerinden tam ve net olarak görülebilen bu tutulma diğer ülkelerde ise parçalı olarak gözlemlendi. Filtreli gözlüklerini takanlar görsel şölini doyasıya izlediler.
1: Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına şahit oldu. Parklar, meydanlar, gözlem evleri tutulmayı izlemek isteyenlerle doldu. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde tam güneş tutulması gözlemlendi. Güneş ayın arkasında kaldı. İspanyol kentleri yaklaşık 2 dakikalığına karanlığa büründü. Kimi filtreli gözlüklerle, kimi teleskoplarla tutulmayı takip etti. İber Yarımadası'nda en son 1912'de tam güneş tutulması gözlemlenmişti. Tam tutulmanın izlenebildiği diğer ülke İzlanda oldu. Ülkede 1954'ten bu yana ilk tam güneş tutulması gerçekleşti. Tutulma için çok sayıda ziyaretçi ülkeye geldi. İngiltere'de güneş tutulması büyüleyici bir manzara sundu. Fransa'da güneş tutulması özellikle ülkenin güneybatısında daha belirgin oldu. Parklar kalabalıklarla doldu. İtalya'da halk tutulmayı sahilde takip etti. Bir sonraki tam güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Tam tutulmanın hattı Kuzey Afrika'dan geçecek. Fas ve Mısır'ın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Türkiye'dense parçalı olarak gözlemlenebilecek.
0: Elbette ki yansımaları olacaktır efendim böyleyse bir tutulmanın. Şimdi Perseid meteor yağmuru, güneş tutulması, üstüne bir de 6 gezegenin bir araya gelmesi aynı geceye denk geldi. Peki bu ne anlama geliyor? İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Tolga Güver yanıtladı.
2: İşte sabaha karşı bu meteor yağmuru zaten biliyorsunuz bir süre sürüyor. Yani Temmuz ayının sonunda başlıyor, Ağustos'a kadar. Bu günlerde maksimuma ulaşıyor tabii. O güzel. Üstüne şeyler eklenecek. Bu gezegenlerin bir hizaya gelmesi olayı çok eğlenceli. Bunlar daha çok eğlenceli olaylar diye bakalım. Çünkü gözlemsel olarak böyle. Yoksa gezegenlerin bir hizaya gelmiş durumu yok. Dünyanın konumu gereği. Bu mevsimde böyle görünüyor. Hatırlarsınız işte 1999'da 2006'da bu açıdan şanslıydık. Ama bir süre daha beklememiz gerekiyor tam tutulma için. Çünkü tam tutulma hattı dünya üzerinde çok dar bir hatta oluyor. Ayın görünen büyüklüğü, güneşin görünen büyüklüğü de çok büyük değil. O yüzden tam tutulma hattı dünya üzerinde çok ince bir hatta oluşuyor. Bunu her zaman denk gelmesi zor.
0: Tabii bir taraftan da doğa olaylarını acaba tetikler mi? Asıl sorulması gereken ve cevaplanması gereken hadise bu efendim. Şimdi Kolombiya'ya gidelim. 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi maalesef. Bilançoda giderek ağırlaşıyor. Can kaybı 265'e yükselmiş durumda. Depremin en fazla etkilediği kentlerde kırmızı alarm ve sokağa çıkma yasağı da ilan edildi.
3: Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 230'u geçti. 1310'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Depremin ardından 2700 kişi için kayıp başvurusu yapılması can kaybının artabileceği endişesini büyütüyor. Depremin en fazla yıkıma yol açtığı Pereira, Cali, Quibdó, Minasales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Ülkenin 3. büyük kenti Cali'de bazı yollar çöktü, 10 hastane hizmet dışı kaldı. Yağmur olaylarının önüne geçmek ve arama kurtarma çalışmalarının güvenli yürütülmesini sağlamak amacıyla sokağa çıkma yasağı getirildi. Quibdó ve

0: Manisales'te ise elektrik, su, iletişim ve ulaşım hizmetlerinde kesintiler yaşanıyor. Kolombiya Jeoloji Hizmetleri, ana depremin ardından 70'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Deprem komşu Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi. Kolombiya'nın Choco bölgesinde 1999 yılında yaşanan depremde en az 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya'nın komşusu Venezuela'da ise 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde 6000'in üzerinde insan yaşamını yitirmişti.
1: Çok büyük depremlerden söz ediyoruz. Muhtemeldir ki ölü sayısı bu şekilde kalmayacak, daha da artacaktır Kolombiya'da diyelim. Buyurunuz, yine o yöredeyiz efendim. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber başlığı. Fidel 100 yaşında deniliyor. Küba'nın efsanevi lideri ve ülkenin eski devlet başkanı Fidel Castro'nun 100. doğum günü bugün. Sosyalist adada coşkulu etkinliklerle kutlanacak denilmiş. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ablukasıyla mücadele ediyor Küba ve Küba'da 25 Kasım 2016'da yaşamını yitiren kurucu önderi için halkın, sanatçıların ve siyasetçilerin katıldığı anma törenleri, sergiler ve sanat etkinlikleri de düzenlenecek. Fidel 100 yaşında başlıklı bu haberin ayrıntıları bu şekilde idi. Gelelim yeniden memlekete. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yerli maden üretimini arttırmak için harekete geçti. Bazı bakanlıklar ve kurumlar arasında işbirliği sağlanacak kritik madenler kurulu oluşturuluyor.
0: Bakanlar, kurumlar işbirliği yapacak, kritik madenler kurulu oluşturulacak. Kilit endüstrilerde yerli maden üretimi artırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile Etimaden, Maden Tetkik Arama, TÜBİTAK, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kurumlar güç birliği yapacak. Böylece madenlerin ileri teknolojiler için stratejik değeri, işlenmesi, olası aksaklıklar ve madenciliğin çevresel sonuçları analiz edilecek. Yerli üretim artırılacak. Bakanlığın gündeminde olan bir diğer yapı ise Kritik Hammaddeler Kurulu. Bu kurulla sanayi ihtiyaçları ve teknolojik dönüşüm süreçlerinde önemli olan hammaddelere erişim için stratejiler belirlenecek. Peki kritik madenler neler? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın raporuna göre berilyum, florit, krom, bor, platin, manyezit, felspat, kaolen, trona ve bentonit potansiyel kritik madenler olarak belirlendi. Raporda ayrıca lityum, gümüş, titanyum, demir, manganez, çinko, bakır ve alüminyum ise stratejik madenler olarak yer aldı. Kritik Madenler Kurulu ve Kritik Hammaddeler Kurulu'nun önümüzdeki günlerde oluşturulması planlanıyor.
1: Efendim bir sıcak haberle devam edelim. Giresun'dayız. Giresun'un Görele ilçesinde şiddetli yağış sonrası dere taştı. Suya kapılan 4 kişilik aileden biri kendi çabalarıyla kurtuldu. 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı maalesef. Olay Görele'ye bağlı Hamzalı köyünde yaşandı. Kuvvetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Bu sırada dere kenarında bulunan bir kişi suya kapıldı. Onu kurtarmak isteyen eşi Zekiye Kırca ve kızları Burcu ve Burçin Kırca da akıntıya kapıldı ve sürüklendi. Baba sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Burcu Kırca ile Burçin Kırca'nın cansız bedeni bulundu. Saatler sonra da anne Zekiye Kırca'nın cenazesine ulaşıldı. Evet, yeni bilgiler geldikçe aktaracağız. Maalesef neredeyse bir aile hayattan koptu. Allah'tan rahmet dileyelim efendim. Ve geçelim, biraz paradan söz edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özel tüketim vergisi yani ÖTV düzenlemesi resmi gazetede yayımlandı, yürürlüğe girdi. Düzenleme ile motorindeki ÖTV ay sonuna kadar sıfırlanmış durumda. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede de yayımlandı. Karara göre motorin türü mallarda ÖTV tutarı 13-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında litre başına 0 lira olarak uygulanacak. Yani ay sonuna kadar böyle. Eylül ayından itibaren her ay 3 lira bir artış gerçekleşecek. ÖTV'nin Eylül'de 3, Ekim'de 6, Kasım'da 9, Aralık'ta da 12 lira şeklinde kademeli olarak artacağı gelen bilgiler arasında 1 Ocak 2027'den itibaren ise fiyat 13.90 lira olarak uygulanacak. Tabii özellikle İran, Amerika

0: Gerginliği sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nda yine aynı şekilde bu gerginlik sürdüğü sürece maalesef litre fiyatını 100 liraya kadar gidecek gibi gözüküyor. Amerika'dayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzensiz göçle mücadele, evet, tartışma yaratacak yeni bir uygulama söz konusu. İç Güvenlik Bakanlığı göçmenlik polisi ICE personeline elektroşok veren özel eldivenler alınması için 20 milyon dolara kadar bir kaynak ayırmış durumda. İnsan hakları savunucuları karara tepkili.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda artık elektroşok eldivenleri kullanılabilecek. Bunun için İç Güvenlik Bakanlığı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı ICE personeli için 20 milyon dolar kadar kaynak ayırdı. Yasa dışı göçmenlere karşı kullanılacak cihaz düşük voltajlı elektrik akımı veriyor. Üretici şirket eldivenin bir kişiyi 3 saniyeden kısa sürede etkisiz hale getirebildiğini belirtiyor ve cihazı gerilimi azaltıcı birçok durum için insancıl bir çözüm olarak tanımlıyor. Elektroşok eldivenleri daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cezaevlerinde mahkumlar üzerinde kullanılmıştı. Ancak cihazların şimdi göçmenlik operasyonlarında kullanılacak olması tepki çekti. Amer hak savunucuları ICE personelinin güç kullanımı konusunda zaten eleştirildiğine dikkat çekerek uygulamanın ciddi riskler taşıdığını savundu. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de eldivenlerin piyasaya sürülmesinin Amerikan halkına büyük zarar vereceğini belirtti. Üretici şirket de eldivenlerin ceza amacıyla ya da yalnızca sözlü olarak karşı koyan kişilere karşı kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Çocuklar, hamileler, yaşlılar ve engellilerse cihazın kullanılmaması gereken yüksek riskli gruplar arasında gösteriliyor. Trump yönetiminin göçmen politikasını sertleştirmesiyle ICE'ın göçmenlerin hayatını kaybettiği silahlı müdahaleleri ve aşırı güç kullanımı kuruma yönelik tepkileri artırdı.
0: Evet, bu gerilim seçime devam ederken bu aylarda, bugünlerde daha da fazla olacak gibi gözüküyor. Trump'ın zaten göçmen politikaları biliniyor. Dolayısıyla Kasım'daki seçime kadar acaba Amerika toplumu nasıl bir etkiye tepki gösterecek, merak ediyoruz. Bir taraftan da buyurunuz, göçmenlik konusunda bazı ülkelerden yine haberler geliyor. Akşam gazetesinden okuyalım. 5 Avrupa Birliği ülkesi göçmenleri Uganda'ya gönderecek denilmiş haber. Yunan Katimirini gazetesinden. Almanya, Avusturya, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan'ın iltica başvurusu reddedilen düzensiz göçmenleri Afrika ülkesi Uganda'ya göndereceğini yazdı. 2027'de başlayacak uygulamada anlaşma sağlanırsa Uganda'ya mali yardım da yapılacak. Anlaşma sağlanamazsa göçmenler alternatif olarak Ruanda'ya gönderilecekmiş. Şimdi bunlar konuşuluyor görüldüğü üzere. Devam ediyoruz. Uluslararası koalisyonun Irak'taki görevine bakalım. 30 Eylül'de sona eriyor. Başbakan Zeydi bu tarihin kesin olduğunu ve geri dönüşünün olmadığını açıkladı. Zeydi ayrıca silahların devlet kontrolünde toplanmasına yönelik yasa tasarısı hazırlanması talimatı da verdi.
2: Uluslararası koalisyon Irak'taki görevini 30 Eylül'de sona erdirecek. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi bu tarihin kesin olduğunu ve değiştirilmeyeceğini söyledi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda uluslararası koalisyonun Irak'taki görevinin sona ermesine ilişkin açıklama yaptı. 30 Eylül kesin tarih ve geri dönüş yoktur ifadesini kullandı. Irak Başbakanı Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Halid el-Ubeydi'yi de kabul etti. Görüşmede ülkedeki güvenlik birimlerinin istikrarı sağlamaya yönelik çalışmaları ele alındı. Zeydi, silahların devlet kontrolünde toplanmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlanması talimatını verdi. Devlete yönelik en tehlikeli tehdidin kontrolsüz silahlar olduğunu belirtti. Irak Başbakanı Zeydi ilk yurtdışı ziyaretini 14 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirmiş, Başkan Donald Trump'la görüşmesinde ABD askerlerinin 30 Eylül'e kadar Irak'tan tamamen çekileceğini belirtmişti.
0: Evet, sınırlarımızın dışındaki yolculuğumuz devam ediyor. Macaristan'dayız. Parlamento ülkenin yeni cumhurbaşkanı.

0: seçti. Makam için uygun görülen isim Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka oldu.
1: Macaristan'da yeni cumhurbaşkanı seçildi. Parlamento bu göreve Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka'yı uygun gördü. Tek aday olan Andras Baka için 146 milletvekilinden 140'ı evet oyu kullandı. Seçim sonucunun açıklanmasının ardından milli marş çalındı. Baka Macaristan Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. 1952 doğumlu Andras Baka, 1990'da milletvekili olarak kısa süre görev yapmanın dışında siyasi bir görev üstlenmedi. 7 yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıç olarak görev yaptı. Böylece Strasbourg'da görev yapan ilk Macar oldu. Baka 2009 yılında Macaristan Yüksek Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi. Macaristan'da Nisan ayında başbakanlık seçimlerini Peter Magyar kazanmıştı. Magyar eski Cumhurbaşkanı Tamás Szulyok'tan boşalan makamı Macaristan'ın dünyaca ünlü satranç şampiyonu Judith Polgar'a teklif etmişti. Fakat Polgar böyle bir sorumluluğu üstlenmeye hazır olmadığını ifade ederek teklifi reddetmişti.
0: Peki efendim, ilerleyelim Londra'ya doğru. Bakın, bir haber dikkat çekiyor. Akşamda binlerce beyaz yakalı Londra'dan göçecek denilmiş. Hadisenin detayına bakalım. Londra'da çalışan yaklaşık 90 bin beyaz yakalının önümüzdeki 5 yıl içinde İngiltere'nin diğer bölgelerine taşınması bekleniyor. Hükümetin amacı başkentin maliyet yükünü hafifletmek denilmiş. İşe alım şirketi tarafından yapılan bir analize göre önümüzdeki 5 yıl içinde işverenlerin harcamalarının 9 milyar sterlin, yani 12 milyar dolar kadarını Manchester, Leeds ve Birmingham gibi bölgesel merkezlere kaydıracağı tahmin ediliyor. Londra'nın dışında taşınan işletmelerin gayrimenkul ve yerel işletmelere sağladığı nakit akışları da hesaba katıldığında bu tutarın 15 milyar sterline çıkacağı da ifade edilmiş. Dolayısıyla bu beyaz yakalı insanlar Londra'dan nerelere, işte gördüğünüz gibi Manchester, Leeds, Birmingham gibi önemli şehirlere taşınacaklar. Dolayısıyla tek bir merkezde evet tutmak bu tür insanları diğer merkezleri biraz görmezden gelmek olarak algılanıyor. Mesela bizde ağırlıklı olarak İstanbul bu tür hadiselerde, ama işte gördüğünüz gibi diğer Avrupa ülkelerinde Londra'dan ya da Berlin'den ya da Paris'ten ülkenin diğer şehirlerine yayma telaşındalar. Dolayısıyla oraların kalkınması açısından son derece önemli. Örnek alınacak bir davranış mı? Evet, kimilerine göre öyle. Bakalım, devam edelim yolumuza efendim. Umman'dayız. Zira kara sularda vurulan Rus tankerinden petrol sızmaya devam ediyor Umman'da. Sızıntı Umman kıyılarına kadar ulaşmış durumda. Üstelik hava koşulları nedeniyle müdahale edilemiyor.
2: Vurulan Rus tankerinden sızan petrol Umman kıyısına kadar ulaştı. Ancak 400 kilometre karelik alana yayılan sızıntıya müdahale edilemiyor. Rusya'dan Asya'ya 800 bin varil petrol taşıyan tanker saldırıya uğramış ve 30 Haziran'da Umman karasularında karaya oturmuştu. Gemiden sızan petrol önce Umman adalarına ilerledi. Ardından bazı petrol birikintileri ana karaya kadar ulaştı. Bölgede petrol sızıntısına karşı acil durum planı devreye sokuldu. Ancak muson rüzgarları ve ağır hava şartları gemiye erişimi kısıtlıyor. Kurtarma operasyonlarının gecikmesine neden oluyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre Rus petrol tankeri ilk olarak 8 Haziran'da Yemen açıklarında arıza bildiriminde bulunmuştu. Gemiye yönelik saldırı sonrası patlama yaşanmıştı. Ancak saldırının kaynağı hala bilinmiyor.
0: Peki efendim, devam ediyoruz. Gün başlıyor. Saatimiz 9.27 gösterirken birazdan piyasaların durumuna bakacağız. Ama Posta Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. 5000 dolar hesapları yapılmaya başlandı. Ne için? Evet, altın 10 haftanın en yükseğine çıktı. 2,5 ayın sonunda gördüğünüz gibi en yüksek rakama ulaşmış durumda altın. Detaylara bakalım. Geçtiğimiz hafta sessizliğini bozarak %8'lik artış kaydeden altın fiyatları hızını alamadı. Hem Amerika-İran hattından gelen ılımlı sinyallerin petrol fiyatlarını gevşetmesi hem de Amerika'dan gelen istihdam ve enflasyon verilerinin Fed'in faiz artırımı ihtimalini zayıflatması sarı metin.

0: metale yaradı. 10 haftanın en yüksek seviyesine çıkan altının yönü şimdi 5000 dolar deniyor efendim. Ve hemen bu haberin ardından piyasalara bakalım. Acaba güne hangi rakamlarla başlanıyor? Altına gelene kadar bir Borsa İstanbul 100 endeksinden bakalım. Zira orada da iyi bir yükseliş söz konusu oldu. Dün 14.000 üzerine attı kendisini. 14.110 puandan güne başlıyor BIST 100 endeksi. Dolardaki evet kısmi olsa da artış devam etmekte. 47 lira 77 kuruş seviyesinde dolar lira karşısında. Euro ise efendim 55 lira 16 kuruş seviyelerinde. Euro dolar paritesi de 1.15'lerde gördüğünüz gibi. Faize hemen bakıyoruz 41.60 puanda ve altın. Evet küçük de olsa bir düşüş var ama yükselişi dikkat çekici. Az önce gazetelerden de paylaştığımız gibi 4.377 dolar altının onsu. Brent petrolde maalesef yine bir yükseliş var ama böyle küçük kısmi inişler de söz konusu. 88-89 seviyelerinden yolculuğunu sürdürüyor Brent petrol. ABD ham petrolü de 83 dolar seviyelerinde. Hemen altına bakalım. Gram altın 6.722 liradan işlem görmeye başladı. 10.991 lira çeyrek altın. Yarım altın 21.980 lirayken tam altının ederi ise 43.821 lira olarak dikkat çekici. Hep söylediğimiz gibi kapalı çarşıda biraz daha durum farklı olabilir, rakamlar farklı olabilir ama piyasalardaki son durum budur. Rakamlar bu yönde, herkese iyi kazançlar diyelim. Devam edelim, para nasıl kullanılıyor? Görelim Ahbap Derneği diyeceğiz. Bu soruşturmada çarpıcı bir para trafiği ortaya çıktı zira. Derneğe ait 44 milyon lira önce dolara ardından fiziki altına çevrilmişti. Az rakamlardan da söz etmiyoruz efendim. Altını teslim alma ve banka kasasına erişim yetkisi de sadece Haluk Levent'teydi. Bu şekilde saptandı olay. Ekipler o kasayı açtığında bakın neyle karşılaştılar.
1: ...44 milyon lira önce 1 milyon dolara sonra altına çevrildi. O altınların konulduğu kasadan birkaç ilaçlı bir kitap çıktı.
2: Kasayı açtım sonra çıktı dışarıya. İşte aldı geldi bunların yani.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği adına toplanan bağışların... ...şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada... ...para trafiğinin izi sürüldü. Dosyaya giren bilgilere göre... Derneğe ait 44 milyon lira, Ocak ayında alınan yönetim kurulu kararıyla 1 milyon dolar nakde çevrildi. Derneğin banka hesabından 14 Ocak'ta döviz bürosuna havale edilen 44 milyon liranın açıklamasına Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi yazıldı. Tespitlere göre Haluk Levent 1 milyon doları döviz bürosundan aldı. 2 gün sonra alınan yeni yönetim kurulu kararıyla o para fiziki altına çevrildi. Altını teslim alma ve banka kasasına erişimde Haluk Levent tek yetkili kılındı.
3: Bir saniye rica edeyim.
4: Tamam, bekleyin.
1: Söz konusu banka kasası polis, avukat ve kuyumcu bilirkişi eşliğinde açıldı. Altın yerine kasadan birkaç kutu ilaçla Haluk Levent adına imzalanmış bir kitap çıktı. Savcılık şimdi kayıp altınların akıbetini araştırıyor.
0: Ve soruşturma derinleştikçe gördüğünüz gibi maalesef mide bulandıran detayları da hep beraber görüyoruz, tanıklık ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı sanal bahisle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yasa dışı bahise karşı yapay zeka tabanlı tespit ve tarama sistemi gündemde olduğunu belirtti.
5: Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri bugün yalnızca bir asayiş meselesi değil, mali sistemin güvenliği, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, organize suçla mücadele, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması ve toplumsal refah açısından çok boyutlu bir sorun alanı haline gelmiştir.
1: Yasa dışı bahsin tehlikelerine dikkati çekti. Mücadelede yeni aşamaya işaret etti.
5: Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebileceği dikkate alındığında mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen

0: yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısında konuştu. Yapay zeka tabanlı tarama ve tespit sistemine geçileceğini söyledi.
1: Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz. Hedefimiz mücadelemizin boyutunu ve etki alanını sürekli arttırmaktır. Çok boyutlu mücadelemizi bütün kurumlarla eşgüdüm içinde birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.
2: Efendim ekranda görmektesiniz, bir son dakika haberi var. DEM Parti İmralı heyeti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Ayrıntılar Habertürk editörü Mahir Kılıç'ta. Mahir.
3: Evet, kabulün saati 16 olarak ifade edildi DEM Parti tarafından yapılan açıklamada. Sen de belirttin, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM Parti heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek. Özellikle çerçeve yasa kabul edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir teşekkür ziyareti kabulü olduğunu bunun ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece verdiği desteğe ilişkin bir görüşme söz konusu olacak. Hatırlanacağı üzere daha önce de yine bu yıl içerisinde Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etmişti. Bu kapsamda yine oldukça önemli bir görüşme diyebilir. Terörist Türkiye süreci açısından özellikle çerçeve yasasının kabulünden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir değerlendirme gelmişti. Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizi ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirme hedefleyen bu adım hayırlı olsun ifadesini kullanmıştı. Yine süreç kapsamında MHP'lileri Devlet Bahçeli'ye de verdiği destekten ötürü teşekkür ettiğini kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir kez daha belirtelim, Cumhurbaşkanı bugün Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul edecek. Peki heyette kimler var? Hemen bakalım. Pervin Buldan, Van Milletvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar terör Türkiye süreci kapsamında bu iki isim de önemli rol almıştı. Gerek Ankara'da gerek İmralı'da sık sık görüşmeler, temaslar gerçekleştirilmiş ve süreç bu noktaya gelmişti. En kritik aşama son dönemdeki hiç şüphesiz çerçeve yasanın kabulü oldu. Yasanın kabulüyle birlikte yeni bir aşamaya geçildi. Geçtiğimiz gün mecliste kabul edilmişti. Kısa süre içerisinde resmi gazetede de yayınlanmasını bekliyoruz. PKK'ların dönüşüne ilişkin ancak burada kritik şart hiç şüphesiz silahların tamamen ve PKK'nın tüm türevleri tarafından net bir şekilde bırakılması, bunun da güvenlik kurumları tarafından teyit ve tespit edilmesi. Bu teyide ilişkin, yani silahların bırakıldığına ilişkin karar, MGK kararı resmi gazetede yayınlandıktan sonra uygulamaya geçilmiş olacak. Oldukça önemli, kritik bir dönem diyebiliriz. Bir kez daha ifade edelim, sıcak bilgiyi bir kez daha verelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 16'da Beştepe'de Külliye'de Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetini kabul edecek.
2: Teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç aktardı efendim. Görüşme saat 16'da Beştepe'de, bir kez daha ifade edelim. Saatimiz 9.36'yı gösterirken gün başlıyor. Buyurunuz. Dezenformasyonla mücadele çalışmalarıyla devam ediyoruz. İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde mülki idare amirlerine sosyal medya bilgilendirmesi yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hakikati birlikte yükselteceğiz diyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da doğru bilginin önemini anlatıyor.
4: Deepfake videolar, sahte ses kayıtları, organize sosyal medya şebekeleri ve manipülatif içerikler hakikat ile yalan arasındaki sınırı giderek daha fazla zorlamaktadır. Devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi manipülatif içeriklere dikkat çekti, dezenformasyon uyarısı yaptı.
4: Dezenformasyonla mücadeleyi yalnızca iletişimcilerin meselesi olarak görmüyoruz. Dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir.
0: İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı. Duran konuşmasında kurumun sosyal medya kullanımındaki hassasiyetlerin altını çizdi.
5: Bilgiyle hakikatle ve çevre

0: Ülkemizle ilişkimizi yeniden belirleyen tarihi bir dönüşümün içinden geçiyoruz. Elbette bu köklü değişim devlet-vatandaş ilişkisini de değiştirip dönüştürüyor. Geldiğimiz noktada devletler artık sadece fiziki sınırlarını değil, dijital varlıklarını, bilgi güvenliklerini ve hakikat alanlarını da korumak zorundadır. Asıl güç, doğru bilgiyi üretebilme, güvenilir bilgiye sahip olabilme ve toplumla güven esasına dayalı bir iletişim kurabilme kabiliyetidir.
1: Peki devam edelim bambaşka bir gündemle. Milliyet'ten okuyacağımız bir haber dikkat çekici. Memleketimizde yapılan bir araştırma, her 5 kişiden biri yalnız hissediyormuş efendim. Peki bu araştırmaya göre toplumun %22'si yalnızlığı çoğu zaman veya her zaman hissediyor. Kadınlarda bu oran %26, erkeklerde %19. Yalnızlık hissi eşini kaybeden ve boşananlarda daha yoğun görülüyor deniliyor. Eğitim düzeyi düştü. Yalnızlık artıyor. Bir okul bitirmemiş bireylerin %32'si yalnızlığı sık yaşadığını belirtiyormuş. Bu oran lisansüstü mezunlarda %16. Bu arada yalnızlığın en düşük hissedildiği bölgeler arasında Doğu Karadeniz ön plana çıkmakta. Bu bölgede kendisini hiç ya da neredeyse hiç yalnız hissetmeyenlerin oranı %46. Yalnızlığı sık yaşayanların oranı ise %15 olarak belirlenmiştir. Öte yandan Güneydoğu Anadolu'da ise yalnız hissetmeyenlerin oranı %31 civarında kaldı. Elbette ki araştırma değerlendirmeye muhtaç. Bakalım kim neler söyleyecek, o da önümüzdeki zaman diliminde hep beraber görürüz. Ama memlekette her 5 kişiden biri kendisini yalnız hissediyormuş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son 24 yılda 519 kilometre köprü inşa edildiğini açıkladı. Türkiye'deki köprülerimizi ucuca eklersek Ankara'dan Şanlıurfa'ya kadar uzanır diyor.
2: 519 kilometre köprü inşa edildi. Son 24 yılda Türkiye'de toplam köprü uzunluğu Ankara-Şanlıurfa mesafesine ulaştı.
3: Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4272 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10.239'a, toplam uzunluğu ise 830 kilometreye yükselttik. Bugün Türkiye'deki köprülerimizi uç uca ekleseydik, Ankara'dan Şanlıurfa'ya uzanan mesafe kadar bir uzunluğa ulaşırdık.
2: Köprü sayısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dünyada ilkleri başardık. Köprülerin toplam uzunluğu 830 kilometreye çıktı dedi.
1: Ve yine bir gazete küpürü, buyurunuz. Spotify'dan yapay zeka düzenlemesi şeklinde aktarılıyor haber. Cumhuriyet'ten okuyalım. Dijital müzik platformu biliyorsunuz Spotify, şeffaflığı artırmak ve dinleyici güvenini sağlamak amacıyla yapay zeka tarafından üretilen sanatçı profillerine yapay zeka karakteri rozeti ekleneceğini duyurdu. Yapılan açıklamada platformun müzik dinlemek için en şeffaf ve güvenilir yer olmasını sağlamaya yönelik yeni bir adım atıldığı bildiriliyor. Eylül ayı ortasından itibaren geçerli olacak bu yeni uygulamayla birlikte yapay zeka karakterleri kullanıcılar özellikle takip etmediği sürece kişiselleştirilmiş editoryal ve algoritmik önerilerde yer almayacak deniyor efendim. Bu da an itibariyle verdiğimiz haberlerden bir tanesiydi gördüğünüz üzere. Bir taraftan da yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini meclise sunmuş durumda AK Parti. Teklifle yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için izin belgesi alması zorunda olacak. Bu platformlar belge için 5 milyon lira ücret ödeyecek. Peki teklifte başka hangi düzenlemeler var? İzleyelim.
2: İzin belgesi almaları zorunlu olacak. Belge almayanlara erişim engeli getirilecek. Türkiye'de temsilci bulundurulacak. AK Parti yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenlemeleri içeren 10 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle Booking.com ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvuru yapılacak. 9 yıldır erişim engeli nedeniyle Türkiye'de kullanılamayan Booking.com'da izin belgesi alırsa faaliyetlerine başlayabilecek. İzin belgesi 2 yıl boyunca geçerli olacak ve devredilemeyecek. İzin belgesi almayanlara erişim engeli getirilecek. Yetkisiz işletmeler üzerinden hizmet sunulması halinde 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yabancı dijital platformların alacağı izin belgesinin ücreti 5 milyon lira olacak. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 2 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkili olacak. Belge ücreti bakanlığın döner sermaye hesabına yatırılacak. Platformlar Türkiye'den az bir yetkili temsilci bulunduracak. İlan veren işletmeleri kampanyalı satış yapmaya zorlayamayacak. Fiyat kısıtlaması getiremeyecek. Yabancı dijital platformlar nesnel bir gerekçe olmadan işletmelerin sıralamadaki yerini düşüremeyecek. Haksız sıralama düşürme veya ilan kısıtlama halinde 500 bin lira ceza uygulanacak. Aynı ihlalin aynı yıl içinde üçüncü kez tespit edilmesi halinde izin belgesi iptal edilecek. Bu platformların ev sahiplerinden aldıkları komisyon oranı %17'yi geçemeyecek. Komisyon sınırının aşılması ya da haksız bedel alınması durumunda haksız kazancın 10 katı tutarında ceza kesilecek. Teklifle müşteriye vaat edilen hizmetin eksik sunulması veya hiç verilmemesi halinde sözleşme başına 50 ila 100 bin lira arasında ceza kesilecek.
1: Evet, bu platformlar yeniden Türkiye'de faaliyet gösterecekler. Bundan anladığımız budur. Peki hayırlı olsun diyelim. Buyurunuz Karar Gazetesi'nden bir haber başlığı. Avrupa en hızlı ısınan kıta deniyor. Avrupa fosil yakıtların kitlesel kullanımından önceki döneme göre 2,5 derece ısındı bu. 1,4 derecelik küresel ortalamanın neredeyse 2 katı deniliyor. Özellikle bilim insanları bu farkı 4 nedene bağlamış. İlki atmosfer dolaşımındaki değişim Haziran 2026'daki rekor sıcak dalgasında olduğu gibi sıcak hava sabit bir sıcaklık kubbesi altında hapsoluyor. İkinci olarak da gezegenin en hızlı ısınan bölgesi olan kutuba yakınlığı imiş. Üçüncü olarak ışığı yansıtan kar örtüsünün erimesi efendim. Dördüncü ise hava kirliliğindeki azalma. Işınları yansıtan parçacıklar azaldıkça karbondioksitin etkisi maskesiz kalıyor. Sonuçsa ölümcül. Bu yaz Avrupa'da sıcak dalgalarında on binlerce kişinin öldüğü belirtiliyor. Yangın, kuraklık ve seller de buna bağlı olarak şiddetleniyor denilmiş. Haberi Karar Gazetesi'nden paylaştık efendim. Bursa'dayız. 4. yüzyıldan kalma İznik surları vandallığın hedefi oldu maalesef. Tarihi surların üzeri sprey boyalarla kirletildi.
2: Kimi adını, kimi aşkını yazdı. Tarihi duvarlar sprey boyalarla tahrip edildi. Burası Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki ilçesi İznik. Milattan önce 4. yüzyılda yapımına başlanan İznik surları Roma ve Bizans dönemlerindeki eklemelerle bugünkü halini aldı. 4970 metre uzunluğundaki surlar şimdilerde vandallığın hedefi oldu. Yaklaşık 2400 yıllık tarihi surların üstüne sprey boyalarla yazı yazıldı. Ekipler yazıları temizlese de bir süre sonra yine aynı görüntü ortaya çıktı.
4: Ateş yakılıyor, duvarlara yazılar yazılıyor. Yani burayı ziyarete gelen insanların gözünden de hiç hoş görünen bir şey değil.
2: İlçe sakinleri ve ziyaretçiler bu duruma bir önlem alınmasını istiyor.
1: Evet, maalesef bu tür vandallıkları memleketin dört bir yerinde gördüğümüz tarihi eserlerin her birinde görebilmek mümkün. Bir an önce bitirmek gerekiyor bu vandallıkları efendim. Peki Hürriyet'te bir haber başlığı Ronaldo sonunda evlendi şeklinde aktarılmış. Yüzükler de gösteriliyor. Rodriguez ve Ronaldo'yu görmekteyiz. Dünya ünlü futbolcu ile Ronaldo ile 10 yıldır birlikte biliyorsunuz. Çocuklarının annesi Rodriguez. Önceki gün Portekiz'de sade ve gizli bir törenle evlendi. Çiftin nikahına yalnızca 5 çocuklarının katıldığı belirtiliyor. Ronaldo ve Rodriguez sosyal medya platformu Instagram'da evlilik yüzüklerini gösterdikleri bir fotoğrafta yayımladı. Çiftin paylaşımı saatler içinde 16 milyon beğeniyi aştı. 2016 yılında Rodriguez'in satış danışmanı olarak çalıştığı Madrid'de bir mağazada tanıştı efendim Ronaldo'yla ve Ağustos 2025'te nişanlanmışlardı. Çiftinde çocukları var. Onlar erdiler. Muratlarına uzun uzun ömürler diliyoruz efendim. Çoluklarıyla, çocuklarıyla diyelim. Geçelim Fenerbahçe'deki gelişmelere, zira santrofor bölgesine bir takviye daha gerçekleşmiş durumda görmektesiniz. Sarı lacivertler her konuda anlaşma sağladığı Lukaku'yu İstanbul'a getirdi.
5: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı

0: Belçikalı golcü Romelu Lukaku İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli ekip son olarak İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Romelu Lukaku'nun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Lukaku anlaşmanın sağlanmasının ardından İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcuyu taşıyan özel uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında taraftarların ilgisiyle karşılaşan Lukaku, taraftarlarla birlikte tezahüratlarda bulundu. Daha sonra alandan ayrılan Romelu Lukaku, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Belçikalı oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyon olması durumunda +1 yıllık opsiyon devreye girecek.
1: Evet, lig bu yıl oldukça yıldız dolu ve şenlikli geçecek gibi gözüküyor. Devam edelim. Son dönemde bıçak altına yatmak istemeyen birçok kişi ameliyatsız estetik işlemleri tercih etmekte. Burun dolgusu da bunlardan biri ancak uzmanlara göre bu işlem ameliyattan daha da riskli olabiliyor. Habertürk muhabiri Aslı Ömer Aktaş hem uzmanlarla hem de burun dolgusu yaptırdıktan sonra ameliyat olmak zorunda kalan bir kişiyle konuştu. İzleyelim ve dinleyelim. Böylelikle gün başlıyor, bitiriyoruz. Serap Belet para gündemle birazdan karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında efendim. Hoşça kalın.
2: O kadar çok acıdı ki yani sanki o derim aldılar oradan öyle bir çekiştiriyorlar. Ameliyat bunun yanında hiçbir şey.
3: Tüm dünyada dolgu enjeksiyonları sonrası 365 vakada kısmı ya da tam bir körlük saptanmış.
4: Beni dolguya iten tabii ki kolay olması, bıçak altına yatmıyor olmanız.
5: Bıçak altına yatmak istemedi, çözümü burun dolgusunda aradı. Ama kaçtığı ameliyat masasına bu kez mecbur kaldı.
2: Arkadaşım daha önce burun dolgusu yaptırdı. Hatta onun tavsiyesi üzerine gittim. Onun arkadaşıydı. Güzel olan burnum şimdi daha kötü olmuştu. O yüzden de ameliyat oldum.
5: Ameliyat korkusu, kısa sürede sonuç alma isteği. Ameliyatsız burun estetiği olarak tanıtılan burun dolgusuna ilgi giderek artıyor.
6: Burun dolgusu yaptırırdım.
7: Burun dolgusunu yaptırmak isteyen pek çok arkadaşım var. Bunun için para falan biriktiriyorlar.
8: Özge Konat da birçok kişi gibi ameliyat yerine burun dolgusunu tercih etti. Ancak beklediği değişim talihsizlikle sonuçlandı. Çareyi yine ameliyat olmakta buldu.
2: İlk başta güzeldi. Ondan sonra böyle bir 6-7 ay içinde düşme oldu. Bir sene sonra bayağı ucu düştü. Bu sefer de görüntü olarak çok etkiledi beni. Ben de ameliyat olmaya karar verdim. Hatta ameliyattan çok korkuyordum ben. Ama burun dolgusundan sonra mecbur olmak zorunda kaldım. Hatta burun dolgum ameliyattan daha acılı geçti.
5: Üstelik ters giden bir burun dolgusunun sonucu sadece istenmeyen bir görüntü değil. Yanlış uygulama, doku kaybından enfeksiyona kadar ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.
3: Burun bölgesinde siz yanlışlıkla damar içerisine dolguyu enjekte ederseniz ya o bölgede nekroz dediğimiz dokuda çürüme meydana gelir.
9: Küçük topaklar olabilir, onun üstünü örten ciltte erime, yok olma olabilir.
5: Daha büyük risk ise göz damarları.
3: Burun bölgesindeki damarların göz damarlarıyla bir bağlantısı vardır içeriden. Siz yanlışlıkla burun bölgesindeki damara enjeksiyon yaparsanız o bölgede körlük meydana geliyor.
5: Risk bu kadar büyükken işlemi kimin yaptığı da kritik önem taşıyor. Özge Konat'ın burun dolgusunu yapansa bir hekim değildi.
2: Bir doktorun kliniğine gitmedim. Normal güzellik merkezinde yaptırdım yani burun dolgusunu. Doktor tarafından yapılmadı.
9: Herhangi bir şekilde bununla ilgili donanımı olmayan kişilerin bunları yapmamaları lazım. Bunun için bu eğitimi almış olan uzman hekimler riski en aza indirecek şekilde önlemler de alarak başarılı yapacaklardır.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeye

0: olabilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler. 13 Ağustos Perşembe günündeyiz. Her zaman olduğu gibi para gündemden merhaba. Ben Serap Bele. Sıcak bir operasyon var. Alihan Kuriş suç örgütüne bir mali operasyon başlatıldı bugün. Ankara merkezli 17 ilde yapıldı operasyon. Çok sayıda da gözaltı var. Emre Aytekin'den öğrenelim. Hem operasyonun gerekçelerini hem de şu anda kaç gözaltı var Emre?
1: Serap Bele, şu ana kadar 30 kişi operasyon kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Liderliğini Alihan Kuruş'un yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul, Ankara, Antalya olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar da aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Peki soruşturmanın kapsamı ne? Suç örgütü kurma, yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet. Bu suçlar kapsamında yürütüyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı. Tabii çok sayıda adreste de arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirildi. Bir karar verildi. 33 şirkete ve 80 adreste arama ve el koyma işlemi de yapıldı. Peki soruşturma dosyasındaki tespitler neler? Onu da kısaca bahsetmek istiyorum. Şirketlerin birçoğunda 2020 ve sonrasında finansal işlem ve mal alış satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığını tespit etti. Başsavcılık çok sayıda şirkette bölünme ve devir işlemleri yapıldığı tespitine ulaştı. Bölünmeler sonrasında yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğunu belirtti. Bu bazı şirketlerde de aktif faaliyet bulunmamasına rağmen yüksek tutarlı finansal hareketlerin tespitine ulaştı. Yine soruşturma dosyasında nakit ve para transferleri de dikkat çekiyor. Şirketlerde yüksek tutarlı nakit hareketliği bulunduğu belirtildi. Şirket ortaklarının kaynağını açıklamaya muhtaç olduğu yüksek tutarlı nakit girişler gerçekleştirdiği tespiti yer aldı. Yurt dışı para hareketliliği de bu soruşturma dosyasının dikkat çeken başlıklarından. Şirket hesaplarına mal alış satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz transferlerde tespiti yer aldı. Dediğimiz gibi liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde bir operasyon başlattı. İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar aralarında Alihan Kuruş'un da olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
0: Emre Aytekin, çok teşekkürler. Ankara'ya gidelim yine. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecekler. Habertürk editörü Mahir Kılıç karşımda. Görüşmenin gerekçesi ve saati nedir Mahir?
2: Serap Bele, saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan heyeti Beştepe'de külliyede kabul edecek bir teşekkür ziyareti olduğunu ifade edebiliriz aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece verdiği destek ve süreci sahiplenmesine ilişkin özellikle çerçeve yasanın ardından böyle bir görüşme gerçekleşecek. Pervin Buldan ve Mithat Sancar bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edecek diyebiliriz. Bu yıl gerçekleşen ikinci görüşme olacak. Şubat ayında da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede DEM Parti heyetini kabul etmişti. Süreçte çerçeve yasanın meclise kabul edilmesiyle birlikte yeni bir aşamaya, kritik bir aşamaya daha geçildi diyebiliriz. Yasa ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde kısa bir açıklama yapmıştı. Açıklamaya baktığımızda Cumhurbaşkanı Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adamın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Yine sürece ve yasaya verdiği destek dolayısıyla MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere siyasi parti gruplarına da teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii yasanın bir de resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Ardından da silah bırakma tamamen gerçekleştiği takdirde MGK kararı resmi gazetede yayınlanacak ve resmen uygulamaya girecek. Bu kapsamda bugün gerçekleştirilecek olan görüşmede önemli bir görüşme. Bir kez daha belirtelim. Saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM heyetinin yani Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı Cumhurbaşkanı Başkanlığı Beştepe Külliyesi'nde kabul edecek diyelim ve söz tekrar size bırakalım.

Mahir Kılıç, çok teşekkürler. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özel tüketim vergisi düzenlemesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle motorindeki ÖTV ay sonuna kadar sıfırlandı, sonra da kademeli olarak artırılıyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Bu karara göre motorin türü mallarda ÖTV tutarı 13-31 Ağustos, yani bugünden itibaren ay sonuna kadar Ağustos 2026 tarihleri arasında litre başına

0: 9 lira, Aralık'ta da 12 lira şeklinde motorine kademeli olarak artırılması bekleniyor. 1 Ocak 2027'den itibaren ise fiyat 13,90 lira olarak sabitlenecek. Şimdi piyasalara geçelim, ekonomiyi konuşmaya başlayalım. Borsa İstanbul 14.000'in üzerinde epey bir sürenin ardından 14.171 puan, dolar 47.77, euro 55.09, euro dolar paritesi de 1.15. Hemen faizi görelim, 41.60, altının onsu 4.400 doları geçmişti, ufak bir düşüş var. Dünkü enflasyon verilerinin de etkisi muhtemelen 0,1 olarak geldi ABD'de enflasyon. 4.380 dolar altının onsu. Brent petrol 88.60 dolar. ABD ham petrolün varili de 82.82 dolar. Bir de altın ne olmuş görelim. 6.725 lira doların da güçlü durduğunu hatırlatalım tabii gram altına bakarken. Çeyrek altın 10.996, yarım altın 21.993, tam altında 43.846 lira bu sabah itibarıyla. Bugün bir de enflasyon raporu açıklanacak. Bu saat içinde bu konudaki Türkiye'de enflasyon, yani Merkez Bankası'nın enflasyona ilişkin öngörülerini ve adımlarını da göreceğiz, üzerine de konuşacağız. Şimdi İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz konuğum. Hoş geldiniz hocam, merhaba.
1: Hoş bulduk, merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım.
0: Teşekkür ederim. Elbette enflasyon raporu ana konumuz, size soracağım ama az önce paylaştığım bu ÖTV kararına da bir ekonomi uzmanı olarak yorumunuzu almak isterim. Bu ay 0 ama sonra 3, 6, 9, 12 lira diye evet, yıl sonuna kadar artıyor. Bunun biz etkilerini nasıl görürüz? Biraz da bu kararı anlamamız için değerlendirmenizi almak isterim. Buyurun.
1: Evet, Temmuz ayı boyunca %25'lik bir artış oldu motorinde. Gerçekten çok yüksek bir fiyat seviyesine ulaştı. Hı hı. İstanbul için bile 80 liralar, İstanbul dışında çok daha yüksek. Bunun elbette özellikle lojistik maliyetini, enflasyonu yukarı doğru taşıyacak potansiyeli çok fazla. Temmuz'daki zamlar aynı zamanda Ağustos'a da yansıyacak. Şimdi bu gerekçelerle Hazine Maliye Bakanlığı özel tüketim vergisi gelirinden biraz feragat ediyordu. Şubat ayından bu yana, daha doğrusu Şubat'ın sonunda başlayan savaşın hemen ardından Eşel Mobil ile. Burada artık Eşel Mobil'in de sonuna geliniyor. Bir miktar daha Ağustos ayında rahatlatıcı bir düzenlemeye aslında yol açtı. Ama ondan sonra en azından takvim belirlenecek, fiyat artışı kesin. Fiyat artışlarının hangi aylarda kaç ayları olacağı yönünde bir düzenlemeye doğru gidiyor. Çünkü çok daha yüksek seviyelere çıkabilir. Ama tabii ki bu belirli değil, net bir sonuç da değil. Çünkü petrol talebinde bir düşüş var en azından. Küresel büyümede gerileme dolayısıyla. Şimdi bu yavaş yavaş petrolün varil fiyatını savaştan bağımsız olarak aşağı çekebilir. Bu tür aradaki değişiklikler de kendisini gösterecektir. Savaş alevlenebilir ya da işte müzakereler farklı yöne gidebilir. OPEC'ten de gelen açıklamalar petrolün varil fiyatında değişikliklere sebep olur. Ve Türkiye'de işte bunu ne kadar gösterebilir, tüketici fiyatlarına, üretici fiyatlarına yansımasını ne kadar geciktirebilir, buna bakıyor. Ama bu yaklaşık tabii ki bütçe açığının da ÖTV üzerinden, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV çerçevesinde büyümesi anlamına geliyor. Yani bir taraftan enflasyonun artışını
0: hızını kesecek bir hamle. Yani bundan böyle motor enflasyona bu olumlu anlamda bir katkı görür müyüz? Ayrıca bireysel kullanıcılar olarak da, yani motorun dışındaki evet, kalemlerde bunun yansıması görülebilir mi? Yani bu öyle bir etki, görünür bir etki yapacak mı sizce?
1: Yani kısmen Ağustos ayı itibariyle petrol fiyatlarındaki artışın enflasyona katkısının sınırlandırılması amacıyla. Hı hı. Zaten Temmuz'daki zamlardan Ağustos ayına, Ağustos tüfeği bir etkisi oldu zaten. Oradan evet, bir sarkma var. Biraz daha olmaması açısından. Şu anda Ağustos biraz daha rahat geçecek ama sonraki aylar petrol fiyatlarındaki gelişmeye bağlı olarak da yükseliş trendini sürdürecek.

0: gibi görünüyor.
1: O zaman enflasyon raporuna gelelim. Şimdi ekrana da hemen getirirsek eğer ikinci enflasyon raporu, bu üçüncü enflasyon raporu, ikinci enflasyon raporunda yıl sonu hedefi güncellenmişti. Enflasyon beklentisi 2026 son için %26, 2027 için %15, 2028 için de %9 şu anda. Bugünkü toplantıda bu perspektife yönelik siz nasıl bir yaklaşım bekliyorsunuz? Artık bu saatten sonra bir revize olur mu yıl sonuna ilişkin? Hangi mesajı muhtemelen göreceğiz biz bugün?
0: Merkez Bankası'nın sıkı duruşu üzerine mesaj gelecektir. Hı hı. Artı tabii ki petrol fiyatlarının etkisi, gıda fiyatlarında yine artış trendi üzerinden şeyler gelecektir. Hı hı. Petrolün varil fiyatını son toplantıda, son raporda 2026 ortalaması 90 dolara yakın olarak şey yapmıştı, revize etmişti. Önceki 60 dolardı çünkü.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada bir ortalamada değişiklik olursa, Türkiye'nin CDS primi ile ilgili öngörülerde bir değişiklik olursa, öte yandan tabii ki tahmin aralığı da geri mi dönecek yoksa nokta tahmin mi yapacak? Çünkü Şubat raporunda tahmin aralığı vardı.
1: Evet.
0: 15-21 civarındaydı, aralığındaydı. Şimdi ara hedef %24, yıl sonu tahmini %26 Merkez Bankası'nın. Ben biraz daha yukarı doğru revize edilmesi için veriler geldiğini görebiliyorum. Ama çok sayıda araştırma ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın piyasa araştırmaları da yıl sonu enflasyonun %30'a çok yakın olacağı, %29,5 olacağı yönünde. Bu toplantıda olmazsa, bu raporda olmazsa, Kasım'daki raporda zaten yıl sonu enflasyon tahminini tutturmak amacıyla %30'a çok yakın bir seviyeye getirecektir tahminini.
1: Evet. %30 yani genel olarak konuklarımda bu aralıkta yani %20 %32 aralığında tahminlerde geziniyorlar son dönemde. Dediğiniz gibi böyle bir 2026 sonu bu aralıkta gidecek gibi görünüyor. Keşke daha iyi olsa elbette. ABD'de enflasyonun biz ekonomimize işte sizlerle konuştuğumuz piyasaları etkisini hep konuşuyoruz. Dün açıklandı Temmuz ayı enflasyonu. Tabii orada bambaşka veriler 0,1 Temmuz ayı enflasyonu. Yıllık %3,4. Fed üzerinde bir faiz artırma baskısı ya da baskı demeyelim ama piyasalarda böyle bir beklenti oluşmuştu. Geçen ay daha güçlü. Bu veri şimdi bir şeyleri değiştirecek mi sizce?
0: Evet, zaten onlar da yani bizde nasıl %5 nihai enflasyon hedefi ise uzun vadeli, orada da %2 ve çekirdek enflasyon 2,5 civarında beklentinin altında geldi aylık TÜFE Amerika'da. Bir de tabii istihdam verisi önemli. Tarım dışı istihdam artış yönünde olması gerekiyordu, bekleniyordu 80 bin civarında. Biraz negatif geldi aslında. Bu da tabii yani işsizlik oranını fazla değiştirmedi, hatta biraz düşürdü. Yani orada aslında milyonlarca insanın yaşadığı bir ülkede 25 bin civarında tarım dışı istihdamda eksilme olmuş, artış olmamış. Ama sonuçta %4,2'den 4,1'e geldi işsizlik oranı Amerika'da. Bu neyi gösteriyor? Enflasyon aşağı iniyor, işsizlik olumlu gidiyor. Dolayısıyla Fed'in daha sıkı durmasını gerektirecek alana gerek yok bu durumda. Yani faiz artışına ilişkin, Fed'in faiz artırımına ilişkin olasılık biraz daha düşüyor. Faiz indirimi büyük olasılıkla yıl sonuna doğru bir kere olacak Fed tarafında. Yani biz
1: yükseltir derken bir iki ay önce, şimdi evet, faiz indirimi bu yıl mümkün olabilir diyorsunuz.
0: Evet, evet. Yani Türkiye gerçeği hala sıkı duruş, belki faiz indirimini devamlı ötelemekle geliyor ama Amerika'da enflasyonla zamanda mücadele edilmesi ve işte petrol fiyatlarını, tabii bir üretici, petrol üreticisi ülke olan Amerika'nın bir şekilde gösterebilmesi ve petrol fiyatlarının TÜFE'ye geçişkenliğini sınırlaması çerçevesinde orada negatif geldi aylık.

0: ve faiz artışı da bir şekilde yok
1: Bu yine
0: rafta.
1: konuştuğumuz bu altındaki ivmeyi daha yukarı taşıyabilecek bir etki de yaratabilir. Peki bizde bir faiz indirimi olur mu yıl sonuna kadar sizce?
0: Yani çok alan görünmüyor. Zaten bugün beklenen, belki bugün olmazsa da Kasım'da mutlaka yıl sonu enflasyon tahminini Merkez Bankası'nın yukarıya doğru revize etmesi. Şimdi bu şartlarda baskı çok güçlü. Ama şöyle bir baskı var. Enflasyonist baskı, evet hizmetlerde gerileme var. Ama Hazine Maliye Bakanlığı'nın ÖTV'den feragat ettiği bir nokta da var. Fiyat seviyesinin daha da yükselmesini engelleyici adımlar atılabiliyor ama bizde yani 25-30 bandında artık at aleti olan yapışkan bir enflasyon olduğu için Merkez Bankası'nın daha fazla en azından şu anda sıkılaşma adımına gitmesi arz şoku çerçevesinde mümkün olmuyor ama diğer yandan da tüm bu enflasyonist gerçekler onun indirim yapmasını önemli ölçüde engel oluyor.
1: Evet.
0: Diğer yandan da piyasa sıkışıyor tabii ki. Kredi imkanına kavuşmak isteyen tüketiciler, üreticiler onlar için de tabii ki çok zor. Yani enflasyonun düşüş eğilimine girmesi faiz indirim seçeneğini masaya koyacaktır. Ama şu anda aylık bazda hala %1,78 Temmuz'da, Ağustos'ta da %2'nin üzerinde beklenen bir
1: Bekliyorsunuz.
0: enflasyon
1: Peki.
0: var. Faiz indirimini çok da masada kalmasına müsaade etmiyor bu
1: Etmiyor.
0: noktada.
1: Evet, son veriler ki muhtemelen Eylül Ekim'de de yüksek gelme olasılığı yani değerlendirmesi yapılırken. Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Evet.
1: Profesör Doktor
0: Ben
1: Binali Elif
0: teşekkür
1: Yılmaz,
0: ederim.
1: sağ olun katkınız için. Şimdi çalışanları ilgilendiren, daha doğrusu EYT ile emekli olduktan sonra çalışanları diyelim, Yargıtay kararı var bu haberde. Aynı iş yerinde farklı zamanlarda çalışan işçilerin yıllık izin sürelerinin hesaplanması konusunda önemli bir karar bu. İlk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Karar EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçileri yakından ilgilendiriyor.
2: İlk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Yargıtay, aynı iş yerinde tekrardan çalışan işçileri ilgilendiren bir karar verdi. Karar, EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçileri de ilgilendiriyor. İş kanununa göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre belirleniyor. Aynı iş yerinde aralıklı olarak çalışanların izin sürelerinin hesabı konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bazı işletmeler önceki çalışma döneminde hak kazandığı izinlerinin tamamını kullanan veya kullanmadığı izinlerinin ücretini alan işçilere yeniden aynı iş yerinde çalışmaya başladığında yıllık 14 gün izin veriyor. Yargıtay bu durumda olan işçilerin izin hesabına açıklık getirdi. Yargıtay'ın karara bağladığı dava, 2015-2018 yıllarında çalıştığı iş yerinde 2019-2001 yıllarında çalışırken yıllık izin süresi 14 gün olarak hesaplanan işçi tarafından açıldı. Kararda, işçi ilk dönem izinlerinin tamamını kullanmış veya kullanmadığı izinlerin ücretini almış olsa bile aynı iş yerinde tekrar çalışmaya başladığında izin sürelerinin hesabında ilk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Dava konusu işçinin ikinci çalışma dönemindeki yıllık izin süresi 14 gün değil, 20 gün üzerinden hesaplanacak.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler karma komisyona havale edildi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan dosyalar komisyonda bekletilebiliyor ya da gündeme alınabiliyor. Bundan sonra süreç nasıl olacak bakalım.
2: Özel ve Ağbaba hakkında dokunulmazlık dosyası hazırlandı. Meclise sunulan fezlekeler karma komisyona ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Ağustos'ta Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet alma suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı. Fezlekede Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Veli Ağbaba aracılığıyla eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 2023'teki CHP kurultayında kullanılmak üzere maddi menfaat temin ettiği belirtildi. Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekede ise Çankaya Belediyesi'ndeki katı atık toplama ihalesinin belirli bir şirkete verilmesi için nüfuzunu kullandığı kaydedildi. Ayrıca İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddiaları yer almıştı. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında da dokunulmazlık dosyası hazırlandı. Fezlekeler...

0: Meclis Başkanlığı'nca gelen kağıtlar listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Meclis Başkanlığı dosyaları karma komisyona gönderdikten sonra dosyalar komisyonda bekletilebiliyor ya da gündeme alınabiliyor. Gündeme alınırsa tüm parti üyelerinin yer aldığı hazırlık komisyonu kuruluyor. Hazırlık komisyonu dokunulmazlığın kaldırılması kararı alırsa dosya karma komisyona havale ediliyor. Karma komisyondan da aynı karar çıkarsa fezleke genel kurulda oylanıyor. Kabul edilmesi halinde dosya yargılama için yeniden savcılığa gönderiliyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Beştepe'de bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Filistin halkı her şeye rağmen dimdik ayakta dedi. Netanyahu hükümeti Filistin'i unutturmaya çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyüyecek ifadelerini kullandı.
2: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
3: Filistin'e desteğin altını çizdi, insanlığın ortak gündemi vurgusu yaptı.
2: Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırladı. İkili görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısında konuştu.
2: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.
3: Filistin Devlet Başkanı Abbas da Türkiye'ye desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum. Bu anlaşma çok önemli. Temenni ederim ki bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun.
1: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında 17 yıllık CHP üyesi olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur" dedi. "Yeni bir yol açıyoruz" ifadelerini kullandı Ekrem İmamoğlu ve yeni partiye katıldı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da İmamoğlu'nun istifasını değerlendirdi. İstifanın şaşırtmadığını söyledi. Sarı, gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi aslında geç kalmış bir karardır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesini değerlendirdi. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir dedi.
5: Yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
6: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
7: Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çekti, çerçeve yasayı değerlendirdi.
4: Devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi, terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir.
7: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya dair yazılı açıklama yaptı.

0: Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından hukuki süreçlerin en kısa süre içinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
1: Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır.
0: Bahçeli, Türkiye'nin üniter devlet yapısının müzakere konusu olmayacağının da altını çizdi.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir. Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasayı değerlendirdi. Sorunu bir parti meselesi olarak görmedik. Hayırlı olsun dedi. Sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
3: Bu yasanın hayırlı olması, hayırlı olsun diyoruz, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hiçbir zaman bu sorunu bir parti meselesi gibi görmedik. Bir devlet meselesi, bir memleket meselesi gibi gördük. Ve hiçbir zaman bunu iç politikaya malzeme etmeyi düşünmedik. Bunu bir pazarlık unsuru olarak değerlendirmedik. Titizlikle bu süreci takip edeceğiz. Bu yasa güzel bir başlangıç. Bizim açımızdan güzel bir başlangıç. Ancak bir son değil.
4: Çerçeve yasayı değerlendirdi. Oylamaya katılmayan 14 milletvekilinin mazeretli olduğunu söyledi.
3: Oylamaya katılmayan arkadaşlarımız için bir örgütlü katılmama durumu söz konusu değildir. Bunlar kişisel durumlardır, mazeretleri olan arkadaşlarımızdır.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. 5 il başkanlığına atama yapıldığını belirtti.
3: 8 tane ilimizde yönetim boşluğumuz vardı. Daha doğrusu il yönetimlerimiz yoktu. Bunun yerine atamalar yaptık bugün 5 ilimizde. Bolu il için Ersan Türkoğlu arkadaşımızı, Gümüşhane için Rıdvan Eryılmaz arkadaşımızı, Hatay için Derya Altınay arkadaşımızı, Sakarya için Songül Bulut arkadaşımızı ve Tokat için de Ender Ergün arkadaşımızı atamış bulunuyoruz.
4: Müslim Sarı'ya Etimesgut Belediyesi'ne yapılan başkanlık seçimi de soruldu.
3: Biz hiç kimseyle ittifak yapmadık. Hiçbir gruba bir siyasal taahhütte bulunmadık. Etimesgut Belediyesi'nde görev paylaşımına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir belediyede ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o belediye meclis üyelerinin aday çıkarttığı bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi kimliği içerisinde yer alan ve yıllarca siyaset yapan ama şimdi yollarını ayırmış olan arkadaşlarımızın ayrı bir aday çıkartmış olması bence tutarsızlıktır. Etimesgut Belediyesi CHP'deydi ve sürecin sonunda yeniden CHP'de kaldı.
2: Trump hükümetinden yeni bir veda haberi var. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt'in görevi bıraktığı açıklandı. İstifa açıklaması Donald Trump tarafından yapıldı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Donald Trump, Leavitt'in ay sonunda görevden ayrılacağını duyurdu. Trump, Leavitt'in ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için istifa ettiğini söyledi. Ara kongre seçimlerde kendisine danışmanlık yapmayı da sürdüreceğini ekledi. Muhabirlerle de sıklıkla tartışmasıyla biliniyor Leavitt. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde göreve getirilmiş. Bu görevi yapan en genç isim olmuştu. Yerine kimin geçeceği henüz belli değil. Ahbap Derneği soruşturmasında çarpıcı bir para trafiği ortaya çıktı. Derneğe ait 44 milyon lira önce dolara ardından fiziki altına çevrilmişti. Altını teslim alma ve banka kasasına erişim yetkisi de sadece Haluk Levent'teydi. Ekipler kasayı açmaya gittiler ve bakın neyle karşılaştılar.

0: Efsane.
1: 44 milyon lira önce 1 milyon dolara sonra altına çevrildi. O altınların konulduğu kasadan birkaç ilaçlı bir kitap çıktı.
2: Kapıyı açtık, sonra çıktı dışarıya. İşte aldı geldi bunları yani.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada para trafiğinin izi sürüldü. Dosyaya giren bilgilere göre derneğe ait 44 milyon lira Ocak ayında alınan yönetim kurulu kararıyla 1 milyon dolar nakde çevrildi. Derneğin banka hesabından 14 Ocak'ta döviz bürosuna havale edilen 44 milyon liranın açıklamasına Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi yazıldı. Tespitlere göre Haluk Levent 1 milyon doları döviz bürosundan aldı. 2 gün sonra alınan yeni yönetim kurulu kararıyla o para fiziki altına çevrildi. Altını teslim alma ve banka kasasına erişimde Haluk Levent tek yetkili kılındı.
3: Bir saniyeniz rica edeyim.
4: Tamam, bekleyin.
1: Söz konusu banka kasası polis, avukat ve kuyumcu bilirkişi eşliğinde açıldı. Altın yerine kasadan birkaç kutu ilaçla Haluk Levent adına imzalanmış bir kitap çıktı. Savcılık şimdi kayıp altınların akıbetini araştırıyor.
5: Giresun'da şiddetli yağış sonrası bir dere taştı ve bir trajedi yaşandı. Suya kapılan 4 kişilik aileden sadece baba kendi çabalarıyla kurtulurken eşi ve 2 kızının cansız bedenine ulaşıldı. Olay Görele'ye bağlı Hamzalı köyünde yaşandı Giresun'da. Kuvvetli yağış sonrası Ziva Deresi taştı ve bu sırada dere kenarında bulunan bir kişi suya kapıldı. Onu kurtarmak isteyen eşi Zekiye Kırca ve kızları Burcu ve Burçin Kırca da akıntıya kapıldılar ve sürüklenmeye başladılar. Baba sudan çıkmayı başardı. Yani suya ilk düşen, ardından eşini kurtarmak için atladığı baba sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Burcu Kırca ve Burçin Kırca'nın cansız bedeni bulundu. Çiftin çocukları saatler sonra da anne Zekiye Kırca'nın cenazesine ulaşıldı. Ne yazık ki 4 kişilik aileden 3'ü yaşamını yitirdi sel suyuna kapılarak. İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. Günlerdir aranan zanlının yakalanmasının ardından acılı aile konuştu.
6: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, eski sevgilisi Nazir Ilgın tarafından tabancayla vurularak sokak ortasında katledilmişti. Günlerdir her yerde aranan katil zanlısı yakalandı. Genç kadın 5 Ağustos akşamı arkadaşıyla ilaç almak için gittikleri eczanenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kaçan zanlının peşine düşen polis katil zanlısını genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakaladı.
7: Biz mezarlığa gidip geldiğimiz müddetçe adam bizi takip etmiş. Gelmiş mezarlıkta yatmış.
6: 6 suç kaydı olan zanlının 2021 yılında da bir başka eski sevgilisini bıçakla yaraladığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Acılı aile şimdi katilin en ağır cezayı alacağı günü bekliyor.
8: Ben 2 tanesini gelin ettim. Keşke onu da gelin etseydim buradan. Ama kefen giydirdim. İnşallah benim çocuğum nefes almıyor. O da orada nefes alamaz.
5: Evet, bir başka acılı ailenin takip ettiği, ısrarla peşinden düştüğü bir ölüm. Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümü. Soruşturma sürerken ailede olayın bir an önce çözülmesini bekliyor. Aile ve avukatlarının soruşturmayla ilgili bazı talepleri de var.
9: Kayıp olarak aranıyordu. Cenazesi gölde bulundu. Aradan geçen 2 yıla rağmen Rojin'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı.
10: Savcıyla görüştük bugün. Yeni gelişmeler olacak inşallah Allah'ın izniyle. Yani biz çok zor durumdayız. Bu dosya neden bu hale geldi? 2 senedir neden aydınlanmıyor dosya?
9: Rojin Kabayış 2024 yılında üniversite eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Hayali çocuk gelişimi bölümünü tamamlayıp öğretmen olmaktı. 27 Eylül'de yurttan çıkan genç kız 15 Ekim'de Van Gölü'nde ölü bulundu. Soruşturma sürerken aile de umutlu olayın çözülmesini bekliyor. Bazı talepleri de var.
11: Tespit edilen araçların Mola Kasım tarafına giden araçlardan olup olmadığı, bu kişilerin kim olduğu...

0: Giden kişilerin HTS kayıtları, giden kişilerin DNA örnekleri, yine aynı şekilde giden kişilerin ifadelerine başvurması hususunda başsavcımıza dile getirdik.
1: Peki Rojin'in ölümü intihar mı yoksa cinayet mi? Şimdiye kadar çok sayıda kişiden de DNA örneği alındı.
0: Bildiğimiz kadarıyla Mayıs ayında DNA'lar alınmış. Ayrıca Abdurrahman Bey tekrardan bir talepte bulunarak rektörün ve rektörün yeğeni olduğu söylenen aynı şekilde kıl ve saç ve tükürük örneklerinin de alınmasını talep etmişti. O taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı.
1: Aile olayın bir an önce çözülmesini bekliyor.
2: Evet, bu işlemde umarız bir an önce bu saç örnekleri, tükürük örnekleri de alınır. Kolombiya'ya gidelim. 7,4 büyüklüğündeki depremin sonuçları ağırlaşıyor. Can kaybı 265'e yükseldi. Depremin en fazla etkilediği kentlerde kırmızı alarm ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
3: Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 230'u geçti. 1310'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Depremin ardından 2700 kişi için kayıp başvurusu yapılması can kaybının artabileceği endişesini büyütüyor. Depremin en fazla yıkıma yol açtığı Pereira, Cali, Kibdo, Minasales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Ülkenin 3. büyük kenti Cali'de bazı yollar çöktü, 10 hastane hizmet dışı kaldı. Yağmur olaylarının önüne geçmek ve arama kurtarma çalışmalarının güvenli yürütülmesini sağlamak amacıyla sokağa çıkma yasağı getirildi. Kibdo ve Manisales'te ise elektrik, su, iletişim ve ulaşım hizmetlerinde kesintiler yaşanıyor. Kolombiya Jeoloji Hizmetleri, ana depremin ardından 70'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Deprem komşu Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi. Kolombiya'nın Choco bölgesinde 1999 yılında yaşanan depremde en az 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya'nın komşusu Venezuela'da ise 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde 6000'in üzerinde insan yaşamını yitirmişti.
2: Bir reklam arası.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Tekrar merhaba. Para gündem devam ediyor. Kayseri'den bir kaza haberi var sırada. İki araç çarpıştı kazada. Ardından araçlardan biri kontrolden çıktı ve bir fırına girdi.
2: Sokaktan çıkan araçla çarpıştı, kontrolden çıkıp fırına böyle daldı.
3: Patlama sesi gibi bir ses geldi. Bir anda kalktık ayağa. Araba içeri girmişti.
2: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazadan sonra kontrolden çıkan bir araç yol kenarındaki fırının bahçesine girdi.
3: İçeri doğru girecekti fren yapmasaydı. Allah'tan fren yaptı, dış tarafta durdu.
2: Neyse ki o sırada bahçede kimse yoktu. Kazada yaralanan olmadı. Fırındaysa büyük zarar meydana geldi.
3: Zaten arabanın kaskosu varmış. Onlar halledecek yani. Sıkıntı yok fırınla ilgili.
1: Mersin'de bir tatil sitesinin havuzuna giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Neyse ki bir görevli gördü çocuğu havuzda çırpınırken, hemen yardımına yetişti.
2: Havuza girdi, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında çırpınmaya başladı. Çocuğun imdadına site görevlisi yetişti. Görüntüler Mersin'den. Erdemli ilçesinde bir tatil sitesine gelen ailelerden birinin çocuğu havuza girdi. Ama kısa süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocukla çevredekiler bağırıp yardım istedi. İmdat çığlıklarını site görevlisi duydu.
4: Etrafa kulaçan ederken sonra çocuğun bağırma sesini duydum. Çocuk bağırdıktan sonra dibe battığını gördüm. Ve bunu fark ettikten sonra direkt havuza atladım.
2: Site görevlisinin müdahalesiyle çocuk kurtarıldı.
4: Çocuğu kurtardık çok şükür. Yani havuzun dışına çıkarttım. Su yutmuştu biraz. Yani onu da çözdük, yani hallettik. Şu anlık bir sıkıntı yok.
1: Şimdi geçelim Adana'ya bir hırsızlık haberiyle. İki şüpheli girdikleri evden altın ve para çaldılar ve kaçtılar. Ama şüphelilerden biri sıcaktan çok bunalınca başındaki kaskı çıkardı ve bu da yakalanmalarını sağladı.
2: Tanınmamak için kafalarına kask takıp geldiler. Girdikleri evden altın ve paraları çaldılar. Sıcaktan bunalıp kaskı çıkarınca yakayı ele verdiler. Olay 24 Temmuz'da Adana'da meydana geldi. Seyhan ilçesinde iki şüpheli hırsızlık amacıyla giriş kattaki daireye girdi. Önce levye ile kapıyı açmayı deneyen şüpheliler başaramayınca bu kez motosikletlerinden keseri alıp geldi. Kapıyı zorlayarak açan şüpheliler evdeki çelik kasadan 600 bin lira ve 100 çeyrek altın çalıp kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 26 dakika boyunca kapıyı zorlayan şüphelilerden birinin sıcağa dayanamayıp önce kaskını sonra tişörtünü çıkardığı görüldü. Polis önce 17 yaşındaki o şüpheliyi yakaladı. Onun itirafıyla suç ortağı da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzensiz göçle mücadelede tartışma yaratacak yeni bir uygulama gündemde. İç Güvenlik Bakanlığı, göçmenlik polisi ICE personeline elektroşok veren özel eldivenler alınması için 20 milyon dolara kadar kaynak ayırdı. İnsan hakları savunucuları da karara tepkili.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzensiz göç

0: göçmenlere yönelik operasyonlarda artık elektroşok eldivenleri kullanılabilecek. Bunun için İç Güvenlik Bakanlığı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı ICE personeli için 20 milyon dolar kadar kaynak ayırdı. Yasa dışı göçmenlere karşı kullanılacak cihaz düşük voltajlı elektrik akımı veriyor. Üretici şirket eldivenin bir kişiyi 3 saniyeden kısa sürede etkisiz hale getirebildiğini belirtiyor ve cihazı gerilim azaltıcı birçok durum için insancıl bir çözüm olarak tanımlıyor. Elektroşok eldivenleri daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cezaevlerinde mahkumlar üzerinde kullanılmıştı. Ancak cihazların şimdi göçmenlik operasyonlarında kullanılacak olması tepki çekti. Amer hak savunucuları ICE personelinin güç kullanımı konusunda zaten eleştirildiğine dikkat çekerek uygulamanın ciddi riskler taşıdığını savundu. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de eldivenlerin piyasaya sürülmesinin Amerikan halkına büyük zarar vereceğini belirtti. Üretici şirket de eldivenlerin ceza amacıyla ya da yalnızca sözlü olarak karşı koyan kişilere karşı kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Çocuklar, hamileler, yaşlılar ve engellilerse cihazın kullanılmaması gereken yüksek riskli gruplar arasında gösteriliyor. Trump yönetiminin göçmen politikasını sertleştirmesiyle ICE'ın göçmenlerin hayatını kaybettiği silahlı müdahaleleri ve aşırı güç kullanımı kuruma yönelik tepkileri artırdı.
1: Gelelim tekrar ülkemize, İstanbul Beylikdüzü'ne. Beylikdüzü'nde 8. katta yaşayan bir kadın balkonun duvarına çıkıp orada dans etti. Görenler de, site sakinleri de korku dolu anlar yaşadı.
2: Sarhoş.
3: 8. kattaki evinin balkonuna çıktı. Balkon duvarlarının üzerinde dakikalarca dans etti. Çevredekilerin yüreğini ağzına getirdi.
2: Kız kafa üstü düşecek ya.
3: Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Gece yarısı bir sitede 12 katlı binanın 8. katında yaşayan E.E. balkona çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen genç kadın balkon duvarının üzerinde dans etmeye başladı. Sesler üzerine sokağa çıkan site sakinleri 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler düşme ya da atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Uzun süren ikna çabalarına rağmen içeri girmeyen kadın son anda ekipler tarafından balkondan içeri çekildi.
1: Gerçekten ucuz atlatılmış. Avrupa'daki sıcak havalarda duruma bakalım şimdi. Büyük nehirlerin debisi düşüyor. Kuraklık artıyor. Fransa'da kuruyan dere sayısı 1370'i geçti. İtalya'nın uzun nehri Po ise büyük ölçüde kurudu.
4: Avrupa'da sıcak hava dalgası sürüyor. Kuraklık kıtayı olumsuz etkiliyor. Belçika'da ülke genelinde pazar gününe kadar sıcak hava alarmı verildi. Sıcaklıkların ülkenin iç kesimlerinde yeniden 30 derecelerin üstüne çıkması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor. Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü diğer ülke ise Fransa. Ülkede kuruyan dere sayısı 1370'i geçti. Veriler anakaranın %80'den fazlasının kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Kuraklığın geçen yıla göre iki kat şiddetli yaşandığı belirtiliyor. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbu'nun açıklamasına göre 40 binden fazla kişi içme suyu kesintileriyle karşı karşıya. Avrupa'nın 5 büyük nehrinde son 34 yılın en düşük Temmuz debileri görüldü. Rhin, Thames, Tuna ve Rhone nehirlerinin geniş kesimlerinde su akışları düştü. İtalya'nın en uzun nehri Po büyük ölçüde kurudu. Tuna Nehri'nde suların çekilmesiyle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman savaş gemisi kalıntısı yüzeye çıkmıştı. Suların çekilmesiyle geminin parçaları her geçen gün daha da belirgin hale geliyor.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan şu anda yılın 3. enflasyon raporunu açıklıyor. Canlı yayınla oraya bir kulak verin.
5: İndirimle %37 seviyesine getirmiştik. Mart ayı başından bu yana yaşanan savaş ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümüne etkilerini sınırlamak amacıyla sıkı duruşumuzu koruyarak politika faizini sabit tuttuk. Son rapor döneminde

Bu tarafa sıkı para politikası duruşunu desteklemek amacıyla bir hafta vadeli repo ihalesi açmadık. Piyasanın likidite ihtiyacını ise üst banttan yapılan gecelik fonlama işlemleriyle karşılamayı sürdürdük. İki rapor arasında kısa bir dönem piyasada likidite açığı oluşsa da genellikle likidite fazlası koşulları hakimdi. Bu dönemde likidite fazlasını sterilize etmek amacıyla depo alım ve swap ihalelerine devam ettik. Etkin likidite yönetimimizle para piyasalarında gerçekleşen faiz oranlarının üst bandımız olan %40'a yakın seviyelerde oluşmasını sağlıyoruz. Türk lirası mevduat, kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makro ihtiyati tedbirleri sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz. Türk lirası mevduat payını artırmayı hedefleyen düzenlemeleri finansal koşullara göre revize ederek uyguluyoruz. Kredi büyümesindeki dalgalanmaları yönetmek için ise büyüme sınırlarını kullanıyoruz. Mevduat ve ticari kredi faiz oranları ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle uyumlu hareket ediyor. Tüketici kredisi faizleri üzerinde ise ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yanı sıra makro ihtiyati tedbirler ile kredi riski gelişmelerinin etkili olduğunu değerlendiriyoruz. 2025 yılından itibaren kıymetli maden fiyat gelişmeleri ve artan jeopolitik riskler sonucunda Türk lirası payında dalgalanmalar yaşandı. Ancak sıkı para politikası duruşumuz ve destekleyici makro ihtiyati araç setimiz, yurt içi yerleşiklerin TL mevduat tercihinin korunmasında etkili oldu. Özellikle ikinci çeyrekten itibaren Türk lirası mevduata girişlerin hızlanması ile birlikte TL mevduatın payı %62'ye yükseldi. Yatırım fonlarını dahil ettiğimizde de bu görünüm değişmiyor. 2025 yılı son çeyreğinde hızlanan kredi büyümesi, 2026 yılı ikinci çeyreğinden itibaren belirgin yavaşladı. Para politikasındaki sıkı duruşa ilave olarak KMH limitlerinin büyüme sınırına dahil edilmesi, büyüme sınırlarının düşürülmesi ve istisna kredileri kapsamının daraltılması gibi adımlar bu yavaşlamada etkili oldu. Sonuç olarak Şubat sonunda %34,6 seviyesinde olan toplam kredi büyümesi %25 dolayına geriledi. Kredi büyümesindeki bu yavaşlama tüm kredi türlerinde görülüyor. Nitekim TL ticari ve bireysel kredi büyümeleri %35 seviyesine gerilerken YP kredi büyümesi %10'un altına geriledi. Kredi piyasasındaki bu gelişmelerin kredi kompozisyonunu iyileştirerek finansal istikrarı destekleyeceğini ve iç talepteki dengelenmeye katkı vereceğini değerlendiriyoruz. İki rapor dönemi arasında kısa vadeli tahvillere yönelik artan ilgiyle birlikte getiri eğrisinin kısa ucu geriledi. Orta uzun vadelerde ise sınırlı bir yükseliş oldu. Artan jeopolitik belirsizliklerin risk göstergelerinde yol açabileceği bozulmayı kararlı ve proaktif politika duruşumuzda sınırlı tuttuk. Risk primi ve döviz kuru oynaklığı bir önceki rapor dönemine kıyasla da belirgin iyileşme kaydetti ve söz konusu gelişmeler öncesindeki seviyelerine yakınsadı. 27 Mart'ta 155 milyar dolar olan brüt rezervler 30 milyar dolar artışla 12 Ağustos itibariyle 185 milyar dolar seviyesine yükseldi. Swap hariç net rezervler aynı dönemde 35 milyar dolar artışla 56 milyar dolar seviyesine ulaştı. Enflasyon tahminlerimizin detaylarına geçmeden önce tahminlerimize baz oluşturan temel varsayımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıf seyrini sürdürdü. Bu bağlamda dış talep varsayımımızı 2026 yılı için aşağı yönde sınırlı olarak güncelledik. İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Ateşkesin ardından düşen ancak sonraki gerilimlerle yeniden yükselen petrol fiyatlarında gerçekleşmelerin de etkisiyle aşağı yönlü bir güncelleme yaptık. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının 2026 yılı içinde kademeli olarak gerileyeceğini varsaydık. 2027 yılı petrol fiyatları varsayımımızı ise savaşın gidişatını göz önünde bulundurarak yukarı yönlü güncelledik. Öte yandan motorin rafineri marjları, doğalgaz ve diğer bazı emtia fiyatlarının da etkisiyle 2026 yılı ithalat fiyatları varsayımımızı bir miktar yukarı yönlü güncelledik. 2027 ithalat fiyatı varsayımımızı ise baz etkisi kaynaklı olarak aşağı çektik. Bunlara ek olarak gıda fiyatları varsayımlarımızı gerçekleşme ve tarımsal emtia fiyatlarındaki görünüm kaynaklı olarak yükselttik.

0: Tahminlerimizi oluştururken para politikasında sıkı duruşun korunduğu bir görünüm esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün de devam edeceği varsayımını yansıttık. Şimdi enflasyon tahminlerimize geçelim. Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı. Çıktı açığı tahminimizde ise önceki rapor dönemine göre kayda değer bir güncelleme olmadı. Finansal koşullardaki sıkılığın korunmasıyla yurt içi talebin zayıf seyrini önümüzdeki dönemde sürdürmesini bekliyoruz. Ayrıca geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin güçlü olduğu hizmet kalemlerinde ataletin zayıflamasıyla hizmet enflasyonundaki düşüşün giderek daha belirgin hale geleceğini öngörüyoruz. Sıkı parasal duruşun beklenti ve fiyatlama davranışlarındaki iyileşmeyi desteklemesiyle enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin önümüzdeki dönemde sürmesini bekliyoruz. Hatırlayacağınız üzere Mayıs toplantımızda tahmin iletişimine ilişkin yeni bir yaklaşım belirlediğimizi açıklamıştık. Bu kapsamda şimdi de sizlerle öne çıktığını düşündüğümüz riskleri paylaşmak isterim. Enerji fiyatları ile başlamam gerekirse, savaş ve ateşkesin gidişatına bağlı olarak petrol ve doğalgaz fiyatlarının daha uzun süre daha yüksek kalması yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Ayrıca motorun fiyatlarında rafineri marjları kaynaklı yükselişler de enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor. Diğer taraftan ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir. Gıda fiyatları tarafında da uluslararası tarımsal emtia fiyatları, tarımsal girdi fiyatları, iklim koşulları ve arz gelişmeleri her zamanki gibi önemini koruyor. Özellikle işlenmemiş gıda grubunda arz yönlü gelişmeler kısa vadeli enflasyon görünümü üzerinde her iki yönde de etkili olabilir. Bunun yanı sıra farklı az yönlü şokların son dönemlerde ard arda ve daha sık görülmesinin fiyatlama davranışları ve enflasyon ataleti açısından riskler barındırdığını yeniden vurgulamak isterim. Para politikası duruşumuzu oluştururken risklerin yönünü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, konuşmamda belirttiğim gibi jeopolitik gelişmelere ve bu gelişmelerin makroekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Dezenflasyon süreci, yaşanan bu gelişmelerin de yansımalarıyla ivme kaybetmesine rağmen devam ediyor. Sıkı para politikası duruşumuz sayesinde iç talepteki zayıf seyir belirginleşti. Ayrıca piyasa katılımcılarının beklentileri bir miktar yükselse de reel sektör ve hane halkı beklentileri geriledi. Para politikasının daha yoğun etkilediği kalemlerde enflasyonda yavaşlamayı daha net görüyoruz. Ancak arz yönlü şoklar nedeniyle bu gelişmenin manşet enflasyona yansımaları sınırlı kaldı. Bu şokların etkisi hafifledikçe sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden hızlanacağını öngörüyoruz. Her fırsatta vurguladığım gibi fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu nedenle ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
1: Yıl sonu enflasyon hedefi %26'dan %28'e yükseltildi. Şu anda Merkez Bankası Başkanı açıkladı. Birazdan bunu da konuşacağız para gündemde. Önce bir reklam arası.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Evet, tekrar merhaba. Yılın 3. enflasyon raporu açıklandı ve 2 puan da yükseltildi. %26'dan %28'e çıkarıldı enflasyon hedefi. TOB ETÜ öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat konuğum. Hemen onun değerlendirmelerini alarak başlayalım. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Siz bekliyor muydunuz böyle bir revize? Ben sanki hani yıl sonuna doğru gelirmiş gibi düşünmüştüm ama bir 2 puan artış yapıldı.
2: Ya ben bekliyordum açıkçası. Hı hı. Çünkü yani hem o petrol fiyatlarındaki oynaklık hem de hani son haftalarda Fatih Karahan'ın yaptığı belli başlı orta yerlerdeki sunumlar, Mehmet Şimşek'in açıklamaları, ben açıkçası bekliyordum. Zaten piyasa beklentisi de yani 29'larda 30'larda oluşmuştu. Yani 26'da tutmanın artık bir anlamı yoktu bence. Bence çok doğru bir hamle yaptı yani Merkez Bankası. Sizin dediğiniz gibi belki bekleyebilirdi. Hani 26'da tutsa çok bir eleştiri de gelmezdi belki ama şu an onlar da hani enflasyonda %26'yı yakalamanın çok zor olduğunu görüyorlar. Onun için de revizyon yaptılar. Bence doğru bir hamle oldu.
1: Şimdi siz doğru bir hamle deyince bazen hep şey denir yani bazen onu biraz aşağıda tutmanın da psikolojik bir etkisi oluyor diyenler de var. Aşağıda tutmak aksine inandırıcılığı azaltıyor diyen de var beklentilerle. Siz diyorsunuz ki beklentilerle örtüşen tahminler daha iyidir.
2: Ben öyle söylüyorum. Zaten şu da var. Şimdi tüketici enflasyonunun son 12 aydaki dalgalanma bandına baktığımız zaman yani %31-33 arasında. Yani sıkışmış durumda. Yani son 12 ayın ortalaması %32. Ve son açıklanan enflasyon rakamının da bir tık üzerinde zaten. Yani Temmuz ayı tüketici enflasyonu 31,8 gelmişti. Şimdi şeye bakıyorsunuz, üretici enflasyonu, o da bir öncü gösterge gibi. Onun da son 12 aydaki ortalaması %27,5. Yani Temmuz ayı üretici enflasyonu da 27,8 gelmiş. Yani son 12 ayda, son ay ve son 12 ayın ortalamasını kıyasladığımız zaman ama tüketici fiyatlarında ama üretici fiyatlarında zaten çok net bir görüntü var. Yani çekirdek enflasyon göstergelerine baktığımız zaman B göstergesine, C göstergesine hep 30'larda 31'lerde. O nedenle yani ilk 7 ayın gelişmesi de zaten %20. İlk 7 aydaki enflasyon gelişmesi de %20 oldu. O nedenle yani en iyimser senaryoda bence zaten 28-29 olacak. Bu enflasyon yıl sonunda en iyimser senaryoda. Nötr senaryoda da 31 civarında olacak. O nedenle yani Merkez Bankası'nın 28'e yükseltmesi bence doğru bir hamle oldu. Çünkü dediğim gibi yani 26'da kalması bu kadar hani biraz enflasyon ataletine, enflasyondaki sıkılığa baktığımız zaman yani aşağıda kalmanın bir anlamı yoktu. Yani dediğim gibi ister TÜFE'ye bakalım, ister ÜFE'ye bakalım, ister hane halkı beklentisine, reel sektör beklentisine bakalım. Hep 28, 29, 30 bandında dediğim gibi Merkez Bankası bu şeyle güncellemesiyle piyasa beklentilerine yaklaşmış oldu.
1: Şimdi bugün bir karar da açıklandı biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından. Motorine ÖTV oranı önce sıfırlandı Ağustos'un 31'ine kadar. Sonra da işte 3 liradan başlayacak Eylül'de 6 lira, 9 lira ve 12 lira olarak uygulanacak motorine ÖTV oranı. Bunun mesela enflasyon yönetimine nasıl bir katkısı olur?
2: Enflasyon beklentileri açısından çok önemli bir katkısı olur. Çünkü yani mesela şimdi sizin de söylediğiniz gibi resmi gazetede yayınlandı bu Cumhurbaşkanlığı kararıyla. Motorun uygulanan ÖTV işte bu ay sonuna kadar sıfırlandı. Zaten işte son listeye baktığımız zaman litrede 7,74 liralık bir ÖTV vardı. Şimdi bu sıfır olarak uygulandığı için bir de KDV'si de var bu 7,74'ün. KDV'sini de eklediğimiz zaman 9,29 TL'lik bir toplam alıyor. Yani bu da zaten pompa satış fiyatlarında kabaca net bir şekilde daha doğrusu 9,29 TL'lik bir indirim olacak. Şimdi bence ekonomi yönetimi muhtemelen tabii istişare halindeler Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası şunu gördü. Ağustos enflasyonu %2'nin üzerinde gelecek gibi duruyordu. Yani eğer bu hamleyi yapmasalardı çünkü başka gelişmeler de var. İşte petrol fiyatları da arttı özellikle tabii. Petrol fiyatlarının yanı sıra o rafine edilmiş ürün fiyatları da yüksek seyrediyor dünyada. Dizel

fiyatı, motorun fiyatı, jet yakıtı fiyatı. Bence ekonomi yönetimi Ağustos ayı enflasyonunun aylık bazda %2'nin üzerinde gelebileceğini gördü ve bu hamleyi yaptı. Çok doğru bir hamle olmuş bu. Sonuçta bu hamleyle beraber kuvvetle muhtemel Ağustos ayı enflasyonu %2'nin altında gelecek. Ondan sonra yani Eylül ve

0: Yarından itibaren, yani bu gece mi uygulanacak bu 9 liralık indirim
1: evet,
0: pompaya?
1: Evet, evet, evet.
0: Anladım.
1: Evet, bu gece itibaren uygulanacak. Ondan sonra zaten işte bu hani ayın 22'sine 23'üne kadar bu enflasyon verileri toplanıyor hani hesap yapmak için.
0: Evet, evet.
1: O nedenle Ağustos ayı enflasyonuna yansıyacaktır. Ve bu şekilde de dediğim gibi Eylül-Ekim enflasyonları da %2'nin altında aylık bazda kalırsa, geçen sene %2,5'ün ve %3'ün üzerindeydi Eylül-Ekim enflasyonları.
0: Hı hı.
1: Muhtemelen işte o yılı eğer petrol fiyatı tarafında yeni bir şok yaşamazsak 28-29 bandında kapatabiliriz ki işte az önce de konuştuğumuz gibi Merkez Bankası da zaten 28'e revize etti. Mantıklı bir hareket oldu.
0: Hatta siz dinlerken şu an hatırlamak için de bakayım dedim, Eylül 2025'te enflasyon oranımız neymiş? 3.23 olmuş. 3.23'müş
1: evet,
0: geçen
1: 3.20.
0: Eylül'de.
1: Ekim'de 2.5
0: çok da yüksek hakikaten. Ekim'de yüksek
1: evet,
0: gelmişti öyle hatırlıyorum. Eylül okulların başlangıcı 2.5. İşte yeni tutulan evler, üniversite öğrencileri falan bir sürü
1: doğru,
0: faktör etkiliyor bunu elbette. Ve her yıl yüksek ama 3.23 çok yüksek bu yılda dediğiniz gibi. Bir de ne yazık ki şöyle bir durum var. Elbette savaşın buna olumsuz etkisini asla göz ardı edemeyiz ama şimdi siz dediniz ya işte senaryoya göre 28-31 arası yılbaşına öyle girdik ya, Ocak'ta 30,65'ti yıllık enflasyon. Aynı yerde bitiriyoruz bu durumda bir yıl sonra.
1: Doğru.
0: Yani böyle
1: doğru,
0: düşününce
1: doğru,
0: tekrar bakınca bir yıl sonra aynı yerde olmak ekonomi için, yani özellikle de bu belki önümüzdeki yıl rahatlarız diye bekleyen işte normal dar gelirli en başta emekli ve diğer yandan da esnafından belki konut alabilir miyim, faiz düşer mi diye bekleyene herkesi farklı farklı şekilde etkiliyor. Bütün bunlar ötelendi şimdi. Yani burada biz 2027'yi o zaman nasıl geçireceğiz?
1: Serap Hanım, şimdi az önce ben Başkan Karahan'ı dinlerken, şimdi son birkaç gündür şöyle hani yorumlar da görüyoruz. İşte Eylül'de faiz indirimi olacak. Ben hiç öyle bir yani yumuşama sinyali almadım Karahan'ın ifadelerinden. Şimdi soru cevap bölümünü de izleriz, bakarız yani de. Çünkü şimdi Başkan Karahan diyor ki zaten kredi sınırlamaları devam ediyor. Bir kere aylık büyüme sınırları var kredilerde. Ve işte dezenflasyon süreç devam ediyor diyor. Şimdi bu şunu gösteriyor. O kredi sınırlamalarında bir rahatlama olmayacak, gevşeme olmayacak. Hala işte %40'dan fonluyorlar piyasayı Merkez Bankası. Şimdi faiz indiriminin olabilmesi için öncelikle bir normalleşme gerekiyor. Normalleşme de nedir? Kredi sınırlamalarının azaltılması, düşürülmesi, yanı sıra gecelik fonlama yerine haftalık repo ihalesi, o faiz olan %37'ye dönülmesi.
0: Bu arada
1: gerekiyor.
0: Çok affedersiniz bölüyorum ama tekrar bir ama bu arada siz lütfen ayrılmayın. Sizin değerlendirmelerinizi soracağım. Bir kulak verelim tekrar Fatih Karahan'la. Toplantı şu anda canlı yayınla devam ediyor. Oradan da yeni cümleleri duyalım. Yine size devam edeceğiz hocam. Canlı yayınla ekranda Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması.
2: Evet.
3: Merhabalar, Dağlar Özkan İş Yatırım. Teşekkürler soru için. Benim soracağım soru, son iletişiminizde yanıldığınız, saptığınız alanlarla ilgili. Özellikle PPK basın duyurusunda ana eğilimin düşeceğine yönelik bir, pardon, artacağına yönelik bir
2: evet,
3: yönlendirmeniz vardı. Toplantı özetinde dayanıklı mal enflasyonunun artacağına yönelik bir öngörünüz vardı. Bu arada uzun zaman sonra ilk defa daha temkinli kalıp yukarıda yanılmanız da bence değerli. Hani ben bunun olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyorum ama bu durum size neyi düşündürüyor? Yani gözlemlediğiniz fiyatların doğasıyla ilgili bir sapma mı oldu? Ve de burada Ağustos'a kayacak bir bozulma mı var? Yani siz belki önceden gördünüz, Temmuz tüfesine yansımadı. Ağustos tüfesinde dayanıklı malda bir bozulma mı göreceğiz? Siz nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeyi?
2: Teşekkür ederim. Öncelikle Temmuz verisini bir kısaca değerlendireyim. Daha sonra Ağustos'la ilgili kısa bir sorunuzu kısaca yanıtlayacağım. Dediğiniz gibi aslında ana eğilimin bizim tahminlerimizden farklı olarak olumlu olduğu, fakat manşet veriye baktığımızda da aslında ana eğilimdeki iyileşmenin manşete aynı oranda yansımadığı bir ay oldu. Bu farklılaşmada birden fazla faktör öne çıkıyor. Bunlardan belki en önemlisi tabii savaşın yeniden başlaması. Haziran ayında gerilim durulmuştu. Temmuz'da tekrar başlayınca özellikle akaryakıt fiyatlarında ve buna bağlı olarak da ulaştırma fiyatlarında aylık bazda %3'ün üstünde, hatta 4'e varan artışlar gördük. Bir diğer unsur yine yönetilen yönlendirilen fiyatlar özelinde sağlıkta uygulama

0: tebliğinde yapılan değişiklik, bu da bir süredir yapılmıyordu. Bunun da 22 baz puan kadar sağlık yani manşet enflasyonuna katkısı oldu.
1: Soru cevap yapılıyor şu anda. Ben tekrar o yüzden hemen doçent doktor Atalım Murat'a dönmek istiyorum. Hem kaldığınız yerden bu arada böldüm sizi, eklemek istedikleriniz olabilir. Hem de şu orada da baktım açıklamalardan bazı cümlelere öncesinde Murat Karahan'ın yaptığı. Diyor ki gıda üretimi görünümündeki genel iyileşmeye karşın gıda enflasyonundaki olumsuz ayrışma belirginleşti. Niye oluyor bu görünümdeki genel iyileşmeye karşın olumsuz ayrışıyor gıda enflasyonu?
2: Şimdi yaz ayları aslında yani bu meyve sebze fiyatlarının düşük olması gerekiyor. Ki biz hani bu yaza da iyi başladık aslında. Hani yağışlar iyiydi falan ama şimdi pazara gidiyoruz. Bakıyorsunuz
1: çok soğanı işte konuştuk kilosu, şu yaz aylarında.
2: Domatesin kilosu 80 TL, çiğdemlerin kilosu 90 TL. Bu rakamları görüyorsunuz. Ciddi bir sıkıntı var. Ve dünyadaki trende bakıyorsunuz. Dünyada gıda fiyatları düşüş eğiliminde. Türkiye'de yükseliş eğiliminde maalesef. Yani burada hala tarım tarafında, üretim tarafında ciddi sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Zaten şimdi şöyle bir durum da var. Yani bunları çok konuşuyoruz ama yani gıda fiyatlarındaki temel sorun yani faiz arttırmakla veya faizi ayarlamakla kredi sınırlamalarını yapan çözülmez. Orada ciddi yapısal reformlara ihtiyaç var. Üretimi arttıracak yapısal reformlara ihtiyaç var. Yani biz bu adımları atmazsak Serap Hanım yani bir sene sonra sizinle yayın yaparsak yine benzer şeyler konuşabiliriz. Aynen. Yani gıda enflasyonunun yüksek seyrettiğini görebiliriz. Çünkü üretimde ciddi düşüş var ve hani hep konuştuğumuz tarladan o işte çarşıya pazara gelene kadar muazzam fiyat farkları oluşuyor. Yani ve yazın ortasındayız. Başkan Karahan da tabii hani onun işi para politikası, Merkez Bankası'nın işi para politikasını yönetmek. O yapısal reformlardan bahsetmiyor tabii ki ama yani tarım sektörüne yönelik ciddi şekilde adımlar atılması gerekiyor. Yani dünya ortalamalarının çok çok çok üzerindeyiz. Yani böyle bir dezenflasyon programına rağmen az önce de dediğim gibi yazın ortasında çok yüksek fiyatlar gözlemliyoruz çarşıda, pazarda. O nedenle muhtemelen işte Başkan Karahan da biraz ona vurgu yapıyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirmeleriniz için. Rica ederim. Sağ olun katkınız için. Doçent Doktor Atılım Murat. Enflasyon hedefi 2 puan arttı. Toplantı da devam ediyor. Yeni sıcak başlıklar olursa tabii ki taşıyacağız şimdi para gündemin içine. Başkente gidelim. Siyaset gündemine bakalım. Bugün operasyonlar da var ayrıca. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle her gün olduğu gibi. Merhaba Nasuhi.
3: Günaydın Serap, merhabalar.
1: Şimdi Ankara merkezli bir operasyon 17 ilde yapıldı. Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik mali operasyon başlığıyla. Nedir bu operasyonun ayrıntıları? 50 kişiye yakın gözaltı olduğu belirtiliyor, Kuriş dahil olmak üzere.
3: Evet, bu burada gözaltına alınması istenen isimlerden çok az sayıda yurt dışında olan var. Büyük bölümü gözaltına alınmış durumda. Burada belli bir yapının, yani Alihan Kuriş Suç Örgütü diye tanımlanan yapının gerek MASAK raporlarında gerekse belli adli takipler ve süreçlerde para aklama ve bir takım gayrimeşru para akışlarını yönetme anlamında bazı suçlamalarla muhatap olduğunu görüyoruz. Bu soruşturmanın genişleme ihtimali var mı? Evet. Kamuoyu tabii ki bunu merak ediyor. Hani Alihan Kuriş olarak isimlendirilse de bunun bir Türkiye'de var olan bir hatta uluslararası düzeyde de faaliyetler olan bir dini cemaatle olan bağlantısı nedir diye. Evet. Bu cemaatin söz konusu yapının diğer alanlardaki vakıf vesaire faaliyetleriyle alakalı bir husus olmadığına dikkat çekiliyor şu an için. Daha dar bir çerçevede özellikle de para akışının ve MASAK tarafından denetlenen bir takım kuşkulu transferlerin gündemde olduğunu görüyoruz. Operasyon dediğim gibi kuvvetle muhtemel devam edecektir bu yönde. Uluslararası bağlantılarına mesela Almanya başta olmak üzere Avrupa bağlantılarına da bakılıyor. Onu da aktarmış olayım. Oralarda da bu transferlerin bir ucu var mı? Buralarla birlikte mi gerçekleştiriliyor? Bakalım birlikte izleyeceğiz ama önemli bir operasyon, onun altını çizmiş olayım.
1: Peki. Bugün de Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecekler akşama doğru 16'da. Şimdi yasanın geçmesinin ardından bu görüşmede ne konuşulacak, ne görüşülecek?
3: Evet. Şimdi bir kere her şeyden önce ben heyetin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabulünde o süreçle ilgili oynadığı rolü temsil ettiği iradeye teşekkür etmeleri yönünde bir kulis bilgisi aktarayım. Yani bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı daha başından itibaren hem siyasi irade olarak hem sürecin devamında ortaya çıkan bir takım engelleri ortadan kaldırması açısından. Tabii dikkat çekici olan da şu, dün mesela DEM tarafından yine isimlendirmeden aktarayım ama kamu

0: Kamuoyu zaten biliyor. Yapılan bazı açıklamalar AK Parti tarafından da özellikle AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından tepkiyle karşılandı. Ya şimdi bir süreç var. Kamuoyunda belli düzeyde elbette tartışılıyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neredeyse yakın tarihimizde hiç rastlamadığımız ölçüde geniş bir mutabakatla kabul görmüş. Böyle bir süreçte hani meseleyi başka noktalara taşımak, bu aslında bizim istediğimiz değil, daha farklı olmalıydı gibi ya da anlamsız tuhaf benzetmeler yapmak tabii ki bir takım gerilimler oluşturuyor. Bana sorarsan tam da bu gerilimlerin olduğu anda bu kabulün gerçekleşmesi de anlamlı. Yani bu aslında devlet katında da şöyle bir mesaj. Ya bu tartışmaları bir kenara bırakın, ya bu dilden uzaklaşın. Biz bu konuda bir mesafe aldık ve bu mesafe etrafında da yolumuza devam edelim. Çünkü yani şu andaki bu üst düzeydeki kabulde, kuvvetle muhtemel kabulde Sayın Efkan Ala'nın ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın olması da bekleniyor. Bugün Beştepe'de gerçekleşecek ama konuşulanlardan ziyade bir sembolik anlamı var. Özellikle onun altını çizmek istiyorum. Çünkü çerçeve yasa çıktı ama çerçeve yasanın sürecinin başlaması dahil hani
1: Tabii.
0: o kurullar ve komisyon işte teyitler, tespitler vesaire bütün bunlar önemli adımlar ve bu adımların her birini çok büyük sükunetle ve dikkatle yönetmek gerekiyor. O bakımdan bu zirve bence bu boyutuyla fevkalade önemli. Zamanlaması açısından da önemli ayrıca.
1: Bu şekilde de giderse yani hedeflenen sonuçlar alınarak ilerlerse sen de her zaman söylüyorsun önümüzdeki yeni meclis açıldıktan sonra yani sonbaharda Ekim itibariyle hem bu sürecin devamına ilişkin hem belki yeni anayasaya ilişkin yepyeni başlıklar konuşacağız diye. Buna ilişkin Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan da şöyle bir cümle geldi dün. Ben artık siyasi iklimin
0: Evet.
1: olgunlaştığını, Türkiye'nin sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum dedi. Üzerimize düşeni yapacağız dedi. Oraya mı gidiyor yani 2026'yı 27'ye bağlayan bu sonbahar kışta yeni anayasa mı meclisin gündeminde, Türkiye'nin gündeminde olacak sence?
0: Şöyle söyleyebilirim. 2 gün önce akşam AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ala ile bir yayın gerçekleştirdik Habertürk
1: Evet.
0: ekranlarında. Anayasa gündemini kendisine de sorduk ama o tabii ki bu pencere elbette açık ama dedi. Daha çok hani bu sürecin konuşabilmemizin gerçekten yansıması olduğunu söyledi. Yani demokratik siyasetin önünün açılabilmesi, konuşabilmek şu anlama gelir. Bir müzakere etmeye başladığımız takdirde siyaset bu ülkenin bütün sorunlarını çözme kapasitesine sahiptir dedi. Mealen aktarıyorum. Sayın Kurtulmuş'un söylediklerine de atfen şöyle bir şey ifade edeyim. Evet, hani geniş bir mutabakatla bu yasa çıktı ama yasa etrafındaki tartışmalar, gündem, biraz da gri propaganda şeklinde devam edenler. Yani aslında bugün yok ama yarın olacak. Şöyle bir şey çıkacak. Şunu affedecekler, bunu çıkaracaklar. Şimdi bir taraftan da maalesef bunlara da cevap vermek gerekiyor. O yüzden Sayın Kurtulmuş'un mesela üniter devlet yapımızı bozacak, ona zarar verecek herhangi bir cümle olmadı ve olmayacak şeklindeki ifadesi de önemli. Anayasa gündemi olur mu? Evet. Neden olabilir? Çünkü buradaki mutabakatın, ortaya çıkan mutabakatın yani hazır böyle bir atmosfer, böyle bir iklim oluşmuşken böyle bir çerçeveyle değerlendirilmesi de mümkün. Ama tümüyle anayasa üzerinden devam edecek yani ana gündem anayasa olabilecek bir Eylül-Ekim bizi bekliyor mu? Ondan o kadar emin değilim. Çünkü daha şu yasanın yani çerçeve yasanın işleyişiyle ilgili adımların bir sağlıklı biçimde kışa girmeden onun da altını
1: Atılması
0: çizeyim çünkü
1: lazım.
0: geri dönüşler olacak biliyorsun.
1: Evet.
0: Evet, onların gerçekleşmesi lazım her şeyden önce.
1: Bu
0: Evet.
1: arada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında fezlekeler karma komisyona geldiler. Sen daha önce burada tam böyle Adalet Komisyonu'nda yasa konuşulurken bu önemli süreçte de denk geldi üst üste. Hatta bunu da daha önce bir yayında demiştin.
0: Evet.
1: Bunun bu zamanda bu şekilde olmasına bir kırgınlığı da var Yeni Parti'nin diye. Şu an bu
0: Evet.
1: dokunulmazlıklarla ilgili mecliste yani bazen bekletilebiliyor, meclis gündemini alıyor. Neye göre bu oluyor? Ayrıca onu da bize anlatırsan ve senin beklentin ne buna ilişkin?
0: Şimdi Adalet Bakanlığı'ndan yani bir değerlendirme yapılmış ve usul açısından uygun olduğu görülmüş ve gönderilmiş. Şimdi karma komisyon meselesinden sonrası hızlanırım. Ya bu işin asıl hikayesi Serap, çok uzun bir teknik süreci var ama genel kurula nasıl geldi? Yani genel kurula gelmeden önce şöyle bir şey de söylenebilir bu her iki isimle ilgili de. Yani evet burada bir dokunulmazlık kaldırılabilir ama bu dokunulmazlığın kaldırılması yasama yılının sonuna ertelensin mesela. Veya gündeme alsın, oylansın. Bu arada savunma hakları vesaire var. Oraya kadar aynı hızla gelebilir mi? Şu dakikaya kadar hızlı geldiğinin de altını çizeyim, onu da ifade edeyim. Ben o kanaatte değilim. Yani o genel kurula gelme sürecinin çok hızlı işleyebileceğini düşünmüyorum. Ama Bunun yeni parti

0: partiyi ve Türkiye siyasetini etkileme kapasitesine de dokunmadan olmaz, değinmeden olmaz. Çünkü Özgür Özel ve en yakın çalışma arkadaşlarından birisi Veli Ağbaba. Yani ikisiyle ilgili birçok başka suçlama, iddia vesaire de var ama sonuç itibariyle dokunulmazlıklarınız kaldırıldığında doğrudan onlarla ilgili yargılama süreciniz çıkacak. Peki burada ne var? Burada 91 milletvekiliyle birlikte kurduğunuz bir yeni parti var. Üstelik bu yeni partinin işte son bu çerçeve yasa meselesinde nasıl bir siyasi sınav vereceği meselesi de çok merakla bekleniyordu. Orada Özgür Özel'in ve arkadaşların epeyce tereddütlü olduklarını gözlemledim ben. Konuşuyorduk da hani bakalım arkadaşlarımızla oturacağız, kararlaştıracağız diyorlardı ama hep böyle inişli çıkışlı tereddütlü bir halleri vardı. O da zaten partiye yansıdı. Yani o serbest bıraktık da arkadaşlarımızın demokratik tavrıdır gibi bir şey değil. Yani yeni parti, bu fezlekeyi de içine katarak söylüyorum. Bu süreçlerin hepsini bir şeye koyarak söylüyorum, parantezin içine koyarak söylüyorum. Siyasi karar alma konusunda ve mevcut bütünlüğünü koruma konusunda zorlanıyor. Bir de şöyle bir soruyla bunu isterseniz daha açmış olalım ya, bir cümle. Genel başkanınız ve önemli kadrolardaki isimlerinizin dokunulmazlığının kaldırılması söz konusu olduğu yerde tekrar bulunduğunuz pozisyonu gözden geçirebilirsiniz. Ben bu siyasi partide bir gelecek görüyor muyum sorusunu siyasetçi sorar bunu. Yani kamuoyuyla paylaşmaz ama siyasi gerçeklik bu siyasetin içinde olan herkese bu soruları sordurur. Çünkü oradan bir geleceğe gidip gidemeyeceği meselesi herkes açısından hayati bir soru elbette.
1: Peki bakalım neler olacak. Çok teşekkürler Nasuhi değerlendirmelerin için.
0: Ben teşekkür ederim Serap.
1: Ankara'da bunlar öne çıkan başlıklar. Şimdi ABD-İran durumuna bakalım. Ateşkesin uzatılacağı iddiası gündemdeyken İran'dan sert açıklamalar geldi yine. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor dedi. İran ordusu ülkenin füze kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığını savundu. Hürmüz Boğazı'nın ise İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacağı belirtiliyor.
2: İran'la ABD arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürerken Tahran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor dedi.
3: Ben be vezaret-i haricam goftam be bachaye.
2: Pakistan hükümetinden kaynaklar ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağını açıklamış, İran'dan iddiaya yalanlama gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mevcut savaşın geçmiştekilere kıyasla daha karmaşık olduğunu belirterek, düşmanın ülkeyi içeriden çökertmeyi hedeflediğini söyledi. İran ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin füze ve insansız hava aracı kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığı öne sürüldü. Askeri güç ve diplomasinin eş güdüm içinde hareket ettiği, ABD'nin stratejik olarak yenildiği savunuldu. Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verildi. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak denildi. ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığına ilişkin peş peşe yaptıkları açıklamalar gerçeği değiştirmiyor ifadesi kullanıldı. ABD Başkanı Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söylemiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip ve bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum demişti.
1: Habertürk ekibi Suriye'de Alihan Tok ve Ahmet Ulu da Halep'e gitti. Savaşın gölgesinden sıyrılan ülkede yeni dönemle birlikte değişen yaşamı görüntüledi. İzlenimleri geliyor ekrana.
4: Evet, uzun yıllar süren iç savaş, yaşanan büyük yıkım ve sonrasında şimdi yeniden inşa seferberliği. Halep'teyiz. Aslında Suriye'de ne olduysa, ne oluyorsa Halep onun bir portresi, bir özeti. Şimdi Halep'in birçok noktasında durum ne yazık ki bu şekilde. Enkaz kaldırılmaya çalışılıyor. Birçok bölgede imar çalışmaları var, altyapı çalışmaları var. Çünkü her bir mahallenin yeniden inşasının bedeli neredeyse 1 milyar dolar. Çok ciddi bir maliyet, ciddi bir çalışma gerektiriyor. Ve Halep'in neredeyse her iki evinden biri hasar aldı. Özellikle dış mahallelerinde. Biz de çarşıdayız şu anda. Dünya mirası listesinde de olan eski Halep bölgesindeyiz. Eski Halep şehrindeyiz. Ve burası da Halep'in meşhur çarşısı. Hemen yan tarafında Halep'in Ulu Camisi var. Yani sembolü var. 715 yılında yapımına başlandı. 13.

0: yüzyılda tekrar inşa edildi, imar edildi. Yani yaşayan bir tarih burası. Şimdi burası aslında harabeye dönmüştü bu bölge. Tekrar inşa edildi, tekrar çalışmalar yapıldı ve Halep Kalesi'nin hemen yan tarafında bulunan bu Halep Ulu Cami yeniden inşa edildi ve burası da Halep Çarşısı. Şimdi çarşı da aslında tamamen enkaza dönmüştü. Burada da çok yoğun çalışmalar yapıldı, çok sıkı çalışmalar yapıldı. Tekrar ayağa kaldırıldı. Burada dükkanlar tekrar açıldı. Şimdi çarşı pazar hareketleniyor ve bu çalışmalar Halep'in birçok bölgesine devam ediyor. Sadece dükkanlar değil, işte bahsettiğimiz gibi camiler, tarihi bölgeler, bunun yanı sıra altyapı çalışmaları, elektrik, su, hastaneler, okullar, yapılacak çok şey var. Şimdi artık silah sesleri yok ama bundan sonraki süreçte artık şu anda Suriyelilerin ekonomiyi nasıl düzeltiriz çalışmaları var. Çünkü önceden Rusya'ya, Çin'e, Asya'ya dönük bir ekonomik politika vardı. Şimdi Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya biraz daha yüzünü dönmek isteyen, oradan yatırım almak isteyen bir Suriye var. Yani aslında uluslararası ticarete dahil olmak isteyen bir Suriye var. Şimdi Suriye'nin aslında paraları da değişti. Yani tedavülde artık o eski üzerinde Esad'ın bulunduğu paralar yok. Artık dolaşımdaki paraların büyük bir çoğunluğu bu şekilde. Yeni paralar ve sıfırı atılmış paralar. Daha önceden deste deste paralarla aslında Suriye'de alışveriş yapılıyordu. Şimdi bu şekilde o sıfırlar atıldı ve çok daha az parayla ticaret yapılıyor. Bir diğer yandan şimdi Halep Ulu Cami'nin yanındayız. Bir ilahi okuyan bir Suriyeli'ye rastladık şu anda. Tabii şimdi şundan bahsediyoruz. Evet, dışarıda enkaz var, yıkılan şehirler ama kalplerde de enkaz var. Her aileden biri, en az biri hayatını kaybetti ya da yaralandı. Resmi rakamlara göre 600 bin kişi hayatını kaybetti. Binlercesi çocuk ve kadındı. Yani Suriyelilerin kalbindeki, içindeki enkazı kaldırmaları da aslında bir çaba gerektiriyor, bir zaman gerektiriyor. Dolayısıyla Suriyelilerin hem kendi iç dünyalarında hem de işte dışarıda gitmeleri gereken çok uzun bir yol var, yapmaları gereken çok iş var ve bunu yapmaya çalışıyorlar. Bir seferberlik ilan etmişler aslında, hem ekonomik anlamda hem yeniden inşa anlamında tüm bunları yapmaya çalışıyorlar. Nitekim buraya zaten aslında uluslararası destek de var tabii ki. Macron buraya gelmişti, yeni anlaşmalar yapılmıştı. Türkiye zaten en başından beri burada, sürekli olarak buradaki gelişmeleri yakından takip ediyor, izliyor, destek veriyor. Yani Halep'te umut var, çalışma var, ciddi bir motivasyon var ve amaç yeniden hayatı inşa etmek. Savaşı unutup hayata yeniden çok güçlü bir şekilde, umutlu bir şekilde ülke olarak, millet olarak adım atmak.
1: Uluslararası koalisyonun Irak'taki görevi 30 Eylül'de sona erecek. Başbakan Zeydi bu tarihin kesin olduğunu ve geri dönüşün olmadığını açıkladı. Zeydi ayrıca silahların devlet kontrolünde toplanmasına yönelik yasa tasarısı hazırlanması talimatı verdi.
2: Uluslararası koalisyon Irak'taki görevini 30 Eylül'de sona erdirecek. Irak Başbakanı Ali Ez-Zeydi bu tarihin kesin olduğunu ve değiştirilmeyeceğini söyledi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda uluslararası koalisyonun Irak'taki görevinin sona ermesine ilişkin açıklama yaptı. 30 Eylül kesin tarih ve geri dönüş yoktur ifadesini kullandı. Irak Başbakanı Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Halid el-Ubeydi'yi de kabul etti. Görüşmede ülkedeki güvenlik birimlerinin istikrarı sağlamaya yönelik çalışmaları ele alındı. Zeydi, silahların devlet kontrolünde toplanmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlanması talimatını verdi. Devlete yönelik en tehlikeli tehdidin kontrolsüz silahlar olduğunu belirtti. Irak Başbakanı Zeydi ilk yurtdışı ziyaretini 14 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirmiş. Başkan Donald Trump'la görüşmesinde ABD askerlerinin 30 Eylül'e kadar Irak'tan tamamen çekileceğini belirtmişti.
1: Yalova'da bir F-16 uçağı eğitim uçuşu yaparken düştü. Pilot uçaktan atladı.

0: atlayarak kurtuldu.
1: Eğitim uçuşundaki F-16 düştü. Pilot kendini fırlatarak kurtuldu.
2: Uçak yandı, uçak.
1: Eskişehir 1. Havajet Üssü Ceylan Filo'ya ait F-16 Yalova Çiftlik Köy semalarında seyir halindeydi. Uçak bilinmeyen bir nedenle 18. Anajet Üs Komutanlığı yakınlarında düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardı. Olayı fark edenler hemen yetkililere haber verdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Pilot ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3: Pilotumuzun yanında uçağın düştüğü yerdeki herhangi bir sivil ve askeri personelimize de can kaybı olmadı. Olay intikal eder etmez en kısa zamanda başta AFAD olmak üzere UMKE ve itfaiye ekiplerimiz de olay yerine ulaştılar. Herhangi bir yangın tehlikesi olmadan, etrafa zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve tedbirler alındı.
1: Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada, hava kuvvetlerimize ait bir F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir denildi.
0: Tıptaki gelişmeler hastalıklara çare üretmeye devam ediyor ama son araştırmalar tüm bunlara rağmen ömrümüzün giderek kısaldığını ortaya koydu. Özellikle 1970 sonrası doğanların ölüm oranı önceki nesillere göre daha yüksek. Uzmanlar çocuklar ebeveynleri kadar yaşayamayabilir diyor. Neden? Buse Devire'nin haberi.
4: Yaşlı fakat sorumlu bir nesil var şu an elimizde.
5: Şimdi ben 19 yaşındayım. Biz dünya işte belim ağrıyor, sırt problemlerim falan var. Yani düşününce o kadar yaşamayız gibi geliyor.
6: Dedenin annesi 125, biz doktorun yüzü görmedi. 125 yaşında.
7: Tıp ilerledi, ilaçlar gelişti, tedaviler çeşitlendi. Teknoloji sağlık hizmetlerinin ayrılmaz parçası oldu. Ancak insan ömründeki artış beklenen hızda değil.
8: Bu yaşam koşullarına göre uzun yaşayabilir miyiz?
4: Yaşlı nüfusun hastalıklarla mücadele etti. Genç nüfusunda çok yaşamadığı bir döneme girdik.
7: Bilim dünyasının saygın dergilerinden PNAS'te yayınlanan araştırmada bu yöndeki verileri doğrular nitelikte.
4: PNAS'in yayınında şöyle bir şey söylüyor. Biz eskisi çocuklarımız bizden daha az yaşayacak. Çok iddialı bir başlık. Gerçekten de yapılan çalışmalar görüldü ki biz hep ömrü uzayacak zannediyorduk. Fakat ömrün uzaması artık yavaşladı.
7: Araştırma gösterdi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama yaşam beklentisi 2010-2019 yıllarında yalnızca 0,26 yıl arttı. Önceki dönemlerde ise her 10 yılda ortalama 1,78 yıllık artış kaydedilmişti.
9: Benim nenem 105 yaşına kadar yaşamıştı. Çok sağlıklıydı.
7: Teknoloji gelişti. Sağlık sektöründe pek çok hastalığa çare bulunmaya başlandı. Haliyle insanlar da ömrünün daha uzun olacağını düşünüyor olabilir. Ancak yapılan araştırmalar bunu tam tersi olduğunu ortaya koydu. Çünkü genç ölümler artmaya başladı. Haliyle çocuklar ebeveynlerinden daha mı az yaşayacak sorusu gündeme gelmeye başladı. Peki bunun nedeni ne?
4: Genç yaş kanserleri çok arttı. Genç yaşta meme kanserleri, kolon kanserleri o kadar çok görüyoruz ki. Artık kalp damar hastalıkları çok arttı. Kalp ritim problemleri, kalp krizleri erken yaşlara düştü.
7: Araştırmaya göre özellikle 1970 sonrası doğanların ölüm oranı önceki nesillere kıyasla daha yüksek.
4: Yaşam tarzımız, beslenmemiz, hareketsizliklerimiz, ortamdaki toksik yük birçok sebep var. Hatta bir iddia var, 100 yaşına geçecek insanı artık göremeyeceğiz.
10: Eskiler daha mı iyiydi yani özellikle yaşam koşulları?
11: Eski toprak diye bir şey var, köy hayatı diye bir şey var yani. O da işte sağlık sektöründe geride kalıyor.
12: Ben 88'im.
10: Maşallah. Ailenizde en çok yaşayan kaç yaşına kadar yaşadı?
12: Şu ana kadar benim.
10: Sizsiniz. Nedir peki, var mı bir sırrınız?
12: Güzel uyku, güzel gıda, sevmek, sevilmek.
0: Ne kadar güzel özetlemiş. Güzel uyku, uyku güzel gıda önemli zaten ama sevmek sevilmek olmadan olmuyor hiçbir şey. Sosyal medya ile ilgili bir haber. Sosyal medya demeyelim de sosyal medyada en çok etkileşim alan konulardan biriyle devam edelim. Tarot paylaşımlarıymış bu. Genç kuşak sadece böyle eğlenmek için değil, önemli kararlarını alırken hayatında kartların kapısını çalıyor. Sadece internet üzerinden değil, dışarıda da sosyal ortamda da tarot falı baktırıyorlar ya da bakıyorlar. Bu ilginin sebebi ne? Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinde bakalım.
13: Üç vakte kadar para gelecek falan böyle diyorlar yani.
14: Arada böyle

0: tarot bakıyoruz.
1: Bu bir bağımlılık haline dönüşüyor. Şimdi sosyal medyada bunu besliyor.
2: Aşk, para, kariyer, her bir kartın ayrı bir sembolü var. Ama yüklenen anlamlar tarotun sadece bir eğlence aracı olmaktan çıktığını gösteriyor.
3: Mesela ölüm genellikle bitişleri ve yeni başlangıçları belirtir.
2: ABD merkezli bir araştırmaya göre bu semboller artık sadece birer resim değil, gençlerin kararını şekillendiren bir nevi akıl hocası.
3: Yarın bir iş görüşmesine gideceğim, gitsem gitmesem, bir başvuru yapacağım, yapsam yapmasam mı?
0: Peki kartlara göre mi hareket ediyorsun?
3: %100 değil ama mesela çok da net olumsuz kartlar çıkarsa bir geri çekiliyorum.
0: İstediğim bir şey varsa onunla ilgili açıyorum, hani olacak mı olmayacak mı gibi. Kendi kendime öyle yapıyorum ama para verdiğimde oldu. Kimileri için keyifli vakit geçirmenin bir yolu, kimileri içinse gelecek kaygısıyla baş etme yöntemi. Son dönemde özellikle gençler arasında tarota olan ilgi her geçen gün artıyor.
4: İnsanın böyle ilişkisi falan olunca bir bakıyor acaba bunun şeyine, hani ne yapıyor, ne özellikleri var falan.
2: Tek kartla geleceği okuma pazarlaması ilk başta masum gözükse de farklı anlamlar yüklemenin karar alma süreçlerindeki etkisi sanıldığından daha çok. Hatta doğrudan referans alıp buna göre hayatına yön verenler bile var. Ama bu da riski beraberinde getiriyor.
1: Artık hayatını idare ettiremiyor. Bir yere bakmadan, bir şey okumadan, bir astroloğa danışmadan eğer hayatını sürdüremiyorsa bu bir bağımlılık tedavisine girer. O zaman da tabii ki yardım alması ve tedavi alması gerekir.
0: İnsanlar bir umuda, bir şeye inanmak istiyor. O ruh halini daha olumluya çevirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Belirsizlik sıkıntı veriyor insana. Bilmek istiyoruz bazı şeyleri ama o belirsizlikle de yaşamak, yani o belirsizliğe rağmen gelecekle ilgili bir takım planlar yapmak çok daha bizim için faydalı.
5: Evet, bizim zamanımızın yani kahve fallarının yerini alır gibi olmuş şimdiki gençlerde belli ki. Aselsan tarafından geliştirilen iki sistemi göreceğiz bu haberde. Denizaltıların tespitinde kritik rol üstleniyor bu iki sistem. Özellikle insansız hava araçlarının denizaltı savunma harbi kabiliyetini güçlendiriyor ve denizin altındaki tehditler tespit edilerek hava ve su üstü platformlara aktarılıyor.
2: Hassas sualtı sensörleriyle akustik ortam dinleniyor. Denizaltılar tespit ediliyor. Bilgileri hava ve su üstü platformlarına aktarıyor. Aselsan'ın geliştirdiği Aselbu OYP ve Aselbu OYP-OD, Türkiye'nin denizaltı savunma harbi kabiliyetine önemli katkı sağlıyor. Aselbu OYP, hassas sualtı sensörü sayesinde denizaltıların tespitine yönelik pasif akustik algılama yapıyor. Deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarından görev bölgesine bırakılabilen sistem su altındaki akustik ortamı dinliyor. Elde edilen veriler hava ve su üstü platformlarına gerçek zamanlı olarak aktarılıyor. Aselbu OYP-OD ise suda hava araçlarından atılan yüzen dinleme cihazlarını görev sahasına taşıyan ve bırakan modüler atıcı sistem olarak görev yapıyor. Özellikle İHA'lara entegrasyon için geliştirilen POD, dinleme cihazlarının güvenli, kontrollü ve görev ihtiyaçlarına uygun şekilde bırakılmasını sağlıyor. Farklı hava platformlarına uyarlanabilen sistem, farklı sonobu oy tipleriyle de kullanılabiliyor. Aselbu OYP ve Aselbu OYP-OD sistemi birlikte kullanıldığında ise özellikle insansız hava platformları denizaltıların tespitine yönelik etkin bir denizaltı savunma harbi kabiliyeti kazanıyor.
5: Bursa'da 4. yüzyıldan kalma İznik surları vandallığın hedefi oldu. Tarihi surların üzeri sprey boyalarla kirletildi.
2: Kimi adını, kimi aşkını yazdı. Tarihi duvarlar sprey boyalarla tahrip edildi. Burası Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki ilçesi İznik. Milattan önce 4. yüzyılda yapımına başlanan İznik surları Roma ve Bizans dönemlerindeki eklemelerle bugünkü halini aldı. 4970 metre uzunluğundaki surlar şimdilerde vandallığın hedefi oldu. Yaklaşık 2400 yıllık tarihi surların üstüne sprey boyalarla yazı yazıldı. Ekipler yazıları temizlese de bir süre sonra yine aynı görüntü ortaya çıktı.
6: Ateş yakılıyor, duvarlara yazılar yazılıyor. Yani burayı ziyarete gelen insanların gözünden de hiç hoş görünen bir şey değil.
2: İlçe sakinleri ve ziyaretçiler bu duruma bir önlem alınmasını istiyor.
5: Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde bir görsel şölen sundu. 4000 yılında düzenlenen etkinliklerle

0: Binlerce kişi meteor yağmurunu gözledi.
1: Hani heyecanlıyım şu an. Hani yıldızlar, bilmiyorum, yıldızlar benim hoşuma gidiyor.
2: Gözler gökyüzüne çevrildi. Meteor yağmuru hayranlıkla izlendi.
3: Bak, bak, yıldız gitti, geri gidiyor. Gitti, bak.
4: Çok güzel. Hayatımda ilk kez bu kadar fazla yıldız gördüm. Normalde evdeyken bir kere iki kere göktaşı görmüştüm. Ama burada bir sürü gördüm. Çok güzeldi.
2: Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde görsel şölen sundu. Meteor yağmurunu gözlemlemek için yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Işık kirliliğine karşı mümkün olduğunca şehirden uzak yapılan etkinlikler gökyüzü tutkunlarını buluşturdu.
5: Kütahya'dan geliyoruz biz. Ben ailemi topladım, arkadaşlarımı topladım. Hep birlikte kalabalık bir şekilde çoluk çocuk buraya geldik. Bayağı 6 saat yol yaptık, geldik buraya.
6: Bütün yeğenlerimi ve çocuklarımı, kızlarımı alarak buraya geldik. İlk kez geliyoruz bu sene.
7: Her yıl oluyor ama bugün ay ışığı yok. Ve biz şu an ışık kirliliğinin çok az olduğu bir yerdeyiz. Yani meteorları görmek için aslında en uygun koşullar bugün var.
2: Binlerce kişi geceyi meteor yağmurunu izleyerek geçirdi.
0: Avrupalılar da tam güneş tutulmasını izlediler. İspanya ve İzlanda'nın bazı bölgelerinden tam olarak görülebilen tutulma diğer ülkelerde parçalı gözlemlendi.
8: Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına şahit oldu. Parklar, meydanlar, gözlem evleri tutulmayı izlemek isteyenlerle doldu. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde tam güneş tutulması gözlemlendi. Güneş ayın arkasında kaldı. İspanyol kentleri yaklaşık 2 dakikalığına karanlığa büründü. Kimi filtreli gözlüklerle, kimi teleskoplarla tutulmayı takip etti. İber Yarımadası'nda en son 1912'de tam güneş tutulması gözlemlenmişti. Tam tutulmanın izlenebildiği diğer ülke İzlanda oldu. Ülkede 1954'ten bu yana ilk tam güneş tutulması gerçekleşti. Tutulma için çok sayıda ziyaretçi ülkeye geldi. İngiltere'de güneş tutulması büyüleyici bir manzara sundu. Fransa'da güneş tutulması özellikle ülkenin güneybatısında daha belirgin oldu. Parklar kalabalıklarla doldu. İtalya'da halk tutulmayı sahilde takip etti. Bir sonraki tam güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Tam tutulmanın hattı Kuzey Afrika'dan geçecek. Fas ve Mısır'ın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Türkiye'den ise parçalı olarak gözlemlenebilecek.
0: Ve para gündemi bitiriyoruz burada. Spor haberleri var sırada. Birazdan Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Fenerbahçe santrfor bölgesine bir takviye daha yaptı. Sarı lacivertler her konuda anlaşma sağladığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu İstanbul'a getirdi. Evet, haberimizin detaylarını az sonra sizlerle paylaşacağız. Şimdi Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dirençli şehirler programında konuşuyor. Dinliyoruz.
1: Ve en önemlisi de aramızda 93 yıllık uygulama tecrübesiyle İl Bankamız var. Bu işbirliği ve dostluk buluşmasını ben çok kıymetli buluyorum. Peki elimizdeki bu büyük birlikteliği, bize sunulan bu işbirliği imkanını, insanımızın hayatını değiştirecek sonuçlara nasıl dönüştüreceğiz? Burada soru bu. Biz Türkiye olarak COP31 başkanlığımıza ve yine tarihin omuzlarımıza yüklediği bu sorumluluğumuza işte tam da bu soruyla bakıyoruz. Afrika'nın finansa erişim sorununu, Pasifik ada devletlerinin varoluşsal kaygılarını, Asya'nın hızla büyüyen şehirlerini, Avrupa'nın iklim uyum ihtiyaçlarını yine aynı sorumluluk duygusuyla ele alıyoruz. Çünkü değerli misafirler, atmosferin pasaportu yok. Kuraklık sınır kapısında maalesef durmuyor. Sel herhangi bir ülkeyi seçip ayırmıyor. Bu anlayışla Antalya'da verilen sözlerin sahada karşılık bulduğu bir uygulama kopu gerçekleştirmek için emin olun çok çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok söz verilmiş. Birçok taahhüt verilmiş. Finansmandan iklim uyuma, adaptasyona. Ama bugün geldiğimiz noktada bu taahhütlerin maalesef gerçekleşmediğini görüyoruz. Gerçekleşse de az önce misafirimizin de ifade ettiği gibi verimliliğin esas alınmadığını da görüyoruz. Yani zaten kıt kanaat kaynaklar var. Bu kaynakları verimli projelere harcadık mı sorusu da karşımıza çıkıyor. COP31 eylem gündemimizi temiz

Enerji dönüşümünden yeşil sanayileşmeye, sıfır atıktan gıda güvenliğine, iklim uygulama köprüsünden dirençli şehirlere, gençlikten okyanuslara uzanan insanlığın açıkçası açık yaralarına merhem olacağına yürekten inandığımız 10 başlık üzerinde belirledik. Ve hepsine ilişkin de somut, ölçülebilir hedefler ortaya koyduk. Aslında bu da bugüne kadar BM'nin üye ülke devletlerin çok alışık olmadığı bir durumdu. Açıkçası biz artık taahhütten uygulamaya geçeceğiz, somut sonuçlar üreteceğiz dediğimizde bunun karşılığını da vermek durumundaydık ve işte az önce bahsettiğim eylem gündemi çerçevesinde somut hedefler de belirledik. Hedefimiz çok açık ve net. Her şart altında, her zorluk altında çalışan çözümleri büyüteceğiz. Taahhütü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı da insanlığa ulaştıracağız. Bizim asli vazifemiz bu. Ve Antalya'da dünyanın birbirine ne anlatacağını açıkçası konuşmakla yetinmeyeceğiz. Dünyanın birlikte ne yapacağını da bir insanlık borcu olarak ortaya koyacağız. Değerli misafirler, iklim meselesine bakarken kendi yaşadıklarımızı da hatırlıyoruz. İşte burada belediye başkanlarım. Hepsi kendi şehrinde yangını gördü. Seli yaşadı. Kuraklıkla mücadele etti. Aşırı sıcaklıklarla karşılaştı. Bütün bunlar bize önemli bir ders verdi. Afetleri eğer önceden hesaplarsanız ve buna ilişkin riski azaltan, kaynağı doğru yöneten bir şehircilik anlayışı kurarsanız maliyetleriniz azalıyor. En önemlisi de insanınız, şehriniz zarar görmüyor. Tabii en acı tecrübeyi maalesef 6 Şubat'ta yaşadık. 6 Şubat 2023'te belki tarihimizin en uzun günüydü. 11 ilimizde 14 milyon kardeşimizi etkileyen bir felaket yaşadık. 110 bin kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Öyle büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık ki bu depremle birlikte binlerce canımızı kaybettik. Yüz binlerce binamız maalesef kullanılamaz hale geldi. O günlerde insanımız evlerinin yerini maalesef bulmakta zorlanıyordu. İşte oradaki mezarlıktan veya oradaki küçük yeşil alandan evinin yerini tahmin edebiliyordu. Bu acı hepimizin hafızasına kazındı. Ama biz o en uzun gecede, en acı gecede bile asla umudumuzu yitirmedik. 650 bin yardım görevlisi, lojistik çalışanı, arama kurtarma personeliyle birlikte sahadaydık. İşte oradan gelen belediye başkanlarım burada. Hep birlikte mücadele ettik. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bütün belediye başkanlarımıza deprem bölgesine verdikleri destek, bir çivi de olsa çaktıkları o çivi için yaptıkları iş ve o gün o zor günde yardım elini uzattıkları için deprem bölgesindeki kardeşlerimiz adına, milletimiz adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Tabii 200 bin mimar mühendisle birlikte 3481 şantiyede gece gündüz çalıştık. Fedakar insanımızın emeği aslında karanlık anlarımıza ışık oldu. Bize umut oldu. En büyük motivasyonumuz milletimizdi. Devlet, millet el ele verdik ve asrın dayanışmasını asrın inşa seferberliğine dönüştürdük. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya başta olmak üzere işte Gaziantep'imiz, Adana'mız, Osmaniye'miz, Kilis'imiz, 11 şehrimizde hep birlikte bu mücadeleyi siz değerli belediye başkanlarımızın da desteğiyle tarihi kültürel değerlerimizi, yerlerimizi de dahil etmek, onları da korumak üzere

0: 11 ilimizi yeniden inşa ettik. Ve gidin ben bütün belediye başkanlarımızın deprem bölgesini görmesini istiyorum. Gidin Hatay'ın o ayağa kalkmış Kurtuluş Caddesi'yle, kapalı oradaki çarşısıyla, Atatürk Caddesi, tarihi meclis binasıyla yeni Hatay'ı görün. Kahramanmaraş'ta acının sembolü olmuş o Ebrar sitesinin yerine yaptıklarımızla, Azerbaycan mahallesindeki şimdi gerçekten hepimize gurur veren tabloyla, Trabzon Caddesi'ndeki kapalı çarşısındaki esnafın o gülen yüzünü görün.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Ve artık saatler 12 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla, sıcak gelişmelerle birlikte hemen Ankara'ya dönelim. Programa başlarken Habertürk muhabiri Serkan Şimşek'i göreceğiz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Serkan toplantının gündeminde neler olduğunu anlatacak. Son dakikayı da verdik zaten. Serkan da karşımızda, seni dinliyoruz Serkan.
1: Esra Toptaş, bu toplantının kuşkusuz en sıcak gündemlerinden bir tanesi terörsüz Türkiye sürecine yönelik Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaydı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bir kez daha sürecin önemine vurgu yapıldı aslında. Ve terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, terörün ülkemizin gündeminden tamamen ve kalıcı olarak çıkarılması, milletimizin huzur ve güvenliğinin güçlendirilmesi, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahiptir ifadeleri kullanıldı. Tabii özellikle mecliste kabul edilmesinin ardından süreç kapsamında atılacak adımlar hakkında da bir açıklama yapıldı bakanlık tarafından. Ve özellikle süreçte bu hazırlanan yasa teklifinin, kabul edilen yasanın Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan bölümüyle 8. maddeyle ilgili maddenin uygulanmasına dönük çalışmalarında başlatıldığı ifade edildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Tabi bir diğer önemli başlıklardan bir tanesi geçen hafta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'ydı. Anlaşmanın temel hedefinin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamak olduğunu belirtti Milli Savunma Bakanlığı ve ülkelerimiz arasında askeri işbirliğini geliştirmek, muhtemel krizlere karşı ortak hareket kabiliyetini güçlendirmek ifadelerini kullandı. Bu anlaşmanın amacına yönelik yaptığı açıklamada söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır ifadeleri kullanıldı. Tabii anlaşma kapsamında da bir kurul oluşturulacağı ifade edildi Esra Toptaş. Bu kurul kapsamında anlaşmada yer alan her 3 üye ülke Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ya da Silahlı Kuvvetler'deki en yüksek komutanıyla beraber bir kurul oluşturulacağı. Bu kurulunda düzenli aralıklarla bir araya gelerek anlaşma kapsamında 3 ülkenin bu savunma ittifakı kapsamında görüşmeler oluşturacağı, böyle bir mekanizmanın işleyeceği ifade edildi. Tabii anlaşmanın askeri işbirliğini de kapsadığı ifade edilmişti geçen hafta. Bu noktada bu 3 üye ülke arasında savunma sanayi başta olmak üzere yine ortak düzenlenecek tatbikatlarında planlandığı ifade edildi. Bir diğer ittifakı konuştuğumuz bölgelerden bir tanesi de Kızıldeniz. Özellikle Babülmendeb Boğazı'nda seyir serbestliğinin sağlanması amacıyla bir çok uluslu koordinasyon kurulması amaçlanıyor. O noktada da toplantılar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı o toplantılarda da yer aldığını ifade etti. Özellikle dün ve bugünü kapsayan, devam eden, yani iki gün devam eden toplantılar da yer alıyor. Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya da Türkiye'nin de Genelkurmay Başkanı düzeyinde katıldığı ifade edildi. O ittifakın da amacı elbette özellikle Körfez bölgesindeki gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin de kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi. Ve son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada sınır koruma faaliyetlerine ilişkin de bilgiler verildi. Geçtiğimiz hafta özellikle sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırdaki korumasını azalttığı noktasında bazı iddialar yer almıştı. Milli Savunma Bakanlığı bu iddiaları yalanladı ve hudut karakollarıyla üst bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı ve o toplantının öne çıkan sıcak başlıkları bu şekildeydi Esra Toptaş.
0: Peki Serkan, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi Ankara'da kalmaya devam edelim. Habertürk muhabiri Emre Aytekin'i göreceğiz az sonra. Kur İş Örgütü'ne Ankara merkezde 17 ilde 123 adreste operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kur İş'in de gözaltına alındığı öğrenildi. Emre şimdi bize operasyona dair diğer ayrıntıları aktaracak. Emre, sendeyiz.
2: Esra Toptaş, operasyon kapsamında şu ana kadar 30 şüpheli gözaltına alındı.

9 şüphelinin yurt dışında olduğu ifade edildi. 10 kişi ise firari durumda. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Operasyonu soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın kapsamına bakalım. Suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, örgüt yönetmek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları dolandırıcılık zarara uğratma ve vergi kanununa muhalefet suçları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlattı.

0: Yeni Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü olarak tanımladı. Başsavcılık bu örgütü ve 30 kişi gözaltına alındı. Şu ana kadar 123 adrese de arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Çok sayıda paraya, dijital materyale de el konuldu. Peki soruşturma dosyasının içeriğinde neler var? Ondan da bahsetmek istiyorum. Bu dosyanın önemli ayağını MASAK raporu oluşturuyor. Rapora göre şöyle bir tespit var. Örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan bir paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına kaçırıldığı, gönderildiği tespit edildi. Bu şekilde de kara para aklandı iddiası üzerinde duruyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu örgütle bağlantılı kişilere ve bunların da şirketlerine de kayyum atandığını ifade edelim. Bir diğer tespit ise nakit ve para transferleri. Şirket ortaklarınca kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişler yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı, ödeme kuruluşları üzerinden de şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildi. O ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yurt dışı para hareketliliği de dikkat çekiyor. Yine sahte fatura şüphesi de yine bu soruşturmanın önemli tespitlerinden biri. Çeşitli tüzel kişiler aracılığıyla yüksek tutarlı alış satış işlemlerinde sahte faturalandırma yaptığı iddiası üzerinde duruyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Bir kez daha belirtelim, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde bir soruşturma operasyon başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında şu ana kadar 30 şüpheli gözaltına alındı. 9 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 10 kişi ise firari durumda. Firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkin işlemler de sürüyor.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İlerleyen dakikalarda yeniden Emre'ye döneriz. Kamuoyunda Mabel Matiz olarak tanınan, şarkıcı tarafından seslendirilen ve dijital platformlarda yayınlanan Haleylim isimli şarkıya dair soruşturma başlatıldı. Detayları da Arzu Kaya'dan dinliyoruz.
2: Esra Toptaş, Mabel Matiz ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma başlatıldı. Dijital platformlarda yayınlanan Haleylim isimli şarkısına ait video klibi ve şarkı sözleriyle birlikte görseli soruşturmaya konu edildi. Başsavcılıkça ilgili şarkı sözü ve klibinin müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı değerlendirildi ve müstehcenlik suçu kapsamında bir re'den soruşturma başlatıldı. Peki soruşturmanın nasıl ilerlemesi bekleniyor, ona ilişkin de bilgi aktaralım hemen. İlgili klip ve şarkı sözleriyle ilgili bir bilirkişi incelemesi yapılıp rapor alınabilir. Hemen akabinde de şarkıcının ifadesine başvurulabilir soruşturma kapsamında. Biliyorsunuz daha önce de başka bir şarkısı, Perişan isimli bir şarkısı nedeniyle müstehcen betimlemeler yaptığı nedeniyle Mabel Matiz hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Bugün başlatılan re'den soruşturma kapsamında da Haleylim isimli şarkısındaki video klibi ve şarkıdaki ilgili sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'den bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın detaylarını da takip ediyor olacağız.
1: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi yeniden Ankara'ya dönelim. Ankara'da bugün önemli bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek. Habertürk editörü Mahir Kılıç'a dönüyoruz. Mahir'i gördük hatta karşımızda. Görüşmenin detaylarını da Mahir'den dinliyoruz.
3: Evet Esra, yaklaşık 4 saat sonra söz konusu kabul gerçekleşecek. Beştepe'de Cumhurbaşkanı'nın külliyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM heyetini kabul edecek. Oldukça önemli bir görüşme olduğunu ifade edebiliriz. Aynı zamanda bir teşekkür görüşmesi olacak DEM Parti heyeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürece verdiği destek ve sahiplenişte dolayısıyla teşekkür edecek. Hiç şüphesiz süreçte bundan sonraki aşamalarında ele alınmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasa 467 gibi rekor bir oyla kabul edildi. Tabii bundan sonrasında gözler silah bırakmaya çevrilmiş durumda. Silah PKK'nın tüm türevleriyle birlikte tamamen silahlarını bıraktığının netleşmesinin ardından bu teyit edilecek ve ardından MGK kararı resmi gazetede yayınlanacak ve yasa için uygulama safhası başlamış olacak. Bu safhalar bu aşamalarda oldukça kritik. Bugünkü görüşmede bunun da ele alınmasını, görüşülmesini bekliyoruz. Çerçeve yasaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sıcağı sıcağına bir açıklama da gelmişti. Cumhurbaşkanı açıklamasında

0: Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adamın hayırlı olmasını diliyorum dedi. Ve yasaya verdiği destek dolayısıyla MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere siyasi parti gruplarına da teşekkür etmişti. Ancak dediğim gibi yasanın uygulanması için öncelikle resmi gazetede yayınlanması bekleniyor ki kısa süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan onayıyla resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Ardından PKK'nın silah bırakma süreci olacak ve bunun da teyidi, tespitinin ardından resmen uygulama safhasına geçilmiş olacak. Bu başlıkların da bugün görüşmede ele alınmasını bekliyoruz. Dediğimiz gibi saat 16'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM heyetini kabul edecek. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağlan'ın da yer almasını bekliyoruz. Son bir not, DEM Parti heyeti meclisten ayrılmadan önce saat 15.30 sularında kameraların önünde kısa bir açıklama yapacak ve ardından Beştepe'ye geçecek diyelim ve söz tekrar size bırakalım Esra.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum sana ve şimdi devam edelim haberlerimize. MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesini değerlendirdi. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir dedi.
2: Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çekti, çerçeve yasayı değerlendirdi.
3: Devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi, terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir.
2: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya dair yazılı açıklama yaptı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından hukuki süreçlerin en kısa süre içinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
3: Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır.
2: Bahçeli, Türkiye'nin üniter devlet yapısının müzakere konusu olmayacağının da altını çizdi.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir. Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında 17 yıllık CHP üyesi olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur," dedi. "Yeni bir yol açıyoruz," ifadelerini kullanan İmamoğlu yeni partiye katıldı. CHP sözcüsü Müslim Sarı da İmamoğlu'nun istifasını değerlendirdi. İstifanın şaşırtmadığını vurguladı. Sarı, "Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi aslında geç kalmış bir karardır," dedi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak %26'dan %28'e yükseltti. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, güncellemede artan enerji ve gıda fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.
4: Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar

0: kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı. Ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
1: Ve ekonomiyle devam edelim. Şimdi motorinde uygulanan özel tüketim vergisi 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi tutarı Eylül ayından itibaren yeni yıla kadar kademeli olarak artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için düzenlemenin yapıldığını belirtti.
2: Motorindeki fiyat artışının önüne geçilmesi için harekete geçildi. Motorinde özel tüketim vergisi 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla uluslararası piyasalarda fiyat artışları yaşandı. Motorin fiyatlarında 7,96 lira artış yapılması, bunun da pompaya 5,96 lira olarak yansıması bekleniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyatların yükselmesini önlemek için motorinden alınan özel tüketim vergisine yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından konuya dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla motorinde uygulanan ÖTV'de eşel mobil uygulaması kaldırıldı. Düzenlemeyle motorinde uygulanan ÖTV 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. ÖTV Eylül'den itibaren kademeli olarak artırılacak. Motorinde uygulanan ÖTV Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira olacak. 1 Ocak 2027 ve sonrasında ise 13,90 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından ÖTV düzenlemesini değerlendirdi.
3: Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadeleyle sağladığımız mali alanı, dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın, tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için, Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Efendim, orman yangını var yine Aydın'ın Kuyucak ilçesinde. Dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kuyucak ilçesi Gencelli mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 14 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 11 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler gün boyu havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Bir arazözün devrilmesi sonucu 2 kişi de yaralandı bu arada. Ekiplerin gece boyu karadan sürdürdüğü mücadeleye günün ilk ışıklarıyla birlikte uçak ve helikopterlerden destek yeniden başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor şu dakikalar itibariyle. Şimdi yeniden bir canlı bağlantı noktasına gidelim. Habertürk muhabiri Kaan Uçar bizi bekliyor. Hatta Kaan'ı gördük bile. İstanbul Valiliği fırtına uyarısı yaptı. Şile ve Silivri'de denize girmek yasaklandı. Kaan bize İstanbul ne zamana kadar fırtınanın etkisi altında olacak, hava sıcaklıkları da düşecek mi anlatıyor.
4: Esra Toptaş, İstanbullular bir süredir 30 derecenin üzerinde bir sıcaklık ve yüksek nemle yaşıyordu. Ancak bu sabaha yer yer parçalı bulutlu ve şiddetli rüzgarlı bir sabaha uyandılar. Biz de Okan Bıdık'la ile birlikte Sarayburnu'ndayız. Hemen şu dalga boyunu yüksekliğini sizlere göstermek istiyoruz. Şu anda Sarayburnu'ndayız ve dediğiniz gibi aslında şiddetli rüzgara karşı da valilik, İstanbul Valiliği de hem yer yer gök gürültülü yağışa hem de şiddetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı ki dalga boyunun yüksekliğinden de şiddetli rüzgar gözle görülebiliyor. Hemen arkamda oturan vatandaşlar da var, balık tutanlar da var. Kıyafetlerindeki oynamadan da zaten rüzgarın şiddetini sizler de gözle görebiliyorsunuz ki saatte 80 kilometre hıza kadar, biraz daha böyle rica edeyim o kamılıktan, saatte 80 kilometrelik hıza kadar rüzgarın yaşanabilir.

0: geleceği konusunda valilik İstanbul'u uyardı. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuz durumlara karşı da valilik İstanbulluları uyardı. Tabii şunu söylemek istiyorum. Hem Şile'de iki gün, Silivri'de ise bir gün tedbir amaçlı rüzgardan, olumsuz hava koşullarından dolayı da denize girmek yasaklandı. Silivri'de bir gün, Şile'de ise iki gün denize girmek yasaklandı. Tabii Okan Batık da sizlere şu anda boğazı gösteriyor. Siz de zaten dalga boyundan gözle görebiliyorsunuz rüzgarın şiddetini. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışında olabileceği uyarılarında bulunduğu valilik, ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasına baktığımız zaman da zaten parçalı bulutlu bir, genel olarak parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu bir havanın İstanbul'a hakim olacağını da görüyoruz. Bugün, yarın ve cumartesi günü de rüzgarın İstanbul'da etkili olması bekleniyor. Bu şekilde 80 yer yer 80 kilometre hıza kadar rüzgarın yaşanması bekleniyor, ki sizlere Okan Batık zaten gösterdi. Rüzgarın şiddetini sizler de gözle görebiliyorsunuz. Son olarak şunu söyleyeyim. Rüzgarın da yine cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği vatandaşları ağaç düşmesi, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuz koşullara karşı da uyardı Esra Toptaş.
1: Peki Kaan, çok teşekkür ediyorum. Kaan'ın da aktardığına göre işte İstanbul'da bir alarm var. Aman dikkat diyelim. Bu arada Avrupa'da da sıcak hava dalgası devam ediyor. Kuraklık nedeniyle büyük nehirlerin debisi de düşmüş durumda. Hatta düşmeye devam ediyor. Fransa'da kuruyan dere sayısı 1370'i geçti. İtalya'nın en uzun nehri Po ise büyük ölçüde kurudu.
2: Avrupa'da sıcak hava dalgası sürüyor. Kuraklık kıtayı olumsuz etkiliyor. Belçika'da ülke genelinde pazar gününe kadar sıcak hava alarmı verildi. Sıcaklıkların ülkenin iç kesimlerinde yeniden 30 derecelerin üstüne çıkması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor. Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü diğer ülke ise Fransa. Ülkede kuruyan dere sayısı 1370'i geçti. Veriler anakaranın %80'den fazlasının kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Kuraklığın geçen yıla göre iki kat şiddetli yaşandığı belirtiliyor. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbu'nun açıklamasına göre 40 binden fazla kişi içme suyu kesintileriyle karşı karşıya. Avrupa'nın 5 büyük nehrinde son 34 yılın en düşük Temmuz debileri görüldü. Ren, Thames, Tuna ve Rhone nehirlerinin geniş kesimlerinde su akışları düştü. İtalya'nın en uzun nehri Po büyük ölçüde kurudu. Tuna nehrinde suların çekilmesiyle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman savaş gemisi kalıntısı yüzeye çıkmıştı. Suların çekilmesiyle geminin parçaları her geçen gün daha da belirgin hale geliyor.
1: Ve güneş tutuldu. Avrupalılar da tam güneş tutulmasına tanıklık etti. İspanya ve İzlanda'nın bazı bölgelerinden tam olarak görülebilen tutulma, diğer ülkelerde ise parçalı olarak gözlemlendi. Filtreli gözlüklerini takanlar bu görsel şöleni doyasıya izledi.
3: Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına şahit oldu. Parklar, meydanlar, gözlem evleri tutulmayı izlemek isteyenlerle doldu. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde tam güneş tutulması gözlemlendi. Güneş ayın arkasında kaldı. İspanyol kentleri yaklaşık 2 dakikalığına karanlığa büründü. Kimi filtreli gözlüklerle, kimi teleskoplarla tutulmayı takip etti. İber Yarımadası'nda en son 1912'de tam güneş tutulması gözlemlenmişti. Tam tutulmanın izlenebildiği diğer ülke İzlanda oldu. Ülkede 1954'ten bu yana ilk tam güneş tutulması gerçekleşti. Tutulma için çok sayıda ziyaretçi ülkeye geldi. İngiltere'de güneş tutulması büyüleyici bir manzara sundu. Fransa'da güneş tutulması özellikle ülkenin güneybatısında daha belirgin oldu. Parklar kalabalıklarla doldu. İtalya'da halk tutulmayı sahilde takip etti. Bir sonraki tam güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Tam tutulmanın hattı Kuzey Afrika'dan geçecek. Fas ve Mısır'ın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Türkiye'dense parçalı olarak gözlemlenebilecek.

0: İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağı bir kez daha faaliyete geçti. Patlayan yanardağ bölgedeki hava trafiğini de felç etti tabii. Avrupa'nın en aktif yanardağı 6 gündür faaliyette. Küller nedeniyle Catania Fontanarossa Havalimanı'nda uçuş trafiği durduruldu. Havalimanının takip sisteminden elde edilen verilere göre patlamanın başlangıcından önceki güne kadar iptal edilen yaklaşık 388 sefere ek olarak çarşamba günü de yaklaşık 55 gidiş uçuşu iptal edildi. Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı yaşanan uçuş iptalleri ve gecikmelerin Sicilya'nın uzun süredir karşı karşıya olduğu bir sorunu gösterdiğini savundu. Kül bulutları Malta'ya gelen ve Malta'dan kalkan bazı uçakların rotalarını da değiştirmesine neden oldu. Bu arada görüntülerde tabii ekranlarınızda. Şimdi Beyaz Saray'da bir değişiklik var. Trump hükümetinden yeni bir veda haberi aslında bu. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt'in görevi bıraktığı açıklandı. İstifa açıklaması ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapıldı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Trump, Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Trump, Leavitt'in ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için istifa ettiğini söyledi. Leavitt'in ara kongre seçimlerde kendisine danışmanlık yapmayı sürdüreceğini de vurguladı. Bu arada Trump, muhabirlerle sıklıkla tartışmasıyla gündeme geliyordu Leavitt. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde göreve getirilmiş. Bu görevi yapan en genç isim olmuştu. Yerine kimin geçeceği ise henüz belli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Beştepe'de bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Filistin halkı her şeye rağmen dimdik ayakta dedi. Netanyahu hükümeti Filistin'i unutturmaya çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyüyecek ifadelerini kullandı.
1: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
2: Filistin'e desteğin altını çizdi, insanlığın ortak gündemi vurgusu yaptı.
1: Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı. İkili görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısında konuştu.
1: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.
2: Filistin Devlet Başkanı Abbas da Türkiye'ye desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum. Bu anlaşma çok önemli. Temenni ederim ki bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun.
0: Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskıyı artırdı. İsrailli yüzlerce asker Kusra ve

0: Celut beldelerinde devriye gezmeye başladı. İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra ABD'nin İsrail Büyükelçisi de yaşananları kınadı.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere yönelik baskı artıyor. İsrail ordusu Kusra ve Celut beldelerinde devriye geziyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalışıyor. İşgalciler Filistinli ailelerin evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kuruyor. Ardından yolları taşlarla kapatarak giriş çıkışları engelliyor. Benzer bir durum komşu Celut beldesinde de yaşanıyor. Bölgede tansiyon yükselirken İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in talimatıyla yüzlerce asker bölgeye sevk edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada askerlerin devriye gezdiği, iki karakolu imha ederek olay yerindeki ekipmanlara el koyduğu belirtildi. Bir İsrailli'nin gözaltına alındığı kaydedildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Akabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınayarak işgalcileri İsrailli teröristler olarak tanımladı. Akabi, İsrail polisi ve askerlerinin kendi girişimleriyle harekete geçtiğini söyledi. Abluka altındakiler arasında ABD vatandaşı en az bir kişi olduğu belirtilirken, ABD'nin Kusra'da yaşananlar hakkında Tel Aviv yönetiminden açıklama istediği iddia edildi. İnsan hakları örgütleri de Batı Şeria'daki durumla ilgili acil yardım çağrısında bulunuyor. İsrail'i İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, Kusra'daki olayların münferit olmadığını belirtiyor.
0: Evet, haberimizi izledik. Şimdi Batı Şeria'daki bu ablukayı konuşalım. Konuklarım var. Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit ve Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Barış Adıbelli bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Ben Özcan Tikit'le başlamak isterim hemen. Özcan, ne diyorsun bu son gelişmelere? Tabii Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler şimdi de Batı Şeria'daki bu ablukayı, baskıyı iyice artırmış durumdalar. Ne diyorsun, nasıl görüyorsun?
2: Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mahmut Abbas'la görüşmesinde de vurguladığı mesele 1967 sınırlarına dayalı iki devletli bir çözüm planı. Ve Filistinliler böyle bir çözümün olması için İsrail'in tüm baskılarına rağmen dimdik ayaktalar. Aslında bütün bu olanları resmeden, bütün bu İsrail azgınlığını ortaya çıkmasına sebep olan bu realite. Bunca zulme rağmen, bunca soykırıma rağmen Filistin halkı dimdik ayakta duruyor. Bunca Amerikan desteğine rağmen, Avrupa desteğine rağmen Filistin'deki Müslümanlar kendi haklarından taviz vermiyorlar ve İsrailli radikal Yahudilerin kendi topraklarını ele geçirmesine karşı boynumuz kıldan ince demiyorlar. Şimdi başka bir halk olsa bu kadar direnebilir mi? Çok açıkçası yoruma açık ve muhtemelen negatif bir dayanamaz diyeceğimiz bir cevap ortaya çıkardı ama Filistinliler her şeye rağmen İsraillerin karşısında duruyorlar. Burada sadece bir yerleşimci terörü söz konusu değil. İsrail genel olarak bir terör devleti ve İsrail'in terör devleti hüviyetine bürünmesine sebep olan esas dinamo, bütün buradaki motivasyon yerleşimcilerden kaynaklanıyor. Yani İsrail'i aslında bir terör devleti...
0: Aslında işgalci demek lazım yani.
2: Evet, ama İsrail'i bütün bu terör devletine dönüştüren şey zaten yerleşimciler. Bu radikal Yahudiler. Çünkü bunlar Oslo'yla Filistin'e ait olduğu tescil edilmiş, Filistin yönetiminde Filistinlilerin toprağı olduğu kabul edilmiş bir realiteye savaş açıyorlar. Aslında İsrail devletinin de o gün kabul ettiği gerçeğe savaş açıyorlar ve günümüzde geldiğimiz noktada İsrail devleti de bu yerleşimcilerle birlikte bir teröriste dönüşmüş durumda. Az önce söylediniz ya, Amerika'nın büyükelçisi, evet, İsrail büyükelçisi, ki kendisi çok radikal bir siyonisttir, en az onlar kadar radikaldir. O bile bu bir mesafe koyma noktasına gelmiş ve onlara terörist deme, onlara çete deme noktasına gelmiş bir ukabe gerçeği var.
0: Evet.
2: Bu şunu gösteriyor, yani İsrail devleti kendi hüviyetini, kendi İsrail devleti bütün yeteneklerini bu yerleşimcilere kaybetmiş durumda. Yerleşimciler

0: Değerleşimci diyoruz ama bunlar gaspçı, radikal Yahudiler. Bu Filistinlerin evlerine el koyarlar, Filistinlerin tarlalarına el koyarlar ve tabii bu sadece toprak kazanmaya yönelik bir motivasyon yok burada.
1: Evet.
0: Genel olarak Batı Şeria'yı ele geçirme, oradan da Doğu Kudüs'le birleştirip bir Filistin devleti oluşma ihtimalini ortadan kaldırma. Az önce başta söyledim ya, bu derecede İsraillileri radikalleştiren şey,
1: evet,
0: Filistinlilerin Filistin devleti hakkından vazgeçmemesi ve bu radikal siyonistler bu genişlettikleri işgallerle günün sonunda Filistin devleti 1967'ye dayalı Filistin devletinin oluşma ihtimalini ortadan kaldırabileceklerine inanıyorlar ama attıkları her adım karşı taraftan Filistinlilerin daha net bir şekilde, daha sert bir şekilde,
1: evet,
0: buna karşı durmalarına yol açıyor ki Filistin'in arkasında duran dünya da Mekke anlaşmasıyla birlikte aslında İsrail'e bir mesaj verdi. İsrail, çünkü biz görüyoruz, yaklaşan fırtınayı dünya görüyor.
1: Evet.
0: İsrail'deki aşırı sağcı radikal siyonistler Eylül ayında Mescid-i Aksa'da büyük bir provokasyona hazırlanıyorlar. Orada statükoyu değiştirmeye yönelik bir adım atmaya hazırlanıyorlar. Ekim ayındaki seçiminde bir yatırımı olarak görüyorlar bunu.
1: Peki.
0: Sayın Cumhurbaşkanı da burada, aslında bu Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da bu Mekke Paktı'nın,
1: evet,
0: bir anlamda İsrail'in aklını başına getirebileceğini temenni ediyorlar diye öyle açıklamalardan onu okudum.
1: Şimdi Özcan, devam edeceğiz tabii, hani bundan sonrası nereye gidiyor bu iş diye, ama ben Barış Hocam'ı da daha fazla bekletmeyeyim ilk tur için. Hocam ne dersiniz? Şimdi bu abluka, işgalcilerin ablukası artıyor. Hatta yani sizi şaşırttı mı ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin çıkışı da? Olayı kınıyoruz, işgalciler İsrailli teröristlerdir diye bir çıkış geldi Hakabe'den. Ne diyorsunuz efendim?
2: Yani şaşırtmadı. Şöyle, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin her zamanki gibi çifte politikası. Yani şu anda İran'la yürüyen bir süreç var. Bunun bir şekilde bozulmasını istemeyen bir ABD var. Ve İran'ın da bu bölgelerdeki gelişmeleri bahane ederek süreci sürekli uzattığı düşüncesinde Amerika. Dolayısıyla Hakabe gibi büyük radikal siyonist bir büyükelçinin yerleşimcilere terörist demesi, İsrailli terörist demesi, tamam, realiteyi yansıtıyor ama gerçekten samimi olarak bunu paylaşıyorlar mı tartışılır. Çünkü Trump göreve geldiğinde Batı Şeria'ya yönelik İsrail'in ilhak politikasını tanıyacağını söyleyen bir lider. Bir. İki, Trump Kudüs'ü İsrail'in ebedi başkenti ilan edip Amerikan Büyükelçiliğini buraya taşıyan isim. Üç, Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu, oradaki işgali tanıyan lider. Dolayısıyla Netanyahu'nun ifadesiyle Balfour ve Truman'dan sonra İsrail tarihinde üçüncü isimsiniz tarihe geçen demişti. Dolayısıyla böyle bir Trump'ın çok fazla İsrail'le ters düşmeyeceğini biliyoruz ama işte bir de bir realite var. İran meselesi var. Ancak burada mesele şu, tabii burada yerleşimcilerin bu hareketinde geçen yıl 23 Temmuz'da İsrail parlamentosunun verdiği yetki de var. Yani ilhak yetkisi verdi parlamento. Egemenliği burada kurun dedi. Yani işte Yahudiye dedik, işte Batı Şeria'da. Şimdi bunun aslında yavaş yavaş yapıldığını, aslında mesele gayet açık. Biraz önce de söylendi. Bir azar azar serpiştirilerek, yani Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da azar azar serpiştirilerek Batı Şeria'nın bütünlüğünü bozup aslında bir devlet olmasının, bir devlet haline gelmesinin önüne geçmek. Bakın, bu Gazze'de başarıldı. Şimdi Gazze ile Batı Şeria arasında İsrail topraklar var ve Gazze'yi artık Amerika bile ayrı bir yapı birim olarak, hatta bir şehir devleti olarak addetmeye başladı. Yani olası bir Filistin devletinin bir parçası olarak görmüyorlar. Şimdi benzeri Batı Şeria'da, belki Batı Şeria'da da bunu yapa yapa Ramallah'ta küçücük bir şehir devleti haline getirip Vatikan tarzı böyle küçük sui generis mini bir devlet haline getirip işte burası Filistin'dir deyip bu işi burada noktalayacaklar. Çünkü şu anda İsrail'in bu yerleşimcilerin, bakın askerler orada devreye geziyor diye biraz önce,
1: evet,
2: haberlerde verdiniz. İsrail askerleri güya yerleşimcilerin bu hukuk dışı eylemlerini engellemek için sahada olduğunu, fakat bunları engelleyemediklerini, dolayısıyla geri çekilmek zorunda kaldıkları gibi gülünç bir efendim senaryoyla ortaya

0: çıktılar. Yani Gazze'de İsrail ordusunun ne yaptığını biz gördük ama iş kendi yerleşimcilerine gelince herhangi bir adım atmıyorlar. Dolayısıyla bu yerleşimciler gaspçı, hırsız, terörist ne derseniz deyin bir uluslararası hukuka kesinlikle aykırı eylemlerde yapıyorlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları var. Bakın 2 gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplandı ve bu meseleyi konuştu ve bakın Birleşmiş Milletler'in tespiti şu, çağrıda da bulundu Birleşmiş Milletler, Batı Şeria çok kritik bir aşamaya geldi deniyor. Yani buradaki yerleşimciler efendim önce buraya çadır kuruyorlar, evleri yıkıyorlar, köyleri kuşatıyorlar. Ama burası aslında organize, örgütlü İsrail Devleti'nin, Netanyahu'nun planlı bir, aslında buradaki süreci Netanyahu'dan öte Smotrich, aşırı sağdan Smotrich, hükümet ortağı da Smotrich yönetiyor. Ve bunun bir ucu tabii ki eninde sonunda Mescid-i Aksa'ya kadar gidecek. Biz Gazze meselesini anlatırken bu cephenin düşmesinin aslında ardından Batı Şeria'yı ve Kudüs'ü Mescid-i Aksa'ya getireceğini söylemiştik. Bakın pazar günü Netanyahu bir açıklama yaptı. Biz dedi 15 maddelik Gazze planına uymayacağız dedi. Yani bu geri çekilme meselesiyle ilgili Hamas bütün silahlarından vazgeçmediği sürece bundan çekilmeyeceğiz dedi. Ben bunları bir bütün olarak değerlendiriyorum. Yani Batı Şeria Gazze'den ayrı değil. Mevcut uluslararası gelişmelerden ayrı değil. Çünkü şu anda İsrail kendine göre Lübnan'da, Suriye'de bir avantaj sağlamış görüyor. Bugün de bir açıklama yaptı. Yine Savunma Bakanı biz dedi ne Suriye'den ne de Lübnan'dan çekileceğiz dedi. Şimdi bunların üstüne oturttuğunuz zaman Amerika Birleşik Devletleri eğer bu konuda samimi ise Netanyahu üzerinde daha fazla baskı kurarak Batı Şeria'daki bu yerleşimcilerin saldırganlığını önleyebilirler. Yani Akabin'in İsrail'i teröristler demesi yeterli değil. Bunun sahada da bir takım adımların
1: hayata geçmesi
0: atılmasının...
1: lazım diyorsunuz
0: tabii yani
1: hocam.
0: Ya şimdi
1: Şimdi tam...
0: sadece kağıt üzerinde açıklama yetmiyor.
1: Peki tam o zaman sizin bıraktığınız yerden Özcan'a döneyim. Peki bu sahada bir gerçekliği olur mu Özcan? Biraz önce sen de seçimler dedin yaklaşıyor. Evet, seçimler yaklaştıkça, ABD'deki ara seçim yaklaştıkça, Kasım'a yaklaştıkça Batı Şeria'da da baskı mı artar? Nasıl bir tabloyu göreceğiz ilerleyen günlerde?
2: Şimdi tabii Batı Şeria'daki resmi görmek lazım. Batı Şeria'daki resim çok net bir şekilde bunun çok da böyle kolay geriye çevrilebilir bir süreç olmadığını net şekilde ortaya koyuyor. Her ne kadar bugün İsrail biraz dünyadan gelecek tepkilerle işte sizin de bahsettiğiniz üzere kendi askerini devriye gezdirmeye başlamış olsa da bu yerleşimci terörüne tam olarak dur demek istemediği, İsrail derin devletinin böyle bir planının olmadığı çok net bir şekilde ortada. Neden? Çünkü bugüne kadar bu yerleşimcilere izin veren kim? Yani Filistin topraklarının ortasında parça parça yamalar şeklinde yerleşimci sitelerinin, yerleşimci kasabalarının, köylerinin kurulmasına müsaade eden kim? İsrail Devleti. Günün sonunda birbirinden kopup bu Yahudi yerleşimlerini birleştirmek için bu Yahudilerin yeniden bu tür provokasyonlara girişeceğini de tahmin ediyorlar. Dolayısıyla aslında geleceğe yönelik, Batı Şeria'yı yutmaya yönelik bir plan adım adım işliyor. Amerika Birleşik Devletleri daha önce Barış Hocam da söylediği gibi sözde karşı çıkıyor ama özde asla bunu engelleyebilecek nitelikte bir adım atmıyor. Avrupa Birliği hakeza. Çünkü bu işgalin yayılması Avrupa'nın ve ABD'nin ekonomik, askeri ve diplomatik desteği sayesinde gerçekleşebiliyor. Avrupalıların İsrail'e her sene kazandırdıkları milyar dolarlar olmasa, Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlarından toplanan vergilerle İsrail'in askerlerine verilen silahlar olmasa, o diplomatik şemsiye olmasa, İsrailler bunu yapamazlar. Bakın bugün bile Amerikan Savunma Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ülkelerine ne diyor? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilin diyor. Neden? Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu ve onunla birlikte bu soykırımı gerçekleştirenlerin yargılanmasını istiyor. Dolayısıyla bütün Amerikan diplomasisi, bütün Amerikan iradesi İsrail'i korumaya yönelik teyakkuzda durmaya devam ediyor. Hal böyleyken bu İsrailliler neden geri adım atsınlar? Yani neden geri adım atsınlar sorusunun cevabı bence olabilecek tek şey var. Amerika

0: Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa Birliği'nden beklenebilecek onurlu bir duruş bekleyemeyiz. Bu onursuz duruşları devam edecektir. Ama bölgenin gerçek sahipleri işte Türkiye'dir, Pakistan'dır, Suudi
1: Şöyle bir
0: Arabistan'dır.
1: cümleyle toplamanı rica etsem Özcan, Barış Hocam'a geçeceğim.
0: Mısır, yani bu Mekke Paktı genişleyebilirse İsrail ancak ve ancak karşısında bir güç durursa bunu yapmaması gerektiğini anlar. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü itirazını da böyle bir iradenin ortaya çıkmasından kaynaklı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik
1: Peki.
0: Devletleri kendisi de bunun karşısında duramaz.
1: Evet. Barış Hocam ne diyorsunuz? Şimdi tabii ABD'de seçimler yaklaşıyor. Yani hani ABD Büyükelçisi'nin çıkışı var ama işte Trump mı Netanyahu'ya baskı yapacak, yoksa Netanyahu mu Trump'ı sıkıştırıyor? İşte ABD'deki Siyonist lobi vesaire, ne diyorsunuz? Bu nereye doğru gidiyor?
2: Şimdi Özcan Bey'in söylediği bir noktaya bir usta değineyim. Gerçekten yerleşimcilerin gelip de boşaltıp gittiği bir yer yok. İşte bir 2005 yılında birkaç yer var. Şimdi orayı yeniden dolduruyorlar. Yani bunun geriye dönüşü yok. Elden bir gitti mi bir köy, bitti, bir daha dönmüyor. Bu bir. İkincisi, eğer Amerika Birleşik Devletleri samimi ise derhal Filistin Devleti'ni Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tanısınlar. O vetoyu kaldırsınlar.
1: Evet.
2: O zaman bakın, İsrail'e verilecek en güzel cevap bu olur. Fakat bunu yapmıyorlar. Biraz önce de söyledim. Bu noktada bir samimiyetlik problemi var. Yani üçüncü mesele çok ilginçtir. Bu yerleşimci kelimesi, biliyorsunuz, 1948 öncesi, yani İsrail'in kuruluşundan önce bu bölgeye yerleşenlere verilen isim. Buralarda parça parça işte arazi satın almalarla, başka şekillerle ele geçirdikleri toprakları daha sonra birleştirerek İsrail Devleti'ni kurdular. Onun için bu örnek bizim önümüzdeyken...
1: Yani hocam, yerleşimci deniyor ama açıkça işgalci. Filistin topraklarına gelmişler, işgal ediyorlar.
2: Evet, kendileri bunu kullanmasının bir tarihsel arka planı var. Ama onun altında da bir plan yatıyor. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Biraz önce de aslında bu bahsedildi. Yani buraları yeniden birleştirdikleri zaman... Evet. Göreceksiniz ki diyecekler, burada hani Filistinlere ait çok fazla bir şey yok denecek. Seçimlere gelince, evet, 3 Kasım seçimi var ama bir tarafta da 27 Ekim var. Yani şimdi şu anda aşırı sağ biraz Netanyahu'ya tepkili İran meselesinden dolayı, çünkü geri planda kaldı deniyor. Şimdi onu bir şekilde ikame edebilmek için yerleşimcilerin önünü açtılar. Şimdi Trump Yahudi lobisine karşı çok fazla direnemedi Amerika'da. Bunu gördük. İşte İran'la son gelişmeleri görüyoruz. Dolayısıyla 3 Kasım'a kadar biz inişli çıkışlı bir şeyler yaşayacağız. Ancak benim esas tabii merak konum, 3 Kasım'dan sonra Trump'ın nasıl bir tavır takınacağı.
1: Evet.
2: Çünkü demokratlar tamam, orada bir kongrede belki çoğunluk alabilirler ama Trump'ın da görev süresi de çok az bir zaman kalacak Esra Hanım. Yani
1: evet.
2: Kasım 2027, 26, arkasında zaten 27-28 geliyor. Çok az bir zaman kalacak. Dolayısıyla Trump bu noktada sandıkta olmadığı için nasıl hareket eder bunu bilemiyoruz. Yani içe mi döner, dışta devam mı eder? Ama her halükarda Filistin halkı bundan zarar görecek. Bunun içinde zaten bölge ülkelerinin yeni adımlar atması gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Doktor Barış Adıbelli ve Özcan Tikit. Sağ olunuz efendim. Çok kıymetli katkılarınız için tekrar görüşmek üzere. Evet, şimdi devam edelim. Muğla'nın Fethiye ilçesinde Gezi teknesinde yangın çıktı. O sırada teknede bulunan 115 kişi tahliye edildi. Fethiye ilçesinde onlarca kişi Gezi teknesiyle koyları geziyordu. Bu sırada teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekranlarınızda o görüntüler, o anlara ilişkin görüntüler. Alevler kısa sürede büyüdü. Kara duman gökyüzünü kapladı. Teknede bulunanlar büyük korku yaşadı tabii. Teknedeki 115 kişi hemen tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Bursa'daki bir apartmandan alevler yükseldi efendim. İtfaiyeciler mahsur kalan anne ve engelli kızını kurtarmak için de zamanla yarıştı. Yangın İnegöl ilçesindeydi. 2 katlı bina alevlere teslim oldu. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. 65 yaşındaki anne ve 36 yaşındaki engelli kızının üst katta mahsur kaldığı öğrenildi. İtfaiyeciler bir yandan alevleri söndürürken diğer yandan anne ve kızın tahliyesini gerçekleştirdi. Dumandan etkilenen anne ve kız hastaneye kaldırıldı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. İstanbul İstanbul Şişli'de.

0: uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. Günlerdir aranan zanlının yakalanmasının ardından genç kadının acılı ailesi konuştu.
1: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, eski sevgilisi Nazir Ilgın tarafından tabancayla vurularak sokak ortasında katledilmişti. Günlerdir her yerde aranan katil zanlısı yakalandı. Genç kadın 5 Ağustos akşamı arkadaşıyla ilaç almak için gittikleri eczanenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kaçan zanlının peşine düşen polis katil zanlısını genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakaladı.
2: Biz mezarlığa gidip geldiğimiz müddetçe adam bizi takip etmiş. Gelmiş mezarlıkta yatmış.
1: 6 suç kaydı olan zanlının 2021 yılında da bir başka eski sevgilisini bıçakla yaraladığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Acılı aile şimdi katilin en ağır cezayı alacağı günü bekliyor.
3: Ben iki tanesini gelin ettim. Keşke onu da gelin etseydim buradan. Ama kefen giydirdim. İnşallah benim çocuğum nefes almıyor. O da orada nefes alamaz.
0: Ve bu saati noktalayalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle devam edelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Efendim yeniden merhaba. Habertürk ekranlarından artık saatler 13 olmak üzere gün ortasına devam ediyoruz. Yeni bir saat dilimine de altınla başlayalım. Kapalı çarşıya döneceğiz. Habertürk muhabiri Dilara Civele'yi göreceğiz şimdi. Hatta kapalı çarşıda gördük bile Dilara'yı. Altında yön yukarı doğru devam ediyor. Gram altın 7000 liraya adım adım yaklaşmaya başladı. Dilara bize piyasada son durum nedir ve altındaki yükselişin sebepleri neler anlatsın hemen.
1: Esra Toptaş, bizler kapalı çarşıdan sizlere aktaracağız. Bugün kapalı çarşı piyasası için önemli bir gün aslında. Aslında Türkiye piyasaları için önemli gün. Çünkü enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıklamayı yaptı. Merkez Bankası enflasyon tahminini %26'da tutuyordu ama şu an raporun ardından yapılan açıklamada 2 bas puan artırılarak %28'e çıktı. 2027 ve 2028 için enflasyon raporu tahminleri sabit tutulsa da şu anki bir sonraki rapora kadar enflasyon tahmini %28'e çıktı. Bu neden önemli? Çünkü enflasyon tahmini faiz kararını aynı zamanda piyasaların beklentilerini etkilediği için piyasaları etkiliyor. Şu an peki göstergelerde son durum ne? Kapalı çarşıdaki son durumu da aktaralım. Gram altın aslında İran ve ABD'nin barış görüşmeleri, olumlu görüşmelerin ardından yükselişe çıktı. 7000 liraya ulaşmaya adım adım gidiyor sizinle dediğiniz gibi. Aktaralım son durumu. Gram altın şu an 6746 liradan işlem görüyor. Satışı devam ediyor. Çeyrek altında ise durum 10845 lira. Aslında geçen hafta bu rakamlar daha da düşüktü. Dediğim gibi İran ve ABD arasındaki

0: olumlu görüşmeler, olumlu görüşmeler ve ifadeler altının tekrardan yukarı yönlü bir ivme kazanmasını sağladı. Yarım altında bakalım. Yarım altında 21.625 liradan satışta. Alış fiyatı ise 21.490 lira. Aslında aralarındaki makas her kalemde de açık gözüküyor. Tam altında son durum 43.275 liradan. Alış fiyatı ise 43.067 lira. Gümüşten de bahsedelim. Değerli madenlerden bir tanesi. Gümüşte 102 lira 19 üzerinden de işlem görüyor. Aslında gram altında da petrolde de birçok etken var. Mehmet Fatih Karahan açıklamasında şunu vurguladı özellikle. Savaş ve belirsizlik seyrine rağmen bizler istikrarlı tutumumuzu, piyasalardaki belirsizliğe rağmen istikrarımızı koruyoruz. Bu konuda bunu sürdürüyoruz dedi. Olumlu görüşmelerin ardından da petrol fiyatlarında da bir dalgalanma gelişti. Biz de bu belirsizliğe göre yine konumuzu, piyasa belirlemelerimizi alacağız dedi. Mehmet Fatih Karahan da bu bilgileri verdi, piyasalara mesajlarını vermiş oldu. Enflasyon tahmini %28'e ulaştı. Kapalı çarşıda da altında da son durum bu.
1: Peki Dilara, çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz İstanbul'dan Ankara'ya yeniden dönelim. Habertürk muhabiri Emre Aytekin bizi bekliyor. Hatta Emre karşımızda. Kur İş Örgütü'nün Ankara merkezli 17 ilde 123 adreste operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, Alihan Kur İş'in de gözaltına alındığı öğrenildi. Şimdi bize Emre operasyona dair son detayları, sıcak bilgileri aktaracak. Emre sendeyiz.
2: Evet Esra Toptaş, örgüt lideri olarak ifade edilen Alihan Kur İş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Savcılık sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. 17 ilde Ankara, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 30'u gözaltına alındı. 9 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi ve 10 kişinin ise firari durumda olduğu ifade edildi. Bu 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Soruşturmanın kapsamı ne? Hemen onu da anlatmak istiyorum. Suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütünü yönetmek, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı yürütüyor. Çok sayıda adreste el koyma ve arama işlemi gerçekleştirildi. Çok sayıda silaha, paraya ve dijital delile de el konuldu bu soruşturma kapsamında. Peki dosyadaki iddialar ne? Başsavcılığın ulaştığı tespitler ne? Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Soruşturma dosyasındaki tespitlerin en önemli ayağını MASAK raporları oluşturuyor. Başsavcılık şu bilgiye ulaştı. Örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve kişiler üzerinden, şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi farklı yöntemlerle, çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığını tespitine ulaştı başsavcılık. Bunu da şöyle değerlendiriyor savcılık. Bu şekilde kara para aklandı iddiası üzerinde duruyor. Yine örgütle bağlantılı kişilere ve bağlantılı şirketlere de kayyum atandığını ifade ederim. Nakit ve para transferleri de bu soruşturma dosyasında dikkat çeken başlıklar arasında. Şirket ortaklarınca kaynağı belirsiz, yüksek tutarlı nakit girişler yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı, ödeme kuruluşları üzerinden şirketleri yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği de ortaya çıktı. Yine sahte fatura şüphesi üzerinde de duruyor başsavcılık. Çeşitli tüzel kişiler arasındaki yüksek tutarlı alış satış işlemlerinde de sahte fatura düzenlendiği yönünde de tespitlere ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılık, bir kez daha belirtelim, Alihan Kur İş suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar örgüt lideri olarak ifade edilen Kur İş dahil 30 şüpheli gözaltına alındı. 9 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 10 kişi ise firar durumda. Firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor.
1: Emre, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kabul edilen yasanın bakanlığın sorumluluğunda olan 8. maddesince çalışmalara başlandığı belirtildi. Ayrıca toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'yla gündemdeki diğer konulara ilişkin de ayrıntılar paylaşıldı.
3: Terörsüz Türkiye.

0: hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahiptir.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin önemi bir kez daha vurgulandı. Süreç yasası kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki çalışmaların başladığı belirtildi.
0: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla

0: Vatikan ve Suudi Arabistan arasında geçen hafta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ele alındı. Anlaşma kapsamında 3 ülke arasında düzenli görüşmeler için kurul oluşturulacağı kaydedildi.
1: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Anlaşma kapsamında savunma bakanları, dışişleri bakanları ile genelkurmay başkanları, silahlı kuvvetler komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve 3 ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir.
2: Babül Mendeb Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulmasına yönelik olarak hali hazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte çalışmalara devam edilmektedir.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında sınır koruma faaliyetlerine dönük bilgilere de yer verildi. Hudut karakolları ve üst bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 467 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili konuştu. Sabotajlara izin verilmeyeceğini söyledi. Terör artık bitme noktasına geldi dedi. Çiftçinin gündeminde yeni nesil suç örgütleri ve okulların güvenliği de vardı.
0: Tarihi yasayı sabote etmek isteyenler olacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı işlemesi için üzerimize düşeni yapacağız mesajı verdi.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir toplantı yaptık. Süreci sabote etmek isteyenler olacak. Alınması gereken tedbirlere yönelik kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bakanlık olarak dikkatle takip ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu'ya gidenler bilirler. Yol kenarında güvenlik kontrol noktaları vardı. 2773 tanesini kaldırdık. Terör artık bitme noktasına geldi. Barınak, mağara ve sığınakları imha ediyoruz.
0: Bakan Çiftçi NTV yayınında soruları yanıtladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından alınacak güvenlik önlemlerinin detaylarını da paylaştı. Okullar açılana kadar 30 bin bahçe görevlisinin 81 ilde istihdam edileceğini ifade etti. Bahçe görevlileri okul giriş çıkışlarında görev yapacak. Görevliler öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek. Şüpheli bir durum yaşanması halinde bu durumu okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu da yaptı.
2: Bu yılın ilk 7 ayı içerisinde 518 organize suç örgütüne yönelik 1445 operasyon yapıldı. Faaliyetlerini sona erdirene kadar devam edeceğiz. Yunanistan ve Bulgaristan'la üçlü bir mekanizmamız var. Daha çok düzensiz göçle ilgili görüşüyoruz. Türkiye'de de suç işlemiş ve Bulgaristan'a kaçmış 89 kişinin iadesi sağlandı. Onlar da 24 kişi istiyor. Mücadelemiz sınır dışında devam edecek.
3: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani çerçeve yasaya destek verdi. Barzani, mecliste kabul edilen düzenlemeyi bölgede kalıcı barış için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Barzani'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yazılı açıklama geldi. Düzenlemeyi cesur bir adım olarak nitelendirdi Barzani. Yasanın Türkiye'deki tüm kesimler arasında güvenin inşa edilmesi ve barış içinde bir arada yaşam için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye ve bölgede kalıcı barış, huzur ve istikrar açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu da belirtti. Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sürece katkı sağlayan liderleri takdir ettiklerini belirterek barış ve istikrara tam destek verdiklerini vurguladı. Efendim, Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında müstehcenlik suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Mabel Matiz'in Haleylim isimli şarkısıyla ilgili soruşturma başlattı. Klipteki görseller ve şarkı sözünün müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için resen soruşturmaya başlandığı bildirildi. Şarkıcının daha önce de Per Perişan şarkısı yine aynı suç kapsamında değerlendirilip dava açılmış. Mabel Matiz o davada beraat etmişti.

0: Şimdi ekonomi diyelim gün ortasının bu bölümünde. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak %26'dan %28'e yükseltti. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan güncellemede artan enerji ve gıda fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.
1: Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı. Ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
0: Ve şimdi de konut satışlarına bakacağız. Sıfır konut ve ikinci el konut satışları Temmuz ayında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise en fazla satış yine İstanbul'da gerçekleşti.
2: Sıfır konut satışları azaldı. İkinci el satışlarda da azalma görüldü. En fazla konut satışı yine İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 oranında azaldı. Ülke genelinde 42.529 konut satıldı. Temmuz ayında ikinci el konut satışlarında %20,8 azalma oldu. 81.074 konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Hakkari oldu. Hakkari'de bir ayda sadece 10 konut satıldı. Temmuz ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %1,9 oranında arttı. Yabancılara 2.120 konut satış yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Temmuz'da sıfır iş yerlerinin satışı %16,4 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %12,2 oranında azalış görüldü.
0: Evet efendim, haberimizi izledik. Şimdi üstüne konuşalım konut satışlarını, konut fiyatlarını da tabii. Konuğum var. İTO Gayrimenkul Hizmetleri Başkanı Hakan Akdoğan. Hakan Akdoğan'la düşen konut satışlarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Şimdi niye düştü bu satışlar?
3: Evet.
0: Diye başlayayım.
3: aslında satış sayıları fena değil, onu söyleyelim Esra Hanım. Yani 123 bin bandı konut tarafında, yani gayrimenkul konut satışlarının bize ne kadar yine hareketli olduğunu gösteriyor.
0: Evet.
3: Ama tabii ki bir önceki dönemle kıyasladığımızda bir gerileme de söz konusu. Bu gerilemenin aslında birden fazla sebebi var. Burada halen daha konut kredi faiz oranlarının yüksek oluşu, tabii ki konut fiyatlarının çok ciddi şekilde artmış olması, yine burada talebi bekleten ve doğru bir konut finansman sunulduğunda da o talebin harekete geçtiğini görüyoruz. Aslında şöyle bir şey daha var orada. Belki fark etmiştir izleyicilerimiz de. İpotekli satışlarda ciddi bir artış var. Hani geçen yıla mukayese ettiğimizde ciddi bir artış var. Ama onun içerisinde artık bundan sonraki süreçte biliyorsunuz finans, tasarruf finansman sistemleri var. Yani evim sistemleri, evim modelleri var. Bu modeller üzerinden ev alan vatandaş sayımızda ciddi bir artış olduğu için bu ipotekli satışların da oranını artırdı. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki vatandaşımıza eğer doğru bir finansman desteği sağlanırsa vatandaş talebini bekletmek yerine bir an önce bu alımı gerçekleştiriyor. Tabii biraz önce söylediğim bu hem fiyat artışının olması hem yine konut kredi faiz oranlarının yüksek oluşu burada yine de bu azalmanın sebepleri olarak da söyleyebiliriz.
0: Peki bir de piyasa beklentilerini de bunun içine katabilir miyiz acaba? Şöyle biraz önce biz mesela bir altın yayını aldık Kapalı Çarşı'dan, arkadaşlarımız orada bir yükseliş trendine

0: yeniden başladı ve hep hani güvenli liman, evet bu biraz Orta Doğu'daki savaşla ABD-İran savaşı ile biraz kırılmış gibi oldu. Beklentilerin aksine oldu ama altında hep bir yükselme trendi, beklentisi var. Acaba hani nakit parası olan gayrimenkule yatırmak yerine altın ya da diğer çeşitli şekillerde değerlendirmek mi istiyor? Böyle bir beklenti de mi var?
1: Tabii ki yani altında biliyorsunuz altın 8000 TL'yi bulduğunda bu rakamın 10.000'i aşacağı konuşulmaya başlanınca 8000'den altın alan vatandaşlarımız oldu ve bu alanlar ne yazık ki bu dönem birdenbire bu altının gerilemesiyle birlikte beklemeye geçmek zorunda kaldılar. Evet. Esra Hanım, çünkü en iyi ihtimalle yine belki kendi alış tutarlarına gelirse bir çıkış planları olacak veya beklentiler daha farklıysa o beklentilerini karşılayınca belki buradan çıkış yapacaklar ama gerçekten gayrimenkul her dönem bizim özellikle milletimizin çok güven duyduğu ve güvenli bir yatırım limanı olarak gözüküyor ki şimdi biz geriye dönük 10 yıla baktığımızda gerçekten bu veriler de bizi destekliyor diyebiliriz. Bu noktada ne zaman dövizde ciddi bir hareketlenme olsa Esra Hanım veya ne zaman altında ciddi bir hareketlenme olsa veya borsada bir ciddi hareketlenme olsa biz hemen İlan portallarında özellikle ilan izlenme sayılarında çok ciddi bir artış görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki altında, dövizde ya da borsada olan yatırımcılar orada bir hareketlenme olduğunda direkt yönünü tekrardan hızlı bir şekilde gayrimenkule dönüyorlar. Bu da birbiriyle satışların paralel olarak da izliyoruz.
0: Şimdi Hakan Bey, yani Temmuz'da bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarda düşüş var. Peki fiyatlar düştü mü?
1: Tabii ki fiyatlar hani şu yani anda stabil diyebiliriz ama reel reel düşüş aslında şöyle çok küçük oranda bir reel düşüş konuşuluyor. Bazen başa baş gidiyoruz. Bu da biraz tabii ki enflasyonunda da ilişkili bir durum var. Burada enflasyon düşünce doğal olarak belki geçen yıl reel düşüş çok daha yüksek miktarlardaydı. Çünkü artış %30 bandında seyrederken işte geçen yıl %50 bandında konuştuğumuz bir enflasyon oranı vardı. Bu da bize %20'lik bir reel düşüşü gösteriyordu. Enflasyonun %30'lara gerilemesiyle birlikte Esra Hanım bu hemen hemen başa baş noktasına geldi. Tabii ki şunu da söyleyelim. Burada önemli bir sorun daha var. İlan sayılarında da bir düşüş var Esra Hanım. Bir vatandaşta bir korku var. Yani gayrimenkulünü satmak isteyen vatandaşlarımızın bir tedirginliği var. O da MEVA, yani Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından otomatik bir şekilde ilan portalları üzerinden satışların takip ediliyor olması. Evet. Vatandaşın geçmiş yıllarda raiç bedeli üzerinden aldığını göz önünde bulunduracak olursak orada çok ciddi bir değer artış kazanç vergisi yükü var. Vatandaş bu vergi yükünden kurtulmak için acaba benim başıma böyle bir şey gelir mi diye ilan girmekte veya bunu pazarlama noktasında da çok ciddi çekinceleri var ve bu da ister istemez pazarda bir tedirginlik yaratıyor.
0: O düzenlemede bir vergi kaçırmayı engellemek için yapılan.
1: Çok doğru. Burada şöyle bir önerimiz var Esra Hanım. Mutlaka olmalı. Bu zaten biliyorsunuz bir güvenli ödeme sisteminin artık gayrimenkul tarafında da hayata geçmesi söz konusu. Biz hatta şöyle söyledik.
0: Yani gerçek konut satışını yapılırken gerçek değer üzerinden gösterilmesi.
1: Kesinlikle doğru. Çünkü bu şu anki
0: çok ciddi bir kayıp var orada.
1: Hem çok ciddi bir
0: vergi kaybı.
1: Esra Hanım, çok ciddi bir vergi kaybının yanı sıra para trafiğinde de çok büyük riskler var.
0: Evet.
1: Önce para sonra tapumu, sonra elden verilecek paranın transferinde yaşanan çok büyük adli vakalar da oluyor.
0: Evet,
1: o yüzden
0: evet.
1: Güvenli ödeme çok doğru bir uygulama olacak bu noktada. Fakat bu güvenli ödemenin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için yani tüm paranın güvenli ödeme sistemi üzerinden geçmesi gerekiyor. Eğer taşıtta olduğu gibi yine belli bir kısım güvenli ödeme üzerinden yapılıp yine belli bir kısım nakit olarak verilecekse bu sistem yine istediğimiz gibi aslında bu ticaretin güvenli ve şeffaf olmasını desteklemeyebilir. Burada önerimiz şu Esra Hanım, bir kereye mahsus bir değer barışı getirilmesi veya bu konuda bir beyan affının getirilmesi. En azından vatandaşlarımız geçmiş yıllarda raiç bedelden bu tapuları yaparak gerçek bedel üzerinden değil de raiç bedel üzerinden yaptıkları için bir değer barışından faydalanırlarsa bundan sonraki süreçte tüm sürecin daha şeffaf ve güvenli ödemeyle birlikte de bu ticaretin çok daha güvenli bir hale gelmesi aslında sektörümüzün de ortak beklentisi.
0: Sizin söylediklerinizden anladığım şu, yani bu satış rakamlarının düşmesinde hem satıcı

0: gayrimenkulünü satmaktan biraz çekiniyor. Evet. Hem de alıcı da işte fiyatlar ve saydığınız diğer faktörler nedeniyle. Yani iki taraflı birden evet, iki bir taraf, çekince söz konusu.
1: Evet, iki tarafında endişeleri var. Satıcı, geçmiş yıllarda şöyle örnekleyebiliriz Esra Hanım. 3 yıl önce ben bir yer aldım diyelim, fiyatı 10 milyondu. Örnek olsun diye söylüyorum. Ama rayiç bedeli 3 milyon gösterdim, aldım. Evet. Hani o zaman rayiç bedeli üzerinden, rayiç bedelin biraz üzerinden veya rayiç bedeli üzerinden tapu yapınca bunun önünde herhangi bir engel yoktu. Ben de tapu harcını az ödeyeyim diye satıcı da az ödemek, alıcı da az ödemek için, bir de vergi çıkmasın diye 3 milyondan bu satışı gerçekleştirdiler.
0: Ama orada bir vergi kaçırma oldu.
1: Oldu. Bakın oldu.
0: O illegal bir şey.
1: Doğru bir şey değil. Evet. Şimdi 3 yıl sonra bu mülk 10 milyondan, örnek veriyorum, geldi 18 milyona veya evet, 20 milyona. Şimdi kağıt üzerinde vatandaş sanki Esra Hanım 3 milyondan almış, gayrimenkulünü 20 milyona satıyor. Arada 17 milyon bir kar gözüküyor ve bunun değer artış kazanç vergisi de çok büyük bir vergi yükü. Vatandaşın böyle bir çekincesi var. Tamam, geçmiş yıllarda ben hani bunu yaptım ama şu an satarsam inanılmaz derece büyük bir vergi yükü var. En azından bu vatandaşlarımızın endişesinin gitmesi, güvenli ödeme sisteminin tekrardan sağlıklı işlemesi adına bir değer barışı getirilirse, ki bu sadece bugün ikinci elde yaşanan bir sorun değil. Esra Hanım aynı zamanda
0: işte
1: müteahhit tarafında da
0: ilk alışta kaçırdığı vergiye sayacak.
1: İşte, değer, şöyle söylüyoruz orada, bir değer barışı getirilirse evet, vatandaşlarımız gitsin bundan faydalansın. Bu ödemedikleri, sizin deyimizle de kaçırdıkları tapu harçlarını
0: öyle
1: ödesinler. Evet. Buna bir fırsat tanılsın. Evet. Aynı zamanda tapu harçları ülkemizde halen çok yüksek.
0: Değer barışı dediğiniz, yani o hani biraz önce verdiğiniz örnek üzerinden devam evet, edersek orada kaçırılan, artık bunun tabiri bu, kaçırılan verginin bir şekilde telafisini
1: evet,
0: yapmak,
1: telafisi, evet,
0: düzeltmek ve o aradaki değer farkını da biraz minimize etmek.
1: Evet, hepsi aslında vergiden kaçtığı için yapmadı Esra Hanım. Orada şöyle bir durum da var. Bazı alıcılar tabii ki vergi tarafını çok, vergi mevzuatına çok hakim olmadığı için sadece şöyle gözüktü. Yani ben orada %4 tapu harcı ödeniyor, %2 alıcı, %2 satıcı. Kendi tapu harcını düşük ödemek için yaptı. O yüzden de şu an geldiği noktada da bugün önüne çok ciddi bir vergi yükü çıkıyor. Tabii ki o gün doğrusu olan gerçek bedel üzerinden yapmasıydı. Burada eğer hani güvenli ödeme sisteminin doğru çalışmasını istiyor isek, ki bence bunun gerçekten gayrimenkul sektörünün şeffaflaşması ve bu ticaretin çok güvenli olması açısından inanılmaz çok değerli bir evet, proje. Bunun için bir kereye mahsus bir değer barışının getirilmesi de son derece önemli.
0: O zaman biraz satışlar hareketlenir diyorsunuz. Peki
1: evet,
0: son olarak şunu sorayım. Fiyatlar yani düşmeyecek mi hiç?
1: Yani Esra Hanım, tabii bununla ilgili çok iddialı konuşmak çok zor ama bugün geldiğimiz noktada şunu görüyoruz. Zaten 2 yıldır aslında fiyatlar biraz geriliyor, reel anlamda söylüyorum.
0: Ama
1: nominal
0: artış
1: anlamda
0: hızındaki gerileme
1: evet,
0: değil mi yani?
1: Tabii artış hızında gerileme var ama biz önceden, bundan 3-4 yıl önce reel artışları konuşurken şimdi reel düşüşleri konuşuyoruz. Yani nominal bir artış var ama nominal artışlar da enflasyonun üzerinde olmadığı için ya başa baş gidiyorlar ya da küçük bir reel düşüş var. Yani 2 yıldır aslında ev fiyatları gerçekler üzerinden artmıyor. Yani sadece enflasyon oranında kendini koruyor diyebiliriz bu noktada. Yani bugün geldiğimiz noktada arsa fiyatlarına baktığımızda, inşaat maliyetlerine baktığımızda, enflasyona da baktığımızda hani bu fiyatların geri geleceğini düşünmek gerçekten çok iddialı olur.
0: Yani şimdi biz enflasyonu konuşurken hep bir cümle var. Herkes bu cümleyi kuruyor işte. Dolar çıktığı yeri unutmaz, altın çıktığı yeri unutmaz. Ev de mi böyledir? Çıktığı yeri unutmaz mı?
1: Genelde,
0: yani 10 milyonluk bir, tamamen örnek, 10 milyonluk bir ev yani 8 milyona 7 milyona düşmez mi?
1: Yani bu
0: çıkışı mı
1: evet,
0: düşer? Daha
1: şöyle,
0: fazla artışı mı düşer?
1: Fiyat artış hızı yavaşlayabilir ama ben gayrimenkul piyasasında bir düşüş olacağını çok zannetmiyorum. Özellikle verilere baktığımızda biliyorsunuz konut gayrimenkulün tüm satışlarından her zaman arsa arazi iş yerine göre daha az pay alırdı. Yani bu oran konut tarafında %45 ise diğer gayrimenkul türlerinde %55'ti. Şu an konut %55 pay alırken diğer satış türleri %45'e gerilemiş durumda. Bu da vatandaşın şu an ciddi bir konuta ihtiyacı var. Ya bu kadar talebin güçlü olduğu ve biriktiği bir noktada bugünkü inşaat maliyetleri, bugünkü arsa maliyetlerine baktığımızda bu fiyatların geri gelmesini düşünmek çok

0: mümkün gözükmüyor. Ha, farklı bir bölgede farklı sebeplerden dolayı şişmiş bir fiyat varsa onlar için söylemiyorum.
1: Ama fiyatlar da öyle noktalara artık gitti ki, hatta uçtu ki, yani hayatın doğal akışına da aykırı şekilde yani 10 milyonlardan filan bahsedilen, artık hani 1+1'ler, 2+1'ler filan o noktalara geldi. O yüzden soruyorum.
0: Haklısınız. Dediğim gibi hani burada tabii ki vatandaşın gelirine baktığımızda, fiyat artışlarına baktığımızda aradaki makasın çok yüksek oluşu, bu fiyatlara bizim inanmamızda zorlansak da, ama hayatın gerçekleri de bunlar ne yazık ki.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, çok kıymetli katkılarınız için. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Devam edelim şimdi efendim. Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde görsel bir şölen sundu. Yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle binlerce kişi meteor yağmurunu gözlemledi.
2: Heyecanlıyım şu an. Hani yıldızlar, bilmiyorum, yıldızlar benim hoşuma gidiyor.
3: Gözler gökyüzüne çevrildi. Meteor yağmuru hayranlıkla izlendi.
4: Bak, bak, yıldız gitti, geri gitti, gitti bak.
5: Çok güzel. Çok güzel. Hayatımda ilk kez bu kadar fazla yıldız gördüm. Normalde evdeyken bir kere iki kere göktaşı görmüştüm. Ama burada bir sürü gördüm. Çok güzeldi.
3: Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde görsel şölen sundu. Meteor yağmurunu gözlemlemek için yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Işık kirliliğine karşı mümkün olduğunca şehirden uzak yapılan etkinlikler gökyüzü tutkunlarını buluşturdu.
6: Kütahya'dan geliyoruz biz. Ben ailemi topladım, arkadaşlarımı topladım. Hep birlikte kalabalık bir şekilde çoluk çocuk buraya geldik. Bayağı 6 saat yol yaptık, geldik buraya.
7: Bütün yeğenlerimi ve çocuklarımı, kızlarımı alarak buraya geldik. İlk kez geliyoruz bu sene.
8: Her yıl oluyor ama bugün ay ışığı yok. Ve biz şu an ışık kirliliğinin çok az olduğu bir yerdeyiz. Yani meteorları görmek için aslında en uygun koşullar bugün var.
3: Binlerce kişi geceyi meteor yağmurunu izleyerek geçirdi.
1: Efendim, Giresun'da sele kapılan anne ve kızlarından acı haber geldi. Arama çalışmalarında üçünün de cansız bedeni bulundu.
3: Babalarının köyde yaptırdığı evi görmeye gitmişlerdi. Dere kenarında gezdikleri sırada su birdenbire yükseldi. Anne ve iki kızı akıntıya kapılarak sürüklendi. Giresun'un Gürele ilçesinde sağanak yağış etkiliydi. Sistan'dan gelen sel Zıva Deresi'ni taşırdı. O sırada 55 yaşındaki Zekiye Kırca ve İstanbul'dan tatil için gelen kızları 31 yaşındaki Burcu ve 26 yaşındaki Burçin Kırca dere kenarındaydı.
9: Gezmeye götürdü onu, gezmeye geldiler dedi. Yaylağa götür beni ana demiş. Dereye götür beni ana demiş. Kız, bu da onun gönlünü eldiğinde dereye gitmiş.
3: Anne ve kızları bir anda akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen 3 kişi daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
10: Jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik.
3: Ekipler anne ve kızlarını ararken baba da çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. İki kızın babasının köye yeni yaptırdığı evi görmek için İstanbul'dan geldiği ortaya çıktı.
11: Ya kızlarım evimi görme, ev yaptılar, evini görmeye geldiler. Dün geldiler, doğum gitti ya.
12: İyi bir senedir gelmediler de ya. Evi yok diye gelmiyorlardı ya.
13: Evi güzel olmuş babaydı ya.
3: Arama çalışmalarında acı haber geldi. Gece saatlerinde iki kız kardeşin cansız bedeni kayboldukları yerden 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Sabah saatlerinde ise anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken aile de umutla olayın bir an önce çözülmesini bekliyor. Aile ve avukatlarının soruşturmayla ilgili bazı talepleri var.
13: kayıp olarak

0: aranıyordu. Cenazesi gölde bulundu. Aradan geçen 2 yıla rağmen Roji'nin ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı.
1: Savcıyla görüştük bugün. Yeni gelişmeler olacak inşallah Allah'ın izniyle. Yani biz çok zor durumdayız. Bu dosya neden bu hale geldi? 2 senedir neden aydınlanmıyor dosya?
0: Rojin Kabaiş 2024 yılında üniversite eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Hayali çocuk gelişimi bölümünü tamamlayıp öğretmen olmaktı. 27 Eylül'de yurttan çıkan genç kız 15 Ekim'de Van Gölü'nde ölü bulundu. Soruşturma sürerken aile de umutlu olayın çözülmesini bekliyor. Bazı talepleri de var.
2: Tespit edilen araçların Mola Kasım tarafına giden araçlardan olup olmadığı, bu kişilerin kim olduğu, giden kişilerin HTS kayıtları, giden kişilerin DNA örnekleri, yine aynı şekilde giden kişilerin ifadelerine başvurması hususunda başsavcımıza dile getirdik.
0: Peki Roji'nin ölümü intihar mı yoksa cinayet mi? Şimdiye kadar çok sayıda kişiden de DNA örneği alındı.
2: Bildiğimiz kadarıyla Mayıs ayında DNA'lar almış. Ayrıca Abdurrahman Bey tekrardan bir talepte bulunarak rektörün ve rektörün yeğeni olduğu söylenen aynı şekilde kıl ve saç ve tükürük örneklerin de alınmasını talep etmişti. O taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı.
0: Aile olayın bir an önce çözülmesini bekliyor.
3: Eskişehir'de dolandırıcılar 70 yaşındaki bir kişiyi hedef aldı. Dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp korkuttukları adamı kuyumcuya gönderip altınlarını bozdurttu. Kuyumcunun dikkati adamı dolandırılmaktan kurtardı.
4: Dolandırıcılar tehdit etmiş, polisiz, savcıyız diye parasına göz dikmişler.
5: Polisiz diye arayan dolandırıcılara kandı. Altınlarını bozdurmaya kalktı. Kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki MS'yi telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Hakkında bir ihbar olduğunu öne sürerek korkuttukları adamı altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gönderdi.
4: Gram altın, zinet eşya ve çeyrek altınları vardı. 1 Ekim evet, ümre parasını getirdi. Panik halindeydi. Hareketlerinden şüphelendiğimiz için telefonla konuşuyordu. Telefonu cebine soktu. Şüphelendim ve o sıra amcam sessizle konuşarak dolandırıldığını düşündüm. Ve polisi aradık.
5: Kuyumcunun dikkati sayesinde gerçek polisler kuyumcuya geldi.
4: Dolandırıcılar kendi oğluymuş gibi bizi de inandırabilmek için babacığımdan mesaj geliyormuş şeklinde konuştular. Gerçek gelen polislere de güvenmedi.
5: Ekiplerin polis vatandaşlardan para istemez uyarısı üzerine ikna olan MS altınları ile birlikte evine gitti. Polis dolandırıcılarla ilgili inceleme başlattı.
3: Efendim, tıptaki gelişmeler hastalıklara çare üretmeye devam ediyor. Fakat son araştırmalar tüm bunlara rağmen ömrümüzün giderek kısaldığını ortaya koydu. Özellikle 1970 sonrası doğanların ölüm oranı önceki nesillere göre daha yüksek. Uzmanlar çocuklar ebeveynleri kadar yaşamayacak diyor hatta. Peki bunun nedeni ne acaba? Yanıtını Buse Deviren'in haberinde izliyoruz şimdi.
6: Yaşlı fakat sorumlu bir nesil var şu an elimizdeki.
7: Şimdi ben 19 yaşındayım. Biz dünya işte belim ağrıyor, sırt problemlerim falan var. Yani düşününce o kadar yaşamayız gibi geliyor.
8: Dedenin annesi 125, biz doktor yüzü görmedi. 125 yaşında.
9: Tıp ilerledi, ilaçlar gelişti, tedaviler çeşitlendi. Teknoloji sağlık hizmetlerinin ayrılmaz parçası oldu. Ancak insan ömründeki artış beklenen hızda değil.
10: Yaşam koşullarına göre uzun yaşayabilir miyiz?
6: Yaşlı nüfusun hastalıklarla mücadele etti. Genç nüfusunda çok yaşamadığı bir döneme girdik.
9: Bilim dünyasının saygın dergilerinden PNAS'te yayınlanan araştırmada bu yöndeki verileri doğrular nitelikte.
6: PNAS'in yayınında şöyle bir şey söylüyor. Biz eskisi çocuklarımız bizden daha az yaşayacak. Çok iddialı bir başlık. Gerçekten de yapılan çalışmalar görüldü ki biz hep ömrü uzayacak zannediyorduk. Fakat ömrün uzaması artık yavaşladı.
9: Araştırma gösterdi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama yaşam beklentisi 2010-2019 yıllarında yalnızca 0,26 yıl arttı. Önceki dönemlerde ise her 10 yılda ortalama 1,78 yıllık artış kaydedilmişti.
11: Benim nenem 105 yaşına kadar yaşamıştı. Çok sağlıklıydı.
9: Teknoloji gelişti. Sağlık sektöründe pek çok hastalığa çare bulunmaya başlandı. Haliyle insanlar da ömrünün daha uzun olacağını düşünüyor olabilir. Ancak yapılan araştırmalar bunu tam tersi olduğunu ortaya koydu. Çünkü genç ölümler artmaya başladı.

0: Haliyle çocuklar ebeveynlerinden daha mı az yaşayacak sorusu gündeme gelmeye başladı. Peki bunun nedeni ne?
1: Genç yaş kanserleri çok arttı. Genç yaşta meme kanserleri, kolon kanserleri o kadar çok görüyoruz ki. Artık kalp damar hastalıkları çok arttı. Kalp ritim problemleri, kalp krizleri erken yaşlara düştü.
0: Araştırmaya göre özellikle 1970 sonrası doğanların ölüm oranı önceki nesillere kıyasla daha yüksek.
1: Yaşam tarzımız, beslenmemiz, hareketsizliklerimiz, ortamdaki toksik yük birçok sebep var. Hatta bir iddia var, 100 yaşına geçecek insanı artık göremeyeceğiz.
0: Eskiler daha mı iyiydi yani özellikle yaşam koşulu?
2: Eski toprak diye bir şey var, köy hayatı diye bir şey var yani. O da işte sağlık sektöründe geride kalıyor.
3: Ben 88'im.
0: Maşallah. Ailenizde en çok yaşayan kaç yaşına kadar yaşadı?
3: Şu ana kadar benim.
0: Sizsiniz. Nedir peki, var mı bir sırrınız?
3: Güzel uyku, güzel gıda, sevmek, sevilmek.
4: Efendim şimdi Suriye'ye döneceğiz. Habertürk muhabiri Alihan Toku göreceğiz. Suriye'deki değişimi takip etmeye devam ediyoruz. Alihan bize öncelikle nerede olduğunu söyleyecek ve acaba Suriye'de neler oluyor?
5: Evet, şimdi biz Halep'teyiz. Tabii ki Halep'in meşhur Halep Kalesi'nin çevresi en önemli sembol noktalarından biri. Tabii Halep'te ne oluyorsa Suriye'de, Suriye'nin genelinin bir portresi burada çıkar. Ve Halep'in her yeri bu şekilde şantiye alanı gibi. Neden? Yani arkada enkazları görüyorsunuz zaten. Şimdi burada özellikle 13 yıllık iç savaş süresince Esad tarafından hava bombardımanına tabi tutuldu. Buralar yani ciddi anlamda büyük yıkım yaşadı. Ve bu yıkımdan sonra da şimdi bu enkazı buradan kaldırmaya çalışıyorlar. Çalışmalar var. Büyük bir şantiye gibi her yer yeniden inşa seferberliği var. Böyle her gittiğimiz bölgede enkazı kaldırıyorlar. Bu şekilde demirler, işte barikatlar yeniden yapılıyor. Burada çarşılar, dükkanlar, pazarlar yeniden tanzim ediliyor. Birçok bölgede bu çalışmalar devam ediyor. Enkazları kaldırmaya çalışıyorlar. Buradaki yetkililerle konuştuğumuzda da zaten önceliğimiz bizim insanları evlerine ulaştırmak. Bu enkazı, bu moloz yığınlarını Suriye'nin her yerinden kaldırmak. Önceliğimiz bu diyorlar. Çünkü Halep içerisinde evlerin en azından %43'ü yıkıldı bu resmi rakamlara göre. Hava bombardımanından, çeşitli çatışmalardan dolayı. O dönem çünkü mahalle mahalle aslında bu çatışmalar yaşanmıştı. Dolayısıyla bu enkazı yerlerinden edilen binlerce insan, işte 100.000'den fazla insan burada evini terk etti. Sadece Halep içerisinde, Suriye içerisinde 12 milyon. Çok daha fazla da olabilir. Bunlar hep böyle resmi rakamlar, yani gözlenebilir rakamlar. Ama çok daha fazlası var resmi olmayan rakamlarda. Yani bu gördüğümüz bölge şimdi çok önemli, çok kritik bir bölge. Zaten Halep'in eski şehir bölgesi. Şimdi bu bölgede ki dünya mirası listesinde de yer alıyor. Özellikle ciddi bir çalışma var. Bunun hemen yan tarafında işte bir ulu cami vardı. O dönemde zaten özellikle 2012'den itibaren ciddi hava bombardımanıyla yerle bir olmuştu. Şimdi bunlar tekrar toparlanacak. Tabii Halep'te hava çok sıcak. Dışarıya çıkmıyor Halepliler çok fazla ama bahsettiğimiz gibi o yeniden inşa çalışmaları Halep çevresinde çok daha şu anda yaygın. O eski şehir dediğimiz bölgede, çarşılarının, pazarlarının olduğu bölgede Halep'te çok daha yaygın. Diğer yandan da tabii birçok noktada polis ekipleri var. Artık polisler yani çevrede, burada daha önceden gezdiğinizde Halep çevresinde sürekli olarak işte üniformalı olmayan eli silahlı burada emniyet güçleri olurdu. Ama şimdi artık çok daha resmi üniformalarıyla burada duruyorlar. Halep Kalesi ve çevresinde burada asayişi onlar sağlıyor. Ama çok devasa bir yıkım var yani çevresinde. Tüm bu yıkımın ortadan kaldırılması için ciddi bir maliyet de gerekiyor aynı zamanda. Yani biz burada konuştuğumuzda ki şurada da bir çalışma var. Yani gözümüzü nereye çevirsek burada bir çalışmaya denk geliyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları, işte dükkanları yeniden onarıyorlar ki ekonomi de yavaş yavaş canlandı. Çalışmalar umutlu bir şekilde devam ediyor. Suriye'nin her bölgesinden işte mermer kesme sesleri, enkaz kaldırma sesleri geliyor. Ve burada söyledikleri gibi en önemli şey insanları tekrar evlerine kavuşması önlerinde, ama uzun bir yol var ama umutları da var.
4: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi ABD ile İran arasında

0: Neler oluyor bir bakalım. ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağı iddiası tabii gündemdeyken İran'dan bu arada sert açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor derken İran ordusu ülkenin füze kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığını savundu. Hürmüz Boğazı'nın ise İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacağı belirtiliyor bu arada.
1: İran'la ABD arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürerken Tahran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor dedi. Pakistan hükümetinden kaynaklar ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağını açıklamış, İran'dan iddiaya yalanlama gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mevcut savaşın geçmiştekilere kıyasla daha karmaşık olduğunu belirterek, düşmanın ülkeyi içeriden çökertmeyi hedeflediğini söyledi. İran ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin füze ve insansız hava aracı kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığı öne sürüldü. Askeri güç ve diplomasinin eş güdüm içinde hareket ettiği, ABD'nin stratejik olarak yenildiği savunuldu. Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verildi. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak denildi. ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığına ilişkin peş peşe yaptıkları açıklamalar gerçeği değiştirmiyor ifadesi kullanıldı. ABD Başkanı Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söylemiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip ve bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum demişti.
0: Beyaz Saray görev değişimine hazırlanıyor. ABD Başkanı Trump, sözcü Caroline Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Tarihteki en genç Beyaz Saray sözcüsü olan Leavitt'in ayrılma gerekçesi ailesine daha fazla zaman ayırmak.
1: Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt görevinden ayrılıyor. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Trump, Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Beyaz Saray sözcüsünün küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için bu kararı aldığını söyledi. Leavitt, en üst düzey danışmanlarımdan biri olacak dedi. 28 yaşındaki sözcünün tarihteki en iyi Beyaz Saray sözcülerinden biri olduğunu da belirtti. Sözcü Leavitt de sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kısa süre önce doğum yaptığını hatırlatan Leavitt, Beyaz Saray sözcülüğü görevinin dünyanın en zor işlerinden biri olduğunu söyledi. Bu nedenle çocuklarına yeterince zaman ayıramadığını ifade eden Leavitt, buruk bir şekilde Beyaz Saray'dan ayrılma ve hayatımda yeni bir döneme başlama kararı aldım dedi. Kariyerine 2019'da Beyaz Saray'da Başkan Trump'a gönderilen mektupları yanıtlayarak başlayan Leavitt, 2020'de Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı görevine getirilmişti. 28 yaşındaki Leavitt, 1,5 yıldır da Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapıyordu. Bu göreve getirilen tarihteki en genç isimdi. 1 Mayıs'ta ikinci çocuğunu dünyaya getiren Leavitt, kısa süre sonra doğum iznini sonlandırarak görevinin başına dönmüştü.
0: İran'a yönelik operasyonlarda görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'daki yaklaşık 5000 asker 250 gündür kesintisiz denizde. Gemideki askerlerin ağır yaşam koşulları ve uzatılan görev süresi nedeniyle ruh sağlığı krizi yaşadığı, bazılarının ise denize atlamaya çalıştığı iddia ediliyor.
1: ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görev yapan askerlerin tükenme noktasına geldiği, ruh sağlığı krizi yaşayan askerlerin denize atlamaya çalıştığı iddia edildi. İddia, Amerikan haber sitesi Navy Times ve Stars and Stripes'ta yer aldı. Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılan geminin görevinin Mayıs'ta sona ermesi planlanıyordu. Ancak İran'da savaş nedeniyle görev süresi birkaç kez uzatıldı. Yaklaşık 5000 personel taşıyan gemi 250 gündür kesintisiz denizde. Bu sürenin modern uçak gemileri için rekor olduğu belirtiliyor. Asker aileleri personelin psikolojik durumunun giderek kötüleştiğini söylüyor. kongre üyesi Mike Levins'e gemide küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve sıcak su kesintileri bulunduğunu, sabun ve diş macunu gibi temel ihtiyaçların dahi tükendiğini öne sürdü. ABD donanması ise iddiaları reddediyor. Gemide intihar düşüncesi veya girişimlerinde artış tespit edilmediğini, personele psikolojik destek sağlandığını ve temiz suyla sağlıklı gıda erişiminin sürdüğünü savunuyor.
0: Almanya İHA nedeniyle bir kez daha alarma geçti efendim. Hanover Havaalanı'nda kimin gönderdiği tespit edilemeyen bir İHA tespit edildi. Olay üzerine Alman Polis Sendikası daha güçlü İHA tespit sistemleri talep etti.
1: Almanya havalimanları ikinci kez İHA paniği yaşadı. Hanover Havalimanı'nda tespit edilen İHA uçuşların aksamasına yol açtı. Açıklamaya göre İHA yapılan ihbarın ardından tespit edildi. Hanover Havalimanı'nda gece saatlerinde uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Bazı uçuşlar gecikirken Paris'ten gelen bir kargo uçağı başka bir havalimanına yönlendirildi. Federal polis tarafından kullanılan teknik sistem İHA'yı tespit edemedi. Alman Hava Trafik Kontrol Kurumu'nun teknik olarak yaptığı konum belirleme çalışmasının da sonuç vermediği bildirildi. Alman Polis Sendikası olayın ciddi bir güvenlik uyarısı olduğunu söyledi. Hanover Havalimanı'nın daha güçlü İHA tespit ve savunma sistemleriyle donatılmasını istedi. Mevcut teknik sistemlerin hedefi tespit edememesinin güvenlik politikası açısından alarm işareti olduğunu belirten sendika, ülke genelinde ortak standartların oluşturulmasını talep etti. İHA'yı havalimanına kimin gönderdiği henüz tespit edilemedi. Almanya geçtiğimiz haftada bir İHA paniği yaşamıştı. 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA tespit edilmiş, ilerleyen saatlerde ise havalimanına inmeye çalışan başka bir uçağa drone çarpmıştı. ABD istihbaratı olayın arkasında Rusya'nın olduğunu düşündüklerini açıklamıştı.
0: Ve şimdi sırada Fenerbahçe'den bir haber var. Fenerbahçe santrafor bölgesine bir takviye daha gerçekleştirdi. Sarı lacivertler her konuda anlaşma sağladı. Belçika golcü Lukaku'yu İstanbul'a getirdi.
2: Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli ekip son olarak İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Romelu Lukaku'nun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Lukaku anlaşmanın sağlanmasının ardından İstanbul'a geldi. Tecrübeli futbolcuyu taşıyan özel uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanı çıkışında taraftarların ilgisiyle karşılaşan Lukaku, taraftarlarla birlikte tezahüratlarda bulundu. Daha sonra alandan ayrılan Romelu Lukaku, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Belçikalı oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyon olması durumunda +1 yıllık opsiyon devreye girecek.
0: Efendim, Habertürk izleyicilerini yakından ilgilendiren bir duyurumuz olacak şimdi. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A görev süresini tamamlayacak. Televizyon yayınları da yeni uyduyla evlere ulaşacak böylece. Yayınlarda kesinti olmaması için izleyicilerin ekrana gelen güncel uydu frekanslarına geçiş yapması gerekiyor. Biz de şöyle bir hatırlatalım dedik. 16 Ağustos 2026 itibariyle yeni uydu frekans bilgilerimiz böyle efendim. TürkSat 4A 42 derece doğu uydu. Frekans 12.303. Sembolümüz 27.500, polarizasyonda dikey ve 3/4 şeklinde bu yeni frekansları kaydetmeniz iyi olacaktır diye bu hatırlatmayı yaparak bugün de gün ortasını tamamlıyoruz. Az sonra Ayşe Suberker haber hattıyla karşınızda olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: AK Parti 25. yılında yeni transferlere ve hazırlanıyor. İstifa sonrasında Özel ve İmamoğlu aynı çatı altında nasıl bir denge kuracak? Mansur Yavaş hangi pozisyonu alacak? Terörsüz Türkiye sürecinde yasadan uygulamaya geçiş nasıl olacak? Vatandaş süreci nasıl görüyor? Kamuoyu araştırmaları ne söylüyor? Kübra Nur Uslu soruyor. Deva Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Gaffar Yakınca, Can Özçelik ve Nur Tuğba Aktay yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
1: Yürüyebiliriz.
2: Yürütebiliriz.
3: Konuşabiliyoruz.
0: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.
4: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 13 Ağustos Perşembe, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ankara ile başlayacağız çünkü bugün sabah saatlerinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara merkezli bir operasyon düzenlendi. Şimdilik 30 kişi gözaltına alındı. Onlardan biri de bu Alihan Kuriş. Bu devasa operasyonun diyelim, çünkü çok ciddi rakamlar da konuşuluyor. Emre Aytekin bize detaylarını anlatacak. Seni dinleyelim.
1: Evet Ayşe Süberker, soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Başsavcılık liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde bir operasyon için düğmeye bastı ve 30 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlar İstanbul, Ankara, Antalya merkezi olmak üzere

0: 17 ilde düzenlendi. Soruşturmanın kapsamı suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak, suç örgütünü yönetmek, suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamından yürütülüyor bu soruşturma. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli tespit edildi. Şu anda da örgüt lideri olduğu ifade edilen Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alındı örgüt lideri. İlerleyen saatlerde de Ankara'ya getirilmesi bekleniyor. 9 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 10 şüphelinin ise firari durumda. Firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkinde emniyetin çalışması devam ediyor. Yine 123 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Çok sayıda silah, para ve dijital delillere de el konuldu. Peki soruşturmanın kapsamı ne, içeriği ne? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. MASAK raporu bu soruşturmanın önemli dayanaklarından birisi. Şöyle ki, örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyon TL'yi aşkın bir paranın yurt dışına farklı yöntemlerle çıkarıldığı tespit edildi. Başsavcılık bu yöntemi şöyle değerlendiriyor. Bu şekilde kara para aklandığı iddiası üzerinde duruyor. Yine bu örgütle bağlantı şirketlere de kayyum atandığını ifade edebilirim. Nakit ve para transferleri de bu soruşturmanın önemli detaylarından birisi. Şöyle ki, şirket ortakları tarafından kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişler yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve ödeme kuruluşları üzerinden de şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği de soruşturmada tespit edilen detaylar arasında. Yurt dışı para hareketliliği de dikkat çekiyor bu soruşturmada. Sahte fatura şüphesi üzerinde de duruyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Çeşitli tüzel kişiler arasındaki yüksek tutarlı alış satış işlemlerinin sahte faturalar aracılığıyla yaptığı tespitine vardı. Son olarak ise vergi iadelerine ilişkinde bazı tespitler var. Bazı şirketlerin yüksek tutarlarda vergisel iadeler aldığını tespit etti başsavcılık ve bunun da organize bir şekilde yapıldığı üzerinde duruyor. Dediğimiz gibi örgüt liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı değerlendirilen çıkar amaçlı suç örgüsüne yönelik sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar ise sürüyor.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Emre Aytekin. Bu operasyonun detaylarını aktardı. Bir son dakika gelişmesi var. Çünkü İçişleri Bakanlığı'ndan bu bilgi geldi. İki organize suç örgütü elebaşı Gürcistan'dan Türkiye'ye yollanmışlar. Detayları alacağız Elif Ergen'den.
2: Son dakika bilgisi az önce haber merkezimize ulaştı ve buna göre iki organize suç örgütü elebaşı bugün Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiği bilgisini paylaşabiliriz sizlerle. Peki kimdi bunlar? Organize suç örgütü elebaşları nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türk Devleti'nin pençesinden kurtulamazlar açıklaması ön plana çıkmıştı. Bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir açıklama yapmıştı. Özellikle uluslararası organize suçla mücadele edeceğiz demişti. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz vurgusunu yapmıştı Mustafa Çiftçi. Ve az önce de iki organize suç örgütü elebaşının bugün Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiği haberi bizimle paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol, Europol Daire Başkanlığı, Kon ve İstihbarat Başkanlıkları, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılarıyla Asayiş Daire Başkanlıkları, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütüldü bu soruşturma ve kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen isimli şahıs Türkiye'ye iade edildi. Bir diğer iadesi yapılan şahıssa silahla yağma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, hırsızlık suçlarından kırmızı bültenle aranan, uluslararası seviyede aranan Erdoğan Aykut, organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut'tu. Ayrıca diğer bilgileri de paylaşalım. Silahla tehdit, kamu malına zarar verme, ruhsatsız ateşli silahlar, mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından yine kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan kule

0: Emre organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan'da iadesi gerçekleştirilen şahıslar arasında yine aynı şekilde evet. hakaret görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kırmızı bültenle aranan diğer şahıslar da ŞBD'ye, HU ve FS isimli şahıslar Gürcistan'da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Elif Ergen'e detayları.

0: Seni dinleyelim Mahir Kılıç.
1: Evet Ayşe, Süberkes son olarak 10 Şubat'ta Beştepe'de kabul etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM heyetini. Bu yılki ikinci kabul olacak diyebiliriz. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüşecek Beştepe'de. Oradaki kabulü AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağlan'ın da katılacağını ifade demiş. Şüphesiz terörist Türkiye süreci için oldukça önemli bir görüşme diyebiliriz. Aslında bir yandan da bir teşekkür mahiyetinde bir ziyaret olacak dersek herhalde yanlış olmaz. DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürece desteği ve sahiplenişi noktasında teşekkürler iletecek. Bundan sonrasına ilişkinde bir durum değerlendirmesi yapılmasını bekliyoruz. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçtiğimiz gün kabul edildi. Şüphesiz oldukça kritik bir adımdı. Süreç yeni bir aşamaya geçti. Bundan sonra artık gözler PKK'nın tüm türevleriyle birlikte silah bırakmasına çevrildi. Bunun için kurullar da oluşturulacak. O süreç takip edilecek ve PKK'nın tamamen tüm türevleriyle iltisaklı olduğu tüm yapılarla birlikte silah bırakmasının tespiti ve teyitinin ardından o teyit, yani MGK kararı resmi gazetede yayınlanacak ve daha sonra yasanın uygulama safhasına geçilmiş olacak. Bu sürecin de bugün ele alınmasını bekliyoruz. Dediğim gibi MGK kararı yayınlandıktan sonra artık uygulama noktasında daha somut adımlar görmeye başlayacağız. Bu başlarında bugün Beştepe'de görüşülmesi, el alınması bekleniyor. Saatler 15.30'u gösterdiğinde ise DEM Parti heyeti, yani Mithat Sancar ve Pervin Buldan meclisten ayrılırken kameraların önünde bir açıklama yaptıktan sonra Beştepe'ye gidecekler. Görüşme bittikten sonra da yine DEM heyetinin yazılı bir açıklama yapacağını ifade edelim. Özetleyecek olursak eğer terörist Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme, bir ziyaret olacak. Mithat Sancar ve Pervin Buldan saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilecek Ayşe Süber.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz Mahir Kılıç. Saat 16'da yapılması beklenen toplantıya dair detayları aktardı. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kabul edilen yasanın bakanlığın sorumluluğunda olan 8. maddesince çalışmalara başlandığı belirtildi.
2: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahiptir.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin önemi bir kez daha vurgulandı. Süreç yasası kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki çalışmaların başladığı belirtildi.
2: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geçen hafta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ele alındı. Anlaşma kapsamında 3 ülke arasında düzenli görüşmeler için kurul oluşturulacağı kaydedildi.
2: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Anlaşma kapsamında Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Silahlı Kuvvetler Komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve 3 ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir.
4: Babül Mendeb Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulmasına yönelik olarak hali hazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte çalışmalara devam edilmektedir.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında sınır koruma faaliyetlerine dönük bilgilere de yer verildi. Hudut karakolları ve üst bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı.
0: Evet, Türkiye tarafından sınırlara bakış böyle değişmiyor. Peki sınırın ötesine bir gidelim, Suriye'ye. Orada neler oluyor bitiyor? Alihan Tok ve Mehmet Uludağ bugün yine Suriye'de oradaki izlenimlerini almaya devam ediyor. Şu an neredesin ve bize neler aktaracaksın? Seni dinleyelim Alihan.
5: Ayşe Süberker, aslında tabii ki çok önemli noktalardan birindeyiz. Sınırımızın ötesinde Suriye'nin portresini görebileceğimiz, Suriye'nin bütün sembollerinin içinde barındığı bir bölge burası, Halep. Türkiye ile zaten yıllardır, uzun yıllardır, çok önceki dönemlerden beri çok ciddi ilişkileri var, sağlam ilişkileri var. Ve Halep'in dünya mirası listesinde olan Eskişehir bölgesindeyiz. Şimdi hemen arkamızda ki her tarafta inşaat var tabii. Hemen arkamızda Ulu Cami, 715 yılında yapılan

0: Tarihi Halep'in sembolü Ulu Cami'nin minaresini görüyorsunuz. Orada onarma çalışmaları devam ediyor. Her yerde benzer manzaralar var. Yani Halep'in bütün bölgesi koca bir şantiye gibi çalışıyorlar. İşte tüm onarılması gereken birçok yer var. Yani gözümüzü nereye çevirsek zaten ona rastlıyoruz. Savaşın izleri var. Bu izleri silmeye çalışıyorlar. Yetkililer sürekli aynı açıklamayı yapıyor. Burada önceliğimiz savaşın izlerini silmek. Önceliğimiz insanların bu enkazdan, bu moloz yığınlarından kurtulması, evlerine kavuşması, dükkanların açılması. Bakın burada Halep'te, çarşıda, pazarda artık dükkanlar açıldı. Tabii hava çok sıcak, şu anda çok fazla dışarıya çıkılmıyor ama birçok noktada dükkanlar da yenilendi. Burada çünkü 12 kilometrelik çok meşhur, kendi aralarında Medine Çarşısı dedikleri bir çarşı da vardı. Mesela onu da imar ettiler, yepyeni yaptılar, o dükkanlar açıldı. Biz tabii şimdi Halep'in içinde gezerken de çok fazla böyle Türkçe isimlere de rastlıyoruz. Çünkü Türkiye'ye gittiler. Orada Türkçeyi öğrendiler yıllarca, 10 yıldan fazla. Sonra buraya geldiler ama Türkiye'yi unutamadılar. Özlüyorlar, lezzetlerini özlüyorlar, ismini, havasını. Şimdi bakıyoruz. Burada bir Bursa kafe var mesela. Bir Bursa'dan gelen bir Suriyeli, uzun yıllar orada yaşamış. İsmini bu şekilde Bursa koymuş. Orada Türkiye'nin bayrakları da var. Zaten gezip gördüğümüz çarşıda, pazarda, her yerde herkes az çok Türkçe anlıyor. Yani Türkçe anlıyorlar, Türkçe duyduklarında tepki veriyorlar, minnet duyuyorlar, teşekkür ediyorlar. Ve işte o Türkiye'de edindikleri o alışkanlıklarını, hasreti burada gidermeye çalışıyorlar. Hemen yan tarafta da mesela İstanbul diye bir tabela var. Yani böyle Türkiye'deki şehirlerin isimleri, kimlerde yaşamışsa Suriye'den gelip Türkiye'de hangi şehirde yaşamışsa, hangi şehirde yıllarını geçirmişse, ki sonuçta burada büyük bir yıkım vardı, o yıkımdan kaçmışlardı. Orada nerede yaşamışlarsa o isimleri böyle burada kendi dükkanlarının tabelalarını koyuyorlar. İsimleri Türkçe oluyor. Her yerde Türkçe bayraklar, Suriye bayrağının yanında Türkiye bayrağı, Türk bayrağı burada var. Ki Türklere karşı zaten kendilerinin yıllardır gittikleri, gördükleri, alıştıkları yerlerde ciddi bir teşekkürleri, minnetleri var. Bizi gördüklerinde de, yani biz burada her dükkana girdiğimizde ya da her bir taksici bizi taksisine aldığında, Türkçeyi duyduğunda para almak istemiyor. Türkler bizim kardeşimiz diyorlar ve bu şekilde Türkiye'nin isimlerini de burada, şehirlerin isimlerini de burada yaşatıyorlar. Yani Halep artık böyle yarısından çoğu Türkçeyi anlayan bir şehre dönüştü ve burada da emniyet sağlandı. Evet, emniyet güçleri burada emniyet sağladı ama moloz yığınlarını, enkazı kaldırmak şu anda öncelikleri. Canla başla çalışıyorlar diyelim ve Halep'ten, eski Halep şehrinden sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Pekala, teşekkürler. Alihan Tok aktardı. Suriye'den Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskıyı iyice arttırdı. İsrail'i yüzlerce asker Kusra ve Celut beldelerinde devriye gezmeye başladı. İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi de yaşananları kınadı.
2: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere yönelik baskı artıyor. İsrail ordusu Kusra ve Celut beldelerinde devriye geziyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalışıyor. İşgalciler Filistinli ailelerin evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kuruyor. Ardından yolları taşlarla kapatarak giriş çıkışları engelliyor. Benzer bir durum komşu Celut beldesinde de yaşanıyor. Bölgede tansiyon yükselirken İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in talimatıyla yüzlerce asker bölgeye sevk edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada askerlerin devriye gezdiği, iki karakolu imha ederek olay yerindeki ekipmanlara el koyduğu belirtildi. Bir İsrailli'nin gözaltına alındığı kaydedildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Akabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınayarak işgalcileri İsrailli teröristler olarak tanımladı. Akabi, İsrail polisi ve askerlerinin kendi girişimleriyle harekete geçtiğini söyledi. Abluka altındakiler arasında ABD vatandaşı en az bir kişi olduğu belirtilirken, ABD'nin Kusra'da yaşananlar hakkında Tel Aviv yönetiminden açıklama istediği iddia edildi. İnsan hakları örgütleri de Batı Şeria'daki durumla ilgili acil yardım çağrısında bulunuyor. İsrail İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, Kutsa'daki olayların münferit olmadığını belirtiyor.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarına karşı Amerika'dan daha fazla Patriot füzesi istedi. Zelenski, ellerindeki önleme füzelerinin ihtiyacının yalnız onda birini karşıladığını söyledi. Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rusya limanına saldırısında ise biri çocuk, üç kişi hayatını kaybetti.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığını açıkladı. ABD'den daha fazla füze talep etti. CNN'e konuşan Zelenski, Ukrayna'nın füze stoklarının tükenme noktasına geldiğini, Rusya'nın aylık balistik füze üretimini iki katına çıkardığını belirtti. Balistik füze saldırılarını durdurmak için ihtiyaç duydukları hava savunma füzelerinin yalnızca onda birine sahip olduklarını söyledi.
3: Bu yıl elimizde 2025'tekine kıyasla 2,5 kat daha az önleme füzesi var. ABD bize stoklarının %5'ini satarsa kışı geçirebilir ve insanların hayatını kurtarabiliriz. %10'unu satarlarsa tüm Rus balistik füzelerini imha ederiz. Şu an elimizde sadece %1 var.
2: Zelenski, ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmalarda yoğun füze kullanmasının Ukrayna'ya yapılan sevkiyatı da olumsuz etkilediğini belirtti. Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı Putin'in toprak taleplerini kabul etmeyeceklerini de yineledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar da sürdü. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz filosunun büyük bölümünü konuşlandırdığı Novorossiysk'i füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırıda ölenlerin arasında 8 yaşında bir çocuğun olduğu açıklandı. Saldırıda 20'den fazla kişi de yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki sivil gemilere ve lojistik altyapıya yönelik saldırılarının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini savunuyor.
1: Evet, bir son dakika gelişmesi de var. 2027 İspanya Süper Kupa maçları 2-7 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak. Detayları da Ahmet Selim Kul aktaracak. Seni dinleyelim.
4: Evet, Süper Kupa organizasyonları ön plana çıkan büyük liglerde Avrupa'da yurt dışında oynanıyordu. İtalya yapıyordu, İspanya yapıyordu bunu. İspanya'da Suudi Arabistan'da oynamıştı geçtiğimiz yıl ama bu yıl dünyanın en büyük takımları arasında yer alan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın katılacağı turnuva İstanbul'da gerçekleşecek. Bir önemli duyuru da ne? Bu organizasyonu tüm izleyicilerimiz hiçbir ücret ödemeden HT Spor ekranlarından izleyebilecekler. İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat'ta Arda Güler'ler, Lamin Yamal'lar, Jose Mourinho'lar, Hans Flick'ler ve daha bir sürü yıldız İstanbul'a gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma ve tekrar vurgulayalım. Bu maçların tüm yarı final, final müsabakası ve bu turnuvaya dair her şeyin özel yayınlarını HT Spor ekranlarından hiçbir ücret ödemeden izleyebilecek seyirciler, Türk futbol severler. Çok tabii önemli takımlar bunlar. Güzel bir organizasyon. İstanbul unutulmaz bir futbol şölenine daha ev sahipliği yapacak gibi gözüküyor. Biz de bu heyecanı aktaracağımız için şimdiden heyecanımız yüksek.
1: Pekala, teşekkürler. Ahmet Selim Kul aktardı detayları. İspanya Süper Kupa finali İstanbul'da. Dünya yıldızları da burada olacak. Şimdi olumsuz hava şartlarında denize girilmesi malumunuz beraberinde boğulma vakalarını da getiriyor. Bunun önüne geçmek isteyen Sakarya, Kırklareli ve Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı. Karar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları üzerine alındı. Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde 4 gün denize girmek yasak. Yasak 16 Ağustos pazartesi günü sona erecek. Benzer karar alan yerler arasında Tekirdağ, Saray ve Kırklareli'nin Vize ilçesi de var. İstanbul'da ise Şile ile Sarıyer'de bugün ve yarın, Arnavutköy'de pazartesiye kadar, Beykoz'da ise 2 gün süreyle denize girişler yasaklandı. Evet, diğer yandan da İstanbul Valiliği bugün için fırtına uyarısı yaptı. Hatta İstanbul'un iki ilçesine denize girmek de yasaklandı dedik, biraz önce aktardık. Şimdi son durumu, detayları Kaan Uçar'dan alalım. Fırtınanın göbeğinden aktaracak bize. Seni dinleyelim.
5: Ayşe Süberker, biz şu an Okan Badıklı ile birlikte Sarayburnu'ndayız. Hemen ben kadrajdan çekileyim. Görüyorsunuz dalga boyundan rüzgarın şiddetini sizler de ekranlarda izliyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Sabah saatlerine göre, yani aslında 2-3 saat önceye göre daha da şiddetli bir rüzgar var. Şu an bulunduğumuz noktadaki İstanbul Valiliği de zaten İstanbulluları bu konuda uyarmıştı. Yaklaşık bir hafta 10 gündür sıcak ve nemli bir havaya uyanıyorduk İstanbullular olarak. Ancak bugüne yer yer parçalı bulutlu ve şiddetli rüzgarlı bir havaya uyandık ve o güne devam ediyoruz. Tabii hemen Okan Mıdıklı sizlere gösteriyor. Burada balık tutmaya gelenler var, vatandaşlar var görüyorsunuz ve üzerlerindeki tişörtlerini zaten rüzgarı sizler de görüyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Burada yüzmek için gelenler olmuş sabah saatlerinde, ancak şiddetli rüzgardan dolayı yüzmekten, denize girmekten vazgeçtiler ki burada oturanlar da vardı. Biraz daha kalabalıktı burası, ancak şiddetli rüzgardan dolayı zaten görüyorsunuz bir hanımefendinin tişörtü de uçuyor, başörtüsü uçuyor şu anda. Onlar da, oturanlar da zaten yavaş yavaş kalktı. Bu hava, bu rüzgarlı hava çarşamba gününe kadar devam edecek. Şu an ama 29-28 derecelerde, ancak rüzgarın şiddeti yer yer 80 km hıza kadar çıkabiliyor ki bu durum cumartesi gününe kadar devam edecek. Onu da söyleyelim. İstanbul Valiliği yer yer sağanak rüzgar, sağanak yağışa karşı da uyardı ki şu anda görüyorsunuz şiddetli rüzgar var. Okan Badıklı sizlere ekranlarınıza getiriyor. Bu aslında söylemek istediğim şey bu. Sabah saatlerine göre dalga boyu biraz daha yükseldi. Rüzgar biraz daha şiddetlendi ki İstanbul genelinde yer yer 80 kilometrelik hıza ulaşabilecek bu rüzgar ve bu durum cumartesi gününe kadar da devam edecek. Yine sıcaklıklar da 27-28-29 derecelerde olacak. İstanbul Valiliği de ağaç yıkılma konusu ve çatı uçmasının konusuna da vatandaşlara uyardı Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkürler. Kaan Uçar aktardı son durumu bizlere. Şimdi Avrupa bu yazın 5. sıcak hava dalgasını yaşıyor. Bir yandan aşırı sıcaklar, bir yandan yangınlar da var ve tabii ki kuraklık da var. Hem aşırı sıcakları hem de bunların tarıma etkilerini konuşacağız. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özsel uzaktan bağlantıyla karşımızda. Ve HT Tarım Editörü İrfan Donat bizimle birlikte. Merhaba İrfan, hoş geldin. Merhaba. Hüseyin'le bir başlayalım. Hüseyin, Avrupa teyakkuz halinde. Hakikaten bu 5. dalgada geldi geliyor ve çok ciddi uyarılar yapılıyor. Bize neler aktarırsın?
6: Avrupa'daki yaz, bu yaz aslında bizim ara sıra yaşadığımızdan daha da sıcak bir yaz oluyor. Geçtiğimiz yıllara 2023'e, 2022'ye bakınca dünya sıcaklık ortalaması rekorları kırmıştık, ama bu yaz bittiğinde Temmuz ayının başından beri sıcak hava dalgalarının ortalaması hesaplanırsa en sıcak yıl muhtemelen bu olacak. Yani tarihteki kayıtların tutulduğu, gelmiş geçmiş en sıcak yıl içindeyiz. Derken İstanbul 26 derece. Şimdi böyle de bir paradoks var.
1: Evet.
6: Bizim üzerimize serin ve mevsime göre normallerden 5 derece daha düşük sıcaklıklardaki hava geliyor. Kırım, Ukrayna, Rusya üzerinden. Normal şartlarda geçtiğimiz yıllardaki tecrübelerimizde Kuzey Afrika'dan sıcak hava dalgası çıkardı. İtalya, Yunanistan, Türkiye'yi bir hapsederdi. Ardından Avrupa'da belki bazı şehirler rekor kırardı. Şimdi ise çok daha batıdan çıkıyor bu meteorolojide sırt dediğimiz hadise. Sıcak hava dalgası batıdan çıkıyor. İngiltere'yi ve Portekiz'i, İspanya'yı ve Fransa, Almanya'yı içine hapsediyor. İşte Makedonya, Macaristan, Türkiye, Yunanistan gibi ülkeler nispeten serin kalırken batıda gerçekten ateş gibi hava. Ama sadece batıda değil Ayşe, Japonya'da, Hindistan'da, Amerika'da, Çin'de ve çok uzak değil Orta Doğu'da. Dün 50.5 derece, bizim bir tarihi rekorumuz şu an sıradanlaştı Irak'ta, Bağdat'ta ve çevresinde sıradan hale dönüştü. Biz de tekrarlıyorum, o serin havanın geldiği koridor hala kapanmadı. Gelecek günlerde de İstanbul'da böyle rüzgarlı geçecek, fırtınalı geçecek hava. Ve bizim unutamayacağımız Marmara bölgesinde bir serinlikte bir yaz olarak kalacak gibi duruyor. Aşırı sıcaklar tabii dünyanın her yerinde problem. İrfan Bey hangi ülkenin hangi ülkeyle tarımsal ticareti daha iyi yaptığıyla ilişkili konuları anlatacaktır. Bizim ülkemizde aşırı bir sıcak Güneydoğu'da, Akdeniz'de var, Marmara'da yok diyoruz ama tarım ürünlerini dünyadan alıyoruz veya dünya bizden alıyor. Dolayısıyla o ülkelerdeki problem bizim soframıza kadar ulaşıyor. Böyle bir genel çerçeve çizim.
1: Peki, biraz detaylara da gireceğiz tabii bu iklim değişikliğiyle birlikte. Dünyanın diğer bölgeleri de, biz sadece kendi bölgemizi konuşuyorduk ama artık hani Avrupa hep serin olurdu. Onun yerine Hüseyin'in de söylediği gibi biz bu yaz bir garip bir yaz geçiyor İstanbul'da. Anlamak mümkün değil. Şimdi nehirler diyoruz, yani nehirler ülkenin can damarlarıdır, kuruyor. Bu hem sulama için hem lojistik için, nakliyat için. Avrupa'daki durum gerçekten alarm seviyesinde mi? Biraz anlatır mısın bize?
7: Veriler ve gelen haberler bize bunu söylüyor. Yani sevgili Hüseyin Öztürk çok güzel özetledi aslında, fotoğrafı çekti işin uzmanı olarak iklimsel açıdan. Bunun da tarım ve gıdaya yansımaları çok farklı boyutlarda oluyor Ayşe. Yani hem coğrafi olarak Avrupa'nın büyüklüğü, oradaki tarımsal üretimin çeşitliliği, hem su kaynaklarının dediğin gibi tarımsal sulamadan tut da lojistiğe kadar, nakliyeye kadar işlevsel bir görevi var. Onun da ötesinde enerji tarafında, yani hidroelektrik santrallerindeki üretimi dahi etkileyebilen bir faktör var. Ya. Dolayısıyla bunların hepsinin kesiştiği alanda yine tarım ve gıda öne çıkıyor. Geçen sene Türkiye'nin yaşadığı sıkıntının bir benzeri, belki biraz daha fazlası şu anda Avrupa'da yaşanıyor. Ya. Biz de geçen sene kuraklığın etkisini hem tarımsal üretimdeki daralmayla ilgili konuşuyorduk, hem nehirlerin debilerinin düşmesi, işte su kaynaklarının azalması, barajlarda su seviyelerinin düşmesi, bunların hepsi bir kriz senaryosuydu. Şu anda Avrupa bunu yaşıyor.
1: Bunun evet, da çok... geçen yaz hep yayın yapıyorduk. Barajlar kurudu, barajın dibinden.
7: Yani bu şimdi sene benzer, öyle bir tablo yok benzer bizde. Konular Avrupa'da, İngiltere başta, İngiltere göletleri konuşuyor şu anda. Mesela göletler çok ciddi yatırımlar yapılmış. Sulama yatırımları ve su kaynaklarının doğru yönetilmesine noktasında, ama %20'lere inmiş vaziyette. Dolayısıyla su olmadığı zaman o yatırımın da çok bir anlamı olmuyor tek başına. Dolayısıyla su yönetimi her ülke için aslında ne kadar kritik, böyle dönemlerde çok daha net görüyoruz. Ama Avrupa üzerinde baktığımız zaman şöyle son bir haftada gelen açıklamalar ve veriler bize ne söylüyor diye. Mesela Fransa Ekoloji Bakanı'nın bir açıklaması var. Şu anda bu özellikle aşırı sıcak ve kuraklığın maliyetinin, doğrudan ve dolaylı maliyetinin ülkeye 10 ila 15 milyar euroya mal olacağını söylüyor ki bu ekonomik büyümede %0,5'lik bir negatif katkı sağlayabilir diye şeyi var, uyarısı var. Orman yangınlarını çok konuşuyoruz. Avrupa'da özellikle çok konuşuyoruz. Fransa, İspanya, Yunanistan ve şu anda o yangınların maliyetinin 19 milyar euroyu aştığı tahmin ediliyor. Sadece bu 3 ülke için. Yani Portekiz ve diğer ülkeye de kattığımız zaman çok ciddi. Ekosisteme verdiği hasarı zaten saymıyoruz. Yani onun bir ekonomik karşılığını hesaplayabilmek çok zor. Diğer taraftan yine sıcaklık ve kuraklığın 2026'da Avrupa Birliği'nin ekonomisinde %1'e, yaklaşık 180 milyar euroya ulaşan bir kayıp yaratabileceği dile getiriliyor. Senaryolarda bu var yılın tamamı için. Ve en basit örnek geçtiğimiz ayda zaten açıklandı. Avrupa Birliği'nin toplam tahıl üretiminde 9 milyon tonluk bir kayıp. Sadece bu ilk olumsuz iklim şartlarının yarattığı kayıptan bahsediyoruz. Toplam üretimdeki kayba baktığımız zaman %3'e işaret ediyor ama Mısır gibi ürün, örnek veriyorum, Mısır'daki kayıp %8'i buluyor.
1: Çok ciddi.
7: Avrupa Birliği üzerinde. Çünkü her ülkenin bir üretim deseni var.
1: Tabii.
7: Sezonu biraz daha öne arkaya çekilebiliyor. İşte şeylerden dolayı, coğrafi şartlardan dolayı. Ama örnek veriyorum, şu anda Hollanda patates üretimi, biliyorsun o bölgede tüketimi de çok çok kıymetlidir, çok önemlidir. Bizde nasıl işte buğday öncelikliyse tüketimde. Hollanda'da %30 rekolte kaybından bahsediliyor patates
1: çok
7: için.
1: Çok ciddi.
7: Evet, ve bunların önemli bir kısmı sanayiye, patates kızartması olarak gidiyor. Yani sadece üretimde kayıptan bahsetmiyoruz. Kalitede de bozukluk var. Yani küçük olması, kalibrenin küçük olması sanayi açısından çok uygun değil.
1: Evet.
7: Bosna Hersek'e bakıyoruz. Mısır orada önemli bir üretim ve orada %70'e varan bir üretimde gerilemeden bahsediliyor. Romanya tarafında ilginç. Mesela üründe bir sıkıntı yok genel anlamda. Ama orada da taşımacılık tarafında sıkıntı var. Yani şimdi Ukrayna-Rusya savaşı var biliyorsun.
1: Evet.
7: Karadeniz'de trafik durmuş durumda.
1: Onu da konuşacağız.
7: Evet. Ve ondan dolayı Ukrayna bir alternatif rota kendine bulmaya çalışıyor. Tuna Nehri diyor. İşte Romanya ya da işte o kanal üzerinden, ama aşırı sıcaklardan dolayı, yağış olmamasından dolayı nehirdeki su kaynaklarının azalması bu sefer geminin kapasite kullanımını düşürüyor. Yük kapasitesini düşürmüş vaziyette. Bu sefer o da çok bir işlev kazanmıyor. Macaristan'a baktık. Kuraklık süt maliyetini etkiliyor. Bu sadece Macaristan için geçerli değil. İtalya'da da benzer şeyler var. Yani aşırı sıcaklar bir hayvanlarda verimi düşürüyor.
1: Tabii. Bunalıma giriyor hayvanlar.
7: İnsanoğlu gibi. Aynı yani. Biz de sıcakla nasıl çalışmak istemiyoruz ya da daha düşük performansla çalışıyoruz. Hayvanlar da öyle. Tabii. Daha fazla su istiyor. Daha fazla serinlemek istiyor.
1: Tabii.
7: Vantilatörler devreye giriyor. Bir enerji maliyeti. İtalya'nın 4.7 milyar euro'luk bir peynir ekonomisi var. Depolarda olgunlaştırılan, yani dünyada o marka dediğimiz peynir. Ve o depolarda da en az 12 ay olgunlaştırılması gerekiyor. Bazı ürünler 24-36 ay olgunlaştırılıyor ve dolayısıyla o depolarında enerji maliyetleri bu dönemde %30 artmış. Yani konuşacağız. O kadar birbirle bağlantılı ki.
1: Çok ilginç noktalara değiniyorsun. Hüseyin'e de bir döneyim. Hem bu Avrupa geneli için hem de biz hani bu El Niño'dan bahsediyoruz ya Hüseyin. Gerçi bizi hiç ilgilendiren bir şey değil Türkiye açısından ama dünyanın geri kalanını bir hayli etkiliyor. Belki hani İrfan da katılacaktır.

0: Eğer bu hava sıcaklıkları böyle devam ederse ve hani El Niño etkisini arttırırsa 2027 yılının belki de tarım açısından hani en kötü yıl olabileceği de evet. değerlendiriliyor. Seni bir dinleyelim bu konuda.
1: Ayşe, bu konuda insanları ve medyayı yanlış yönlendirmemek için bizim yaşadığımız hava olaylarına direkt etkisi olmadığı için El Niño dosyasını hakkıyla biz açmadık henüz. Ancak şöyle bir durum var. Bu 4-4,5 derece daha sıcak olan okyanus yüzeyleri dünyayı şu aşağı yukarı şu animasyondaki hale getirecek. Bu Afrika'dan başlıyor ve Amerika'ya kadar, Hindistan'dan Japonya'ya kadar, Çin'den aslında Moğolistan gibi yani bize uzak ama geniş coğrafyalara kadar aşırı sıcaklar ve aslında şiddetli uzun süreli kuraklıklar getirebilir. Bizim burada bulunduğumuz yer Amerika'ya, Pasifik, Batı Pasifik'e çok uzak olabilir ve günlük hava olaylarımızı etkilemiyor olabilir. Ama atmosfere o kadar büyük bir enerji verilince küresel çevrim bunu bir yıl içerisinde, 6 ay içerisinde bizim beklemediğimiz hava olaylarına dönüştürebilir. Bunlar ne olabilir? Biz kışın kuzeyden soğuk hava, hani Balkanlardan gelen dediğimizi bekleyip kar yağışı almayı beklerken ilkbahara benzeyen birkaç kış geçirebiliriz. Şu an öyle olacak demiyorum ama bu olasılıklar dahilinde. Ya da Ege Akdeniz bölgesi, zaten deniz suyu sıcaklığı çok yüksek. Aşırı kuvvetli inen soğuk havalar sebebiyle büyük seller yaşayabilir bu sefer. Bu sıcak suyla soğuk havanın ilişkisinin şiddetli olduğu alanlarda sağanak yağıyor. Bunun gibi. Evet. Ya da İç Anadolu bölgesinde geniş ısı adası ve heat dome diye hep görüyoruz. Bu etkileri daha şiddetli yaşar hale gelebiliriz. Veya buğday başak üretimimizi Anadolu'nun orta ve doğu kesimlerinde yapılanların bir kısmını rekolte kayıplarından söz etti İrfan Bey, %30'da biz de kaybedebiliriz gelecek yıllarda. Ayrıca işte tayfunlar, hortumlar, göçler, biraz da bu var. Siyasi tarafları da var. Ülkeler birbirleriyle birbirine düşebilir. Olmadık şeyler çıkabilir. Zaten yeteri kadar var. Yani 2027 ve 2028 sadece şu okyanus 4 derece daha sıcak diye çok büyük iklimsel olaylara gebe aslında. Bir meteoroloji ya da atmosfer bilimi çalışanının kariyeri boyunca görebileceği en yüksek su sıcaklıkları bunlar. 4,5 derece. Normali 2,7 derece. 2 dereceyi atarsak. Yani bu çok büyük bir durum. Bu durumun getirilerini biz de takip edip sağlık el verirse göstereceğiz. Şu an ekranlara gelen dünya hattasında o kırmızı ok gibi olan yer okyanus. Oradaki sıcaklıklar normalden ne kadar farklıysa renkler o kadar bordoya, mora yaklaşıyor. Bakın şu anda adeta bir bıçak gibi Güney Amerika'dan Avustralya'nın kuzeyine kadar uzanan alanı görüyorsunuz. O kadar geniş bir alan ki bu enerjiyi sürekli veriyor işte havaya. Ama bunun da sebebi dünyanın ısınması. O zaman döngü başa dönüyor. Yani hava ısındıkça denizler ısınıyor. Denizlerin su içinde karbon tutma kabiliyetleri ısındıkça azalıyor. Azaldıkça tekrar ısınıyor. Yani bu maalesef negatif geri besliyor birbirini ve bu iş çığırından bu yıl çıkıyor. Tarihte bir sonraki görselde göreceğiz. Henüz bu kadar güçlü bir El Niño olayı yaşanmadı. Bir sonraki karşılaştırmalı görsel haritamız var. Onu verirse göreceğiz. Bu yüzden aslında tüm İngiltere'den Japonya'ya, oradan Amerika'ya bilim çevreleri bu konuda oldukça endişeli. Bu da bir diğer gösterimi, karşılaştırmalı gösterimi de var. Şimdi yaklaşan COP31 Kasım ayında Türkiye'de yapılacak. Ve bu dünya ülkeleri kendi ülkelerinde yaşadıkları şiddetli hava olaylarının da bilinciyle gelecekler buraya. Tabii ülkede de iyi bir organizasyonla Türkiye'de kendi dertlerini ve planlarını anlatacak ama dünya genelinden söz edeceksek tüm dünyanın gözü bana sorarsanız son zamanlardaki en önemli toplantı olan Kasım ayındaki COP31'de olacak. Şu an ekranlara gelen asıl en kıymetli tarafı işin Kasım ayındaki beklenti bu. Yani daha var, 3,5 ay var. 3,5 ay sonra o sahada da geçmiş yılların en şiddetli El Niño hadiselerini görüyoruz. Bunların arasında 1997 ve 2013'teki şiddetli görünüyor. Ama bu yıl o ikisinin de yaklaşık 1,5 katı, 1,8 katı gücünde, 2 katına yakın gücünde bir olay bu. Bizim tekrarlayalım, günlük hava olaylarımızı aşırı etkilemediği için bundan önceki yayınlarımıza çok yer vermemiş olabiliriz. Ama dünyadan haberlere sıkça bakınca bunları göreceğiz gelecek yıllarda.
0: Yani açlık oyunları gerçek olacak gibi bir...
1: İyi bir haber değil, iyi bir konu değil. Bir de o tarafı var.
0: Evet, yani hem küresel yani çatışmalar var.
2: Bir kere... Dünya iki taraflı ısınıyor. Hem iklimsel hem de jeopolitik olarak.
0: Gerçekten öyle var. Ve hani şu an belki biz çok hissetmiyoruz ama işte bu Hürmüz kapatıldı vesaire, açılamıyor, ne oluyor, bunun işte maliyeti şöyleydi böyleydi ama insanlar hani kısa vadede üzerlerinde bir etki görmediği zaman çok da umursamıyorlar gibi. Ama aslında gıda krizi geldi. İklim krizi zaten kaç yıldır konuşuluyor. Ne yapılıyor işte Hüseyin de

0: bahsetti COP31. Doğru. Bakalım buna
1: aslında
0: bir...
1: Aslında etkilerini yaşıyoruz. O iklim değişti ve bunlar da etkileri oluyor Ayşe galiba.
0: Evet, ama işte ne kadar bilinçli değerlendiriliyor. Benim aslında temas etmek istediğim yer oydu. Şimdi bu Ukrayna diğer yandan Rusya'nın Karadeniz'deki tahıl depolarını vuruyor. Evet. Ciddi bir kayıp var orada. Tahıl fiyatları kaç demiştin, %3 oranında arttı.
2: Evet, yani, 3.1. Sadece bir günde bir saldırı sonrasında yani bu, Chicago vadeli işlemlerde buğday fiyatları, kontratları arttı.
0: Gerçekten çok ciddi. Yani işte patatesten bahsettin. Asya'da da durum pek iç açıcı değil. Yani Hüseyin de o El Niño'nun etkisiyle birlikte işte okyanuslardaki ısıyı da bize anlatıyor. Dolayısıyla biz böyle bir felaket senaryosuyla, hayata geçmek üzere olan bir senaryoyla karşı karşıyayız. Yani
2: zaten en büyük sorun o. Bir, riskler azalmıyor, artıyor. Kümülatif şekilde iklim, savaşlar, efendim lojistik taraftaki belirsizlikler ve artan maliyetler. Diğer taraftan da öngörülebilirlik yok. Şimdi bu sene dünya için iyi olan taraf şu. Genel anlamda tarımsal emtialarda bir arz problemi yok.
0: Peki.
2: Problem lojistik problem. Yani taşımacılık, navlun tarafı. İşte Karadeniz'de Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı, saldırılarının yarattığı trafiğin durması. İşte Avrupa'da nehirlerin taşıma kapasitesindeki, ya da bu Amerika'da da geçerli, bazı bölgelerde geçerli. Ama şu var, konuşmadığımız noktalardan biri Ayşe. Mesela Ukrayna ve Rusya.
0: Evet.
2: Dünyanın tahıl üretiminde ve ihracatında iki tane söz sahibi olan ülke. Sadece buğdaydan örnek vereyim. İki ülkenin küresel ihracattaki payı %30 buğdayda.
0: Ya.
2: Şimdi biz buğday fiyatlarının yükselişini konuşuyoruz. Ama Ukrayna ve Rus çiftçisi buğday fiyatlarının çakıldığından şikayetçi. Çünkü mal dışarı çıkamıyor. Mal bol, ürün bol ama dışarı çıkamıyor. Çıkamıyor. Değer kaybediyor. Ve şu anda depolama kapasiteleri neredeyse dolmuş vaziyette. Çünkü ürünü haset ediyorsun ama satamıyorsun.
0: Evet.
2: Şimdi bu sene biz depolama, lojistik sorununu konuşuyoruz. Ama seneye eğer Rus ve Ukrayna çiftçisi bu işten zarar ederse, ekim yapmazsa, belki arzda problemi konuşacağız. Ya da Avrupa'daki olumsuz iklim şartlarının ya da El Niño'nun farklı bölgelerdeki olumsuz etkilerinin arz tarafındaki sıkıştırmasının etkilerini, fiyatlamalarını konuşacağız. Şu anda Türkiye o anlamda biraz daha eli güçlü bu sene. Çünkü
0: İyi rekor üretim geçirdik, değil mi?
2: Gerçekleştirdik. Ama bu bizi çok rehavete de kaptırmasın. Sebebi şu, şimdi biraz önce işte sevgili Hüseyin Öztürk bahsetti. El Niño'nun birçok bölgede farklı etkileri var. Biz mısır, soya, kahve, kakao, bu ürünlerde arzdaki olumsuz etkileri zaten fiyatlıyoruz ve fiyatlamaya daha da devam edeceğiz. Türkiye gibi bir ülke bu noktada hepsinde net ithalatçı.
0: Tabii.
2: Yani mısır ve soya hayvancılık için en önemli ham maddelerden bir tanesi. %50-55 oranında toplam ihtiyacımızı ithal ediyoruz. Geçen sene ödediğimiz rakam $6 milyar bu tür ürünlere, yem ham maddesine. Kakao zaten Türkiye'de yetişen bir ürün değil. Kahve keza öyle. Dolayısıyla bunların dünyadaki fiyat hareketleri ister istemez bizi de etkiliyor. Çünkü sonuçta bunları ithal ediyoruz. Diğer taraftan baktığımızda Türkiye'nin kendi zaten dinamikleri var. Yani maliyetleri var. Enerji maliyeti başta olmak üzere, mazot başta olmak üzere. Hürmüz gerilimini konuşuyoruz. Daha biz eğer bu stres devam ederse, kriz devam ederse önümüzdeki dönemde kimyasal gübre tarafındaki hareketleri tekrar gündeme alabiliriz.
0: Konu tabii. Bir yer
2: yani,
0: çok
2: dolayısıyla biz hayvancılık tarafındaki etkisini yem olarak, sonra bunun süt, et, yumurtaya etkisi gibi konuşabiliriz. Bugün Merkez Bankası'nın enflasyon toplantısında bu konu da gündeme geldi. Gıda tarafındaki kırılganlık devam ediyor. Bugün için işlenmemiş gıda tarafında bu senaryoyu konuşuyoruz. Yarın işlenmiş gıda tarafında konuşabiliriz.
0: Evet.
2: Çünkü her ne kadar bazı ürünlerde evet arz bolluğu olsa da Türkiye stratejik diyebileceğimiz ham madde tarafında birçok üründe net ithalatçı. Bunda tabii ki kırılganlığı daha fazla oluyor.
0: Evet, yine iyi bir şeyler konuşamadık maalesef. Süremin de sonuna geldi. Hüseyin uzaktasın diye son bir kısaca bir yorumun varsa
1: Ayşe,
0: alayım.
1: İyi bir şey olarak şu söylenebilir. Hafta sonu çok bunaltıcı değil hava. Bağıl nem dediğimiz meteorolojide şunluk oranları var ya, bunlar biraz azalıyor. Marmara'da, İstanbul daha rahat geceler, daha uyku vadeden iki gece havası sunuyor gibi. Ama güneyde yüksek sıcaklıklar sürüyor. Yine de İstanbul, Bursa gibi kentlerde kalanlara iyi haber olarak söylenebilir.
0: Pekala. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Öztel. Sağ ol. İrfan Dolan, çok teşekkür ediyorum.
2: Ben
0: geldiğin için sağ olun. Evet, kaldığımız yerden bir devam edelim. Merkez Bankası biraz önce aslında İrfan da biraz temas etti. Yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi diyelim, 2 puan arttırarak. %26'dan %28'e yükseltti. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, güncellemede artan enerji ve gıda fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.

0: Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel Mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı. Ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.
1: Ve motorinde uygulanan özel tüketim vergisi 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile vergi tutarı Eylül ayından itibaren yeni yıla kadar kademeli olarak artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için düzenlemenin yapıldığını belirtti.
2: Motorindeki fiyat artışının önüne geçilmesi için harekete geçildi. Motorinde özel tüketim vergisi 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla uluslararası piyasalarda fiyat artışları yaşandı. Motorin fiyatlarında 7,96 lira artış yapılması, bunun da pompaya 5,96 lira olarak yansıması bekleniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyatların yükselmesini önlemek için motorinden alınan özel tüketim vergisine yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından konuya dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla motorinde uygulanan ÖTV'de Eşel Mobil uygulaması kaldırıldı. Düzenlemeyle motorinde uygulanan ÖTV 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. ÖTV Eylül'den itibaren kademeli olarak artırılacak. Motorinde uygulanan ÖTV Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira olacak. 1 Ocak 2027 ve sonrasında ise 13,90 lira olarak uygulanacak ve Eşel Mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından ÖTV düzenlemesini değerlendirdi.
3: Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadeleyle sağladığımız mali alanı, dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın, tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.
1: Diğer yandan sıfır konut ve ikinci el konut satışları Temmuz ayında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise en fazla satış yine İstanbul'da.
2: Sıfır konut satışları azaldı. İkinci el satışlarda da azalma görüldü. En fazla konut satışı yine İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 oranında azaldı. Ülke genelinde 42.529 konut satıldı. Temmuz ayında ikinci el konut satışlarında %20,8 azalma oldu. 81.074 konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Hakkari oldu. Hakkari'de bir ayda sadece 10 konut satıldı. Temmuz ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %1,9 oranında arttı. Yabancılara 2.120 konut satış yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Temmuz'da sıfır iş yerlerinin satışı %16,4 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %12,2 oranında azalış görüldü.
1: Ve Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Kaz Dağları eteklerindeki yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip de sevk edildi. Ekranlarınıza getiriyoruz. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle de bir anda büyüdü. Edremit ilçesine

0: bağlı Kadıköy Mahallesi'ne yoğun duman kapladı. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı aragözler ve itfaiye ekipleriyle su tankerleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. Tekrar bir aktaralım. Henüz bilinmeyen bir nedenle başladı yangın. Rüzgarın etkisiyle de büyüdü. Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ni şu an itibariyle yoğun duman kaplamış durumda. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı aragözler ve itfaiye ekipleriyle su tankerleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün çıkan orman yangını da ekiplerin çabasıyla büyük ölçüde kontrol altına alındı. Kuyucak ilçesi Genceli Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 14 sularında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 11 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler gün boyu havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Bir aragözün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Ekiplerin gece boyu karadan sürdürdüğü mücadeleye günün ilk ışıklarıyla birlikte uçak ve helikopterlerden de destek yeniden başladı. Yangın büyük ölçüde kontrol altında. Ve üniversitelerle ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde üniversiteye kayıt yaptıramayanlara yeniden eğitime dönüş yolu açıldı. Yükseköğretim Kurulu öğrenci affından yararlanacaklar için başvuru tarihini 9 Aralık olarak belirledi. Düzenlemeden yararlananlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek.
1: Hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans tamamlamak isteyenlere öğrenci affı çıktı. Başvurular 9 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yüksek öğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yüksek öğretime dönme imkanı tanındı. Yüksek Öğretim Kurulu, düzenlemeden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yüksek öğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul eden öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Terör suçlarıyla kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenlerle mevzuatta belirtilen diğer istisnalarda kapsam dışında tutulacak. Düzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen ve kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı yeterli olanlar eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.
0: Ve her yıl Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde görsel şölen sundu. Yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle binlerce kişi meteor yağmurunu gözlemledi.
2: Hani heyecanlıyım şu an. Hani yıldızlar, bilmiyorum, yıldızlar benim hoşuma gidiyor.
1: Gözler gökyüzüne çevrildi. Meteor yağmuru hayranlıkla izlendi.
3: Bak, bak, yıldız gitti, geri gidiyor.
4: Çok güzel. Çok güzel. Hayatımda ilk kez bu kadar fazla yıldız gördüm. Normalde evdeyken bir kere iki kere göktaşı görmüştüm. Ama burada bir sürü gördüm. Çok güzeldi.
1: Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde görsel şölen sundu. Meteor yağmurunu gözlemlemek için yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Işık kirliliğine karşı mümkün olduğunca şehirden uzak yapılan etkinlikler gökyüzü tutkunlarını buluşturdu.
5: Kütahya'dan geliyoruz biz. Ben ailemi topladım, arkadaşlarımı topladım. Hep birlikte kalabalık bir şekilde çoluk çocuk buraya geldik. Bayağı 6 saat yol yaptık, geldik buraya.
6: Bütün yeğenlerimi ve çocuklarımı, kızlarımı alarak buraya geldik. İlk kez geliyoruz bu sene.
7: Her yıl oluyor ama bugün ay ışığı yok. Ve biz şu an ışık kirliliğinin çok az olduğu bir yerdeyiz. Yani meteorları görmek için aslında en uygun koşullar bugün var.
1: Binlerce kişi geceyi meteor yağmurunu izleyerek geçirdi.
0: Avrupalılar da tam güneş tutulmasına tanıklık etti. İspanya ve İzlanda'nın bazı bölgelerinden tam olarak görülebilen tutulma, diğer ülkelerde ise parça

0: Çalı olarak gözlemlendi. Filtreli gözlüklerini takanlar görsel şöleni doyasıya izledi.
1: Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına şahit oldu. Parklar, meydanlar, gözlem evleri tutulmayı izlemek isteyenlerle doldu. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde tam güneş tutulması gözlemlendi. Güneş ayın arkasında kaldı. İspanyol kentleri yaklaşık 2 dakikalığına karanlığa büründü. Kimi filtreli gözlüklerle, kimi teleskoplarla tutulmayı takip etti. İber Yarımadası'nda en son 1912'de tam güneş tutulması gözlemlenmişti. Tam tutulmanın izlenebildiği diğer ülke İzlanda oldu. Ülkede 1954'ten bu yana ilk tam güneş tutulması gerçekleşti. Tutulma için çok sayıda ziyaretçi ülkeye geldi. İngiltere'de güneş tutulması büyüleyici bir manzara sundu. Fransa'da güneş tutulması özellikle ülkenin güneybatısında daha belirgin oldu. Parklar kalabalıklarla doldu. İtalya'da halk tutulmayı sahilde takip etti. Bir sonraki tam güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Tam tutulmanın hattı Kuzey Afrika'dan geçecek. Fas ve Mısır'ın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Türkiye'dense parçalı olarak gözlemlenebilecek.
0: Ve bu haberle ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden bekleriz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Karşımda yepyeni bir Yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
5: Bakalım.
6: Amca çok...
7: Sakin ol.
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
0: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak %26'dan %28'e yükseltti. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan güncellemede artan enerji ve gıda fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.
1: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
2: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
1: Dezenflasyon sürecinin seyrinde bu yıl öne çıkan jeopolitik gelişmeler Mayıs enflasyon raporundan bu yana dalgalı seyrini koruyor. Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken, para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. %26 olan yıl sonu enflasyon tahmini %28'e yükseltildi.
1: 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu.
2: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
1: Enflasyon beklentileriyle fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
0: Peki altında son durum ne? Yükselişi sürdürüyor mu? Kapalı çarşıda neler konuşuluyor, neler tartışılıyor? Bize şimdi Dilara Civelek

0: aktaracak. Seni dinleyelim.
1: Ayşe Süperker, bizler sizlere Kapalı Çarşı'dan aktarmayı sürdüreceğiz. Bugün aslında Türkiye piyasaları için önemli bir gündü. Yılın 3. Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı raporu. Raporun ardından enflasyon tahmininde 2 puan artışla giderek %28'e ulaştı. 2027 ve 2028 için de tahminler güncellenmedi. 2027 için %15, 2028 için de %9 enflasyon hedefi belirlendi. Oldu. Burada değişiklik yaşanmadı. Aynı zamanda dün de ABD'de enflasyon verileri açıklanmıştı. Açıklandıktan Türkiye saatiyle 15.30'da açıklandıktan sonra anlık olarak altında bir yükseliş, piyasalarda bir yükseliş ivmesi gözlemlemiştik. Peki bugün Türkiye'deki enflasyon tahmini ve dünkü veriyle birlikte Kapalı Çarşı'da son durum ve rakamlarını onlara aktaralım, ekranlarınıza getirelim. Gram altın şu an 6.743 liradan işlem görüyor. Çeyrek altında 10.840 lira işlem görüyor. Aslında bu rakamlar geçen hafta daha düşüktü. ABD ve İran arasındaki ılımlı görüşmeler, barışa yaklaşılan barış çabalarıyla daha da altın ivme kazandı yukarı yönlü. Yarım altını aktaralım. Yarım altın 21.613 lira. Alışında ise 21.472 lira. Her kalemde alış ve satış arasındaki makas farkı giderek açılıyor. Her günde değişiyor rakamlar aslında. Tam altında da 43.247 lira satış veriliyor. Gümüşten de bahsedelim. Değerli metallerden bir tanesi. 102.74'te kilogram olarak satışı sürüyor gümüşün de. Aslında gram altın dediğimiz gibi 7.000 lira bandına geliyor. 7.000 liraya yükseliyor diyoruz. Adım adım gidiyor diyoruz. Neden? Çünkü bu ABD ve İran arasında yaşanan olumlu gelişmeler, ılımlı çözüm odaklı ifadelerle birlikte piyasalarda yükselmiş oluyor. Aynı zamanda dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi de önemliydi. Çünkü bu enflasyon verisi, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi onlar için önemli. Çünkü FED'in faiz kararını, bu da dünya piyasalarını etkileyecek. Bizdeki bugün açıklanan enflasyon tahmini ve enflasyon tahmininin ardından yapılan açıklamalar da çok önemliydi. Onları da aktarmak istiyorum. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan şu açıklamalarda bulundu. Savaşın seyrine ilişkin belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürüyoruz. Bu neden önemliydi? Belirsizlik, savaş belirsizliği, jeopolitik konumumuzdaki piyasalara etkisinden dolayı biz yine de Türkiye olarak sıkı ve piyasayı takip eden, belirsizliği takip eden bir duruş sergiliyoruz. Sıkı ve ihtiyatlı bir duruş sergiliyoruz mesajı verdi piyasalara. Bu Mehmet Karahan'ın ve Fatih Karahan'ın verdiği mesaj da aslında çok önemliydi. Piyasalara güven vermesi açısından. Gram altında Kapalı Çarşı'da son durum buydu. Hem ABD enflasyon verisi hem de bugün bizim Türkiye'de açıklanılan enflasyon tahminiyle birlikte gram altında son durum buydu. Bizler de sizlere Kapalı Çarşı'dan aktardık.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Dilara Çivelek aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16'da Beştepe'de DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 467 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilmişti. Çerçeve yasanın meclisten geçmesinin ardından gözler sürecin bundan sonraki aşamalarına çevrildi. Beştepe'deki kabulde terörsüz Türkiye sürecinin bundan sonraki yol haritasının ele alınması bekleniyor. Ve DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan mecliste 467 oyla kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin konuştu. Doğan, gizli saklı bir şey yok, herhangi bir gizli ajandamız da yok dedi. Barışın çok değerli bir imkan olduğunu söyleyen Doğan, birlikte başarabiliriz ifadesinde kullandı.
2: Sürecin hiçbir yerinde hiçbir zaman ayrılıkçı bir talep dile gelmedi. Bir ayrılık talebi yok. Aksine birleşme, bütünleşme, bu birliği ve beraberliği güçlendirmeye dönük adımlar atılıyor. Yasa var. İzleme için meclis var, meclisin iradesi var. Dolayısıyla toplumsal irade, toplumsal destek ve dayanışma var. Yeni kurullar oluşturulacak. Gizli saklı hiçbir şey yok, her şey açık. Herhangi bir gizli ajandamız da yok. Rasyonel olan, ki bunu ilk söyleyen partide biziz, beklentilerimizin tamamını karşılamadığı için bu yasayı değersizleştirmemektir. Barış çok değerli bir

0: imkan ve bu ilk adımla ilk kez bir ihtimalden çok daha fazlası artık. Çok daha fazlasını ancak birlikte başarabiliriz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 467 oyla mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye yasası ile ilgili konuştu. Sabotajlara izin verilmeyeceğini söyledi. Terör artık bitme noktasına geldi dedi. Çiftçinin gündeminde yeni nesil suç örgütleri ve okulların güvenliği de vardı.

0: Numan Kurtulmuş başkanlığında bir toplantı yaptık. Süreci sabote etmek isteyenler olacak. Alınması gereken tedbirlere yönelik kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bakanlık olarak dikkatle takip ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu'ya gidenler bilirler. Yol kenarında güvenlik kontrol noktaları vardı. 2773 tanesini kaldırdık. Terör artık bitme noktasına geldi. Barınak, mağara ve sığınakları imha ediyoruz.
1: Bakan Çiftçi NTV yayınında soruları yanıtladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından alınacak güvenlik önlemlerinin detaylarını da paylaştı. Okullar açılana kadar 30 bin bahçe görevlisinin 81 ilde istihdam edileceğini ifade etti. Bahçe görevlileri okul giriş çıkışlarında görev yapacak. Görevliler öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek. Şüpheli bir durum yaşanması halinde bu durumu okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu da yaptı.
0: Bu yılın ilk 7 ayı içerisinde 518 organize suç örgütüne yönelik 1445 operasyon yapıldı. Faaliyetlerini sona erdirene kadar devam edeceğiz. Yunanistan ve Bulgaristan'la üçlü bir mekanizmamız var. Daha çok düzensiz göçle ilgili görüşüyoruz. Türkiye'de de suç işlemiş ve Bulgaristan'a kaçmış 89 kişinin iadesi sağlandı. Onlar da 24 kişi istiyor. Mücadelemiz sınır dışında devam edecek.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali bir suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
1: Kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı nakit girişleri tespit edildi. Sahte faturalar ve yurt dışından döviz transferi belirlendi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun düğmesine basıldı. 17 kentte 123 adrese baskın yapıldı. Aralarında Kuriş'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi. Hazırlanan raporda bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış satışının veya transfer kaydının bulunmadığına yer verildi. Aktif ticari faaliyet yürütmelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi. Şirket ortakları tarafından diğer şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı da belirlendi. Sahte faturalaşma ve yurt dışından döviz transferi şüphesi de MASAK raporunda yer aldı. Kuriş suç örgütünün şirketlerini yüksek sermayeli yeni şirketlere bölerek farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurduğu da rapora yansıdı. Bu yöntemin para hareketlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı düşünülen şirketlere kayyum atandı. Savcılık soruşturma kapsamında Alihan Kuriş suç örgütünün şifreli e-posta sistemlerini kullandığı, diğer haberleşme platformlarının kullanılmaması yönünde örgüt üyelerine talimat verdiği bilgisine de ulaştı. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona dair açıklama geldi. Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Suç örgütünün Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yaptığını ve bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını değerlendirdiklerini söyledi.
2: İki organize suç örgütü elebaşı Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut, organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yılda geçse, 100 yılda geçse, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk Devleti'nin pençesinden kurtulamayacaklar ifade.

0: neredeyse yer aldı. Amerikan Başkanı Trump'ın geçen ay NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılırken güvenlik sebebiyle uçak değiştirdiği olayına ilişkin yeni ayrıntılar geliyor. Washington Post gazetesine göre CIA, Trump'ın uçak değiştirmesine yol açan İsrail istihbaratına şüpheyle yaklaştı. Ancak riske girmek istemedi.
1: ABD Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdi. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Trump'ın geçtiğimiz ay NATO zirvesinin yapıldığı Ankara'dan ayrılırken havalimanından gizlice uçak değiştirdiği operasyonda yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Washington Post gazetesi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail'den gelen İran'ın suikast gerçekleştirebileceği istihbaratına şüpheyle yaklaştığını belirtti. İstihbarat konusunda bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in saldırı tehdidi hakkında CIA'yı bilgilendirdiği, ancak CIA yetkililerinin bu istihbaratı ikna edici bulmadığı ifade edildi. Gazeteye konuşan yetkililerden biri, istihbaratı ABD kaynaklı değil, İsrail kaynaklı ve güvenilirliği düşük olarak nitelendirdi. Bir diğeri ise gizli servis, bu başkanla 3 kez saldırıdan kıl payı kurtuldu. Riske girmek istemedikleri için yapmaları gerekeni yaptılar, dedi. Washington Post gazetesi 11 Ağustos'ta yaptığı haberinde Trump'ın NATO zirvesinin ardından Ankara'dan İran tehdidi nedeniyle gizli bir şekilde ayrıldığını belirtmişti. Gazeteye göre kameralar önünde eski Air Force One uçağına binen Trump, sonradan gizlice daha küçük bir uçak olan Air Force C-32'ye geçip Ankara'dan ayrılmıştı. İddiaların üzerine açıklama yapan Trump da Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğrulamıştı.
0: Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangını az önce aktarmıştık. Son durumu bize şimdi Uzay Kesmen anlatacak. Şehir merkezine yakın yerde dedik Uzay, hatta şu an ekrana da getiriyoruz. Son durum nedir? Seni dinleyelim.
2: Yangın an itibariyle devam ediyor. Burası Edremit'te Kaz Dağları'nın etekleri altında ekrana gelen görüntüler. Bölgede yoğun duman oluşmuş durumda. Yangın yaklaşık bir saat önce çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle Kaz Dağları'nın eteklerinde, ki yangın yerleşim yerlerine çok yakın bir bölgede devam ediyor. Saat 14 sıralarında özellikle Kaz Dağları'na yakın olan Fatih Mahallesi ve Kadıköy mahallelerinin hemen yanı başındaki bu alevler rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü ve bu iki mahalleyi tamamen sarmış durumda. Şimdi dünden bu yana zaten meteoroloji uyarı yapıyordu. Özellikle Kuzey Ege ve Marmara bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılıyordu. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü kuvvetli rüzgar ve fırtına, evet, yangının çıkmasına bir neden değil ama söndürme çalışmalarının güçleşmesi konusunda çok önemli bir sebep. Yani rüzgarla beraber, ki bölgede rüzgarın Poyraz'ın hızında saatte 65 ila 70 kilometreye kadar ulaştığı yönde bilgiler var. Bu nedenle de rüzgar da burada çıkan yangını bir anda büyüttü ve şu anda Edremit ilçesinde, Balıkesir'de iki mahallenin hemen yanı başında Kaz Dağları'nın eteklerinde bu yangın sürüyor. Müdahale var. Yangının çıkmasıyla beraber bölgedekiler ilk etapta kendimiz acaba yangına müdahale edebilir miyiz diye burada mahalleli bir şekilde örgütlendi ve yerleşim yerlerinin yakın noktalardaki alevlere müdahale etmek için çalışmalara başladı. Bir yandan da hem orman ekiplerine hem itfaiye ekiplerine haber verildi. Şu anda bölgede hem Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı aragözler var. Bir yandan da havadan müdahale de başladı. Buradaki özellikle yangının yerleşim yerlerine, yani ki burada yangının devam ettiği bölgenin hemen yanı başında siteler, binalar, apartmanlar var. İşte bu noktalara sirayet etmemesi, yayılmaması için de hem karadan aragözlerle, havadan da helikopterlerle yoğun bir şekilde şu anda yangının devam ettiği bölgelere müdahale ediliyor. Nokta atışı müdahale edilmeye çalışılıyor. Tabii bölgede tedbiren jandarma ekipleri yerleşim yerlerine yakın yerlerde tedbir almış durumda. Araç geçişleri kontrolü sağlanıyor. Yine iş makinelerinin de yine bu dağın eteklerinde yangının devam ettiği ormanlık alana girerek bir anlamda ekiplerin de çalışmasını kolaylaştırmak için yol açarak buradaki müdahalelerini sürdürdüğünü görüyoruz. Şimdi az önce an itibariyle Orman Genel Müdürlüğü Müdürlüğü'nden de devam eden yangınlarla ilgili anlık bir durum güncellemesi bilgi notu geldi. Balıkesir'de şu anda bahsettiğimiz ekranda gelen görüntülerden de gördüğünüz işte Edremit'teki yangın, yine Dursunbey'de Balıkesir'de bir başka yangın var. Bilecik merkezde de yine bir yangın devam ettiğini biliyoruz. Tüm bu yangınlara da 13 uçak 6 helikopterle müdahale edildiği konusunda da yine Orman Genel Müdürlüğü'nden bir bilgi var. An itibariyle yangına da müdahale devam ediyor.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Uzay kesme inşallah en kısa zamanda söndürülür. Tabii şiddetli fırtınanın da etkisi maalesef her zaman olduğu gibi var. Şimdi biraz dışa da bakmaya devam edelim. Aslında biraz önce Trump'ın haberini vermiştik. İsrail istihbaratına güvenmedi ama yine de işte farklı bir şekilde ülkemizden ayrıldı. Diğer yandan neyi konuşuyoruz? Amerika ile İran arasındaki bu ateşkesin uzatılacağı iddiası o gündemde. İran'dan da sert açıklamalar geliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor derken İran ordusu ülkenin füze kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığını savundu. Hürmüz Boğazı'nın ise İran şartları kabul edilene kadar açılmayacağı belirtiliyor.
1: İran'la ABD arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürerken Tahran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor dedi. Pakistan hükümetinden kaynaklar ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağını açıklamış, İran'dan iddiaya yalanlama gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, mevcut savaşın geçmiştekilere kıyasla daha karmaşık olduğunu belirterek, düşmanın ülkeyi içeriden çökertmeyi hedeflediğini söyledi. İran ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin füze ve insansız hava aracı kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığı öne sürüldü. Askeri güç ve diplomasinin eş güdüm içinde hareket ettiği, ABD'nin stratejik olarak yenildiği savunuldu. Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verildi. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak denildi. ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığına ilişkin peş peşe yaptıkları açıklamalar gerçeği değiştirmiyor ifadesi kullanıldı. ABD Başkanı Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söylemiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip ve bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum demişti.
0: Bu arada Umman karasularına vurulan Rus tankerinden petrol sızmaya devam ediyor. Sızıntı Umman kıyılarına kadar ulaştı. Üstelik hava koşulları nedeniyle de müdahale edilemiyor.
3: Vurulan Rus tankerinden sızan petrol Umman kıyısına kadar ulaştı. Ancak 400 kilometre karelik alana yayılan sızıntıya müdahale edilemiyor. Rusya'dan Asya'ya 800 bin varil petrol taşıyan tanker saldırıya uğramış ve 30 Haziran'da Umman karasularında karaya oturmuştu. Gemiden sızan petrol önce Umman adalarına ilerledi. Ardından bazı petrol birikintileri ana karaya kadar ulaştı. Bölgede petrol sızıntısına karşı acil durum planı devreye sokuldu. Ancak muson rüzgarları ve ağır hava şartları gemiye erişimi kısıtlıyor. Kurtarma operasyonlarının gecikmesine neden oluyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre Rus petrol tankeri ilk olarak 8 Haziran'da Yemen açıklarında arıza bildiriminde bulunmuştu. Gemiye yönelik saldırı sonrası patlama yaşanmıştı. Ancak saldırının kaynağı hala bilinmiyor.
0: Evet, henüz ateşkes haberi gelmese de İran-ABD hattında tansiyon düşük. Ama şimdi de yeni bir kriz var. Yemen ve Kızıldeniz'deki saldırılar hız kazandı. Son durumu konuşacağız. Bölge için ne anlam ifade ettiğini Yusuf Bahadır Keskin konuğum. Merhaba, hoş geldiniz haber hattına.
4: Hoş bulduk Ayşe Hanım, iyi yayınlar.
0: Evet, teşekkürler. Şimdi her tarafta bir ayrı kriz var tabii. Burada Husiler Suudi Arabistan'a saldırıyor. Yemen'deki tanınan, uluslararası anlamda tanınan hükümette Husileri vuruyor. Dolayısıyla hem ülke içinde bir çatışma var, hem Suudi Arabistan'a yönelik tehditler var. Bir de tabii ki o su yollarının güvenliği de böylelikle riske girmiş oluyor. Ne dersiniz? Yeni bir kriz mi kapıda artık?
4: Aslında bu kriz ufak çaplı olarak kendini gösteriyordu. Yemen özelinde bahsedecek olursak 15 seneye aşkın bir süredir bu kriz yaşanıyor. Yani dünyada Afrika kıtasının dışında dünyada açlığın en çok görüldüğü ülke Yemen. Afrika kıtası dışında kalan tek ülke bu sıralamada. Ve oradaki insani kriz, siyasi kriz, askeri çatışma...

0: uzun yıllardır devam ediyor. Bunu işte Suudi Arabistan'ın bir dönemki saldırıları körüklemişti. Suudi Arabistan orada belki bataklık demek ne kadar doğru bilmiyorum ama oraya saplanmıştı. Çıkmak için de İran'la normalleşme yoluna gitmişti. Yaklaşık 4 sene önceki girişimlerden bahsediyoruz ama 4 senenin sonunda bambaşka bir konjonktür ortaya çıktı. Her zaman İran'ın stratejik su yollarını tehdit edebilme kapasitesinin ikinci ayağı Babülmendeb olarak gösteriliyor. Burada da Husiler aracılığıyla böyle bir strateji var. Ama tabii Ayşe Hanım şunu söylemek lazım. Husiler mesela bir Hizbullah gibi ya da işte Irak'taki Haçlı Şabi gibi tamamen İran'ın güdümünde, tamamen Tahran'dan yönetilen bir örgüt olarak tanımlanmamalı. Kendisi daha özerk bir aktör olarak hareket edebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Ama tabii ki İran'dan ciddi destek aldığı ve İran'la işbirliği içerisinde olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Bu noktada Suudilerin köşeye sıkıştırılması, Suudiler kanalından Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı şekilde zorlanması, baskı altına alınması ve aslında İran'a yönelik saldırıların küresel maliyetinin arttırılması için Hürmüz Boğazı'ndaki o kapanmayı Babülmendep'teki daralmayla birleştirdiğimizde ciddi bir çarpan etkisi ortaya çıkacak. Kaldı ki Suudi Arabistan bu İran'a yönelik saldırı sürecinde sürekli olarak o bölgedeki yani Kızıldeniz'e açılan batıdaki limanları kullanmaya başlamıştı. Oraların artık baskı altına alınmaya başladığını görüyoruz. İster istemez tabii Husilerin kendi ayrı ajandası olsa da temelde İran'dan çok bağımsız tamamen kendi çıkarlarını öncelikleyerek hareket ettiklerini söylemek çok doğru olmayacak. Bu noktada Yemen'in içindeki süreç de önemli. Çünkü oradaki süreç aslında yine uzun yıllardır devam eden bir süreç. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir meşru yönetim var. İşte Husilerin kontrol altına aldığı bir alan var. Suudi Arabistan 2015'te kararlılık fırtınası operasyonuna başlarken Birleşik Arap Emirlikleri'ne de o koalisyonda yer vermişti. Hatta biraz da oraya güvenmişti. Genç bir savunma bakanıydı o zaman Veliaht Prens Muhammed Bin Selman. Ama baktı ki orada Muhammed Bin Zayed'in başka bir ajandası var. Güney Geçiş Konseyi adı altında oradaki stratejik noktaları kendi kontrolü altında tutma, imkanı olursa belki Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni emirlikleri olarak bağlama, Mayun Adası'nı, Sokotra Adası'nı böyle bir gündemi olduğu ortaya çıkınca Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler de gerilmişti. Yani Yemen gerçekten Suudi Arabistan adına bir açmaz olmuştu. Şimdi orası tekrar hem Suudi
1: Isınıyor.
0: Arabistan için hem de aslında müttefikleri ve küresel ticaret için ciddi bir tehdit
1: Evet.
0: olarak ısınıyor yeniden.
1: Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu haftalık bilgilendirme toplantısında aslında bu Kızıldeniz İttifakı'na dair de bir açıklama var. Onu bir size de aktarayım, izleyicilerimize dinlesin. Babülmendeb Boğazı'na seyir serbestisinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulmasına yönelik olarak hali hazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz de katılıyor dedi. Dolayısıyla burada bir yeni bir oluşum mu bekliyoruz? Bunu Mekke anlaşmasıyla bağlantılandırmak yerinde olur mu? Ne dersiniz?
0: Mekke Anlaşması'nın aslında kapsamına giren bir olay. Çünkü Suudi Arabistan
1: bir
0: doğrudan
1: Ankara'ya,
0: müdafaa
1: pardon
0: oluyor.
1: Yusuf Bey, bir Ankara'ya dönelim. DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi bir açıklama yapıyor.
2: İstemeyiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor. Bu konudaki beklentilerimizi ifade edeceğiz. Umarız en kısa zamanda sonuca ulaşırız. Böyle bir beklenti içerisindeyiz.
3: Evet. Buyurun sorunuzu.
4: İtibaren yeni yasama dönemi başlayacak. Sizin de bazı istekleriniz vardı. Çerçeve yasa dışında da bazı kanunlarda düzenleme yapılmasına dair talepleriniz vardı. Onunla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüş alışverişi olur mu?
3: Şöyle söyleyelim. Barış uzun, ince ve zorlu bir yoldur. Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız vardır. Barış hukuku bu yolu sağlıklı ve güçlü yürümenin de zeminini oluşturur. Mecliste 11 Ağustos'ta büyük bir çoğunlukla, tarihi bir mutabakatla kabul edilen yasa barış hukukunun ilk temel taşı oldu. Elbette barış hukukunun başka unsurlara da ihtiyacı vardır. Bir de bu ilk önemli adımın uygulanması gerekiyor. Bunları elbette değerlendireceğiz. Uygulama aşaması, bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız. Bizim fikirlerimiz var, önerilerimiz var, onları da ileteceğiz. Barış hukukunun diğer unsurlarını da nasıl bir yol haritasıyla oluşturmak gerektiğine dair fikirler de paylaşılacaktır.
5: Efendim,
3: ya, buyurun.
5: Yok. Çok özür dilerim, kestim ama Öcalan'dan bir açıklama daha bekleniyor. Özellikle son iki gündür kamuoyunda konuşuluyor. Yeni bir çağrı yapacağı konuşuluyor. Bu çağrıya yönelik bir içeriğine yönelik bir bilginiz var mı efendim?
3: Bizim bu konuda herhangi bir bilgimiz yok. Henüz adaya bir ziyaret gerçekleştirmedik biliyorsunuz yasa kabul edildikten sonra. Onu da planlayacağız. İmralı ziyaretimiz de planlanacak. Orada bunları da elbette görüşeceğiz.
2: En kısa zamanda adaya gitmeyi de planlıyoruz.
4: Sürecin uzamaması için bir takım taleplerde bulunacağınızı anlıyoruz bu görüşmede. Ne tür talepler olabilir bunlar? Yani silah bırakmadan sonra, çünkü o başvuru süreci devreye girecek. Bu sürenin kısaltılması için ne yapılması gerekiyor?
3: Şöyle söyleyelim ona da, şimdi kanunu incelediğinizde görürsünüz ki kurulların oluşması gerekiyor. Böylece bu süreç kurumsallaşmış olacak. Çıkan yasa kurumsallaşmanın da temel unsurlarını belirtiyor, içeriyor, düzenliyor. Şimdi bunların da hızla devreye girmesi gerektiği açık. Sürecin kurumsal ve hukuki zeminde ilerlemesinin ilk adımı kurulların oluşturulmasıdır. Başvurular, yani diğer kısımlarla ilgili uygulama ancak bu kurullar oluşup Milli Güvenlik Kurulu'nun da karar vermesi ve bu kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla olacaktır. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede en kısa sürede de tamamlanması gerektiğini söylüyoruz. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımıza aynı fikirleri ileteceğiz.
4: Efendim, MHP lideriyle de, Devlet Bahçeli'yle ve diğer siyasi parti liderleriyle de bir görüşme olur mu?
2: Şu an öyle bir şey yok ama planlayabiliriz elbette ki. Biz zaman zaman yapıyoruz zaten bunları, yapmıyor değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra bizim hızlı bir şekilde aslında Sayın Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Belki daha sonrası hem Numan Bey'le, meclis başkanımızla, çünkü bir izleme kuruluna da ihtiyaç var bu dönemde. Mecliste kurulacak olan bir izleme kurulu. Bununla ilgili bir görüşme gerçekleştirebiliriz ama siyasi partilerle de elbette ki rutin olarak görüşmelerimiz devam eder. Fakat şu an planlanmış bir şey yok. Bunu ifade edeyim. Bunun dışında aslında yasal çerçeveye bağlı olarak Milli Güvenlik Kurulu raporu beklenmeden anayasa ve AHİM kararlarının bir an önce uygulanması konusundaki düşüncelerimiz de önemli. Bu konuda büyük bir beklenti var toplumda. Bunların hayata geçmesini elbette ki söyleyeceğiz ama bu da önemli bir başlık olarak önümüzde duruyor. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var. Bunu belirtelim.
5: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik bir...
2: Her konuyu konuşacağız. Her konuyu konuşacağız.
6: Görüşürüz. Numan Bey'le görüşlerinizi ifade ettiniz. Meclisin tatile girdiği dönemde bu izleme kurulunun oluşturulması mümkün olabilir mi?
2: Olabilir tabii. İsterse Sayın Kurtulmuş yapabilir bunu. Teşekkürler.
3: Teşekkür ederiz arkadaşlar.
1: Pervin Buldan ve Mithat Sancar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerinden hemen önce mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Birçok önerileri olduğunu, bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'na ileteceklerini söylediler. Şimdi tekrar biz bir Körfez'e, bölgeye bir dönelim. Çünkü Yusuf Bahadır Keskin'le konuşuyorduk bu Yemen'in içerisindeki karışıklıkları, işte Suudi Arabistan'ın verdiği cevaplar. Ama en son Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu bilgilendirme toplantısında yapılan Kızıldeniz İttifakı'ndan bahsettik. Yani Türkiye'de Babülmendeb Boğazı'nda seyir serbestisinin korunabilmesi için uluslararası bir aslında koalisyonun parçası olmak üzere katıldığını belirtmiş. Tam da dedik ki acaba hani bu son yapılan bu Mekke anlaşmasıyla da ilintili midir? Onunla bir koordinasyon var mıdır diye sormuştum. Yarım kalmıştı, buyursunlar.
0: Mekke anlaşmasının kapsamından bağımsız bir süreç olduğunu söylemek ya da bağımsız bir durum olduğunu söylemek çok doğru olmayacak Ayşe Hanım. Yani Suudi Arabistan'ın toprakları Gizan, Yanbu doğrudan hedef alındı. Bu süreçte anlaşma imzalandıktan sonraki birkaç günlük süreçten bahsediyorum. Bu da ister istemez tabii anlaşmanın gerek görüldüğünde, bütün taraflar tarafından gerek görüldüğünde müdahale belki ortamını oluşturabilir. Ama şu aşamada siyasi olarak böyle bir ortamın oluştuğunu söylemek çok doğru olmayacak. Aslına baktığımızda Husilere karşı mücadelesinde kısmi bir işbirliği vardı. Gerek Pakistan'ın gerek Türkiye'nin savunma sanayi ekipmanı ihracatı boyutuyla Suudi Arabistan'a destek verdiğini biliyoruz. Bu neden önemli? Suudi Arabistan Yemen'deki operasyonları dolayısıyla Batı'dan bir dönem özellikle yoğun bir ambargoya uğramıştı. Bilhassa Amerika'da demokratların olduğu dönemde. O dönem Türkiye'den işte insansız hava araçları satın almaya başlamıştı. Hatta Türkiye'nin en büyük savunma sanayi ihracatı Suudi Arabistan'a gerçekleşmişti. Tabii aslında bunu soruya cevap vermek için Suudi Arabistan'ın Yemen'e dönük yeni stratejisine bakmak lazım. Yani Muhammed Bin Selman'ın o saplandı dediği bir bataklıktan çıktıktan, kendini görece kurtardıktan sonra nasıl bir strateji izlediğine bakmak lazım. Şu bir gerçek ki Riyad oraya Yemen'e dönük kapsamlı bir savaşla, kapsamlı bir Yemen savaşıyla karşılık vermek istemiyor. Bu sürecin içerisine yeniden girmek istemiyor. Evet. Bunun yerine uluslararası güçlere, yani sadece buna Mekke Anlaşması boyutuna bakmayalım. Kızıldeniz'de 14 tane bölge ülkesinin katıldığı bir koalisyon oluşturuldu. Deniz Güvenliği Koalisyonu. Ve bu koalisyon üzerinden bir hareketlilik başlatılmaya çalışıldı. Suudi Arabistan'ın güvenliğinden de ziyade buradaki geçiş yollarının güvenliğini sağlamak için. Evet. Şunu da ekleyeyim. Olası bir kara operasyonunda Suudi Arabistan kendi askerlerini ya da işte Pakistan'ın, Türkiye'nin askerlerini oraya sürmek kapasitesinin de çok olmadığının farkında. Türkiye'nin ve Pakistan'ın buraya kara operasyonuna yanaşmayacağını da farkında ki Pakistan zaten 2021-2022 döneminde Suudi Arabistan doğrudan talepte bulunmuştu. Buraya muharip asker gönderin diye parlamento reddetmişti. Hatta ilişkiler gerilmişti. Suudiler 8,5 milyar dolarlık bir krediler vardı Pakistan'dan alacakları. Bunu öne çekmişlerdi takvimi. O zaman ya destek vermiyorsa muharip asker, o zaman paramızı verin geri diyerek, hani birazcık amiyane tabirle böyle bir süreç gelişmişti. Ama bundan sonra kara operasyonu yapmayacak anlamına gelmiyor. Bu yapacağı operasyonda Yemen hükümet güçlerinin öne çıkmasını istiyor. Orada bu hükümet güçlerinin maaşlarını zaten Suudi Arabistan ödüyor büyük ölçüde. Ama tabii bu yeterli motivasyonu sağlıyor mu o askerlerde? Burada bazı soru işaretleri ortaya çıkıyor. Avrupa ülkeleri de aynı şekilde yeniden Yemen savaşına sürüklenilmesini istemiyor. Böyle baktığımız zaman orada bir savaştan ziyade su yollarının korunması önceliği ön plana çıkıyor. Tabii şunu da eklemek lazım. Türkiye'nin bu konuda geçmişten tecrübeleri var. Belki Yemen'deki aktörlerle muhatap olmadı ama Somali'de o dönem korsanlara yönelik operasyonda işi oradaki koalisyona dahil olmuştu Türkiye ve deniz kuvvetleri. Baktığımız zaman Türkiye'nin dünyada öne çıkan bir deniz kuvvetleri var. Somali'de çok büyük bir askeri varlığı var. Bunlar bir araya geldiğinde oradaki dengeleri değiştirebilecek bir aktör Türkiye. Ama nasıl bir strateji belirleyecek? Doğrudan müdahil olup orada bir operasyona, güvenlik sağlama operasyonuna katılacak mı? Bunu belki de biraz daha ilerleyen açıklamalarda daha net okuyabiliriz.
1: Yani tabii Husilerle karada mücadele etmek de çok kolay değil. Kolay olsaydı tanınan değil mi? Hükümetin askerleri mücadele edebilirdi. Çünkü orada daha derin, daha tehlikeli bir sokak savaşı görüyoruz. Yani dolayısıyla o yüzden kimse de ayak bassın istemiyor kendi askeri oralara.
0: Ayşe Hanım, Husiler dediğimizde bir de şöyle bir gerçeklik var. Sadece bir gerilla yapısından bahsetmiyoruz. Aslında orada kurumsallaşmış, devletleşmeye giden bir yapıdan bahsediyoruz ki dini altyapısı var, işte siyasi altyapısı var, askeri unsurlar var. Belli bölgede vergi toplayan, devlet görevini üstlenen bir aygıttan bahsediyoruz. Evet, meşru değil, uluslararası alanda bir meşruiyetten bahsetmiyorum ama evet, o altyapısı var. Ve aslında coğrafyayı da hesaba attığınızda, bu işin silah kaynaklarının da kesilememesini de değerlendirdiğimizde ister istemez hem ideoloji, hem silah, hem güç savaşılması zor bir aktör haline geliyor. Karşısındaki aktörler biraz daha dağınık. Yani Suudi askerleri dahi orada savaşmak istemiyor. Yemen'in içindeki unsurlar da bir araya getirilemiyor. Yayının başında bahsettiğim Birleşik Arap Emirlikleri'nin yarattığı o ayrı baş çekme olayı da işin içine girdiğinde mücadele biraz daha zorlaşıyor. Tabii olan arada Yemen halkı da oluyor maalesef. Çok gerçekten biz Gazze'deki soykırım başladıktan sonra İsrail soykırımı biraz ikinci plana atıldı Yemen, ama Yemen'de de gerçekten çok büyük insani kriz yaşanıyor. Bunu da eklemek lazım.
1: Ve yıllardır, yani 10 yıllardır yaşanıyor maalesef. Çok teşekkür ediyorum Yusuf Bahadır Keskin. Evet, şimdi bir Beyaz Saray'a bakalım çünkü orada bir görev değişimi var. Amerikan Başkanı Trump, sözcü Caroline Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Tarihteki en genç Beyaz Saray sözcüsü olan Leavitt'in ayrılma gerekçesi ailesine daha fazla zaman ayırmak.
7: This will likely be my last gaggle for some time.
8: Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt görevinden ayrılıyor. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı.
7: That they are looking into how a reporter's number was.
8: Sosyal medyadan bir açıklama yapan Trump, Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Beyaz Saray sözcüsünün küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için bu kararı aldığını söyledi. Leavitt, en üst düzey danışmanlarımdan biri olacak dedi. 28 yaşındaki sözcünün tarihteki en iyi Beyaz Saray sözcülerinden biri olduğunu da belirtti. Sözcü Leavitt de sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kısa süre önce doğum yaptığını hatırlatan Leavitt, Beyaz Saray sözcülüğü görevinin dünyanın en zor

0: işlerinden biri olduğunu söyledi. Bu nedenle çocuklarına yeterince zaman ayıramadığını ifade eden Levitt, buruk bir şekilde Beyaz Saray'dan ayrılma ve hayatımda yeni bir döneme başlama kararı aldım dedi. Kariyerine 2019'da Beyaz Saray'da Başkan Trump'a gönderilen mektupları yanıtlayarak başlayan Levitt, 2020'de Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı görevine getirilmişti. 28 yaşındaki Levitt, 1,5 yıldır da Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapıyordu. Bu göreve getirilen tarihteki en genç isimdi. 1 Mayıs'ta ikinci çocuğunu dünyaya getiren Levitt, kısa süre sonra doğum iznini sonlandırarak görevinin başına dönmüştü.
1: Tıptaki gelişmeler hastalıklara çare üretmeye devam ediyor ancak son araştırmalar tüm bunlara rağmen ömrümüzün giderek kısaldığını ortaya koydu. Özellikle 1970 sonrası doğanların ölüm oranı önceki nesillere göre daha yüksek. Uzmanlar çocuklar ebeveynleri kadar yaşamayacak diyor. Peki bunun nedeni ne? Buse Devire'nin haberi geliyor.
2: Yaşlı fakat sorumlu bir nesil var şu an elimizde.
3: Şimdi ben 19 yaşındayım. Biz dünya işte belim ağrıyor, sırt problemlerim falan var. Yani düşününce o kadar yaşamayız gibi geliyor.
4: Dedenin annesi 125, biz doktor yüzü görmedi. 125 yaşında.
5: Tıp ilerledi, ilaçlar gelişti, tedaviler çeşitlendi. Teknoloji, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz parçası oldu. Ancak insan ömründeki artış beklenen hızda değil.
6: Yaşam koşullarına göre uzun yaşayabilir miyiz?
2: Yaşlı nüfusun hastalıklarla mücadele etti. Genç nüfusun da çok yaşamadığı bir döneme girdik.
5: Bilim dünyasının saygın dergilerinden PNAS'te yayınlanan araştırmada bu yöndeki verileri doğrular nitelikte.
2: PNAS'in yayınında şöyle bir şey söylüyor. Biz eskisi çocuklarımız bizden daha az yaşayacak. Çok iddialı bir başlık. Gerçekten de yapılan çalışmalar görüldü ki biz hep ömrü uzayacak zannediyorduk. Fakat ömrün uzaması artık yavaşladı.
5: Araştırma gösterdi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama yaşam beklentisi 2010-2019 yıllarında yalnızca 0,26 yıl arttı. Önceki dönemlerde ise her 10 yılda ortalama 1,78 yıllık artış kaydedilmişti.
7: Benim nenem 105 yaşına kadar yaşamıştı. Çok sağlıklıydı.
5: Teknoloji gelişti. Sağlık sektöründe pek çok hastalığa çare bulunmaya başlandı. Haliyle insanlar da ömrünün daha uzun olacağını düşünüyor olabilir. Ancak yapılan araştırmalar bunu tam tersi olduğunu ortaya koydu. Çünkü genç ölümler artmaya başladı. Haliyle çocuklar ebeveynlerinden daha mı az yaşayacak sorusu gündeme gelmeye başladı. Peki bunun nedeni ne?
2: Genç yaş kanserleri çok arttı. Genç yaşta meme kanserleri, kolon kanserleri o kadar çok görüyoruz ki. Artık kalp damar hastalıkları çok arttı. Kalp ritim problemleri, kalp krizleri erken yaşlara düştü.
5: Araştırmaya göre özellikle 1970 sonrası doğanların ölüm oranı önceki nesillere kıyasla daha yüksek.
2: Yaşam tarzımız, beslenmemiz, hareketsizliklerimiz, ortamdaki toksik yük birçok sebep var. Hatta bir iddia var, 100 yaşına geçecek insan artık göremeyeceğiz.
5: Eskiler daha mı iyiydi yani özellikle yaşam koşulları?
8: Eski toprak diye bir şey var, köy hayatı diye bir şey var yani. O da işte sağlık sektöründe geride kalıyor.
9: Ben 88'im.
5: Maşallah. Ailenizde en çok yaşayan kaç yaşına kadar yaşadı?
9: Şu ana kadar benim.
5: Sizsiniz. Nedir peki, var mı bir sırrınız?
9: Güzel uyku, güzel gıda, sevmek, sevilmek.
1: Böylelikle haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Akşamın maçıyla başlayalım. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında saat 20'de evinde Çeke ekibi Hradec Kralovo ile karşılaşacak. Temsilcimiz 1-0 kazandığı maçın rövanşını da alarak tur atlamayı planlıyor.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu için sahaya çıkıyor. Siyah beyazlılar 3. eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Hradec Kralovo'yu konuk edecek. Mücadelede İsviçreli hakem Urs Scheinder düdük çalacak. Siyah beyazlı takım deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında rakibini yenerek playoff turuna yükselmeyi hedefliyor. Siyah beyazlı ekip Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını playoff turuna yazdıracak. Hradec Kralovo'nun müsabakada alacağı tek farklı galibiyetlerse maçı uzatmaya götürecek. Konuk ekip karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak. Beşiktaş'ta Kralovo karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. İlk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kouattara cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kralovo'yu geçmesi halinde playoff turu aşamasında rakibi de belli oldu. Siyah beyazlılar Çekya ekibini geçmesi durumunda Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris ile playoff turunda karşılaşacak. Litvanya takımı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e 5-0 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek Avrupa Ligi playoff turuna kaldı.
0: Beşiktaş yeni sezon kadro çalışmalarına da devam ediyor. Siyah beyazlar serbest statüde bulunan yıldız oyuncu Dušan Vlahović ile anlaşma sağladı.
2: Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Sırp golcü Dušan Vlahović, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için İstanbul'a geldi. Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlar serbest statüde bulunan golcü oyuncu Dušan Vlahović ile anlaşmaya vardı. Başkan Serdal Adalı, As Başkan Murat Kılıç ve golcü futbolcuyu taşıyan uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Dušan Vlahović, terminal çıkışında bulunan taraftarları selamladıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
3: Şampiyon olmak istiyoruz. Çok mutluyum. Harika bir duygu gerçekten. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.
2: Yıldız oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. İmza töreninin Cuma günü 19.03'te olması bekleniyor.
0: Fenerbahçe, santrafor bölgesine bir takviye daha gerçekleştirdi. Sarı lacivertler her konuda anlaşma sağladığı Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu İstanbul'a getirdi. Lukaku bugün sağlık kontrolünden geçti. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü Lukaku İstanbul'a geldi. Sarı lacivertli ekip son olarak İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Lukaku'nun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştı. Lukaku anlaşmanın sağlanmasının ardından İstanbul'a geldi. Havalimanı çıkışında taraftarların ilgisiyle karşılaşan Lukaku taraftarlarla birlikte tezahüratlarda bulundu. Oyuncunun sağlık kontrolleri de bugün gerçekleştirildi. Belçikalı oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyon olması durumunda +1 yıllık opsiyon devreye girecek. Kulüpten yapılan açıklamada yeni transfer Romelu Lukaku için imza töreninin yarın Çobani Stadyumu'nda saat 11.30'da yapılacağı bilgisi de verildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Metin Oktay Fair Play ödülleri gecesinde açıklamalarda bulundu. Transfer dönemine değinen Özbek, en doğru zamanda en iyi transferleri yapacaklarını söyledi.
4: 4 yıl üst üste şampiyon olan bir Galatasaray var. Ekonomisini düzelten bir Galatasaray var. Dünyada marka değerini büyüten bir Galatasaray var. Benden tüm bu emeği ve başarılı gidişatı çöpe atıp sadece bugünü kurtaran kararlar vermemi isteyenler, eğer böyle birileri varsa şunu bilsinler ki bunu yapmayacağım. İki alkış alayım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım.

0: Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için de her türlü fedakarlığı yapacağım. Değerli hazırım, herkes bunun farkında olsun. Çocuklarıma ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras üst üste 5. şampiyonluktur. Bunu herkes böyle bilsin. 27. şampiyonluğu benden daha fazla isteyen hiç kimse olamaz.
1: Futbol dünyasının önemli organizasyonlarından İspanya Süper Kupası 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek. Organizasyon 2-7 Şubat tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak. İspanyol futbolunun devlerini karşı karşıya getirecek Süper Kupa organizasyonuna İstanbul ev sahipliği yapacak. Turnuva kapsamında oynanacak karşılaşmalar Atatürk Olimpiyat Stadında futbol severlerle buluşacak. İspanya Süper Kupası'nın mevcut formatında organizasyona 4 takım katılıyor. La Liga ve Kral Kupası'nda elde edilen dereceler doğrultusunda belirlenen ekipler kupaya ulaşabilmek için mücadele edecekler. Bu doğrultuda Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve Atletico Madrid turnuvada boy gösterecek. Yarı final karşılaşmalarının ardından kazanan iki takım finalde karşı karşıya gelecek ve 2027 İspanya Süper Kupası'nın sahibi de İstanbul'da belli olacak. Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'la Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ve saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Habertürk'te HT360'tasınız. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bir saat boyunca beraber olacağız. Bu bültenin manşetleriyle başlayalım. Editörüm Deniz Gez'le beraber hazırladığımız bültenin ilk üçüne şunları koyduk. Süreç yasasına bakacağız. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin hemen sonrasında elbette atılacak adımlarla ilgili çok hızlı hareketler söz konusu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek. Toplantı gündemini ve süreçte bundan sonra ne olacak, buna bir bakacağız. Ayrıca DEM Parti heyeti bu toplantı öncesinde bir açıklama yaptı. O açıklamayı da ekranlarımıza taşıyacağız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltında. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'nın da bu meseleye dair açıklaması var. Aktaracağız HT360'da. Dünya ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'den gidişini konuşuyor. İstihbaratın İsrail'den geldiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de ABD gizli servisinin istihbarata güvenmediği fakat risk almak istemediği de iddia edildi. Biz bunu HT360'da şöyle etraflıca bir konuştuk. Bu mesele nasıl olmuştu diye detayları var. Onları da aktaracağız. HT360 başlasın. Bu arada Balıkesir, Edremit'te orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor maalesef. Habertürk İstihbarat Şefimiz Uzay Kesmen bölgedeki yangına ilişkin son gelişmeleri aktaracak bize. Uzay.
1: Çok sıcak bir gelişme. Yaklaşık 2 saat önce senin de bahsettiğin gibi Balıkesir'de Edremit ilçesinde bu yangın Kaz Dağları'nın eteklerinde başladı. Yerleşim yerlerine çok yakın bir bölge, özellikle Kadıköy Mahallesi ile yine Fatih Mahallesi'nin yanı başındaki ormanlık arazide bu yangın şu anda devam ediyor. Orman dışı alanda başlayan bir yangından bahsediyoruz. Ancak orman dışı başlayan bu yangın rüzgarın, bölgedeki kuvvetli rüzgarın da etkisiyle bir anda ormanlık alana sıçradı. Evlerde kuvvetli rüzgarla beraber büyüdü. Yangının yerleşim yerlerine çok yakın olmasından dolayı haberi alır almaz Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere itfaiye ekipleri ve yine havadan da helikopter ve uçaklarla yangına müdahale başladı. Yerleşim yerlerine yakın olduğu için de buradaki ekip sayısının da her geçen dakika arttığını vurgulamak lazım. Yangın Kadıköy Mahallesi'nde Fatih Mahallesi'ni tamamen dumana boğmuş durumda ama az önce yayına girmeden önce son aldığımız bilgiler özellikle yangının yerleşim yerlerine yönelik bir tehdit oluşturmadı. En azından bu tehdidin şu an için engellendiği konusunda bir bilgi var. Edremit Kaymakamı, Kaymakam Vekili Muhammed Evlice de bir açıklama yaptı az önce ve bu bilgiyi doğruladı. Şu an için bir tahliye durumu yok. En azından mahalle boyutunda bir tahliye durumu söz konusu değil. Sadece riskli alanda bulunan 7-8 vatandaşımızı tahliye ettik. Yerleşim yerine yakın bölgedeki kişiler de bunlardı ama bunun dışında bir mahalleyi tahliye edilecek boyutta bir ciddi risk kalmadığını da söyledi ama bu tabii ki rüzgarın anlık yön değiştirmesi, rüzgarın şiddetini arttırmasıyla beraber yangın bölgesindeki durum anlık değişebiliyor. Bölgede çünkü bugün ve yarın saate 60 ila 70 km hızla esen bir rüzgar tehlikesinden bahsediliyor. Bu rüzgarın anlık yön değiştirmesi de daha önceki yangınlardan da tecrübe ettik. Sönen alanlarda yangın yeniden başlayabiliyor ya da başka bir noktaya kayabiliyor. Bu nedenle bölgedeki yoğun hava müdahalesi de helikopterlerle ve uçaklarla devam ediyor. Şu an için yerleşim yerleri açısından ciddi bir tehlike kalmadığından söz ediliyor. Ancak bölgedeki müdahale de sık ormanlık alanda Kaz Dağları'nın eteklerinde alevlerle mücadele de bir yandan sürüyor.
0: Peki Uzay, çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. Edremit ve Dursun Bey'de yangın devam ediyor ama mücadele de devam ediyor. Tez zamanda söndürülür umarım. İki organize suç örgütü lideri Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut, Organize Suç Örgütü Elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yılda geçse, 100 yılda geçse, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk Devleti'nin pençesinden kurtulamayacaklar ifadesine yer verildi. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında müstehcenlik suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Mabel Matiz'in Haleylim isimli şarkısıyla ilgili soruşturma başlattı. Klipteki görseller ve şarkı sözünün müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için reysen soruşturmaya başlandığı bildirildi. Şarkıcının daha önce de Perperişan şarkısı yine aynı suç kapsamında değerlendirilip dava açılmış ve Mabel Matiz o davadan beraat etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik geniş çaplı, kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuruş'un da aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltında, MASAK incelemelerinde örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
2: Kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı nakit girişleri tespit edildi. Sahte faturalar ve yurt dışından döviz transferi belirlendi. Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik operasyonun düğmesine basıldı. 17 kentte 123 adrese baskın yapıldı. Aralarında Kuruş'un de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Liderliğini Alihan Kuruş'un yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi. Hazırlanan raporda bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış satışının veya transfer kaydının bulunmadığına yer verildi. Aktif ticari faaliyet yürütmelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi. Şirket ortakları tarafından diğer şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı da belirlendi. Sahte faturalaşma ve yurt dışından döviz transferi şüphesi de MASAK raporunda yer aldı. Kuruş suç örgütünün şirketlerini yüksek sermayeli yeni şirketlere bölerek farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurduğu da rapora yansıdı. Bu yöntemin para hareketlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı düşünülen şirketlere kayyum atandı. Savcılık soruşturma kapsamında Alihan Kuruş suç örgütünün şifreli e-posta sistemlerini kullandığı, diğer haberleşme platformlarının kullanılmaması yönünde örgüt üyelerine talimat verdiği bilgisine de ulaştı. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Alihan Kuruş'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurmuştu.

Mal ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona dair açıklama geldi. Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Suç örgütünün Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir

0: Bilgilendirme toplantısını yaptı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kabul edilen yasanın bakanlığın sorumluluğunda olan 8. maddesince çalışmalara başlandığı belirtildi. Ayrıca bu toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke anlaşmasıyla gündemdeki diğer konulara ilişkin de ayrıntılar paylaşıldı.
1: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahiptir.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin önemi bir kez daha vurgulandı. Süreç yasası kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki çalışmaların başladığı belirtildi.
1: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geçen hafta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ele alındı. Anlaşma kapsamında 3 ülke arasında düzenli görüşmeler için kurul oluşturulacağı kaydedildi.
1: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Anlaşma kapsamında Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Silahlı Kuvvetler Komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve 3 ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir.
3: Bab-ül-Mendeb Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulmasına yönelik olarak hali hazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte çalışmalara devam edilmektedir.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında sınır koruma faaliyetlerine dönük bilgilere de yer verildi. Hudut karakolları ve üst bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini Beştepe'de kabul edilecek. Çerçeve yasası sonrasında önemli ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri hiç şüphesiz. Öncesinde de bir açıklama yaptı Emre Karaca, sen de takipteydin. Hem o açıklamanın detaylarını hem de bu görüşmenin senin kulağına gelen bilgiler neticesinde gündemini senden alalım. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek dedik ama öncesinde biliyorsunuz DEM Parti heyeti bir açıklama yaptı. Kimden oluşuyor bu heyet? Cumhurbaşkanı ziyaret edenler Pervin Buldan ve Mithat Sancar, İmralı heyet üyeleri kendileri. Dediler ki süreçte bir başka aşamaya geldik ve aynı zamanda bu sürecin hızlı ilerlemesi gerektiğini açıkladılar.
4: Şimdi başka bir aşamaya geçildi. Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. İzleme kuruluna da ihtiyaç var bu dönemde. Mecliste kurulacak olan bir izleme kurulu. Bununla ilgili bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Ama siyasi partilerle de elbette ki rutin olarak görüşmelerimiz devam eder. Fakat şu an planlanmış bir şey yok. Bunun dışında aslında yasal çerçeveye bağlı olarak Milli Güvenlik Kurulu raporu beklenmeden anayasa ve AHİM kararlarının bir an önce uygulanması konusundaki düşüncelerimiz de önemli. Bu konuda büyük bir beklenti var toplumda. Bunların hayata geçmesini elbette ki söyleyeceğiz ama bu da önemli bir başlık olarak önümüzde duruyor. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var.
5: Yasa barış hukukunun ilk temel taşı oldu. Elbette barış hukukunun başka unsurlara da ihtiyacı vardır. Bir de bu ilk önemli adımın uygulanması gerekiyor.
0: Dediğim gibi bu ziyaret öncesi yapılan bir açıklamaydı. Şu saatler itibariyle de o ziyaretin artık gerçekleşmesini bekliyoruz. Ziyareti ve detayları da Emre Karaca aktaracak bize Emre.
6: Direktör, özellikle Terörsüz Türkiye süreci fiili olarak başladıktan sonra en çok merak edilen diyalog kanallarının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Partili yetkilileri, İmralı heyetinin kabulleri yer alıyordu. Bugün de bu kabul gerçekleşecek. Tabii önemli bir görüşme. Az önce hem Pervin Buldan hem Mithat Sancar önemli başlıkları bizlere söylediler. Ancak onların açıklaması...

0: açıklamaların başka satır başları da vardı. Bunların başında bu görüşmede özellikle önümüzdeki sürecin takvimin nasıl şekilleneceği konusu var. Sürecin enfekte olmaması gerektiğini altını çizdi Buldan. Burada tabii ki artık gözler resmi gazetede sürecin yayınlanmasına çevrilmiş durumda. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta içerisinde genel kurul aşamasına taşınmış ve 467 oyla kabul edilmişti çerçeve yasa. Şimdi önümüzdeki günlerde resmi gazetede onaylandıktan sonra kurulların yapılaşması söz konusu olacak. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulacak kurul önemli. Bugünkü görüşmede de bu kurulun yapacağı adımlar konusunun ne masaya yatırılacağını söylemek gerekiyor. Bununla birlikte mecliste de bir izleme komisyonu oluşturulacak. Pervin Buldan az önce yaptığı açıklamada bu konuya da değindi ve önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la da bu konu ekseninde bir görüşme yapılabileceğine dair işaretler verdi. Tabii merak edilen bir başka konuda 1 Ekim yani meclis açılmadan önce bu izleme komisyonunun kurulup kurulmayacağı yönünde bu konuda en azından Buldan cephesi yeşil ışık yaktığını söyleyelim. Şimdi ilerleyen dakikalarda önemli görüşme gerçekleşecek. Süreç başladığından bu yana 5. bu yıl içerisinde 2. kez Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyetini kabul etmiş olacak. Sürecin ardından külliye cephesinden bir açıklama gelmesini beklemiyoruz. Ancak daha önce olduğu seferlerde olduğu gibi DEM Parti yazılı bir açıklama gerçekleştirecek.
1: Peki çok çok teşekkürler. Emre Karaca bize bu görüşmenin detaylarını aktardı. Birazdan gerçekleşecek. Tıpkı bu çerçeve yasa gibi, tıpkı bu süreç gibi önemli adımlar bunlar. En azından şu aşamada sürecin hızlanması gerektiğine dair açıklamalar var. Başka boyutları da var elbette. Bu geldiğimiz aşama ve sonraki süreci biraz konuşacağız. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, stüdyo konuğum, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Selamlar. Bir de uzaktan bağlantıyla bu işi iyi bilen isimlerden biri olan yazar Tarık Çelenk bize de destek verecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
3: Bulduk Dilek Hanım. Nevzat Bey'e de selamlar.
1: Çok teşekkürler. Hocam izniniz olursa her zamanki gibi stüdyodan başlayacağım. Sonra hızlı size döneceğim. Böyle bir durumum var benim. Nevzat, DEM Parti içeri girmeden önce dedi ki hızlı ilerlemeli. Artık süreçte dedi başka bir aşamaya geldik. Ve idari hukuki yaptırımlar, düzenlemelerden bahsettiler. Her yapılan açıklamada bir hız meselesi var. Ben sosyal medyayı da biraz karıştırıyorum. Mesela diyorlar ki ya bu acele nedir yani? Bunu da söyleyen bir kesim var. Şu ikisini bir kıyaslayarak bu işin hızlı ilerlemesi gerektiğine yapılan açıklamalar ya da bu yöndeki eleştirileri nasıl yorumlarsın, ne dersin, niye hızlı olmalı?
2: Şimdi şöyle, sürecin tabii enfekte olmaması için biraz hızlanması gerekiyor ama bu hızlık şu an var mı yok mu ayrı bir tartışma meselesi. Bana göre zaten hızlı yürüyoruz. Neden bunu ifade ediyorum? Dünya örnekliğine bakıldığında aslında Türkiye modeli, yani Türkiye'nin kendi ürettiği modelin çok hızlı yol aldığını görmek gerekiyor. Tabii doğal olarak Orta Doğu'daki gelişmeler, tırnak içinde söylüyorum, güven inşası, normalleşme, atılması gereken adımlar, bir bütün bunlar hareket halinde olunca evet bir an önce deniyor. Çünkü taban baskısı var, Orta Doğu'daki gelişmeler var, Türkiye'de işte 2028 seçim süreçleri var vesaire falan derken bunları görebiliyoruz. Şimdi ne yapılmalı sorusunu bence esasında, yani bu süreci iyi niyetle yaklaşan ve katkı vermek isteyen herkesin bence öncelikle dikkat etmesi gereken şu. Bir yol haritası var. Şimdi o yol haritasının önce bir uygulanması gerekiyor. Şimdi dikkat edersen bu süreç ilk başladığından itibaren en büyük eleştiri şuydu. Ya kardeşim, Suriye'de Kürt devleti kuruluyor, işte parçalanıyoruz, bölünüyoruz vesaire falan. Biz o günde ya bunlar yok, Orta Doğu'da değişen bir paradigma var, bunları görmeniz gerekiyor. Ve gerçekten onların boşa çıktığını gördük. Sonra Öcalan örgüt dinler mi dinlemez mi tartışması var, onları da geçtik. Daha sonra ya devlet bu konuda çok ciddi değil, yasa olarak herhangi bir adım atmayacak, dolayısıyla oyalama sürecine gidecek dendi. Bunu da açtık. Şu an beklentilerin olması gayet doğal. İşte Selahattin Demirtaş ismi çıkıyor, kayyum meselesi çıkıyor, bir an önce cezaevindekilerin durumları vesaire falan çıkıyor ama bunların hepsinin bir zamanlama sorunuyla beraber geldiğini görmek lazım. Bunu da şöyle ötelememek lazım. Yani sonuçta bu toplumsallaşmaya gidecek olan yolu döşecek. Şimdi çok hızlı hareket ettiğinizde, insanların içerisindeki kafasındaki kuşkuları harekete geçirdiğinizde bu da bambaşka bir şey getirecek. O nedenle orada bir dengenin sağlanması gerekiyor. Evet, demin biz bambaşka bir aşamaya geçtik cümlesi doğru. Sayın Cumhurbaşkanı zaten ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyeti zaten gerçekten bu aşamada bambaşka bir şeye doğru geçtik. Ama şimdi bunun iki teyit mekanizması var. Bir, şimdi hızlanması noktasında aynı çağrının PKK'nın silahlarını bırakması, mağaraların boşaltılması, teyit mekanizması için de geçerli olması gerekiyor. Şimdi yani tek taraflı bir hızlanma söylendiğinde, tırnak içinde söylüyorum, kendi tabanının, kendi isteğinin kuşkularıyla diğer tarafın kuşkularıyla

0: Bunları anlamak gerekiyor. Yani bu bir süreç. O nedenle ben, evet, hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Sürecin enfekte edilme ihtimaline binaen, Orta Doğu'daki gelişmelere binaen, ama bu süreci bizi en çok hızlandıracak olan mekanizma bu silah teyidinin Milli Güvenlik Kurulu'na gelmesi.
1: Söyledim mi? Savunma Bakanlığı da açıklamasında bu haftaki bilgilendirme toplantısında dedi ki kanun teklifinin, ya daha doğrusu kanunun 8. maddesi gereğince çalışmalara başladık.
0: Şimdi çalışma başladı. Zaten tahminimce zaten birçok mağara boşaltılmıştı. Bunların bir kısmı herhalde büyük ihtimalle yakın zamanda ortaya çıkar, ama şunu da unutmamak lazım. Bu kanunun başlangıcı, yani silahı bırakan örgüt mensuplarının bir şekilde müracaat tarihi ne zaman? MGK kararından sonra. Şimdi DEM haklı olarak onun öncesinde demokratik adımların atması gerektiğini söylüyor. Ben de ona katılıyorum. Mesela AYM kararlarının uygulanması ve benzer. Bunlara beklemeye gerek yok. Yani bu noktada herhangi bir itiraz söz konusu değil. Ama bu ikisini ayırmak gerekiyor diyorum. Yani bu ikisini ayırmadığımız takdirde, yani birisini diğerinin öncesine getirdiğimizde...
1: Şart koşmak yerine.
0: Yani şart koşmaktan ziyade bunu iyi anlatmak lazım. Şimdi mesela en çok eleştiri neydi? Bu yasa geçtiği andan itibaren, ben Ankara'dan geliyorum. Ya yolda adamın aynen ifadesi şu. Şimdi yani herkes serbest mi bırakılıyor? Yok diyorum, öyle bir şey. Yani sonuç itibariyle bu bir süreç. Anlatmaya çalıştım. Bu hassasiyeti gözeterek de bunu ifade etmek lazım. Evet, şunu söylemek lazım. Bu kendini pes etmiş bir örgütün silah bırakma ile ilgili bir yasal çerçevesi. Bunun dışında Türkiye'nin demokratikleşme meseleleri var. Bununla ilgili atılması gereken adımlarda burayı beklememek gerekiyor. Bu noktada hemfikiriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu ikisini karıştırdığınız andan itibaren sürecin halka anlatılması ve toplumsallaşması boyutunda bir sıkıntı yaşıyoruz.
1: Peki. Yönetmenim Hasan'a sorayım. Bu görüntüler yeni mi? Görüşmeden mi? Değil, eski. Ha, tamam. Şimdi bir şunu sormak isterim Tarık Hocam size. Bu demokratikleşme meselesi ve atılacak olan adımları birbirinden ayırmak gerekir dedi Nevzat. Bu çerçeve içerisinde nasıl mümkün olacak, bunu merak ederim. Çok hızlı ilerlenebilir mi bu aşamalarda? Bir de mecliste bir çoğunluk sağlandı. Ben sizin fikrinizi merak ediyorum açıkçası. Bu çerçeve yasanın bu yoğunlukta kabul edilmesini Tarık Çelenk nasıl yorumlar? Bu işi iyi bilen isimlerden biri. Ne anlama geliyor?
2: Şimdi şöyle bir yanılgıya düşmemek lazım diye düşünüyorum. Yani mecliste bu yasanın kabul edilmesi %75 ancak bunun toplumda da %75 onay alındığı anlamına gelmiyor. Bu o kadar değil. Evet. Toplumda belli alanlarda, belli kesimlerde ciddi kafa karışıklığı var. Ciddi komplo teorileri havalarda uçuşuyor. Yani bunlara fazla şey yapmamak lazım. Konuyu dikkate ve ciddiye almak lazım. Bir de tabii sadece toplum değil, iyi niyetli ya da kötü niyetli eleştiriler, içeriden, dışarıdan, devlet içinden çok hassas yürütülmesi gereken, belli oranlarda şeffaf, belli oranlarda güven unsuru taşıyan, sivillerin de daha çok işin içine girmesini sağlayan bir süreç gerektiriyor. Yani toplumdaki şimdi toplumsallaşma meselesi,
1: Bir teknik sorunumuz var herhalde şimdi bağlantıyla alakalı. Onu bir duyabiliyor musunuz hocam beni?
2: Ben duyuyorum sizi.
1: Buyurun,
2: evet.
1: Buyurun lütfen.
2: Duyuyorum.
1: Buyurun.
2: Yani şimdi bu toplumdaki, yani toplumsallaşmasıyla muhtemelen teknik süreçler gidebilir, ama her teknik süreç gittiği zaman daha gizem, daha evham, daha şey derinleşiyor. Komplo teorisyenlerine çok alan çıkıyor. Ve bu konuda sörf yapmak isteyen karşı siyasetin iyi niyetli ya da iyi niyetli olmayan bir takım şeylerin söylemlerine toplumun daha da gerginleşmesine neden oluyor. Bence bir an önce demokratikleşmeyle bu teknik sürecin bir arada getirmesi lazım ki bu sefer güven unsuru artmış olacak böylece. Yani güven unsuruna çok ihtiyaç var bu tip süreçlerde. Yani süreçler başa gidebilir, teknik anlamda örgüt silahı bırakabilir vesaire, bunlar olabilir, ama toplum güvenini kazanmadıkça, yani toplumun herkes...
1: Peki bir bağlantı sorunu yaşıyoruz, onu arkadaşlarımız giderecek hızla. Biz Nevzat seninle devam edelim.
0: Ben Tarık Hoca'nın bıraktığı yerden devam edeyim mi?
1: Evet lütfen, şu güven meselesi.
0: Şimdi birincisi, bu yasanın kabulüyle ilgili soruyu sorduğunda orada üç faktörü görmek gerekiyor. Bir, bunun devlet iradesi, devlet projesi olması. İkinci mesele, Meclis Başkanı Numan Bey'in gerçekten demokratik tutumu.
1: Üçüncüsü, bir ziyaretinde oldu, onu merak ediyorum, ne konuştunuz?
0: Üçüncüsü anlatırım, zamanın ruhu. Yani bu üç mesele, ben mesela bana sorduklarını 400-415 aralığında...

0: alanında bir rakamı bekliyordum. Gerçekten çok müthiş bir rakam ama Tarık Hoca'nın bahsettiğin bu toplumsallaşma konusundaki desteği artırmak gerekiyor. Ama burada da şu meseleyi görmek gerekiyor. Bu yasanın kendisi Türkiye'de demokratikleşmenin anahtarı. Şimdi ikisinin ayrılması gerektiğini niye ısrarla ifade ediyorum? Hatırlarsan bu yasa gündeme geldiği andan itibaren anayasa meselesi konuşuldu, tabii. Kürt meselesi konuşuldu, o konuşuldu, bu konuşuldu. Ya yasayı yapanlar dediler ki arkadaşlar kendisini fesheden bir örgüt var. Bu örgüt gelip silahları bırakıyor. Biz bununla ilgili hukuki bir düzenleme yapıyoruz. Şimdi benim buradaki şeyim şu. Bu güven artırma noktasında meseleye tek taraflı bakmamak gerekiyor. Ben hep bu meselede öteden beri beni bilenler bilir. Yozgat ve Diyarbakır'ı hiçbir zaman için ayırmadım. Yani ikisini ikna etmediğimiz bir süreç eksik kalan bir süreç olur. Dolayısıyla elbette Türkiye'de demokratikleşme anlamında adımların atılması gerekiyor Diyarbakır sokağı için. Ama Yozgat'ın sokağı içinde o silahın bırakıldığının net olarak görülmesi gerekiyor ki sürece sahiplik olsun. Yani biz bir tarafıyla sürecin bir tarafına sahiplik dediğimizde bunun eksik kaldığını görüyoruz. O nedenle şunu görmek gerekiyor. Bu yasa tekrar altını çizerek söyleyeyim. Türkiye'de demokratikleşmenin anahtarı olarak zaten ifade ediliyor. O nedenle bu gelecek durumda ki işte dün meclis başkanı biliyorsunuz anayasa meselesini ifade etti. Provokasyon meselesine dikkat çektiler. Bu süreci enfekte etmek isteyecek olanların olabileceğini söylediler. Burada üç şey önemli. Bir, kullanacak dil ve söylem gerçekten son derece önemli. Buna özellikle muhatapların çok iyi dikkat etmesi gerekiyor. İşte dün Tülay Hanım'ın kullandığı bir terim üzerinden bir tartışma nasıl alevlendiğini görebildik. İki, İyi niyetli adımların atılması
1: sonra
0: gerekiyor.
1: Sonra yanlış anlaşıldım dedi. Onu da altına hemen ekleyelim.
0: Tabii tabii. Onu ifade etti. Ama işte bu süreç o kadar hassas bir süreç ki. Yani belki bu noktada Tülay Hanım'ı kastederek söylemiyorum. Haddim de değil. Belki de konuşmamak lazım. Bazılarının hani ben illa kamuoyuna bir mesaj vereyim noktasından hareketle. Biraz belki de konuşmaması ve olan durumu görmesi lazım. Tarık Hoca geldiği için zamanını almayayım.
1: Tarık Hocam buyurun lütfen.
2: Şimdi tabii içeride ve dışarıda çok hassas, provokasyonlara çok açık ve belki de umulanın ötesinde de toplumsal gerginliklere ya da tetiklemelere neden olabilecek bazı mikro alanlar olabilir bu süreç esnasında. Bence bunu ciddiye almak lazım. Yani şu anda işte bu görüşmeler, İmralı devlet vesaire görüşmeleri ya da siyasi görüşmeler iyi gidiyor ama bunun toplumsallaşma yönünü kesinlikle ihmal etmemek lazım. Bir de tabii bu işte belirli olmayan ama bir takım protokole bağlı konuşulan hususlar var. Yani şu anda sadece işte suça karışmış olanların ya da örgüt mensuplarının bir şekilde tahliyesi söz konusu. Ama bu bir siyasi süreç. Bu siyasi süreci bana sorarsanız toplumsal mutabakatla götürmek lazım. Çünkü
1: şu aşamada yani mesela Tarık Hocam daha önce yapılan bu denemelerde toplumsal mutabakat konusunda atılan adımlar da vardı. Bunun bir önceki süreçlerden farklılaştırmak mı gerekiyor yoksa benzer toplumsal mutabakat için benzer yöntemler mi denenebilir bu süreç sonrasında ya da eş zamanlı olarak merak ettim.
2: Yani sürecin tabii başlangıcı ve şey daha tedbirliydi. Daha deneyimlerle yani eski dönemden ondan dersler alınmış gibiydi ve bu yani şeffaf olmaması da anlaşılabilir bir şeydi. Ama bu saatten sonra
1: üzüldüm. Bu saatten sonra dedi.
0: Yapılması gerekenler büyük ihtimalle toplumsal mutabakatı hızlandıracak olan mekanizmaların
1: peki,
0: devreye girmesi.
1: Benim sana bir sorum var. Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettin. Önemli de bir ziyaret bence. Arkadaşlarım son bir kez denerse çok mutlu olurum. Bir bağlantı sorununu giderebilirsek sevinirim. Tarık Hocam dinliyor musunuz beni? Duyabiliyor musunuz?
2: Yok dinliyorum. Maalesef
1: çok
2: bugün bölgede yağmur yağınca internet gidiyor.
1: Maalesef.
2: Öyle bir şey.
1: Bence
2: bir yol sivil alanda da bir mutabakat yol haritası bence konulmalı ortaya. Bunun çalışması yapılmalı. Sadece bu meclisten ya da bürokrasiden ibaret olmaması lazım siyasi aktörlerden. Bu sivil alanla ilgili artık nasıl olur nasıl biter bilmiyorum. Toplumun bütün kesimlerinin paydaş olabileceği bir alan yaratılmalı diye düşünüyorum.
1: Bir şeyi sorayım sana. Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettin. Bu sürecin yüklenicilerinden biriydi. Önemli bir isimdi. Böyle herkesi de dinleyerek yürüttüğü bir süreç söz konusuydu. Ne söylüyor? Yani ne anlatıyor?
0: Şimdi Numan Hoca
1: meclis çoğunluğu karşısında mesela sözü oldu mu?
0: Şöyle ben Numan Hoca'nın eski öğrencisiyim. Yani 23 yıla yakındır Numan Hoca'yı tanırım, giderim, gelirim. Ve bu süreçte gerçekten çok iyi dinledi. Perde arkasından da perde önünde de gerçekten çok iyi dinledi ve demokratik bir tavır sergiledi. Esasında ilk günden itibaren söylediği şey şuydu.

0: Yani bu iş çözülürse hepimiz rahatlarız. Ve dolayısıyla da bu meclis kürsüsü altında gelin, ne söyleyecekseniz söyleyin tarzı ve dikkat ederseniz meclisteki komisyon oluşan partilerin büyük bir kısmı kendi içeriğinden çok memnun oldular. Yönetim evet, tarzından evet, memnun oldular. Bazen sabrı çok zorlayan zamanlar oldu. Hepimiz gördük, yani biz de gittik geldik. Ve gerçekten Numan Bey'in söylediği, bu saatten itibaren atılması gereken ve toplumsallaşması noktasında hassas bir süreç. Bunu Cevdet Yılmaz Bey de söylüyor. Bunu dün Ankara'da görüştüğüm bakan yardımcıları da ifade ediyor. Ben dün bayağı bir geniş, yani iki gündür çok gitmem Ankara'ya ama iki gündür gerçekten bir nabzı ölçmeye çalıştım. Gördüğüm şey şu, bu işin bir yol kazasına yol açmaması noktasını herkesin üzerine düşeni yapması. Yani Tarık Hoca'nın bahsettiği şeyi mesela dün İçişleri Bakanlığı'nda, Numan Bey'in başkanlığında işte bir valilere, emniyet müdürlerine bir sesleniş oldu. Mesela orada da klasik olarak yapılması gerekenlerin, mesela bu yerel dinamiklerin anlatım noktasında, işbirliği noktasında bunların harekete geçirilmesi meselesi. Burada bu konsensüsü, yani yakalanmış olan bu konsensüsü çok iyi sağlamak gerekiyor. Bu gerçekten meclis tarihinde herhalde en önemli şeylerden, desteklerden bir tanesi ve doğal olarak bunu taşıyacak olan demokratikleşme hamlesi. Şimdi tekrar altını çizeyim. Yani yeni anayasa tartışmasını dün Numan Bey tekrar açtı. Ama tekrar altını çizeyim. Biz bu süreci başarıya ulaştırırsak zaten bu bir anahtar görevi görecek. Evet. Yani Türkiye'deki demokratikleşmenin anahtar görevini görmüş olacak. Ve dolayısıyla belki itiraz ettiğimiz birçok şey kendinden kalkmış olacak. Buna tipik bir örnek. Şimdi yasal mevzuatta mesela şimdi karar alınırsa işte ne deniyor? Kendisini pes etmiş örgüt mensupları. Şimdi örgütü ortadan kaldırdığınız andan itibaren örgüt üyeliği otomatikten düşüyor. Yani bazı şeyler, hani atılması gereken adımlar evet, kendiliğinden geliyor. Ama mesela bu noktada Diyarbakır annelerinin çocukları mesela gelse. Değil mi? Bir güven inşası noktasında olursa, işte cezaevinde hasta mahkumlar vesaire falan bir şekilde o cezaevi kurulları vesaire durumu hızlandırsa. Yani bunlar toplumsal olarak bunları bir şekilde hızlandırmanız gerekiyor. Bir de şu soruya cevap vermek gerekiyor. Şimdi sokaktaki vatandaş benim gördüğüm meselenin ekonomik boyutuyla da çok ilgileniyor. Yani şeye alışmış, evet iki yıldır çok şükür kimsenin burnu kanamıyor. Dolayısıyla bir sürece geldik. Orta Doğu'daki paradigmayı da okuyorsun sokaktaki vatandaşlar. Ama ekonomik olarak bunun bana faydası nedir sorusuna bir cevap vermek lazım. Ben çalışıyorum ama bir örnek vereyim. Ülkenin doğusunda bir vatandaşın güvenliğine harcanan parayla ülkenin batısında bir vatandaşın güvenliğine harcanan para arasında 9 zaman zaman 12 kat fark oluyor. Herhalde bunu anlatabilirsek bence çok önemli şey anlatırız. Veya işte Gabar'da girilmeyen dağlarda işte bugün petrol üretiliyor. Yayla hayvancılıkta yasaklı yaylalar vardı. İşte Türkiye'nin et politikası, tarım politikası nereye doğru geldiğini görebildik. Daha da önemlisi sokaktaki vatandaş açısından ve bölgede yaşayan açısından, yani Diyarbakır'dan Elazığ'a gittiğinizde, Diyarbakır'dan Batman'a gittiğinizde o yolu, bir saatte alacağınız yolu eskiden ne kadar sürede alıyordunuz? Kaç kontrol noktasına gidiyordunuz? Çünkü dün İçişleri Bakanı açıkladı, yanılmıyorsam 2700 evet, evet, kontrol noktasını vesaire kaldırdık. Dikkat ederseniz yavaş yavaş geliyor. Ama şimdi çok hızlandırırsanız, bu toplumsal mutabakatı ıskalarsanız bu sıkıntı olur. Yani bu toplumsal mutabakatı ıskalamadan dengeyi çok iyi sağlamak gerekiyor.
1: Şey merak ediyorum Nevzat, nasıl okuyorsun? Eleştiriler var evet, elbette. Yani sürece eleştirilerin olması da çok normal ve kabul edilebilir şüphesiz ama bu eleştirileri nasıl okuyorsun? Mesela muhalefet kanadından yapılan eleştirileri nasıl yorumluyorsun? Çözüm önerileri olarak herhangi bir eleştiri ortada görüyor musun? Yani değerlendirdiğin herhangi bir çözüm önerisi var mı? Ya bu iş böyle değil de şöyle yürüse dediğin muhalefet kanadından ya da muhaliflerden gelen tepkileri okuduğun bir çözüm önerisi mesela senin kafanda yer edinmiş herhangi bir şey var mı, merak ettim.
0: Yani ben bu meseleyi yurt dışından anlatmaya gittim. Yurt içinde de anlatıyorum. Şimdi ben iyi niyetle her meseleye, her eleştiriye gerçekten olumlu yaklaşılması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü biz çok kültürlü bir ülkeyiz. Yani farklı inançlarımız var, farklı fikirler var. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şimdi siz siyaset üstü gördüğünüz bir mesele karşısında sadece AK Parti karşıtlığı üzerinden veya sadece DEM karşıtlığı üzerinden bu meseleye karşı çıkar herhangi bir şey ortaya koymazsanız bu vatanseverlik olmaz.
1: Özgür sizin... Özel de buna benzer bir şey söyledi aslında ya değil ben... mi? Yani karşı olmak da işe yarıyor gibi bir durum söz konusu.
0: Tabii,
1: değil.
0: Muhalefet açısından
1: yani,
0: söylüyor onu ama ben bu meselenin şimdi yıllarca bize ne söylendi? Terör. Bu meseleler Türkiye'nin siyaset üstü meseleleridir değil mi? Yıllarca kan ve gözyaşı diye uğraştık durduk hepimiz. Ama şimdi siyaset burada şunu görebilir. Bu yasa DEM açısından da hükümet açısından dört dörtlük bir yasa değil. Yani sonuç itibariyle belli hassasiyetler var. Güvenin inşa edilmesi gerekiyor. Zaman dilimi var. Bir şekilde karşılıklı olarak...

0: Bunların görülmesi gerekiyor. Ben bunların hepsini anlıyorum. Fakat şimdi ben bu yasaya karşıyım. Tamam. Ne öneriyorsun?
1: Ben de bunu sormak istedim.
0: Ne öneriyorsun?
1: Mesela gördün mü böyle bir öneri?
0: Hayır, işte sıkıntı orası. Yani mesela ben terörle mücadele edeceğim. Ya terörle mücadele konseptiyle ilgili artık Türkiye'nin bir şey anlatmasına gerek yok. Zaten onu ortaya koydu. Gösterdi, hasıyla, siyasiyle gösterdi. Ama sorun senin sınırların dışına çıkıyor. Mesela Suriye'ye çıkıyor, Irak'a çıkıyor, İran'a çıkıyor ki burada dikkat edersen bu üçünü de kapsayan bir mesele söz konusu. E tamam, bununla ilgili ne öneriyorsun? Hayır, bu böyle devam etsin. Mesela şu söylem de çok kötü bir söylem. Yani ilk başta mesela gerçekten ben zamanım olsa ilk gün televizyonlara çıkan birçok insanın, siyasetçilerin birçoklarının değerlendirmesine bakıp bugün geldiğimiz noktayı karşılaştırmak gerekiyor. Suriye meselesinde de aynı çıkmazdı. Suriye meselesinde aynı çıkmazın kendisi vardı. Yani hatırlarsanız bu olmaz, şu olmaz falan. Biz burada bunları anlattığımızda neredeyse bizi vatan hainliğine suçluyorlardı. Ama zamanın ruhu denen bir şey var. Değişen paradigma diye bir şey var. Hani burada kimse şöyle bir şey gitmiyor. Mesela şunu konuşabiliyor muyuz? Kimse konuşuyor mu? Türkiye bölünüyor. Niye yaklaşık 5-6 aydır Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü üzerinden çok bir şey konuşamıyoruz? E çünkü ortadan kalktığını görüyorsun. Yani bu tehdit ortadan kalktı anlamında söylemiyorum. Elbette emperyalistler, elbette İsrail, elbette başkaları bunu yapmaya çalışır ama o tehdit algısının buradan kalktığını görebiliyorsun. E Türk-Kürt kardeşliğinden bahsediliyordu. E kardeşim zaten vardı ve bunun ortasında kendiniz ifade ediyorsunuz. Parantez vardı, şiddet sarmalı vardı. Bu kalkıyor. E Öcalan örgüt dinlemez. E dinledi. Suriye'de anlaşmaya yanaşmazdı. E yanaştı. Irak'ta şu oldu. İşte Kürt grupları İran'a karşı savaşır. E savaşmadı. Şimdi dolayısıyla da bir şey ortaya koymak lazım. Yani vatandaşlar üzerinden evet Türkiye'yi seven herkesin bir uyarı görevi yapması gerekiyor. Ben buna hiçbir itirazım yok. Muhalefetin görevi bu. Ama bir şeyi somutlaştırmanız lazım. Ben Nevzat'ı sevmiyorum. Abi niye sevmiyorsun? Bir neden koymayan lazım ki Nevzat belki değişebilir. Belki eksikliğini görebilir. Ama sevmiyorum üzerinden herhangi bir şey koyamazsın. Ve AK Parti karşıtı üzerinden, NEM karşıtı üzerinden. Mesela ben şunu da anlamıyorum. Ya yarın bu birliktelik çok şey yapılıyor. Siyasetten yeni anayasayı değiştirmeye gidebilir. Bir saniye kardeşim ya. Yeni anayasa meselesinde Türkiye demokratikleşecekse istediğiniz maddeler gerçekten hayata geçecekse ki anayasa taslaklarınız var. Ha bunu 3 parti yapmış, 5 parti yapmış. Niye şey? Ama buradaki sorun şu, çok özür yani ifade şey o. Ya biz bu şeyi AK Parti'ye yedirmeyelim. Biz bunu DEM'e yedirmeyelim. Ha bir saniye. E sen zaten siyasetin normalleşmesini istemiyor muydun? Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP dendiğinde DEM'le yan yana getirdiğinde itiraz etmiyor muydun? E şimdi normalleşiyor. Niye itiraz etmeye ihtiyaç duyuyorsun? Dilek, benim öngörüm şu. Bu paradigmanın bu kadar ciddileşeceğini bu siyasi partiler görmedi. Dolayısıyla çok büyük hazırlık yapmak istemediler. Çünkü onlara göre 3 ay, 5 ay sonra bu mesele zaten bitecekti. Ya işte onların kafasına göre MHP hükümeti zorluyordu. Dolayısıyla da AK Parti, evet AK Parti buna çok isteksizdi. AK Parti aslında bunu yapmak istemiyordu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan
0: dolayısıyla
1: yoktu.
0: Da evet bunu yapmak istese bile Orta Doğu'daki gelişmeler buna izin vermeyecekti. Her ne olursa olsun esasında İsrail'dir, Amerika'dır bu silah bırakma noktasında inisiyatif koyacaktı. Bu iş olmayacaktı. Böyle bakıldı. O yüzden mesele ciddileşmeye başladığı andan itibaren, paradigmanın değişmeye başladığını gördüğün andan itibaren çıkmazın içerisine giriyorsun.
1: Şunu sormak istedim. Sen Orta Doğu'yu da iyi bilen bir gazetecisin. Orta Doğu'da bir şeyler oluyor ve önemli şeyler gelişiyor.
0: Çok şey oluyor.
1: Türkiye şimdi bu aldığı pozisyonla tam olarak nerede duruyor Nevzat?
0: Çok güzel. Türkiye nerede duruyor? Esasında Türkiye bence Orta Doğu'da yeni paradigmanın tam merkezinde duruyor. Niye yeni paradigmanın tam merkezinde duruyor? Aynı mantık. Hatırlarsanız işte İran savaşı olacak. Biz savaştayız. Suriye meselesinde 78 ülke Suriye'yi bıraktı. Türkiye çok büyük bedel ödedi. Gerçekten hem içeride hem dışarıda çok büyük bedel ödedi. Ama şu an geldiğimiz nokta itibariyle ne olduğunu görmeye başladık. Şimdi şöyle bakılıyor. Mesela ben 6 ay önce bu ekranlarda dahi ısrarla ve ısrarla Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye ittifakının olması gerektiğini ve bu ittifaka doğru gittiğimizi söylediğimde insanlar ya ne alaka falan diyordu. Çünkü gelişen şartlar sizi oraya mecbur bırakıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin değişen paradigması, enerji güvenliği meselesi, silahlı vekalet yürüten örgütlerin artık merkezi hükümetlerin güçlenmesine bırakılması, yani merkezi hükümetler güçleniyor ve bu paradigmayı Türkiye Cumhuriyeti çok erken okudu. Sayın Bahçeli hatırlarsan ilk bu meseleyi söylediğinde şöyle bir açalım arşivi, bütün eleştirilerine aslında bunlar seçim kazanmak istiyorlar. Aslında Tayyip Erdoğan'ı yeniden iktidara getirmek istiyorlar. Aslında Kürtleri kandırarak anayasa yapmak istiyorlar. Ya biz burada ısrarla dedik ki arkadaşlar bu değil. Bu uluslararası bir mesele. İsrail meselesi var burada, Orta Doğu meselesi var ve gerçekten bu. Ha şu söylenebilir. Mesela izin

0: İzleyicinin aklında da şu olabilir. Peki Amerika Birleşik Devletleri bu kadar silahı verdi YPG'ye. Şimdi niye bunu öngörüyor? Çünkü o da çıkmazı gördü. Artık merkezi hükümetler güçlü olmadığı sürece bunun olmayacağını çok net gördüler. Irak'ta denediler, olmadı.
1: Devlet
0: Lübnan'da
1: olarak
0: olmadı.
1: Karşılarını almak istediler.
0: Ya devletle devlet muhatapsın. Yani şimdi Suriye'de devletle muhatapsın. Şimdi Suriye'de devletle muhataplığında işte Suriye'nin genelini görebiliyorsun. Bak Irak'ta o devletsizlik hala tam olarak oturmadığı için Haçlı Şabi'dir, diğer gruplardır, mezhepsel faktördür falan oturtamıyorsun. Irak'ın zenginliği Irak'a akmıyor, evet. Akamıyor. Ama İran'da mesela o ezberi İran'da bozamadın mesela. Venezuela'ya davrandığın gibi İran'da devletsizlik algısı üzerinden davrandın ama adamın köklü medeniyetini göremedin. O sokağın ne kadar itiraz ederse etsin içeride birleşebileceğini görmedin. Şimdi Türkiye bu noktada herkesin beklentisi şu. Eskiden biz küçükken Yunanları denize dökerdik. Hatırlarsan İzmir'in kurtuluşunda. Yani şöyle bakılıyor, sen bir ülkenin ya karşısındasın ya yanındasın. Uluslararası jeopolitik değişti. Biz zaman zaman bazı ülkelerle bazı mıntıkalarda çatışabiliyoruz, bazı yerlerde işbirliği yapıyoruz. Ama şunu görmeye başladı ülkeler, bu İran Savaşı ile birlikte çok açık net ifade edeyim, bizim fırsattan istifade etmediğimizi gördü bölge ülkeleri. Biz edebilirdik. Bak biz bunu yapmadık. En büyük güven şeyini orada verdik. İki, biz bölgede özellikle Suudi Arabistan'ın İran'ın karşı karşıya gelmesi noktasındaki mezhep savaşına körüklemek istemelerine rağmen fren yaptık. Şimdi bunları bölge ülkelerinde görmeye başlayınca doğal olarak şu tartışma var mı? Eskiden 2011-2012 arası işte Türkiye yeni Osmancılık, işte Türkiye bölgede yayılıyor. Niye bu tartışmalar şu an yok? Çünkü herkes iyi niyeti görmeye başladı. Yani siz bir dostunuzu, düşmanınızı ne zaman tanırsınız? Çıkarlar çatıştığı anda tanırsınız. Eğer dostunuzun çıkarı çatışıyorsa, orada sizden yana tavır koyuyorsa dostluğunu anlarsınız. Ama o çıkar çatışmasında, argo tabirle söyleyeyim, siz satıp gidiyorsa onu anlamazsınız. Şimdi bölge ülkeleri Türkiye açısından bunu görmeye başladılar. Sadece bölge ülkeleri görmüyor. Avrupa Birliği'ndeki tartışma.
1: Evet.
0: Türkiye'nin silahlı güç olarak ortaya koyduğu tavır, Trump'ın yaklaşımı, Rusya'nın yaklaşımı, Ukrayna meselesindeki yaklaşım. Yeni değil ki mesela biz bu noktaya Mısır ve Etiyopya arasında arabulucu değil miydik? Yani bu yeni bir şey değil ki. Bir de şunu da söyleyeyim. Yani insanlar mesela biz Türkiye'de bu terörist Türkiye meselesi konuşulduğunda, bu çerçeve yasa konuşulduğunda ben hep onu anlatıyorum. Ya biz Moro İslami Kurtuluş Cephesi ile Filipinler hükümeti arasındaki 40 yıllık çatışmayı devlet olarak sonlandıranlardan biriyiz. Bizim işte sivil toplum İHA oradaki akredite kurumlardan bir tanesi. Yani bizim böyle bir geleneğimiz var ama içeride bunu çok görmek istemedik ve ilk defa bir model oluştu ki ben dün Numan Bey de aynısını ifade etti. Bu model gerçekten dünyada çatışma literatüründe okunacak modellerden bir tanesi. Çünkü silahı önce aldınız ve şu an geliyor. Buradaki temel mesele sabretmek lazım. İyi niyeti devam ettirmek lazım. Bir de gerçekten kişisel siyaset için ülkenin geleceğini heba etmemek lazım. Bunu da açıklamalar için söylüyorum.
1: Bu son söylediğin çok çok önemli. Herkes oradan baksın. Zaten mesele çok kolay çözülecek gibi. Çok sağ olasın Nevzat. Değerli katkıların için HT360'a güzel bir kafa açtık sayende. Devam edelim. Dünyaya bakacağız efendim. ABD Başkanı Trump'ın geçen ay NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılırken güvenlik sebebiyle uçak değiştirdiği olaya ilişkin yeni ayrıntılar paylaşıldı. Bu haber, daha doğrusu bu iddia ilk önce Washington Post'ta yer almıştı, hatırlayacaksınız. Yine gazetenin iddiasına göre CIA Trump'ın uçak değiştirmesine yol açan İsrail istihbaratına şüpheyle yaklaştı ama riske de girmek istemedi.
2: ABD Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdi. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Trump'ın geçtiğimiz ay NATO zirvesinin yapıldığı Ankara'dan ayrılırken havalimanından gizlice uçak değiştirdiği operasyonda yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Washington Post gazetesi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail'den gelen İran'ın suikast gerçekleştirebileceği istihbaratına şüpheyle yaklaştığını belirtti. İstihbarat konusunda bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in saldırı tehdidi hakkında CIA'yı bilgilendirdiği, ancak CIA yetkililerinin bu istihbaratı ikna edici bulmadığı ifade edildi. Gazeteye konuşan yetkililerden biri, istihbaratı ABD kaynaklı değil, İsrail kaynaklı ve güvenilirliği düşük olarak nitelendirdi. Bir diğeri ise gizli servis, bu başkanla 3 kez saldırıdan kıl payı kurtuldu. Riske girmek istemedikleri için yapmaları gerekeni yaptılar, dedi. Washington Post gazetesi 11 Ağustos'ta yaptığı haberinde Trump'ın NATO zirvesinin ardından Ankara'dan İran tehdidi nedeniyle gizli bir şekilde ayrıldığını belirtmişti. Gazeteye göre kameralar önünde eski Air Force One uçağına binen Trump, sonradan gizlice daha küçük bir uçak olan Air Force C-32'ye geçip Ankara'dan ayrılmıştı.

0: yapmıştı. İddiaların üzerine açıklama yapan Trump da Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğrulamıştı.
1: Filistin topraklarını işgal eden İsrailler hafta sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskıyı giderek arttırdı. İsrailli yüzlerce asker Kusra ve Calut beldelerinde devriye gezmeye başladı. İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra ABD'nin İsrail Büyükelçisi de bu yaşananları kınadı.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere yönelik baskı artıyor. İsrail ordusu Kusra ve Cerut beldelerinde devriye geziyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalışıyor. İşgalciler Filistinli ailelerin evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kuruyor. Ardından yolları taşlarla kapatarak giriş çıkışları engelliyor. Benzer bir durum komşu Celut beldesinde de yaşanıyor. Bölgede tansiyon yükselirken İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in talimatıyla yüzlerce asker bölgeye sevk edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada askerlerin devriye gezdiği, iki karakolu imha ederek olay yerindeki ekipmanlara el koyduğu belirtildi. Bir İsrailli'nin gözaltına alındığı kaydedildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Akabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınayarak işgalcileri İsrailli teröristler olarak tanımladı. Akabi, İsrail polisi ve askerlerinin kendi girişimleriyle harekete geçtiğini söyledi. Abluka altındakiler arasında ABD vatandaşı en az bir kişi olduğu belirtilirken ABD'nin Kusra'da yaşananlar hakkında Tel Aviv yönetiminden açıklama istediği iddia edildi. İnsan hakları örgütleri de Batı Şeria'daki durumla ilgili acil yardım çağrısında bulunuyor. İsrail İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, Kusra'daki olayların münferit olmadığını belirtiyor.

0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlük tur teknesinde yangın çıktı. O sırada teknede bulunan 115 kişi tahliye edildi. Fethiye ilçesinde onlarca kişi gezi teknesiyle koyları geziyordu. Katrancı koyu yakınlarında teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa Allah sürede büyüdü. Kara duman bu şekilde görüyorsunuz gökyüzünü kapladı. Tabii büyük bir korku yaşandı. Can yeleklerini giyen yolcular denize atladı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, kıyı emniyeti, genel müdürlüğü ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 115 kişi tahliye edildi. Adana Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılan çocuklar iki gündür aranıyor. Şimdiye kadar maalesef bir sonuca ulaşılamadı. Yüreğir ilçesinde çarşamba günü Ceyhan Nehri'ne giren 10 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark edenler hemen ekiplere haber verdi. Çocuklar o sırada gözden kayboldu. Ekipler çocukları bulmak için arama çalışmalarına başladı. Terlikleri ve tişörtleri nehrin kıyısında bulundu çocukların. Ve iki gündür bölgede bu çalışmalar devam ediyor. Giresun'da sele kapılan anne ve kızlarından acı haber geldi. Arama çalışmalarının üçüncü gününde cansız bedenleri bulundu.
1: Babalarının köyde yaptırdığı evi görmeye gitmişlerdi. Dere kenarında gezdikleri sırada su birdenbire yükseldi. Anne ve iki kızı akıntıya kapılarak sürüklendi. Giresun'un Göreli ilçesinde sanak yağışı etkiliydi. Sistan'dan gelen sel Zıva Deresi'ni taşırdı. O sırada 55 yaşındaki Zekiye Kırca ve İstanbul'dan tatil için gelen kızları 31 yaşındaki Burcu ve 26 yaşındaki Burçin Kırca dere kenarındaydı.
2: Gezmeye götürdü onu, gezmeye geldiler dedi. Yaylağa götür ben ana demiş. Dereye götür ben ana demiş. Kız, bu da onun gönlünü eldiğinde dereye gitmiş.
1: Anne ve kızları bir anda akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen 3 kişi daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
3: Jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik.
1: Ekipler anne ve kızlarını ararken baba da çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. İki kızın babasının köye yeni yaptırdığı evi görmek için İstanbul'dan geldiği ortaya çıktı.
4: Ya kızlarım evimi görme, ev yaptılar, evini görme geldiler. Dün geldiler, dün gitti ya.
5: 20 senedir gelmediler de ya. Ev yok diye gelmiyorlar diye.
4: Evi güzel olmuş babaydı ya.
1: Arama çalışmalarında acı haber geldi. Gece saatlerinde iki kız kardeşin cansız bedeni kayboldukları yerden 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Sabah saatlerinde ise anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Evet, her yıl Ağustos ayında gözlemlenen meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde görsel bir şölen sundu. Yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle binlerce kişi meteor yağmurunu gözlemledi.
6: Hani heyecanlıyım şu an. Hani yıldızlar, bilmiyorum, yıldızlar benim hoşuma gidiyor.
1: Gözler gökyüzüne çevrildi. Meteor yağmuru hayranlıkla izlendi.
7: Bak, yıldız gitti.
8: Çok güzel. Hayatımda ilk kez bu kadar fazla yıldız gördüm. Normalde evdeyken bir kere iki kere göktaşı görmüştüm. Ama burada bir sürü gördüm. Çok güzeldi.
1: Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde görsel şölen sundu. Meteor yağmurunu gözlemlemek için yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Işık kirliliğine karşı mümkün olduğunca şehirden uzak yapılan etkinlikler gökyüzü tutkunlarını buluşturdu.
9: Kütahya'dan geliyoruz biz. Ben ailemi topladım, arkadaşlarımı topladım. Hep birlikte kalabalık bir şekilde çoluk çocuk buraya geldik. Bayağı 6 saat yol yaptık, geldik buraya.
10: Bütün yeğenlerimi ve çocuklarımı, kızlarımı alarak buraya geldik. İlk kez geliyoruz bu sene.
11: Her yıl oluyor ama bugün ay ışığı yok. Ve biz şu an ışık kirliliğinin çok az olduğu bir yerdeyiz. Yani meteorları görmek için aslında en uygun koşullar bugün var.
1: Binlerce kişi geceyi meteor yağmurunu izleyerek geçirdi.
0: Habertürk izleyicilerini yakından ilgilendiren bir duyurumuz olacak. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A görev süresini tamamlayacak efendim. Televizyon yayınları yeni uyduyla evlere ulaşacak. Yayınlarda kesinti olmaması için sizlerin 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece ekrana gelen şu güncel uydu frekanslarına geçiş yapması gerekiyor. Aman kaçırmayın, bizi takip etmeye devam edin diyelim. Ve bu bilgilerle de HT360'ı ben noktalıyorum. Ama siz bizde kalın, gitmeyin bir yere. Benden sonra Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla karşınızda olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetin gündeminde Süleymancılar olarak bilinen grubun içinden çıkan bir suç örgütüne dönüşen Alihan Kuriş var. Kuriş'in yönettiği belirtilen örgüte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon düzenledi bu sabah. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuştu. Bu yapıyla ilgili Almanya'ya işaret etti. Ayrıntılarını aktaracağız. Kara para ve devleti dolandırmak suçlarıyla anılan bu örgütün gizli haberleşme ve para aklama yöntemleri var. Savcılık tespitlerine ve MASAK tespitlerine göre bunlara da bakacağız. Dün bu stüdyoda sokakta terör estiren çetelere karşı devletin teyakkuza geçtiğini söylemiştik. Bugün ilk işaret geldi. Biri tribünlerden çıkan, iki çete lideri fotoğraftaki gibi diz çöktürülerek Türkiye'ye getirildi. Hemen arka planda görüyorsunuz, ayrıntılarına bakacağız. Bir diğer gündem, şarkıcı Güllü'nün ölümüne neden olan düşme anında ne oldu, ne yaşandı? İddianamedeki bilgiler eşliğinde olayı ele alacağız ve olay sırasında evdeki şüpheli hareketlilik ve o hareketlilik kapı koluna nasıl yansıdı, bu ayrıntıya da bakacağız. Ve gündemin önemli başlıklarından birisi terörsüz Türkiye süreci. Beştepe'de önemli bir görüşme olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul ediyor. Görüşmeden yansıyanları da birazdan aktaracağız. Habertürk manşet başlıyor. Evet, önce öne çıkan başlıklara bakacağız. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir orman yangını var. Kaz Dağları eteklerindeki yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip görevlendirildi. Ekipler canla başla müdahale ediyorlar. Yangın bilinmeyen bir nedenle başladı. Hemen görüntüleri de görüyorsunuz. Ekipler Edremit ilçesine bağlı Kadıköy mahallesini yoğun duman kaplamış durumda. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgeye de Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arasızlar ve itfaiye ekipleriyle su tankerleri de sevk edildi. Yangına müdahalenin sürdüğüne dair görüntüleri de hemen izliyorsunuz. Yanan alanın görüntülerini de gördünüz. DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Beştepe'de. Emre Karaca'yı bir görelim. Emre, evet, karşımızda. Emre detayları bize anlatacak. Emre Karaca, söz sende.
1: O kritik görüşme şu an Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti olarak da bilinen Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı şu anda kabul ediyor. Tabii önemli ve kritik bir dönemeçte bu görüşmenin gerçekleştiğini altını çizmek lazım. Bu görüşmeye gelmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıklamalarda bulunmuşlardı. Pervin Buldan hiç zamana yayılmadan, sürecin enfekte edilmesine izin vermeden hızlı bir şekilde yol alınması gerektiğini ifade etti ve görüşmenin çerçevesinin bu şekilde olacağını söyledi. Mithat Sancar da barışın uzun, ince ve zorlu bir yol olduğunu altını çizdi ve meclisteki tarihi mutabakatla kabul edilen yasanın bundan sonraki süreçte nasıl uygulanacağı konusunda görüş alışverişinde bulunacağını açıkladı. Şimdi özellikle bundan sonra beklenen aslında süreç içerisindeki en önemli gelişme resmi gazetede yayınlanması kanun teklifinin, kanunlaşmasının ve yürürlüğe girmesinin ardından daha sonraki beklenen safahatta şüphesiz ki ilgili tespit ve tespit komisyonlarının oluşması. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulan ve süreci takip etmesi beklenen bir kurul var. Bu kurulun da önümüzdeki dönemde ilk toplantısını yapması da bekleniyor. Bununla birlikte meclis çatısı altında yine bir komisyon kurulacak. Bu tespit sürecini yine takip edecek. Bu anlamda aslında Pervin Buldan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la da bir görüşme yapabileceklerini söylemişti.

0: Çünkü merak edilen bir konu var. 1 Ekim'de yasama faaliyetleri yeniden başlayacak. Yasama faaliyetleri başlamadan önce meclis çatı altında bu ilgili komisyon kurulacak mı? Tüm bu soru başlıklarının şu andaki görüşmede ele alındığını ifade edelim. Görüşme devam ediyor. İlerleyen dakikalarda bittikten sonra da ayrıntıları aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, bir son dakika bilgisi. Adalet Bakanı Trabzon'da açıklamalarda bulunuyor. Dinliyoruz.
2: Bizim özellikle Adalet Bakanlığı'nda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul suçlarla mücadele bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı. Trabzon Başsavcılığımız da yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 kişi yakalandı. 1 kişi firari. Burada soruşturma yapma yetkisi başsavcılığa ait. Yani şu an tutuklamaya sevk edildi mi ya da gözaltı süresi dolduğunda o konuda ben bilmiyorum. Ama yani özellikle yeni deliller, HTS baz istasyon kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı başsavcılık operasyon yapıldı. Yani faili meşhur suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bu dediğim gibi biz kararlılıkla özellikle faili meşhur suçlar konusunda mücadelemiz devam ediyor.
3: Peki.
2: Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlük Trabzon'da konuştu. Fenerbahçe kafilesine içinde 37 ismin bulunduğu, kafilenin bulunduğu sırada yapılan silahlı saldırıya dair ayrıntıları aktardı. Soruşturma ile ilgili bilgileri verdi. Devam ediyoruz. İki organize suç örgütü elebaşı, sokak eşkıyalığı sistemi ya da yeni nesil terör örgütü diye adlandırılıyor. Türkiye'ye iade edilen iki bu örgüt üyesini konuşacağız. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen ve yine organize suç örgütü lideri olarak geçen Erdoğan Aykut. Gürcistan'dalardı. Zaten bu tip yapıların ilk kaçtıkları yer Gürcistan. Şimdi burada bu konuyu ele alacağız. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir stüdyoda. Ben Erdoğan'dan rica edeceğim, Haydar Özdemir yerinde kalsın lütfen. Erdoğan hemen, şimdi buradaki fotoğraf bugün İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bir fotoğraf. Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut'u görüyoruz. Gürcistan'dan iade edildiler ve diz çöktürülerek bu kez fotoğraf verilmiş. Normalde yurt dışından başka suç örgütleri ya da MIT'in getirdiği başka isimleri de görüyorduk ama bu kez diz çöktürülmüş. Suç örgütlerine karşı devletin teyakkuzda olduğunu çok sık konuşuyoruz bu stüdyoda. Fotoğrafın anlamı üzerine belki başlayabiliriz. Buyurun Haydar Özdemir.
4: Arkanızda Türk bayrağı, iki yanınızda Türk polisi, ortada siz ve diz çöktürülmüş vaziyettesiniz. Bu ne demek? Devlet herkese zamanı geldiğinde diz çöktürtürür demek. Bu mesaj veriliyor net bir şekilde. Kime veriliyor bu? Suç örgütlerine karşı veriliyor. Yani burada kişilerin ehemmiyeti yok. Burada kurum, devlet olgusu ve onun vermiş olduğu mesaj söz konusu.
1: Evet. Şimdi Ferhat Delen, birazdan profilini ve portresini anlatmaya çalışacağım. Çok farklı bir profil ama bu suç örgütleri içinde çok rastladığımız bir profil olduğunu söyleyebiliriz. Belki çok konuşulmadığı için. Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ruhsatsız silah yağma, aklınıza gelebilecek bütün sokak suçlarından aslında aramaları ve haklarında hazırlanmış iddianameler, soruşturmalar var. Bu çok önemli. Gürcistan'a kaçtılar. Ne oldu? İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi bir açıklama yaptı. Dün de bu konuyu ele almıştık. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, milletimizin huzuruna kasteden, gençlerimizi suçun karanlığına çekmeye çalışan organize suç örgütlerinin peşini bırakmayacağız. Türk devletinin nefesi enselerinde, adaletin eli yakalarında olacak diyor. Şimdi Ferhat Delen'e biraz dikkat çekmek istiyorum. Tribünlerden, hangi tribünden çıktığının çok bir önemi yok. Birçok tribünde bu tip yapılanmalar var.
4: Maalesef.
1: Ve bunlar gerçek anlamda sağlıklı bir şekilde de konuşulmadığı için, taraftarlık ekseninde değerlendirildiği için biz bunun hangi kulübün, hangi tribünden çıktığını söylemeyeceğiz. Meselemiz de bu değil. Ferhat Delen'e baktığınız zaman tribünlerin içinde önce uyuşturucuya karışıyor. Tribünlerden bir şekilde bunu ranta dönüştürmeye çalışıyor. Sonra aynı yapıyı mahalleye taşıyor. Esas odaklandığı yer, eleman devşirdiği yer, Yeni Bosna, Bahçeli Evler, Güngören üçgeni. Buradan devam edelim. Erdoğan Aykut da zaten benzer bir yapının
4: şimdi
1: elemanı.
4: Örgütlerin yapısı olarak değerlendirelim. A türbünü, B türbünü, C türbünü fark etmiyor. Yani hangi takım olursa olsun. Anadolu'da, İstanbul'da
1: evet,
4: türbünlere bir gayrimeşru aleme yaklaşma var. Evet. En önemli hususlardan bir tanesi bu. Niye? Çünkü siz orada potansiyel olarak kendinize

0: gençleri bulabiliyorsunuz. O evet. tribünün liderliğini elde ettiğiniz zaman o gençleri etkiniz altına alabiliyorsunuz. O gençleri etkiniz altına almak ne demek? Aslında her bir tanesini yarın öbür gün yani torbacı örgütünüzün... olarak kullanmak demek. Evet. Silahlı bir eylemde adamı olarak kullanmak demek. Yapacağınız diğer organize suç faaliyetlerinin içerisinde hazır insan kaynağı gibi görülüyor. Evet. Önemli olan kısmı bu, buna bakmak lazım.
1: O yüzden
0: lazım.
1: Çengeli yani o oralara atıyorlar.
0: Tabii. Evet. Yani o çengeli oraya atıyor ki

0: mahallinde buluyorsunuz. Direkt insan kaynağı yaratıyorsunuz kendinize. Evet. Daha sonra etkiniz altına alıyorsunuz. Nerede alıyorsunuz? X türbününde alıyorsunuz. X türbününde aldığınız bu kişiyi alıyorsunuz. Daha sonrasında evirerek yavaş yavaş kendi kurmuş olduğunuz suç dünyasının içerisinde artık bizzat görev verdiğiniz eleman olarak kullanıyorsunuz.
1: Evet, yani tribünde aslında tribüne de hakim olma amacıyla başlayıp o tribünden devşirdiği çocukları mahalle hakimiyetine, oradan da bir suç imparatorluğunun parçası haline getirme hikayesi bugün diz çöktürülerek çekilmiş bir fotoğrafla son buldu. Bu fotoğrafı o açıdan dikkat çekmek istedik. Ferhat Deren'le ilgili son bilgi, kardeşinin nüfus kağıdını kullanarak yurt dışına kaçmayı, biraz benzerlik nedeniyle kaçtığına dair bir tespit de var. Cumhuriyet Savcılıklarımızın hazırladığı soruşturma dosyasında Ali Ankuriş suç örgütüyle devam edeceğiz.

0: Evet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu sabah saatlerinde yaptığı operasyonun ayrıntıları. Ali Ankur İş Suç Örgütü'nden bahsediyoruz. Geniş kapsamlı, mali suçlar odaklı bir operasyon bu. Ancak başka referansları da var. Ancak savcılığın açıkladığı bilgileri, İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere odaklanarak bu örgütün, bu suç örgütünün, çıkar amaçlı bu örgütün ne yaptığına bakacağız. 30 şüpheli şu saate kadar gözaltında. Toplam 49 kişi hakkında, şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 33 şirkete el konuldu. Biz bunların isimlerini söylemiyoruz ama çoğu bildiğiniz şirketler. Onun da altını çizelim. Tam 100 milyar lirayı, altını çizerek tekrar edeyim, tam 100 milyar lirayı bu faaliyetler sonucunda yurt dışına çıkardıkları tespiti var. Bu tespitler nasıl yapıldı? Mali Suçları Araştırma Kurulu savcılığın gözetiminde ya da savcılığın talebiyle incelemeleri sonucunda bu tespitler ortaya çıktı. Savcılık da gazetecilik tabiriyle düğmeye bastı, operasyona karar verildi ve operasyon düzenlendi. Şimdi çerçevesi bu. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ile devam ediyoruz. Kara para burada da karşımıza çıktı. Basit bir yapılanma değil. Rakamlar onu söylüyor. Siz ne diyorsunuz?
1: Ben öncelikle şu masaya bir değinmek istiyorum. Bakın, şimdi dijital izler diyorduk biz. Suç ve suçluyla mücadelede en önemli şey dijital izler, dijital delilleri bulmak. Niye? Çünkü bunlar değişmiyor. Bunu araştıracak bir kurumumuz var bizim, MASAK gibi, Mali Suçları Araştırma Kurumu. Ne demek bu? İşte A noktası ile B noktası arasında basitçe anlatayım. Giden gelen para trafiğinin döküm haline getirilmesi. Bunların tamamı dijital veri. Yani sizin müdahaleniz vesaireniz falan yok. Ne olmuşsa, hangi kurum aracılığıyla, hangi kuruma gitmişse veya hangi işletmeye gitmişse o para trafiğini görüyorsunuz. Şimdi MASAK'a yapılan yatırımlarla son günlerde, yatırımdan kastım ne? İşte MASAK artık yapay zeka dahil olmak üzere her türlü incelemelerde argümanı kullanmaya başladı. Şimdi bu argümanı kullanınca ne oldu? Artık bir konuyla ilgili ihbar geldiğinde MASAK çok çabuk ve hızlı bir şekilde rapor tanzim edebiliyor. Bu raporlarla kolluk kuvvetleri ve Cumhuriyet Savcılıkları artık bunları hemen hızlı bir şekilde operasyona çevirebiliyor. İşte burada da karşımıza çıkan, yine aslında MASAK'ın sizin biraz önce söylediğiniz gibi kara paranın peşine düşmüşken karşısına çıkan aklama metotlarından bir tanesiyle karşı karşıya gibi algılıyoruz anlatılanlardan ve basın açıklamasından. Niye? Çünkü ortada bir para var. Bu para bir şekilde şirketlerin sistemine sokulmuş. O sistemin içerisinden de yurt dışına gönderilmiş. Bunların tespitleri yapılmış ve bununla ilgili olarak da operasyona çevrilmiş olan bir hadiseden bahsediyoruz.
0: Tam da Sayın Akıngürlek Trabzon'da biraz önce açıklamasını verdik ama son cümlelerine belki yetiştik. Oradaki bu dosyayla ilgili açıklamasını hatırlatalım. Zaten tam da konuştuğumuz kısmı o. Mali yapılanmaya, açılışta da söylemiştim, yönelik bir operasyon. Operasyon devam ediyor çünkü 19, yaklaşık 19 firar var. Yakalanamayan şüpheli var. Uzun süredir üzerinde çalışılan bir dosyaydı. Onu nereden anlıyoruz? MASAK raporlarından anlıyoruz. Çünkü 33 şirketle ilgili çok ayrıntılı tespitler yapılmış. Evet, burada da operasyonda ele geçen ruhsatsız, çoğu ruhsatsız silahları görüyorsunuz. Mali Şube'nin yaptığı bir operasyon. Daha doğrusu pratik olarak sahada uygulamayı yapan Mali Şube polisi. Neden? Çünkü incelemeyi de onlar

0: yaptılar. Tespitleri de onlar yaptılar MASAK'la birlikte. Arama yapıyorlar. Aramalarda çıkan çok sayıda yüksek montanlı diye tabir edilen kasalardan çıkan paralar var. O nakit paralar para neden suç suça konu olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü oradaki şirketlerde paranın kullanılma biçimiyle ilgili olarak Mali Şube'nin ve MASAK'ın yaptığı tespitler var. Onu söyleyeceğiz. Önce bir çerçeveyi bir çizelim. Suç örgütü kurma Erdoğan'la birlikte. Suç örgütü kurma, yönetme, hemen solda bulunan paralara dair fotoğrafları görüyorsunuz. Kara para aklamak, dolandırıcılık ve bu yolla aslında devleti dolandırıcılık suretiyle devleti zarara uğratan, vergi usul kanununa muhalefette ayrı bir suç olarak bu soruşturma dosyasında öne çıkıyor. Onu söylememiz lazım. Yine şurada gördüğünüz para sayma makinesi de çok yüklü miktarda para bulunduğu için Mali Şube'nin muhtemelen elde edip ofise götürüp parayı o şekilde saydığı bir cihaz olarak ifade edelim. Şimdi MASAK raporuyla devam edelim. Şimdi bu MASAK raporu önemli Ali Han Kuriş dosyasında, suç örgütü dosyasında. Savcılığın tespiti diyor ki şirketin özellikle mal alış satışlarında uyguladıkları yöntemler, şirketin sermaye artırımında uyguladıkları yöntemler tamamen aslında suç örgütüne hizmet edecek şekilde kullanılmış diyor. 100 milyar TL yurt dışına gitti diyor. Bu noktada Sayın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasını bir hatırlatayım. Burada Almanya kısmı önemli. Bu sabah NTV televizyonunda Ahmet Ergen'e verdiği röportajda bir ifade kullandı. O grafiği bir verelim, sonra buna dönelim arkadaşlar. Çünkü onunla birlikte düşündüğümüz zaman daha anlamlı hale gelecek. Ne diyor? Ali Han Kuriş 2016 yılında bu akımın, bu grubun, Süleymancılar olarak adlandırılan grubun başına geçti diyor. Orada da şüpheli bir ölüm var. Onu da birazdan aktaracağım. Bu akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetlerini daha bir gizlilik içinde yürütmeye başladı. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Almanya bağlantısı önemli. 70 milyon dolarlık genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerin tamamını oraya kaydırılacağını değerlendiriyoruz. Örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik bir operasyondur diyor. 70 milyon dolarlık 100 milyar TL Almanya'ya, yurt dışına çıkarılmış ki belli ki bunun birçoğu Almanya ve 100 milyar TL'lik bir vurgundan bahsediliyor. Ne demek lazım?
1: Şimdi hemen suçun ismine geri döneceğim. Ne diyor? Dolandırıcılık. Hı hı. Alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Dolandırıcılık nedir? Bir suçtur ve suçtan elde edilen bir geliri vardır. Dolandırıcılıkta ben sizi bir şekilde kandırırım veya yalan konuşurum. Siz maddi olarak zarara uğrarsınız, ben de maddi olarak kazanca uğrarım. Savcılığın iddialarından bahsediyorum. Dolandırıcılık.
0: Evet.
1: Altında ne geçiyor? Kara paranın aklanması. Şimdi kara paranın aklanmasını da nasıl tarif ediyor? Bir şirketin sermaye arttırımlarının normal olmadığından bahsediyor.
0: Evet.
1: Bu ne demektir? Şirket çalıştıranlar iyi bilirler bu konuyu. Yani siz sermaye arttırımına direkt bir para yatırıyorsunuz. Yatırmış olduğunuz parayla ilgili olarak da herhangi bir kaynağınız yok ama birdenbire sizin, örnek veriyorum, 500 bin lira artıyor kaynağınız.
0: Evet.
1: Ve siz onu yatırıyorsunuz.
0: Aslında.
1: Yatırdığınız zaman o artık sistemin içerisine girmiş olan bir para oluyor. O para otomatikman aklanmış oluyor. Yani bu sistemin içerisindeki bütün o girdilerin çıktıların mercek altına alınmasından şu elde edilmiş savcılık tarafından ki bu suçun adı bu şekilde koyulmuş. Kara para aklama.
0: Evet. Şimdi tespitler şöyle. Yüksek sermayeli yeni şirketler kuruyorlar ve yüksek sermayeli o şirketler çok garip şekilde bölünüyor. İkiye bölünüyor ama bölünen şirketler başka bir şehre taşınıyor. Yine savcılığın tespitleriyle aktarmak isterim. Finansal işlem hacimleri, mal alış satış hacimlerinin belirgin şekilde belirli bir dönemde 2020'den sonra arttığı gözlemleniyor. Bu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme, az önce söylediğim şekilde devir işlemi gerçekleşiyor. Şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermayeli, yüksek sermayeyle yeni şirket kuruyorlar. Yani paranın kaynağı ile ilgili, paranın geldiği yerle ilgili bir problem tespit edilmiş. Çok para geliyor, şirketi bölüyorlar. Yeni bir şirket kurarken onun sermayesi çok yüksek. Çok enteresan yeni
1: tespit. Zaten o para nereden geliyor? Evet. Mesele o. paranın gelişiyle ilgili olarak irdelendiği zaman şimdi...

0: Bunlar çıkacak, yavaş yavaş ortaya çıkacak. Ve siz beyanları alacaksınız. Bakın sonunda 40 kişiyle ilgili olarak gözaltı kararı var. Yani bunlardan 30 herhalde ele geçirilmiş vaziyette. İfadelerine başvurulacak. Bu şirketin yöneticilerinin de ifadelerine başvurulacak. Şirketlere kayyım atandı. Şimdi bunlar oturulacak. Bütün bu biraz önce ekranlara gelmişti mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerinin evet. almış olduğu şirketlerden veriler var. Neler var? Dosyalara el koyuyorlar. Evet. Dijital izlere ulaşmak için bilgisayarlara el koyuyorlar. Hard disklerine bakacaklar. Bu paranın gelişiyle ilgili, gidişiyle ilgili ne varsa hepsi çıkacak. Hatırlarsanız eğer Ahbap soruşturmasında da benzeri şeyler yaşanmıştı. İşte kimin nereye ne verdiğiyle ilgili olarak bilgilere ulaşıldığında siz kalkıyorsunuz, bakıyorsunuz 1 milyon dolar olması gereken kasayı açıyorsunuz ve içinden ilaç çıkıyor. Burada da şimdi benzeri şeyler yaşayabilir miyiz? Evet, yaşayabiliriz.
1: Zaten isterseniz söyleyelim. Şöyle olmuş. Şimdi bölünen şirketler bir mal varlığıyla bir şirket kurduğunuz zaman işte belki bir aracı olur ya da bir masası, sandalyesi, yazar kasası belirli bir kaydı olması lazım. Herhangi bir öz kaynağının mal alış satışının ve transfer herhangi bir transfer kaydının yani şirkete yapılmış bir transfer kaydının olmadığını tespit etmişler. Bu ne demek? Kaynağı belirsiz paraların o şirketler üzerinden sokulması. Bir diğer işlem hemen söyleyeyim şu önemli. Finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasına dönük işlemler. Biz bunu nerede görüyoruz? Kara para.
0: Evet, kara para da bölüyorsun, parçalıyorsun, sürekli kendi aralarında alışveriş yapıyorsun, parayı sürekli el gezdirtiyorsun, gezdire gezdire izini kaybettirmeye çalışıyorsun ama artık bunlar iz kaybetme yok artık Zülfikar evet. Bey. Yani bir de o var. Yani siz bir şeyi mercek altına aldığınız zaman istediğiniz kadar paraya takla attırın, sonunda paranın ilk çıkış noktasıyla son ermiş olduğu noktayı görebiliyorsunuz. Evet. Önemli olan kısmı şu. Bu holdinglerin içerisinde faturalarla, sahte faturalarla vesairelerle bu para başka şekle şemale getirildi mi? Veya bir iş
1: tam
0: yapıyormuş gibi
1: öyle olduğu şüphesi
0: evet,
1: var,
0: bir iş yapıyormuş gibi gösterilerek bunlar faturaya çevrilip aslında ortada bir iş yokken para resmiyet kazandı mı? Şimdi yurt dışına çıktı bu para. Nasıl
1: şöyle
0: çıktı?
1: Şöyle olmuş. Onu da yine savcılık tespitiyle ve MASA'nın analiz raporundan aktarıyorum. Şimdi bu şirketlere transfer edilen yüksek montanlı tutarlar, rakamlar. Yani bunu 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon gibi düşünebilirsiniz. Ya da bunu dolara çevirip de düşünebilirsiniz. Bu şirketlere, yeni kurulan şirketlere aktarılıyor. Ödeme kuruluşlarından gelen. Ödeme kuruluşu lafını biz nerede görüyoruz daha çok? Yine kara para,
0: yine kara
1: yasa
0: para.
1: Dışı
0: özellikle
1: bahis gibi
0: yasa dışı
1: işlerdi.
0: Bahiste görüyoruz.
1: Bu nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere, yani aslında bir ticaret yapılmış gibi hiçbir işlem yapmayan şirketten başka bir şirkete aktarılıyor. Niye savcılık 33 şirkete el koydu? İşte bu yüzden paranın izini takip etti ve o şirketlere para girişi olduğunu tespit etti. O açıdan da önemli olduğunu söyleyelim. Şimdi kasanın görüntüsü arkadaşlar aldı ama ben biraz geciktim. Kadir'den ve Esra Rakıcı Menli'yle editörümüzden rica ettim. Evet, paranın görüntüsü şirketlere yapılan mali şube polisinin yaptığı operasyondan çıkan paralar ve onların görüntüsünü de kısaca aktaralım. Bir de numaralı bir grafiğimiz var. Şimdi bu Alihan Kuruş suç örgütü nasıl savcılığın radarına girdi? Yani şu anda onu rakamlarla daha doğrusu bir süreçle anlatmak istiyorum. Onu verelim. Şimdi Arif Ahmet Deniz Olgun, yaşı 40'ın üzerinde olanlar hatırlayacaktır. Arif Ahmet Deniz Olgun kim? Eski Ulaştırma Bakanı.
0: Ulaştırma Bakanımız.
1: Süleymancılar cemaati içinde, cemaat olarak bilinen grubun içinde önemli bir isim. Türkiye'de bakanlık yapmış. Devletle ilişkileri, devlete karşı tutumu bilinen bir isim. 8 Eylül 2016 tarihinde tam da 15 Temmuz darbe girişiminden 2 ay sonra çok önemli doğal yollarla öldüğüne dair bir ölüm gerçekleşiyor ve bunun doğal yolla olduğuna dair bir açıklama var. Ama bir itiraz geliyor buna kimden? 2 ay sonra daha doğrusu savcılık da bu olayla ilgili araştırma yapıyor ama eski milletvekili Süleyman Deniz Olgun. Bu da bu akımın, Sayın İçişleri Bakanı'nın deyimiyle bu akımın içinden bir isim. İşte siyasetle ilgili bir isim. Diyor ki doğal yollardan ölmedi. Doğal yollardan ölmediği için kasten tasarlayarak öldürüldü diyor. Ve savcılığa iki tane isim.

0: isim veriyor. Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş ve Alihan Kuriş. Alihan Kuriş kim? Bugün suç örgütü kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve biraz önce bu bahsettiğimiz yapıyı organize ettiği ileri sürülen isim, gözaltındaki isim. Aslında bütün bu süreç, yani sistemin ve savcıların radarına girdiği süreçte bu konu da var ama şunu söyleyelim. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce bu konuyla ilgili bir soruşturma yaptı. Soruşturma daha önce takipsizlik kararı verilmişti. Bu konuda incelenen konulardan birisi olmaya aday. Bunu da bu anlamda altını çizmek istedim. Önemli çünkü.
1: Önemli, niye önemli? Çünkü bu ölüm makasından sonra Alihan Kuriş sistemin başına geçiyor. Evet. Sistemin başına geçtikten sonra da bugünkü açıklamaya baktığımız zaman mali suçlarla ilgili kısım diye adlandıracağımız o holdinglerin kurulması, şirketlerin sayısının artması, bunların çok büyük montanlı iş yapar hale gelmesi ve arkasından yurt dışına paranın çıkmasıyla ilgili kısım tarih itibariyle baktığınız zaman Alihan Kuriş'ten sonraki döneme denk geliyor.
0: Evet. Alihan Kuriş aslında bu yapıyı rayından çıkarıp başka bir yola sokuyor. Devlet de diyor ki bu şüpheli, İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi de söylüyor. Almanya'daki faaliyet, yani Almanya'nın Türkiye'ye karşı faaliyetleri, Türkiye'ye karşı faaliyet yürüten yapıları desteklemesi, kollaması, bu yapının da içeride bir suç örgütü kurduğuna dair ciddi tespitlerin olması, bu hikayeyi eski bir Ulaştırma Bakanlığı'nın işte devletle arasının iyiyken yoldan, raydan çıktığına dair şüpheyi ortaya çıkaran isim bugün gözaltında. Bu o anlamda dikkat çekici.
1: Yani bir
0: bu
1: de 15 Temmuz'dan çok kısa bir süre sonra bunun değil. Olması tabii kafalarda ciddi anlamda soru işareti barındırıyor. Niye diyeceksiniz? Siz şimdi belli arınmaları 15 Temmuz'dan sonra gerçekleştirmeye başladık. Hani o KHK ile atılmalar vesaireler falan filanlar. Tabii burada Adli Tıp Kurumu'na döneceksiniz. O dönem raporu hazırlayanlara da bir bakmanız icap eder diye düşünüyorum.
0: Muhtemelen bakılıyor. Zaten şimdi bu isim dayısı Ulaştırma Bakanı olan. Sonra yapının liderliğini ele geçiriyor. Bir yapının bir belirli bir bölümü, yapı derken hani cemaat olarak, yani safiyane çalışan bir cemaat olarak kendini adlandıranlar da var. Ama bu tip suçla anılan insanlar da var. Yani tamamını kastederek söylediğimiz şeyler değil. Özellikle de Alihan Kuriş'le ilgili iddialar mali yönden, mali odaklı olarak inceleniyor. Eğer başka bir yurt dışına çıkışla ilgili başka bir ülkenin dahli olduğu tespit edilirse devlet herhalde gereğini yapacaktır diye düşünüyorum.
1: O artık tamamen casusluk tarafına girer ki çok ağır olur. Bu, yani o tespitler yapılırsa karşımıza da çıkacaktır elbette.
0: Yurt dışına 100 milyar TL'nin çıkması direkt akla gelen şey o. Yani bu maddi bir şüphe olarak anlaşılır. Eğer yurt dışına çıkarıyorsanız suçtan gelir elde edip içeride Türkiye'nin kaynaklarını alıp yurt dışına gönderiyorsanız ve orada himaye görüyorsanız doğal olarak casuslukla ilgili
1: değerlendiriyor. Şuna bir dikkat etmek lazım. Yani 100 milyar TL dediğiniz rakam keş para olarak Türkiye'nin kendi ekonomik sisteminin içerisinden çıktığı zaman bugün mücadele etmeye çalıştığınız enflasyonda bile etki edebilecek kadar büyük bir rakamdan evet. bahsediyoruz aslında. Sıcak para olarak değerlendirdiğinizde. Bunu ekonomistler daha iyi değerlendirirler.
0: Çok
1: tabii.
0: doğru. Şimdi buradaki bu yapı, biz şimdi casusluk şüphesinden, yönlendirme şüphesinden bahsediyoruz. Bu yapının kullandığı yöntemler nedeniyle de bu şüpheler aslında, belki şu anda soruşturma makamları bunu söylemiyorlar ama bu şüphe var. Şimdi bu görüntüyü alalım arkadaşlar ya da biraz sola kaydıralım. Şimdi FETÖ gibi bir yapılanma ve organizasyon şeklinden bahsediyoruz. Nasıl hareket ediyorlar? Bir kere Alihan Kuriş'in liderliğinde savcılığın tespitlerine göre hiyerarşik bir teşkilatlanma var. Ama gizlilik hangi seviyede esas? Yani aslında terör örgütlerinin kullandığı hücre yapılanması gibi bir yapılanmadan söz ediyor savcı.
1: En üst seviyede diyebiliriz. Evet. Yani buradan anladığımız o en üst seviyede. Niye en üst seviyede diyoruz? FETÖ'de ne vardı? Baylok vardı. Hı hı. Artık yargı sisteminin içerisine de girdi. Bayloklu olması diğer verilerle birlikte bir araya geldiğinde kişinin terör örgütü üyesi olduğunu ortaya koyuyordu.
0: Şimdi
1: burada da başka bir haberleşme sisteminden bahsediliyor.
0: Evet.
1: Basın açıklamasında. Bakıyorsunuz siz WhatsApp, Facebook, Telegram gibi herkesin kullanmış olduğu o haberleşme araçlarının hiçbir tanesi kullanılmamış, bir kenara itilmiş, ayrı bir haberleşme sistemi kurgulanmış. Bir de çok önemli konularla ilgili şunu da yapmışlar. Ulak diye adlandırdıkları kişiler

0: aracılığıyla evet. haberi yollamışlar. Hani bizim eskiden bildiğimiz işte çağın 1800'lü yıllarda, 1900'lü yıllarda kullanılan ulak sistemi, haberci diye adlandırdığımız, işte haberi veriyorsunuz, o ile gidiyor. Hı hı. Hangi şirkete ne yatırılacak, nereden şimdi, hangi para alınacak, ulaklar aracılığıyla gönderiliyor. Bunlar, savcılık burada, bunları da tespit etmiş.
1: Burada ulak deniyor ama bildiğiniz aslında hücre tipi yapılanmanın kullanıldığı terör örgütlerinde, işte PKK, DAEŞ, tamamen not sistemiyle çalışan, ben bunu bir gün yayında anlatmıştım, tekrar detaylı anlatmaya gerek yok. Küçük notlara yazıyorsunuz, bu cezaevinde de sistem öyle işliyor. Küçük notlara yazıyorsunuz, sadece sizin ve notu göndereceğiniz kişinin bildiği bir isim onu alıyor, götürüyor, teslim ediyor ve haberleşme o şekilde gerçekleştiriliyor. Yani şirketler üzerinden değil, açık olabilecek kaynaklar üzerinden değil ve bölge sorumluları var, mıntıka sorumluları var. Gerçekten enteresan, ilginç bir sistem.
0: Şimdi bu sistem olduğunda böyle bir garip geliyor insanlara. Ya birdenbire ne oldu? Yattınız sabahleyin kalktınız da bunun işte bir suç örgütü olduğundan bahsediyor. Suç örgütü olmasa niye böyle bir şey yapsın? Sizin şimdi A şirketiniz var, B şirketinizle haberleşeceksiniz. Bir alışveriş yapacaksınız, mailinizi atarsınız, cevabınızı alırsınız. Evet. Bu gizlilik niye? Bu evet, hiyerarşik bu... yapı niye? Şimdi... Sen niye buradan oraya adam gönderiyorsun?
1: Evet, personel bilgileri mesela... Daha doğrusu yapının içindeki bu akımın, yani bu Alihan Kuruş'a bağlı yapının içindeki personel bilgileri mesela özel bir bilgisayar programında saklanıyor. Yani onların özel bilgileri, belli ki kendince bir fişleme sistemi de var. Yani kendi denetim sistemi de var. Oraya konulmuş. Mesela şifreli e-posta sistemleri var. Bu da çok ilginç. Bu şifreli e-posta sistemlerini casusluk şebekeleri daha çok kullanıyor.
0: Evet.
1: Bu da çok enteresandır. Bunun da altını çizmekte fayda var. Taslak mailler en son nerede gördük? Cumhurbaşkanına 15 Temmuz akşamı suikast düzenlemek isteyen FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin 10 yıl boyunca kaçarken taslak mail programlı mail üzerinden yazdığını ve şifreyi karşıdaki ablasına verdiğini, karşılıklı oraya taslağa kaydedip notu, sonra ertesi gün ilgili kişinin istediği saatte açılıp oradan okuyup sonra sildiği bir sistem. Bazılarını silmemişler. Mesela 16 ayrı posta çıkmıştı.
0: Şimdi nizam önemli. Bir iş yapıyorsanız, holding çalıştırıyorsanız, herhangi bir şirketin helal yoldan elde ettiğiniz gelirleriyle birlikte iş ve işlemlerinizi yürütüyorsanız bunları niye kullanıyorsunuz diye de soruyorsunuz ister istemez.
1: Evet. Toparlayalım. FETÖ benzeri bir yapılanma, hücre sistemi ve özel bir haberleşme sistemi detaylarıyla anlattık. Devam ediyoruz. Teaser'ımız var mı arkadaşlar? Devam ediyoruz. Güllü meselesiyle karşınızda olacağız.

0: Evet, şarkıcı Güldüğü'nün ölümü uzun süredir konuştuğumuz meselelerden birisi. Düşme anında ne oldu? İddianamedeki hem bilgiler hem de olay sırasında evdeki şüpheli hareketlilik ve kapı kolu meselesi nedir, onu birazdan anlatacağız. Bu ayrıntıya bakacağız. Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetin Er'de bu ayrıntı için bizimle beraber. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir'le birlikte bu konuyu ele almaya devam ediyoruz. Ne oldu? Şüpheli hareketlilik nedir? Aslında bir iddianame de çıktı ama
1: evet.
0: Oraya biraz mercek altına alalım. Öznur, seni dinleyelim.
1: Aslında Güllü'nün ölmeden sadece 15-16 gün önce evine yaptırdığı bu şifreli sistem ve kameralar bu soruşturmada en önemli anahtar olmuş gibi duruyor. Çünkü tespitlerden, 14. tespitlerden de şu açıklama yapılıyor savcılıkta. Güllü 1.22'de lavaboya giriyor. Her şey aslında 2,5-3 dakika içinde oluyor. 1.22'de lavaboda, 1,5 dakika gibi bir süre geçiriyor lavaboda. O lavabodayken, banyodayken Sultan ve Tuğya'nın odasının içindeki hareketleri, yoğun bir hareketlilik var. Biliyorsunuz Malkata isimli bir şarkıyı o arada çalıyorlar. Tam da Güllü'nün banyodan çıkmasına yakın o sırada onlar odanın önünde bir hareketlilik içindeler, müziği açıyorlar. Güllü banyodan çıktıktan sonra geliyor kapının, şifreli ve kameralı kapının tam karşısında duran Tuğya'nın odasına giriyor.
0: İstersen buradan.

0: bu tam görüntü bu üzerinden anda, anlatalım.
1: Evet,
0: odadan çıktı.
1: Anlaşılması için biraz ön planını anlattım.
0: Odadan çıktı, evet.
1: Çıktı, kızının odasına girdi. Tamam. O da bu kapının karşısında. Biraz şöyle çok,
0: çok girmeden,
1: şey
0: evet,
1: bakmak gerekiyor anlayabilmek için. Saat şu
0: tarif
1: anda
0: edelim.
1: 1.23 falan. Eğer hareketli şey yapabilirsek arkadaşlar.
0: Hayır. Görüntüyü akıtalım arkadaşlar.
1: Güllü odaya girdi.
0: Evet.
1: Şu, anda
0: şu anda
1: saat 1.23 falan geçiyor, evet.
0: Şurada bir hareket,
1: hareketlilik öncesinde diyor, başlıyor. O evet, banyodayken başlıyor.
0: Yani yansıma var orada.
1: Yansıma var. Burada da biliyorsunuz işte o sistemi yaptırdığı
0: şifreli
1: kapının
0: sistem,
1: kolu. Diyafon var. Bu şekilde anlatılıyor savcılığın tespitlerinde. Diyafonun altındaki duvarda oluşan hareketlilikten bahsediyor. Ve bu hareketlilik kapının metal koluna da yansıyor.
0: Evet, odaya
1: ışığı
0: giriyor şu anda.
1: İçin, evet, açık renkli bir kol olduğu için, ışığı da geçirdiği için duvardaki bu gölgelenme kapı koluna hareketlilik olarak yansıyor.
0: Ne anlama geliyor yani oradaki gölgelenme?
1: Şöyle,
0: şimdi bu, buradaki oda, oda bu arada... Buradaki hareket buraya, oradaki hareket buraya yansıyor.
1: Evet,
0: ne
1: biliyorsunuz
0: diyor yani?
1: Güllü banyodan çıkarken ha, bir sese gidiyor. O ne diyor? Yürüyerek işte tam bu anda odaya giriyor. Çıkmadan önce de Tuğya'nın odasında ikisinin bir hareketliliği var. Yani işte o şarkıyı açmak,
0: Tuğya'nla
1: hazırlamak
0: kız
1: ve Güllü'yü odaya çağırmak için, çekmek için. Hı-hı. Bu şekilde zaten ifade edilmiş savcılıkta da. Oradaki hareketlilik Güllü odaya girdikten sonra saat 1.23 oldu. 3 dakika sonra
0: düşüyor.
1: Düşüyor.
0: 1.26, evet, 32 tam bu, saat o.
1: Bu 2 dakika içerisinde de yani asıl çarpma olmadan önce, yere düşmeden önce 2 defa da odanın içinde bir çarpma sesi var.
0: Ha, o arada çarpma,
1: evet,
0: sesinden kasıt şu değil mi Aydar Özdemir? Hani içeri girdi, kızı ona öfkeli zaten.
1: Yani bir darbe mi aldı, bir yere mi ayağını,
0: aralarında bir
1: bacağın
0: problem
1: bir
0: var, acaba
1: çarptı,
0: tutup attı mı,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet. İşte savcılık burada şuna dikkat çekiyor. Evet. Siz devam edin Aydar,
0: evet,
1: Bey isterseniz.
0: Aydar Özdemir'le devam edelim, geleceğiz o zaman.
2: İddianamede şunu anlatmaya çalışıyor tabii. Özellikle o odanın içerisinde ne olduğunu göremiyoruz. Kamera,
1: evet,
2: görüntülerine yansımıyor. Ancak duvardaki gölgeler ve kapı kolundaki yansıma bir nevi ayna görevi gibi değerlendirildiğinde bilirkişi raporunun içerisinde birinci çarpma, ikinci çarpma, üçüncüyü yere düşme olarak görüyor ve orada bir hareketsizlik. Yani hareketsizlikten kastımız ne? Aynı odanın içindesiniz. Sizin iddianız, şüpheli açısından söylüyorum. İddianız diyorsunuz ki annem Malkat'a oynarken ayağı kaydı ve düştü. Hatırlayın o dönemi. Zeminle ilgili olarak da sanki buz pateni gibi diye bahsediyorlardı.
1: Kayganlaştırıcı
2: ve
1: bir madde
2: vardı. Ve bilirkişi raporunda o zeminin aslında kaygan bir zemin olmadığı ortaya çıktı.
1: Evet. Öyle, evet, bir
2: bu
1: malzeme
2: bulunmadı.
1: Bu bilirkişi
2: raporunda aralarındaki mesafenin o kadar yakın olduğunu ve o mesafeyle ilgili olarak da bir kişinin 1.3 metre saniyede adım hareket adım edebileceğinden bahisle 1.9 saniyelik zaman dilimi içerisinde farkındalıkla aslında tutabileceğini, görebileceğini, orada ne yaşandığıyla ilgili,
1: evet,
2: çok net bilgileri verebileceklerini söylüyor. Yani diyor ki aslında bilirkişi raporu, bu anlatılanlar çerçevesinde bu yaşamış olduklarınıza bakarsanız ben bunu görmedim deme şansına sahip değilsiniz.
1: Hayatın
2: diyor,
1: olağan, evet, akışına
0: çünkü
1: uygun değil diyor.
0: Bunu niye söylüyor Aydar Özdemir? Biri diyor ki ben odada kızı var, kızının arkadaşı var. Neydi adı?
1: Sultan.
0: Sultan, Sultan diyor ki benim sırtım dönüktü. Öbürü aynaya bakıyordum. Ama kadın düşüyor. Nasıl düştüğüne dair
1: bir metrelik alanda oluyor.
2: Zaten
0: şey
2: şüphe buradan başlamıştı. Bilirkişi raporuyla bu desteklendi. Tabii bunun üzerine de birçok mesajlaşmalar var.
1: Tabii.
2: Özür iddianameyi çok iyi incelemiş. Biz biraz, evet, önce görüştük. O iddianamenin içerisinde de birçok mesajlaşmadan da bahsediliyor. O mesajlaşmalarda da Tuğya'nın annesi Güllü'yü öldürmeyle ilgili olarak çok ciddi bir şekilde irade ortaya koyduğunu ve bununla ilgili hazırlıklar yaptığını, niyetini herkese bahsettiğini,
0: evet,
2: zaten birçok programda da bunu izledik süreç içerisinde.
0: Evet.
2: Onların da tamamı alınmış ve iddianamenin içerisine girmiş.
0: Konulmuş. Evet. Şimdi... Bir önceki grafiği şu fotoğraf eşliğinde biraz geri gidebilir misin Öznur, sırtını dönmeden? Şimdi bir önceki grafiği bir tekrar dönebilirsek arkadaşlardan rica edeyim. Şu fotoğrafı unutmadan dönelim. Diyor ki bir dış kuvvet temas,
1: evet,
0: varlığının kaza ile düşmeye nazaran. Yani aslında kazadan daha ziyade bize dış kuvvet, yani dışarıdan birinin, odadaki birinin, iki kişi var zaten, birinin temasla onu oradan attığını düşündürüyor. Bizim kanaatimiz bu diyor.
1: Bu da şöyle açıklanıyor.
0: Şimdi o grafiğe, fotoğrafa dönelim, oradan Özgür,
1: evet,
0: devam etsin.
1: Şöyle açıklanıyor Zülfikar Bey. Deniliyor ki

0: Odada, odayı, o real odayı yani gerçek odayı görüyorsunuz.
1: Evet. Olayın gülüyor. Sabahı çekilen evet. bir fotoğraf.
0: Düştüğü şu. Pencere yani bu evet. manzara bu değil tabii. Düştüğü pencere ve odadaki iki kişi dolabın önünde.
1: Şöyle tarif ediliyor. Neden kaza değil de büyük ihtimalle itilmiş olabileceği bir temasla.
0: Evet.
1: Güllü 1.60 boylarında bir kadın. Normalde de belinden rahatsızlığı olduğu için şu pozisyonda duruyor. Bizim burada tarif ettiğimiz gibi. Ve uzmanlar şunu söylüyor. Bu şekilde eğik olduğu için Güllü'nün denge merkezi ayak uçlarındaydı. Eğer eğik olmasaydı sırtında
0: yani
1: olacaktı.
0: Yani bir postür bozukluğundan ziyade daha ileri bir postür bozukluğundan evet. bahsediyoruz. Evet.
1: Eğer kazayla olsaydı denge merkezi ayak uçlarında olduğu için sırt üstü düşmezdi. Pardon, havada geriye dönüp düşmezdi. Güllü nasıl düşüyor? Yüzü odaya dönük bir şekilde.
0: Evet.
1: Arkadan bir dış kuvvetle bedeninin üst bedeni kadar boşluğa çıkıyor önce. Bir kere geri dönüyor ve düşüş pozisyonunda yüzüstü şeklinde.
0: Yani kişi,
1: kazayla olmama ihtimalini merkezine bağlıyorlar.
0: Senaryoyu canlandıralım. Şimdi böyle anlatınca çok anlaşılmayabilir. Diyelim ki sen Güllüsün. Yüzün bana mı dönük yani düşürüldüğünde?
1: Evet, size dönük.
0: Düşürüldüğü düşünülen...
1: Ve ben böyleyim
0: normalde. Ben buradan bacağından tutup seni atıyorum öyle mi?
1: Arka sol bacak ve sol kalça tarafından evet. bir diş temas olduğu söyleniyor.
0: Evet.
1: İşte zaten postürü de normalde öne doğru eğik olduğu için dengesini ayaklarından alan bir kadın. Ama peki. düşüş pozisyonu normalde durduğu pozisyona göre uygun değil.
0: Bu bilgileri Haydar Özdemir'in yorumu.
2: Şimdi bakın bir tarafta bilirkişi raporu var, bir tarafta görgü şahidinin beyanları var. Şimdi biz görgü şahidiyle ilgili olarak tereddüt içerisindeydik. Niye? Çünkü görgü şahidi ilk önce ben görmedim dedi.
0: Çelişkili beyanları
2: var. Çelişkili beyanları var. Tuğyan'ı zaten hiç saymıyoruz. O işin şüpheli tarafında olduğu için hiç saymıyoruz. O da görmedim diyordu. Evet. Ancak süreç içerisinde şunu gördük ki işte en yakınındaki insanlar zamanla şunu söylediler. Daha ertesi gün biz Tuğyan tarafında Güllü'nün öldürüldüğünü biliyorduk. Demeye getirdiler. Süreçte de şöyle bir şey yaşandı. Sultan ilk önce ben bakıyordum ondan dolayı görmedim tarzında bir şey söyledi. Arkasından da biz zaten attığını söyledi. Şimdi bunu savcılıkta vermiş olduğu ifadesinden önce aslında bu konu halen daha tartışılırken Burça ismindeki bir avukata evet, güvenerek
0: bu önemli bu.
2: Anlatıyor. Bu kısmı çok önemli zaten.
1: Bir avukat,
2: tanıdıkları
1: evet.
2: bir avukat. Bakın bu olayın arkadaşlar. Avukatı değil Burçan. Burç Hanım herhalde.
1: Evet, arkadaşları.
2: Evet, arkadaşları ve bu olayın bizzat avukatı olarak da bulunmuyor. Ancak sultanın ona karşı bir güven duyması söz konusu. Sultan şöyle bir kurnazlık yapıyor. Diyor ki ben artık diyor Tuğyan için ceza yatmak, gençliğimi heba etmek istemiyorum.
0: İstemiyorum. Evet.
2: Şeklinde başlayan ve bu olayın kısmi olarak ayrıntılarını ortaya koyan bir konuşma yapıyor ve bu konuşmayı kayda alıyor. Ve daha sonrasında da savcılık muhtemelen şunu söyledi. Şimdi senin niye doğru söylediğine inanalım ki dendiğinde bu da masanın üstüne koyuyor. Koyuldu. Bu da iddianamenin içerisine giriyor.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi çok fazla cinayet şüphesine dair ifade var. Ama bu ifadelerin ne kadarı sağlıklı ne kadarı evet. sağlıksız bunlar da tartışıldı. Muhtemelen Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da bunların hepsini değerlendirdi. Çok uzun süre bir iddianame üzerinde süre. Çalıştı. Ve bu bilgiyle bir dış temas, ona bağlı bir itme ve onun sonucunda gerçekleşen bir ölüm. Tabii yargı aşamasında başka şeyler de ortaya çıkabilir. Şimdi yurt dışına kaçma hikayesi nedir Öznur? Onu evet. bir anlatalım.
1: Aralık ayında gözaltına alınmışlardı. İstanbul'da bir evde bavullarıyla evden dışarı çıkarken biliyorsunuz gözaltına alındılar. Ve aynı gün biz babasıyla röportaj yapmıştık. Ve gözaltına alınmadan birkaç saat önce hatırlarsanız Tuğyan annesinin mezarını ziyaret etmişti. Tuzla'da mezarlığa gidiyor. Sonrasında bu yakalandıkları eve geçiyorlar İstanbul'da. Orada şöyle bir aslında diyorlar ki bizim bir suçumuz yok ama yine de yurt dışına çıkmak istiyoruz. Ve bu tanıklardan birine yardım amaçlı soruyorlar. Biz bu durumda gidebilir miyiz? Biz bir suç işlemedik, suçsuzuz ama yine de çıkmak istiyoruz. Sultan o noktada diyor ki biz yurt dışına gidersek aslında suçlu pozisyonuna düşeriz diyor. Ve böyle
0: ama
1: bir
0: şöyle de olabilir yani çok fazla o günlerde konuşulduğu için şimdi bu insanların psikoloji zaten kızın

0: Psikolojisi bozuk.
1: Evet.
0: Yani onu biliyoruz. Yani hı-hı, bozuk olduğuna dair çok işaret var. O baskıyı yönetemeyip böyle bir şey yapayım da kaçayım, nasıl olsa beni alacaklar ya da beni alabilirler.
1: Böyle
0: diye
1: de
0: bir
1: olabilir
0: şey mi? Nasıl
1: çünkü
0: bir şey bu?
1: Çocuğunu da kime emanet edeceğinin planlarını yapmış görünüyor Tuğyan. Hatta diyor ki biz çok geç kaldık. 10 gün içinde biz bu olaydan sonra 10 gün içinde gitmeliydik. Hı-hı. Geç kaldık diye bir konuşmaları var. İstanbul'da Esenyurt'ta kaldıkları bir otelde aralarında geçen bir görüşme bu.
0: Evet.
1: Olay günü 26 Eylül'de Sultan yine tanıklardan birini arıyor telefonla bu haberi vermek için. Karşı tarafta şöyle bir cevap veriyor. Kızı muradına erdi diyor. Bu olay gecesi gerçekleşen bir telefon konuşması.
0: Yani iki kişi
1: iddianamede
0: işin
1: geçiyor.
0: Gerçeğini bilen insan...
1: Öncesini demek ki bilen
0: Sultan ve Tuğyan'ın bakışmasından bahsediliyor. Haydar Özdemir, ne diyorsunuz bu tespitle ilgili?
2: Bakın burada şöyle bir şey var. Yani bu olayı ekranlara çıkarak anlatanlar oldu biliyorsunuz zamanında. Biz de burada konuştuk aynı şekilde.
1: Evet.
2: Her kim bizzat bu aileyi tanıyorsa, bir şekilde içine girmişse neredeyse ekrana çıkmayan kalmadı. Bunların
1: evet,
2: tamamının bu konunun aslında bildiğini öğrendik. Nereden öğrendik? İşte açıyoruz iddianameye, bakıyoruz. Her bir tanesinin bu konuyla ilgili olarak beyanları veya anıları
1: evet,
2: var. Her bir tanesi de vermiş savcılığa ifade. Ha verirken nasıl vermiş bunları da? Biraz da zorlama var. Nasıl zorlama diye söyleyeyim. Hı hı. Şimdi kişiler ilk önce bu konuyu saklıyorlar.
0: Kendi aralarında.
2: Biz bir gariplik görüyoruz zaten şüpheli olarak. Olayın ilk günlerine geri döndüğümüz zaman gariplik var diyoruz. Yani burada 1,5-2 metrekare alan içerisinde görmeden oynarken nasıl kaydı düştü diyorsunuz.
0: İki kişi ölüyor, iki kişi hiçbir şey görmemiş. Yani.
2: Sonra Güllü'nün çalışmış olduğu bir yer var. Bir işletme var. O işletmenin patronu Ferdi Aydın. Ferdi Aydın diyor ki bak diyor burada diyor bir sıkıntı var diyor. İlk Ferdi Aydın dile getiriyor. Yani ilk dile getiriyor derken şundan dolayı insanlar Güllü'nün hatırasına zaval gelmesin diye konuşmuyor. Yani biz de aynı şekilde yani bu burada bir şey var diyoruz ama net bir şekilde de ortaya koyamıyoruz. Ama tanıyan birisi çıktı dedi ki burada dedi bir gariplik var dedi. Burada dedi bu kadın öldürüldü dedi. Direkt açık açık söyledi. Açık açık söyledikten sonra da bununla ilgili olarak oturdu çalıştı. Aynı bir dedektif gibi çalıştı mı? Dedektif gibi çalıştığını da ben söylemiyorum. Cumhuriyet Savcısı iddianamesinde söylüyor.
1: Evet.
2: Çıkartmış Ferdi Aydın'ın almış olduğu ekran görüntüleri
1: ses
2: vesaireleri, ses kayıtları. Ha yasal yollardan elde edilmiş edilmemiştir. Zaten Ferdi Aydın diyor ben bunlarla ilgili diyor neyse diyor cezam razıyım. Yeter ki olay aydınlansın diyor ve götürüyor Cumhuriyet Savcılığına. Teslim ediyor. Ondan sonra herkesin bakış açısı değişti. Şimdi herkesin bakış açısı
0: o
2: değişince...
0: Cumhuriyet Savcısının iddianamesinin çok ötesinde bir kesinlikle söylüyor Ferdi Aydın.
2: O kesinlikle
0: evet,
2: söylüyordu. Evet. O zaman söylüyordu. Şimdi artık iddianame bunu söylüyor. Kimle beraber söylüyor? Bunu iddianame artık
0: şu
2: olayın tanığı Sultan'la beraber söylüyor.
1: Bu evet,
0: evden yurt dışına,
1: çıkacaktır.
0: Şu bir önceki grafik kalsın arkadaşlar. Bu evden çıkışları değil mi? Özür.
1: Yani yurt dışı planlarını... Evet. Aslında konuştukları yer değil. Onu otelde konuşuyorlar ama evet, buraya
0: ama bu evden çıkış
1: evet,
0: görüntüsü.
1: Evet, evet İstanbul'a geldikleri bir ev Büyükçekmece'deydi evet, sanıyorum. Bir tanıdıklarının
0: evet,
1: yanında kalıyorlar ve dışarı çıkıyorlar. Ben bu görüntüden sonra Sultan'ı aramıştım ev hapsindeyken. Hı hı. Dedi ki biz yurt dışına falan çıkmayacaktık. Yani benim yanımda cüzdanım bile yoktu. Bir tane gözlüğüm vardı. Güneş gözlüğüm vardı çantamda. Yalova'dan buraya gelmiştik. İşte Tuğyan annesinin mezarını ziyaret etmişti. Hı hı. Yalova'ya geri dönecektik
0: diyorlar.
1: Gibi aslında bir açıklama yapmıştı. Hı hı. Evet yurt dışını konuştukları yer aslında.
0: Ama buradaki telefon konuşması
2: hazırlık yapmış.
0: Ama buradaki bu telefon konuşması tersini söylüyor.
2: Evet,
0: yurt dışına
2: hazırlık
0: çıkış
2: yapmış.
0: Hazırlığını söylüyor.
1: Bu tanık ifadesinde de var.
0: O tanık ifadesi hangisi? Yusuf Er Yıldız'la
1: Serhat Ceyver zaten bu kişi ben size yardımcı olamam diyor tanıklardan bir tanesi. Nasıl gideriz evet, diye soruyorlar yardımcı olamam
0: evet,
1: diyor.
0: Bir kısa ara önemli Ankara-Eskişehir yolu kamyon ile halk otobüsü çarpıştı. Emre Aytekin olay yerinde. Emre'yi görelim. Evet Emre'yi gördük. Emre bize bir hareketle ne olduğunu çok fena bir kaza gibi görünüyor. Ayrıntıları alalım senden.
3: Evet Zülfikar Ali Aydın, gerçekten de büyük bir kaza olduğunu ifade edebiliriz. Elime ulaşan ilk bilgilere göre de bir kişi hayatını kaybetti bu kazada. 16 kişi de yaralandı. Hemen şöyle arkamdaki şehir

0: Arası şehirler içi bir minibüsten bahsediyoruz. Polatlı istikametinden Ankara istikametine doğru ilerliyordu bu minibüs ve Ankara Eskişehir yolu istikametinde kaza yaşandı. Minibüse arkadan bir harfiyat kamyonu çarptı. Hemen onu da göstermek istiyorum. Toprak dolu, harfiyat dolu bir kamyonun çarptığı bilgisi var. Şöyle hemen Hamza Can Bolat ekranlarınıza getirsin. Bu harfiyat kamyonu şehirler içi ulaşım sağlayan minibüse arkadan çarptı. Oldukça da dolu bir harfiyat kamyonu, yani ağır bir yük vardı ve çarpmanın etkisi gerçekten büyük. Şöyle bir bakın, tekrar ekranlara getirelim. Minibüsün arkası iyice katlanmış bir vaziyette. Minibüste 20'ye yakın kişi yolcu bulunduğunu biliyoruz. Saat 16 sıralarında yaşandı bu kaza. Kazanın ardına olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bakın otobüsün parçaları yola saçılmış, yine yolcuların eşyaları da yola saçılmış vaziyette. Kazanın ilk yaşandığı dakikalarda da yine yol üstünde bazı yaralıları görmek mümkündü. Sağlık ekipleri de yaralıları hızlı bir şekilde hastaneye götürdü. Şöyle hemen tekrar ekranlarınıza getirelim. Bakın, harfiyat kamyonu, yüklü bir harfiyat kamyonundan bahsediyorum. Ankara Polatlı Eskişehir yolu üzerinde seyir halindeki bu minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi oldukça büyük. Otobüs, minibüs hurda yığınına dönmüş vaziyette. 20'ye yakın yolcu olduğunu biliyoruz içinde. Ne yazık ki bu kazada bir kişi hayatını kaybetti. 16 kişi yaralandı. Yaralılar hızlı bir şekilde çevredeki hastanelere sevk edildi. Tabii bir yandan da jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme ekiplerinde bölgedeki incelemeleri devam ediyor. Şöyle bizler de biraz onların çalışmasına kolaylık vermek adına geriye doğru çekilelim. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Harfiyat kamyonu oldukça yüklü. İçinde bayağı bir harfiyat var. Çarpmanın etkisiyle, harfiyat kamyonun etkisiyle minibüsün arkası oldukça katlanmış ki ölünün de arka taraftan oturan biri olduğu yönünde de ilk elimize ulaşan bilgi var. Burası Ankara Eskişehir yolu üzeri Ankara istikametine doğru ilerleyen şehir içi bir ulaşım yapan minibüse bu gördüğünüz harfiyat kamyon, oldukça da içi dolu, toprak ve harfiyat dolu kamyon minibüse arkadan çarptı ve bu kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Bakın, kamyonun da önünü ekranlara getiriyor kameraman Hamza Can Bolat. Ön tarafında da bayağı bir hasar aldığını, kamyonun da ön tarafının arka tarafla birleştiğini görebiliyoruz. Dediğimiz gibi burası Ankara Eskişehir yolu. 16 sıralarında yaşandı kaza. Bir minibüs Ankara'ya doğru hareket ediyordu ve harfiyat yüklü bir kamyon minibüse arkadan çarptı. Bu kazada bir kişi yaşamını yitirdi. 16 kişi yaralı. Yaralılar hızlı bir şekilde hastaneye sevk edildi.
1: Emre Aytekin'e bu feci kazanın ayrıntılarını olay yerinden aktardığı için teşekkür edelim. Gerçekten çok çarpıcı görüntülerdi. Konuklarımıza Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetinler, Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir'e teşekkür edelim. Biraz sonra bu kazanın detaylarıyla ilgili başka ayrıntılar da bulacaksınız Habertürk ekranında. Akşam haberleriyle birazdan karşınızda olacak. Bugün kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava

0: Hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: AK Parti 25. yılında yeni transferlere ve hazırlanıyor. İstifa sonrasında Özel ve İmamoğlu aynı çatı altında nasıl bir denge kuracak? Mansur Yavaş hangi pozisyonu alacak? Terörsüz Türkiye sürecinde yasadan uygulamaya geçiş nasıl olacak? Vatandaş süreci nasıl görüyor? Kamuoyu araştırmaları ne söylüyor? Kübra Nur Uslu soruyor. Deva Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Gaffar Yakınca, Can Özçelik ve Nur Tuğba Aktay yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından iyi akşamlar. Saatler 18'e geliyor. Ben Tuğba Sürdekoğlu. Akşam haberlerinde birlikteyiz 19'a kadar. Peki neler anlatacağız bu akşam? Önce kısaca özetleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Süreç yasası hatırlayacaksınız mecliste 467 oyla kabul edilmişti. Yasanın meclisten geçmesinin ardından sürecin bundan sonraki aşamalarına dair yol haritası görüşmenin ana başlıklarından biri. Detaylarına bakacağız ilerleyen dakikalarda. Bir diğer önemli konu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir operasyon başlattı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonuydu bu. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Hepsinin ayrıntılarına bakacağız. Ve gelelim motorindeki ÖTV konusuna. ÖTV sıfırlandı. Özel tüketim vergisi 31 Ağustos'a kadar motorinde sıfırlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla vergi tutarı Eylül ayından itibaren yeni yıla kadar kademeli olarak artırılacak. Peki ne demek bu? İndirim nasıl yansıyacak? Yeni zam var mı? Hepsine detaylıca bakacağız. Akşam haberleri başlasın. Önce Balıkesir, Edremit'e bir bakalım. Çünkü orman yangını var. Kaz Dağları eteklerinde yangın çıktı ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Henüz nedeni bilinmiyor yangının. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü alevler. Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi ile Fatih Mahallesi'ni yoğun duman kapladı. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arezözler ve itfaiye ekipleriyle su tankerleri sevk edildi. Havadan da uçak ve helikopterlerle yangına müdahale edildi. Yangının enerjisi düşürüldü neyse ki ama müdahale sürüyor. İstanbul Silivri'de de yine yerleşim alanlarına yakın bir noktada otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Dahası TEM otoyolu çift yönlü trafiğe kapatılmıştı önceki saatlerde. Peki şu anda durum ne? Son durumu arkadaşımız Habertürk muhabiri Kaan Uçar bize aktaracak. Kaan, nedir son durum, dinleyelim senden.
1: Şimdi son olarak söyleyelim, şu anda soğutma çalışması devam ediyor. Silivri'de çıkan yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışması devam ediyor. Biz Fatih Mehmet Coşkun'la birlikte Silivri'deyiz. İşte bu görmüş olduğunuz otluk alan neredeyse yarısına fazlası küle döndü. Aslında kritik bir nokta var, şunu söylemek istiyorum. İlk yangının başladığı yer aslında burası değil. Hemen TEM otoyolunun arka tarafı, hemen buradan Fatih'ten rica edeyim göstersin. Bu görmüş olduğunuz yolda zaten TEM otoyolu ve hemen onun arka tarafından başlayan yangın TEM otoyolunu aşarak bu noktaya doğru geldi ve zaten ekipler TEM otoyolunu şu anda trafiğe kapattılar. Buradan devam eden yangında işte bu görmüş olduğunuz otluk alanı hemen hemen yarısından fazlasını küle çevirdi. Hemen sol tarafta yerleşim yerleri vardı. Aslında kritik noktalardan biri de burası. Çünkü görmüş olduğunuz gibi bu dairelerde binlerce kişi yaşıyor bu sitede ve siteye birkaç metre kala yangın kontrol altına alındı ki aslında şu da çok önemli bir detay. Hemen arka tarafa dönmek istiyoruz. Şu alanda inşaat var, gördüğünüz alanda, ve onun arkasına da yangın sırçladı. Neyse ki orası inşaat. Orada herhangi bir şekilde kimse yaşamıyor. Ancak ekipler hemen oraya da müdahale etti ve oraya da şu anda soğutma işlemi devam ediyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sanayi bölgesini sordum buradakilere ve dediler ki bu hemen ağaçların arka tarafında, arka tarafı sanayi bölgesi ve oraya yangının oraya ulaşmaması çevredekiler adına da tabii sevindirici haber. Herhangi bir şekilde can kaybı yaşanmadı. Bu da aslında sevindirici olaylardan birisi. Burası Mimar Sinan Mahallesi. Yangının ilk çıktığı yerde çevredekilere sorduğumuzda Fener Mahallesi dediler. Ancak tabii şu anda yangın kontrol altına alındı. Neyse ki kimseye zarar gelmedi, ancak görmüş olduğunuz gibi hala ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Neyse ki kimseye zarar gelmedi. Şu anda soğutma işlemleri de devam ediyor. Konuştuğumuzda biz burada, hemen geldiğimizde burada bir vatandaşla konuştuk. O da dedi ki yani biz hani evleri acaba ne yapsak, gitsek mi diye düşünüyorduk. Çünkü yaklaşacağını düşünmüştük yangının dedi. Ama ekipler tabii yangının çıktığından itibaren hemen buraya AFAD itfaiye ekipleri, hem belediye hem de İstanbul İtfaiyesi'nin ekipleri hemen bu noktaya geldi. Zaten şu an ekipleri de görüyorsunuz. Soğutma çalışması da devam ediyor. Hem burada aslında ekiplerin çoğu bu arka alanda, sağ taraftaki inşaatın olduğu alanda. Çünkü orada da hala şu an dumanlar yükseliyor. Orada da hala çalışma devam ediyor. Şu anda neyse ki hiçbir can kaybı yok. Neyse ki herhangi bir şekilde yerleşim veyahut da sanayi yerine yangın sıçramadı. Şu anda da yangın, buradaki yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri devam ediyor.
0: Peki. Teşekkürler Kaan Uçar ve kameraman arkadaşımıza, kolaylıklar dileyelim. Şimdi bir başka sıcak noktaya döneceğiz. Ankara-Eskişehir yolunda ne yazık ki feci bir kaza meydana geldi. Temelli mevkiinde bir halk otobüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı. Son gelen bilgiler bir kişinin hayatını kaybettiği yönündeydi. Epey de yaralı olduğu bilgisi vardı. Şimdi son durumu Emre Aytekin'den dinleyelim yine. Sözü sana bırakıyorum Emre. Nedir son durum?
2: Evet, kazada hayatını kaybeden sayısı ne yazık ki ikiye yükseldi. 24 kişi de yaralandı bu kaza. Burası Ankara-Eskişehir yolu üzeri bir minibüs, şehir içi ulaşım yapan Polatlı'ya ait bir minibüs Ankara'ya doğru, istikamete doğru, Ankara istikametine doğru ilerliyordu ve o sırada hafriyat kamyonu minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bakın minibüs böyle bir noktaya geldi. Burası da bir dinlenme tesisi yol üzerinde ve bu noktaya çıktı ve istikametini de değiştirdi. 20'den fazla kişi var demiştik minibüsün içinde ve ne yazık ki 2 kişi yaşamını yitirdi. 24 kişi de yaralandı. Bakın çarpmanın etkisiyle yine buradaki bir tabela devrilmiş ki çarpma şiddeti o kadar yüksekti. Çünkü hafriyat kamyonu hafriyat yüklüydü. Oldukça da yükü ağırdı ve bu nedenden dolayı da minibüse daha hızlı bir şekilde ve sert bir şekilde çarptı minibüsün arka kısmı. Şöyle Hamza Can Bolat ekranlarınıza getirsin. Neredeyse birleşecek duruma geldi. Arka kısımdaki oturan bazı yolcuların ağır yaralandığı bilgisi var. Bu kazada şu anda da jandarma ekipleri otobüsün, minibüsün içerisinde bir inceleme sürdürüyor. Yine yolcuların eşyaları da bakın şöyle hemen yolun etrafına saçılmış durumda. Şu anda da yine ekipler, hem karayolu ekipleri de bu yolda temizlik ve kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Kamyonu bir ekranlarınıza getirelim hemen Hamza Can Bolat'ın objektifinden. Hafriyat yüklü, hafriyat kamyonu. O da Ankara istikametine gidiyordu. Oldukça fazla bir yükü var. Az önce yanındayken bakmıştık. Bu yükün etkisiyle aslında minibüse arkadan çarpıyor ve çarpmanın etkisi daha da artıyor. Çünkü yüklü, daha içinde fazlasıyla yük var ve bu nedenle de bakın minibüsün arka kısmı oldukça hasar almış. İyice içine doğru göçmüş vaziyette. 20'den fazla kişi bulunuyordu. Bu minibüste 26 kişi vardı. Ne yazık ki bu kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. 24 kişi de yaralandı. Yaralıların çevre hastanedeki tedavileri sürüyor. Bakın koltuklar parçalanmış. Minibüsün sol tarafı bu noktada, işte tam bu noktada çarptığını düşünüyoruz. En hasar alan noktası minibüsün burası. Hafriyat kamyonun minibüse temas ettiği, çarptığı nokta burası. Çarpmanın etkisiyle kamyon duramadı. Daha ileri bir noktaya gitti ve minibüsü de yolun sağ tarafına attı. Bu şekilde de minibüsün arka tarafı paramparça olmuş vaziyette. Yine yolcuların eşyaları da, terlikleri de yola saçılmış. İlk müdahaleyi tabii vatandaşlar yaptı. Çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu feci kazada ne yazık ki 2 kişi yaşamını yitirdi. 24 kişi de yaralandı. Bir yandan da akan trafiği ekranlara getirelim. Şu dakikalarda trafik akışı sağlanıyor. Daha bir yarım saat önce trafik burada durma noktasına gelmişti. Ekipler güvenlik nedeniyle trafiğe izin vermiyordu. Şu dakikalarda da Ankara-Eskişehir yolunun trafiği normale döndüğünü ifade edelim. Ekipler de tabii bir yandan çalışmasını sürdürüyor. Burası Ankara-Eskişehir yolu üzeri bir minibüs, şehir halindeki bir minibüse hafriyat kamyonu çarptı. Ne yazık ki bu kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. 24 kişi de yaralandı.
0: Peki Emre Aytekin, teşekkürler. Kaza yerinden bize aktardı. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Yaralılara da acil şifalar. Şimdi devam edeceğiz. Bir başka önemli konu günün. DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı

Erdoğan'la görüşmek üzere Beştepe'de. Ve Emre Karaca bize anlatacak şimdi terörist Türkiye sürecinde çerçeve yasa sonrası yol haritası nasıl şekillenecek? Bu görüşmenin en önemli maddelerinden birinin bu olacağını biliyoruz. Emre, sözü sana bırakıyorum.

0: Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul ediyor. Şimdi ilk fotoğraflar gelmeye başladı. Bu fotoğraf karesinde İmralı heyeti üyeleri dışında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da yer alıyor. Tabii süreç başladığından bu yana 5. görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Aslında bu isimler hemen hemen bütün görüşmelerde aynı kadroyla bulunuyorlardı. Yine gelenek bozulmamış oldu ve 5. görüşmede de aynı isimler yer aldı. Önemli gündem başlıkları var. Özellikle hafta içerisinde uzun bir süredir beklenen genel kurul aşamasına taşınan çerçeve yasa konusunda önemli bir adım atılmıştı ve 467 oy onayıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan onayına gelmişti. Şimdi bundan sonraki süreçte önümüzdeki günlerde resmi gazetede onaylanmasını, yayınlanmasını bekliyoruz. Ardından bu çerçeve yasa dediğimiz kanun teklifi de yürürlüğe girmiş olacak ve bundan sonraki süreçte de artık özellikle tespit ve teyit komisyonunun devreye gireceği bir süreç başlıyor. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın bugünkü görüşmede olması da önemli. Çünkü sağdaki bu tespiti yapacak komisyonların başında, kurumların başında Milli İstihbarat Teşkilatı yer alıyor. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulan bir kurul da tüm bu süreci etüt edecek. Bundan sonraki süreçte bu kurulun da yine önümüzdeki günlerde toplanmasını, ilk toplantısını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bir de meclis ayağı olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir komisyon oluşturulacak. Ve yine bu sürecin takibinde bu komisyonda aktif bir şekilde görev yapacak. Zaten bugünkü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmeye gelmeden önce de meclis çatısı altında Buldan ve Sancar yaptıkları açıklamalarda sürecin bundan sonraki aşamasını Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'la birlikte istişare edeceklerini ifade etmişlerdi. Yani önümüzdeki dönemin yol haritasının görüşüldüğü önemli ve kritik bir görüşme külliyede gerçekleşiyor. Şüphesiz ki bu görüşmenin ardından yansıyanlar da önemli olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden görüşme sonunda bir açıklama beklemiyoruz. Ancak DEM Parti tarafından yazılı bir açıklama gerçekleşecek.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz Emre Karaca'ya. O görüşmenin detaylarıyla ilgili bilgileri aldık. Şimdi devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. Bu toplantıda terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kabul edilen yasanın bakanlığın sorumluluğunda olan 8. maddesi üzerine çalışmalara başlandığı belirtildi. Ayrıca toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'yla gündemdeki diğer konulara ilişkin de ayrıntılar vardı.
2: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahiptir.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin önemi bir kez daha vurgulandı. Süreç yasası kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki çalışmaların başladığı belirtildi.
2: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geçen hafta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ele alındı. Anlaşma kapsamında 3 ülke arasında düzenli görüşmeler için kurul oluşturulacağı kaydedildi.
2: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Anlaşma kapsamında savunma bakanları, dışişleri bakanları ile genelkurmay başkanları, silahlı kuvvetler komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve 3 ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir.
4: Babül Mendeb Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulmasına yönelik olarak hali hazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte çalışmalara devam edilmektedir.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında sınır koruma faaliyetlerine dönük bilgilere de yer verildi. Hudut karakolları ve üst bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı.
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani çerçeve yasaya destek verdi. Barzani mecliste kabul edilen düzenlemeyi bölgede kalıcı barış için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Barzani'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yazılı açıklama geldi. Düzenlemeyi cesur bir adım olarak nitelendirdi. Barzani, yasanın Türkiye'deki tüm kesimler arasında güvenin inşa edilmesi ve barış

0: için de bir arada yaşam için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye ve bölgedeki kalıcı barış, huzur ve istikrar açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Barzani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sürece katkı sağlayan liderleri takdir ettiklerini belirterek barış ve istikrara tam destek verdiklerini vurguladı. AK Parti yarın 25. yaşını kutlayacak. Başkent Millet Bahçesi'nde kutlama töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere seslenecek ve AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacak.
1: Cumhurbaşkanımız kendisi de 25 yıl önce milletimizle çıktığımız bu yolda yine milletimizle kutlamayı tercih ettiler ve bizi de talimatlandırdılar. Bugüne kadar görev yapmış olan herkesi davet ettik. Kurucularımızdan gelebilenler inşallah burada olacaklar. Eskiden bakanlık yapan, milletvekilliği yapan, belediye başkanlığı yapan yaklaşık 100 binlik bir davet çıkardık.
2: Önemli dönüm noktaları sembollerle hatırlatılacak. 25 yılın hikayesi sürpriz hediyelerle anlatılacak.
3: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Etkinliğe 100 binden fazla vatandaşın katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına da gözler çevrilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde hem çeyrek asrın icraatlarını anlatacak hem de önümüzdeki döneme ilişkin olarak beklentileri ifade edecek.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcıları 14 Ağustos'ta Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 25. yıl özel mitingi öncesi hazırlıkları anlattı.
4: Burada AK Parti'mizin kalbi atacağı gibi aynı zamanda ülkemizin mazlum coğrafyalarda liderimize, davamıza gönül veren tüm kardeşlerimizin kalbi atacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüye çıkarak AK Parti'nin önümüzdeki yıllarına ilişkin mesajlar verecek.
5: Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugünkü değişen dünya düzenine yönelik bir vizyon belgesini de hazırladık. İnşallah Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın konuşmasıyla birlikte kamuoyuna tanıtım ve medya başkanlığımız paylaşmış, ilan etmiş olacak.
3: AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde ziyaretçilere yönelik olarak bazı sürprizler de hazırlandı. Bunlardan biri de madalyon, milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte madalyon davetlilere takdim edilecek.
0: DEM Parti 20 Eylül'de Ankara'da düzenleyeceği 5. olan büyük kongrenin tarihini değiştirdi. Öne çekildi kongre, yeni tarihte 6 Eylül. Bakalım detaylara. Kongre tarihine ilişkin açıklamayı parti sözcüsü Ayşegül Doğan yaptı. Doğan, kongrenin yeniden yapılanma süreci kapsamında gerçekleştirileceğini kaydetti. Bu kongrenin yeni döneme yönelik hazırlık kongresi olacağını ifade etti. Ayşegül Doğan, konuya ilişkin TÜZÜK komisyonunun da çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
6: Yalnızca bu açıdan baktığımızda mecliste bir yasanın çıkmasından veya yalnızca silah bırakanların Türkiye'yi...
0: Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti'nin İmralı heyetini kabul etmişti. Pervin Buldan ve Mithat Sancar 1 saat 40 dakika sürdü o görüşme ve görüşmenin sona erdiği bilgisi geldi. Yine ilerleyen dakikalarda da gelişmelere bakacağız. Arkadaşımız Emre Karaca DEM Parti'den yazılı bir açıklama gelebileceğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığından bir açıklama henüz beklenmiyordu ama gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen futbol takımlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
7: Ülkemizin 3 farklı bölgesini, 3 önemli şehrimizi temsil eden kulüpler olarak geçen yıl ortaya koyduğunuz üstün performansla Anadolu futbolunun gücünü, kalitesini ve köklü kültürünü bir kez daha herkese gösterdiniz. Yerli yabancı, genç tecrübeli sporcu dengesiyle teknik kadroların özverili ve nitelikli çalışmalarıyla başarıya ulaşan kulüplerimizin daha da güçlenen kadrolarıyla Erzurumlu, Diyarbakırlı ve Çorumlu futbolseverlerin göğsünü kabartacağına yürekten inanıyorum. Sportif başarı elde etmek, zirveye çıkmak, orada kalmak elbette kolay değil. Ama biz yılmadan, pes etmeden çabalarımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Burada şunu önemli vurgulamak istiyorum. Sınırlarımızın hemen ötesinde yaşanan hadiseleri sizler de görüyorsunuz. Etrafımız adeta yangın yerine çevrilmiş durumda.

0: çatışma, gerilim, kriz maalesef bölgemizde eksik olmuyor. Böyle sıkıntılı bir bölgenin tam ortasında Türkiye'miz bölgesinin istikrar ve huzur adası olarak elhamdülillah öne çıkıyor. Türkiye'nin huzur ve güven içinde olmasından rahatsızlık duyanlar bu vasfımıza gölge düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim hep beraber bu oyunlara geçit vermememiz lazım. Sporda rekabet elbette sert geçer, tansiyon yükselir, bazen sinirler gerilir. Her takım kazanmak ister. Tüm taraftarlar gönül verdikleri kulübün şampiyon olmasını arzu eder. Kazanmak, şampiyon olmak kuşkusuz önemlidir ama hiçbir kupa ülkemizin huzurundan, kardeşliğinden, iç barışından daha değerli değildir. Bunun için hepimize sorumluluklar düşüyor. Tribünlerin kardeşlik iklimiyle dolması ve sahada ter döken oyuncularımızın sadece yetenekleriyle değil, duruşlarıyla da örnek olması gerekiyor. Bu konuda hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.
1: Açılışta da bahsetmiştim, geniş çaplı bir mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyon. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Masak yine incelemelerde bulundu. Örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liraya aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
2: Kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı nakit girişleri tespit edildi. Sahte faturalar ve yurt dışından döviz transferi belirlendi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun düğmesine basıldı. 17 kentte 123 adrese baskın yapıldı. Aralarında Kuriş'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
2: Hazırlanan raporda bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış satışının veya transfer kaydının bulunmadığına yer verildi. Aktif ticari faaliyet yürütmelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi. Şirket ortakları tarafından diğer şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı da belirlendi. Sahte faturalaşma ve yurt dışından döviz transferi şüphesi de MASAK raporunda yer aldı. Kuriş suç örgütünün şirketlerini yüksek sermayeli yeni şirketlere bölerek farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurduğu da rapora yansıdı. Bu yöntemin para hareketlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi. 100 milyar liraya aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı düşünülen şirketlere kayyum atandı. Savcılık soruşturma kapsamında Alihan Kuriş suç örgütünün şifreli e-posta sistemlerini kullandığı, diğer haberleşme platformlarının kullanılmaması yönünde örgüt üyelerine talimat verdiği bilgisine de ulaştı. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona dair açıklama geldi. Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Suç örgütünün Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yaptığını ve bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını değerlendirdiklerini söyledi.

0: İki organize suç örgütü elebaşıda Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut. Organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara hudut kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yıl da geçse, 100 yıl da geçse, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamayacaklar ifadeleri yer aldı. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu bir evde yaşanan kavga adli soruşturmaya dönüştü. Şüpheliler ifadesinde Yazgan'ın cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın 3 kişiyle birlikte bir evde doğum günü kutlaması yaparken alkol aldığı belirtildi. Yazgan'ın evdeki bir kadına cinsel içerikli tacize bulunduğu iddiasıyla darbe edildiği olayda 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ilişkin görüntüler üzerinden çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Ayrıca Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Yazgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere fezleke hazırlanacak. CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan da bir açıklama geldi. Konunun tüm yönleriyle araştırılması için Yazgan'ın CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını duyurdu. Şimdi İstanbul'da bir fırtına uyarısı var. Valilik dün vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmelerine karşı uyarmıştı. Rüzgar hızını her geçen dakika arttırıyor. Özellikle bazı noktalarda son durumu öğreneceğiz. Etkisi ne kadar sürecek fırtınanın? İşte o bilgiler Habertürk muhabiri arkadaşımız Dilara Civelek'te. Dilara da deniz kenarında rüzgarlı olduğunu anlıyoruz. Dilara, nedir son durum? Senden dinleyelim lütfen.
1: Tuğba Södekoğlu, biz kameraman arkadaşım Erdi Demir'le birlikte İstanbul Boğazı'nın güzide noktalarından biri olan Sarayburnu'ndayız. Sarayburnu'nda rüzgar o kadar şiddetli ki bunu saçlarım da sizlere anlatıyordur. Hatta şu anda da dalga o kadar şiddetlendi ki sahil hattına vuruyor. Bazı kişilerle fotoğraf çekinen turistler var burada. Boğaz'ın güzide noktalarından biri demiştim. Onlardan birkaçı da ıslandı ve geri kaçıyor şu anda. İstanbul Valiliğinden bir uyarı vardı bugün. İstanbul birkaç gündür 30 derecenin üzerinde nemli bir havayla boğuşuyordu. İstanbullular bu havadan çok bunalmıştı. Bugün daha parçalı bulutlu, rüzgarlı, esen bir havaya uyandık. İstanbul Valiliği de parçalı bulutlu fırtına ve rüzgara karşı bir uyarı yayımlamıştı. Uyarı şöyleydi: İstanbul'a kuzeyden gelen rüzgardan dolayı, bu rüzgardan dolayı 80 kilometreye kadar ulaşıyor hatta. Bu rüzgarın şiddeti yer yer 50-60 kilometre hızla olsa da çoğu noktada, yani kuzeyden esen noktalarda, İstanbul'un kuzey bölgelerinde 80 kilometre hıza kadar ulaşıyor. Şu an biz de Sarayburnu'ndayız. Dalga boyunda Erdi Demir ekranlarınıza getiriyor. Aslında burası normalde de rüzgarlı bir bölge ama şu an hem fırtınanın etkisi hem de gemilerin etkisiyle dalga boyu oldukça yükseliyor. Hatta bize sahil kenarına doğru su da çisellemiş oluyor. Rüzgarın etkisiyle sahilin iç kısmına doğru deniz suyu da gelmiş oluyor. İstanbul Valiliği uyarı yaptı. Peki ne için uyarı yaptı? Bu uyarı olumsuzluklara karşıydı. 80 kilometreye kadar ulaşan rüzgarın hızıyla birlikte çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, direk levha devrilmeleri, aynı zamanda da deniz hattında ulaşımda olumsuzluklar, aksamalar yaşanabiliyor. İstanbul'da hava bugün parçalı bulutluydu. Gri bulutların olduğu bölgelerde zaman zaman güneşi görsek de rüzgarın etkisiyle birlikte parçalı bulutlu, çok esen bir hava ile karşılaştık. Denizin dalga boylarını ekranlarınıza getirdi Erdi Demir. Kuzeydeki ilçeler için de başka bir uyarı var. Şile, Silivri, Arnavutköy, Beykoz, Sarıyer gibi bölgelerde de denize girmek, plajlarda bulunmak yasaklandı. Çünkü dalga boyları oldukça yüksek. Aynı zamanda rüzgarın etkisiyle akıntı ihtimali de yükseliyor. Can kaybı yaşanmaması ve can güvenliğinin korunması adına bu ilçelerde, kuzey ilçelerde denize girilme noktaları, plajlarda denize girmek yasaklandı. Silivri'de de bir ormanlık alanda, otluk alanda bir yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle de büyümüştü. Yangın kontrol altına alınmış olsa da soğutma çalışmaları rüzgarın etkisiyle devam ediyor. Onu da aktaralım. Şöyle bir toparlayacak olursak, İstanbul Valiliği'nin fırtına uyarısı vardı. Ve İstanbul bugün fırtınalı, rüzgarlı, ağaçlarıyla, insanlarıyla ve şu an saçlarımla birlikte bol bol fırtınalı, rüzgarlı bir günde. Bizler de uyarıları tekrardan yinelemiş olalım. Boğaz'ın güzide noktası Sarayburnu'ndan rüzgarlı bir yayını aktarmış olduk.
0: Peki Dilara, teşekkürler sana ve kameraman arkadaşımıza. Kolaylıklar. İstanbul'da bazı ilçelerde denize girmek de yasak. Sadece İstanbul'da değil ama bu olumsuz hava şartları malumunuz boğulma vakalarında ne yazık ki beraberinde getirebiliyor. İşte bunun önüne geçmek için Sakarya, Kırklareli ve Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı. Karar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları üzerine alındı. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 4 gün denize girmek yasaklandı. Yasak 16 Ağustos pazartesi günü sona erecek. Benzer bir karar yine Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Vize ilçesi içinde geçerli. İstanbul'da da az önce de belirtti muhabir arkadaşımız, Şile ile Sarıyer'de bugün ve yarın, Arnavutköy'de pazartesiye dek, Beykoz'da ise 2 gün süreyle denize girmek yasak. Şimdi kısacık bir ara.

0: Devam ediyoruz akşam haberlerine kaldığımız yerden. Bir diğer hava olayı da Samsun'da şiddetli yağmur etkili oldu. Zaten meteoroloji sarı kodla uyarmıştı. Çarşamba ilçesinde evler ve tarım arazilerini su bastı.
1: Domates, patlıcan, biber hepsi ne varsa gördüğünüz gibi o şekilde suyun içinde kaldı.
2: Evleri su bastı, tarım arazileri göle döndü. Samsun'da sağanak yağmur hayatı felç etti.
1: Saat 4'ten sonra 5 saat hiç durmamaksızın aşırı bir yağmur. Sabah 8-8.30'a kadar.
3: 50 yaşına geldik aşağı yukarı, böyle bir su görmedik. Daha önce böyle bir su bize gelmedi.
2: Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Samsun'un doğusunu şiddetli yağış vurdu. Çarşamba Ovası'nda dereler de taşınca araziler suya gömüldü.
3: Kanallar yarım bırakıldığı için köyün muhtarları da köy hendeklerini, köy kanallarını silmedikleri için bazı buzlar dikalı olduğu için bugün bu sıkıntıları yaşamaktayız.
2: Birçok evi su bastı, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Tarım arazilerinde de manzara aynıydı. Ekili alanların büyük bir kısmı su altında kaldı.
1: Şu anda sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı. Yani suyumuzun, yolun akarı yok.
4: Bizimki önemli değil. Ticari olarak yapanlar sebzesini, kavununu, karpuzunu, meyveli hep bitti, onlar kurur.
0: Avrupa'da sıcaklık rekorları peş peşe kırılmıştı, hatırlayacaksınız. Şimdi Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçildi. Su rezervlerinin doluluk oranlarında ise rekor gerileme kaydediliyor.
2: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa ülkeleri yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanırken bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçildi. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı İngiltere 5. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Başkent Londra'da termometrelerin yeniden rekor kırabileceği belirtilirken bazı bölgelerde sıcaklığın 38 derecenin üzerine çıkabileceği belirtildi. İngiltere Başbakanı Burnham aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklık nedeniyle acil durum kabine toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Orman yangınlarını önlemek amacıyla tek kullanımlık mangal satışının askıya alınması çağrısı yaptı. Rekor seviyedeki sıcaklıkların devam ettiği Fransa'da da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Bu yaz 5. sıcak hava dalgası yaşanırken ülkenin kuzeyindeki Patkele vilayetinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Romanya'da ise Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle Çernobil'de nükleer enerji santralindeki faaliyet tamamen durdu. Santralin soğutma suyunun Tuna Nehri'nden sağladığı, su seviyesine ilişkin tahminlerin dikkatle takip edildiği belirtildi. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Güney Kore'de de kuraklıkla mücadele için askeri araçlarla itfaiye ekipleri görevlendirildi. Ülkenin çeşitli noktalarından 200 su tankeri ve yaklaşık 400 itfaiyecinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Eyalet genelindeki su rezervlerinin doluluk oranının da rekor düzeyde gerilediği belirtildi. Uzmanlar iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
0: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan arttırdı ve bu tahmin %26'dan %28'e yükseldi. Enflasyon raporunu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıkladı. Bu güncellemede artan enerji ve gıda fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.
5: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
2: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
5: Dezenflasyon sürecinin seyrinde bu yıl öne çıkan jeopolitik gelişmeler Mayıs enflasyon raporundan bu yana dalgalı seyrini koruyor. Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken, para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. %26 olan yıl sonu enflasyon tahmini %28'e yükseltildi.
5: 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu.
2: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
5: Enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
0: Evet, açılışta da bahsetmiştim. Motorinde uygulanan özel tüketim vergisi yani ÖTV sıfırlandı. Ama 31 Ağustos'a kadar sadece sıfırlandı. Resmi gazetede yayımlandı Cumhurbaşkanı kararıyla vergi tutarı. Ama daha sonraki aylarda kademeli olarak uygulanmaya devam edecek ÖTV motorinde. Peki nasıl olacak? Önce kısaca bahsedeyim. Bakın 13 Ağustos'ta 31 Ağustos arası yani bu ay 0 litre başına uygulanacak ÖTV tutarı motorinde 0 bu ay. Eylül ayı boyunca 3 lira, Ekim ayı boyunca 6 lira, Kasım ayı boyunca 9 lira kademeli olarak artıyor. Aralık ayı boyunca da 12 lira ve 1 Ocak'tan itibaren yeni yılla birlikte ise...

0: Ve yıl boyunca ise motorinde uygulanan ÖTV tutarı litre başına 13 lira 90 kuruş olarak sabitlenecek. Bu ay sıfır olduğunu tekrar belirtelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorin fiyatlarında yaşanan o yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımalarını sınırlandırmak için böyle bir düzenlemeye gidildiğini belirtti. Tabii malumunuz ABD-İran savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki o kör düğüm, yine Rusya-Ukrayna savaşı yıllardır devam eden, küresel olarak enerjide, petrolde fiyatları epey yükseltti. Ülkemizde de motorine yansıyan bu yükseliş böyle bir düzenlemeyle etkileri azaltılmaya çalışılıyor. Tabii şehirden şehire değişebiliyor fiyatlar. Hatta İstanbul'da Anadolu yakası, Avrupa yakası arasında bile küçük de olsa bir fark olabiliyor. Son baktığımda litre başına fiyatı motorinin 80 lira dolaylarındaydı. İşte bu ÖTV düzenlemesiyle de bu ay motorindeki ÖTV tutarı sıfırlandı. Gelecek aylarda da kademeli olarak artacak diyelim. Bunu da detaylarıyla sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimize şöyle bir bakalım. Anadolu'nun kapısını Türklere açarak tarihin seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları için geri sayım başladı. Etkinlikler 23-26 Ağustos günleri arasında yapılacak.
1: Geri sayım başladı. Hazırlıklar tamamlandı. Anadolu'nun kapısını açan Zafer'in yıl dönümü etkinlikleri Tokat'ta tanıtıldı.
2: Etkinliklerimiz sadece birer geleneksel, kültürel, etkinlik, sportif aktivite olarak anlaşılsın istemiyoruz. Onun ötesinde bir bin yılın sonunda bir sonraki bin yılın hedeflerinin belirlenmesi ve gençlerimizin böyle bir özgüvenle, böyle bir cesaretle bir sonraki bin yıla hazırlanması dileği, duası olarak görülsün istiyoruz.
1: Muş ve Bitlis, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne hazırlanıyor. 23-26 Ağustos tarihleri arasında Okçular Vakfı tarafından yine çok sayıda etkinlik düzenlenecek.
3: Okçuluktan atlı sporlara, kültürel faaliyetlerden çevre bilincine yönelik çalışmalara kadar zengin bir programda vatandaşlarımızı ağırlayacağız.
1: Etkinliklere bu yılda katılımın yoğun olması bekleniyor.
0: Ediyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarına karşı ABD'den daha fazla Patriot füzesi istedi. Zelenski ellerindeki önleme füzelerinin ihtiyacın yalnızca onda birini karşıladığını söyledi, belirtti ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rusya limanına saldırısında ise biri çocuk, üç kişi yaşamını yitirdi.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığını açıkladı. ABD'den daha fazla füze talep etti. CNN'e konuşan Zelenski, Ukrayna'nın füze stoklarının tükenme noktasına geldiğini, Rusya'nın aylık balistik füze üretimini iki katına çıkardığını belirtti. Balistik füze saldırılarını durdurmak için ihtiyaç duydukları hava savunma füzelerinin yalnızca onda birine sahip olduklarını söyledi.
4: Bu yıl elimizde 2025'tekine kıyasla 2,5 kat daha az önleme füzesi var. ABD bize stoklarının %5'ini satarsa kışı geçirebilir ve insanların hayatını kurtarabiliriz. %10'unu satarlarsa tüm Rus balistik füzelerini imha ederiz. Şu an elimizde sadece %1 var.
1: Zelenski, ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmalarda yoğun füze kullanmasının Ukrayna'ya yapılan sevkiyatı da olumsuz etkilediğini belirtti. Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı Putin'in toprak taleplerini kabul etmeyeceklerini de yineledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar da sürdü. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz filosunun büyük bölümünü konuşlandırdığı Novorossiysk'i füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırıda ölenlerin arasında 8 yaşında bir çocuğun olduğu açıklandı. Saldırıda 20'den fazla kişi de yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki sivil gemilere ve lojistik altyapıya yönelik saldırılarının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini savunuyor.
0: ABD Başkanı Trump'ı hatırlayacaksınız. Geçen ay tarihi NATO zirvesi için Ankara'ya gelmişti. Ankara'dan dönerken o uçak değiştirme konusu çok konuşulmuştu. Güvenlik sebebiyle uçak değiştirdiği söylenmişti.

0: İşte bu olaya ilişkin yeni ayrıntılar paylaşıldı. Washington Post gazetesine göre CIA, Trump'ın uçak değiştirmesine yol açan İsrail istihbaratına şüpheyle yaklaştı. Ancak riske de girmek istemedi.
1: ABD Başkanı Trump, Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdi. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Trump'ın geçtiğimiz ay NATO zirvesinin yapıldığı Ankara'dan ayrılırken havalimanından gizlice uçak değiştirdiği operasyonda yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail'den gelen İran'ın suikast gerçekleştirebileceği istihbaratına şüpheyle yaklaştığını belirtti. İstihbarat konusunda bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in saldırı tehdidi hakkında CIA'yı bilgilendirdiği, ancak CIA yetkililerinin bu istihbaratı ikna edici bulmadığı ifade edildi. Gazeteye konuşan yetkililerden biri, istihbaratı ABD kaynaklı değil, İsrail kaynaklı ve güvenilirliği düşük olarak nitelendirdi. Bir diğeri ise gizli servis, bu başkanla 3 kez saldırıdan kıl payı kurtuldu. Riske girmek istemedikleri için yapmaları gerekeni yaptılar dedi. Washington Post gazetesi 11 Ağustos'ta yaptığı haberinde Trump'ın NATO zirvesinin ardından Ankara'dan İran tehdidi nedeniyle gizli bir şekilde ayrıldığını belirtmişti. Gazeteye göre kameralar önünde eski Air Force One uçağına binen Trump, sonradan gizlice daha küçük bir uçak olan Air Force C-32'ye geçip Ankara'dan ayrılmıştı. İddiaların üzerine açıklama yapan Trump da Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğrulamıştı.
0: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bir kez daha Küba konusunda askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. Küba'nın askeri olarak ABD ile boy ölçüşemeyeceğini belirtti.
1: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Küba hakkında konuştu. Askeri seçenekler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu duyurdu. Panama'da yapılan bir askeri eğitime katılan Hegseth gazetecilerin sorularını yanıtladı. Küba konusunda sorulan bir soruya tüm seçenekler masada yanıtını verdi.
2: Like I've said before and I think you've seen what happened in other cases, all options are on the table to include military options.
1: ABD Savunma Bakanı Havana yönetimine uyarıda da bulundu. ABD Başkanı Trump'ın iradesini hafife almamaları gerektiğini savundu.
2: And I think Cuba would be wise to pay attention to the willingness of President Trump to assert American strategic prerogatives and they're certainly no match for the United States of America.
1: ABD'nin Küba'ya uyguladığı petrol ambargosu devam ediyor. Venezuela'nın Küba'ya gönderdiği petrol, eski devlet başkanı Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından kesilmişti. Meksika'dan Havana'ya gönderilen petrol de ABD'nin uyarısının ardından sekteye uğramıştı. Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı savaş eylemi olarak nitelendirmiş, ablukanın Küba halkını sessizce boğup öldürdüğünü söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı değerlendirmesinde bulunmuştu.
0: Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde görsel şölen sundu. Yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle binlerce kişi meteor yağmurunu gözlemledi.
3: Heyecanlıyım şu an. Hani yıldızlar, bilmiyorum, yıldızlar benim hoşuma gidiyor.
1: Gözler gökyüzüne çevrildi. Meteor yağmuru hayranlıkla izlendi.
4: Bak, yıldız gitti.
5: Çok güzel. Hayatımda ilk kez bu kadar fazla yıldız gördüm. Normalde evdeyken bir kere iki kere göktaşı görmüştüm. Ama burada bir sürü gördüm. Çok güzeldi.
1: Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde görsel şölen sundu. Meteor yağmurunu gözlemlemek için yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Işık kirliliğine karşı mümkün olduğunca şehirden uzak yapılan etkinlikler gökyüzü tutkunlarını buluşturdu.
6: Kütahya'dan geliyoruz biz. Ben ailemi topladım, arkadaşlarımı topladım. Hep birlikte kalabalık bir şekilde çoluk çocuk buraya geldik. Bayağı 6 saat yol yaptık, geldik buraya.
7: Bütün yeğenlerimi ve çocuklarımı, kızlarımı alarak buraya geldik. İlk kez geliyoruz bu sene.
8: Her yıl oluyor ama bugün ay ışığı yok. Ve biz şu an ışık kirliliğinin çok az olduğu bir yerdeyiz. Yani meteorları görmek için aslında en uygun koşullar bugün var.

0: Binlerce kişi geceyi meteor yağmurunu izleyerek geçirdi.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen panelde gençlerin sorularını yanıtladı. Soru soran gençler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da vardı.
2: Türkiye'nin enerji dışa bağımlılığını bitirmesi için birkaç koldan bir çalışma yapıyor. Bir tanesi kendi kaynaklarımızı, yani kendi petrolümüzü, işte doğalgazımızı, Sakarya gaz sahası, Karadeniz'de yaptıklarımız, Gabar'daki petrol, yurt içinde, yurt dışında yaptıklarımız, bir taraftan yenilenebilir enerjide yaptığımız çalışmalar, nükleerde yaptığımız çalışmalar devam ediyor.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosphorus Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen panele katıldı. Gençlerin sorularını yanıtladı. Soru soranlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan da vardı.
3: Türkiye'de yıllardır enerjide bir dışa bağımlılık söz konusu. Sizce Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için hayal değil hedef tarih verebilecek bir noktaya geldik.
2: 2035'lerde şu anda %70'ler olan oranı %50'lerin altına çekmeyi hedefliyoruz. Bu çok önemli bir hedef ve bunu eğer önümüzdeki 10 yılda başarabilirsek Türkiye cari açık meselesini, enerji kaynaklı cari açık meselesini kenara koyabilir. Ve ondan sonraki hedefte tabii bunu sıfıra düşürmek, Türkiye'yi enerjiye tam olarak bağımsız kılabilmek.
1: Muğla Fethiye'de bir günlük tur teknesinde yangın çıktı. Teknede 115 kişi vardı, suya atladılar. Teknenin alev alev yandığı o anlar cep telefonu kameralarına bakın nasıl yansıdı.
4: Allah'ım kimseye vermesin. Kıyamet günü ya. Kıyamet günü.
0: Günübirlik turla koyları dolaşıyorlardı. Bir anda tekneden yükselen alevlerle kabusu yaşadılar.
5: Karaya oturtacak tekneyi bilerek. Çok fena yanıyor.
0: Görüntüler Muğla'nın Fethiye ilçesinden. Günübirlik mavi tur düzenlenen İmparator Atilla isimli tekne onlarca yolcusuyla Katrancı Koyu yakınlarındaydı. Bir anda tekneden alevler yükseldi. Durumu fark eden yolcular büyük panik yaşadı. Teknede bulunan 115 kişi can yeleklerini giyerek denize atladı.
6: Fethiye Katrancı Koyu karşısındaki dere çok kötü şekilde yanıyor. Herkes atladı suya. İnşallah içeride kalan olmamıştır.
0: Yangını gören çevredekiler teknelerle yardıma koştu.
6: Bütün tekneler olarak yardıma koştuk. Herkes karaya çıktı. Şu anda patlıyor.
0: İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi bölgeden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Teknedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleme sonucu netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Sıfır konut ve ikinci el konut satışları Temmuz'da azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise en fazla satış yine İstanbul'da gerçekleşti.
0: Sıfır konut satışları azaldı. İkinci el satışlarda da azalma görüldü. En fazla konut satışı yine İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 oranında azaldı. Ülke genelinde 42.529 konut satıldı. Temmuz ayında ikinci el konut satışlarında %20,8 azalma oldu. 81.074 konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Hakkari oldu. Hakkari'de bir ayda sadece 10 konut satıldı. Temmuz ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %1,9 oranında arttı. Yabancılara 2120 konut satış yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Temmuz'da sıfır iş yerlerinin satışı %16,4 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %12,2 oranında azalış görüldü.
1: Şimdi bir duyurumuz var. Habertürk izleyicilerini yakından ilgilendiren 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A görev süresini tamamlayacak. Televizyon yayınları yeni uyduyla evlere ulaşacak. Yayınlarda kesinti olmaması için izleyicilerin, burası önemli, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece ekrana gelen güncel uydu frekanslarına geçiş yapması gerekiyor. Tekrar edelim, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece güncel uydu frekanslarına geçiş yapılması gerek. Ve bu hatırlatmayla da akşam haberlerinin sonuna geldik. Saat başında birazdan Semiha Şahin sizlerle olacak ana haberde. Güzel bir akşam olsun. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: AK Parti 25. yılında yeni transferlere ve hazırlanıyor. İstifa sonrasında Özel ve İmamoğlu aynı çatı altında nasıl bir denge kuracak? Mansur Yavaş hangi pozisyonu alacak? Terörsüz Türkiye sürecinde yasadan uygulamaya geçiş nasıl olacak? Vatandaş süreci nasıl görüyor? Kamuoyu araştırmaları ne söylüyor? Kübra Nur Uslu soruyor. Deva Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Gaffar Yakınca, Can Özçelik ve Nur Tuğba Aktay yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz. Habertürk ana haber bültenine 13 Ağustos günlerden Perşembe. Ben Semiha Şahin, bir saat boyunca birlikteyiz. Bugün Türkiye'de dünyada ne oldu bakacağız. Şimdi mecliste çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Parti İmralı heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de bir araya geldi. Kırmızı bültenle aranan iki örgüt lideri de Türkiye'ye bugün iade edildi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlattı. 30 kişi gözaltına alındı. Hepsi ve daha fazlası için ana haber başlasın. Şimdi açılışta da aktardık. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın kabulünün ardından hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Peki bu Beştepe'deki kritik görüşmede acaba neler ele alındı? Hangi başlıklar öne çıktı? Erdoğan şehit aileleriyle de görüştü. Orada da önemli mesajları vardı. Tüm detayları bize Emre Karaca şimdi aktaracak. Emre sendeyiz.
1: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyeti olarak da bilinen Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmiş oldu. Şimdi bu görüşmede bu isimlerin dışında da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala vardı. Tüm bu isimler aslında sürecin en başından itibaren aktif bir şekilde rol aldıklarının da altını çizmekte fayda var. Şimdi süreç fiili olarak masaya konduktan sonra 5. kez İmralı heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Önemli başlıklar var. Özellikle buraya gelmeden önce, yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yapmadan önce önemli açıklamalar yapmışlardı Pervin Buldan ve Mithat Sancar. Onlar özellikle hafta içerisinde kabul edilen genel kurul aşamasını artık geçen ve gözleri resmi gazetesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesine çevrilen kanunun çerçevesinde görüşeceklerini ifade ettiler. Bundan sonraki süreçte resmi gazetede kanun yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve kurulların işleyişi başlayacak. Özellikle tespit ve teyit komisyonu sahada görev yapacak. Milli Güvenlik Kurulu'nun da onay vermesinin ardından 6 aylık bir süre başlamış olacak. Şüphesiz ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İmralı heyetiyle yapılan bu görüşmeler sürecin en başından itibaren tonu belirliyordu. Önemli ve kritik zaman dilimlerinde gerçekleşmişti. 7 Temmuz'da gerçekleşen o önemli görüşmenin ardından örneğin 11 Temmuz'da Süleymaniye'de PKK'nın silahları yakma töreninde gerçekleşmişti. Şimdi bugünkü görüşmede de Buldan ve Sancar meclis çatısı altına yaptıkları açıklamada sürecin bundan sonraki yol haritasını istişare edeceklerini ifade ettiler. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önderliğinde kurulacak olan o kurulun nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu. Bu konu konuşuldu. Bununla birlikte meclis çatısı altında yine kurulacak bir komisyon var. O da tüm bu süreci etüt edecek. Tabii burada akıllara bir soru geliyor. O da şu. Şimdi 1 Ekim tarihinde yasama faaliyetleri yeniden başlayacak. O tarihe kadar meclis çatısı altındaki yasama faaliyetlerinin anlamında ön plana çıkan komisyon oluşturulabilir mi? Bu konuda oluşturulabileceğini ifade ediyor DEM Partililer ve yine önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la da bir görüşme gerçekleştirebileceklerini ifade ettiler. Yani bu görüşmenin yansımaları önümüzdeki dönemde daha çok ortaya çıkacak. DEM Parti'nin ilerleyen saatlerde ya da yarına kalması da beklenen bir yazılı açıklama yapması bekleniyor. Şüphesiz ki bu görüşmenin içeriği, bundan sonraki süreçte nasıl adımların atılacağı önemli. DEM Partili Pervin Buldan'ın da belirttiği gibi sürecin enfekte olmadan hızlı bir şekilde yol haritasının işleme konulması gerekliliği de tarafların ortak amacı olduğunun da altını çizebiliriz. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir başka önemli buluşması daha vardı Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde. Şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bu görüşmeye ilişkin olarak da Erdoğan önemli mesajlar verdi. Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı dedi ve Türkiye'nin bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerin metaneti ve devletin özellikle son yıllarda elde ettiği başarılar sayesinde geldiğini ifade etti. Yani son

0: derece anlamlı bir görüşme daha gerçekleştirdi Cumhurbaşkanlığı Erdoğan Külliye'de. Bu görüşmede şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bir başka önemli buluşmada da Kabul'de de İmralı heyetiyle görüştü ve sürecin bundan sonraki yol haritası istişare edilmiş oldu.
1: Peki. Emre Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM heyetiyle bir araya geldi. Buradan süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli diyor ve hani MGK kararı beklenmeden AİHM ve AYM kararları, Anayasa Mahkemesi kararları da hayata geçmeli deniyor. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kabul edilen yasanın bakanlığın sorumluluğunda olan 8. maddesince çalışmalara başlandığı belirtildi. Ayrıca toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması, savunma anlaşmasıyla gündemdeki diğer konulara ilişkin de ayrıntılar paylaşıldı.
2: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahiptir.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin önemi bir kez daha vurgulandı. Süreç yasası kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki çalışmaların başladığı belirtildi.
2: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geçen hafta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ele alındı. Anlaşma kapsamında 3 ülke arasında düzenli görüşmeler için kurul oluşturulacağı kaydedildi.
2: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Anlaşma kapsamında savunma bakanları, dışişleri bakanları ile genelkurmay başkanları, silahlı kuvvetler komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve 3 ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir.
4: Babül Mendeb Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulmasına yönelik olarak hali hazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte çalışmalara devam edilmektedir.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında sınır koruma faaliyetlerine dönük bilgilere de yer verildi. Hudut karakolları ve üst bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltında. MASAK incelemelerinde örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan o tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespiti var.
3: Kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı nakit girişleri tespit edildi. Sahte faturalar ve yurt dışından döviz transferi belirlendi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi.
5: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
3: Hazırlanan raporda bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış satışının veya transfer kaydının bulunmadığına yer verildi. Aktif ticari faaliyet yürütmelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi. Şirket ortakları tarafından diğer şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı da belirlendi. Sahte faturalaşma ve yurt dışından döviz transferi şüphesi de MASAK raporunda yer aldı. Kuriş suç örgütünün şirketlerini yüksek sermayeli yeni şirketlere bölerek farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurduğu da rapora yansıdı. Bu yöntemin para hareketlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle

yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı düşünülen şirketlere kayyum atandı. Savcılık soruşturma kapsamında Alihan Kuriş suç örgütünün şifreli e-posta sistemlerini kullandığı, diğer haberleşme platformlarının kullanılmaması yönünde örgüt üyelerine talimat verdiği bilgisine de ulaştı. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

0: Efes suçlamaları yöneltildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona dair açıklama geldi. Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Suç örgütünün Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yaptığını ve bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını değerlendirdiklerini söyledi.
1: Ve bugün yaşanan bir diğer sıcak gelişme, iki organize suç örgütü elebaşı Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara hudut kapısı üzerinden Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yılda geçse, 100 yılda geçse, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamayacaklar dendi. Hem CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu bir evde yaşanan kavga adli soruşturmaya dönüştü. Şüpheliler ifadesinde Yazgan'ın cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Bakalım ayrıntılara. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın 3 kişiyle birlikte bir evde doğum günü kutlaması yaparken alkol aldığı belirtildi. Yazgan'ın evdeki bir kadına cinsel içerikli tacizde bulunduğu iddiasıyla darp edildiği olayda 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ilişkin görüntüler üzerinden çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Ayrıca Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li Yazgan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlanacak. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan da bir açıklama var. Konunun tüm yönleriyle araştırılması için Yazgan'ın CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını duyurdu. Ve Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan arttırdı. %26'dan %28'e yükseltti. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, güncellemede artan enerji ve gıda fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.
2: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
0: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
2: Dezenflasyon sürecinin seyrinde bu yıl öne çıkan jeopolitik gelişmeler Mayıs enflasyon raporundan bu yana dalgalı seyrini koruyor. Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken, para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz.
0: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. %26 olan yıl sonu enflasyon tahmini %28'e yükseltildi.
2: 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede, motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu.
0: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
2: Enflasyon beklentileriyle fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
1: Efendim, motorinde uygulanan özel tüketim vergisi 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. Şimdi resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi tutarı Eylül ayından itibaren yeni yıla kadar kademeli olarak arttırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için bu düzenlemenin yapıldığını söyledi.
0: Motorindeki fiyat artışının önüne geçilmesi için harekete geçildi. Motorinde özel tüketim vergisi 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla uluslararası piyasalarda fiyat artışları yaşandı. Motorin fiyatlarında 7,96

0: 6 lira artış yapılması, bunun da pompaya 5,96 lira olarak yansıması bekleniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyatların yükselmesini önlemek için motorinden alınan özel tüketim vergisine yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından konuya dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla motorinde uygulanan ÖTV'de eşel mobil uygulaması kaldırıldı. Düzenlemeyle motorinde uygulanan ÖTV 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. ÖTV Eylül'den itibaren kademeli olarak artırılacak. Motorinde uygulanan ÖTV Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira olacak. 1 Ocak 2027 ve sonrasında ise 13,90 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından ÖTV düzenlemesini değerlendirdi.
1: Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadeleyle sağladığımız mali alanı, dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.
2: Şimdi ABD ve İran'la devam edelim. Masaya gelip gelmeyecekleri, kalıcı bir barışın sağlanıp sağlanmayacağı henüz belli değil. İki ülke arasındaki ateşkesin de uzatılacağı iddiası vardı. Çünkü önümüzdeki hafta o 60 günlük süre doluyor. Mutabakat imzalanmıştı 17 Haziran'da. Şimdi bu gündemde. Fakat İran'dan sert açıklamalar geliyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor derken İran ordusu ülkenin füze kapasitesinin %75 fazlasının hala da kullanılmadığını savunuyor. Hürmüz Boğazı'nın ise İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacağı söylendi.
0: İran'la ABD arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürerken Tahran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor dedi.
3: Ben be vezaret haricam goftam be bachaye.
0: Pakistan hükümetinden kaynaklar ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağını açıklamış, İran'dan iddiaya yalanlama gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mevcut savaşın geçmiştekilere kıyasla daha karmaşık olduğunu belirterek, düşmanın ülkeyi içeriden çökertmeyi hedeflediğini söyledi. İran ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin füze ve insansız hava aracı kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığı öne sürüldü. Askeri güç ve diplomasinin eş güdüm içinde hareket ettiği, ABD'nin stratejik olarak yenildiği savunuldu. Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verildi. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak denildi. ABD'li yetkililerin, Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığına ilişkin peş peşe yaptıkları açıklamalar gerçeği değiştirmiyor ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yaptığını savunarak, bunun örneği İran'a karşı savaş ve Hürmüz Boğazı'nda daha büyük bir yanlış hesaplama dedi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuşuyor. Gidelim.
4: 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan subay ve assubay öğrencilerimizin mezuniyet merasiminde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla illerimizde, ilçelerimizde, dağda, ovada, köyde, sınır hattında ve denizlerimizde fedakarca görev yapan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

ülkemizde ve yurt dışında bayrağımızın gururla dalgalanması için yüksek bir şuurla vazifelerini ifa eden güvenlik birimlerimizin tamamına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Şüheda emaneti bu aziz vatan, bu aziz devlet, bu aziz millet uğruna canlarını veren şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, her birine aileleriyle birlikte sıhhatli, huzurlu, bereketli ömürler diliyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, yüreği devlet ve millet aşkıyla dolu vatan evlatları yetiştirmeye devam ediyor. Bugün mezuniyet sevinçlerine iştirak ettiğimiz subay ve assubaylarımız da işte bu zincirin son halkalarıdır. Modern, kaliteli ve meşakkatli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla nihayete erdiren siz genç kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Subay ve assubaylarımızı titizlikle eğiten bu kardeşlerimiz için hem bilgilerini hem tecrübelerini seferber eden hocalarımıza, komutanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Vatan ve millet sevgisiyle birlikte cesaret ve dirayetleriyle yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun diyorum. Bugün 1142'si subay, 4773'ü assubay olmak üzere toplam 5915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. Onu can Azerbaycan'dan, altısı ise dost ve kardeş Kazakistan'dan gelen toplam 16 subayımız da aynı şekilde mezuniyet sevinci yaşıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5915 subay ve assubayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. 504 kadın subay ve assubayımızın bu gurur tablosunda yer almasını bilhassa anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum. Jandarma ve güvenlik, sahil güvenlik teşkilatımızın gücüne güç katacak siz kardeşlerimle şahsım, ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum. Şunu asla unutmamanızı bilhassa rica ediyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında alacağınız görevlerde sizlere şimdiden üstün başarılar temenni ediyorum. Misafir subaylarımıza da muvaffakiyetler diliyor. Ülkelerimiz arasındaki münasebetlere önemli katkılar yapacaklarına inanıyorum. Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa
onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımıza, çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Köklü kurumlarımızı ehil, emin ve liyakatli kadrolarımızla güçlendiriyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimizle, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Geçmişiyle arasına yüksek duvarlar örülen Türkiye'yi tarihiyle, kimliğiyle, coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz. Bakınız, şu anda hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşın altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden aykıran, tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir. Sizler devletimize ve milletimize yapacağınız hizmetlerle işte bu Türkiye'yi çok daha güçlü, çok daha müessir hale getireceksiniz. Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi sarsılmaz bir disiplinle yerine getireceksiniz. Bunun için meslek hayatınız boyunca kendinizi yenileyecek, geliştirecek, değişen tehditlere karşı daima hazırlıklı olacaksınız. Her birinize inanıyor, her birinize inanıyor, sizlere güveniyor. Vazifenizi bu ilkeler ışığında ifa edeceğinizden şüphe duymuyor. Değerli kardeşlerim, biz 1000 yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Hani diyor ya şair, bu kabarmış toprağa yüzünü sür, kucakla, elbette bağı vardır, olmuşun olacakla. Dudağa değer gibi şimdi alnı her erin, bu havada ruhları dolaşır şehitlerin. Biz bu kutsi havanın içinde var olmuşuz. Biz bununla yoğrulmuş, biz bununla dolmuşuz. Evet, 1000 yıldır bu aziz vatanın izzetine, şerefine, harimi ismetine leke sürülmediyse bu en başta şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onların emanetine sahip çıkmak, yeni destanlar yazarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizim birinci önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemdedir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Üç gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere teklifin hazırlanmasından meclise sunulmasına
ve genel kurulda kabul edilmesini

0: ne kadar emeği geçen, katkı ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Sizler de bu iklimin sahadaki en güçlü teminatlarından biri olacaksınız. Terörle, organize suç örgütleriyle, uyuşturucu tacirleriyle, insan kaçakçılarıyla, siber güç şebekeleriyle mücadeleyi hukuk içinde ve tavizsiz biçimde sürdüreceksiniz. Köyde yaşayan vatandaşımız da, sahildeki balıkçımız da, yayladaki çobanımız da, denizde yardım bekleyen mazlum da sizi gördüğünde devletim yanımda diyecek. Bizler de personel yapısından teknik kapasiteye, hava araçlarından insansız sistemlere, haberleşmeden siber kabiliyetlere kadar jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle akademimizden başarıyla mezun olan 5915 subay ve as subayımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyor, her birinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Ekranlara canlı olarak getirdik. 3 gün önce 467 oyla kabul edilen kanun teklifi için tarihi bir adımdır dedi Erdoğan. Başta Bahçeli ve Kurtulmuş olmak üzere katkı, destek veren herkese teşekkür etti. İnşallah yeni kardeşlik türküsü söyleyeceğiz diyor. Şehitlerin emanetine sahip çıkıyoruz ve terör meselesini de kalıcı bir biçimde çözeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden bu şekilde seslendi. Önemli açıklamalarda bulundu. Önemli satır başıysa, altına vurgu yaptığı noktaysa 467 oyla kabul edilen çerçeve yasaydı. Şimdi ana haber bültenine devam edelim. Bolu'da arazi anlaşmazlığından başlayan tartışmada baba ve oğlu vurularak öldürüldü. Akrabaları olan saldırgansa aranıyor.
2: Arazi anlaşmazlığında kan döküldü. Baba ve oğlu vurularak öldürüldü. Olay Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde yaşandı. İddiaya göre Ramazan Çelik'in bahçesindeki ortak arazide akrabaları Tayfun Sönmez ve babası kendi paylarına düşen bölümü telle çevirmek istedi. Ancak aileler arasındaki eski arazi anlaşmazlığı yeniden alevlendi. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Ramazan Çelik evindeki tüfekle baba ve oğlu ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan saldırgan aranıyor.
1: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki gencecik bir kadını Nilda Müge Şahin'i tabancayla vurarak katleden zanlı bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalanıp tutuklandı. Dün ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi zanlının ifadesinden detaylar ve yeni görüntüler ortaya çıktı.
3: Benim çocuğumu öldürüyor, ambulansla hastanenin içine giriyor. Ambulansla hastanenin içine giriyor, ağacının içine kadar giriyor ve oradan kaçıyor, hastanenin dışında dolaşmaya başlıyor. Ondan sonra mezarlığa gidiyor. Mezarlığın üstünde çiçekler, hediye ve biz şüphelendik. Kızıma dedim, kızım hemen polisi aradı.
2: O şüphe doğru çıktı. Nilda'yı öldürüp kaçan zanlı mezarının yakınında yakalandı. Zanlının bir hafta boyunca ormanda saklandığı ortaya çıktı.
4: Neden yaptın? Ne istedin o kadınlardan? Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydın?
2: Nilda Müge Şahin daha 26 yaşındaydı. Şişli'de 5 Ağustos'ta ayrıldığı sevgilisi Nazir Ilgın tarafından

0: tarafından silahla vurularak katledildi.
1: Tehdit etti bizi sürekli. Aileni yok edeceğim, cezaevine de girmeyeceğim. Bu şahıs kızımın çantasından evin anahtarını dahil çaldı. Biz şikayet ettik, karakola çektirdik. Ertesi günü savcı serbest bıraktı.
0: Cinayetin ardından kaçan zanlı bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. 7 gün boyunca ormanda saklandığı belirlendi. Zanlının Nilda'nın mezarını öğrenmek için Aşiyan ve Zincirlikuyu mezarlığına da giderek iz sürdüğü öne sürüldü.
2: Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydın? Neden öldürdün Nilda'yı?
0: Nazir Ilgın emniyetteki ifadesinde olay günü genç kadını motosiklette takip ettiğini belirterek ilk başta öldürmeyi düşünmedim, alkollüydüm, arkasından ateş ettim dedi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin olaydan sonra sokakta yürürken ve marketten alışveriş yaparken görüntülerine ulaştı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
2: Neden yaptın? Neyse bu kadınlardan.
3: Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlük tur teknesinde yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı teknede bulunan 115 kişi suya atladı. Teknenin de alev alev yandığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
4: Allah'ım kimseye vermesin. Kıyamet günü ya. Kıyamet günü.
0: Günübirlik turla koyları dolaşıyorlardı. Bir anda tekneden yükselen alevlerle kabusu yaşadılar.
5: Karaya oturtacak tekneyi bilerek. Çok fena yanıyor.
0: Görüntüler Muğla'nın Fethiye ilçesinden. Günübirlik mavi tur düzenlenen İmparator Atilla isimli tekne onlarca yolcusuyla Katrancı Koyu yakınlarındaydı. Bir anda tekneden alevler yükseldi. Durumu fark eden yolcular büyük panik yaşadı. Teknede bulunan 115 kişi can yeleklerini giyerek denize atladı.
6: Fethiye Katrancı Koyu karşısındaki dere çok kötü şekilde yanıyor. Herkes atladı suya. İnşallah içeride kalan olmamıştır.
0: Yangını gören çevredekiler teknelerle yardıma koştu.
6: Bütün tekneler olarak yardıma koştuk. Herkes karaya çıktı. Şu anda patlıyor.
0: İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi bölgeden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Teknedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleme sonucu netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Deme heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme sonrası açıklama var. Detayları Mahir Kılıç şimdi aktaracak. Mahir?
7: Evet, DEM Parti heyeti yazılı bir açıklama yaptı. Bugünkü görüşme ilişkin o açıklamaya göre görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak bir irade bir kez daha teyit edildi diyebiliriz. Kısa bir yazılı açıklama görüşmede ayrıca çerçeve yasanın 467 gibi yüksek bir oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğu da yine vurgulandı. Ayrıca süreçte gelinen aşamanın önemi ve bundan sonra yapılacak olanlar da karşılıklı bir şekilde değerlendirildi deniliyor DEM Parti. Yaptığı yazılı açıklamada bazı bölümleri aynen okumak gerekirse bu yasayla birlikte demokrasinin ve siyaset alanı güçleneceği bir dönemin kapılarının aralanmasının tüm yurttaşlarımız ve ülkemiz açısından hayati önemde olduğu vurgulandığı ifadeleri yer alıyor yine. Bundan sonra da sürecin ülkedeki her bir insanın yararına barış ve demokrasi yolunda ilerlemesi için çalışmaların sürdürüleceği de yine vurgulandı. Bugünkü Beştepe'de yapılan o görüşmede ayrıca DMT yazı açıklamasında süreci ve çerçeve yasaya destek veren siyasi partilere ve toplu farklı kesimlerine de teşekkürlerini iletti. Bir kez daha belirtelim. Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti'ydi. Bugün saatler 16.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Yaklaşık 1,5 saat sürdü o görüşme. Görüşmenin ardından da DEM Parti'ydi. Kısa bir açıklama yaptı. Bu arada o görüşme 2 kritik isim daha katıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da diğer görüşmelerde olduğu gibi bunda da hazır bulundu. DEM Parti'nin yaptığı açıklamaya baktığımızda ise görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yine TVS'nin 467 gibi tarihi bir oyla kabul edilmesinde memnuniyet verici olduğu vurgulandı.
3: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç aktardı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmişti. Gelen açıklamanın detaylarını da Mahir aktardı. Şimdi meteorolojinin sarı kodla uyardığı Samsun'da şiddetli yağmur etkiliydi. Çarşamba ilçesinde evler ve tarım arazilerini su bastı.
8: domates, patlıcan, biber hepsi ne varsa gördüğünüz gibi o şekilde suyun içinde kaldı.
0: Evleri su bastı, tarım arazileri göle döndü. Samsun'da sağanak yağmur hayatı felç etti.
8: Saat 4'ten sonra 5 saat hiç durmamaksızın aşırı bir yağmur. Sabah 8-8.30'a kadar.
9: 50 yaşına geldik aşağı yukarı, böyle bir su görmedik. Daha önce böyle bir su bize gelmedi.
0: Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Samsun'un doğusunu şiddetli yağış vurdu. Çarşamba Ovası'nda dereler de taşınca araziler suya gömüldü.
9: Kanallar yarım bırakıldığı için köyün muhtarları da köy hendeklerini, köy kanallarını silmedikleri için bazı buzlar dikalı olduğu için bugün bu sıkıntıları yaşamaktayız.
0: Birçok evi su bastı. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Tarım arazilerinde de manzara aynıydı. Ekili alanların büyük bir kısmı su altında kaldı.
8: Şu anda sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı. Yani suyumuzun, yolun akarı yok.
10: Bizimki önemli değil. Ticari olarak yapanlar sebzesini, kavununu, karpuzunu, meyveli hep bitti, onlar kurur.
3: Giresun'da sele kapılan anne ve kızlarından da acı haber var. Arama çalışmalarında üçünün de cansız bedeni bulundu.
0: Babalarının köyde yaptırdığı evi görmeye gitmişlerdi. Dere kenarında gezdikleri sırada su birdenbire yükseldi. Anne ve iki kızı akıntıya kapılarak sürüklendi. Giresun'un Gürele ilçesinde sağanak yağış etkiliydi. Sistan'dan gelen sel Zıva Deresi'ni taşırdı. O sırada 55 yaşındaki Zekiye Kırca ve İstanbul'dan tatil için gelen kızları 31 yaşındaki Burcu ve 26 yaşındaki Burçin Kırca dere kenarındaydı.
11: Gezmeye götürdü onu, gezmeye geldiler dedi. Yaylağa götür beni ana demiş. Dereye götür beni ana demiş. Kız, bu da onun gönlünü eldiğinde dereye gitmiş.
0: Anne ve kızları bir anda akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen 3 kişi daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
12: Jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik.
0: Ekipler anne ve kızlarını ararken baba da çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. İki kızın babasının köye yeni yaptırdığı evi görmek için İstanbul'dan geldiği ortaya çıktı.
13: Ya kızlarım evimi görme, ev yaptılar, evini görme geldiler. Dün geldiler, doğum gitti ya.
14: İyi bir senedir gelmediler de ya. Evi yok diye gelmiyorlardı ya.
13: Evi güzel olmuş baba dedi ya.
0: Arama çalışmalarında acı haber geldi. Gece saatlerinde iki kız kardeşin cansız bedeni kayboldukları yerden 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Sabah saatlerinde ise anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
3: Zor, çok zor. Geride kalan babaya sabır dileyelim. Efendim, Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında müstehcenlik suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Mabel Matiz'in Haleylim isimli şarkısıyla ilgili soruşturma başlattı. Klipteki görseller ve şarkı sözünün müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için resmen soruşturmaya başlandığı bildirildi. Şarkıcının daha önce de Perperişan şarkısı yine aynı suç kapsamında değerlendirilip dava açılmış. Mabel Matiz o davada beraat etmişti. İstanbul Bahçeli Evler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina yan binaya da hasar verdi. Peki, kontrollü denilen bu yıkımlar neden kontrolden çıkıyor? Aslan Ömer Aktaş işin uzmanıyla birlikte olay yerine gitti. Gelsin ekrana.
15: Onların sözüne inanarak içeriye girdik. Saat 5'te koltukta otururken birden içeri giriyor dozer. O şekilde biz hani bunu hani durun dediğimiz halde bile durmadılar ki hani yıkıldığı halde tekrar devam ettiler.
16: Duvarlar delindi, kolonlar zarar gördü. Hatalı bina yıkımı yan binaya da böyle zarar verdi.
17: Bir anda çöktü. İkinci katta 9 yaşında bir çocuk ailesiyle birlikte kalıyordu.
16: Hatalı yıkımın adresi bu kez Bahçeli Evler'di. İş makinesinin bir hamlesiyle daha

0: Daireler bu hale geldi. Şans eseri kimse yaralanmadı ama bina mühürlendi.
1: 15-20 gündür biz bu enkazı çekiyoruz. Yani eşyalarımız falan hep zarar oldu. Canımızdan olma ihtimalimiz de vardı. Şu an mal olarak da zarardayız. Her türlü mağduruz.
2: Bir maliyemiz odasında direkt kepçe gelmesi durumuyla karşılaşmış. Bu da onda paniğe ve çok büyük korkuya sebep olmuş. Herhangi bir şekilde durmamışlar, devam etmişler.
3: Hastası olan vardı, 2 ay sonra doğumu olan vardı. Ve mühürlendiği için de eve giriş yapılmadı. Şu an ne zaman gireceklerini de bilemiyoruz.
0: Ama bu ne ilk ne de muhtemelen son örnek. Özellikle kentsel dönüşümün hızlandığı İstanbul'da hatalı yıkım nedeniyle zarar gören bina sayısı artıyor. Peki ne yanlış yapılıyor da yıkımlar yolunda gitmiyor?
4: Burada da olduğu gibi özellikle bitişik nizam yapıların yıkımında yapılan yanlış bir hamle komşu binaya da zarar verebiliyor. Peki güvenli yıkım nasıl yapılmalı?
5: Bu tip binalarda ya kesme makas sistemiyle veya üst kattan alt kata doğru yıkımların gerçekleştirilmesi çok önemli. Yıkımdan önce bir asbest projesini ve asbest tespitinin yapılması da gerekiyor.
0: Özellikle bitişik nizamda sadece bina değil, çevresi de korunmalı.
5: Trafiğe ve yaya trafiğine çok yoğun bölgelerde ve bitişik nizam binalarda bina dış perdeleme sisteminin yapılması çok önemli. Yıkım esnasında yakın bölgeden geçen araç veya yayalar zarar görebilir.
6: Yani kentsel dönüşümde amaç riskli binaları hani ortadan kaldırmak, çevrede yeni bir risk yaratmamak aslında. Ve Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu. En çok gelir vergisi ödeyenler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç.
7: Türkiye'nin en fazla vergi beyan eden 100 mükellefi açıklandı. Listenin ilk iki sırasını teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde yıllık gelir vergisine ilişkin 5.586.760 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu beyannamelerle 2.394.768.000.000 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi. İlk yüzdeki vergi rekortmenlerin 78'i ismini vermek istemedi. 2025 yılında 2 milyar 991 milyon 536 bin lira vergi ödeyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ilk sırada yer aldı. Selçuk Bayraktar'ı 2 milyar 502 milyon 27 bin lirayla Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar izledi. Üçüncü sıradaki isim ise 830 milyon 795 bin lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu. İlk onda isminin açıklanmasını istemeyen 3 mükellef de yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 18 katlık artış oldu. Şirketin 2025 yılındaki cirosunun %90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Ayrıca Baykar, geçen yıl 2,2 milyar dolarlık ihracatla üst üste üçüncü kez tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın ödediği toplam gelir vergisi ise 5 milyar 493 milyon lirayı geçti.
6: Efendim şimdi kısa bir ara reklamlar.

0: 16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Ellerin yemek hazırlanmadan önce ve çiğ gıdalarla temas sonrasında yıkanması gıda güvenliğinin temel adımlarındandır. Evde hazırlanan yemeklerin oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi bakteri çoğalmasını hızlandırabilir. Konserve ürünlerde şişme, sızıntı veya paslanma görülmesi ürünün bozulmuş olabileceğini işaret edebilir.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Ziraat Bankası sunar.

Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Habertürk ekranlarından merhaba. Enine boyuna başlıyor efendim. Yine oldukça yoğun bir günü aslında geride bırakıyoruz. Bu akşam neler konuşacağız? Hemen size şöyle konu başlıklarımızı hızlıca sıralayayım.

0: Efendim, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi. Kimdir bu Alihan Kuriş? Çünkü 100 milyar liralık bir para hareketinden de söz ediliyor. Bir takım başka iddialar da var. Hepsini birazdan paylaşacağız, konuklarımızla değerlendireceğiz. Bir diğer başlığımız elbette şu olacak: Terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonra atılacak adımlar neler? Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da DEM Parti heyetini kabul etmişti. Ardından DEM Parti'den de bir açıklama geldi. Acaba o görüşmede neler konuşuldu? Birazdan onu da paylaşacağız yine. Bu arada yarın da AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü. Uzun zamandır sorulan bir takım sorular vardı. Özellikle acaba hangi belediye başkanları, hangi milletvekilleri bu 25. kuruluş yıl dönümünde AK Parti'ye katılacak diye bir takım iddialar var. Yine hepsini de bugün konuklarımıza değerlendireceğiz. Bu arada yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti İmamoğlu. Hatta tam da dün yine biz yayındaydık, yayın sırasında duyurmuştuk. Peki peşi sıra neler yaşanır? Özellikle yeni partideki dengeler bu istifanın ardından nasıl değişir? Bununla ilgili de bir takım eleştiriler, değerlendirmeler, iddialar var. Hepsini birazdan paylaşacağız efendim. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen size konuklarımı tanıtayım. Ankara stüdyomuzda efendim Deva Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. İstanbul stüdyomuzda gazeteci Gaffar Yakınca bizimle. Hoş geldiniz.
2: Merhaba İbrahim, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz. Ve Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve not1.com yazarı Can Özçelik bizimle, hoş geldiniz. Birazdan da Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay bizimle olacak. O halde şöyle hızlıca başlayalım efendim. Biraz önce de aktardım, günün şüphesiz en dikkat çekici başlıklarından biriydi diye Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması. Hemen şöyle size hızlıca detaylarını da aktarayım. Konuyla ilgili hazırladığımız görseller de vardı. Kimdir bu Alihan Kuriş aslında? Bununla ilgili bir soru gündemde sabahtan bu yana. Şöyle ki efendim, hedef burada suç ve finansal yapılanma. 17 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları yine gündemde. 100 milyon lirayı aşan yurt dışı para transferinden de söz ediliyor konuyla ilgili. Şimdi tabii Alihan Kuriş gündeme gelir gelmez, bugün mesela Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bir açıklaması vardı. O da şöyle dedi: burada kesinlikle dini bir görüş, operasyon yok. Bu tamamen mali bir yapılanmaya yönelik şeklinde açıklamalarda bulundu. Ben rica etsem acaba Can Bey'le mi değerlendirelim öncelikle? Sizi bu böyle alayım. Çünkü kimdir Alihan Kuriş? Şöyle bir seyircilerimize de anlatalım isteriz. Bu arada konuyla ilgili yine Mustafa Çiftçi'den de açıklamalar var. Hemen isterseniz onu da peşi sıra paylaşırız. Ama öncelikle sizden bir dinleyelim. Hakikaten kimdir Alihan Kuriş?
2: Şimdi şöyle, tabii Süleymancılar diye tabir edilen işte cemaat yapılanması veya tarikat yapılanması, artık kim nasıl uygun görüyorsa, nasıl söylemek istiyorsa, bu tarikat yapılanmasının bir kolu olarak tanınan bir isim Alihan Kuriş. Ancak şöyle bir durum var. Bu örgütün, yani işte Sayın Adalet Bakanı da ifade etti, söyledi, yani bir o dini yapılanmaya yönelik bir operasyon değil bu. Bu finansal ve kara para, tırnak içinde kara para aklanması ve bu finansal, Türkiye'deki finansal yapıyı, yani suçtan elde edilen finansal yapıyla beraber hem burada hem de yurt dışına. Şimdi biraz önce getirdiniz ekrana.
0: İçişleri Bakanı'nın ifadelerini de arkadaşlarımız şimdi ekrana tekrar getirirler. Hatta orada bir tarih de veriyor, evet. Aslında İçişleri Bakanı diyor ki 2016 yılında bu akımın başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha büyük bir gizlilik içinde yürütülmeye başlandı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. 70 milyon dolarlık genel merkez binası bittiğinde faaliyetlerin tamamını buraya kaydırılacağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan bir operasyon gerçekleşmiş oldu. Şimdi şöyle mi efendim, hani bilmeyen seyircilerimiz için bir kez daha, aslında bir cemaatten bahsediyoruz. 2016 yılına kadar da belli bir şekilde gelmiş ama İçişleri Bakanı'nın dediği gibi başına Alihan Kuriş geçtikten sonra bir suistimal mi var? Ya burada tam olarak ayrımı şimdi, devlet nasıl yapıyor?
2: Bir de bu tür yapılarda bu finansal şeyi, para kaynağının giriş çıkışını ve nereden geldiğini tespit etmek çok kolay değil. O yüzden devletin bu yönde burayı mercek altına alması, burayı kontrol altına alması önemli. Şimdi geçmiş önümüzde bir FETÖ yapılanması vardı. Devletin bütün organlarına sızmış ki gerçekten finansal anlamda da sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın her yerinde.
0: Çok özür dilerim, bir virgül koyalım mı? Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuşuyor efendim. Dinleyelim, hemen sonrasına devam edeceğiz.
3: Gereken ortak kararları aldık. 2028 yılında ev sahipliği yapacağımız yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına ilişkin yol haritamızı bu vesileyle tekrar değerlendirdik. Bugünkü toplantımız özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından fevkalade önemliydi. İnşallah 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de ulaşacağız. Bu amaçla bugün Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Muhammed Ferih Salih ile beraber serbest ticaret anlaşmasını tadil eden bir kararı da beraber imzaladık. Böylece iş insanlarımızın çok daha imkan sağlamayı hedefliyoruz. Mısır'la ilişkilerimizi ilerletmek istediğimiz konulardan biri de bağlantısallık. Geçtiğimiz sene bazı Afrika ülkeleriyle birlikte bağlantısallığın güçlendirilmesi alanında işbirliği mutabakat zaptı imzalamıştık hatırlarsanız. Az önce değerli kardeşim Sayın Abdülhapi'nin imzasıyla Mısır'da bu mutabakata katılmış oldu. Bu adımın ülkelerimiz ve Afrika kıtası için hayırlı olmasını diliyoruz. Gördüğünüz gibi ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarında çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdürüyoruz. Karşılıklı ziyaretler ve müşterek tatbikatlarla askeri alandaki ilişkilerimiz de giderek daha kapsamlı bir nitelik kazanmakta. Biz Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de kamplaşma ve çatışma yerine uzlaşı ve işbirliğini önceleyen bölgesel politikalar izlenmesinden yanayız. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de uzun kıyı şeridine sahip iki ülke olan Türkiye ile Mısır'ın denizcilik alanındaki ilişkilerinin her iki ülkenin de menfaatine olacak şekilde geliştirilmesini arzu ediyoruz. Değerli basın mensupları, değerli mevkidaşımla bugün ayrıca bölgesel meseleleri de ayrıntılı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlayacak biçimde ilerlemektedir. Bildiğiniz gibi kendisi de ifade etti. Şu anda üzerinde çalıştığımız konuların hemen hemen hepsinde Türkiye ve Mısır olarak ortak bir anlayışla beraber hareket etmekteyiz. Gazze meselesinde çok yakından çalışmaktayız. Filistin meselesinin Batı Şeria ve Kudüs alanındaki boyutlarıyla da ilgili beraber çalışmaktayız. Yürüyen barış planına ilişkin koordinasyonumuz en üst düzeyde devam etmekte. Aynı zamanda Gazze'ye yönelik insani yardımlarla ilgili çalışmaktayız. Libya ile ilgili vizyonlarımız örtüşmekte. Biliyorsunuz dün ve evvelsi gün Libya'daydım, hem doğuda hem batıda. Orada bütün ilgili taraflarla bir araya geldim. Oradaki görüşlerimi, izlenimlerimi değerli mevkidaşımla paylaştım. Uzun görüşmeler yaptık ve memnuniyetle görüyorum ki Türkiye ve Mısır, Libya'nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar. Bu ortak düşünceyi beraber ortak harekete geçirme konusunda da kararımızı aldık. Libya'nın birliği, bütünlüğü, egemenliği gerçekten sadece Libyalılar için değil, bütün bölge için fevkalade önemli bir husus. Bu konuda yakından ilgileniyoruz, beraber çalışıyoruz. Aynı şekilde değerli meslektaşımla Sudan'daki konuları ele alma imkanımız oldu. Sudan'daki çatışmaların bir an önce durması, orada da sivil halkın artık yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi, normal hayata dönülmesi için neler yapabiliriz? Uluslararası toplumla, bölgesel ortaklarla ne türden işbirlikleri içerisinde oluruz? Bunun arayışı içerisindeyiz. Diğer taraftan bölgesel sahiplenme anlayışıyla bölgedeki diğer sorunlara nasıl çözüm getirebiliriz diğer müttefiklerimize beraber? Bunun arayışı içerisindeyiz. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yapılan saldırılar bölgedeki seyir sefer güvenliğini ciddi şekilde biliyorsunuz tehlikeye sokmakta. Yani bu konuda neler yapılabilir? Bu konuda kendisiyle görüştük. Devam eden ABD ile İran arasındaki ateşkesin yeniden tesis edilmesini ve Hürmüz Boğazı'nın bir an evvel açılmasını inşallah ümit ediyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız da beraber gözden geçirme imkanımız oldu. Değerli arkadaşlar, bugün tabii ki önemli konumuz bizim. Özellikle Gazze'de olan

dram ve buna nasıl çözüm bulabiliriz? Bu konuda özel bir oturumumuz oldu. Burada biliyorsunuz Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sorun sadece artık

0: Orta Doğu'yu bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil, bütün uluslararası toplum ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür. Netanyahu ve arkadaşlarının izlediği tahrik edici, provoke edici, insanlık onurunu ayaklar altına alan politika. Dolayısıyla bölge ülkeleri olarak ve uluslararası toplumla birlikte neler yapabileceğimiz konusunu ele aldık. Burada çeşitli hususlar var. Vaktimizi almayayım ama daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda mutabık kaldık. Özellikle insani yardımların ulaşması, Filistinlilerin hedef alınarak öldürülmesinin önüne geçilmesi, Gazze Barış Planı'nın maddelerine riayet edilmesi konusunda görüşlerimizi gözden geçirdik, tekrar ve kararlılığımızı vurguladık. Türkiye ve Mısır'ın tarihin ve coğrafyanın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket eden iki büyük devlet olduğunu artık hem bölge hem uluslararası toplum görüyor. Biz liderlerimizin bize bütün alanlarda ticaret, güvenlik, savunma, enerji, denizcilik, ulaştırma, bağlantısallık, bölgesel diğer işbirliği alanları başta olmak üzere bütün işbirliği alanlarında ilişkimizi en iyileri seviyeye çalışmaya devam edeceğiz. Bunun için kurumlarımızla gereken koordinasyonu ortak planlama grubunun eş başkanları olarak beraber yapmaktayız. Bugünkü toplantımız da gerçekten verimli oldu. Ben kendisine ve arkadaşlarına bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şimdi sözü tekrar sayın meslektaşıma veriyorum.
1: Şükran. Maali Vezir el-Harekiye el-Mısri.
2: Sayın Mısır Dışişleri Bakanı, sorum size. Mısır-Türkiye ilişkilerinin gelişimini nasıl görüyorsunuz? Özellikle ikili ilişkiler kapsamında farklı çerçeveler var. İki ülkeyi birleştiren Libya dosyası da önemli. Mısır için çok çok önemli bir dosya. Ve birkaç saat önce Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Libya ziyareti vardı. Keza ittifak konusunda. Siyasi bir ittifak var dört ülkeyi toplayan ve aynı zamanda Mekke ittifakı da var, bir savunma ittifakı. Mısır bu ittifaka nasıl bakıyor? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tabii ki öncelikle Mısır-Türkiye ilişkileri ciddi bir olumlu ivme yakalamış durumda. Bütün alanlarda bir işbirliği var ve bu sadece siyasi istişarelerle sınırlı değil, bütün alanlara kadar uzanıyor. Daha önce ifade ettiğimiz üzere güvenlik, savunma, yatırım, ticaret, sağlık, turizm, ilişkilerimizin bütün yönleri hep birlikte büyümekte, gelişmekte ve tabii bu bununla beraber yatırım yönü de gelişmekte ve bizler yatırımlarını Mısır'a taşımaya başlayan Türk şirketlerine hoş geldiniz diyoruz tabii. Özellikle tekstil ve hazır giyim sektörüyle ilgilenen şirketler ve aynı şekilde iki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin artmasını da ciddi olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Tabii ortak bir istişare mekanizması da var sürekli olarak. Kah iki ülkenin liderleri arasında, kah dışişleri bakanları düzeyinde sürekli bir buluşma, temas ve istişare mekanizmalarımız var ve bizler bu buluşmalarda, bu görüşmelerde ikili ilişkilerimizi konuşuyoruz ve iki ülke arasındaki siyasi tavırlar konusunda ciddi bir benzerlik var ve işbirliğine yönelik bir siyasi irade var. Özellikle de diplomatik çözümleri aktifleştirmek konusunda, diyalog ve barış yoluyla sorunları çözmek ve aynı şekilde şu konuda da mutabıkız ki askeri çözümler güven ve istikrarı sağlamayacaktır bölgede. Söylediğim gibi mutabık kaldığımız pek çok dosya var. Bunların başında Filistin meselesi geliyor tabiatı itibariyle. Keza başka meselelerde de ortak bir vizyonumuz var. Sudan özellikle.

0: ve keza devletin milli kurumların desteklenmesi konusunda Sudan'da ve Sudan'ın toprak bütünlüğünü desteklemek hususunda ve bölünmeyi kesin şekilde reddetme hususunda tam bir mutabık haldeyiz. Ve herhangi bir milis gücüne milli ordu vardır. Libya ile ilgili de Sayın Bakan Libya'da gerçekleştirdiği buluşmalara dair bizlere bilgi verdi. Gerek batıda gerek doğuda. Ve ben Sayın Abdülhamid Dubeybe'nin Mısır'a gerçekleştirdiği son ziyaretle ilgili de bilgi verdim. Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edildi malumunuz. Ve bizler Libya'daki devlet kurumlarının birleşmesi, bütünleşmesine yönelik çalışıyoruz. Ve bir siyasi çözüme ulaşılmasını destekliyoruz. Öyle bir çözüm ki Libya'nın bütünlüğünü sağlasın ve devlet kurumlarının da bütünlüğünü sağlasın. Ve dolayısıyla Türkiye ile işbirliğimiz gitgide derinleşen bir işbirliği ve alanları da çeşitliyor, yelpazesi de genişliyor. Ve bu işbirliğinin farklı alanlarda devam eden bir işbirliği. Tabii kurumsal boyutu da var bu işbirliğinin. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi var. Malum Cumhurbaşkanımız Abdülfettah Es-Sisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği konsey ve onun altında çatısı altında OPG var. Ortak Planlama Grubu başkanı olmaktan onur duyduğum bir grup. Tabii değerli kardeşim Hakan Fidan ile eş başkanlığını yürüttüğümüz bir grup. Ve keza düzenli şekilde gerçekleştirdiğimiz buluşmalar, görüşmeler ve toplantılar var ve bu aramızdaki diyaloğu güçlendirmekte, desteklemekte. İkinci soruyla ilgili ise malum olduğu üzere bizler dörtlü çerçeve içerisindeyiz ve Mısır'ın son derece olumlu ilişkileri vardır. Dörtlü çerçevedeki bütün taraflarla, gerek kardeş Suudi Arabistan Krallığı ile, gerek Pakistan Cumhuriyeti ile ve gerek Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz son derece olumlu ve siyasi alanla sınırlı değil. Bunu da aşacak şekilde çok farklı alanlarda ilişkilerimiz devam ediyor. Ve Mısır tabii ikili ilişkilerini geliştirme konusunda dikkatli ve bu konuyu önemseyen bir ülke. Kardeş ülkelerde ilişkilerini geliştirme konusunu. Tabii konu savunma işbirliğine gelecek olunca ve bu alanda bazı iltizamlar, bazı sorumluluklar, yükümlülükler olunca tabii burada ciddi bir çalışma yapmak gerekiyor. Mısır Anayasası çerçevesinde bunu çalışmak, gözetmek gerekiyor ve bunun hukuki yükümlülüklerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bizler bu meseleye dair bilgimiz var baştan beri ve tabii bu konuyu çalışıyoruz. Bu konu ilgili ve tabii çok fazla fikirler ve girişimler var. Bölgedeki güvenlik tedbirleriyle ilgili tabii malumunuz bölgemiz daha önce hiç ait olmadığı gelişmelere şahit oluyor ve bizler doğal olarak bu fikir ve girişimlere karşı tavrımız özellikle de Kızıldeniz'in güvenliğini sağlamakla ilgili olan girişim ve fikirlerle ilgili son derece ciddiye alıyoruz bu girişimleri. Fakat burada farklı güvenlik ve anayasal itibarlardan dolayı bu meseleyi derinlice çalışmamız gerekiyor. Tabii tekrar şunu ifade ediyorum. Tam bir koordinasyon halindeyiz bizler bu üç kardeş ülkeyle ve bu üç kardeş ülkeyle koordinasyon içerisinde olmaktan ve aynı dörtlü çerçeve içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ve ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bakan Fidan bir süre önce bu fikri, bu meseleyi gündem etmişti güvenlik ittifakı ile ilgili ve ben ifade ettiğim üzere bu meseleyi ciddiyetle ele alıyoruz ve çalışıyoruz. Çünkü ifade ettiğim gibi bu işin kanuni, teknik ve anayasal yönleri var. Bu yönleri çalışmak, detaylıca incelemek gerekiyor. Teşekkür ederim. Sayın Hasan Öztürk, Ülke TV.
1: Hasan Öztürk, Ülke TV. Benim sorum Sayın Hakan Fidan'a. Sayın Bakan, aynı konuda devam etmek istiyorum. Türkiye'nin tutumu

0: açısından Mekke İttifakı anlaşmasını imzaladınız, bir savunma anlaşması ve siz o savunma anlaşmasının hiçbir ülkeyi hedef almayacağını da söylediniz. Fakat bu ittifaka neden ihtiyaç duydunuz? Önce bunu sormak isterim. Devamında da bu ittifakın genişlemesi konusundaki değerlendirmeniz nedir? Teşekkür ederim.
1: Değerli arkadaşlar, değerli dostum, mevkidaşım da az önce benzer soruya verdiği cevapta ifade ettiler. Biz de kendi perspektifimizden bu konuyu cevaplayalım. Şimdi Mekke İttifakı tabiatı itibariyle bizim bölgemiz için tarihi bir an olmuştur. Neden? Çünkü uzun yıllardır bölgemizde olan politikaların dışarıdan beklenen bir takım kurtarıcılar yoluyla çözülmesi gibi bir durum hep hasıl olmuştur. Aslında bölge ülkelerinin artık bir araya gelerek bölgesel sahiplenme ruhuyla, işbirliği ruhuyla kendi sorunlarına kendi sahip çıkması ve bölgenin sorunlarını kendi çözmesi bu noktada bizim için başlangıç noktası olmuştur. Burada Cumhurbaşkanımızın tabii uzun erimli liderliğiyle, bölgedeki liderlerle uzun yıllardır yaptığı dostluk ve gözlemlediği olaylar, sorunlar, bizim yaptığımız çalışmalar bize şu sonucu üretti. Biz bölge ülkeleri olarak kendimiz meselelerimizi sahiplenmesek, başkalarının bizim adımıza herhangi bir soruna çözüm getirmesini beklememiz en hafif itibariyle saflık, naiflik olacak. Biz açıkçası son 3 yıldır Mısır başta olmak üzere bölgedeki belli başlı kardeş ülkelerle yaptığımız bütün görüşmelerde bu konudaki düşünce birliğini, kavram birliğini oluşturmuş durumdayız. Az önceki bölgesel sorunlarda da görüldüğü üzere Libya, Sudan, Filistin, Afrika'daki diğer konular başta olmak üzere birçok konuda aslında beraber hareket ediyoruz. Savunma teşkilatlarımız, savunma sanayimiz muazzam bir işbirliği içerisinde. Aslında adını koymadan biz bölgesel sahiplenmeye, bölgesel işbirliğine yeni bir ruhla, yeni bir vizyonla çok önceden başladık. Tabii bunun yapısallaştırılması gerekiyordu. Bir temelin atılması gerekiyordu. Mekke'de atılan 3 ülke tarafından bu temel gerçekten liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir inisiyatif olmuştur. Bu noktada tabii ki biz Mısırlı kardeşlerimizle bu meseleyi en başından itibaren konuşuyoruz. Çok yakından istişare ediyoruz. Bölgede attığımız gerek güvenlik, gerek siyasi, gerek ekonomik konuların hepsinde başta istişare ettiğimiz kardeş ülkelerden biridir Mısır. Bu konu bizim için önemli. Tabii ki onlar kendileri de ifade ettiler. Bunu şu anda belli bir detayla değerlendiriyorlar. Ama yani Mısır bizim doğal ortağımız. İnşallah yakında resmi ortağımız da olur. Regional 4 dediğimiz dörtlü grubumuz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu bizim için son derece kıymetli ve değerli bir platform. Burada biz gayri resmi bir şekilde hem aramızdaki ilişkileri hem bölgesel sorunları çok seri bir şekilde liderlerimiz adına konuşuyoruz, görüşüyoruz. Gerekirse ülkedeki diğer ülkelere burada çıkan görüşleri iletiyoruz. Aynı zamanda bölge dışı diğer oluşumlar, Avrupa başta olmak üzere, onlara da mesajlarımızı paylaşıyoruz. Başta ifade ettim, bu ittifak hiç kimseye karşı değil. Sadece birbirimize olan güvenlik, egemenlik ve refah taahhüdünün altını çizmek ve bölgesel soğuklarını sahiplenmeyi artırmak. Ha, bölgede başka ittifaklar bizlere karşı oluyor mu? Oluyor. Yani biz Mekke İttifakı'nı imzalamadan önce biliyorsunuz İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan bir araya gelip Akdeniz'de bir güvenlik ittifakı kurdular. Bu aslında kimsenin şu anda altını çizip gündeme getirdiği bir durum olmadı. Ama hepimiz biliyoruz bu ittifakın hedefinin ne olduğunu. Yani Akdeniz'in kuzeyinde Türkiye, güneyinde Mısır var. Ortasına bir çizgi çeken bir ittifak var. Bu ittifakın amacı belli. Nereye gittiği de belli. Ama bizim ittifakımız onların tersine herhangi bir ülkeye değil, tamamıyla kendimiz için bir işbirliği düzlemi, meselelere sahip çıkma ve caydırıcılık oluşturma ile alakalı bir konu. Bölgemiz savaşlarla, işgallerle, iç çatışmalarla çok uzun yıllar kaybetti. Yakalama

0: Yapmamız gereken büyük bir açık var. Özellikle kalkınma, ekonomik gelişme, fakirliğin giderilmesi, teknolojiyle ilgili yatırımların yapılması adına bölgedeki ülkelerin yapması gereken çok şey var. Bunun için ilk önce güvenlik istikrarına ihtiyaç var. Onun için bu güvenlik platformu önemli. Dolayısıyla bundan başladık. Bunun arkasından inşallah ekonomik entegrasyon, teknolojik atılımlar, büyük yatırımlar, bağlantısallık projelerinin ışık hızıyla geleceğini göreceksiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum.
1: أستاذة سارة الشلعاني دستور
2: سؤالي لمعالي الوزير بدر عبد العاطي والوزير التركي هاكان فيدان
3: بدر عبد العاطي ve Sayın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a size Sudan konusundaki işbirliğine bahsetmiştiniz. Mısır iki ay önce yaklaşık Türkiye, Mısır, ABD'nin hazır olduğu bir toplantıya misafirlik etmişti ve son iki haftada da iki telefon görüşmesi olmuştu Sudanlı mevkidaşınızla ilgili. Ortak vizyon veya ortak adımlar nelerdir ki Mısır ve Türkiye'nin üzerine çalıştığı Sudan'daki savaşı sona erdirmek ve oradaki durumu çözmek ve Kızıldeniz ve Afrika boynuzu bölgesine yansımalarına ilişkin atılacak adımlar nelerdir? Gazze'de de Netanyahu'nun 15 maddelik anlaşmayı reddeden bir tavrı olduğunu görüyoruz ve bu anlaşma daha önce tarihi bir anlaşma olarak ifade edilmişti Amerika tarafından. Bu anlaşmayla ilgili atılması planlanan somut adımlar var mı ki öyle adımlar ki İsrail'i bu anlaşmaya uymaya zorlasın? Çok teşekkür ederim. Sudan konusuyla ilgili gerçekten bu mesele ele aldığımız, üzerine uzunca durduğumuz meselelerden biriydi. Benim Sayın Hakan Fidan ile ele aldığımız, çokça ele aldığımız meselelerden biriydi. Gerek dünkü görüşmemizde, gerek bugünkü görüşmemizde. Mısır ve Türkiye'nin işbirliği var gerçekten. Bölgede güven ve istikrarı sağlamaya yönelik bazı prensiplerimiz ve ölçülerimiz var. Üzerine mutabık kaldığımız Türkiye'deki dostlarımızla beraber Sudan'la ilgili ve özellikle de şu hususlar, öncelikle ateşkesin olmasa olmaz olduğu ve kapsayıcı bir siyasi çözümün olmasa olmaz olduğu meselesi Sudan'da ve tabii ki de insani yardımların bütün bölgelere ulaşmasını sağlamak ve bir meselede Sudan'ın milli ordusunun ve devlet kurumlarının herhangi bir milisle bir tutulmaması meselesi ve tabii Sudan'da askeri bir çözümün olmayışından da bahsettik ve diplomatik çabaların devam ettirilmesinin gerektiğini ifade ediyoruz ve yaptığımızda bu yoğun çaba yürütüyoruz siyasi süreci başlatmak için Sudan'da ve tabii bu ateşkesten sonra olacaktır ve bu çabalarımız durmayacaktır, sürekli devam etmekte ve bizler bütün ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz ki Sudan'ın içerisinde, kah Sudan dışındaki taraflarda ve bütün bölgesel aktörlerle de mesailerimizi sürdürüyoruz. Çünkü bir silah kaçakçılığı meselesi var. Sudan'a ulaştırılan, milislere ulaştırılan silahlar var ve bu şuna yol açıyor. Gerilimin ve tırmandırmanın artışına sebep oluyor Sudan'da. Ve bizler bütün elimizden geleni yapıyoruz. Sudan'a milislere akışta olan milislere olan silah akışını durdurmak için tüm çabalarımızı sürdürüyoruz. Gazze ile ilgili ise tabii bizler uzunca konuştuk. Başkan Trump'ın planının uygulanmasının öneminden, özellikle de ikinci aşamasıyla ilgili. İkinci aşama net bir kısım. İkinci aşamanın bahsettiği şu: silahları teslim etmek ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi. Dolayısıyla bu dengeli şekilde yapılmalıdır. Bu son derece net bir meseledir plan içerisinde. Dolayısıyla bizler Bizler bunlardan bu ikinci aşama

0: uygulamasına kelime takacak her türlü girişime karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Silahlı gruplar, Filistin'deki gruplar sorumluca davrandı silahları teslim etmek konusunda ve seçimler ve siyasi sürece başlanmasına ilişkin. Dolayısıyla İsrail tarafının da yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Başkan Trump'ın planındaki ifade edilen yükümlülükler ilişkin. Birinci aşamada insani yardımların akışının sağlanması ve günlük 600 tır ulaşmasını sağlamak ve tıbbi tesislerin de faaliyetlerini sürdürebilmesi vardı birinci aşamada. İkinci aşamada ise yükümlülükler yine aynı şekilde açık ve net ve İsrail'in çekilmesi gerekiyor. Silahların teslim edilmesiyle beraber ve bu meseleler son derece önemlidir ve tabii bizler Amerika'ya itimadımız var ve Başkan Trump'a da itimadımız var bu konuda ve bu Başkan Trump'ın ortaya attığı bir meseleydi ve bu son derece takdir ettiğimiz bir meseleydi. ABD'nin, ABD liderliğinin ve Başkan Trump'ın barış öncülüğü takdir ettiğimiz hususlar, fakat bunlar uygulanması da gereken meseleler ve meydana getirilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için baskıların sürmesi gerekir.
1: Değerli arkadaşlar, ikinci sorudan başlayacak olursak, yani Gazze barış planı uygulanması için biliyorsunuz Türkiye, Mısır ve Katar olarak Amerika ile beraber arabuluculuk faaliyetlerini büyük bir iyi niyetle ve canhıraş bir gayretle sürdürmekteyiz. Yani birçok imkansız denen problemli alanı müzakere teknikleri neticesinde çok şükür aştık. Burada gerçekten Filistin tarafının büyük bir fedakarlıkla birçok şeyi kabul ettiğini gördük. Ama her aşamasında Netanyahu ve arkadaşlarının aslında bu barış anlaşmasıyla bir alakalarının olmadıklarını, böyle bir niyetlerinin olmadığını da defaatle görüyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada çok kritik bir aşamaya evriliyoruz. Bunu Barış Kurulu'nun diğer üyeleri, ki kaldı ki en başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, oradaki dostlarımıza da ilettik. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir. Bu süreçle alakalı bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve halkımıza karşı ve Filistinlilere karşı bir borcumuz. Şimdi Filistin tarafı üzerine düşen görevleri yapıp zor olmasına rağmen İsrail'in hiçbir şekilde niyet değiştirmemesi, bu kabul edilebilir bir durum değil. Uluslararası toplumun ve uluslararası teşkilatların da buna son derece hassas ve duyarlı olduğunu biliyoruz. Ama Körfez'de devam eden bu boğaz meselesinden dolayı insanların ve ülkelerin dikkati şu anda orada. Bunun biter etmez diğer ülkelerin de buraya var gücüyle yükleneceğinden eminim. Yani Netanyahu'nun İsrail'i giderek bir uluslararası izolasyona mahkum ettiğini artık görmemek mümkün değil. Bu baskıyı bir an önce artırıp Netanyahu'yu takip ettiği bu çılgın projelerden vazgeçilmesi lazım. Değerli arkadaşlar, İsrail'in amacı Gazze'den Filistinleri sürmektir. Mümkünse Gazze'de Filistinli bırakmamaktır. Biz barış kuruluna katılırken Mısır ve diğer ülkelerle beraber diplomatik ve barışçıl yollarla bu çılgın planın önüne geçmeyi hedefledik. Birinci aşamasında soykırımın durdurulması vardı. Çok şükür hep beraber bunda başarılı olduk. Uluslararası toplum olarak başta bölge ülkelerinin ortaya koyduğu ortak çaba ve kavga ve mücadeleyle soykırımı belli ölçüde durdurduk. Her ne kadar insani yardımlarda istediğimiz miktar görünmese de. Ama diğer taraftan diğer aşamalarına geçmek için çalışmamız gerekiyor. Sudan'la ilgili konu değerli meslektaşım da söyledi. Burada aynı düşünüyoruz. Buradaki savaşın durdurulması ve tarafların diyalog yoluyla sorunları çözmesi önemli. Tabii ki bu kolay değil. Arada bu kadar kan var, gözyaşı var, sıkıntı var ve birbiriyle uyuşması bir türlü mümkün olmayan hedefler var. Burada Amerika'nın ortaya koyduğu çaba var. Bölgedeki ülkelerin ortaya koyduğu bazı çabalar

0: var. Sudan, Mısır'ın sınır komşusu, Mısır'ın güvenliğine de ekonomisine de direkt tehdit oluşturuyor. Mısır'da Sudan'dan gelen mülteciler var. Biz bunu Suriye'de yaşadık. Bir sınır ülkesi, diğer tarafta olan çatışma size mülteci ve güvenlik tehditleri olarak geri dönüyor. Ama biz büyük bir sabırla elimizden geleni yaptık. Burada da Sudanlı, Mısırlı kardeşlerimizin Sudanlı kardeşlerimize sahip çıktığını görüyoruz. Ama aynı zamanda iç savaşın da bitmesi için ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koyduklarını görüyoruz. Biz Mısır'la, Suudi Arabistan'la ve diğer bölgesel ülkelerle bu konuda aynı doğrultuda çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.
1: Şükran gezire.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da Mısırlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bizler de canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Önemli bilgiler paylaştı. Hatırlayacaksınız, Mekke Anlaşması'nı konuşmuştuk. Tam da geçtiğimiz hafta Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında imzalanan o savunma anlaşması. Aslında o dönemde Hakan Fidan'ı takip edenler bilir ki uzun zamandır biz bu anlaşmanın içinde Mısır'ın da olmasını beklerdik. Fakat Mısır yoktu. Peşi sıra gelen açıklamalarda bu anlaşma genişleyebilir deyince evet sıra da Mısır var yorumları da yapılmıştı. Az önce yine Dışişleri Bakanı da dinledik. Abdülatif'i, o da aslında olumlu mesajlar verdi bu konuda. Şimdi hemen konuklarıma sormak isterim. Özellikle Mekke Anlaşması üzerinden. Bu arada yine yaptığı açıklamada Hakan Fidan bir ifade daha kullanıyor. Çünkü Gazze'deki yaşananlarla ilgili tekrar soruldu. İsrail adım atmazsa radikal adımlar atabiliriz ifadesini de kullandı. Yine bu ittifaklar meselesi gündeme gelince şunu da hatırlattı Hakan Fidan. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'la da ittifak kurmuştu. Biz herhangi birini hedef almıyoruz. Bu bir savunma anlaşmasıdır diye bir kez daha altını çizdi ama bir yandan da o bölgedeki dengeleri de hatırlattı. Ne dersiniz Gaffar Yakıncı? Hakikaten sırada Mısır olur mu? Mekke Anlaşması'nın biraz da önemi üzerinden de değerlendirmek
3: beklenti,
2: icap edersin.
3: Beklenti o yönde. Şu anda Türkiye'nin temsil ettiği aksın kuvvetlendiğini görüyoruz bölgede. Bu ne demek? Şöyle açalım. Şimdi dünyaya barış vaat eden, güvenlik vaat eden büyük güvenlik kuruluşlarının, büyük uluslararası teşkilatların başarısız olduğunu gördük bu dönemde. Nerede gördük? Bir Gazze'de gördük. Yani Gazze soykırımı gözümüzün önünde oldu ve Birleşmiş Milletler buna çare bulamadı. Diğer teşkilatlar da bulamadı. İkincisi şimdi İran savaşı var önümüzde. Aslında şöyle diyelim, uluslararası siyonizmin İran'a yönelik saldırısı var. Bunda da gene uluslararası teşkilatların başarısız olduğunu görüyoruz. Bunlar bizim bölgemiz. Başka yerlerde de başka krizler yaşanıyor ve uluslararası toplum buna müdahale edemiyor. Çok dramatik bir örnek var önümüzde. Amerika Birleşik Devletleri tarihte görülmemiş bir hukuksuzluk ve saldırganlık örneği sergileyerek bağımsız bir ülkenin seçilmiş devlet başkanını kaçırdı. Adam kaçırma suçu.
2: Venezuela, Maduro.
3: Evet, Maduro'yu kaçırdı. Ben seni yargılayacağım dedi. Uluslararası toplumda buna hiçbir şey yapamadı. Bunun anlamı şudur. Uluslararası topluma genel anlamda güvenlik vaat eden büyük şemsiyeler şu anda işlevsiz. Bu ne demek? Artık bölgesel işbirliklerine, bölgesel şemsiyelere daha fazla ihtiyaç var. İşte Türkiye de bu boşluğu doldurmak için hamle yapıyor. Mekke Anlaşması'nın gerçek anlamı budur aslında. Yani biz bölgemizde özel bazı eksenler, özel bazı şemsiyeler oluşturmak zorundayız. Oluşturmazsak ne olur? Dünyanın kuvvetli kabadayısıyla işbirliği yapan İsrail burada her türlü haltı karıştırmaya devam eder. Her türlü hukuksuzluğu yapmaya devam eder. Dolayısıyla Mekke Anlaşması hani bir savunma anlaşmasıdır diye altı çiziliyor. Zaten şöyle bir şey beklenmez. Hele Türkiye gibi bir devletten, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkeden bahsediyoruz. Yurtta barış, cihanda barış şiarı hala yerli yerinde duruyor. Bu ne demek? Biz zaten kurulduğumuz günden beri savaş isteyen bir devlet olmadık. Türk milleti de tabiatı itibariyle savaşçı bir millettir ama savaş istemez. Yani herkes de bizi tanır bu halimizde. Dolayısıyla bizim imza attığımız bir belge zaten bir saldırı belgesi olmaz. Ama şunu biliyoruz, bölgede net açık bir saldırgan var, onun adı İsrail'dir. Yayılmacı bir devlet var, onun adı İsrail'dir. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki ileri karakoludur, onunla ilişkisi de açıktır. Türkiye de bölgesinin barışıyla ilgili tedbir almak zorundadır. Şimdi şunu tespit edelim, bu bölgede Türkiye içinde, Mısır içinde, Suudi Arabistan içinde, Katar içinde, İran içinde, bölgedeki tüm ülkeler için bir numaralı tehdit İsrail faktörüdür. Fakat maalesef bizim komşularımız, bölge ülkelerimiz bunu anlamamakta ısrar ettiler. İşte o Yunanistan konusu onun için devreye geliyor. Suudi Arabistan'da biliyorsunuz hem Yunanistan'la yakınlaştı

0: hem de bu İbrahim'i anlaşmalar adı altında İsrail'le de bir anlaşma yolu aramaya başlamıştı. Şimdi biz böyle bir durumda, yani bir yandan Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan arasında Türkiye'ye yönelik bir ittifak oluşmuş. Suudi Arabistan buna kenardan katılıyor. E buna seyirci mi kalacaksınız yoksa oyuncuları kendi tarafınıza mı çekeceksiniz? Uzun bir diplomatik yürüyüştü. Sonunda Mekke Anlaşması.
1: 2 yıl 8 ay çalıştık demişti Hakan Fidan Mekke Anlaşması öncesinde. Hakikaten uzun sürdü.
0: Şöyle ben onu şöyle bağlayayım.
1: Şunu hatırlıyorum. Geçtiğimiz yıl boyunca Hakan Fidan sizin ifade ettiğiniz gibi defalarca şu ifadeyi kullanmıştı. Yani bölgesel ittifaklar artık çok önemli. Hatta şu kavramda kullanıyordu. Orta ölçekli ülkeler bir araya gelmeli. Çünkü dediğiniz gibi artık eski dünya düzeni yok. Küresel olarak aslında güçlerden ziyade bölgesel ittifaklar önemli kazanacak.
0: Şimdi Hakan Bey'in söylediği, Sayın Bakan'ın söylediği 2 yıl 8 aylık çalışma bu ittifakın çalışması. Ama siz bunun arkasına mesela denizlerdeki ekonomik bölgelerin, münhasır bölgelerin ilan edilmesi, Yunanistan'la Güney Rum kesimiyle aramızda çıkan gerilimler, Libya'nın Türkiye'nin yanında oyuna dahil edilmesi, Mısır'ın yıllar boyunca diretmesi, Mısır Yunanistan'ın yanındaydı, Güney Kıbrıs Rum kesiminin yanındaydı, İsrail'le farkında olmadan müttefik durumuna düşüyordu. Biz bunları anlattık, ikna ettik. Suudi Arabistan, Pakistan bu işe dahil oldu. Suudi Arabistan imza attı. Yani bir pakt oluştu.
1: Evet.
0: Bu ileride ne getirir onu bilmiyoruz ama en azından bölgenin güvenliğine dair bir fazladan bir ne diyelim çıpadır. Elimizde bu var. Mısır'ın buna katılmasını ben bekliyorum. Büyük bir ihtimalle bu toplantıda olmayabilir. Burada iyi niyet şeyleri beyan edilir. Belki karşılıklı iyi niyetler beyan edilir. İyi niyet görüşleri. Ama devamında Mısır buna dahil olur. Çünkü Mısır da şunu görüyor. Türkiye'nin olmadığı bir oyun kurulamaz. Şununla bağlayayım ben. Sudan konusu konuşuldu bakın.
1: Evet.
0: Sudan Mısır için çok önemli. Neden önemli? Sudan'da 2023'ten beri devam eden bir iç savaş var. 23 milyon insan açlık sınırının altında doğrudan açlıkla mücadele ediyor. Ülkenin sağlık teşkilatı çökmüş durumda. Bütün sivil altyapı çökmüş durumda. Ve Sudan'daki iç savaşın bir numaralı müsebbibi İsrail ve İsrail'le beraber hareket eden Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Evet.
0: Şimdi Mısır Sudan'dan kendisine gelen göç dalgasıyla mücadele etmeye çalışıyor. Sudan'ın istikrarsızlaşması Mısır'a bulaşacak bir tehlike oluşturuyor. Peki burada yani Sudan dediğiniz yer sadece Sudanlıların savaşı mı yoksa işin içinde mesela İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri var mı? Var. Diğer tarafta Sudan hükümetini destekleyen onun yanında duran Türkiye gibi bir güç var. Mısır da aynı pozisyonda. Şimdi Sayın Bakan'ın Mısırlı Bakan'ın ben ifadesine baktım. Hala ortadan bir ifade kullanıyor bakın. O dikkatimi çekti benim. Mısırlı bakan hala sanki orada böyle bir sadece insani dram var, biz ortada bir denge sağlayalım gibi laflar ediyor. Mısır bu çizgisini de bize doğru yaklaştıracak. Ben onu bekliyorum. Çünkü siyasi gerçekler ve saha gerçekleri Türkiye'nin pozisyonunu kuvvetlendiriyor. Bunu da şunun için söyledim. Mekke ile Sudan birbirinden ayrılamaz. Bizim Ege'deki Adalar Denizi'ndeki haklarımızla bu konular birbirinden ayrılamaz. Hepsi bir bütün ama Türkiye'nin kazandığını görüyoruz.
1: Evet. Mehmet Emin Ekmen, siz nasıl yorumlarsınız? Az önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını hep birlikte dinledik. Mekke Anlaşması üzerine de yine Gazze ile ilgili de sert açıklamaları da vardı Netanyahu'ya yönelik bir kez daha. Sizin yorumunuz nedir?
2: Evet, iyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
2: Doğrusu öncelikle Gazze ile ilgili oluşturulan Barış Kurulu'nun beklenen faydayı vermediği gibi İsrail'in lehine sonuçlar üretecek şekilde pasif bir tutumda bekletildiği anlaşılıyor. Ve bugüne kadar biz de defalarca kez özellikle Gazze soykırımından sonra Trump'ın tutumu, İsrail'in soykırımcı tutumuna karşılık Gazze Barış Kurulu'nun işlemeyeceğine dair tespit ve eleştirilerimiz olmuştu. Bugün Sayın Hakan Fidan'ın radikal adımlar, sert tutumlar olarak ifade ettiği ifadelerle Gazze Barış Kurulu eğer Trump'ın İsrail'e karşı ya da Amerika iç kamuoyuna karşı yürüttüğü bir tiyatral gösteri ise burada daha fazla durmamızın anlamı olmayacaktır mealinde anladığım cümleler
1: oldu. Yani radikal adım bu mu olabilir
2: Barış
1: sizce
2: Kurulu,
1: o halde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kastettiği
2: yani
1: ifade
2: Gazze
1: aynen
2: Barış
1: şu İsrail adım atmazsa radikal adımlar atabiliriz dedi.
2: Evet yani bütün şartları zorlayarak Filistin tarafı yapması gerekeni yapıyor ama İsrail bir adım atmıyor. Trump İsrail'e gerekli baskıyı uygulamaz ise radikal hatta galiba sert ifadesi de bir keresinde geçti ve bunu Mısır'la birlikte Mısır'ı da telaffuz ederek kullandı o cümleyi. Dolayısıyla Gazze Barış Kurulu'nda yani o kurulun dizaynı sahadaki varlığı

0: ya da yokluğuna baktığımızda kurulu terk etmekten daha radikal veya daha sert bir tutum ben bilmiyorum. Bunu da zaman gösterecektir. Ama her halükarda İsrail'in bir yandan ateşkes, diğer yandan Gazze Barış Kurulu ama öbür taraftan bu adımların atıldığı günden bu yana kadar binlerce yeni insanın katline, yine yerleşim politikalarından saldırılarına kadar tutum değişikliği olmadığını gördüğümüzde Türkiye'nin daha önce muhtemelen iyi niyetle Trump'la masayı ayakta tutmak, Trump'ın İsrail üzerinde kuracağı baskıyı ve politikayı desteklemek maksadıyla girmiş olduğu Gazze Barış Kurulu yeteri kadar zaman geçtiği halde işlevsel bir sonuç, adil bir sonuç, dengeli bir sonuç üretmiyorsa buradan çekilmesini düşünmesinden daha doğal bir durum ya da gereklilik yoktur
1: Peki.
0: diye düşünüyorum. Mekke Anlaşması'na gelirsek, Mekke Anlaşması aslında şaşırtıcı bir fotoğraf da verdi diyebiliriz. Çünkü her üç ülkenin en azı ki Türkiye içinde bulunduğu gerilimlere baktığımızda Pakistan'ın Hindistan'la, Suudi Arabistan'ın Yemen'le ve diğer sıkıntılı bölgelerdeki gerilimlerde üç ülke aynı anda var olmayı düşünecek mi? Bence bu bugün için çok ileri bir senaryo. Ama bu üç ülkenin bir araya gelişini bir yönüyle İsrail, bir yönüyle İran'a karşı bir tutum birliği olarak okudu gözlemcilerin birçoğu. Ben ikisini de kabul edilebilir yorum olarak görüyorum.
1: Bu arada
0: İsrail derken aynı
1: efendim
0: zamanda...
1: İran'dan bir açıklama hemen hatırlatayım. Peşi sıra gelmişti. Biz kendimize bir endişe olarak görmedik bu Mekke Anlaşması'nı diye. Yani Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vekai söylemişti bu ifadeleri de. Dolayısıyla biz kendimize tehdit olarak görmedik Mekke Anlaşması'nı şeklinde okudu İran'da.
0: Yani şöyle efendim, elbette tehdit değil. Bu zaten bir saldırı paktı değil. Bir savunma paktı. Dolayısıyla herhangi bir ülkenin bu üç ülke bir olacak bize saldıracak mı diye kaygı duymasına gerek yok. Şimdi İran'da geçen hafta birçok kişinin gözünden kaçmış olabilir. Daha doğrusu önceki aydan başlayalım. Yeni seçilen Şii blokun temsilcisi Irak Başbakanı Trump'a gittiğinde Beyaz Saray'da Irak'taki bütün silahlı grupların silahsızlandırılması taahhüdünü 30 Eylül için yineledi. Geçen haftada Süleyman Kani miydi? Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Irak'ı ziyaret etti. Ve bu ziyarette 30 Eylül'e kadar Irak'taki silahlı grupların silahsızlandırılmasına dair görüşmelerin yapıldığı resmen ifade edilmiş oldu. Bunu şuraya bağlamak istiyorum. Yani Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de yeni denklemler oluşuyor.
1: Peki.
0: İran'ın da bunun dışında kalma veya burada zorlayıcı bir tutum alma ihtimalini zayıflatan bir işbirliğidir bu. Ama bu işbirliğini sadece İsrail ve İran ekseninde okumak katiyetle çok ciddi eksiklik içerir. Bu işbirliğinin biz Kızıldeniz'de ve Afrika boynuzunda da sonuçlarını görebiliriz.
1: Evet.
0: Hatırlarsanız
1: Evet.
0: Çok yakın bir tarihte
1: Evet.
0: Suudi Arabistan Husi saldırılarına karşı Kızıldeniz, Babülmendeb ve Aden Körfezi'nde
1: Evet.
0: ortak bir savunma işbirliği önerisinde bulunmuştu. Türkiye dahil 14 ülkede buna sıcak bakmıştı. Afrika boynuzunda Sudan ve Somali'de örtüşen menfaatler var.
1: Evet.
0: Neticede ben bunu bir çekirdek yapı olarak hatırlarsanız Avrupa Kömür İşbirliği'nin, Çelik Kömür İşbirliği'nin Avrupa topluluğuna, Avrupa Birliği'ne dönüşme süreçleri var. Çekirdek bir yapı olarak bölge ülkelerinin Atlantik ötesinden başta Amerika olmak üzere sonra kalbelerine saplanmış bir hançer gibi İsrail olmak üzere büyük aktörlerin veya büyük olma iddiasındaki aktörlerin bölgeye siyaset dayatma ihtimallerine ve keza dayatılan bütün siyasete karşı yarattıkları
1: Evet.
0: güvensizliğe rağmen şimdi Katar'a İsrail nasıl saldırdı?
1: Evet.
0: Amerika'nın onayıyla ve satın alınmış silahlar karartırmak suretiyle.
1: Evet.
0: Neticede bunu hayırlı bir başlangıç olarak görmekte fayda var. Sadece üç ülke İran ve İsrail ekseninde veya Yemen, efendim Hindistan vesaire komşu gerilimlerle değil, aynı zamanda Kızıldeniz ve Afrika boynuzunda da oluşacak güvenlik ve savunma paktlarının

0: bir çekirdek temeli başlangıcı gibi, evet, ve siyasi gerilim alanlarını siyasi işbirliği alanlarına dönüştürme, evet, girişimi olarak anlamak gerekir diyorum. Peki. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Bazen böyle peki demek zorunda kalıyorum çünkü reklama gitmemiz gerekiyor efendim. Şöyle kısa bir ara verelim. Hemen ardından soluksuz devam edeceğiz.

0: Tekrar merhaba, enine boyuna devam ediyor efendim. Günün en çok konuşulan operasyonlarından biriyle başlayacağız şimdi bu dilime. Şöyle ki efendim, Alihan Kuriş. Şimdi kimdir Alihan Kuriş? Öyle ciddi iddialar var ki hemen size aktarayım. Bugünkü operasyonla ilgili suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, vergi usul kanununa muhalefet şeklinde pek çok iddia sıralanıyor. Masak raporları var ve buna göre 100 milyar liradan fazla bir para, bakın 100 milyar liradan bahsediyoruz. Yurt dışına çıkarıldığı da söz ediliyor yine masak raporlarında. Kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri var deniliyor. Sahte faturalaşma ve yurt dışından döviz transferi şüphesi var. Şirket bölünme ve devirleri mercek altında, 32 şirketin mercek altında olduğu belirtiliyor. Alihan Kuriş suç örgütü, adı da bu efendim. Peki kimdir Alihan Kuriş suç örgütü tam olarak? Kim neyle suçlanıyor? Gaffar Yakınca'dan hemen şöyle bir özet alalım. Hatta isterseniz buraya da gelebilirsiniz evet. Efendim. Çok evet. Da güzel olur. İçişleri Bakanı'nın da sözleri üzerine de devam edebiliriz. Bize bir anlatın. Yani Alihan Şimdi Kuriş kimdir? Pek çok kişi muhtemelen bugün ilk defa bu ismi duydu. Öyle değil mi?
1: Şimdi Süleymancılar diye tabir edilen bir cemaat var. Bu öykü böyle başlıyor. Süleyman Hilmi Tunahan, merhum Silistre doğumludur. 1888 doğumlu. Bu cemaatin kurucusudur. Şimdi bir cemaatten bahsediyoruz. Bunların asıl vasfı şu, Kur'an eğitimi veren bir gruptan bahsediyoruz. Ve İstanbul'a geldikten sonra Süleyman Hilmi Tunahan, şimdi geldi.
0: Hatta geldi siz dediğiniz burada. Gibi 1959 evet. Yılında. Burada.
1: 1959'da vefatı. 1888 Silistre, Bulgaristan doğumludur. Hı. Osmanlı Devleti zamanında doğmuş. Tabii Kur'an eğitimi vermek için bir kendisi bir topluluk oluşturuyor. Yalnız şöyle bir özelliği daha var Süleyman Hilmi Tunahan'ın. Hazreti Ebubekir'den itibaren sayarsak, yani Peygamber Efendimiz'den geldiğini söyleyelim o silsilenin, 33. kuşağa denk gelir. Böyle bir silsilesi de var aynı zamanda. Önemli bir zat, yani dini anlamda evet. Önemli bir zat. Etrafını da büyük bir kalabalık toplamış. Yani inananlardan oluşan bir kalabalık toplamış. Kur'an kursları açmış, Kur'an eğitimi vermiş. Vefat ettiğinde de Sultanahmet Camii'nde görevliydi. İmamdı zannediyorum, öyle bildiğim kadarıyla. Yerine damadı Kemal Kaçar geçiyor. Yani Süleymancıların cemaatin lideri oluyor. Kemal Kaçar 2000 yılında vefat edince onun yerine Tunahan'ın, yani Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu olan Ahmet Arif Denizolgun geçiyor. Şimdi buraya kadar her şey normal. Ahmet Arif Denizolgun siyasete de girmiştir aynı zamanda merhum. O şöyle hatırlarsınız belki, Mesut Yılmaz hükümeti zamanında Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Anavatan Partisi'nden milletvekiliydi aynı zamanda. Yani böyle biraz hani tırnak içinde söylüyorum, çağdaş bir cemaat görüntüsü çizdi.

0: bir yapıyla karşı karşıyayız. Bunlar fakat faaliyet alanları din eğitimi, Kur'an kursu. Bunun altını çizelim.
1: 2016'da ne oluyor?
0: Fakat enteresan, şimdi
1: evet,
0: ilginç bir şey oluyor.
1: Evet, İçişleri Bakanı da mesela o tarihi verdi.
0: 2016'da bir şey oluyor şimdi. 2016'ya kadar Türkiye'de böyle cemaat çok, tarikat çok, elbette. Pek çok var yani. Yani sayıca da çoktur, müntesipleri de çoktur. Pek çok görebilirsiniz. Bildiğimiz sosyal yaşamımızda olan bir şeyden bahsediyoruz. Fakat 2016'da ilginç bir şey oluyor. Ahmet Arif Deniz Olgun, Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftlik evinde vefat ediyor. Ölüm şüpheli ölüm olarak kayda geçiyor. Otopsi raporu şüpheli olarak geçiyor. Meslektaşımız Nedim Şener de yazmıştı. Bir de bizim Aydınlık'ta o zaman Kaan Aslan genç arkadaşımız o haberlerini yaptı bunun. Otopsi raporunda şüpheler var. İşte merhum vefat etmiş, 30 saat sonra cenazeye ulaşılıyor. İşte hastaneye götürüldü, orada bir rapor hazırlanıyor. Rapora bakılırsa yüksek tansiyon, kalp krizi nedeniyle ölmüş. Ama bulguların arasında kimyasal maddeler var. Ağzından kan geldiği, köpürdüğü söyleniyor. Otopsi raporunda bunlar yer almıyor. Bu dosya hala devam ediyor. Bakırköy savcılığı takipsizlik verdi adli tıp raporuyla ilgili. Fakat Beykoz savcılığında o dosya devam ediyor. Yani hali hazırda Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili bir dosya şüphe açık var. Vaziyette. Dosya da açık vaziyette. Peki. Ve şüphe de var. Şimdi şüphe niye var, ona gelelim. Evet. 15 Temmuz 2016 tarihinde bir işgal ve darbe girişimi yaşandı Türkiye'de. Arkasındaki güç de FETÖ'ydü. Bazı cemaatler ve tarikatlar FETÖ'nün bu girişimiyle ilgili çok açıktan tavır almadılar. İsimlerini anmayacağım, işte istihbarat notlarında falan devlet biliyor, konuşuyor. Fakat çok açık tavır alan, FETÖ'nün darbe girişimine de darbe diyen, ondan önceki 3-5 sene boyunca da FETÖ'ye karşı açıkça sert ifadeler kullanan, eleştirel ifadeler kullanan kişi Ahmet Arif Denizoğlu. Tabii Ahmet Arif Deniz Olgun aynı zamanda, şimdi bunu niye anlattık? Süleymancılar dediğimiz bu cemaatin de lideri. Dolayısıyla FETÖ'yü karşısına alıp onunla ilgili, yani bizce zaten doğru olan ve kendisinin de tespiti olan ifadeleri kullanınca tüm cemaati de aynı şekilde FETÖ'ye karşı tavır alıyor. Hı hı. İşte bu tarih itibariyle, bu hareketleriyle Ahmet Arif Deniz Olgun FETÖ'nün hedefi haline geliyor. Hı. Cemaatin içinde bir kaynaşma başlıyor. Nasıl bir kaynaşma bu? Alihan Kuriş, yani şu anda tutuklu olan, örgüt lideri olma şüphesi tutuklu olan kişi 4 tane toplantı yapıyor 2016 senesinde. Bunlar Avrupa'da yapılan toplantılar. Bu 4 toplantıda Ahmet Arif Deniz Olgun'un artık cemaat liderliğinden çekileceği ve bu işi kendisine bırakacağı yönünde bir tevzirat çıkartıyor. Bu da yayılıyor. Bunu duyan Ahmet Arif Deniz Olgun müdahale ediyor, henüz hayatta müdahale ediyor bu konuya. Hatta yakınında olan yani imamlar, yakınında olan kişiler var. Onlardan bazılarını görevden alıyor. Daha ilginç bir detay daha var. Ölümünden hemen önce Antalya'da, kendisi memleketi Antalya mı bilmiyorum ama Antalya'da çok yani orada yerleşik. Hatta Antalya'dan hep milletvekili adayı falan olarak çıkmıştı. Antalya'da yani kuvvetli olduğu bir bölge, öyle diyelim. Antalya'da 40 kişinin katıldığı bir toplantı yapıyor cemaatin önünde gelenleri. Onlardan bazılarına diyor ki siz bana ihanet ettiniz diyor. Bu ihanet konusu şu, yani ben henüz hiç kimseye yerime şu geçecek demedim, öyle bir şey söylemedim. Hı hı. Cemaat yerli yerinde duruyor, her şey olduğu gibi, tek problem var şu FETÖ denen bela ile ilgili benim yaptığım açıklamalar ve siz bana ihanet ettiniz diyor. Hı hı. Bu toplantıdan sonra İstanbul'a geliyor ve vefat ediyor ne hikmetse. Yani bir kalp kriziyle öldü deniyor. İşte o şüpheli ölüm ortada.
1: Dosyası da sürüyor.
0: Fakat bu arada çok enteresan bir şey oluyor. Henüz daha Ahmet Arif Deniz Olgun'un cenazesi morgdan alınmamışken, hı hı, daha müteveffa morgda cenazesi, Ümraniye'deki ana yurt var, yani cemaatin kullandığı asıl bina diyelim. Evet. Orada önde gelen bir iki isim bir araya geliyor, toplanıyorlar cemaatin önde gelen. Ben isimleri vermeyeceğim şimdi, evet, detaylara girmiyorum. Yani gazeteler falan yazıyor bunları. Hı. Biz de gazetede yazanlardan aktarıyoruz bu arada. Yani çok öyle fal bakıp bir yerden gizli bilgi almıyoruz. Onu söyleyelim, izleyicilerimiz öyle bir şey düşünmesinler. Yani. Bunların hepsi 4-5 yıldır basında yazılan şeyler. Evet. Basında yazılan şeyler. İsimlerini andım. Aydınlık'tan, Kaan Aslan, Hürriyet'ten Nedim Şener, diğer meslektaşlarımız bu konuları yazdılar. Basına yansıdı, savcılık belgeleri yansıdı. Onlarla gidiyoruz. Devam edeyim.
1: Alihan Kuriş'e geçince o halde şöyle mi oluyor? Şimdi şunun altını bir kez daha çizelim bugün. Çünkü Adalet Bakanı Akın Gürlek de şunu söyledi. Bu herhangi bir cemaate ya da dini gruba yapılmış bir operasyon değildir. Bu somut bir biçimde suç teşkil eden bir örgüte yapılmış bir operasyondur diye bunun altını çizdi. Dolayısıyla biz onu ifade edelim.
0: Tam oraya
1: bir kez
0: geldim.

0: Daha o ayrımı yapalım. Evet, evet. Yani aslında insanların dini duygularını istismar ederek o bahsettiğimiz süreci bir suç örgütüne mi çevirdi bu?
1: Tam olarak oraya geldim. Bakın tam olarak en önemli nokta burası. Henüz daha Ahmet Arif Denizoğlu'nun cenazesi morgdan çıkmamışken alelacele toplanan bir ekip Alihan Kureşi cemaatin lideri ilan ediyor. Ama cemaatin büyük bir çoğunluğu da hayır bu nasıl oldu ya böyle olmaması lazım diye şüphe içindeler. Ve itiraz edenler oluyor. İtiraz edenlerin hepsi tek tek tasfiye ediliyor. Yani şöyle tasfiye ediliyor tabii orada şimdi bana da gelen bilgi belge çok fazla var. Bana da gazeteci olduğum için çok gönderildi. Ses kayıtları geldi, yazılar geldi. Mesela diyor ki ya diyor ben bu işe itiraz ettiğim için diyor benim camilere girmemi yasakladılar diyor. Kur'an kurslarına girmem. Bunu yazan kişi de mesela 40 yıl hizmet etmiş bu yapının içinde. Bir imam, bir Kur'an kursu belleteni, öğretmeni.
0: Böyle dışlanıyorlar yani
1: dışlanıyorlar, tecrit ediliyorlar.
0: Aslında.
1: Şimdi doğal olarak bu yani sosyal bir baskıya maruz kalıyorlar. Bazıları ticaretini, malını, mülkünü bırakmak zorunda kalıyor. İşte bu örgüt hikayesi de böyle çıkıyor zaten. Örgüt hikayesi bu. Yani aslında burada biz sadece bir finansal yapılanma yani bir örgüt kurmak için finansal yapılanma değil. Bu benim tabirim tırnak içinde. Bir dini cemaate çökme hadisesiyle karşı karşıyayız. Yani Sayın Bakan'ın söylediği de bu. Onun için Sayın Bakan diyor ki bu herhangi bir dini yapıya yönelik özel bir operasyon diye yani konunun inançla ve dinle bir ilgisi yok. O ayrı bir konu. Yani dinle inançla ilgili de suçlar olabilir ülkemizde. Evet. Her konuda olabilir. Bunlar ayrı konu. Devletin kanunları, yasaları belli ayrı bir şey. Ama buradaki konu bir suç örgütü oluşumu var. Bu oluşumla ilgili zaten biz şimdi şaşırmadan konuşmamızın sebebi şu. Basında zaten yazılıp çiziliyordu. Evet. Şimdi yeni harekete geçti Adalet Bakanı. Demek ki belirli bilgilerin, belgelerin oluşması lazımdı. Kritik bir noktayı söyleyerek bitireyim
0: tabii.
1: Şimdi. Bakın kritik nokta şu. Tabii demin Ahmet Arif Denizoğlu'nu anlatırken Ahmet Bey burada aslında merhum onu söyleyeyim. Yanlış şey yaptı Kemal Kaçar diğeri. Şimdi şunu söyleyerek bitireyim. Bu yapının yani Kureş'le beraber oluşturulan yapının Köln'de inşa ettiği çok büyük bir külliye, büyük bir merkez var. Bununla ilgili de Alman hükümetiyle bağlantıları var. Alman gizli servise bağlantıları var yönünde çok fazla iddia var. İddiaların kaynağı da vaktiyle cemaatin içinde yer almış, dışlanmış, horlanmış ya da sindirilmiş olan insanlar. Onlardan kaynak, onlardan gelen bilgiler. Nitekim
0: bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tam da bundan bahsetti efendim. Hemen onun şimdi sözlerini de buraya getirelim. Çünkü şunu da anlamaya çalışıyorum bir yandan. 100 milyar liradan bahsediliyor ve bunun yurt dışına çıkarıldığı. Ben yani tam olarak ne yapıyorlar mesela? O parayı bu arada siz de katılabilirsiniz diğer konuklarımıza. Yani 100 milyar lirayı yurt dışına çıkarmak mı burada amaç? Şimdi bir bakalım Mustafa Çiftçi diyor ki Alihan Kureş 2016 yılında bu akımın başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Sürmeye başlandı. Tam da aslında sizin anlattığınıza paralel ifadeler. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. 70 milyon dolarlık genel merkez binası bittiğinde faaliyetlerin tamamının buraya kaydırılacağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik uzun süredir üzerinde titizlikle çalışan bir operasyon gerçekleştirilmiş oldu. Bakın o Köln'de inşa edilen hakikaten devasa da bir merkez
1: biraz,
0: burası.
1: Yani şey gibi düşünebilir.
0: Ya ne yapacaklardı burada
1: FETÖ'nün
0: mesela?
1: FETÖ'nün Pensilvanya'daki üssü gibi düşünebilirsiniz. Yani bu tabii görüntü itibariyle bir dini merkez. Cami, ibadethane, kültür merkezi gibi görünür. Ama içinde başka faaliyetler yürütülebilir. Bunu da dediğim gibi yani bu yapının içinden insanların konuşmaları, ifadeleri onlardan gelen şeylerle biliyoruz. Bir de Almanların, Alman devletinin bu yapıya yönelik çok özel bir ilgisi ve koruma şemsiyesi var. O da bilinen bir şey.
0: Onun için Almanya'da varlık gösteriyorlar demeye çalışıyorsunuz.
2: Alman istihbaratı da özellikle bu tür yapıları özellikle kullanır. Kullanır, destekler. Finansal olarak da destekler, örgütlenme anlamında da rahat çalışmasını sağlar. Ki Almanya'da hatta raporlarda da kendileri söylerler Alman istihbarat raporlarında. O yüzden Almanya'yı merkez seçmeleri de önemli. Yani bu Süleymancı diye tabir edilen bu cemaatin orada Türkiye'deki kazandığı veya Türkiye'de işte finansal kara para, işte suçtan elde edilen gelirleri Almanya'ya aktarması ve orayı merkez seçmesi de önemli.
1: Alman hükümetinin Türkiye'deki dini yapılara yönelik çok özel bir şeyi var, ilgisi var. Buna Aleviler de dahil. Yani kendi arzu ettikleri şekilde Türkiye'de inanç grupları oluşturmak istiyorlar. İnanç gruplarını istedikleri gibi manipüle edip kullanmak istiyorlar. Biraz da anlaşıldığı kadarıyla Süleymancılar aslında itibarlı bir inanç grubu, öyle diyelim, Müslümanlar arasında. Onları da bu şekilde manipüle etmenin, ele geçirmenin bir yoluna bakmışlar ve bir suç örgütü oluşmuş.

0: peşinden. Yani, böyle bir şey olur.
1: Aynen, bir cemaatin içerisinden aslında dini duyguları da istismar ederek bir suç örgütüne dönüşmüş. Bir kez daha hatırlatayım efendim, herhangi bir dini inancı cemaate yönelik değil bu operasyon. Adı da zaten Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması. Bu arada şöyle ifadeler de var mesela, FETÖ'vari kapalı yapılanma bulguları var deniliyor. Yani mesela yapıda işte bir takım özel bilgilerin saklandığı, özel bilgilerin özel kişiler aracılığıyla birbirlerine ulaştırıldığı şeklinde iddialar da var. Dolayısıyla FETÖ benzeri

0: söyleyen biriydi. Eleştirel anlamda yaklaşan biriydi. Şimdi bahsettiğiniz o haberleşme teknikleri WhatsApp özellikle kullanılmaması gerektiğini altını çizen bir örgüt bu yapı. Ve e-posta üzerinden kendilerine has şifreli bir e-posta yöntemiyle haberleşiyorlardı. Ne zamandan beri? 2016 yılından bu yana gizli bir haberleşme yöntemi devam ediyordu. Bu da bunların bu kadar kendi içlerinde de bir ayrışmalar vardı. Yani bunu kabul etmeyen, kendilerinin içerisinde bir kripto bir şekilde mahrem bir yapının olduğu görülüyordu. Gaffar Bey'in ifade ettiği gibi çoğunluk aslında bu şahsı istemiyordu. Bu şahıs şaibeli bir şekilde gelmişti ve bu süreci yönetiyordu. Aslında bu yapının baktığımız zaman Türkiye'de toplanan gerek ticaret yoluyla gerek yardım amaçlı bağışlarla toplanan çok ciddi bir büyük rakam var. Bunun bir kısmı, sadece bir kısmı 100 milyarı Almanya'ya taşıdıklarını görüyoruz. Ve bu yapının Türkiye'deki şirketlerinin birçoğuna baktığınız zaman turizm şirketleri. Ve özellikle Akdeniz bölgesindeki bölgelerde yapılandığını görüyoruz. Bazı şehirlerde %30 oranında nüfusları var. Bazı ilçelerde, bazı illerde ve hatta nasıl Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde yapay zeka ile belirledik belediye başkanları dese de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemde Özgür Özel'in döneminde bazı belediye başkanları onların istediği isimler belediye başkanı gösterildi.
1: Bu önemli bir iddia. Evet, yani siyaseten bu yönde bir etki olduğunu mu iddia ediyorsunuz
0: tabii
1: siz?
0: Ve aynı zamanda meclis üyeleri ve belli oranlarda ciddi anlamda oy değiştirilerek o bölgelerde hatta 70 yıl, 65 yıl boyunca kazanılamamış şehirleri CHP kazandı. Ben bu soruşturmanın CHP'li belediyelere de uzanacağını düşünüyorum. Ve bazı şirketlerin turizm üzerinden, otelcilik üzerinden belediye şirketler olduğunu görüyoruz.
1: Öncelikle, bu da çok dikkat çekici bir iddia efendim. Yani böyle bir ihtimali gözlemleyen var mı? Başka diğer konuklarımıza belki eşlik etmek isterse. Can Bey böyle bir ihtimal var mı sizce?
2: Ben hiç.
0: Aslında belediye isimleri de söylenebilir de şu an mevzu
2: öyle bir ekleme yapalım.
1: Buyurun, buyurun. Siz isterseniz buraya
2: alalım. Tabii, Aydınlık Gazetesi'nin manşetidir. Hı hı. Bu yani manşetten girmişti gazete. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2000, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2500 kadro taahhüt ettiği yönünde cemaate. Evet. Bu belediyeler tarafından yalanlanmadı. Aydınlık bunu manşetten girmişti, 1,5 yıl önceki haberi. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yönetimiyle aralarında çok yakın bir ilişki oldu. Artık alenileşmiş durumda. Tabii ki bunların yani yazılı kaydı, sözleşmesi falan olmaz. Ama basına yansıyan hali Murat Bey zannediyorum onları söylüyor.
1: O halde iddia şu mu efendim? Bir tekrar toparlayacak olursak diyorsunuz ki aslında bu CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla bu Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu bir noktada kesişebilir.
0: Kesişecek.
1: Kesiştiği
0: mutlaka
1: noktalar olabilir şeklinde bir iddianız var.
0: Bir irtibatlı olduklarını önümüzdeki süreçte göreceğimizi düşünüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mehmet Çiftçi'nin aslında bu süreci çok hassas götürdüklerini görüyoruz. Ve sağduyulu çünkü Türkiye'de bazı değerlerin çok ön planda olduğu ve hassas davranılması gerektiğini görüyoruz. O yüzden gerek Adalet Bakanı'nın gerek İçişleri Bakanı Mehmet Çiftçi'nin yaptığı açıklamalar kıymetli.
1: Çünkü Mustafa
0: bu,
1: Çiftçi.
0: Mustafa, özür dilerim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yaptığı açıklama hassasiyetle içerdiğini görüyoruz. Adalet Bakanı'nın da bu yöndeki bilgileri hassasiyet içerdiğini görüyoruz. Yani burada ifade etmek istediğim bu soruşturma aslında bir suç örgütüne dönüştüğü ve suç üretildiğini görüyoruz aynı zamanda. Yani bu kişiler kendi içlerinde bu örgütün içerisinde bir işte bir önceki liderlerinin ölüm şekillerine baktığınız zaman, kendilerinin içeride baktığınız zaman hangi hesap ve kitapla Almanya'da böyle bir yatırımı gerek duyuyorlar. Bu iç cephe sorunu değil aslında. Bu milli güvenlik sorununun olduğunu görüyoruz. Ben bir önemli bir bulgudan bahsetmiştim. Habertürk yayınında yaklaşık 15-20 gün öncesinde bir yayında bu Süleymancıların gidişatıyla ilgili burada bu yayınlarda konuştum. Özellikle Özgür Özel'in abdest alırken ki videosu aslında Süleymancılara yollanan bir mesajdı. Çünkü onlarla Özgür Özel'in çok önemli bir bağının olduğunu

0: olduğunu biliyoruz. Özellikle yerel seçimde çok ciddi büyük bir ittifak yaptılar.
1: Ve, bu da çok dikkat çekici bir iddia. Bilemiyorum diğer konuklarım nasıl değerlendirir. Çünkü hani siz o görüntü aslında o amaçla verildi.
0: O amaçla verildi. Yani bu aslında bu operasyon olacağı biliniyordu. Yani ve beklenen bir operasyondu. 2 yıldır beklenen bir operasyondu. Ve bu kendi işlerinde de bir anlamda mesajlar içeriyordu. Birbirlerini koruma, kollama gibi okunabilir. Ve Türkiye'de dindarlık, muhafazakarlık azalıyor. Namaz kılma, oruç tutma azalıyor. Ama bir ülkenin sosyal demokrat bir partinin hatta ana muhalefet lideri olduğunu iddia eden solcu bir isim çıkıp abdest aldığıyla karşı karşıya kaldık. Bu ilginçti. Bu mesaj tamamen Süleymancılara yollanan bir mesajdı.
1: Bu arada hatta, Özgür Özel o benden habersiz bir biçimde paylaşılmıştı. Hatta ta önceki günlerde paylaşılmış, sonra biri işte yayınladıktan sonra yayılmış şeklinde yorumlamıştı. Yani çok spontane gelişen bir şey olarak açıklamıştı
0: yeni,
1: aslında.
0: Yeni partinin başına geçtikten sonra SMS atılıyordu. WhatsApp gruplarına yazılıyordu. Diyordu ki ben şurada cuma namazına gideceğim diye bilgi veriyordu. Yani o yüzden böyle bir kavramı ben şahsen kabul etmiyorum. Hatta o yayında Turgay Yerlikaya bana çok sert ifadelerde bulundu. Yorumcu arkadaşımız hatta hakaretlerde bulundu. Tehdit etti yayın arasında. Yani seni evine çevirir.
1: Şimdi burada
0: niye?
1: Değil ya kendisi.
0: Şimdi Turgay Yerlikaya neden rahatsız oldu? Ben Süleymancıların Diyanet işlerinin uygulamalarına karşı çıkan bir yapının olduğunu, Süleymancı cemaatinin ve aynı zamanda Diyanet'in kurslarını kabul etmeyen, Kur'an kurslarını kabul etmeyen, imam hatiplerin açılmasına karşı çıkan, hatta camilerin yapılmasına karşı çıkan bir Süleymancılardan bahsediyoruz. Bunu söylediğimiz için bizler de daha 15-20 gün öncesine linç edildik burada.
1: Bu arada ona şimdi, bir virgül koyayım. Yani Turgay Bey de aslında orada ben de çocuklarımı Diyanet'in hatırlıyorum o yayını çünkü kurslarına gönderiyorum demişti. Hani aslında manada değil diye
0: ama
1: de bizim burada olmadığı için de.
0: Bizim
1: hani
0: burada ifade ettiğimiz Süleymancılara, Özgür Özel'in Süleymancılara yolladığı o namazla, abdestle ilgili mesajı biz eleştiriyoruz. Peki. Ve bu grupla işbirliği yapan bir Özgür Özelci. Baktığımız zaman Süleymancıların bu cenahı, hı hı, küreselcilerle emperyaliz yapıyla iş yaptığını hepimiz görüyoruz, şahitiz. Hı. Özgür Özel'in de küreselcilerle beraber hareket ettiği bir gerçek. O yüzden ikisinin örtüştüğü bir noktadan, peki, biz eleştirel perspektiften yaklaşıyoruz. Turgay Yerlikaya bizi tehdit ediyor.
1: Yok,
0: yani
1: öyle demeyelim
0: zaman, AK Parti'nin bu isimlerden aslında, peki, temizlenmesi lazım.
1: Yok yok öyle demeyelim, öyle demeyelim. Çünkü ben de o yayını hatırlıyorum. İnanın, yani, evet, hani onun niyetinde de sizi tehdit eder bir tavır yoktu. İzlediğimi hatırlıyorum.
2: Şey gibi oluyor böyle anlatınca.
1: Aynen.
0: Onu reklam bir tekrar arasında
1: yok, yok,
0: tehdit etti.
1: O kısmı bilmiyorum ama benim izlediğimlerde böyle bir şey yoktu. Bir de devamında şunu çok net hatırlıyorum. Hani ben bir Diyanet'i suçluyormuşum. Ben çocuklarımı o kurslara gönderiyorum diye de eklemişti kendisi de.
3: Evet evet, orada kişisel
1: aynen, kendisi de burada değil
3: kendisi
1: zaten.
3: Kendisi de burada olsa ya, tartışım konuşur ama kendisi, evet, burada olmayınca.
1: Can Bey.
3: Turgay Yerlikaya ile ilgili ben o programda olduğum için söylüyorum.
1: Siz de vardınız.
3: Evet, doğru. Orada bir tartışma yaşandı ama bunu kişisel, evet, insanların birbirinin şahsın olarak bir tartışma ya. Zaten böyle bir durum da olmaz burada. Evet. Hiçbir zaman hiçbir tartışma programında. Biz Gaffar Yakıncay'la değil mi onlarca programa çıktık. Sert eleştiriler
0: tabii
3: yaptık
0: tabii,
3: ama
0: evet, işte yani
3: bunu kişiselleştirmek ve devamında ya, konumuz da değil, hoca da burada değil, Türk hoca da doğru değil yani sonuçta.
1: Mevzu peki orada ben, şu iddiaya mesela, dönelim ben isterseniz. Şu abdest yani videosu.
3: Mesela şunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlamak şu anda çok anlamsız geldi bana. Yani
0: sizce ittifak yok muydu?
3: Yani
0: Süleymancılarla.
3: Özür dilerim. Yeni partiye bağlamak işte ana muhalefet partisinin liderine işte abdest aldığı görüntüsünün işte bilmem Alihan Kuruş örgütüne mesaj göndermek olarak algılamak yani gel hayretler içinde dinledim şu anda. O yüzden de bu yanıt verecek bir şey değil. Buna yeni partinin genel başkanı yanıt vermek isterse yanıt verir. Siyasetçiler yanıt vermek isterse yanıt verebilir.
0: İşbirliği
3: ama ben
0: yaptılar mı?
3: Bilmediğim bir konu, bakın ortada bir suç örgütü soruşturması var. İşte biz suç örgütünü konuşurken anlamsız bir şekilde ana muhalefet partisi liderinin bu suç örgütüyle beraber olduğu algısı yorumu yapılıyor. Yani buna gerçekten ben buna ne diyebilirim ki? Yani yarın ben de benimle ilgili de başka bir şey söyleyebilirsiniz. Yani bu kadar basit mi? Bir insanı, bir siyasetçiyi ya, ki Murat Bey'e soruyorum mesela. 2000, siz şu anda...
0: Bakın hayır, Ankara Büyükşehir...

0: İstanbul Büyükşehir 2000 kişiyi istihdam edeceğini söyledi. Yalanladılar mı?
1: Elinizde belgeniz var mı?
0: Bakın İBB ve Ankara Büyükşehir Süleymancılara kaç kişi iş alacağını taahhüt edildi?
1: Bakın suç işliyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Bir suç örgütüyle Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderini aynı yere koyup bunu bu yüzden yapıyor demek gerçekten akıl alacak bir şey değil. Ya ben buna nasıl yorum yapayım? Ben buna yorum yapamam. Ben siyaseti yorumlayabilirim. Ben yıllarca adliye muhabirliği yaptım. Bu örgütleri, bakın sizin gibi de değil, ben bu örgütleri FETÖ dahil 22 yıldır gazetecilik yapıyorum, FETÖ dahil onlarca yüzlerce örgütün soruşturmasını inceledim.
0: İşte 15 yıl öncesinde de Süleymancılar'a eleştirseydim.
1: 3 tane kitap yazdım FETÖ ile ilgili. 3 tane. Bakın 3 tane kitap yazdım. Kaç yılında? Ben 2014 yılında yazdım. Kaç yıldan sonra değil mi? Darbe geliyor diye yazdım ben. Tamam mı? Böyle siz anketler yaparken biz FETÖ ile mücadele ediyorduk. Evet. Şimdi kaç yılında yazdı diyerek onu olayı bir kenara bırakın. Ben
2: hepimiz bunun gibi bu arada
1: örgütleri, ben bunun gibi örgütleri 22 yıldır inceliyorum.
0: 15-20 gün öncesinde de eleştirseydin Süleymancıları.
3: Ya biz şimdi konuya...
1: Şimdi bak mesele şu. Ya bir siyasi yorum yapacağız. Peki. Şimdi bu suç örgütünü açarız. Elimizde belgeler var. Bizde de var. Değil mi? Not 1'de ben de sabahtan beri yazıyoruz. Manşet atıyoruz. İşte nereden para kazanmışlar, ne yapmışlar, nereye aktarmışlar, nasıl FETÖ'vari çalışmışlar, bunları anlatabilirsiniz. Ya, burada sıkıntı yok. Ama bunu
0: bir ekleme yapayım.
1: Bunu bir siyasi genel başkanına bağlamak, yeni partiyi bu örgütün tam ortasına oturtmak, bakın bu çok bir kere yanlış. Ben böyle bir tartışmanın içine girmem zaten. Peki. Ama abdest aldı diye adama suç örgütü lideriyle beraber mi hareket? O zaman namaz kılan suç mu işliyor? Ben de öyle mi bakıyorsunuz? Yani camiye giden suç mu işliyor?
0: Bunlar Diyanet'i kabul etmiyorlar. Siz
1: Ben bunu diyorum. Yeni partiyi bahsediyorum.
2: Arkadaş
0: yapıyor da umurumda değil de. Ben şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi Aydınlık Gazetesi önemli bir açıklama yaptı. Ne dedi? Manşete taşıdı.
1: Ben nesini yorumluyum onu ya?
0: Bir dinleyin.
1: Ben neyini dinleyeyim?
0: Aydınlık Gazetesi binlerce kişiyi... Telaffuz ediyorum. Dinliyorum. Dava açabilir bana. Aydınlık Gazetesi beyan etti. Dedi ki Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binlerce kişiyi Süleymancıları iş alacağıyla ilgili taahhütleştiler dedi. Bununla ilgili
1: bunu
0: dava açtı mı Özgür Özel?
1: Bunu söyle. Bakın bununla ilgili... itiraz ettim mi ben?
0: Açtım dava.
1: Bunu söyledi, haberi çıkmış. Taraflar yalanlamamış ki tamam bunu söyleyebiliyorsunuz işte ama size, abdest işte, aldı diye mesaj gönderdi demek yani bir kere...
0: Geri adım atmayın. Şimdi burada bir ittifak var.
1: Murat Bey,
0: Özgür Özel'le ben devam edeyim
1: de. Haluk Levent'e en güvenilir kişi... Anketi yaptınız mı yapmadınız mı?
0: 2018'de yapıldı.
1: Bir söyleyeyim bakalım.
0: 2018'de.
1: Yaptınız mı?
0: 2018'de.
1: Yayınladınız değil mi?
0: 2018'de.
1: Haluk Levent en güvenilir insan anketi yapıldı. Yayınladınız değil mi?
4: Sizin canı öyleydi ama. Ama arkasından rüzgar estiriliyordu. Yapma ya.
0: Kişiselleştirme
4: tabii. Onu ölçen adamın ne suçu var yani?
1: Doğru, onu suçu ya. Onu suçu. Şimdi diyor ya bana laf atıyor ya. Hayır bana laf atıyor ya. O yüzden söylüyorum. Tamam. Ya kişiselleştirmeye gerek yok Murat Bey. Ben sizi tanıyorum. Siz beni tanıyorsunuz. Tamam
2: Murat Bey, şimdi toparlayın.
1: Yapmayın Allah aşkına. Boş işler bunlar ya. Boş işler.
0: Bize böyle saldırılar Süleymancılardan gelir, FETÖ'cülerden gelir, PKK'dan gelir. Ben şimdi bunlardan bir tanesine cevap vereyim. Diyor ki ya sizin yayın öncesinde itibar ettiğiniz dışarıda birkaç araştırma şirketinden bahsediliyor.
1: Niye veremiyorsunuz?
0: Sabredin.
1: 6,5 milyon lira aldı diyorsunuz. Söyleyin Murat Bey, 6,5 milyon alıp anket yaptıranları söyleyin. Hayır söylesin lütfen. İsim verin. Kim 6,5 milyon lira almış?
0: Dedi ki,
1: söyleyin.
0: Güvendiği anket firmalarından bahsediyor.
1: Hayır söyleyin. 6,5 milyon lira kim almış? Bir söyleyin
0: ya
1: bakalım.
0: Bir sessizce dinlerseniz.
1: Ben dinliyorum. Söylüyorum size.
0: Bir dinle.
1: Hayır içeride dediniz ya 6,5 milyon lira alıp anket yaptırmışlar.
0: Güvendiği
1: bir
0: anket kim firmaları. Ya böyle olmaz ama.
1: Olur olur. Olur niye? Siz bana her şeyi söylüyorsunuz. Gayet güzel olur.
2: Tamam.
1: Niye olmasın?
2: Tamam, şey, bak, tamam siz olur. Sorunuzu yönelttiniz. Murat, evet. Bey,
1: söyleyin
2: Murat
1: bakalım,
2: Bey de cevabını verdi.
0: Şimdi Can Bey diyor ya tamam. Sen diyor Haluk Levent'e güvenilir insan seçtin diyor. Hı-hı. Haluk Levent 2014'ten beri bu ülkede en çok güvenilen isimlerden bir tamam. Tanesi.
1: Size göre ve öyleydi. Size göre.
0: Ben 2019'da yayınladığım bir ankette ya biraz saygıyla dinlerseniz
2: evet. Tamam.
0: Biz
2: algılarla olur. Buyurun, Can Bey rica ediyorum. Toparlısın Murat Bey'de.
0: Bir gazetecisiniz bir de. Evet. Şimdi burada 2014'ten beri bu adam toplumun en çok güven duyduğu, itibar ettiği en önemli isimlerden birisi. 2019'da da benim raporumda yayınlanmıştır. Ama Can Bey'in kendisini itibar ettiği anket aha. firmalarının da yayınladığı, son 4-5 evet, evet. yılda yayınladığı isimdir. Yani evet, evet. son 6
1: İçinde
0: yıla bakıp
1: de varsınız.
0: Anket
1: Gezici
0: firmaları
1: de
0: arasında içinde. Haluk Levent çıkmıştır. Zaten de öyledir. Bunu doğru. inkar edemezsiniz. Hatta böyle çıktığı siz için güvenin. AKP'li belediyeler dahi bu adama konserler vermiştir itibarından. Aha. Hatta AKP'li gazeteciler bunları ziyaret etmiştir. Biz onları gidip ziyaret etmedik, onlara para vermedik. AKP'nin en büyük medya peki. patronları dahi Haluk Levent'le işbirliği yapmışlardır peki. baktığınız zaman. Şimdi buna bir cevap verdik.
2: Bunun cevabı i̇kincisi, verdik. Yani toparlayacak olursak kuruşla ilgili. Çünkü Mehmet Emin Bey de notlarını alıyor. Ona da döneceğim. Nur Tuba Hanım'a da
0: Özgür Özel, kısaca. Özgür Özel Süleymancılar'la işbirliği yapmıştır. Seçim sürecinde peki. ittifak nasıl yapmıştır ya? Dolaylı yoldan. Ve Aydınlık Gazetesi net bir şekilde demiştir ki 2000 binlerce kişiyi İBB'nin alacağını, Ankara Büyükşehir'in alacağını söylemiştir. Her iki belediye de bu gazeteye dava açmamıştır. En önemlisi yapay zeka ile belirledim diyen Özgür Özel dahi dava açmamıştır. Yani bu ittifakın olmadığını söyleyip Süleymancıların bu ülke için bir tehdit olduğunu söyleyememek bence en kötü durum budur. 15-20 gün önce ben bu salonda peki. Süleymancıların bu durumda olduğunu anlattığım peki. için linç edildim. Ve arkadaş ondan peki,
2: peki,
0: mutlu
2: peki. Ona gayet cevabımızı da almış olduk efendim. Murat Bey de şöyle bir toparlamış oldu. Nur Tuba Hanım nasıl değerlendirirsiniz tüm bu tartışmaları? Özellikle işte suç örgütünden bahsediyoruz. Ne dersiniz?
3: Öncelikle Turgay Hoca burada yok. Evet. Başkası da olsa bu konunun itham edilmesi ve direkt işte AK Parti bundan arınmalı gibi ithamları doğru bulmuyorum. Bu aynısı bana yapılsa ya da Sayın Gezici yapılsa aynı tepkiyi de verirdim. Bu vesileyle de iletmekte fayda var. Çünkü ekranlarda insanlar bizde izlediği zaman kişilere iddialar üzerinden itham etmek ve itibarlarını zedelemeyi doğru bulmuyorum. Hele ki bir araştırmacının. Şimdi tabii acı hadiseler bunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin FETÖ gibi ya da işte buna benzer hadiselerle Türk siyasi tarihinde belki çok uzunca yıllardır inançlar üzerinden ki dünyada sadece ülkemizde değil dünyada insanları sanıyorum en çok en kolay suistimal edilebilen inançlardır. Ve bunun üzerinden maalesef kötü niyetli hatta Müslüman bile olmayan tarihlere baktığımızda yabancı faaliyet gösteren ajan faaliyetlerinin casusların hep böyle inançlar üzerinden kök saldığını gördük bu topraklarda. Elbette ülkemizde insanlar hür ve müreffeh bir şekilde istediği inanca sahip olabilirler. Hele ki bizim kutsal yüce dinimiz İslam'da bunun üzerinden maalesef çokça istismar edildi. Bu yapının yıllardır konuşuluyor tabii işte neci oldu şucu bucu hep diyoruz ya yıllarca bu topraklar şucu buculardan ciculardan çok çekti ama böyle acı bir hadise varken karşımızda ne inanç işte neyi kabul etmedikleri değil. Onlar kendi dini inançlarını ya da topluluğunu ilgilendiren konular. Ama bizi ilgilendiren tarafa baktığımızda şeffaf olmayan işte kapalı bir hiyerarşi az önce Gaffar Bey'in söylediği gibi o itirafçının söylemleriyle birçok şey aslında ortaya çıkmıştı. Yani kendileri oradaki o yapılanmayı hatta adeta askeri bir yapılanmanın olduğunu isimlerin bile buna göre teşkilatlanmanı gördük. Peki neden böyle bir yapılanmaya ihtiyaç duyuyorlar? İşte silahlı faaliyetler işte işin rengi burada evet. değişiyor aslında belki de. Çünkü uluslararası anlamda bu kadar böylesine örgüt yapısını ağını genişleten ve tam aksine de böyle hep diyoruz ya siyasette finansman çok önemli. Devletin desteğini kimileri eleştirse de bana göre devletin desteğiyle nereden geldiği belli olan kaynaklar üzerinden siyaset kaynağının olması ve meşru siyaseti icra etmek adına önemli bir konu. İşte bu yapılara baktığınızda, konuşulan rakamlara baktığınızda...
2: Yani bu gizliliğin nedeni nedir ve bu kadar paranın işi nedir? Hani işte sorular aslında bunlar.
3: Yani böylesine büyük rakamların konuşulduğu yapılar sadece kendi örgütlerini yönetmiyorlar ki. Bunlar siyaset hep dedi ki yıllarca 5. kol faaliyetlerinin hep kök saldığı siyasete de sirayet etmiştir bu isimler. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada bu yapının işte ve ne acıdır ki insanları hala inanç noktasında istismar eden masum insanlar elbette vardır. Benzerini gördük ama bu kez bizim bir tane daha benzer bir hadiseyi normal görme, normalleştirme lüksümüz yok. Burası zaten bellidir. Bu anlamda belki şu bu vesileyle devlet yetkililerimize şunu önerebiliriz. Bakın Diyanet İşleri gibi çok köklü bir kurumumuz var. Evet. Ve hep ben şeye örnek veririm. Köylere siyaset yaptığımız zaman sahada da hep onu köy imamlarına giderdik hep konuştuğumuzda. Köy öğretmeni kadar köy imamları da çok önemli bir görev, toplumsal görev üstlenir. Çünkü sosyolojinin tesisi, birlik, beraberlik sadece inanç değil, inancın temelleri doğrultusunda onu toplumdaki ahlakı tesis edebilecek, inancı, güveni tesis edecek önemli unsurlardır. Bu vesileyle bence insanları neden bu yapılara yönlendiriyor sorularında sosyolojik tarafta birazcık sorgulamamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü çok ciddi bir kaynak da aktarılıyor Diyanet İşleri'ne. Elbette inanç hassas ve biraz daha kapalı bir mesele ama meselenin kapalı olan tarafı kimin neyi düşündüğü, hangi kurumu meşru gördü beni ilgilendirmez. Ama beni ilgilendiren kurum devletimizin güvenliğine ve ülkemizin temel bekasında tehdit edecek unsurlar oluşturduğunda biz o zaman devreye girmeliyiz. Hı hı.
2: Öyle mi olmalı Mehmet Emin Bey? Ne dersiniz Nurtuğba Aktay'ın bu yorumlarına? Özellikle mesela hakikaten bu gizliliğin evet. sebebi nedir? Bu kadar paranın amacı nedir? Nasıl yorumlarsınız bu suç örgütünü?
5: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle birçok konuğumuz gibi gıyaplarında meselenin Turgay Yerlikaya Hoca, Yeni Parti ve Özgür Özel zemininde tartışılmaya çalışılmasını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Evet. Aslında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre biz bir Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması ile karşı karşıyayız. Burada iddia edilen başlıca suçlar suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanuna muhalefet. Türkiye'de her gün değilse bile murtat aralıklarla bu ve benzeri suç örgütleri soruşturmaları yapılıyor. Bunun ön plana çıkması ve bugün de sizin gündeminize girmesinin nedeni Süleymancılık diye bilinen, Gaffar Bey'in detaylı olarak izah ettiği Süleyman Hilmi Tuna Efendi Hazretlerinden tevarüs eden ve özünde uzunca bir süre aslında parayla, pulla, bürokrasiyle işi olmayan Kur'an-ı Kerim öğretmek ve hafız yetiştirmek üzerine hizmet veren bir cemaatin son 10 yılda yönetiminde bu şahsın bulunmasından ve burada elde ettiği gücü bu suç fiilleri için kullanmasından kaynaklı bir iddia seti var karşımızda. Bir miktar mesafeli ve soğukkanlı yaklaşmakta fayda var. Henüz başsavcının açıklaması, İçişleri Bakanı'nın beyanatı dışında bildiğimiz bir delil yok. İnsan kişilerin masumiyeti karinesini hep vurguladık. Burada da vurgulayalım. Ancak Tuğba Hanım'ın çizdiği çerçeveyle şöyle birkaç adım geriye çekilip Türkiye'de cemaatler ve tarikatlar etrafında dönen tartışmalarla sağlıklı bir yüzleşme ihtiyacına vurgu yapalım. Biz birçoğu küçük bir tekkede kişilere ahlaklı olmayı, dindar olmayı, çevresine, vatanına, milletine, ülkesine faydalı ve dürüst olmayı öğreten yapıların zaman içerisinde büyük birer güç network'üne dönüştüğünü gördük ve bu güç network'üne dönüşüm aynı zamanda gerçek bir imtihan ve bu imtihanın da birçok yapı açısından kaybedildiğini ifade etmek zannediyorum yanlış olmaz. Neydi bu güç ilişkisi ve bu imtihan? Bir, parayla imtihan. İki, bürokrasiyle ilişkilerde güç ve imtihan. Son olarak siyasetle ilişkilerde güç ve imtihan. Burada rahmetli Mehmet Zahit Kotku Hazretlerine atfedilen çok kıymetli bir cümleyi hatırlamak gerekiyor. cemaatler cemiyete adam yetiştirmeli, cemaate değil. Yani bir adama Kur'an-ı Kerim öğrettin, ahlak öğrettin, din öğrettin, onu topluma salacaksın. O kişi gittiği her yerde bir deniz feneri gibi etrafını ışıldatacak. Ama sen o adamı zapt durapt altında tutar, onunla hiyerarşik bir ilişkiyi korur, onunla bir örgütlenme modeli geliştirir, onu bulunduğu yerde kendi cemaatinin, tarikatının temsilcisi kabul eder, onu güçlü kılar, onun gücü üzerinden kendi yapına güç devşirmeye başlarsan, bunun

0: ismi dün FETÖ olur, bugün Alihan Kuruş olur. Ama biz FETÖ'den sonra her ne kadar Diyanet'in galiba kaynak yayınları da bastı, gizli bir raporu dışında sağlıklı bir cemaatlerle yüzleşme fotoğrafı görmedik. Zaman zaman da bazı yapıların cinsel saldırı suçları ve daha küçük ölçekli dolandırıcılık suçlarının adliyeye yansıdığını görüyoruz. Ama bizim iktidar olarak da, devlet olarak da akredite cemaat iyidir, benimle siyaseten mesafeli olan cemaat kötüdür gibi bir yaklaşımdan da uzaklaşmamız gerekir. Şimdi Süleymancıların X ya da Y belediyesinde sonuçları etkileyecek bir gücü varmış. Evet, birkaç örnek verilebilir. Peki başka cemaatlerin bu gücü başta iktidar partisi olmak üzere başka partilerle ilişkide de kullanmadığını iddia edebilir miyiz? Bizim cemaatlerle, tarikatlarla, din hizmetleriyle izin verin. Ben sözünüzü kesmedim. Murat Bey sözünüzü kesmedim. İzin verin.
1: Bakın bahsettiğimiz bu örgüt, Diyanet'i tanımayan bir örgüt.
0: Ben izin verin Kübra Nurhan.
1: Diyanet'i tanımayan bir örgüt olduğunu unutmayın.
2: Murat Bey cevabını söylersiniz olur mu? Şimdi Ankara'dan çok zor oluyor çünkü stüdyo gibi olmuyor. Buyurun Mehmet Emin
0: Bey. Valla ben hiç Murat Bey'le polemiğe girmeye niyetim yok ama Türkiye'deki İslami yapıları, cemaatleri, tarikatları bilenler neredeyse AK Parti'nin son yıllarına kadar birçoğunun Diyanet'le zihinsel olarak farklılaştığını da bilirler. Yani burada bu Diyanet'i tanımıyor da diğerleri Diyanet'i tanıyor gibi bir şey. Bu Diyanet'le oluşan insicam AK Parti döneminde dindarlar üzerindeki baskının azalmasıyla ortaya çıkan bir şeydir. Yoksa çok eskiden AK Parti'den önce cami cemaati vasfı istiskal amacıyla kullanılırdı. Ama öyle bir zamana geldik, şimdi en temiz cemaat cami cemaati diyoruz. Çünkü biliyoruz adamlar camiye gidiyorlar. Hoş, orada da her cuma günü sergi seriliyor ve kimseye de makbuz verilmiyor. Bu konuyu defalarca kez söyledim. Diyanet başkanlarına çağrı yaptım. Ya Allah aşkına şu caminin şu Kur'an kursunun ihtiyacı var. Sergi seriyorsunuz. 50 lira 100 lira verene bir makbuz verin değil mi? Biz Fatih Camisi'yle ilgili ağır cezada yargılama olduğunu biliyoruz. Yıllarca o sergide toplanan paraların dernek hesabına değil de başka bir yere aktarıldığına ilişkin. Şimdi madem ki din ve dindar üzerindeki baskı ortadan kalkmıştır, bizim din ve dine dair mevzuları daha özgüvenli bir şekilde siyasete, iktidara yakınlık ve uzaklık üzerinden değil, olması gereken yapılanma ve toplumla ilişkileri üzerinden değerlendirmemiz gerekir. Aksi takdirde şunu söylemekte tereddüdüm olsa da bir beis görmüyorum. Alihan Kuruş modelini birçok yere uygulayabilirsiniz. Birçok yere uygulayabilirsiniz. İsmi X ya da Y olur. O cemaatin üzerindeki bu alanları kontrol eden kişilerle ilgili olarak benzer iddiaları ileri sürebilirsiniz. Bizim Alihan Kuruş her ne suç işlemişse, bu varsa daha doğrusu bir suç işlemişse, bunlar yargılama aşamalarında net olarak ortaya çıkmalı. Ama biz bugün tekke zaviye diye yadırgadığımız, hatta tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunumuz var. Ama tekke ve zaviyelere dahi konduramadığımız cemaat ve tarikatların bugün medya holdingleri, taşımacılıktan otelciliğe kadar ticaret holdingleri, efendim tavuk yetiştiriciliğinden hayvan et ithalatına, ihracatına kadar farklı ticaret holdinglerinin, bakınız kendi doğal seyrinde dindar insanların ticaret yapması değil, cemaat ve tarikat adına kurulması, işletilmesi. Eskiden neydi 2000'lere kadar? Her yapının bir yayın evi olurdu.
2: Evet.
0: Ve burada kendi sesini duyurmanın tek yolu olarak kabul edilirdi. Kitabını basacak, dağıtacak, belki telif ücreti ödemeyecek, belki şu olacak. Daha sonra medya holdingleri, yani şimdi FETÖ'yü koyun ortaya modelleyin, oradaki modellemedeki birçok yanlışları başka yerlerde de görebiliriz. Neticede dinle en barışık iktidar döneminde ateizm ve deizm artıyorsa, gençler dinden uzaklaşıyorsa, herkesin sarığını, takkesini, şapkasını, serpuşunu ne takıyorsa kafasına masaya koyup, niçin bu toplum din ve dindardan bu kadar uzaklaşıyor, bu toplumda deizm ve ateizm bu kadar gelişiyor, inanç zayıflıyor, temel amellerden uzaklaşılıyor, yani namaz, oruç, hac ve ibadetleri gibi. Bakınız Biruni Üniversitesi ile Marmara Üniversitesi'nin yanılmıyorsam 2022 yılında yayınladığı bir rapor var.

0: Oldukça da kalitelidir. Google'dan da arkadaşlar bulabilir. Rakamlarla Müslümanlık diye son 20 yılda yaş gruplarıyla, eğitim gruplarıyla kişilerin hem itikadi hem de ameli olarak dini pratikten ve dini inanıştan ne kadar uzaklaştığını ifade ediyor.
1: Peki.
0: Galiba güç oluştukça, parayla, bürokrasiyle, siyasetle, medyayla güç oluştukça galiba bu çalışmaların da bereketi de kaçıyor gibi bir durum var Kübra Nur Hanım.
1: Peki.
0: Dolayısıyla Alihan Kuriş zanlısı bunları yapmıştır, yapmamıştır, yargı buna karar verir.
1: Peki.
0: Ama biz FETÖ döneminde kaçırmış olduğumuz din, dindar, dini yapılanmalarla sahici, sağlıklı onları ötekileştirmeden, düşmanlaştırmadan ama dinin, dindarın, ülkenin, vatanın, memleketin,
1: Peki.
0: devletin de lehine bir bakış açısıyla ele alma meselesini Nur Hanım küçük bir giriş yapmıştı. Ben de biraz genişletmiş olayım.
1: Peki.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok
2: Derin
1: teşekkür
2: konu
1: ederiz.
2: var.
1: Sağ olunuz efendim. Şimdi süremiz azalırken şöyle bir konu başlıklarımızı ben tekrar size hatırlatayım. Çünkü Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kritik açıklamalar vardı. Şimdi hem Devlet Bahçeli'den hem Mustafa Çiftçi'den hem Ayşegül Doğan'dan açıklamalar var. Birazdan ona geçeceğiz. Bu arada CHP'den istifa etti. İmamoğlu yeni parti üzerinde yeni dengeler mi oluşuyor acaba sorusu da yine gündemde. Yine şunu da hatırlatayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da DEM Parti heyetini kabul etti. Birazdan Mehmet Emin Ekmen'e de soracağız. Mecliste neler yaşandı? Terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonraki adımlar ne? Ve tabii siyaseten de dediğim gibi yeni partide yeni dengelerden kastedilen nedir? Son olarak şunu da hatırlatayım efendim. 25. yılı yarın AK Parti'nin. Dolayısıyla bir takım isimler geliyor. Bazı milletvekilleri istifalarını açıkladı az önce. Birazdan onu da sizinle paylaşacağım. Dolayısıyla acaba yarın biz ne göreceğiz? Gördüğünüz gibi konuşacak çok fazla konumuz var. Müsaadenizle şöyle kısa bir reklam arası verelim. Ardından hepsinin üzerinden geçeceğiz efendim.

0: yana tweetlerle destek verebilir. Hı hı. Onun dışında başka bir siyasi faaliyet yürütemez. Hı
1: hı. Siz ne dersiniz Gaffar Bey bu yoruma?
2: Ya şimdi şöyle bir durum var. Müslüm Sarı'nın açıklamasında bir en önemli nokta şu. Başka bir siyasi partinin genel başkanına genel başkanım diye hitap ediyorsanız zaten artık burayla duygusal bağınız kopmuştur. İlişkinizi bitirmeniz gerekir. Şimdi Ekrem İmamoğlu biraz Türk siyasetinde sıcak patates diye bir kavram var İngilizlerin kullandığı.

0: Sıcak patates oldu bir faktör olarak yani. Elinizde tutamazsınız. Sıcak bir şeye dönüştü. Neden? Çünkü bir harika çocuk portresi olarak pazarlandı. Öyle geldi. Mucizeler yaratacaktı. Fakat şimdi bunu da lütfen amiyane bir tabirle söyleyeceğim. Proje için, Ekrem Bey'in kendisi için söylemiyorum. Proje için söylüyorum. Fos çıktı proje. Nasıl fos çıktı? Patladı. Yani içi boş çıktı proje. Çünkü işte belediyeler de güzel bir zafer kazandı. Yani iki defa zafer kazanarak geldi. Belediyelerde çok kayda değer böyle mucizevi bir hizmet söz konusu olmadı. Yani ben mesela çok şikayetçiyim, ben eleştiriyorum ama hadi diyelim ki ben çok hani kılı kırk yarıyorum. Diyelim ki ben çok kötü yerden bakıyorum. Orta halli baktığınızda da böyle mucizevi bir iş ortaya koyamadı.
1: Şimdi CHP için tabiriniz olduğu gibi sıcak patates ama sizce Özgür Özel için de mi öyle şu an?
0: Hepsi için öyle oldu. Şimdi böylelikle İmamoğlu şu yaptığı istifa hareketiyle herkesi rahatlatıyor. Çünkü kimse tutamıyordu onu. Şimdi bakın şöyle kritik bir durum var. Bir defa Kılıçdaroğlu'nun üzerinde bir baskı var. Baskıyı oluşturan aktörlerden biri olduğum için ben rahat konuşabilirim. Benim baskım Kemal Bey etkilemezdi. Ben de bir gazeteci olarak şunu yazdım ve konuştum. Kemal Bey, arınmadan bahsediyorsunuz. Arınma diyorsunuz değil mi? Güzel bir laf. Tamam, o zaman bu arınma dediğiniz şeyi başlatın. Evvela Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük yolsuzluk olayından bir numaralı sanığı olarak yargılanan ve hapiste bulunan belediye başkanınızı partinizden ihraç edin. Öyle ya, bu inisiyatifi alın. Şimdi Kemal Bey ya bu baskıya direnecek ya da bir hamle yapacak. Hamle yaparsa, Ekrem Bey ihraç ederse Cumhuriyet Halk Partisi dolayındaki seçmenin bir bölümü tarafından yeni bir linç dalgasına maruz kalacak. Vay sen Ekrem Başkanı, çünkü Özgür Özel Ekrem Bey kahraman demeye devam etti. Ya o ayrı bir çelişki.
1: Onun
0: ben
1: için
0: ona girmiyorum.
1: İhraç etmeyip bekleteceği.
0: Şimdi ihraç etse kendi başına bir bela alacak. Etmese o da bir sıkıntı. İşte bizler konuşuyoruz. Yani ağzımız da var, kalemimiz de var, soruyoruz. Şimdi gelelim öbür tarafa. Özgür Özel tarafına. Evet. Şimdi Özgür Özel genel başkan, değil mi? Nerenin genel başkanı? Yeni partinin genel başkanı. Peki Ekrem İmamoğlu nerenin üyesi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Peki Cumhurbaşkanı adayımız hala odur diyor mu Özgür Özel? Şimdi bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yani şimdi...
2: Çok karmaşık siz, yine düğüm.
0: Ay işler birbirine girdi arkadaş. Yani ciddi söylüyorum bunu. Mesela Allah rahmet eylesin. Tarık Buran'ın tiyatro eserleri vardı. Büyük üstad. Tarık Buran'ın tiyatro eserlerinde böyle karmaşık bulamazsın yani. Şeyde Refik Halit Karay'da bulamazsın böyle karmaşık çapraşık ilişki. Her şey birbirine girmiş. Arap saçı olmuş yani. Şimdi Özgür Bey de diyecek ki Ekrem Bey'e. Ya yuvana gel. Gel. Ne duruyorsun? Onda da onu diyecek cesaret yok.
1: Yeni yani, partiye geçmeyecek mi o halde İmamoğlu?
0: Şimdi
1: sizce?
0: Hayır geçecek ya. Geçeceğini anlıyoruz oradan. Yeni büyük yazmış zaten. Yeni büyük yazmış geçecek. Evet. Eşyanın tabiatına uygun olan da odur zaten. Şimdi benim sıcak patates tabirim bundan dolayı. Özgür Özel de elinde tutamıyor. Kemal Bey de tutamıyor elinde. Şimdi aslında Ekrem İmamoğlu da benim anladığım kadarıyla bu oyunu son noktaya kadar devam ettirdi. En son noktada baktı ki artık bu oyundan da bir kar elde edemeyecek. Şimdi ben makası değiştireyim dedi. Benim gördüğüm yani olması gereken olmuş. Burada çok özel bir durum yok onu söyleyeyim.
3: Peki, çerçeve yasa çıktıktan hemen sonra olması?
1: Zamanlaması.
3: Hiç dikkat çekmiyor mu?
0: Ya özel bir anlam yüklemiyorum.
3: Bence onunla da alakalı.
2: Ben birinciye yani yazdım.
3: Sen sana katkı olsun diye söylüyorum. Yani bu yasa geçtikten hemen sonra da bunu yapmaz. Çünkü oradaki o tartışma dedin ya yeni parti içinde bir kriz mi doğurdu bu çerçeve yasa? İşte 53-54 milletvekili hayır dedi. Bence öyle değil de ben farklı düşünüyorum. Belki o konuda konuşuruz. Ama bunu hemen sonrasında yapması bu tartışmalar da geriye çok. Çünkü evet diyen taraf.
1: Şimdi böyle, şöyle mi yani 54 milletvekilinin evet hayır demesiyle tabii, şimdi liderliği şöyle bir, sorgulandı
3: evet
1: Özgür
3: diyen taraftı çünkü.
0: Tamam şöyle bir yorum yapıldı. Yani şöyle bir yorum. Ben o yorum yapmadığım için. Hayır, ben o yoruma sahip çıkan biri olmadığım için onu atladım ama söyleyeyim tabii. Yani şu söyleyeyim. Yorum yapıldı. Buyurun. Ben yeni partinin bu işi yönetemediğini, bölündüğünü düşünüyorum ama şu tarafa katılmıyorum. Bir kısmı bunların Ekrem İmamoğlu'cuydu, bir kısmı Özgür Özelci'ydi diye düşünmüyorum ben. Hmm. Ayrılmanın Özgür Bey direksiyonu doğru tutamadı. Onu ben böyle düşünüyorum, görüyorum yani. Fakat o Ekrem İmamoğlu üzerinden bir yarılma mı oldu konusu konuşuldu. Doğrudur, olabilir. Ekrem Bey de şunu düşünmüş olabilir. Ya hazır böyle bir tartışmalar var, parti yara alacak bundan. Ben de bir an önce istifa edeyim, geçeyim şeye bu partiye
1: diyebilir. Ben de varım deme hamlesi mi bu o
0: olabilir
1: zaman,
0: ama ben tekrar şunda ısrarcıyım. Buna da ihtimal veriyorum, mümkündür, makul geliyor bu şey. Fakat ben şu noktadayım hala. Burada çok karman çorman bir durum var. Yani

0: Bu siyaset de bunu çok taşıyamaz. Siyaset kurumu da bunu çok taşıyamaz. Şimdi bir partiden iki parti çıktı. Benim gördüğüm işte kamuoyu araştırmaları falan var. Yani kavun gibi bölünmüşler ortadan ikiye. Tamam, 50-50 olmuş yani durum o. Hadi bir puan oraya koy, iki puan oraya koy. Üyeler, teşkilatlar falan. Şimdi çok ilginç bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesapları şimdi yeni partide. Onlar şikayet ediyorlar. Diyorlar ki bizden izinsiz aldınız. Mesela çok komik bir şey var. Bakıyorum aşağılara geri sarıyoruz yani tarih sırasında. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu falan kişiyi ziyaret etti diyor mesela. Yeni parti diyor evet. Yani. Yani bu kadar karman çorman olmuş. Bunun tabii bir sonucu daha var. Seçmen nezdinde bir kafa karışıklığı var. Ekrem Bey'in partisinden istifa edip yeni partiye geçmesinin Can'ın söylediği anlamda bir manası olabilir ama siyaseten artık Türkiye'de çok bir iz düşümü yok. Onu da söyleyeyim. Çünkü dava çok alenileşti. Dava alenileşti. Gene alıntı yaparak söyleyeyim. Bu şey başladığında, davalar başladığında davaların ciddiyetine inanmayan insanların oranı %72 idi. Cumhuriyet Halk Partileri arasında. O oran %46'ya düştü. Yeni tek başına sen götüremezsin demeye kalkarsa çok büyük zarar verir yeni partiye. Zannetmiyorum öyle diyeceğini. Taraf değiştiriyor. Bir de eşi üzerinden de bir rol oluşturmaya çalışıyor. Yani bunu
1: o da istifa etti bu arada.
0: Ya bunu da makul buluyorum. Çünkü kendisi hapiste. Siyaseten de varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Eşi hanımefendi yoluyla da orada bir ağırlık gösterecek. Ama Türkiye'de siyaset çok acımasızdır arkadaşlar. Bakın biz Türkiye'de ne aktörlerin, ne devrilmez, yıkılmaz dediğimiz aktörlerin tasfiye olduğunu, likide olduğunu, yok olup gittiğini gördük. Türkiye'de iki tip insan vardır bakın. Bir, kalabilen. İdeoloji partileri vardır, yıkılmazlar. Yıkılmazlar. Doğu Perinçek var mesela. Kendimizi bildik bileli var yani, yıkılmaz. Bir de partisini çok sert metotlarla, liderlik metoduyla yöneten, mesela Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Allah rahmet eylesin, devletin kurucusuydu. Onu saymıyorum. Modern siyaset içinde söyleyeceğim, Recep Tayyip Erdoğan var. Neden? Çünkü partisi Tayyip Erdoğan otur deyince oturup kalk deyince kalkar. Net bir liderdir yani. Partisinde disiplinsizlik olmaz. Bunu çok iyi yönetir. Partideki eğilimleri iyi yönetir. Bir bu tip insanlar kalıcı olur. Bir de söylediğim gibi ideoloji partileri. Büyümezler ama kalırlar. Onun dışında böyle hani orta halli partilerde yalpalama falan olursa siyaset çok ağır fatura çıkartır.
1: Kastınız yeni parti mi? Yeni parti şimdi kalıcı
0: olacağını düşünüyorum. Yeni parti ile ilgili söyle. Yeni parti önümüzdeki seçime kadar kalır. Yani önümüzdeki seçimde muvaffak olamazsa likide olur. Şimdi Ekrem Bey ile Özgür Bey arasındaki gerilim artık cari bir şey. Biz bunu biliyoruz. Yani bunlar kavga etmeleri gerekmiyor. Gerilim dediğim şey siyasi gerilim. Bu ikisi de artık liderleşti. Özgür Bey lider değildi ama o da lider oldu. Şimdi bu ikisi biz lideriz. Birbirimizi kafamızı tokuşturacağız derlerse tıpkı CHP'de olduğu gibi nasıl CHP bölündü ortadan ikiye? Yeni partide bir bakarsınız bölünür.
1: Yani yeni partiden yeni bir parti çıkabilir mı
0: mümkün.
1: Sorusu
0: çıkar. Bu arada CHP şunu diyor.
2: Kaldırabilir mi artık acaba?
0: CHP şunu diyor. Değil mi Kemal Bey? Gelin diyor, yuvanıza dönün diyor. O zaman kapılar açık diyor. Şimdi daha ilginç bir şey söyleyeyim. Yarın AK Parti'ye katılımlar göreceğiz.
1: Evet.
0: Yarın hatta şöyle bir şey var. Yani bir arkadaşımız espri yaptı ben yayına gelirken telefonda konuşuyorduk. Ankara'dan bir arkadaş. Ya dedi yarın dedi muhalefetin dörtte biri dedi AK Parti'ye katılacak dedi. Sen ne diyorsun dedim.
1: O kadar mı büyük bir beklenti var?
0: O kadar değil ama kalabalık bir grup geliyor diyor işte
2: muhalefet
0: AK Parti'ye.
2: Muhalefet arada İYİ Parti falan yoksa? Yeni parti.
0: İşte muhalefetin dörtte biri katılacak diyor. Yani dörtte biri olmaz tabii ki. Abartılı bir şey. Ama şunu söylüyorum. Yani AK Parti de şu anda atak yapıyor. Siyasetteki belirsizliği kendi lehine kullanıyor. Bir de bir istikrarlı bir liman görüntüsü çiziyor. Halk nezdinde de itibarı artıyor. Şimdi bakıyorum mesela anketlerde oy kaybetmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Soralım.
0: Artıyor, yukarı doğru
1: çıkıyor. Hemen Murat Bey yanımızda soralım. Evet. Anketlerde neler çıkıyor, seçmen ne diyor bu kafa karışıklığına?
3: Evet. Şöyle şimdi Turgay Yerlikaya'nın adını bahsettik. Burada olmamasından dolayı ben de aslında biraz fazla ileri gittiğim düşünüyorum o anlamda. Yoksa düşüncesel anlamdaki eleştirel perspektiflerimi doğru buluyorum ama Turgay Yerlikaya'nın burada olmamasından dolayı kastımı aşmış olabilirim. O yüzden kusura bakmasın. Fakat eleştirel anlamdaki söylediklerimin arkasındayım. Şunu ifade etmek isterim. Oy oranlarını Türkiye'de hangi siyasi partinin ne olacağını şu an öngörmek biraz zor. Fakat bir fotoğraf verir, bir fikir verebilir. Fakat şu anki yapılan araştırma

0: aşamalar çok sağlıklı olmama ihtimali var. Neden? Seçmen çok duygusal, hareketli bir seçmen var. Tepkiler var. Bakın meclisten bir yasa geçti. Hı hı. Meclisin %75'i bu yasayı destekledi milletvekillerin. Ama toplumun %75'i desteklemiyor. Örneğin baktığımız
1: var
0: zaman.
1: Var mı bir araştırmanız bu konuda? Çünkü Efkan hala mesela Habertürk yayınındaydı. Dedi ki biz araştırmalar yaptırıyoruz. İlk başladığında %75.9'du toplumun desteği. %75'in altına da hiç düşmedi şeklinde mesela bir açıklaması vardı.
0: Şimdi sorun modeline akan kan dursun derseniz gibi kavramlar sorarsanız destek olur. Fakat bu yasa daha yapısal bir içerik var. Ortada bir güven sorunu var. Her iki tarafında birbirine güven sorunun olduğunu görüyoruz. Ama şunu günün sonunda şuna bakmamız lazım. Biz güvenlik için harcayacağımız paranın giderek azalacağı, o bölgede tarım, hayvancılık gibi alanların da giderek büyüyeceğini de unutmamamız lazım. Toplumdan bir destek var bu anlamda. Belki onu birazdan konuşacağız.
1: Birazdan evet, isterseniz yeni partiyi tamamlayalım süremizi de dikkatli kullanmak için.
0: Bakın şimdi Ekrem İmamoğlu'nu en çok eleştirenlerden biriyim. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun Türk toplumunda ciddi bir karşılığı var. Sayın Erdoğan'ın karşısında çalım atabilecek, topu koşturabilecek, gol atabilecek, 90'lık gol atabilecek önemli bir forvat. İyi bir siyasetçi. Türk toplumunun modeline çok uygun. İçeride olması toplum tarafından tepki gösteriyor halen. Örneğin ilk tutuklandığında toplumun %62'si siyasi tutuklu görüyordu ama şu an %38'e geriledi. Fakat İmamoğlu halen Türk seçmeninde sadece CHP ya da Yeni Parti tabanında değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanında da, AK Parti tabanında da, farklı siyasi partilerde de bir karşılığı var. Seçmeni mobilize edebilir. Halen onları bir arada toplayabilir. Halen Cumhurbaşkanlığı adaylığı iddiasıyla yarışta görüntü verebilir. Bu kıymetli. Fakat bir yandan da Özgür Özel var. İkisinin de beslendiği güç kaynakları çok farklı. Örneğin Özgür Özel'in beslendiği alan parti genel başkanı, örgütten sorumlu, teşkilatın büyümesini sağlamaya çalışan, karar mekanizmasını işletmeye çalışan bir Özgür Özel var. Ama bir yandan ise cezaevinde sadece seçmene umut vermeye çalışıyor ve motivasyonunu arttırmaya çalışan bir isim var. İkisinin ayrışacağı nokta Can Bey'in o çerçeve yasasının söylemesi çok kıymetli. Benim de notlarımda vardı. Tam da o dönemde istifa ediyor olması anlamlı. Çünkü Kürt seçmene bir mesaj veriyor aslında orada. Ben yanınızdayım algısını kurmuş olduğu. Ve İyi Parti, Yeni Parti'nin içerisindeki o çatlaklıkları da kapatmaya yönelik. Çünkü içeride bir ayrışma var. Mutlaka olacak. AK Parti içerisinde de var. AK Parti'yi 3 parçaya ayırabiliriz. Yeni Parti'yi 2'ye ayırabiliriz. Özgürcüler ve Ekremciler. Bunlar tabii ki teşkilatta kıyasıya yarışacaklar.
1: Bu arada Yeni Parti grubundan dün bir açıklama gelmişti. Liderimizin arkasındayız diye bir deklarasyonda da bulunmuşlardı. Özellikle onu vurguladılar. Şimdi liderimizin arkasındayız diye bir açıklama yapıyorsanız demek ki bir problem var ki bunun üzerine mi açıklama yapıyorsunuz sorusu gündeme gelir.
2: Doğru.
1: Yani durduk yere bu açıklama yapılmadı herhalde.
2: Şöyle bir şey de var. Biliyorsun 38. kurultaydan önce 95 milletvekili, aynı vekiller, vekil beyler, hanımlar toplandılar. Kemal Bey'in arkasındayız diye açıklama yaptılar. Kurultayda da neler oldu
3: yani
2: gördük.
3: Yani
2: ama arkada yani durmasınlar daha iyi yani. Bir de böyle bir durumda var.
1: Buyurun Murat
0: Şimdi
1: Bey, tamamlamanızı
0: burada, rica edeceğim. Burada Özgür Özel'in ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ortak noktalarda, ortak yaralarda, ortak incinmişliklerde beraber hareket edebiliyor görüntüsü önemli olacak. Önümüzdeki süreç bunu belirleyecek. Örneğin Kürt meselesi. Örneğin ülkedeki demokrasi konusunda. Bu konularda birçok konuda hemfikirler. Fakat burada liderlik tartışması artabilir. Biraz önce hocamızın söylediği Özgür Özel gerçekten de çok ciddi anlamda bir sıçrama gerçekleştirdi. Yani Sayın Erdoğan'ın karşısında %46 civarında oy alabiliyor. O yüzden bu rakam kıymetli. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle Yeni Parti'nin seçmenlerinin birbirlerine o kutuplaştıran, taraftarlaşan kavramlardan uzaklaşmaları lazım. Ben Müslüm Sarı'nın açıklamasını doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü orada bir küçümseme var.
1: Evet. Bizim sayemizde sen buralara geldin gibi bir mesaj mı var orada yani?
0: O var. Bir de şaşırtıcı bulmadığını söylüyor. Bu dili terk etmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi
2: Siz şaşırmadınız mı ya?
3: Ben hayır.
2: Siz şaşırdınız.

0: kopartır. Yarın bir gün Sayın Erdoğan'ın karşısında bu yapı ittifak yapmak zorunda. Şu an yapısal bir ayrılış var. Fakat rasyonel anlamda ortak yaralarda, ortak incinmişliklerde toplanmaları gerekiyor.
1: İleride yeni parti CHP ittifakını öngörüyor musunuz siz?
0: Ben olması gerektiğine inanıyorum. Yapısal bir sorun var, ayrıldılar ama her iki tarafının da ortak yaraları nedir? Demokrasi, ifade özgürlüğü.
2: Yok, ortak yara Tayyip Erdoğan, onu anladık. Yok, demin yok, söylediniz. Ortak yaraları Tayyip Erdoğan.
1: Orada, ama 467'nin...
2: Onu söylediniz.
3: Orada şöyle.
2: Ama bu normal. Muhalefetin ortak yarası Tayyip Erdoğan. Onu biliyoruz yani. Normaldir. 20 yıl seçim kaybederse.
3: Dedi ki Özgür Özel, benim vicdanım çok rahat. Ben sırf Tayyip Erdoğan karşıtlığı için kendi düşündüğüm şeyin farklılığını yapamam dedi. Ben böyle düşünüyorum. Evet, parti grubumu serbest bıraktım ama ben buna hem komisyonda da katıldım hem de böyle olması gerektiğine inandığım için evet dedim diyor.
4: Doğru bir duruş.
3: Ve Tayyip Erdoğan karşıtlığı yapacağım diye buna bir popülist yaklaşımla hayır diyemezdim diyor. Bakın bu değerli bir şey. Yani bir muhalefet evet. Partisi liderinin artık bu noktaya geldi.
2: Ben samimi bulmuyorum. O bir sıkışmışlığın sonucu. O bir sıkışmışlığın sonucu. Can, Özgür Bey'den öyle samimi bir şey beklemiyorum ben yani. Bak, samimi biliyoruz, biz de izliyoruz.
3: Samimi bulmayabilirsin ama ben hep şunu eleştirdim Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yıllarca takip ettiğim bir siyasi parti olduğu için dedim, hep şunu söyledik. Muhalefet yaparken sadece Tayyip Erdoğan muhalefeti, Cumhurbaşkanı'na karşı olan bir siyaset muhalefeti yaparsan kaybedersin. Toplum senden program bekler. Toplum senden iktidarın yapmadığı şeyleri senin nasıl yapacağını göstermesini ister.
4: İktidarı talip ise eğer. Yani en önemlisi.
3: Şimdi bunu ortaya koyarsan, bu programı ortaya koyarsan ben ekonomiyi ben düzeltirim. Pazar cebi emekliye maaşı zammı ben veririm. Pazardaki fiyatları ben düşürürüm diyebilirsen bir karşılık bulursun. Şimdi bu adımı atabilmesi muhalefet, ana muhalefet lideri açısından önemli. Yani bunu dillendirmesi de önemli. Bakın bu...
2: Tabii bedel de ödedi.
3: Bu göstermelik olabilir, bu başka bir şey.
2: Bedel ödedi ama ben sıkışmışlığın sonucu olarak görüyorum.
3: Niyet okuması anlamında...
2: Niyet okuyarak söyledi, yanlış anlaşıldı.
3: Senin için demiyorum zaten. Kıymetlidir bir ana muhalefet partisi lideri artık bunu söyleyebiliyorsa... geçmişte yapılan hatayı da anlamıştır. O yüzden... sadece Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir muhalefeti bir araya getirmek artık zaten tutmuyordu da. Bundan sonra sana oy kazandırmaz bu. Millet senden çünkü program bekliyor.
1: Evet. Bu arada bu ittifaklar meselesine siz yeni parti CHP bir ittifak kurabilir diyorsunuz ama bu 467 oyun ardından mesela acaba CHP günün birinde Cumhur İttifakı'na katılır mı? DEM Parti katılır mı şeklinde de yorumlar yapıldı. Dolayısıyla herhalde bambaşka senaryolar da görebiliriz önümüzdeki günlerde.
0: CHP'den daha fazla yeni partide daha çok imza gitti aslında baktığınız zaman. Destek daha fazlaydı.
1: Ama yeni partide 54 hayır dedi. Yani evet. Hatta Özgür Özel bununla bir manada övündü. Biz İyi Parti'den daha fazla hayır oy verdik dedi. Deniz Zeyrek'e biraz önce bahsettik.
2: Öbüründen de daha çok evet verdi.
3: Ama AK Partili meclis üyeleri CHP adayına destek verdi. Yani bu siyaset yani olabilecek şeyler bunlar. Bu şaşırtıcı değil. Olabilir yani.
1: Ya peki tamamlamanızı rica edeyim çünkü süremiz azaldı. Bekliyorlar.
0: Tamam, bu kadar
1: İki konumuz. Bu kadar mıydı? Evet. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Nur Tuba Hanım, notlarınızı aldınız. Özellikle çerçeve yasayla bağlantılı olduğunu ben de notlarımı aldım demiştiniz. Hatta onun peşi sıra şöyle terörsüz Türkiye meselesine adım adım geçebiliriz. Buyurun.
5: Ya tabii öncelikle gerçekten geçtiğimiz hafta yani bu hafta bence Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin bence çok önemli bir dönüm noktası ve çoğulcu demokrasi bu stüdyolarda işte özellikle ana muhalefet ya da muhalefet tarafını çokça eleştirdiğim hatta zaman zaman Sayın Ekmen'le de böyle karşı karşıya geldiğimiz konular oldu ama ne mutlu ki meclis çatısı altında çoğulcu demokrasiyle beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilgilendiren beka dediğimiz işte toplumsal hepimizi ilgilendiren bir konuda böyle el ele tutuşup siyasi görüşünüz, inancınız, işte ideolojiniz ne olursa olsun bu 467 sayısı sadece rakam olarak bence geçmemeli. Mecliste alınan karar adına işte az önce eleştiriler olacaktır ama ben çok değerli buluyorum. Hangi siyasi parti olursa olsun Cumhuriyet tarihini ne diyorum? Tarihe geçmiştir bu sürece destek verenler. Bu meseleyi içini boşaltmaya çalışanlar, sığlaştırmaya çalışanlar elbette olacaktır ama bu duruş bütün siyasi partilerle, milletimizin onlara vermiş olduğu reyle, onlara vermiş olduğu iradeyle temsil eden milletvekilleri için bence büyük bir gurur payesidir. Bu vesileyle bunu iletmek isterim. Çünkü konu başka, ekonomiyi tartışmak.

0: tartışabiliriz, işte politikaları tartışabiliriz ama Türkiye'nin yıllarca içinde kök saldığı ve bu süreci ve bu sorun üzerinden maalesef istismar edilen kardeşlerimizin üzerindeki o aslında o sosyolojik tarafı da tabii ki bu zamanla ilerleyecektir ama bence çok önemli bir kazanımdır. Bu vesileyle de başta Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki Sayın Bahçeli'nin kararlı, istikrarlı ve tutarlı duruşuyla bugün buraya gelişi çok önemli.
1: Evet. Tabii işte bundan sonra ne olacak Nurtuba Hanım? Belki sizi de desteklemek amacıyla çünkü taraflardan hep şöyle açıklamalar geliyor. Ya bir yola girdik, bir başlangıç bu, devamı gelecek şeklinde. Müsaadenizle hatta son açıklamaları da hemen paylaşayım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dedi ki kanunun kabulüyle birlikte ulaşılan bu merhalenin bir nihayet değil, esasen hukuki ve idari bakımdan daha müteyakkız olunması gereken yeni bir safhanın başlangıcı olduğu da unutulmamalıdır diyor. Yani hakikaten yolumuz uzun, daha gideceğiz. Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı o da sürecin akamete uğramaması, başarıya ulaşması için de biz İçişleri Bakanlığı olarak Sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında bir toplantı yaptık. Hatırlayacaksınız, valilerle toplanılmıştı İçişleri Bakanı ile birlikte. Bu süreci mutlaka sabote etmek isteyenler olacak. Bakanlık olarak bu süreci dikkatle takip ediyoruz. İşte bu sabotajlar nedir mesela? Hangi risklere dikkat çekmek istiyoruz? Ve yine Ayşegül Doğan da DEM Parti sözcüsü diyor ki zamanla yayıldıkça riskler artabiliyor. Sürecin enfekte olmaması için gereken her şey gerektiği süre içerisinde bir an önce yapılmalı, uygulanmalı. Bu arada bugün DEM heyeti de yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Pervin Buldan da mesela buna dikkat çekti. Hızlıca yapılmalı. Hız vurgusu onda da vardı. Dolayısıyla herkes aslında önümüzdeki süreçte bir takım sabotajlara dikkat çekiyor. Sizin özellikle dikkat çekmek istediğiniz nokta ne bu riskler bağlamında?
0: Bakın, bir kere çok net bir şekilde özellikle vurguladığımız gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında milletin iradesini bütün komisyon zamanında bütün sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, işte örgütün kaçırdığı ailelerin, çocukların anneleri katıldı ve gerçekten herkesin fikri dinlendi. İlk kez bu çok önemli bir aşamaydı ve bunun yasalaşması için de gece gündüz gerçekten çok emek verildi. Bugün bu kadar net ve şeffaf bir şekilde bu süreç geldiyse artık ne deniliyor? Örgütün çok net bir mesaj var. Yani açıklamaları bakınca artık devlet ve önemli kişiler, yani kimse, herkes bu meselenin arkasında. Gerekli silahların teslim edilmesi, zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolluk kuvvetleri, silahlı kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü zaten layığıyla o tespitleri yapar.
1: Hatta ama şöyle hızlıca söyleyeyim efendim, nasıl işleyecek süreç diye. Silahlar belirlenen merkezlere teslim edilecek. Örgüt mensupları yaklaşık 2 ay gibi bir tahmin var. 2 ay içinde aslında teslim olacaklar. MİT raporunun ardından MGK kararı çıkacak. Yani 2 tane kuruldan bahsediliyor. Bu arada Numan Kurtulmuş emniyet sübobu ifadelerini kullandı. Mesela bu kurulları, komisyonları anlatırken ardından MGK kararı çıkacak. Evet, hakikaten bu örgüt artık feshedilmiştir denildikten sonra o 6 aylık başvuru süreci başlayacak. Yine Numan Kurtulmuş tek tek o başvurulara bakılacak. Bu kesinlikle bir genel af değil diye de altını çizdi. Herhalde vatandaşın endişe duyduğu meseleler bunlar da, öyle değil mi? Bir genel af olur mu? Ya da topluca bir şekilde hani affedilir mi? Hayır. Tek tek bakılacak. Uygunsa ona göre adım atılacak diyor mesela.
2: Aslında bunu bir infaz düzenlemesi gibi de
0: en başından beri öyleydi. Zaten evet, bunu en başına itibaren dedik ki hani, hatta o dönem hukuk işlerinden sorumlu MHP hukuk işlerinden sorumlu Sayın Fethi Yıldız hep de Habertürk ekranlarında bizi hep ilk ağızdan bilgilendirdi. Bu meselenin en şeffaf şekilde hem vatandaşlarımız hem de şehit aileleri bu süreçte gerçekten hani bunu istismar etmeye çalışan çok fazla bir yapı var. Yani hani bunu enfekte etmeye çalışacak tabii ki yapılar olacak. Bakın Suriye'de 2 gün önce aynen Arap'ta yine bombalar, hafif hafif böyle bir orayı karıştırmaya çalışan yapılar var. En çok da işte İsrail'de, işte az önce konuştuk ya, bölge karışıkken bu meselenin üzerinde tepinmeye çalışan bazı kirli akıllar var. Dolayısıyla bugün ortaya konulan çerçeve çok önemlidir. Çok nettir devletimiz bunun işte PKK ve KCK olduğunu söyle. Genel af yok. Çok net bir şekilde maddeleri okuduğunuzda anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Ama elbette tabii ki mahşeri vicdanda şehit ailelerimizin, yine bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ama onların vermiş olduğu o mücadele, o kahramanlık hikayesiyle bir barış ya da huzur tesis edilecek. Onların acılarını kimse dindiremez ama artık bu ülkede bir tane daha şehit haberi almak istemiyoruz. Ne mutlu ki almıyoruz. Artık bölgenin en önemlisi bizim şu an bizleri izleyen, işte Siirt'ten izleyen, Van'dan izleyen, Bitlis'ten izleyen kardeşlerimiz var. Mesajlarını alıyoruz. Her birine sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bu ülkeyi bozmaya, aramıza nifak tohumu ekmeye, ideolojiler üstü bir yapı var. Bu vesileyle bence önümüzdeki seçimlerde de keşke bu vesileyle de bir çağrı yapalım. Artık bölgelerin biraz daha siyasi partilerini sanıyorum.

0: illa doğudan adayların doğuda ya da güneydoğuda doğup büyümesi gerekmediğini düşünüyorum. Belki biraz daha batıdaki adaylar doğu ve güneydoğuda saha çalışmaları yapabilir. Aslında bunun çok katmanlı bir süreci olacaktır. Tabii. Sosyolojik, siyasi, sanat, eğitim. Bu vesileyle zaten Kültür Yolu festivallerine bakıyoruz. Geniş bir mesele ama bence en önemli aşama bu kilidin açılmasıydı. Bu da çok önemli bir süreçtir. Çok da uzayacağını zannetmiyorum.
1: Bu arada sanat eğitim gibi söyleyince Mustafa Çiftçi şöyle bir açıklama yaptı efendim. Ahmet Spor'la Erzurum Spor maçı varmış. Ama çok şöyle önemli. Diyor yarın Süper Lig karşılaşmaları başlıyor. Pazar günü de Diyarbakır'da Ahmet Spor'la Erzurum Spor'un maçı var diyor. Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada biz bu maçın da diğer maçlarında iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz.
0: Elbette.
1: Onun için Gençlik ve Spor Bakanımıza karar aldık. İlk maça beraber gidelim diye düşünüyoruz. Ahmet Spor maçını birlikte izleyeceğiz. Orada da birlik ve beraberlik mesajları vereceğiz dedi. Sayın Bakan bugün yaptığı açıklamada. Evet. Şimdi bundan sonra ne olacağı dair hakikaten şöyle doyurucu bilgiler bize verir Mehmet Emin Ekmen diye tahmin ediyorum. Efendim ne dersiniz? Bundan sonra ne olacak? Sizin dikkat çekmek istediğiniz riskler neler?
2: Efendim teşekkür ediyorum. Aslında Tuğba Hanım girişte bahsetti. Siz de keza vurguladınız. 467 evet oyu %79 seçmene tekabül ediyor. Bu arada da ben %60'ın altında destek tespit eden hiçbir araştırmada görmedim. Sayın Efkan Alan'ın dediği gibi %80'lere kadar da desteği görebiliyoruz. Güvensizlik var. Yani iktidarın ülkeyi yönetme tarzından doğan güvensizlik, örgütün daha önceki bir takım girişimleri hakim bırakmasından doğan bir güvensizlik. Destek ile güveni, hadi inşallah tamam ama nasıl olacak sorusunu ayrıştırmamız gerekiyor. Bence %79'luk evet oyu toplumdaki destekle oldukça mütenasip bir rakamdır. Burada bu desteği bence sürecin kendisi ya da taraflarından çok sürecin hedefine verilmiş bir destek gibi görmek gerekir. Çatışmadan yorgunluk hali var, bir bıkkınlık hali var, artık bu mesele bitsin deniliyor ve hiçbir zaman toplum içinde bir çatışmanın tarafı olmayan ama hep bir şiddet ve terör tehdidi altında yaşayan toplum da barışı kalıcı hale getirelim ve geleceğe, istikbale, vizyona hep birlikte bakalım diyor. Bu büyük oranları güzellikle anlatıyorken rahmetli Sırrı Süreyya Önder Bey'i de burada bir kere daha barışın en büyük emektarlarından biri olarak analım. Şimdi bu yasada birkaç pozisyon var. Birincisi devletin ve Cumhur İttifakı'nın pozisyonu var. Bu meseleye şöyle kabaca bakıyor. Ben diyor hakkı, hukuku, demokrasiyi, özgürlükleri siyasi alanda konuşurum. Ama kardeşim sen her ne için dağa çıktıysan, eline silah aldıysan, bu kadar insanın ölümüne sebep olduysan bırak silahı, gel demokratik siyasi zeminde kendini anlat diyor. Bu bir bakıma bir çıkış yolu. Ve burada baktığımızda yasada kapsayıcılığı aslında çok geniş. 2005, 1 Haziran 2005'e yapılan vurgu, önceki soruşturmalar artı kasten adam öldürme suçlarına baktığımızda bunun örgütün geniş network'ü açısından aslında kapsam dışılığının daraltıldığını ifade edebiliriz. Diğer tarafta müzakerelerin adeta bir tarafı olan DEM Parti'de şunu söylüyor. Önce İmralı tabii ki bunu söyledi, Abdullah Öcalan, şimdi DEM Parti söylüyor. Ben de hukuk, adalet, demokrasiyi siyasi gündeme bırakmaya doğru buluyorum. Ama eline silah almış bu insanların geri dönmesi için de bir yol açılması lazım. Bu yol açılması ancak toplumun geniş kesimlerinin irite edilmemesi,
1: efendim,
2: üzülmemesi,
1: bu çerçeve
2: onların süreci
1: yasa...
2: olan desteğini desteğini sürdürmesi, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere terörden mağdur olmuş kişilerin ne oluyoruz demeyeceği bir metne ihtiyaç vardı. Bu metne de DEM Parti imza attı. Yani çok fazla dikkat çekmiyor ama kanunun girişi PKK-KCK terör örgütü diye başlıyor. Ve altında DEM Partisi Genel Başkan ve Milletvekillerinin imzası var. Bu bir orta yolda buluşma, toplumun genel hassasiyetlerini kabul etme ve bir süreç yönetimi esnekliği olarak bunu görmemiz gerekiyor. Üçüncü pozisyon kim? Muhalefet. Muhalefet diyor ki benim İç ve dış politikaya dair eleştirilerim var, yargı süreçlerine dair eleştirilerim var, yargı eliyle yürütülen mühendislere itirazım var. Ama mesele barışsa ben barışa bir şans veriyorum. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasını destekliyorum. Bu yasayı hukuk tekniği açısından ele aldığımızda her bir modelin geçmişte bir izi var. Bakın bu çok önemli. Hiçbir madde bugün nevzuhur değil. 2012'de, 2013'te, 1990'larda denenmiş, başarılı olamamış modeller güncellenerek günümüze getirilmiş. İster anayasaya aykırılık iddiası, ister ceza hukuku mimarisi açısından nevzuhur bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Ama muhalefet bunu da bir kenara koyuyor. Ben de diyor bu barışın bir parçası oluyorum. Ben de bunu destekliyorum. Bu açıdan bu 467 çok kıymetli. Şimdi kimsenin bu süreci sürüncemede tutma hakkı kalmadı. Kesinlikle. Ne örgütünün ne devletin bundan sonra ben bir risk alıyorum, ben yeterince destek bulamıyorum, ben bu yolu nasıl yürüyeceğim diye bir kaygısı ve endişesi kalmadı. %80'lik Cumhuriyet tarihinde eşi ve emsali görülmemiş bir evet oyu var. O zaman ne yapacağız, ne yapmamız gerekiyor? Bir, örgüt lojistik alanları boşaltma ve silahları teslim aşamasını hızlandırmalı. İki, MİT Başkanlığı koordinasyonunda Milli Güvenlik Kurulu mümkünse alanı da sıkıştırarak Ekim ayında bu kararı almalı. Çünkü bu yasa ne zaman yürürlüğe girecek?
1: Tespit. MGK'dan karar çıktıktan sonra.
2: Örgütün lojistik alanları boşalttığı ve silahlarını teslim ettiği veya yaktığı MİT tarafından raporlanıp Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlandığında, bu gece Sayın Cumhurbaşkanı bu yasayı imzaladığında bütün yasalar imzalandığı an yürürlüğe girer. Bir suç, özellikle suç fiilleri açısından ya da maddi manevi haklar açısından, ama bu yayınlandığı an yürürlüğe girmeyecek. Ve MGK raporu yayınlandığında yürürlüğe girecek. Peki orada Sayın Numan Kurtulmuş'un destek ve denge mekanizması olarak tarif ettiği Cumhurbaşkanlığı ve Millet Meclisi'nde kurulacak kurullar ve komisyonlar var. Peki bunları kurmak, bir mimari oluşturmak, devlet kurumlarında eş güdüm oluşturmak için Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınına ihtiyaç var mı? Hayır, yok. Bu bir hazırlık sürecidir. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, orada ismi geçen MGK Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve ilgili bakanlarla ilk toplantı yapabilir. Ben İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi Bey'i tebrik ediyorum. Dün 81 il valisiyle hemen online bir toplantı yaptı. Hiç öyle trafikle filan da zaman kaybetmedi. Biz bu yasayla ilgili ölçülerimiz bu, beklentimiz bu, sizden beklediğimiz bu. Bu çok önemli bir şeydir. Bakın önceki süreçlerde valilere Ankara bir çerçeve vermiyordu. Valiler iki arada bir derede kalıyor. Bir vali öyle tutum alıyor, başka bir vali böyle tutum alıyor. Bu eş güdüm şu anda çok kıymetli. 81 ilde
1: şöyle, Milli Adalet Savunma Bakanlığı eş güdüm için da bugün mesela öyle bir açıklama yaptı. Hani dediğiniz gibi, yani hemen hızlıca aslında görevini yerine getirmeye başladı kurumlar. Milli Savunma Bakanlığı kanunun 8. maddesine yönelik çalışmalar başlamıştır dedi
0: de, bu çok
1: çalışmalara.
0: Özür dilerim Sayın Ekber. Bir de çok özür dilerim. Ya bir parantez açayım. Ya bunun olmaması zaten, biz şimdi askeri işte az önce konuştuk ya, Bekke mütabakatı ve biz burada eğer askeri varlığımızla gurur duyuyorsak, işte birçok anlamda modernizasyonda biz bunu zaten tespit edemiyorsak, bir taraftan da kendi itibarımızı da aşağı çekiyoruz. Dolayısıyla burada bir tezatlık olmaması adına çok hızlıca bunu yerine geçirebilecek bir yapıda, mekanizmaya da sahibiz.
1: Evet, ve bu hız vurgusu az önce aktardığım gibi
2: efendim,
1: pek çok kişide vardı.
2: Efendim, çok sık tekrarladığım bir cümleyi Nur Hanım'ı teyiden tekrarlamak isterim. 200 yıllık modern devletler çağlığında hiçbir isyancı örgüt ve hiçbir terör örgütü bir modern devlete diz çöktürememiştir. Hiçbir modern devlet de bir terör örgütünün son ferdini ortadan kaldırarak o işi bitirememiştir. Güney Afrika'sından, Kolombiya'sından, Endonezya'sından, Filipinler'inden, İspanya'sından, Kolombiya'sından, nereye bakarsanız bakın, devletler görüşmeler yoluyla bir terör örgütünün silahsızlandırılması yolunu egemenliğine ve kendi gücüne karşı bir olumsuz bir vaka gibi algılamamıştır.
3: Bu ifadeniz yanlış anlaşılır.
2: Bu zaten... Ben bitireyim ama arkadaşım, ben kimin ifade ettiğini göremedim ama izninizle bitireyim.
1: Murat Bey bir itirazı bulundu da.
2: Buyurun. Bakınız, biraz tamam Murat Bey, inşallah itirazınızı alacağım. 20 gün önce de Adalet Bakanlığı terör soruşturmalarında koordinatör savcılık görevlendirmesi yaptı. Bu da

0: Eşgüdüm açısından önemli bir adımdı. Evet. Şimdi İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı bu koordinasyonda eşgüdümü sağladıktan sonra artık öyle ya da böyle İmralı'dan onaylanmış, milletin meclisinden tartışılarak, olgunlaştırılarak geçmiş bir yasa teklifine PKK yöneticilerinin uymama imkanının kalmadığını düşünüyorum. Bunu tercih ederlerse bunun siyasi, ahlaki, hukuki ve güvenlik maliyeti çok ağır olur. Biz işin hep olumlu yönünü konuşuyoruz, olumsuz yönlerini konuşmuyoruz. Dolayısıyla onlar da bu geri çekilme, boşaltma ve silah teslim süreçlerini hızlandırmalılar. Ekim MGK'sında bu kararın çıkartılması bir yakın hedef olmalı. Ondan sonra da diğer konular konuşulur. Ben biraz da süre açısından toparlıyorum. Murat Bey, itirazınız neydi acaba?
1: Murat Bey, itirazınızı dinlemek ister misiniz?
2: Şöyle bir ifade kullandı. Devletler terörle, silahla mücadelesinin yeterli olmayacağını belirtiyor. Yani dünyada hiçbir ülkenin başaramadığını ifade ediyor. Yani biz terörle mücadeleyi başaramadığımız için mi bu modele geçiyoruz? Böyle anlaşılır. O yüzden doğru bulmuyorum bu kelimeyi. Türkiye Cumhuriyeti
0: yani
2: Devleti...
0: Yani tam cümlemi tekrar edersem öyle itirazınızı tekrar dinlemek isterim.
2: Siz
0: modern devletler
2: ya,
0: çağında hiçbir isyancı örgüt ve hiçbir terör örgütü bir daha üniter devlete, bir ulus devlete, merkezi sistemi olan bir devlete diz çöktürememiştir. Ancak hiçbir devlet de bir terör örgütünün bütün fertlerini yok ederek, o etkisizleştirerek o terör örgütünü sonlandıramamıştır. Bunun en ağır
2: ben de
0: örneği Sri Lanka tam
2: doğru
0: örneğidir.
2: Olmadığını söylüyorum.
0: O bile başarılı olmamıştır. Siz bunu eleştirebilirsiniz. Benim tespitim
2: kabul ediyor musunuz Tuğba Hanım?
3: Örnekleri veriyor şu an.
2: Yani,
3: dünyadaki örneklerde silahlı mücadeleleri sonuna kadar örneklerden
0: Murat Bey, provokasyon yapıyorsunuz. Bunu? Bu programın başından beri yapıyorsunuz. Şimdi de bana bulaştınız, yanlış yapıyorsunuz. Bugün yani, Türkiye bak, Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı, gücü, imkanı özgüvenidir zaten bu süreci başlatan. Benim ağzımdan çıkmayan bir lafa takla attırmayın, yani, haddinizi bilin.
2: Ya nasıl
1: şöyle ki yok hayır hayır yani yok aslında şöyle yok edemiyor olmak yenilmiş olmak anlamı çıkmaz. Ben öyle anlıyorum ifadelerinizi.
0: Ben öyle bir şey mi dedim?
1: Şöyle ki Mehmet Emin Bey şöyle ki aslında sizin de vurguladığınız gibi yani terörsüz ya, Türkiye sürecinin başarısı sayesinde aslında bugünlere kadar gelebildik. Bu mücadele sayesinde bugünlere kadar gelebildik.
3: Sayın
1: yani
3: Ekber şunu dedi.
1: Bu noktada ortaklaşıyoruz
3: dünyadaki
1: zaten.
3: Dünyadaki referanslarını
1: evet,
3: şimdiye kadar doğru anladık. Bunun da
1: bunun
3: olmadığını ama günün sonunda bu meselenin masada da hem sağdaki üstünlüğünüzün sanıyorum.
0: Yani genel Kübra Nur Hanım, Murat Bey provokasyon yapıyor ama izleyicilerimiz için açıklayayım.
1: Buyurun.
0: Nur Hanım'a teyiden. Rahmetli Erbakan, Özal, Demirel neyi denemiş?
1: Tamam biraz
0: genel
1: izah etsin hemen size.
0: Neyi denemiş? MİT başkanlığı neyi denemiş? Devlet kayıtları var. 13 kere bu Türkiye'de denenmiş zaten. Bu bir zafiyet midir? Bu bir bir yenilgi durumu mudur? Niçin böyle bir konuyu buraya getirerek bu kadar olumlu bir zemini böyle olumsuz bir başlık altında konuşturmaya çalışıyorsunuz? Bu da süreç karşıtlığının bir başka halidir. Açıkça deyin ki ben bu süreci desteklemiyorum. Biz de size cevap verelim. Benim söylemediğim cümleleri, cümleleri bu böyle söylediyseniz yanlış anlaşılır diye hiç beni savunmak size kalmadı. Ben kendimi savunurum. Siz pozisyonunuzu ortaya koyun, oradan tartışalım.
1: Murat Bey, rica etsem toparlayacak olursak tekrar yeniden gerilimi
2: seviyeyi düşürmemek düşürmeyeyim kendisinin seviyesine.
1: Yok,
2: provokasyon
1: öyle de
2: kelimesi
1: vallahi
2: falan hiç.
1: Öyle de demeyelim.
3: Herkese karşı bu işte doğru bir usul değil.
2: Yani,
3: ya nasıl
0: Türkiye
3: yapacağız? Ben, yani iletişimciyiz konuşmayalım. Tamam da yani hep böyle
0: nereye
3: gidiyor ama
1: tamam,
3: her şeyi çekiyorsunuz.
1: Murat Bey, rica ediyorum.
3: Her şeyi kişiselleştiriyorsunuz. Her şeyi ayıklıyorsunuz.
1: Doğru bir ifade değil.
3: Her şeyi yaşıyoruz. Yani bu doğru bir yöntem değil. İşin özünden uzaklaşıyoruz.
2: Ya bakın PKK ile ilgili.
3: Ya PKK demedi ki.
2: Ben şunu anlam veremiyorum. PKK ile ilgili.
3: Başı Türk Hoca'ya girişiniz. Oradan Bey, attınız.
1: Hani,
3: oradan
1: kelimeleri
3: attınız.
1: Biraz daha dikkatli çekersek.
3: Ya o zaman yayının kalitesi aşağı çekiliyor. Bizler de ister istemez ya izleyicinin karşısı şu şekilde çıkıyoruz.
0: Toplumun %80'i karşı diyerek belli ettiniz. Hangi araştırmada toplumun %80'i karşı? Koyun ortaya.
2: Hangi öyle bir ifade kullanmadım. Bakın,
0: her ay 5 tane
2: provokasyonu sen yapıyorsun.
0: Hangi araştırmada 180
1: rica ediyorum, öyle demeyelim.
0: Hiç... Koyun, sizden özür dileriz.
3: Vallahi gerçekten yani.
1: Lütfen rica ediyorum.
2: Ya neye karşı çıktığınızı siz daha bilmiyorsunuz tamam. Ya. Konuşuyorsunuz öyle.
1: Nihayet erdirelim efendim bu gerilimi, bu tartışmayı. Çünkü şöyle, hakikaten çok da kıymetli günlerden geçiyoruz bir yandan da.

0: Hepimizin ortaklaştığı bakın, meseleler var. Bu 467'nin ne kadar kıymetli olduğunu ortaklaşırken bakın, rica ediyorum dikkatli kelimeler kullanırsak çok iyi olur.
1: O dikkatli kelimeyi karşıdaki kişiye söyleyeceksiniz. Birincisi bahsettiğimiz bu şahıs aynı zamanda bildiğim kadarıyla Adalet Komisyonu'nda olan biri. Müzakere edilen bir atmosferde görev almış biri. Ben burada kendisinin konuşmasını eleştirel anlamda doğru bulmadığını söylüyorum. Ve hakarete varan bir şekilde tepki veriyor. Yani birincisi sürece siz karşı çıkan bir isimsiniz. Siz doğru düzgün kelimeler kullanarak eleştirilerime cevap vermeye çalışın. Benim burada ifade ettiğim biz iç cepheyi büyütmek için bu çerçeve yasaya destek veriyoruz. Anlamayanlara tekrar söyleyeyim. Biz PKK'yı bitiremediğimiz için değil, biz PKK'yı sonuna kadar bitirdiğimize de inanan biriyim ben. PKK son 3 yıldır yoktur. 20 yıl öncesinde de yoktu. PKK yok olmuş bir durumda. Fakat iç cepheyi biz büyütmek adına biz bu çerçeve yasayı çıkardık. Sizin bahsettiğiniz gibi biz PKK'yı silahsızlandıramadığımız için bu çözüme bulma yoluna geçmedik.
0: Ama benim söylediğim bu. Çıkarım yapmamıştı aslında Mehmet Emin Bey.
1: Ama o anlama
0: o
1: gelir.
0: Bakın
1: eğer ki durum hassassa, istediği gibi hassas konuşması gerekiyor. Daha dikkatli peki kullanması gerekiyor ve komisyonda olan birinin
0: şöyle yapalım. Murat Bey hakikaten yani öyle bir çıkarımdan bilmiyorum. Ben de öyle bir çıkarımda bulunmadım.
2: Ben buna benzer cümleleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet Komisyonu'nda onlarca yayında söyledim, sizden başka yanlış anlayan yok çünkü
0: dolayısıyla öyle bir ifade kullanmadığı için şimdi bunun üzerinden devam edersek bu işin sonu gelmez. Mehmet Emin Bey'in ifadeleri aslında bu yönde değildi yani. Buyurun efendim.
1: Biz kendilerinden çok öncesinde bu çerçeve yasasının çıkmasını desteklediğimizi ifade ediyorduk. Devlet Bahçeli Bey'in açıklamasının ilk gününden itibaren bu süreci destekleyenlerden biriyim. Ve bu sürecin daha şeffaf yapıldığını görüyoruz. Daha duygusal bağlamlardan uzaklaşarak, daha yapısal odaklanarak sürecin gittiğini görüyoruz. Yani bu sorunun mecliste konuşuluyor olması, mecliste çözüm aranıyor olması kıymetli. Bu çerçevede bu süreci destekledik. Şimdi Mustafa Çiftçi Bey'in son iki gün içerisindeki yaptığı açıklamalar çok kıymetli ve proaktif kararlar alarak bir an önce valiler üzerinden bölgeye daha hakimiyetini arttırdığını gördük. Bunlar da kıymetli. Şimdi bu yasada beklenen bazı durumların olduğunu görüyoruz. Eleştirel perspektiflerden bakılması gerekiyor. Toplumda ve karşı tarafta iki tarafında güven sorunu var. Biz bunları konuşmazsak, konuşurken de bunlarla mücadele edemedik algısını ortaya çıkartabiliriz. Türkiye'deki seçmenin Van'daki ile Edirne'deki ya da Kayseri'deki ya da Yozgat'taki vatandaşın hepsini aynı anda aynı cümleyi anlayacağını düşünemezsiniz. Siz yapısal anlamda akademik toplantılarda o telaffuzları edebilirsiniz. Mecliste milletvekillerin düzeyinde konuşabilirsiniz ama ekranlarda o kelimeleri kullanamazsınız. Yanlış anlaşılır. Benim ifadem bu.
0: Peki.
1: Ve şunu da ifade edelim. Büyük Birlik Partisi bu süreçle ilgili eleştirel anlamda 7 Ağustos'ta Adalet Komisyonu'na bir yazı yolladı. Bu yazı çok kıymetli buluyorum ben. Eleştirel anlamda hem Cumhur İttifakı'nın içerisinde Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici'nin hazırladığı raporda bazı kaygılar var. Bu kaygıları yok sayamayız. O yüzden toplumun tamamına doğru bir şekilde anlatmak gerekiyor. Ben şunu söylüyorum. Toplumun %75 oranında bir destek görmüyorum. Mecliste %75 oranında bir destek var. Toplumda bu destek %50 de olsa, %70 de olsa ya da %80 de olsa siz o 20'yi yok sayamazsınız. Onlara bu süreci anlatmanız lazım. Aksi takdirde Mustafa Çiftçi Bey'in ifade ettiği gibi yolda kaza oluşabilir, sabote edilebilir. O yüzden topluma doğru bilgilerin verilmesi lazım.
0: Nitekim mesela dün paylaşmıştık MHP, DEM ve AK Parti'de sokak sokak gezecekler, toplumla buluşacaklar.
3: Zaten
0: özellikle mesela
3: yani
0: dün mesela bütün partilerden gelen ifadeler bu yöndeydi, anlatacaklar şeklinde. Yani parti teşkilatları da aslında bu süreçte sahaya inecek önümüzdeki günlerde. Bunu da tekrar hatırlatalım.
1: Bu yasa Sayın Deva Partisi'nin temsilcisine de tekrar söylemek isterim. Bu yasanın ana gayesi iç cepheyi büyütmek. Türkiye'nin kendi ekseninde, Türkiye'nin dışında kendi eksenini oluşturma adına yaptığı bir eylemdir. Terörü bir tamamen bitirmeyle bile. O yüzden bunu anlamasını, düşünmesini istiyorum.
0: Zaten Mehmet Emin Bey'in de ifadeleri bu yöndeydi. Hepimizin yani vurguladığı da bu efendim. İç cephenin tekrar güçlendirilmesi. Mehmet Emin Bey, buyurunuz.
2: Şimdi Murat Bey konuşurken özür kabahatinden büyük yok, bunu konuşamazsınız, yok anlaması lazım filan gibi kelimelerini bir kenara koyuyorum. Burada Habertürk ekranlarında da onlarca kez bu konuları konuştuk. Benim sözlerim, devletin yapmış olduğu bu girişimin hem devletler hukuku, hem kamu hukuku, hem uluslararası hukuk açısından meşruluğuna delalet eden sözlerdi. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi iç deneyimleri ve tecrübeleri, hem de uluslararası örnekler bunu teyit ediyor. Ve burada benim söylemiş olduğum konuların bağlamından kopartılmasına ben itiraz ettim. Yoksa biz burada hep şunu savunduk. Böyle bir sürece devlet aciz durumda olduğu için değil, tam aksine tespit etmek ve birçok yayında da ifade etmek gerektiği gibi, özellikle SİHA teknolojisinin elde ettiği üstünlük ile örgüt üyelerinin kırsal alanda eylem yapma kabiliyeti neredeyse sıfırlanmıştır. TUSAŞ ve benzeri eylemler içinde büyük örgütler olmaya gerek yok. Herhangi bir küçük terör odağı dahi benzer bir saldırı yapma kabiliyetini test edebilir. Devlet bunu önleyici bir şekilde durduramadığı zaman da sonuç alabilir. Dolayısıyla burada bir zafer, yenilgi, hezimet, efendim kazanan, kaybeden, yenen, yenemeyen gibi kavramlarla bu meseleyi konuşmak zaten bu meselenin kendisine verilecek en büyük zarardır. Evet. Benim konuşmamda bu bağlamda kelime ve cümleler olmadığı gibi tartışmanın bu zemine çekilmiş olmasına da ben itiraz etmiş oldum. Evet. Yoksa İYİ Partili arkadaşları her yerde şöyle savundum. Bu süreci destekleyen kadar karşıtlık da kamusal alanda görünür olmalı. Ekranlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve biz sadece doğrudan karşı olanlar değil, kaygısı ve eleştirisi olanları da ikna etmeliyiz. Ve bu saatten sonra birbirimizi ikna etmek dışında bir seçeneğimiz yok. İki örnek verip tamamlayayım. Komisyonun ilk teklifi ile kuruluşu ve nihai hali arasındaki açı farkına bakın. Birbirimizi ikna ederek ilerledik. Evet. Olası bir yasa teklifinin ham haliyle meclisten nihai olarak geçtiği hale bakın, birbirimizi ikna ederek ilerledik. Neticede birbirimize derdimizi anlatmak, birbirimizi ikna etmek, birbirimizin güvenini artıracak bir dil oluşturmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Evet. Ben bu konunu, yani bunu söylemek durumundayım. Türkiye'de en dikkatli bir şekilde yapan 3-5 kişiden birisiyken Murat Bey'in bu yöndeki itirazlarını iyi niyetli bulmadığımı kayda geçireyim, bırakayım.
0: Tamam, çok teşekkür ederiz efendim. Yok Murat Bey, hiç şey sürdürmeyelim çünkü süremiz bitti. Ben toparlayayım, süremiz bitti.
1: Değil,
0: Murat Bey, rica ediyorum. Süremizi bitirdik. Ama süremizin sonuna geldik. İnanın.
1: Ben aynı zamanda bir kamuoyu araştırmacısı değilim. Uluslararası güvenlik ve stratejik
3: çalışmalar. Nasıl anlaşılır? Biz de kanunla ilgili iki cümleyi değildik. İyiydi de süre bitti yani.
0: Süremiz bitti için.
3: Biz de edeydik iki cümle güzel olurdu.
0: Toparlayayım bu arada. Hakikaten komisyon raporuna dikkat çekti Mehmet Emin. Buyurun.
2: Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Murat Bey, ismimin önünde yer alan doktor ifadesi İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda 2024 yılında tamamlanmış ülke içi çatışma çözümlerindeki başarılı bulunmuş tez nedeniyle orada yazıyor. Öyle uluslararası güvenlik falan dediniz. Ben
0: peki,
2: o zaman bunu
0: peki. Ekleyeyim. Mehmet Emin Bey'in de efendim vurguladığı gibi hakikaten komisyonda ciddi tartışmaların neticesinde bu teklif meclise gelmişti. Peşi sıra şunu da bir kez daha altını çizmek gerekir. Devletin de aslında sahadaki mücadelesi bir an olsun eksilmedi. Biraz önce SİHA'lara da vurgu yaptı Mehmet Emin Bey. Bunu da altını çizmek gerekir. Ve hatta şunu da hatırlatalım. Hatırlayın, bundan tam bir yıl önce fesih kararını açıklarken örgüt demişti ki zaten aslında örgüt işlevini kaybetti. Yani bitti. İşlevini kaybetti. Dolayısıyla böyle de bir kabul edilmişliğin üzerine hepsi peşi sıra geldi. Artık kaldı işte 2 dakikamız. Gaffar Bey,
3: cana
0: bence...
3: veriyorum ben süremi. Yok. Lütfen.
0: Lütfen. Nezaketle.
3: Lütfen.
4: Bir cümle söyleyeyim. Bir cümle de sen söylersin. Toplumsal mutabakat çok önemli.
3: Yani şehitlerimizin, şehit yakınlarını, gazilerimiz, gazi yakınlarının eleştirileri, Mehmet Emin Bey'in dediği gibi İYİ Parti'nin sert eleştirisi, sert eleştiri de çok önemli, çok değerli. Çünkü o da kazandırır ama toplumsal mutabakat olmak zorunda, olmadan hiçbir yasa başarılı olmaz.

0: olmaz. Biz bu toplumsal mutabakatı sağlayalım. Tartışalım, birbirimizi sert eleştirelim ama sonuçta biz hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Birlik beraberliğimiz için yapılmış bir yasa bu. O yüzden ben de ilk günden itibaren sonuna kadar desteklemiştim. Yine destekliyorum.
1: Peki, bir cümlede hemen Gaffar
2: Bey'den. Yani dünyada bakın 40 yıl süren bir savaş, 40 yıl süren bir silahlı çatışma, 40 yıl süren bir terör hadisesi olmaz. Bu sürüyorsa bunun devamını isteyenler var demektir. Demek ki bugün Türkiye'de bu çatışmanın ve terörün devamını istemeyenler, devamını isteyenlere galebe çaldı. Barıştan, kardeşlikten, birlikten yana olanlar, vatanın birliğinden yana olanlar daha üstün geldiler. Bu iyi bir şeydir. Mecliste de o çoğunluğu görmek iyi bir şeydir. Parlamento dışındaki partileri de unutmayalım. Oradaki siyasi odaklar, sivil toplum kuruluşları da benzer bir haldeler. İnşallah iyi bir noktaya gelecek hızlı.
1: Umarız, hepimizin efendim inancı bu yönde. Efendim bu akşam Enine Boyuna da Murat Gezici bizimle birlikteydi. Gaffar Yakınca, Nur Tuğba Aktay, Can Özçelik ve yine Ankara'daki stüdyomuzda da Mehmet Emin Ekmen bizimle birlikteydi. Sağolunuz kıymetli katkılarınız için. Şimdi bir klip var efendim. MHP'nin hazırladığı bir klip. Hatta geldi o klipte böyle 1,5 dakikalık bir klip. Müsaadeniz onu bir hep birlikte izleyelim. Ardından vedalaşırız. Buyurun.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: Efendim merhaba, iyi geceler. Habertürk'tesiniz. Türkiye ve dünya gündeminden en güncel, en sıcak gelişmelerle huzurlarınızdayız. Başarıyla tamamlanması hedeflenen terörsüz Türkiye sürecindeki kritik görüşmelerden güne damgasını vuran operasyonlara, ABD-İran savaşının Orta Doğu'daki son duruma birazdan beraber bakacağız. Bilmeniz gereken tüm hadiselere, çok daha fazlasına bu gece gece raporuna yer vereceğiz. Hoş geldiniz, Evren Aydın ben. Hemen özetlerimiz diyelim. Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında kabul edilen çerçeve yasa sonrası Beştepe'de önemli bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmeye dair detayları birazdan gece raporunda paylaşacağız. Ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu bir evde yaşanan kavga adli soruşturmaya evrildi. Şüpheliler ifadesinde Yazgan'ın cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlattı. Hemen detaylarını vereceğim birazdan. Ve Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde ise örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden tam 100 milyar liraya aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bunlar başlıklarımızdı. Çok daha fazlası için başlayalım. Her şeyden önce Ankara'nın sıcak gündemi. Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında kabul edilen çerçeve yasa sonrası Beştepe'de önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede çerçeve yasa ve süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi.
1: Yasanın mecliste oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetiyle görüştü. Erdoğan, Beştepe'de Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la

0: bir araya geldi.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa meclisten geçti. Tarihi sürecin ardından Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren kabulde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Erdoğan ve DEM Parti heyeti bu yıl ikinci görüşmesini gerçekleştirdi. DEM Partili Buldan ve Sancar Beştepe öncesi mecliste kameralar karşısına geçti.
2: Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Hiç zamana yaymadan sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Bunun için de hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor.
3: Bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da bizim fikirlerimiz var, önerilerimiz var.
0: Buldan, Erdoğan'la yapacakları görüşmenin içeriğine dair bilgi verdi.
2: Milli Güvenlik Kurulu raporu beklenmeden anayasa ve ahim kararlarının bir an önce hayata geçmesini elbette ki söyleyeceğiz. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var, bunu belirtelim.
4: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik bir...
2: Her konuyu konuşacağız.
0: Görüşmeye dair DEM heyetinden açıklama yapıldı. Verimli geçtiği vurgulandı. Açıklamada görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi. Milli Savunma Bakanlığı da haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kabul edilen yasanın bakanlığın sorumluluğunda olan 8. maddesinde çalışmalara başlandığı belirtildi. Ayrıca toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan o kritik Mekke Anlaşması ile ilgili de ayrıntılar paylaşıldı.
5: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahiptir.
6: Terörsüz Türkiye sürecinin önemi bir kez daha vurgulandı. Süreç yasası kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki çalışmaların başladığı belirtildi.
5: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
6: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geçen hafta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ele alındı. Anlaşma kapsamında 3 ülke arasında düzenli görüşmeler için kurul oluşturulacağı kaydedildi.
5: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Anlaşma kapsamında savunma bakanları, dışişleri bakanları ile Genelkurmay Başkanları, Silahlı Kuvvetler Komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve 3 ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir.
7: Babül Mendeb Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulmasına yönelik olarak hali hazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte çalışmalara devam edilmektedir.
6: Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında sınır koruma faaliyetlerine dönük bilgilere de yer verildi. Hudut karakolları ve üst bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı.
0: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu bir evde meydana gelen kavga adli soruşturmaya dönüştü ve şüpheliler ifadelerinde Yazgan'ın cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın 3 kişiyle birlikte bir evde doğum günü kutlaması yaparken alkol aldığı belirtildi. Yazgan'ın evdeki bir kadına cinsel içerikli tacizde bulunduğu iddiasıyla darp edildiği olayda 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ilişkin görüntüler üzerinden çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. Diğer yandan CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan da bir açıklama geldi. Konunun tüm yönleriyle araştırılması için Yazgan'ın CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlattı. Günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri, Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu başlatıldı.

0: Yani Kureyş'in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Bu arada MASAK incelemelerinde örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lira aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
1: Kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı nakit girişleri tespit edildi. Sahte faturalar ve yurt dışından döviz transferi belirlendi. Alihan Kureyş suç örgütüne yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Liderliğini Alihan Kureyş'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanma yönelik bir operasyon. Uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
1: Hazırlanan raporda bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış satışının veya transfer kaydının bulunmadığına yer verildi. Aktif ticari faaliyet yürütmelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi. Şirket ortakları tarafından diğer şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı da belirlendi. Sahte faturalaşma ve yurt dışından döviz transferi şüphesi de MASAK raporunda yer aldı. Kureyş suç örgütünün şirketlerini yüksek sermayeli yeni şirketlere bölerek farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurduğu da rapora yansıdı. Bu yöntemin para hareketlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı düşünülen şirketlere kayyum atandı. Savcılık soruşturma kapsamında Alihan Kureyş suç örgütünün şifreli e-posta sistemlerini kullandığı, diğer haberleşme platformlarının kullanılmaması yönünde örgüt üyelerine talimat verdiği bilgisine de ulaştı. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Alihan Kureyş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona dair açıklama geldi. Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Suç örgütünün Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yaptığını ve bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını değerlendirdiklerini söyledi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Abdülhatî ile basın toplantısı düzenledi. Gündemde ise Mekke Anlaşması vardı. Bakan Fidan net bir mesaj verdi. Bu ittifak hiç kimseye karşı değildir dedi.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhatî ile ortak basın toplantısında Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin istikrarına katkı sağlayacak şekilde ilerlemektedir dedi.
4: Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir.
3: Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması hakkında da konuştu. Mekke İttifakı bölge için tarihidir dedi.
4: Bu ittifak hiç kimseye karşı değil. Sadece birbirimize olan güvenlik, egemenlik ve refah taahhüdünün altını çizmek ve bölgesel sorunları sahiplenmeyi artırmak.
3: Hakan Fidan görüşmede Gazze'de yaşanan dramın ve buna nasıl çözüm bulunabileceğinin ele alındığını aktardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun barış niyeti olmadığını kaydetti.
4: İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir. Bu süreçle alakalı bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz.
3: Mısır Dışişleri Bakanı da Türkiye ve Mısır ilişkilerinin güçlü temellere dayandığını söyledi. Mısır'ın Mekke Anlaşması'na nasıl baktığı sorusuna bu konuda ciddi bir çalışma yapmalıyız diyerek yanıt verdi. Bakan Fidan ve mevkidaşı arasında Mısır ile çeşitli alanlarda işbirliğine ilişkin de 3 belge imzalandı.
0: Madem bölgesel gelişmelere adım attık, öyle devam edelim. ABD ile İran arasındaki duruma bakalım. Ateşkesin uzatılacağı yönde

0: iddialar varken İran'dan da sert açıklamalar devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian konuştu ve düşman ülkeyi içeriden çökertmek istiyor dedi. Bu arada İran ordusu ülkenin füze kapasitesinin %75'ten fazlasının halen kullanılmadığını savundu.
1: İran'la ABD arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürerken Tahran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor dedi. Pakistan hükümetinden kaynaklar ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağını açıklamış, İran'dan iddiaya yalanlama gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, mevcut savaşın geçmiştekilere kıyasla daha karmaşık olduğunu belirterek, düşmanın ülkeyi içeriden çökertmeyi hedeflediğini söyledi. İran ordusundan yapılan açıklamada,

0: ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verildi. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak denildi. ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığına ilişkin peş peşe yaptıkları açıklamalar gerçeği değiştirmiyor ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yaptığını savunarak, bunun örneği İran'a karşı savaş ve Hürmüz Boğazı'nda daha büyük bir yanlış hesaplama dedi. Sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır, dikkatli olun ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay da Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde savaş sırasında ve öncesindeki yıllarda meydana gelen kirlilik nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söylemiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip ve bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum demişti.
1: İran'a yönelik operasyonlarda görevli Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'daki yaklaşık 5000 asker direkt olarak 250 gündür kesintisiz denizdeler. Gemideki askerlerin ağır yaşam koşulları ve uzatılan görev süresi nedeniyle ruh sağlığı krizi yaşadığı iddiaları var. Hatta bazılarının denize atlamaya çalıştığı da iddia ediliyor.
0: ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisinde görev yapan askerlerin tükenme noktasına geldiği, ruh sağlığı krizi yaşayan askerlerin denize atlamaya çalıştığı iddia edildi. İddia, Amerikan haber sitesi Navy Times ve Stars and Stripes'ta yer aldı. Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılan geminin görevinin Mayıs'ta sona ermesi planlanıyordu. Ancak İran'da savaş nedeniyle görev süresi birkaç kez uzatıldı. Yaklaşık 5000 personel taşıyan gemi 250 gündür kesintisiz denizde. Bu sürenin modern uçak gemileri için rekor olduğu belirtiliyor. Asker aileleri personelin psikolojik durumunun giderek kötüleştiğini söylüyor. Kongre üyesi Mike Levins'e gemide küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve sıcak su kesintileri bulunduğunu, sabun ve diş macunu gibi temel ihtiyaçların dahi tükendiğini öne sürdü. ABD donanması ise iddiaları reddediyor. Gemide intihar düşüncesi veya girişimlerinde artış tespit edilmediğini, personele psikolojik destek sağlandığını ve temiz suyla sağlıklı gıda erişimin sürdüğünü savunuyor.
1: Çıkmaza giren görüşmeleri, Hürmüz'deki durumu ve uzayan savaş nedeniyle az evvel izledik. Amerikan ordusunda yaşanan o krizleri, tükenme noktasına gelen askerlerin durumunu konuşacağız. Kiminle? Doçent Doktor İskender Karakaya bizlerle birlikte Gece Raporu'nda Habertürk'te, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar Evren Bey, hoş bulduk. İyi akşamlar.
1: Hocam
2: iyi
1: çok başlığımız var. İyi akşamlar sizlere de hemen başlayalım. Artık 6. ayına ilerliyoruz Evet. Savaşın. Keşke olumlu bir fotoğraf var diyebilsek ama pek yok gibi. Soru işaretleri bildiklerimizden daha fazla. Yine de arabulucular çalışıyor. Bir temas noktası peşindeler ama işte Hürmüz'de de gerilim yok. Yüksek son olarak İran hocam, tazminat ve yaptırımlarla ilgili taleplerimiz karşılanana kadar biz boğazı açmayacağız dedi. Ne dersiniz? Evet. Nereye doğru evriliyor savaş? Yani Tahran, Washington'a yaptığı bu baskıdan sizce nasıl bir sonuç almayı hedefliyor? Ve Amerika bu mevcut koşullarda sizce İran'ın taleplerini kabul edecek bir pozisyonda mı?
2: Şimdi Evren Bey, Haziran'ın 17'si gibi yapılan mutabakatta, İslamabad mutabakatında maddeler vardı tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İran tarafından ve bu ateşkesin 60 günlük sürenin 17 Ağustos'ta sonuna doğru geliyoruz. Gerçi NATO zirvesi sırasında Trump ateşkesin ortadan kalktığını söylemişti ve taraflar 8-24 Temmuz arasında çok ciddi anlamda acaba eskiye mi dönüyoruz şeklindeki endişelere yer bırakır şekilde yeniden bir savaş ortamı, çatışma ortamının içerisinde bulmuşlardı kendilerini. Tabii bir taraftan İsrail'in de Lübnan'da, Gazze'de, Suriye'deki operasyonlarını da hep beraber seyrettik, takip ettik. Şimdi tabii özellikle İslamabad mutabakatı sırasında bazı istekler vardı. İran'ın özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir daha saldırmamazlık noktasında kendisine ve müttefikleri noktasında İsrail ve diğer güçlerin bir garanti istiyordu. Savaş tazminatı istiyordu ki bu savaş tazminatı sadece bu 6 aylık süreci değil, geçen yılki savaştan yani 12 gün savaşı, 2025'teki savaşı da kapsıyordu. Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının geri verilmesi ve

0: Bunun dışında tabii Lübnan'da, Gazze'de ve Suriye'de ve özellikle Husileri de göz önünde bulundurursak, bu vekil güçlerine, müttefiklerine yapılan saldırıların durdurulması gibi bir paket şeklinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir istekte bulundu. Ama Trump'ın buradaki nükleer konusundan başlayarak Hürmüz'ün yeniden açılması noktasına gelmesi, yaklaşan Kasım'daki seçimler, Netanyahu'nun 27 Ekim'de karşılayacağı erken seçim, tabii olaya başka bir noktaya getirdi. Yaz başlarken daha umutluyduk ama Dünya Kupası da biterken ve bu NATO zirvesi sırasında İran'ın daha düşük yoğunluklu bir savaşı mevcut ateşkesten kendi çıkarlarına daha uygun gördüğünü gördük. Çünkü mevcut ateşkes durumunda ABD ve İsrail'in bölgedeki müttefiklerini tahkim etmesi, bunların zararlarının karşılanması, Hürmüz'ün açılmasının İran kaybederken Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak ve bölgedeki diğer ülkeler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeniden toparlanmasına yol açacağı, bu da İran toplumunda bir çözülme getirebileceği ve kafa karışıklığı şeklinde ben aslında olayı birazcık okuyorum. Yani İran bir kontrollü gerilim stratejisini sürdürmeyi düşük yoğunluklu savaşı aslında kalıcı bir ateşkesten daha önceliyor. Ama tabii Trump'ın önündeki tercih süresi giderek azalıyor. Yani bugün ayın 13'ü, 14'üne doğru giriyoruz ve 2 ay sonra, 2,5 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim var. Trump da süreci manipüle etmeye devam ediyor ve çok
1: Sayın
0: çelişkili
1: Hocam, bu seçim
0: açıklamalar.
1: süreci ne kadar peki uzun süredir devam eden bu Hürmüz'deki pozisyon alma mücadelesinin sonuçlanacağını bekliyor musunuz? Yani burada bir seçimden önce Amerika'da bir anlaşmaya evrilir mi sizce?
0: Yani bunu aslında bütün bölge ülkeleri de bekliyor İsrail dışında. İsrail'in açıklaması, biz Gazze'de, Lübnan'da ve Suriye'den güçlerimizi geri çekmeyeceğiz. İran'la da ancak İran silahtan anlar şeklinde çok net açıklamalarda bulundu. Gerek Başbakan, gerek Savunma Bakanı ve diğer bakanlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri tarafında kafalar karışık. Çünkü Hürmüz'ün maliyeti çok ciddi şekilde çarpan etkisiyle beraber Uzak Doğu'daki Amerikan müttefiklerini ya da Amerika'nın yeni dönemdeki soğuk savaş yaşayacağı Çin'i, ki onunla da anlaşma yoluna gitme arayışı içerisinde. Yani Trump'ın kafasında işin ekonomik boyutuyla savaşın yönetilebilir parametreler arasında biraz kafalar karışmış durumda. Tabii bu noktada İran'ın da bu Hürmüz'ün yeniden açılması ve toparlanmasına da ihtiyacı da var. Yani İran da bu kaosu, bu ekonomik durumu sonsuza kadar sürdüremez. Ama onlar yeni bir savaştan korkuyor. Daha doğrusu içeride de özellikle Müşteba Hamenei'nin durumu, biz bu şekilde bir anlaşma yaparsak, ABD İsrail tarafı yeniden saldırırsa, mesela Kasım ayındaki Trump'ın bir zaferi, ki şu anda çok zor gözüküyor ama savaşın daha da şiddetlenerek büyüyeceği noktasında da analizler var. Ama diğer taraftan da bu işin artık bitmesi gerektiğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri içinde, işte bu Beyaz Amerikan Milliyetçileri dediğimiz grubunda çok ciddi anlamda çalıştığını, Demokratların Trump'ı tehdit ettiğini azil süreciyle, hem Amerikan iç siyaseti, hem bölge siyaseti, hem küresel ekonomi iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla bir sonuca varmak gerekiyor ama Trump'ın da inisiyatifi elden kaybetmemeye çalıştığını gözlemliyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri için Eylül ayı girerken bir ateşkes sürecinin ben zorunlu olduğunu düşünüyorum. Aksi durumda petrol fiyatlarındaki giderek artış Trump'ın elini giderek zayıflatacaktır. Bu da içeride kendisini zor durumda bırakacak ve Kasım ayında olası bir mağlubiyetinde sebebini oluşturacaktır diye düşünüyorum şahsen.
1: Hocam, bu sıcak ortamda yani ateşkes yeniden uzatılır mı uzatılmaz mı diye düşünürken de Tahran'dan Amerika'ya yönelik yani gözdağı veren bir duyuru da geldi ki haberimize de az evvel paylaştık. Ordunun füze kapasitesinin %75'ten fazlasının halen kullanılmadığı duyuruldu ki bu Tahran'daki yani mevcut liderliğin savaşta acaba çok daha fazla risk almaya meyilli olduğuna dair bir işaret midir?
0: Tabii şimdi bu yeni savaş tipinde ucuz silahlar, ucuz maliyetle elde edilen silahlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in çok pahalıya mal ettiği silahlara karşı daha yönetilebilir ve sürdürülebilir yeni bir savaş dönemini, hibrit savaşı da aslında gözler önüne serdi. Yani 10 bin dolarlık, 30 bin dolarlık, 40 bin dolarlık insansız hava araçlarının milyon dolarlık Tomahawk füzelerini ortadan kaldırdığını ya da sayılarını azalttığını gösterdi. Şimdi bu noktada bir kriz yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri. Orduda da bir kriz yaşıyor. İşte Abraham Lincoln gemisindeki askerlerin durumu, ki uçak gemilerinin şu andaki durumu, gemilerin varlığı bu yeni nesil savaşta insansız hava araçları ve diğer unsurlarla beraber otonom silah sistemleri diyelim, ona karşı geride kalmış gözüküyor. Bu açıdan da Türkiye'nin özellikle atılımları çok önemli, ama ABD buna uyum sağlayabilir mi? Sağlayabilir. Silah sanayisini buna yönelik tekrardan yönlendirebilir. Bu kapasitesi de var ama Trump'ın önünde bunu

0: kısa sürede yapabilecek zaman var mı? Ya da böyle bir motivasyon var mı? Amerikalıların kafasında bu savaş ileri sürdükçe İran nükleer konusunda taviz vermeye meylettikçe biz neden hala Hürmüz için İran'la savaşıyoruz şeklinde sorular da gelecektir. Ama tabii Hürmüz'ün savaş sırasında kapanabileceği senaryosunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin çok hazır olmadığı da ortaya çıktı. Yani bu adamlar bu boğazı kapatabilirler ve siz de bunu açamazsanız ne olacak? Bu noktada tabii çeşitli analizler var. Amerika Birleşik Devletleri işte Venezuela petrolü ve diğer kaynaklarla buna hazır olduğunu ama dünyanın buna hazır olmadığı şeklinde Çin başta olmak üzere Uzak Doğu'daki ya biz bile etkileniyoruz yani biz oradan doğrudan fiziksel anlamda petrol arzı sağlamıyoruz ama dalgalanan petrol fiyatları bütün dünyayı etkiliyor gelişmiş ülkeleri. Dolayısıyla bu Mekke Deklarasyonu olsun, uluslararası örgütlerin girişimleri olsun, Çin'in Rusya'nın İran üzerindeki baskısı olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nin içeride Trump'a olan etkisi olsun, bir şekilde bir anlaşmaya doğru tarafları sürükleyecek. Fakat buradaki problem, deminden beri konuşuyoruz, birçok yayında da konuştuk. Tarafların ortak zeminde buluşması için isteklerinin çok da aynı doğrultuda olmaması. Yani birinin A dediğine diğeri B diyor. Dolayısıyla birinin söylediği başka şekilde algılanıyor. Önce ortak zemini bulmak lazım. Dolayısıyla Pakistan gibi, Türkiye gibi, Mısır gibi arabulucuların da tekrardan devreye girmesi gerekiyor bu süreçte.
1: Evet, ortak zemin arayışları devam ederken tabii hocam bir yandan da müzakereler uzayıp duruyor ki Amerikan ordusuna etkilerine dair de çok çarpıcı haberler var. Orta Doğu'ya konuşlandırılan o uçak gemisindeki vahim koşullara ilişkinde pek çok haber var. İşte gemideki askerlerin ruh sağlığının kötüleştiği söyleniyor. İşte gemiden firar etme girişimleri konuşuyor. Hatta yayına girmeden evvel baktım, senatörler bir soruşturma başlatılması yönünde de çağrıda bulundu. Ne dersiniz bu Amerika'daki bu kriz, askerlerin yaşadığı kriz nereye evrilir? Yani bu konuda Trump'tan da henüz bir yorum gelmedi ama yani Trump'ın sanki başını ağrıtacak bir durum gibi duruyor. Ne dersiniz hocam?
0: Tabii şimdi Trumpizm yeni bir dönemi temsil ediyor. Yeni Amerikan milliyetçiliği ki onun içinde de Trump'ın temsil ettiği ideolojinin beyaz Amerikan milliyetçilerinden de ayrıldığı şeklinde de çok ciddi bu İran krizi bir kırılmaya sebep oldu. Ama diğer taraftan işte eleştirsek de kuruluşundan günümüze kadar bir demokrasi kültüründen bahsediyoruz tartışılsa da. Dolayısıyla insan hakları gibi bu konular Amerikan bu medyasında da tartışılacaktır. Çünkü demokratlar ciddi anlamda inisiyatifi ele geçirdiğine dair eyaletlerde ve kongre ara seçimlerinde çok şeyler var, hemareler var. Bu Trump'ı korkutuyor tabii. Dolayısıyla buradaki yapılacak her hatanın, her hukuki ihlalin karşısına daha sonra birinci döneminden sonra biliyorsunuz mahkeme karşısında çıkmıştı. Bunlar tekrar karşısına gelebilir. O da bunu zaferlerle taçlandırıp Amerikalıları zaferden zafere koşturup popüler kimliğiyle, popülist kimliğiyle ve sürekli biraz narsist, birazcık da gündemi belirleyen kişiliğiyle ön planda olmak istiyor. Ama bakalım bu söylem şeyi, dengesizliği diyelim ve konudan konuya geçmesi bu krizi atlatabilecek mi? Bu noktada da sağlam durmaya çalışıyorlar ama çok ciddi bir krizle karşı karşıya. Bu noktada ben demokratların elinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam tabii bir yandan Trump'ın krizi yaklaşan bu savaşta Amerikan ordusunun 20'ye yakın kayıp verdiğini de hatırlatmamız gerekiyor, evet. Değil mi?
0: Ya mutlaka tabii Amerika Birleşik Devletleri için bu savaşın çok ciddi maliyeti oldu. Yani değişen savaş tekniğinin sistemini de burada test ettiler aslında. Yani bu işte fotoğrafta gösterdiğiniz uçak gemilerinin aslında İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi çok anlam arz etmediği, havadan işte 40 bin dolarlık bir insansız hava aracın ki İran bunu çok daha ucuza mal ediyor.
1: Tabii.
0: Bunu Rusya'ya falan da gönderdiler. Ukrayna biliyorsunuz işte Hazar Denizi'nde bir gemiyi vurdu falan. Dolayısıyla bu otonom silah sistemleri, insansız hava araçları, uçağın bile aslında etkisini şu anda tekrardan düşünmemize sevk ediyor bizleri. Savaş değişiyor, dönüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde buna hazır olması lazım ama Trump bu işin bu kadar uzun süreceğini çok düşünmüyordu aslında Evren Bey. Onun için de biraz sürpriz oldu. Biraz da İsrail'i çok kontrol edemiyorlar. İsrail'in özellikle İran noktasında çok ciddi baskı kurmaya çalıştığını görüyoruz ama İsrail'e karşı çok ciddi bir cephe var yani. İsrail bunu da görüyor. Dolayısıyla bu Kasım'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin siyaseti dünyayı ve bölgeyi doğrudan etkileyecek. Dolayısıyla Donald Trump için de çok tarihi anlarla karşı karşıyayız. Ben olsam ateşkes noktasında nükleer konudaki alacağı garantilerle Hürmüz'de İran'a verilebilecek tavizler, dondurulmuş varlıkların bir kısmının İran'a verilmesi, bir güvenlik konseyi kararı olmasa bile işte savaş mesela çok sembolik bir savaş tazminatı verilebilir ama Trump tam tersini söylüyor. Onlar bize savaş tazminatı vermeleri gerekir.

0: söylüyor. Şimdi ikisi çok farklı şeyler söylüyor. Nasıl ortak zeminde buluşacaklar? Bir tek Pakistan'a kaldı, işte Türkiye'ye kaldı, Mısır'a kaldı. Dolayısıyla yeniden bir şu dönemde, yani şu bir aylık süreçte görüşmeler ve diplomasinin ortaya çıkabileceği bir süreçle karşı karşıya olabiliriz gibi duruyor Evren
1: Evet,
0: Bey.
1: savaştan stratejik bir çıkış noktası halen bulamadı Trump. Az evvel de size sormuştum, bu gemide yaşanan kriz nereye evrilebilir? Bu konuda Ethereum'da sıcak bir bilgi paylaştı. USS Abraham Lincoln gemisinin de hocam görevden çekileceği ve orada bir gemi değişikliği yapılacağının da haberi var. Sıcak bir gelişme bu. Bunu da dilerseniz yorumlayın, öyle noktalayalım ki Trump'tan bu konuda henüz yorum yok ama sanki bu iddiaları biraz da kabul eder nitelikte bir gelişme olarak da okumamız mümkün mü hocam?
0: Şimdi uçak gemileri tabii çok maliyetli, çok büyük yatırımlar sonrasında ortaya çıkıyor. Ve birisi görevdeyken birisi bakıma alınıyor. Benim bildiğim kadarıyla da 13-14'e yakın uçak gemisi var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla iki okyanusta da aynı anda savaş yapma kabiliyeti var. Dolayısıyla Abraham Lincoln çok yıprandı. 6 aydan fazladır oradan oraya gidiyor.
1: Kaya
0: Balkanlara
1: ayak
0: geldi,
1: basmadı değil
0: tamirat
1: mi?
0: gördü. Evet. İşte dolayısıyla oradaki insanların psikolojisi şu an çok önemli. Böyle bir hamle yapmaları gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsa yani teşbihte hata olmaz. Vietnam benzeri olmasa da oradaki askerlerin mesela intihar etmeleri. Mesela ben bir haber okudum. Denize atlamaya çalışan askerlerden bahsediyor. Yani iş
1: Evet,
0: bu noktaya
1: gerçekten hocam,
0: geldiyse
1: yani inanılmaz
0: temizlik.
1: iddialar
0: Evet.
1: değil mi?
0: Bunlar daha önce hiç duyulmayan şeylerdi. Bunlar bakın nükleer denizaltılar. İşte Amerikan müttefikleri var dünyadan. NATO ülkeleri var. İstediği yerlere girebiliyorlar. Oradan ihtiyaçlarını tedarik edebiliyorlar. Demek ki kriz başka boyutlara gelmiş. Bir de İran'ın özellikle bu 28 Şubat'taki 2026 savaşında doğrudan füzeler de hedef aldığı söylenmişti. Orada vurulduğuna dair de bazı iddialar vardı. Belki bunlar da gerçek olabilir. Yani oradaki askerlerin durumu da çok iyi olmayabilir. Bu da tabii ABD ordusunu, Trump'ı böyle bir şeye sevk etti gibi duruyor şu
1: Evet,
0: aşamada.
1: senatörler üzerinde de yani senatörlerin baskısı devam edecek gibi duruyor Trump'a bu konuda. Hocam teşekkürler. Hem Orta Doğu'nun durumunu konuştuk bu gece sizinle birlikte hem de
0: Ben
1: savaşın
0: teşekkür
1: biraz
0: ederim. Çok
1: da
0: sağ olun.
1: insanın psikolojisine etkileri, psikolojik boyutu üzerine de önemli tespitleriniz vardı. İskender Karakaya, Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor. Çok sağ olun hocam katkılar için. Gece raporuna Habertürk'e.
0: Sizler çok sağ olun. Tekrar
1: Sağ olun
0: görüşmek
1: efendim.
0: üzere. İyi
1: Devam
0: akşamlar.
1: ediyoruz. Devam edelim. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskıyı artırmış vaziyette. İsrailli yüzlerce asker Kusra ve Celut beldelerinde devriye gezmeye başladı. İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra ABD'nin İsrail Büyükelçisi de yaşananları kınadı.
2: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere yönelik baskı artıyor. İsrail ordusu Kusra ve Celut beldelerinde devriye geziyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalışıyor. İşgalciler Filistinli ailelerin evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kuruyor. Ardından yolları taşlarla kapatarak giriş çıkışları engelliyor. Benzer bir durum komşu Celut beldesinde de yaşanıyor. Bölgede tansiyon yükselirken İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in talimatıyla yüzlerce asker bölgeye sevk edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada askerlerin devriye gezdiği, iki karakolu imha ederek olay yerindeki ekipmanlara el koyduğu belirtildi. Bir İsrailli'nin gözaltına alındığı kaydedildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Akabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınayarak işgalcileri İsrailli teröristler olarak tanımladı. Akabi, İsrail polisi ve askerlerinin kendi girişimleriyle harekete geçtiğini söyledi. Abluka altındakiler arasında ABD vatandaşı en az bir kişi olduğu belirtilirken, ABD'nin Kusra'da yaşananlar hakkında Tel Aviv yönetiminden açıklama istediği iddia edildi. İnsan hakları örgütleri de Batı Şeria'daki durumla ilgili acil yardım çağrısında bulunuyor. İsrail İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, Kusra'daki olayların münferit olmadığını belirtiyor.

Ekonomideki görünümle son rakamlarla devam edelim gece raporuna. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak %26'dan 28'e yükseltti. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Karahan, güncellemede artan enerji ve gıda fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.

0: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
1: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
0: Dezenflasyon sürecinin seyrinde bu yıl öne çıkan jeopolitik gelişmeler Mayıs enflasyon raporundan bu yana dalgalı seyrini koruyor. Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken, para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. %26 olan yıl sonu enflasyon tahmini %28'e yükseltildi.
0: 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu.
1: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
0: Enflasyon beklentileriyle fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
2: Efendim, motorinde uygulanan özel tüketim vergisi 31 Ağustos tarihine kadar sıfırlandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi tutarı Eylül ayından itibaren yeni yıla kadar kademeli olarak artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için bu düzenlemenin yapıldığını söyledi.
1: Motorindeki fiyat artışının önüne geçilmesi için harekete geçildi. Motorinde özel tüketim vergisi 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla uluslararası piyasalarda fiyat artışları yaşandı. Motorin fiyatlarında 7,96 lira artış yapılması, bunun da pompaya 5,96 lira olarak yansıması bekleniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyatların yükselmesini önlemek için motorinden alınan özel tüketim vergisine yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından konuya dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla motorinde uygulanan ÖTV'de eşel mobil uygulaması kaldırıldı. Düzenlemeyle motorinde uygulanan ÖTV 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. ÖTV Eylül'den itibaren kademeli olarak artırılacak. Motorinde uygulanan ÖTV Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira olacak. 1 Ocak 2027 ve sonrasında ise 13,90 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından ÖTV düzenlemesini değerlendirdi.
3: Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadeleyle sağladığımız mali alanı, dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın, tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.
2: Öğrenci affının detaylarıyla devam edelim. Üniversitelerle ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde üniversiteye kayıt yaptıramayanlara yeniden eğitime dönüş yolu açılmıştı. Yükseköğretim Kurulu öğrenci affından yararlanacaklar için başvuru tarihini belirledi. 9 Aralık olacak. Bu arada düzenlemeden faydalananlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerini sürdürebilecek.
1: Hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans tamamlamak isteyenlere öğrenci affı çıktı. Başvurular 9 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yüksek öğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yüksek öğretime dönme imkanı tanındı. Yüksek Öğretim Kurulu, düzenlemeden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul eden öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Terör suçlarıyla kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu

0: ve uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenlerle mevzuatta belirtilen diğer istisnalarda kapsam dışında tutulacak. Düzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen ve kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı yeterli olanlar eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.
1: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i tabanca ile vurarak katleden zanlı bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalanarak tutuklanmıştı. Zanlının ifadesinden detaylar ve yeni görüntüler de ortaya çıktı.
2: Benim çocuğumu öldürüyor, ambulansla hastanenin içine giriyor. Ambulansla hastanenin içine giriyor, ağacının içine kadar giriyor ve oradan kaçıyor. Hastanenin dışında dolaşmaya başlıyor. Ondan sonra mezarlığa gidiyor. Mezarlığın üstünde çiçekler, hediye ve biz şüphelendik. Kızıma dedim, kızım hemen polisi aradı.
0: O şüphe doğru çıktı. Nilda'yı öldürüp kaçan zanlı mezarının yakınında yakalandı. Zanlının bir hafta boyunca ormanda saklandığı ortaya çıktı.
3: Neden yaptın? Ne istedin o kadınlardan? Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydı?
0: Nilda Müge Şahin daha 26 yaşındaydı. Şişli'de 5 Ağustos'ta ayrıldığı sevgilisi Nazir Ilgın tarafından silahla vurularak katledildi.
2: Tehdit etti bizi sürekli. Aileni yok edeceğim, cezaevine de girmeyeceğim. Bu şahıs kızımın çantasından evin anahtarını dahil çaldı. Biz şikayet ettik, karakola çektirdik. Ertesi günü savcı serbest bıraktı.
0: Cinayetin ardından kaçan zanlı bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. 7 gün boyunca ormanda saklandığı belirlendi. Zanlının Nilda'nın mezarını öğrenmek için Aşiyan ve Zincirlikuyu mezarlığına da giderek iz sürdüğü öne sürüldü.
3: Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydın? Neden öldürdün Nilda'yı?
0: Nazir Ilgın emniyetteki ifadesinde olay günü genç kadını motosiklette takip ettiğini belirterek ilk başta öldürmeyi düşünmedim, alkollüydüm, arkasından ateş ettim dedi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin olaydan sonra sokakta yürürken ve marketten alışveriş yaparken görüntülerine ulaştı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
3: Neden yaptın? Neyse o kadınlardan.
1: Adalet Bakanı Akın Gürek, Trabzon'dan verdi mesajlarını ve suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz dedi. Bu arada Gürek, 5 yıl önce yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa'nın ailesiyle de görüştü.
4: Uyuşturucudan yasa dışı bahis ve sanal kumara, sokak çetelerinden organize suç yapılanmalarına kadar milletimizin huzurunu hedef alan bütün suç odaklarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz.
0: Bir kez daha suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Sözü faili meçhul olaylara getirdi.
4: Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz. Faili meçhul kalan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'daydı. Valilik ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
4: Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız. Delillerin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız. Sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız. Kararlıyız ve azimliyiz. Ucu nereye giderse gitsin, kimin karşısına çıkarsa çıksın yolumuzdan şaşmayacağız.
0: Bakan Gürlek daha sonra Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyle görüştü.
5: Faili meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı.
4: Biz devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. Yani irademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. İnşallah. Arkadaşlarımız da çalışıyor. Sürekli İnşallah. Olarak sizle istişare halinde olun.
1: Bir kaza haberi var. Ankara-Eskişehir yolu üzerinde hafriyat kamyonuyla halk otobüsü çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 24 kişi de yaralandı. Kaza Ankara-Eskişehir yolu üzeri temelli mevkinde meydana geldi. Halk otobüsüyle hafriyat kamyonu çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 24 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Meteoroloji

0: Sarı kodla yaptığı uyarılar vardı ve sonrası Samsun'da şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Çarşamba ilçesinde evler ve tarım arazilerine su bastı.
1: Domates, patlıcan, biber, hepsi ne varsa gördüğünüz gibi o şekilde suyun içinde kaldı.
2: Evleri su bastı, tarım arazileri göle döndü. Samsun'da sağanak yağmur hayatı felç etti.
1: Saat 4'ten sonra 5 saat hiç durmamaksızın aşırı bir yağmur. Sabah 8-8.30'a kadar.
3: 50 yaşına geldik aşağı yukarı, böyle bir su görmedik. Daha önce böyle bir su bize gelmedi.
2: Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Samsun'un doğusunu şiddetli yağış vurdu. Çarşamba Ovası'nda dereler de taşınca araziler suya gömüldü.
3: Kanallar yarım bırakıldığı için köyün muhtarları da köy hendeklerini, köy kanallarını silmedikleri için bazı buzlar dikalı olduğu için bugün bu sıkıntıları yaşamaktayız.
2: Birçok evi su bastı, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Tarım arazilerinde de manzara aynıydı. Ekili alanların büyük bir kısmı su altında kaldı.
1: Şu anda sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı. Yani suyumuzun, yolun akarı yok.
4: Bizimki önemli değil. Ticari olarak yapanlar sebzesini, kavununu, karpuzunu, meyveli hep bitti, onlar kurur.
0: Giresun'dan da üzücü bir haber. Sele kapılan anne ve kızlarından geldi o üzücü haber. Arama çalışmalarında üçünün de cansız bedenleri bulundu.
2: Babalarının köyde yaptırdığı evi görmeye gitmişlerdi. Dere kenarında gezdikleri sırada su birdenbire yükseldi. Anne ve iki kızı akıntıya kapılarak sürüklendi. Giresun'un Gürele ilçesinde sağanak yağış etkiliydi. Sistan'dan gelen sel Zıva Deresi'ni taşırdı. O sırada 55 yaşındaki Zekiye Kırca ve İstanbul'dan tatil için gelen kızları 31 yaşındaki Burcu ve 26 yaşındaki Burçin Kırca dere kenarındaydı.
5: Gezmeye götürdü onu, gezmeye geldiler diye. Yayla götür beni ana demiş. Dereye götür beni ana demiş. Kız, bu da onun gönlünü eldiğinde dereye gitmiş.
2: Anne ve kızları bir anda akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen 3 kişi daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
6: Jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik.
2: Ekipler anne ve kızlarını ararken baba da çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. İki kızın babasının köye yeni yaptırdığı evi görmek için İstanbul'dan geldiği ortaya çıktı.
7: Ya kızlarım evimi görme, ev yaptılar, evini görmeyenler. Dün geldiler, bugün geçti
8: yani. 20 senedir gelmediler de yani. Ev yok diye gelmiyorlar diye.
7: Evi güzel olmuş babaydı yani. Kim oturacak evde Burçin?
2: Arama çalışmalarında acı haber geldi. Gece saatlerinde iki kız kardeşin cansız bedeni kayboldukları yerden 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Sabah saatlerinde ise anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Ateş düştüğü yeri yakmaya devam ediyor. Orman yangınlarıyla devam edelim. Farklı noktalarda yangınlar var. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir orman yangını vardı. Kaz Dağları eteklerindeki yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başladı yangın. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Edremit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi ile Fatih Mahallesi'ni yoğun duman kapladı. Yerleşim yerlerine yakın olan bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleriyle su tankerleri sevk edildi. Havadan da uçak ve helikopterle yangına müdahale edildi. Bu arada Orman Genel Müdürlüğü yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Peki Antalya'daki duruma da hemen bakalım. Kemer ilçesinde de orman yangını vardı. O yangına da hem karadan hem de havadan müdahale var. Yangın Ulupınar Mahallesi'ndeki ormanda başladı. Etrafı yoğun duman kapladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 4 arazözle müdahale edildi. 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisinin sevk edildiği yangına da müdahale devam ediyor. Efendim malumunuz tıpta bir sürü gelişme var ve hastalıklara çare üretmeye devam ediyor. Ancak son araştırmalar çok enteresan. Tüm bunlara rağmen insan ömrünün giderek

0: saldığını ortaya koyuyor. Özellikle 1970 sonrası doğanların ölüm oranı önceki nesillere göre çok daha yüksek çıkmış. Peki acaba bunun temel nedeni ne? Buse Deviren bu sorunun peşine düştü.
1: Yaşlı fakat sorumlu bir nesil var şu an elimizde.
2: Şimdi ben 19 yaşındayım. Biz dünya işte belim ağrıyor, sırt problemlerim falan var. Yani düşününce o kadar yaşamayız gibi geliyor.
3: Dedenin annesi 125, doktor yüzü görmedi. 125 yaşında.
4: Tıp ilerledi, ilaçlar gelişti, tedaviler çeşitlendi. Teknoloji sağlık hizmetlerinin ayrılmaz parçası oldu. Ancak insan ömründeki artış beklenen hızda değil.
5: Yaşam koşullarına göre uzun yaşayabilir miyiz?
1: Yaşlı nüfusun hastalıklarla mücadele etti. Genç nüfusun da çok yaşamadığı bir döneme girdik.
4: Bilim dünyasının saygın dergilerinden PNAS'te yayınlanan araştırmada bu yöndeki verileri doğrular nitelikte.
1: PNAS'in yayınında şöyle bir şey söylüyor. Biz eskisi çocuklarımız bizden daha az yaşayacak. Çok iddialı bir başlık. Gerçekten de yapılan çalışmalar görüldü ki biz hep ömrün uzayacak zannediyorduk. Fakat ömrün uzaması artık yavaşladı.
4: Araştırma gösterdi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama yaşam beklentisi 2010-2019 yıllarında yalnızca 0,26 yıl arttı. Önceki dönemlerde ise her 10 yılda ortalama 1,78 yıllık artış kaydedilmişti.
6: Benim nenem 105 yaşına kadar yaşamıştı. Çok sağlıklıydı.
4: Teknoloji gelişti. Sağlık sektöründe pek çok hastalığa çare bulunmaya başlandı. Haliyle insanlar da ömrünün daha uzun olacağını düşünüyor olabilir. Ancak yapılan araştırmalar bunu tam tersi olduğunu ortaya koydu. Çünkü genç ölümler artmaya başladı. Haliyle çocuklar ebeveynlerinden daha mı az yaşayacak sorusu gündeme gelmeye başladı. Peki bunun nedeni ne?
1: Genç yaş kanserleri çok arttı. Genç yaşta meme kanserleri, kolon kanserleri o kadar çok görüyoruz ki. Artık kardiyovasküler hastalıkları çok arttı. Kalp ritim problemleri, kalp krizleri erken yaşlara düştü.
4: Araştırmaya göre özellikle 1970 sonrası doğanların ölüm oranı önceki nesillere kıyasla daha yüksek.
1: Yaşam tarzımız, beslenmemiz, hareketsizliklerimiz, ortamdaki toksik yük birçok sebep var. Hatta bir iddia var, 100 yaşına geçecek insan artık göremeyeceğiz.
7: Eskiler daha mı iyiydi yani özellikle yaşam koşulu?
8: Eski toprak diye bir şey var, köy hayatı diye bir şey var yani. O da işte sağlık sektöründe geride kalıyor.
9: Ben 88'im.
7: Maşallah. Ailenizde en çok yaşayan kaç yaşına kadar yaşadı?
9: Şu ana kadar benim.
7: Sizsiniz. Nedir peki, var mı bir sırrınız?
9: Güzel uyku, güzel gıda, sevmek, sevilmek.
0: Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde gerçekten bir görsel şölen sundu. Yurdun dört bir yanında etkinlikler vardı ve binlerce kişi o etkinliklerde meteor yağmurunu çok yakından gözlemleme fırsatı buldu.
10: Heyecanlıyım şu an. Hani yıldızlar, bilmiyorum, yıldızlar benim hoşuma gidiyor.
11: Gözler gökyüzüne çevrildi. Meteor yağmuru hayranlıkla izlendi.
12: Bak, bak, yıldız gitti, geri gitti, gidiyor.
13: Gitti, gitti, gitti, bak. Çok güzel. Çok güzel. Hayatımda ilk kez bu kadar fazla yıldız gördüm. Normalde evdeyken bir kere iki kere göktaşı görmüştüm. Ama burada bir sürü gördüm. Çok güzeldi.
11: Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde görsel şölen sundu. Meteor yağmurunu gözlemlemek için yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Işık kirliliğine karşı mümkün olduğunca şehirden uzak yapılan etkinlikler gökyüzü tutkunlarını buluşturdu.
14: Kütahya'dan geliyoruz biz. Ben ailemi topladım, arkadaşlarımı topladım. Hep birlikte kalabalık bir şekilde çoluk çocuk buraya geldik. Bayağı 6 saat yol yaptık, geldik buraya.
15: Bütün yeğenlerimi ve çocuklarımı, kızlarımı alarak buraya geldik. İlk kez geliyoruz bu sene.
16: Her yıl oluyor ama bugün ay ışığı yok. Ve biz şu an ışık kirliliğinin çok az olduğu bir yerdeyiz. Yani meteorları görmek için aslında en uygun koşullar bugün var.
11: Binlerce kişi geceyi meteor yağmurunu izleyerek geçirdi.
0: Efendim AK Parti yarın 25. yaşını kutlayacak. Başkent Millet Bahçesi'nde kutlama töreni yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere seslenecek ve AK Parti'nin vizyon belgesini de açıklayacak.
17: Cumhurbaşkanımız kendisi de 25 yıl önce milletimizle çıktığımız bu yolda yine milletimizle kutlamayı tercih ettiler.

0: ve bizi de talimatlandırdılar. Bugüne kadar görev yapmış olan herkesi davet ettik. Kurucularımızdan gelebilenler inşallah burada olacaklar. Eskiden bakanlık yapan, milletvekilliği yapan, belediye başkanlığı yapan yaklaşık 100 binlik bir davet çıkardık.
1: Önemli dönüm noktaları sembollerle hatırlatılacak. 25 yılın hikayesi sürpriz hediyelerle anlatılacak.
2: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için hazırlıklar da son aşamaya gelindi. Etkinliğe 100 binden fazla vatandaşın katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına da gözler çevrilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde hem çeyrek asrın icraatlarını anlatacak hem de önümüzdeki döneme ilişkin olarak beklentileri ifade edecek.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcıları 14 Ağustos'ta Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 25. yıl özel mitingi öncesi hazırlıkları anlattı.
3: Burada AK Parti'mizin kalbi atacağı gibi aynı zamanda ülkemizin mazlum coğrafyalarda liderimize, davamıza gönül veren tüm kardeşlerimizin kalbi atacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüye çıkarak AK Parti'nin önümüzdeki yıllarına ilişkin mesajlar verecek.
4: Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugünkü değişen dünya düzenine yönelik bir vizyon belgesini de hazırladık. İnşallah Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın konuşmasıyla birlikte kamuoyuna tanıtım ve medya başkanlığımız paylaşmış, ilan etmiş olacak.
2: AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde ziyaretçilere yönelik olarak bazı sürprizler de hazırlandı. Bunlardan biri de madalyon, milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte madalyon davetlilere takdim edilecek.
5: Milliyetçi Hareket Partisi tarafından terörsüz Türkiye sürecine dair bir türkü yayımlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hazırlattığı o türkü MHP'nin sosyal medya hesabından "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" notuyla yayımlandı. Gelin kulak verelim.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Efendim yeniden huzurlarınızdayız. Gece raporunda ilk dilimi geride bıraktık. İkinci bölüme hazırsanız hemen başlayalım. Önce bir haber turumuza göz atalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazileri kabul etti. Türkiye'nin bu aşamaya vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinin metaneti ve savunma sanayinde elde edilen başarılarla gelindiğini ifade etti. Bu arada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin çeyrek asırlık yolculuğunu anlattı. AK Parti'nin 25. yıl dönümü kapsamında açıklamalarda bulunan Çelik, 25. yılın yoğunluğuna bakıldığında 250 yıllık yol yüründü ifadesini kullandı. Ve ABD ile İran arasındaki ateşkes uzatılacağı iddiası gündemdeyken İran'dan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor dedi ve İran ordusu ülkenin füze kapasitesinin %75'ten fazlasını hala kullanmadık dedi. Ve ekonomi diyelim, Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak %26'dan %28'e yükseltti. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, güncellemede artan enerji ve gıda fiyatlarının etkili olduğunu söyledi. Bu arada İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i tabancayla vurarak katleden zanlı, bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalanarak tutuklandı. Zanlının ifadesinden detaylar ve yeni görüntüler de dikkat çekti. Ve meteorolojinin sarı kodla uyardığı Samsun'da şiddetli yağmur etkili oldu. Çarşamba ilçesinde çok sayıda evi ve tarım arazilerine su bastı. Bu arada sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtası yeni bir sıcak hava dalgasının hazırlığı içinde. Bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçilirken su rezervlerinin doluluk oranlarında da rekor bir gerileme söz konusu. Efendim tam da yeni güne adım attığımız dakikalarda ikinci dilime başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu Erdoğan. Mecliste kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye hedefi kapsamında tarihi bir adım olduğunu belirtti.
1: Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, mecliste kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye hedefi kapsamında tarihi bir adım olduğunu söyledi.
1: On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz.
0: Erdoğan, Türkiye'nin yeni sistemin kutup başı olması için çalışıyoruz dedi.
1: Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımıza çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz.

0: Efendim 467 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen terörsüz Türkiye yasası ile ilgili mesajlara bakacağız. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuştu ve sabotajlara izin verilmeyeceğini bir kez daha söyledi. Terör artık bitme noktasına geldi dedi. Gündeminde yeni nesil suç örgütleri ve okulların güvenliği başlıkları da vardı.
1: Tarihi yasayı sabote etmek isteyenler olacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı işlemesi için üzerimize düşeni yapacağız mesajı verdi.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir toplantı yaptık. Süreci sabote etmek isteyenler olacak. Alınması gereken tedbirlere yönelik kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bakanlık olarak dikkatle takip ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu'ya gidenler bilirler. Yol kenarında güvenlik kontrol noktaları vardı. 2773 tanesini kaldırdık. Terör artık bitme noktasına geldi. Barınak, mağara ve sığınakları imha ediyoruz.
1: Bakan Çiftçi NTV yayınında soruları yanıtladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından alınacak güvenlik önlemlerinin detaylarını da paylaştı. Okullar açılana kadar 30 bin bahçe görevlisinin 81 ilde istihdam edileceğini ifade etti. Bahçe görevlileri okul giriş çıkışlarında görev yapacak. Görevliler öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek. Şüpheli bir durum yaşanması halinde bu durumu okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu da yaptı.
2: Bu yılın ilk 7 ayı içerisinde 518 organize suç örgütüne yönelik 1445 operasyon yapıldı. Faaliyetlerini sona erdirene kadar devam edeceğiz. Yunanistan ve Bulgaristan'la üçlü bir mekanizmamız var. Daha çok düzensiz göçle ilgili görüşüyoruz. Türkiye'de de suç işlemiş ve Bulgaristan'a kaçmış 89 kişinin iadesi sağlandı. Onlar da 24 kişi istiyor. Mücadelemiz sınır dışında devam edecek.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde ise partisinin çeyrek asırlık yolculuğu vardı. AK Parti'nin 25. yıl dönümü kapsamında açıklamalarda bulunan Çelik, 25 yılın yoğunluğuna bakıldığında 250 yıllık yol yürüdü ifadesini kullandı.
3: Bizim iktidara gelmemizden önce
4: AK Parti'nin 25. yılını değerlendirdi. Bundan sonraki yol haritasına dikkat çekti.
3: Siyasi tarihte az bulunur bir şekilde de kesintisiz bir iktidarla bütün bu süreci Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyoruz. Bu 25. yılın yoğunluğuna bakıldığında diyorum 250 yıllık yol yüründü.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.
3: Çok yönlü saldırılar karşısında AK Parti'yi ayakta tutan şey, milletimizle kurduğu doğru bağ ve Cumhurbaşkanımızın bu siyaset tarzını AK Parti'nin temel dinamiği, omurgası olarak koruma konusundaki liderliğidir. Bu çerçevede bu bağ kurulmuştur ve AK Parti bu kadar uzun bir yolu halen milletin teveccühüne en yüksek sahip parti olarak sürdürmektedir.
4: Çelik, Türkiye'nin son yıllarda dış politikada geldiği noktaya dikkat çekti.
3: Türkiye, dış politikasını çok boyutlu yürüterek bir ekonomik programı bütün bu sarsıntıların içinde başarılı bir şekilde yönetmeye çalışarak, aynı zamanda da iç cephesini güçlendirmeye çalışarak, terörsüz Türkiye'yi ve terörsüz bölgeyi hayata geçirmeye çalışarak aslında dünyadaki tüm bu gelişmelerin içerisinde herkesin dikkat kesildiği, bu nasıl yapılabiliyor, bu kadar meseleyi bir arada nasıl yürütebiliyorlar ve yönetebiliyorlar dediği bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: Devam edelim. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de çerçeve yasaya destek veren isimlerden biri. Barzani, meclise kabul edilen düzenlemeyi bölgede kalıcı barış için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Barzani'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yazılı açıklama geldi. Düzenlemeyi cesur bir adım olarak nitelendirdi. Barzani, yasanın Türkiye'deki tüm kesimler arasında güvenin inşa edilmesi ve barış içinde bir arada yaşam için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye ve bölgede kalıcı barış, huzur ve istikrar açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sürece katkı sağlayan liderleri takdir ettiklerini belirterek barış ve istikrara tam destek verdiklerinin altını çizdi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın geçen ay NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılırken güvenlik sebebiyle uçak değiştirdiği olaya ilişkin yeni ayrıntılar var. Washington Post gazetesine göre CIA, Trump'ın uçak değiştirmesine yol açan İsrail istihbaratına şüpheyle

0: Yaklaştı ancak riske girmek de istemedi.
1: ABD Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdi. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Trump'ın geçtiğimiz ay NATO zirvesinin yapıldığı Ankara'dan ayrılırken havalimanından gizlice uçak değiştirdiği operasyonda yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Washington Post gazetesi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail'den gelen İran'ın suikast gerçekleştirebileceği istihbaratına şüpheyle yaklaştığını belirtti. İstihbarat konusunda bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in saldırı tehdidi hakkında CIA'yı bilgilendirdiği, ancak CIA yetkililerinin bu istihbaratı ikna edici bulmadığı ifade edildi. Gazeteye konuşan yetkililerden biri, istihbaratı ABD kaynaklı değil, İsrail kaynaklı ve güvenilirliği düşük olarak nitelendirdi. Bir diğeri ise gizli servis, bu başkanla 3 kez saldırıdan kıl payı kurtuldu. Riske girmek istemedikleri için yapmaları gerekeni yaptılar dedi. Washington Post gazetesi 11 Ağustos'ta yaptığı haberinde Trump'ın NATO zirvesinin ardından Ankara'dan İran tehdidi nedeniyle gizli bir şekilde ayrıldığını belirtmişti. Gazeteye göre kameralar önünde eski Air Force One uçağına binen Trump, sonradan gizlice daha küçük bir uçak olan Air Force C-32'ye geçip Ankara'dan ayrılmıştı. İddiaların üzerine açıklama yapan Trump da Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğrulamıştı.
0: Birleşik Devletler basını Nisan ayında Almanya'da gerçekleştirilen bir tatbikatı değerlendirdi. ABD ve Ukrayna birimlerinin kozlarını paylaştığı tatbikatta ABD-Ukrayna İHA'larına karşı büyük bir yenilgiye uğradı.
1: ABD ve Ukrayna orduları Almanya'daki bir tatbikatta karşı karşıya geldi. ABD basınının haberine göre Ukraynalı drone birimleri Amerikan ordusuna ağır bir yenilgiye uğrattı. Wall Street Journal'ın haberine göre tatbikat Nisan ve Mayıs aylarında yapıldı. Tatbikat çerçevesinde ABD ve Ukrayna ordusuna bağlı birlikler birbirlerine karşı savaştı. ABD'nin Texas eyaletinden gelen askerleri ve zırhlı birlikleri Ukraynalı drone birimlerinin savunduğu bir mevziye saldırdı. ABD birimlerinde dronlara karşı elektronik sistemler bulunuyordu. Ancak bu birimlere karşı Ukraynalı drone pilotları açık bir üstünlük kurdu. Wall Street Journal'a konuşan bir kaynak, Ukraynalıların ABD askerlerini kolayca tespit ettiğini söyledi. Daha sonra konumları belirlenen askeri birliklere dronlar bomba atarak kolayca etkisiz hale getirdi. Kaynağa göre Ukrayna dronları o kadar etkili oldu ki tatbikatın devam etmesi için ABD'li birlikler bir kez daha sahaya sürülmek zorunda kaldı. Gazete tatbikatın Pentagon'un modern insansız hava aracı savaşına karşı zaaflarını ortaya koyduğunu yazdı. Haberde ABD'nin İran Savaşı'nda Ukrayna'nın insansız hava aracı uzmanlığından yararlandığı, Ukrayna yapımı insansız hava savunma sistemleri satın almak için testler yaptığı aktarıldı. ABD Savunma Bakanı Exet, Mayıs ayında ülkenin insansız hava aracı yeterliliğini incelemek üzere daha fazla ABD personelinin Ukrayna'ya gönderileceğini açıklamıştı.
0: Bunlar yaşanırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya'nın artan balistik füze saldırılarına karşı tetikte ve Amerika Birleşik Devletleri'nden daha da fazla Patriot füzesi istedi. Zelenski ellerindeki önleme füzelerinin ihtiyacın yalnızca onda birini karşıladığını savundu. Bu arada Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rusya limanına saldırısında ise biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığını açıkladı. ABD'den daha fazla füze talep etti. CNN'e konuşan Zelenski, Ukrayna'nın füze stoklarının tükenme noktasına geldiğini, Rusya'nın aylık balistik füze üretimini 2 katına çıkardığını belirtti. Balistik füze saldırılarını durdurmak için ihtiyaç duydukları hava savunma füzelerinin yalnızca onda birine sahip olduklarını söyledi.
2: Bu yıl elimizde 2025'tekine kıyasla 2,5 kat daha az önleme füzesi var. ABD bize stoklarının %5'ini satarsa kışı geçirebilir ve insanların hayatını kurtarabiliriz. %10'unu satarlarsa tüm Rus balistik füzelerini imha ederiz. Şu an elimizde sadece %1 var.
1: Zelenski, ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmalarda yoğun füze kullanmasının Ukrayna'ya yapılan sevkiyatı da olumsuz etkilediğini belirtti. Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı Putin'in toprak taleplerini kabul etmeyeceklerini de yineledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar da sürdü. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz filosunun büyük bölümünü

tümünü konuşlandırdığı Novorossiysk'i füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırıda ölenlerin arasında 8 yaşında bir çocuğun olduğu açıklandı. Saldırıda 20'den fazla kişi de yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki sivil gemilere ve lojistik altyapıya yönelik saldırılarının küresel gıda güvenliğini

0: Hannover Havaalanı'nda kimin gönderdiği bilinmeyen, tespit edilemeyen bir İHA vardı ve olay üzerine Alman polis sendikası harekete geçti ve çok daha güçlü İHA tespit sistemleri istedi.
1: Almanya havalimanları ikinci kez İHA paniği yaşadı. Hannover Havalimanı'nda tespit edilen İHA uçuşların aksamasına yol açtı. Açıklamaya göre İHA yapılan ihbarın ardından tespit edildi. Hannover Havalimanı'nda gece saatlerinde uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Bazı uçuşlar gecikirken Paris'ten gelen bir kargo uçağı başka bir havalimanına yönlendirildi. Federal polis tarafından kullanılan teknik sistem İHA'yı tespit edemedi. Alman Hava Trafik Kontrol Kurumu'nun teknik olarak yaptığı konum belirleme çalışmasının da sonuç vermediği bildirildi. Alman polis sendikası olayın ciddi bir güvenlik uyarısı olduğunu söyledi. Hannover Havalimanı'nın daha güçlü İHA tespit ve savunma sistemleriyle donatılmasını istedi. Mevcut teknik sistemlerin hedefi tespit edememesinin güvenlik politikası açısından alarm işareti olduğunu belirten sendika, ülke genelinde ortak standartların oluşturulmasını talep etti. İHA'yı havalimanına kimin gönderdiği henüz tespit edilemedi. Almanya geçtiğimiz haftada bir İHA paniği yaşamıştı. 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA tespit edilmiş, ilerleyen saatlerde ise havalimanına inmeye çalışan başka bir uçağa drone çarpmıştı. ABD istihbaratı olayın arkasında Rusya'nın olduğunu düşündüklerini açıklamıştı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya olan ilgisi alakası devam ediyor. Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth bir kez daha Küba konusunda bir askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi ve Küba'nın askeri olarak Amerika Birleşik Devletleri ile boy ölçüşemeyeceğini belirtti. Haklı da.
1: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Küba hakkında konuştu. Askeri seçenekler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu duyurdu. Panama'da yapılan bir askeri eğitime katılan Hegseth, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Küba konusunda sorulan bir soruya tüm seçenekler masada yanıtını verdi.
2: Like I've said before and I think you've seen what happened in other cases, all options are on the table to include military options.
1: ABD Savunma Bakanı Havana yönetimine uyarıda da bulundu. ABD Başkanı Trump'ın iradesini hafife almamaları gerektiğini savundu.
2: And I think Cuba would be wise to pay attention to the willingness of President Trump to assert American strategic prerogatives and they're certainly no match for the United States of America.
1: ABD'nin Küba'ya uyguladığı petrol ambargosu devam ediyor. Venezuela'nın Küba'ya gönderdiği petrol, eski devlet başkanı Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından kesilmişti. Meksika'dan Havana'ya gönderilen petrol de ABD'nin uyarısının ardından sekteye uğramıştı. Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı savaş eylemi olarak nitelendirmiş, ablukanın Küba halkını sessizce boğup öldürdüğünü söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı değerlendirmesinde bulunmuştu.
0: Yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Beyaz Saray'da bir takım görev değişiklikleri olacak. Amerikan Başkanı Trump sözcü Caroline Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını söyledi. Tarihteki en genç Beyaz Saray sözcüsüydü. Ayrılma gerekçesi ise çok haklı ailesine daha fazla zaman ayırabilmek.
1: Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt görevinden ayrılıyor. Açıklamayı ABD Başkanı Donald Trump yaptı. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Trump, Leavitt'in ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Beyaz Saray sözcüsünün küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için bu kararı aldığını söyledi. Leavitt, en üst düzey danışmanlarımdan biri olacak dedi. 28 yaşındaki sözcünün tarihteki en iyi Beyaz Saray sözcülerinden biri olduğunu da belirtti. Sözcü Leavitt de sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Kısa süre önce doğum yaptığını hatırlatan Leavitt, Beyaz Saray sözcülüğü görevinin dünyanın en zor işlerinden biri olduğunu söyledi. Bu nedenle çocuklarına yeterince zaman ayıramadığını ifade eden Leavitt, buruk bir şekilde Beyaz Saray'dan ayrılma ve hayatımda yeni bir döneme başlama kararı aldım dedi. Kariyerine 2019'da Beyaz Saray'da Başkan Trump'a gönderilen mektupları yanıtlayarak başlayan Leavitt, 2020'de Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı görevine getirilmişti. 28 yaşındaki Leavitt, 1,5 yıldır da Beyaz Saray Sözcüsü olarak görev yapıyordu. Bu göreve getirilen tarihteki en genç isimdi. 1 Mayıs'ta ikinci çocuğunu dünyaya getiren Leavitt, kısa süre sonra doğum iznini sonlandırarak görevinin başına dönmüştü.

0: emails prove absolutely nothing other.
1: Peki Levit'i uğurlayıp sıradaki haberle devam edelim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu resmi temaslarda bulunduğu Bulgaristan'da konuşulup Türkiye olarak Orta Koridor'un kalkınma yolu, koridorunun modern Hicaz demir yolunun nihai noktasının Türkiye olmadığını belirtti. Bunun mutlaka Avrupa'ya doğru gitmesi gerektiği konusunda hemfikiriz dedi.
2: Türkiye olarak biz başta Orta Koridor olmak üzere Uzak Doğu'dan gelen Orta Koridor, sonrasında Irak'tan gelen kalkınma yolu koridoru, sonrasında da Suudi Arabistan'dan başlayıp Ürdün'den, Suriye'den Türkiye'ye gelen modern Hicaz demir yolunun elbette nihai noktasının Türkiye olmadığı, bunun mutlaka Avrupa'ya doğru gitmesi gerektiği, bu noktada da en önemli partnerimizin Bulgaristan olduğu noktasında zaten hemfikiriz. Dolayısıyla bu noktada daha iyi nasıl işbirliği yaparız? Bu koridorları daha iyi nasıl geliştiririz? Yine özellikle Bulgaristan'dan kuzeye doğru çıkacak olan otoyol noktasında Türk müteahhitleriyle beraber nasıl işbirliği yapılabilir? 100 kilometrenin üzerinde bir otoyoldan, sonrasında Romanya'ya bağlanacak olan otoyoldan bahsediyoruz. Bunun üzerinde zaten öncesinde teknik heyetlerimiz belli çalışmalar yapmıştı. Biz de biraz bunların üzerinden geçtik ve bunları önümüzdeki zaman diliminde hayata geçirmeyi planlıyoruz işin doğrusu.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. MASAK incelemesinde ise örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lira yaşayan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
3: Kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı nakit girişleri tespit edildi. Sahte faturalar ve yurt dışından döviz transferi belirlendi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi.
4: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
3: Hazırlanan raporda bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış satışının veya transfer kaydının bulunmadığına yer verildi. Aktif ticari faaliyet yürütmelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi. Şirket ortakları tarafından diğer şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı da belirlendi. Sahte faturalaşma ve yurt dışından döviz transferi şüphesi de MASAK raporunda yer aldı. Kuriş suç örgütünün şirketlerini yüksek sermayeli yeni şirketlere bölerek farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurduğu da rapora yansıdı. Bu yöntemin para hareketlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı düşünülen şirketlere kayyum atandı. Savcılık soruşturma kapsamında Alihan Kuriş suç örgütünün şifreli e-posta sistemlerini kullandığı, diğer haberleşme platformlarının kullanılmaması yönünde örgüt üyelerine talimat verdiği bilgisine de ulaştı. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona dair açıklama geldi. Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Suç örgütünün Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yaptığını ve bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını değerlendirdiklerini söyledi.
1: Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında müstehcenlik suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Mabel Matiz'in Haleylim isimli şarkısıyla ilgili soruşturma başlattı. Klipteki görseller ve şarkı sözünün müstehcenlik suçu

0: kapsamında kaldığı belirtildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için resmen soruşturmaya başlandığı bildirildi. Şarkıcının daha önce de Perperişan şarkısı yine aynı suç kapsamında değerlendirilip dava açılmış. Mabel Matiz o davada beraat etmişti. AK Parti Genel Merkezi'nde şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla milli dayanışma ve vefa buluşması düzenlendi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betülsayan Kaya, devlet şehidini asla unutmaz, şehit hakları hiçbir görüşmenin pazarlık konusu olamaz dedi.
1: Devlet şehidini, gazisini asla unutmaz. Bu millet için can verenlerin geride bıraktıkları bizim için sadece bir sosyal politika başlığı değil. Sizler bize şehitlerimizin aziz emanetlerisiniz.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betülsayan Kaya, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla düzenlenen Milli Dayanışma ve Vefa buluşmasında konuştu. Şehit aileleri, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda şehitlerin hakları pazarlık konusu olmaz dedi.
1: Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin hakları hiçbir görüşmenin, hiçbir müzakerenin, hiçbir siyasi sürecin pazarlık konusu olmamıştır ve olmayacaktır. Aksine devletimizin vefa borcunu daha da güçlü yerine getirmesi bizim görevimizdir.
2: Kaya, önümüzdeki dönemde de sürece hassasiyetle yaklaşmaya devam edeceklerini belirtti.
1: Attığımız hiçbir adımda şehitlerimizin hatırasına gölge düşürmedik, Allah'ın izniyle de düşürmeyeceğiz. Kahraman gazilerimizin mücadelesini her zaman çok kıymetli bulduk ve bu şekilde de bu devam edecek.
0: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosporus Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen panelde gençlerin sorularına yanıt verdi. Soru soran isimler gençler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da vardı.
3: Türkiye'nin enerjiye dışa bağımlı bitirmesi için birkaç koldan bir çalışma yapıyor. Bir tanesi kendi kaynaklarımızı, yani kendi petrolümüzü, işte doğal gazımızı, Sakarya gaz sahası, Karadeniz'de yaptıklarımız, Gabar'daki petrol, yurt içinde, yurt dışında yaptıklarımız bir taraftan, yenilenebilir enerjide yaptığımız çalışmalar, nükleerde yaptığımız çalışmalar devam ediyor.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosporus Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen panele katıldı. Gençlerin sorularını yanıtladı. Soru soranlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan da vardı.
4: Türkiye'de yıllardır enerjide bir dışa bağımlılık söz konusu. Sizce Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için hayal değil hedef tarih verebilecek bir noktaya geldik.
3: 2035'lerde şu anda %70'ler olan oranı %50'lerin altına çekmeyi hedefliyoruz. Bu çok önemli bir hedef ve bunu eğer önümüzdeki 10 yılda başarabilirsek Türkiye cari açık meselesini, enerji kaynaklı cari açık meselesini kenara koyabilir. Ve ondan sonraki hedefte tabii bunu sıfıra düşürmek, Türkiye'yi enerjiye tam olarak bağımsız kılabilmek.
0: Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelesi için 2,5 milyar liralık finansman paketi hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, enerji kayıplarından atık su yönetimine kadar pek çok alanda belediyelere destek verileceğini müjdeledi.
5: 2,5 milyar euroluk finansman paketleri üzerinde çalışıyoruz. Belediyelerimizin bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadele, su kayıp kaçaklarının azaltılması, atık suların arıtılması ve yeniden kullanılması, ulaşım ve atık bertarafı çalışmaları için gereken her türlü desteği vereceğiz.
2: Enerji kaybı ve kaçak takip edilecek. Ulusal iklim hedefleri doğrultusunda yerel yönetimlere destek verilecek.
5: Bu ve bunun gibi projeleri, hazırlıklarını yapalım ve İller Bankası'yla hayata geçirelim istiyoruz. Bugün dönüştürdüğümüz bir mahalle, bir köy, yıllar sonra yüzlerce ailenin hayatını değiştirebilir.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlık etkinlikleri kapsamında Dirençli Şehirler programında konuştu.
5: COP31 başkanlığı olarak dünyaya hedef sunmakta kalmayacağız. Bu bizim işimiz değil. Biz icra insanlarıyız, eylem insanlarıyız. Dolayısıyla uygulanmış örnekler ölçülmüş sonuçlar ve

0: ölçeklendirilebilir bir model önereceğiz tüm dünyaya.
1: Bakan kurum, COP31 eylem gündeminin 10 başlık üzerinde yürütüleceğini söyledi. Taahhütten uygulamaya geçeceğiz vurgusu yaptı.
0: Taahhütü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı da insanlığa ulaştıracağız. Ve Antalya'da dünyanın birbirine ne anlatacağını açıkçası konuşmakla yetinmeyeceğiz. Dünyanın birlikte ne yapacağını da bir insanlık borcu olarak ortaya koyacağız.
2: Ve Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu. En çok gelir vergisi ödeyenler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç.
1: Türkiye'nin en fazla vergi beyan eden 100 mükellefi açıklandı. Listenin ilk iki sırasını teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde yıllık gelir vergisine ilişkin 5.586.760 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu beyannamelerle 2.394.768.000.000 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 710.565.000.000 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi. İlk yüzdeki vergi rekortmenlerin 78'i ismini vermek istemedi. 2025 yılında 2.991.536.000 lira vergi ödeyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ilk sırada yer aldı. Selçuk Bayraktar'ı 2.502.027.000 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar izledi. Üçüncü sıradaki isim ise 830.795.000 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu. İlk onda isminin açıklanmasını istemeyen 3 mükellef de yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 18 katlık artış oldu. Şirketin 2025 yılındaki cirosunun %90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Ayrıca Baykar, geçen yıl 2,2 milyar dolarlık ihracatla üst üste 3. kez tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın ödediği toplam gelir vergisi ise 5 milyar 493 milyon lirayı geçti.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına bakacağız. Şimşek, Haziran ayında cari açığın 38,9 milyar dolar olduğunu söyledi. Şimşek, enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir bir seviyede kalacağını öngörüyoruz mesajını verdi. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelir oranının yaklaşık %2,3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir bir seviyede kalmasının beklendiğini ifade etti. Bakan Şimşek, cari dengede elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için verimlilik ve dönüşüm odaklı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz dedi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini arttırdı. 2 puan arttırdı ve 26'dan %28'e yükseltti. Enflasyon raporunu duyuran Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, güncellemede artan enerji ve gıda fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.
3: ...2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
1: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
3: Dezenflasyon sürecinin seyrinde bu yıl öne çıkan jeopolitik gelişmeler, Mayıs enflasyon raporundan bu yana dalgalı seyrini koruyor. Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken, para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. %26 olan yıl sonu enflasyon tahmini %28'e yükseltildi.
3: 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin doğal

0: gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu.
1: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
0: Enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
2: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 13 milyar 918 milyon dolar arttı ve 178 milyar milyon dolara çıktı. Bakalım detaylarına. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 7 Ağustos itibarıyla brüt döviz rezervleri 7 milyar 211 milyon dolar artışla 71 milyar 22 milyon dolara ulaştı. Altın rezervleri de 6 milyar 708 milyon dolar artışla 100 milyar 637 milyon dolardan 107 milyar 345 milyon dolara yükseldi. Böylelikle Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 13 milyar 918 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolardan 178 milyar 366 milyon dolara çıktı. Sıfır konut ve ikinci el konut satışları Temmuz ayına baktığımızda azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre en fazla satış yine beklendiği gibi İstanbul'da gerçekleşti.
1: Sıfır konut satışları azaldı. İkinci el satışlarda da azalma görüldü. En fazla konut satışı yine İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 oranında azaldı. Ülke genelinde 42.529 konut satıldı. Temmuz ayında ikinci el konut satışlarında %20,8 azalma oldu. 81.074 konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Hakkari oldu. Hakkari'de bir ayda sadece 10 konut satıldı. Temmuz ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %1,9 oranında arttı. Yabancılara 2120 konut satış yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Temmuz'da sıfır iş yerlerinin satışı %16,4 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %12,2 oranında azalış görüldü.
2: Devam ediyoruz gece raporuna. İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i tabancayla vurarak katleden zanlı bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalanarak tutuklandı. Zanlının ifadesinden hem detaylar ortaya çıktı hem de yeni görüntüler.
3: Benim çocuğumu öldürüyor, ambulansla hastanenin içine giriyor. Ambulansla hastanenin içine giriyor, ağacının içine kadar giriyor ve oradan kaçıyor. Hastanenin dışında dolaşmaya başlıyor. Ondan sonra mezarlığa gidiyor. Mezarlığın üstünde çiçekler, hediye ve biz şüphelendik. Kızıma dedim, kızım hemen polisi aradı.
1: O şüphe doğru çıktı. Nilda'yı öldürüp kaçan zanlı mezarının yakınında yakalandı. Zanlının bir hafta boyunca ormanda saklandığı ortaya çıktı.
4: Neden yaptın? Ne istedin o kadınlardan? Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydın?
1: Nilda Müge Şahin daha 26 yaşındaydı. Şişli'de 5 Ağustos'ta ayrıldığı sevgilisi Nazir Ilgın tarafından silahla vurularak katledildi.
3: Tehdit etti bizi sürekli. Aileni yok edeceğim, cezaevine de girmeyeceğim. Bu şahıs kızımın çantasından evin anahtarını dahil çaldı. Biz şikayet ettik, karakola çektirdik. Ertesi günü savcı serbest bıraktı.
1: Cinayetin ardından kaçan zanlı bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. 7 gün boyunca ormanda saklandığı belirlendi. Zanlının Nilda'nın mezarını öğrenmek için Aşiyan ve Zincirlikuyu mezarlığına da giderek iz sürdüğü öne sürüldü.
4: Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydın? Neden öldürdün Nilda'yı?
1: Nazir Ilgın emniyetteki ifadesinde olay günü genç kadını motosikletle takip ettiğini belirterek ilk başta öldürmeyi düşünmedim, alkollüydüm, arkasından ateş ettim dedi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin olaydan sonra sokakta yürürken ve marketten alışveriş yaparken görüntülerine ulaştı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
4: Neden yaptın? Neyse.
2: Efendim, Adana'da Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılan iki çocuğun ne yazık ki cansız bedenlerine ulaşıldı.

0: Yüreğir ilçesinde çarşamba günü Ceyhan Nehri'ne giren 10 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark edenler ekiplere haber verdi. O çocuklar o sırada gözden kayboldu. Ekipler çocukları bulabilmek için arama çalışması başlattı. Suriye uyruklu Salih Süleyman'ın suya girdiği bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Süleyman'ın ardından Salih Rami'nin de suya girdiği bölgeden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta cansız bedenine rastlandı. İki çocuğun cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada Giresun'da da sele kapılan anne ve kızlarından üzücü haber var. Arama çalışmaları vardı ama üçünün de cansız bedeninin bulunmasıyla sonuçlandı.
1: Babalarının köyde yaptırdığı evi görmeye gitmişlerdi. Dere kenarında gezdikleri sırada su birdenbire yükseldi. Anne ve iki kızı akıntıya kapılarak sürüklendi. Giresun'un Göreli ilçesinde sanak yağışı etkiliydi. Sistan'dan gelen sel Zıva Deresi'ni taşırdı. O sırada 55 yaşındaki Zekiye Kırca ve İstanbul'dan tatil için gelen kızları 31 yaşındaki Burcu ve 26 yaşındaki Burçin Kırca dere kenarındaydı.
2: Gezmeye götürdü onu, gezmeye geldiler dedi. Yaylağa götür beni ana demiş. Dereye götür beni ana demiş. Kız, bu da onun gönlünü eldiğinde dereye gitmiş.
1: Anne ve kızları bir anda akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen 3 kişi daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
3: Jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik.
1: Ekipler anne ve kızlarını ararken baba da çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. İki kızın babasının köye yeni yaptırdığı evi görmek için İstanbul'dan geldiği ortaya çıktı.
4: Ya kızlarım evimi görme, ev yaptılar, evini görme geldi. Dün geldiler bugün geçti ya.
5: 20 senedir gelmediler de ya. Evi yok diye gelmiyorlardı ya.
4: Evi güzel olmuş baba dedi ya.
1: Arama çalışmalarında acı haber geldi. Gece saatlerinde iki kız kardeşin cansız bedeni kayboldukları yerden 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Sabah saatlerinde ise anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
0: Bolu'da ise arazi anlaşmazlığından başlayan o tartışma ölümle neticelendi. Baba ve oğlu vurularak öldürüldü. Akrabaları olan saldırgan her yerde aranıyor.
1: Arazi anlaşmazlığında kan döküldü. Baba ve oğlu vurularak öldürüldü. Olay Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde yaşandı. İddiaya göre Ramazan Çelik'in bahçesindeki ortak arazide akrabaları Tayfun Sönmez ve babası kendi paylarına düşen bölümü telle çevirmek istedi. Ancak aileler arasındaki eski arazi anlaşmazlığı yeniden alevlendi. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Ramazan Çelik evindeki tüfekle baba ve oğlu ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan saldırgan aranıyor.
0: Denizdeki can pazarına bakacağız. Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlük tur teknesinde yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı teknedeki 115 kişi kendini suda buldu. Teknenin alev alev yandığı o anlara ve sonrasına bakalım.
6: Allah'ım kimseye vermesin. Kıyamet günü ya. Kıyamet günü.
1: Günübirlik turla koyları dolaşıyorlardı. Bir anda tekneden yükselen alevlerle kabusu yaşadılar.
7: Karaya oturtacak tekneyi. Bilerek çok fena yanıyor.
1: Görüntüler Muğla'nın Fethi ilçesinden. Günübirlik mavi tur düzenlenen İmparator Atilla isimli tekne onlarca yolcusuyla Katrancı Koyu yakınlarındaydı. Bir anda tekneden alevler yükseldi. Durumu fark eden yolcular büyük panik yaşadı. Teknede bulunan 115 kişi can yeleklerini giyerek denize atladı.
8: Fethiye Katrancı Koyu karşısındaki dere çok kötü şekilde yanıyor. Herkes atladı suya. İnşallah içeride kalan olmamıştır.
1: Yangını gören çevredekiler teknelerle yardıma koştu.
8: Bütün tekneler olarak yardıma koştuk. Herkes karaya çıktı. Şu anda patlıyor.
1: İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, kıyı emniyeti...

0: Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi bölgeden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Teknedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleme sonucu netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Eskişehir'de dolandırıcılar 70 yaşındaki bir kişiyi hedef aldı. Dolandırıcılar kendini polis olarak tanıttı, her zaman olduğu gibi, ve korkuttukları adamı kuyumcuya gönderip altınlarını bozdurttu. Neyse ki kuyumcu dikkatliydi, adamı dolandırılmaktan kurtardı.
2: Dolandırıcılar tehdit etmiş, polisiz, savcıyız diye. Parasına göz dikmişler.
0: Polisiz diye arayan dolandırıcılara kandı. Altınlarını bozdurmaya kalktı. Kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki MS'yi telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Hakkında bir ihbar olduğunu öne sürerek korkuttukları adamı altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gönderdi.
2: Gram altın, zinet eşya ve çeyrek altınları vardı. Bir hekim, evet, ümre parasını getirdi. Panik halindeydi. Hareketlerinden şüphelendiğimiz için telefonla konuşuyordu. Telefonu cebine soktu. Şüphelendim ve o sıra amcanın sessizle konuşarak dolandırıldığını düşündüm ve polisi aradık.
0: Kuyumcunun dikkati sayesinde gerçek polisler kuyumcuya geldi.
2: Dolandırıcılar kendi oğluymuş gibi bizi de inandırabilmek için babacığımdan mesaj geliyormuş şeklinde konuştular. Gerçek gelen polislere de güvenmedi.
0: Ekiplerin polis vatandaşlardan para istemez uyarısı üzerine ikna olan MS altınlarıyla birlikte evine gitti. Polis dolandırıcılarla ilgili inceleme başlattı.
1: İstanbul Bahçelievler'de yine alışık olduğumuz o görüntüler vardı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina yan binaya hasar verdi, devrildi. Peki kontrollü denilen yıkımlar neden kontrolden çıkıyor? Aslı Ömer Aktaş işin uzmanı ile birlikte olay yerine gidip araştırdı.
3: Onların sözüne inanarak içeriye girdik. Saat 5'te koltukta otururken birden içeri giriyor dozer. O şekilde biz durun dediğimiz halde bile durmadılar ki, hani yıkıldığı halde tekrar devam ettiler.
4: Duvarlar delindi, kolonlar zarar gördü. Hatalı bina yıkımı yan binaya da böyle zarar verdi.
5: Bir anda çöktü. İkinci katta 9 yaşında bir çocuk ailesiyle birlikte kalıyordu.
4: Hatalı yıkımın adresi bu kez Bahçelievler'di. İş makinesinin bir hamlesiyle daireler bu hale geldi. Şans eseri kimse yaralanmadı ama bina mühürlendi.
3: 15-20 gündür biz bu enkazı çekiyoruz. Yani eşyalarımız falan hep zarar oldu. Canımızdan olma ihtimalimiz de vardı. Şu an mal olarak da zarardayız. Her türlü mağduruz.
6: Bir maliyemiz odasında direkt kepçe gelmesi durumuyla karşılaşmış. Bu da onda paniğe ve çok büyük korkuya sebep olmuş. Herhangi bir şekilde durmamışlar, devam etmişler.
7: Hastası olan vardı, 2 ay sonra doğumu olan vardı. Ve mühürlendiği için de eve giriş yapılmadı. Şu an ne zaman gireceklerini de bilemiyoruz.
4: Ama bu ne ilk ne de muhtemelen son örnek. Özellikle kentsel dönüşümün hızlandığı İstanbul'da hatalı yıkım nedeniyle zarar gören bina sayısı artıyor. Peki ne yanlış yapılıyor da yıkımlar yolunda gitmiyor?
8: Burada da olduğu gibi özellikle bitişik nizam yapıların yıkımında yapılan yanlış bir hamle komşu binaya da zarar verebiliyor. Peki güvenli yıkım nasıl yapılmalı?
9: Bu tip binalarda ya kesme makas sistemiyle veya üst kattan alt kata doğru yıkımların gerçekleştirilmesi çok önemli. Yıkımdan önce bir asbest projesini ve asbest tespitinin yapılması da gerekiyor.
4: Özellikle bitişik nizamda sadece bina değil, çevresi de korunmalı.
9: Trafiğe ve yaya trafiğine çok yoğun bölgelerde ve bitişik nizam binalarda bina dış perdeleme sisteminin yapılması çok önemli. Yıkım esnasında yakın bölgeden geçen araç veya yayalar zarar görebilir.
1: Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtası yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçildi. Su rezervlerinin doluluk oranlarında da rekor bir gerileme var.
0: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa ülkeleri yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanırken bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçildi. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı İngiltere

0: İngiltere 5. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Başkent Londra'da termometrelerin yeniden rekor kırabileceği belirtilirken, bazı bölgelerde sıcaklığın 38 derecenin üzerine çıkabileceği belirtildi. İngiltere Başbakanı Burnham, aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklık nedeniyle acil durum kabine toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Orman yangınlarını önlemek amacıyla tek kullanımlık mangal satışının askıya alınması çağrısı yaptı. Rekor seviyedeki sıcaklıkların devam ettiği Fransa'da da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Bu yaz 5. sıcak hava dalgası yaşanırken, ülkenin kuzeyindeki Patkele vilayetinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Romanya'da ise Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle Çernobil'de nükleer enerji santralindeki faaliyet tamamen durdu. Santralin soğutma suyunun Tuna Nehri'nden sağladığı, su seviyesine ilişkin tahminlerin dikkatle takip edildiği belirtildi. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Güney Kore'de de kuraklıkla mücadele için askeri araçlarla itfaiye ekipleri görevlendirildi. Ülkenin çeşitli noktalarından 200 su tankeri ve yaklaşık 400 itfaiyecinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Eyalet genelindeki su rezervlerinin doluluk oranının da rekor düzeyde gerilediği belirtildi. Uzmanlar iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
1: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de kazılar genişletildi. Höyün kuzey kesiminde yer alan bölgedeki kazılarda ise yeni yapılara rastlandı.
0: Yeni kazı alanında yeni keşifler ortaya çıktı. Tarihin sıfır noktasında bu sefer de dörtgenli yapılar bulundu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de kazılar genişletildi. Höyün kuzeyinde yaklaşık 1500 metrekarelik yeni alanda çalışmalar başladı ve kazıların daha ilk aşamasında dikkat çeken yapılara ulaşıldı.
2: Hemen yüzeyin altında Göbeklitepe'nin ikinci evresine tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkardık. Yüzeyin hemen altında olmaları tabii hızlı bir şekilde plan yerleşme düzeni hakkında da fikir veren kanıtları açığa çıkarmamızı olanak sağladı.
0: Bulunan yapıların üst kısımları yüzyıllar içinde erozyonla aşınmıştı. Ancak yapıların planı ve yerleşim düzeni kısa sürede ortaya çıktı. Peki bu yapılar ne için kullanılıyordu?
2: Mekanların iş düzenlemesine baktığımız zaman daha çok konut amaçlı kullanılmış olabileceklerini söyleyebiliyoruz. Ama kuşkusuz bunları sadece duvarları aşağı çıkararak söylemek yeterli değil. Ve özellikle bu yapıların içerisinde topladığımız toprak örnekleri mekanların işlevleri hakkında bize bilgi verecek.
0: Bu keşif Göbekli Tepe'nin sadece bir tören ya da tapınma merkezi olmadığına dair bulguları güçlendiriyor. Çünkü kamusal yapıların yanı sıra aynı dönemde kullanılan konutlar da bulunuyor. Binlerce yıl önce insanlar burada sadece tören yapmıyor, aynı zamanda yaşıyordu.
2: Bu ikisi iki biriminde varlığı bize buranın bir tapınma, bir merkezinden ziyade bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor.
1: Anadolu'nun kapılarını ardına kadar Türkleri açarak tarihin bir anlamda seyrini değiştiren Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları için geri sayım devam ediyor. Etkinlikler 23-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
0: Geri sayım başladı. Hazırlıklar tamamlandı. Anadolu'nun kapısını açan Zafer'in yıl dönümü etkinlikleri Tokat'ta tanıtıldı.
3: Etkinliklerimiz sadece birer geleneksel, kültürel, etkinlik, sportif aktivite olarak anlaşılsın istemiyoruz. Onun ötesinde bir bin yılın sonunda bir sonraki bin yılın hedeflerinin belirlenmesi ve gençlerimizin böyle bir özgüvenle, böyle bir cesaretle bir sonraki bin yıla hazırlanması dileği, duası olarak görülsün istiyoruz.
0: Muş ve Bitlis, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne hazırlanıyor. 23-26 Ağustos tarihleri arasında Okçular Vakfı tarafından yine çok sayıda etkinlik düzenlenecek.
4: Okçuluktan atlı sporlara, kültürel faaliyetlerden çevre bilincine yönelik çalışmalara kadar zengin bir programda vatandaşlarımızı ağırlayacağız.
0: Etkinliklere bu yılda katılımın yoğun olması bekleniyor.
1: Efendim, İstanbul gelecek yıl önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmanın heyecanı içinde. İspanya Süper Kupası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olacak. 2-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona 4 takım katılacak. Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve

0: Atletico Madrid turnuvada yer alacak takımlar. Yarı final ve final maçları ise HT Spor'da şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Eurovision şarkı yarışmasında yeni kurallar var. Buna göre yarışma savaş veya ciddi güvenlik riski olan ülkelerde düzenlenemeyecek ve yaş sınırı da 18'e yükseltilecek. 2027 yılı Eurovision'u ise Bulgaristan'ın Burgaz kentinde olacak.
1: ...2027 Eurovision şarkı yarışmasının adresi belli oldu. Yarışmayı düzenleyen kurumdan ev sahipliği hakkında yeni kurallar açıklandı. Eurovision şarkı yarışması bir önceki yıl yarışmayı kazanan ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Ancak yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği yeni kurallar koydu. Şarkı yarışmasının savaş veya ciddi güvenlik riski bulunan ülkelerde düzenlenemeyeceğini açıkladı. Kurum ayrıca yaş sınırını da 18'e yükseltti. Kanada'nın ise 2027'de ilk kez yarışmaya katılacağını bildirdi. 2026'da Eurovision'u Bulgaristan adına Dara, Bangaranga adlı şarkısıyla kazandı. Böylece Bulgaristan yarışma tarihindeki ilk birinciliğini elde etti. Dolayısıyla 2027 Eurovision'u da Bulgaristan'da düzenlenecek. Yarışma için Karadeniz kıyısındaki Burgaz kenti seçildi. Türkiye'nin 2027 yılında şarkı yarışmasına katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Avrupa Yayın Birliği veya TRT konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. Türkiye yarışmaya son olarak 2012'de Bakü'de Can Bonomo'nun Love Me Back şarkısıyla katılmıştı.
0: Noktalayacağız gece raporunu ama önemli bir duyurumuz var. Onu anlatalım, öyle noktalayalım. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A görev süresini tamamlayacak. Dolayısıyla televizyon yayınları yeni uyduyla evlerinize ulaşacak. Yayınlarınızda bir kesinti olmaması için izleyicilerimizin 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece ekrana gelen güncel uydu frekanslarına bir geçiş yapması gerekiyor. Bu önemli hatırlatmayla noktalayalım. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan gelişmeler Ahmet Arı sizlerle olacak. İyi geceler efendim.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında kabul edilen çerçeve yasa sonrası Beştepe'de önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Görüşmede çerçeve yasa ve süreç kapsamında bundan sonra atılacak adımlar değerlendirildi.
1: Yasanın mecliste oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu biz de ifade etmek istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetiyle görüştü. Erdoğan Beştepe'de Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la bir araya geldi.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa meclisten geçti. Tarihi sürecin ardından Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren kabulde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Erdoğan ve DEM Parti heyeti bu yıl ikinci görüşmesini gerçekleştirdi. DEM Partili Buldan ve Sancar Beştepe öncesi mecliste kameralar karşısına geçti.
1: Süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Hiç zamana yaymadan sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Bunun için de hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor.
4: Bu kanunun nasıl uygulanacağı konusunda da bizim fikirlerimiz var, önerilerimiz var.
2: Buldan, Erdoğan'la yapacakları görüşmenin içeriğine dair bilgi verdi.
1: Milli Güvenlik Kurulu raporu beklenmeden anayasa ve ahim kararlarının bir an önce hayata geçmesini elbette ki söyleyeceğiz. İdari ve hukuki düzenlemelere ayrıca ihtiyaç var, bunu belirtelim.
5: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik bir...
1: Her konuyu konuşacağız.
2: Görüşmeye dair DEM heyetinden açıklama yapıldı. Verimli geçtiği vurgulandı. Açıklamada görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi denildi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazileri ağırladı. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamanın önemini vurguladı. Şehit yakını ve gazilerin hassasiyetlerinden asla taviz yok dedi.
6: Üzerinde güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir.
7: Terörsüz Türkiye'de gelinen aşamayı değerlendirdi. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi dedi.
6: Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Bölücü örgüt militanlarının silahsızlanmasını sağlayacak kanun teklifi 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Şunu bir defa çok net bilmenizi isterim. Örgütü bu aşamaya getiren vatan evlatlarının kahramanca mücadelesiyle devletimizin savunma sanayinde son yıllarda elde ettiği başarılardır. Örgüt yurt içi ve yurt dışındaki kararlı mücadelemiz sayesinde ayrılıkçı emellerine ulaşamayacağını anlamıştır.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecinde şehit yakını ve gazilerin hassasiyetlerinden asla taviz verilmeyeceğini söyledi.
6: Ne Suriye'de ne de ülkemizde emellerine ulaşamayacağını kabul etmek zorunda kalmıştır. Türkiye'nin gücü, kudreti, bölgesel etkisi herkes tarafından görülmüştür. Şimdi süreçle bütün bu çalışmaların bir nevi son adımını atıyoruz. Şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında

0: Kapsamında mecliste kabul edilen yasanın bakanlığın sorumluluğunda olan 8. maddesince çalışmalara başlandığını belirtti. Ayrıca toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'yla gündemdeki diğer konulara ilişkin de ayrıntılar paylaşıldı.
1: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahiptir.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin önemi bir kez daha vurgulandı. Süreç yasası kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki çalışmaların başladığı belirtildi.
1: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geçen hafta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ele alındı. Anlaşma kapsamında 3 ülke arasında düzenli görüşmeler için kurul oluşturulacağı kaydedildi.
1: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Anlaşma kapsamında savunma bakanları, dışişleri bakanları ile genelkurmay başkanları, silahlı kuvvetler komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve 3 ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir.
3: Babül Mendeb Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulmasına yönelik olarak hali hazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte çalışmalara devam edilmektedir.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında sınır koruma faaliyetlerine dönük bilgilere de yer verildi. Hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı.
0: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak %26'dan %28'e yükseltti. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, güncellemede artan enerji ve gıda fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.
4: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
2: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
4: Dezenflasyon sürecinin seyrinde bu yıl öne çıkan jeopolitik gelişmeler Mayıs enflasyon raporundan bu yana dalgalı seyrini koruyor. Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. %26 olan yıl sonu enflasyon tahmini %28'e yükseltildi.
4: 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu.
2: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
4: Enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
0: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 13 milyar 918 milyon dolar artarak 178 milyar 366 milyon dolara çıktı. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 7 Ağustos itibarıyla brüt döviz rezervleri 7 milyar 211 milyon dolar artışla 71 milyar 22 milyon dolara ulaştı. Altın rezervleri de 6 milyar 708 milyon dolar artışla 100 milyar 637 milyon dolardan 107 milyar 345 milyon dolara yükseldi. Böylelikle Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 7 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 13 milyar 918 milyon dolar artarak 164 milyar 448 milyon dolardan 178 milyar 366 milyon dolara çıktı.

0: Ürününde uygulanan özel tüketim vergisi 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla vergi tutarı Eylül ayından itibaren yeni yıla kadar kademeli olarak artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için düzenlemenin yapıldığını belirtti.
1: Motorindeki fiyat artışının önüne geçilmesi için harekete geçildi. Motorinde özel tüketim vergisi 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla uluslararası piyasalarda fiyat artışları yaşandı. Motorin fiyatlarında 7,96 lira artış yapılması, bunun da pompaya 5,96 lira olarak yansıması bekleniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyatların yükselmesini önlemek için motorinden alınan özel tüketim vergisine yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından konuya dair Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla motorinde uygulanan ÖTV'de eşel mobil uygulaması kaldırıldı. Düzenlemeyle motorinde uygulanan ÖTV 31 Ağustos'a kadar sıfırlandı. ÖTV Eylül'den itibaren kademeli olarak artırılacak. Motorinde uygulanan ÖTV Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira, Aralık'ta 12 lira olacak. 1 Ocak 2027 ve sonrasında ise 13,90 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından ÖTV düzenlemesini değerlendirdi.
2: Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadeleyle sağladığımız mali alanı, dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın, tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Sıfır konut ve ikinci el konut satışları Temmuz ayında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise en fazla satış yine İstanbul'da gerçekleşti.
1: Sıfır konut satışları azaldı. İkinci el satışlarda da azalma görüldü. En fazla konut satışı yine İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 oranında azaldı. Ülke genelinde 42.529 konut satıldı. Temmuz ayında ikinci el konut satışlarında %20,8 azalma oldu. 81.074 konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Hakkari oldu. Hakkari'de bir ayda sadece 10 konut satıldı. Temmuz ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %1,9 oranında arttı. Yabancılara 2.120 konut satış yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Temmuz'da sıfır iş yerlerinin satışı %16,4 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %12,2 oranında azalış görüldü.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında mevkideşi Abdülhati ile basın toplantısı düzenledi. Gündemde Mekke Anlaşması da vardı. Bakan Fidan, bu ittifak hiç kimseye karşı değil dedi.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdullati ile ortak basın toplantısında Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin istikrarına katkı sağlayacak şekilde ilerlemektedir dedi.
4: Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir.
3: Bakan Fidan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması hakkında da konuştu. Mekke İttifakı bölge için tarihidir dedi.
4: Bu ittifak hiç kimseye karşı değil. Sadece birbirimize olan güvenlik, egemenlik ve refah taahhüdünün altını çizmek ve bölgesel sorunları sahiplenmeyi artırmak.
3: Hakan Fidan görüşmede Gazze'de yaşanan dramın ve buna nasıl çözüm bulunabileceğinin ele alındığını aktardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun barış niyeti olmadığını kaydetti.
4: İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen

0: İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir. Bu süreçle alakalı bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz.
1: Mısır Dışişleri Bakanı da Türkiye ve Mısır ilişkilerinin güçlü temellere dayandığını söyledi. Mısır'ın Mekke Anlaşması'na nasıl baktığı sorusuna bu konuda ciddi bir çalışma yapmalıyız diyerek yanıt verdi. Bakan Fidan ve mevkidaşı arasında Mısır ile

0: Ankara'da kutlandı. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke Anlaşması'nın üç kardeş ülke arasındaki dayanışmayı gösterdiğini belirtti.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması, Mekke Savunma Anlaşması, bu bakımdan yalnızca üç ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir düzenleme değildir. Bu anlaşma üç kardeş ülkenin ortak güvenlik anlayışını, dayanışma iradesini ve bölgesel barış ve istikrarı sahiplenerek koruma kararlılığını ortaya koyan son derece önemli tarihi bir adımdır.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Pakistan Bağımsızlık Günü kutlamasına katıldı. Programda konuşan Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun köklerinin Pakistan'ın kuruluşundan çok daha öncesine uzandığını hatırlattı.
1: Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan işbirliğinin savunma ve güvenlik alanlarının yanı sıra ekonomi, enerji, ulaştırma, teknoloji ve diğer alanlarda da geliştirilmesinin ülkelerimizin birbirini tamamlayan imkan ve kabiliyetlerini daha etkin biçimde değerlendirmesine olanak sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye, Pakistan'ın terörizmle mücadelesini ve güvenlik alanındaki meşru hassasiyetlerini desteklemekte, bölgesel meselelerin diyalog, diplomasi, uluslararası hukuk ve karşılıklı anlayış temelinde ele alınmasının önemine inanmaktadır.
2: Törende konuşan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyt, iki ülke arasında artan işbirliğine dikkat çekti. Konuşmalar sonrasında protokol, Pakistan'ın kurucu lideri Muhammed Ali Cinnah adına yapılan fotoğraf sergisini gezdi.
0: ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağı iddiası gündemdeyken İran'dan sert açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor derken İran ordusu ülkenin füze kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığını savundu. Hürmüz Boğazı'nın ise İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacağı belirtiliyor.
3: İran'la ABD arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürerken Tahran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor dedi. Pakistan hükümetinden kaynaklar ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağını açıklamış, İran'dan iddiaya yalanlama gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mevcut savaşın geçmiştekilere kıyasla daha karmaşık olduğunu belirterek, düşmanın ülkeyi içeriden çökertmeyi hedeflediğini söyledi. İran ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin füze ve insansız hava aracı kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığı öne sürüldü. Askeri güç ve diplomasinin eş güdüm içinde hareket ettiği, ABD'nin stratejik olarak yenildiği savunuldu. Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verildi. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak denildi. ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığına ilişkin peş peşe yaptıkları açıklamalar gerçeği değiştirmiyor ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yaptığını savunarak, bunun örneği İran'a karşı savaş ve Hürmüz Boğazı'nda daha büyük bir yanlış hesaplama dedi. Sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır, dikkatli olun ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay da Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde savaş sırasında ve öncesindeki yıllarda meydana gelen kirlilik nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söylemiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip ve bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum demişti.
0: ABD basını Nisan ayında Almanya'da yapılan bir tatbikatı değerlendirdi. ABD ve Ukrayna birimlerinin karşı karşıya geldiği tatbikatta ABD, Ukrayna İHA'larına karşı büyük bir yenilgi

0: Bilgiye uğradı.
1: ABD ve Ukrayna orduları Almanya'daki bir tatbikatta karşı karşıya geldi. ABD basınının haberine göre Ukraynalı drone birimleri Amerikan ordusuna ağır bir yenilgiye uğrattı. Wall Street Journal'ın haberine göre tatbikat Nisan ve Mayıs aylarında yapıldı. Tatbikat çerçevesinde ABD ve Ukrayna ordusuna bağlı birlikler birbirlerine karşı savaştı. ABD'nin Texas eyaletinden gelen askerleri ve zırhlı birlikleri Ukraynalı drone birimlerinin savunduğu bir mevziye saldırdı. ABD birimlerinde dronlara karşı elektronik sistemler bulunuyordu. Ancak bu birimlere karşı Ukraynalı drone pilotları açık bir üstünlük kurdu. Wall Street Journal'a konuşan bir kaynak, Ukraynalıların ABD askerlerini kolayca tespit ettiğini söyledi. Daha sonra konumları belirlenen askeri birliklere dronlar bomba atarak kolayca etkisiz hale getirdi. Kaynağa göre Ukrayna dronları o kadar etkili oldu ki tatbikatın devam etmesi için ABD'li birlikler bir kez daha sahaya sürülmek zorunda kaldı. Gazete tatbikatın Pentagon'un modern insansız hava aracı savaşına karşı zaaflarını ortaya koyduğunu yazdı. Haberde ABD'nin İran savaşında Ukrayna'nın insansız hava aracı uzmanlığından yararlandığı, Ukrayna yapımı insansız hava savunma sistemleri satın almak için testler yaptığı aktarıldı. ABD Savunma Bakanı Hegseth, Mayıs ayında ülkenin insansız hava aracı yeterliliğini incelemek üzere daha fazla ABD personelinin Ukrayna'ya gönderileceğini açıklamıştı.
2: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarına karşı ABD'den daha fazla Patriot füzesi istedi. Zelenski, ellerindeki önleme füzelerinin ihtiyacın yalnızca onda birini karşıladığını söyledi. Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rusya limanına saldırısındaysa biri çocuk, üç kişi yaşamını yitirdi.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığını açıkladı. ABD'den daha fazla füze talep etti. CNN'e konuşan Zelenski, Ukrayna'nın füze stoklarının tükenme noktasına geldiğini, Rusya'nın aylık balistik füze üretimini iki katına çıkardığını belirtti. Balistik füze saldırılarını durdurmak için ihtiyaç duydukları hava savunma füzelerinin yalnızca onda birine sahip olduklarını söyledi.
3: Bu yıl elimizde 2025'tekine kıyasla 2,5 kat daha az önleme füzesi var. ABD bize stoklarının %5'ini satarsa kışı geçirebilir ve insanların hayatını kurtarabiliriz. %10'unu satarlarsa tüm Rus balistik füzelerini imha ederiz. Şu an elimizde sadece %1 var.
1: Zelenski, ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmalarda yoğun füze kullanmasının Ukrayna'ya yapılan sevkiyatı da olumsuz etkilediğini belirtti. Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı Putin'in toprak taleplerini kabul etmeyeceklerini de yineledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar da sürdü. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz filosunun büyük bölümünü konuşlandırdığı Novorossiysk'i füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırıda ölenlerin arasında 8 yaşında bir çocuğun olduğu açıklandı. Saldırıda 20'den fazla kişi de yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki sivil gemilere ve lojistik altyapıya yönelik saldırılarının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini savunuyor.
2: Almanya İHA nedeniyle bir kez daha alarma geçti. Hanover Havalimanı'nda kimin gönderdiği tespit edilemeyen bir İHA tespit edildi. Olay üzerine Alman Polis Sendikası daha güçlü İHA tespit sistemleri talep etti.
1: Almanya havalimanları ikinci kez İHA paniği yaşadı. Hanover Havalimanı'nda tespit edilen İHA uçuşların aksamasına yol açtı. Açıklamaya göre İHA yapılan ihbarın ardından tespit edildi. Hanover Havalimanı'nda gece saatlerinde uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Bazı uçuşlar gecikirken Paris'ten gelen bir kargo uçağı başka bir havalimanına yönlendirildi. Federal polis tarafından kullanılan teknik sistem İHA'yı tespit edemedi. Alman Hava Trafik Kontrol Kurumu'nun teknik olarak yaptığı konum belirleme çalışmasının da sonuç vermediği bildirildi. Alman Polis Sendikası olayın ciddi bir güvenlik uyarısı olduğunu söyledi. Hanover Havalimanı'nın daha güçlü İHA tespit ve savunma sistemleriyle donatılmasını istedi. Mevcut teknik sistemlerin hedefi tespit edememesinin güvenlik politikası açısından alarm işareti olduğunu belirten sendika, ülke genelinde ortak standartların oluşturulmasını talep etti. İHA'yı havalimanına kimin gönderdiği henüz tespit edilemedi. Almanya

0: Geçtiğimiz haftada bir İHA paniği yaşamıştı. 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA tespit edilmiş, ilerleyen saatlerde ise havalimanına inmeye çalışan başka bir uçağa drone çarpmıştı. ABD istihbaratı olayın arkasında Rusya'nın olduğunu düşündüklerini açıklamıştı.
1: İki organize suç örgütü elebaşısı Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Red Kitler organize suç örgütü elebaşısı Ferhat Delen'le organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara hudut kapısı üzerinden Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yılda geçse, 100 yılda geçse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamayacaklar ifadesi yer aldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Vasak incelemelerinde örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
0: Kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı nakit girişleri tespit edildi. Sahte faturalar ve yurt dışından döviz transferi belirlendi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. MASAK suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanma yönelik bir operasyon. Uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
0: Hazırlanan raporda bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış satışının veya transfer kaydının bulunmadığına yer verildi. Aktif ticari faaliyet yürütmelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi. Şirket ortakları tarafından diğer şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı da belirlendi. Sahte faturalaşma ve yurt dışından döviz transferi şüphesi de MASAK raporunda yer aldı. Kuriş suç örgütünün şirketlerini yüksek sermayeli yeni şirketlere bölerek farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurduğu da rapora yansıdı. Bu yöntemin para hareketlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı düşünülen şirketlere kayyum atandı. Savcılık soruşturma kapsamında Alihan Kuriş suç örgütünün şifreli e-posta sistemlerini kullandığı, diğer haberleşme platformlarının kullanılmaması yönünde örgüt üyelerine talimat verdiği bilgisine de ulaştı. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona dair açıklama geldi. Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Suç örgütünün Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yaptığını ve bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını değerlendirdiklerini söyledi.
1: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i tabancayla vurarak katleden zanlı bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalanıp tutuklandı. Zanlının ifadesinden detaylar ve yeni görüntüler ortaya çıktı.
3: Benim çocuğumu öldürüyor, ambulansla hastanenin içine giriyor. Ambulansla hastanenin içine giriyor, ağacının içine kadar giriyor ve oradan kaçıyor. Hastanenin dışında dolaşmaya başlıyor. Ondan sonra mezarlığa gidiyor. Mezarlığın üstünde çiçekler, hediye ve biz şüphelendik. Kızıma dedim, kızım hemen polisi aradı.
0: O şüphe doğru çıktı. Nilda'yı öldürüp kaçan zanlı mezarının yakınında yakalandı. Zanlının bir hafta boyunca ormanda saklandığı ortaya çıktı.
4: Neden yaptın? Neyse o kadınlardan? Ne istedi? Neden bu kadar takıntılıydı?

0: Nilde Müge Şahin daha 26 yaşındaydı. Şişli'de 5 Ağustos'ta ayrıldığı sevgilisi Nazir Ilgın tarafından silahla vurularak katledildi.
1: Tehdit etti bizi sürekli. Aileni yok edeceğim, cezaevine de girmeyeceğim. Bu şahıs kızımın çantasından evin anahtarını dahil çaldı. Biz şikayet ettik, karakola çektirdik. Ertesi günü savcı serbest bıraktı.
0: Cinayetin ardından kaçan zanlı bir hafta sonra genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. 7 gün boyunca ormanda saklandığı belirlendi. Zanlının Nilda'nın mezarını öğrenmek için Aşiyan ve Zincirlikuyu mezarlığına da giderek iz sürdüğü öne sürüldü.
2: Ne istedin? Neden bu kadar takıntılıydın? Neden öldürdün Nilda'yı?
0: Nazir Ilgın emniyetteki ifadesinde olay günü genç kadını motosikletle takip ettiğini belirterek ilk başta öldürmeyi düşünmedim, alkollüydüm, arkasından ateş ettim dedi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin olaydan sonra sokakta yürürken ve marketten alışveriş yaparken görüntülerine ulaştı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, kadına karşı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.
2: Neden yaptın? Neyse o kadınlardan.
3: Mabel Matiz'i olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında müstehcenlik suçundan yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şarkıcı Mabel Matiz'in Haleylim isimli şarkısıyla ilgili soruşturma başlattı. Klipteki görseller ve şarkı sözünün müstehcenlik suçu kapsamında kaldığı belirtildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve gerekli soruşturma işlemlerinin yapılması için reysen soruşturmaya başlandığı belirtildi. Şarkıcının daha önce de Per Perişan şarkısı yine aynı suç kapsamında değerlendirilip dava açılmış, Mabel Matiz o davada beraat etmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'daydı. Bir kez daha suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz dedi. Gürlek 5 yıl önce yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa'nın ailesiyle de görüştü.
4: Uyuşturucudan yasa dışı bahis ve sanal kumara, sokak çetelerinden organize suç yapılanmalarına kadar milletimizin huzurunu hedef alan bütün suç odaklarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz.
0: Bir kez daha suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Sözü faili meçhul olaylara getirdi.
4: Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz. Faili meçhul kalan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'daydı. Valilik ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
4: Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız. Delillerin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız. Sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız. Kararlıyız ve azimliyiz. Ucu nereye giderse gitsin, kimin karşısına çıkarsa çıksın yolumuzdan şaşmayacağız.
0: Bakan Gürlek daha sonra Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyle görüştü.
5: Faili meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı.
4: Biz devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. Yani irademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. İnşallah. Arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Sürekli İnşallah. Olarak sizle istişare halinde olun. Sağ olun.
3: Bolu'da arazi anlaşmazlığından başlayan tartışmada baba ve oğlu vurularak öldürüldü. Akrabaları olan saldırgansa aranıyor.
0: Arazi anlaşmazlığında kan döküldü. Baba ve oğlu vurularak öldürüldü. Olay Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde yaşandı. İddiaya göre Ramazan Çelik'in bahçesindeki ortak arazide akrabaları Tayfun Sönmez ve babası kendi paylarına düşen bölümü telle çevirmek istedi. Ancak aileler arasındaki eski arazi anlaşmazlığı yeniden alevlendi. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Ramazan Çelik evindeki tüfekle baba ve oğlu ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan saldırgan aranıyor.
3: Giresun'da sele kapılan anne ve kızlarından acı haber geldi. Arama çalışmalarında üçünün de cansız bedeni bulundu.
0: Babalarının köyde yaptırdığı evi görmeye gitmişlerdi. Dere kenarında gezdikleri sırada su birdenbire yükseldi. Anne ve iki kızı akıntıya kapılarak sürüklendi.

0: Giresun'un Gürele ilçesinde sanak yağışı etkiledi. Sistan'dan gelen sel Zıva Deresi'ni taşırdı. O sırada 55 yaşındaki Zekiye Kırca ve İstanbul'dan tatil için gelen kızları 31 yaşındaki Burcu ve 26 yaşındaki Burçin Kırca dere kenarındaydı.
1: Gezmeye götürdü onu, gezmeye geldiler dedi. Yaylağa götür beni ana demiş. Dereye götür beni ana demiş. Kız, bu da onun gönlünü eldiğinde dereye gitmiş.
0: Anne ve kızları bir anda akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen 3 kişi daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
2: Jandarmamız, JAK'ımız, DSİ'miz, AFAD'ımız, sağlığımız, ilgili alakalı bütün kurumlarımız o andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik.
0: Ekipler anne ve kızlarını ararken baba da çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. İki kızın babasının köye yeni yaptırdığı evi görmek için İstanbul'dan geldiği ortaya çıktı.
3: Ya kızlarım evimi görme, ev yaptılar, evini görme geldiler. Dün geldiler bu evde ya.
4: 20 senedir gelmediler ya. Ev yok diye gelmiyorlardı ya.
5: Evi güzel olmuş babaydı ya. İki motorcu evde Burçin.
0: Arama çalışmalarında acı haber geldi. Gece saatlerinde iki kız kardeşin cansız bedeni kayboldukları yerden 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Sabah saatlerinde ise anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
6: Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Samsun'da şiddetli yağmur etkiliydi. Çarşamba ilçesinde evler ve tarım arazilerini su bastı.
7: Domates, patlıcan, biber hepsi ne varsa gördüğünüz gibi o şekilde suyun içinde kaldı.
0: Evleri su bastı, tarım arazileri göle döndü. Samsun'da sağanak yağmur hayatı felç etti.
8: Saat 4'ten sonra 5 saat hiç durmamaksızın aşırı bir yağmur. Sabah 8-8.30'a kadar.
9: 50 yaşına geldik aşağı yukarı, böyle bir su görmedik. Daha önce böyle bir su bize gelmedi.
0: Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Samsun'un doğusunu şiddetli yağış vurdu. Çarşamba Ovası'nda dereler de taşınca araziler suya gömüldü.
9: Kanallar yarım bırakıldığı için köyün muhtarları da köy hendeklerini, köy kanallarını silmedikleri için bazı buzlar dikalı olduğu için bugün bu sıkıntıları yaşamaktayız.
0: Birçok evi su bastı. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Tarım arazilerinde de manzara aynıydı. Ekili alanların büyük bir kısmı su altında kaldı.
8: Şu anda sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı. Yani suyumuzun, yolun akarı yok.
10: Bizimki önemli değil. Ticari olarak yapanlar sebzesini, kavununu, karpuzunu, meyveli hep bitti, onlar kurur.
6: Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlük tur teknesinde yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı teknede bulunan 115 kişi suya atladı. Teknenin alev alev yandığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
11: Allah'ım kimseye vermesin. Kıyamet günü ya. Kıyamet günü.
0: Günübirlik turla koyları dolaşıyorlardı. Bir anda tekneden yükselen alevlerle kabusu yaşadılar.
12: Karaya oturtacak tekneyi bilerek. Çok fena yanıyor.
0: Görüntüler Muğla'nın Fethiye ilçesinden. Günübirlik mavi tur düzenlenen İmparator Atilla isimli tekne onlarca yolcusuyla Katrancı Koyu yakınlarındaydı. Bir anda tekneden alevler yükseldi. Durumu fark eden yolcular büyük panik yaşadı. Teknede bulunan 115 kişi can yeleklerini giyerek denize atladı.
13: Fethiye Katrancı Koyu karşısındaki dere çok kötü şekilleniyor. Herkes atladı suya. İnşallah içeride kalan olmamıştır.
0: Yangını gören çevredekiler teknelerle yardıma koştu.
13: Bütün tekneler olarak yardıma koştuk. Herkes karaya çıktı. Şu anda patlıyor.
0: İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi bölgeden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Teknedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleme sonucu netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
6: Eskişehir'de dolandırıcılar 70 yaşındaki bir kişiyi hedef aldı. Dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp korkuttukları adamı kuyumcuya gönderip altınlarını bozdurttu. Kuyumcunun dikkati adamı dolandırılmaktan kurtardı.
14: Dolandırıcılar tehdit etmiş, polisiz, savcıyız diye.

0: parasına göz dikmişler.
1: Polis izdiği arayan dolandırıcılara kandı. Altınlarını bozdurmaya kalktı. Kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki MS'yi telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Hakkında bir ihbar olduğunu öne sürerek korkuttukları adamı altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gönderdi.
0: Gram altın, zinet eşya ve çeyrek altınları vardı. Birikim evet, ümre parasını getirdi. Panik halindeydi. Hareketlerinden şüphelendiğimiz için telefonla konuşuyordu. Telefonu cebine soktu. Şüphelendim ve o sıra amcanın sessizle konuşarak dolandırıldığını düşündüm. Ve polisi aradık.
1: Kuyumcunun dikkati sayesinde gerçek polisler kuyumcuya geldi.
0: Dolandırıcılar kendi oğluymuş gibi bizi de inandırabilmek için babacığımdan mesaj geliyormuş şeklinde konuştular. Gerçek gelen polislere de güvenmedi.
1: Ekiplerin polis vatandaşlardan para istemez uyarısı üzerine ikna olan MS altınları ile birlikte evine gitti. Polis dolandırıcılarla ilgili inceleme başlattı.
2: İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina yan binaya da hasar verdi. Peki kontrollü denilen yıkımlar neden kontrolden çıkıyor? Aslin Ömer Aktaş işin uzmanıyla birlikte olay yerine gitti. Bakalım.
3: Onların sözüne inanarak içeriye girdik. Saat 5'te koltukta otururken birden içeri giriyor dozer. O şekilde biz hani bunu durun dediğimiz halde bile durmadılar ki hani yıkıldığı halde tekrar devam ettiler.
4: Duvarlar delindi, kolonlar zarar gördü. Hatalı bina yıkımı yan binaya da böyle zarar verdi.
5: Bir anda çöktü. İkinci katta 9 yaşında bir çocuk ailesiyle birlikte kalıyordu.
4: Hatalı yıkımın adresi bu kez Bahçelievler'di. İş makinesinin bir hamlesiyle daireler bu hale geldi. Şans eseri kimse yaralanmadı ama bina mühürlendi.
3: 15-20 gündür biz bu enkazı çekiyoruz. Yani eşyalarımız falan hep zarar oldu. Canımızdan olma ihtimalimiz de vardı. Şu an mal olarak da zarardayız. Her türlü mağduruz.
6: Bir maliyemiz odasında direkt kepçe gelmesi durumuyla karşılaşmış. Bu da onda paniğe ve çok büyük korkuya sebep olmuş. Herhangi bir şekilde durmamışlar, devam etmişler.
7: Hastası olan vardı, 2 ay sonra doğumu olan vardı. Ve mühürlendiği için de eve giriş yapılmadı. Şu an ne zaman gireceklerini de bilemiyoruz.
4: Ama bu ne ilk ne de muhtemelen son örnek. Özellikle kentsel dönüşümün hızlandığı İstanbul'da hatalı yıkım nedeniyle zarar gören bina sayısı artıyor. Peki ne yanlış yapılıyor da yıkımlar yolunda gitmiyor?
8: Burada da olduğu gibi özellikle bitişik nizam yapıların yıkımında yapılan yanlış bir hamle komşu binaya da zarar verebiliyor. Peki güvenli yıkım nasıl yapılmalı?
9: Bu tip binalarda ya kesme makas sistemiyle veya üst kattan alt kata doğru yıkımların gerçekleştirilmesi çok önemli. Yıkımdan önce bir asbest projesinin ve asbest tespitinin yapılması da gerekiyor.
4: Özellikle bitişik nizamda sadece bina değil, çevresi de korunmalı.
9: Trafiğe ve yaya trafiğine çok yoğun bölgelerde ve bitişik nizam binalarda bina dış perdeleme sisteminin yapılması çok önemli. Yıkım esnasında yakın bölgeden geçen araç veya yayalar zarar görebilir.
2: Tıptaki gelişmeler hastalıklara çare üretmeye devam ediyor ancak son araştırmalar tüm bunlara rağmen ömrümüzün giderek kısaldığını ortaya koydu. Özellikle 1970 sonrası doğanların ölüm oranı önceki nesillere göre daha yüksek. Uzmanlar çocuklar ebeveynleri kadar yaşamayacak diyor. Peki bunun nedeni ne? Yanıtını Buse Devre'nin haberinde izleyelim.
10: Yaşlı fakat sorumlu bir nesil var şu an elimizde.
11: Şimdi ben 19 yaşındayım ve biz dünya işte belim ağrıyor, sırt problemlerim falan var. Yani düşününce o kadar yaşamayız gibi geliyor.
12: Dedenin annesi 125, biz doktor yüzü görmedi. 125 yaşında.
13: Tıp ilerledi, ilaçlar gelişti, tedaviler çeşitlendi. Teknoloji sağlık hizmetlerinin ayrılmaz parçası oldu. Ancak insan ömründeki artış beklenen hızda değil.
14: Yaşam koşullarına göre uzun yaşayabilir miyiz?
10: Yaşlı nüfusun hastalıklarla mücadele etti. Genç nüfusun da çok yaşamadığı bir döneme girdik.
13: Bilim dünyasının saygın dergilerinden PNAS'te yayınlanan araştırmada bu yöndeki verileri doğrular nitelikte.
10: PNAS'ın yayınında şöyle bir şey söylüyor. Biz eskisi çocuklarımız bizden daha az yaşayacak. Çok iddialı bir başlık. Gerçekten de yapılan çalışmalar göründü ki biz hep ömrü uzayacak zannediyorduk. Fakat ömrün uzaması artık.

0: artık yavaşladı.
1: Araştırma gösterdi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama yaşam beklentisi 2010-2019 yıllarında yalnızca 0,26 yıl arttı. Önceki dönemlerde ise her 10 yılda ortalama 1,78 yıllık artış kaydedilmişti.
2: Benim nenem 105 yaşına kadar yaşamıştı. Çok sağlıklıydı.
1: Teknoloji gelişti. Sağlık sektöründe pek çok hastalığa çare bulunmaya başlandı. Haliyle insanlar da ömrünün daha uzun olacağını düşünüyor olabilir. Ancak yapılan araştırmalar bunu tam tersi olduğunu ortaya koydu. Çünkü genç ölümler artmaya başladı. Haliyle çocuklar ebeveynlerinden daha mı az yaşayacak sorusu gündeme gelmeye başladı. Peki bunun nedeni ne?
0: Genç yaş kanserleri çok arttı. Genç yaşta meme kanserleri, kolon kanserleri o kadar çok görüyoruz ki. Artık kalp damar hastalıkları çok arttı. Kalp ritim problemleri, kalp krizleri erken yaşlara düştü.
1: Araştırmaya göre özellikle 1970 sonrası doğanların ölüm oranı önceki nesillere kıyasla daha yüksek.
0: Yaşam tarzımız, beslenmemiz, hareketsizliklerimiz, ortamdaki toksik yük birçok sebep var. Hatta bir iddia var, 100 yaşına geçecek insan artık ölemeyeceğiz.
1: Eskiler daha mı iyiydi yani özellikle yaşam koşulları?
3: Eski toprak diye bir şey var, köy hayatı diye bir şey var yani. O da işte sağlık sektöründe geride kalıyor.
4: Ben 88'im.
1: Maşallah. Ailenizde en çok yaşayan kaç yaşına kadar yaşadı?
4: Şu ana kadar benim.
1: Sizsiniz. Nedir peki, var mı bir sırrınız?
4: Güzel uyku, güzel gıda, sevmek, sevilmek.
5: Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu. En çok gelir vergisi ödeyenler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu.
6: Türkiye'nin en fazla vergi beyan eden 100 mükellefi açıklandı. Listenin ilk iki sırasını teknoloji firması Baykar'ın yöneticileri paylaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde yıllık gelir vergisine ilişkin 5.586.760 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu beyannamelerle 2.394.768.000.000 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 710.565.000.000 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi. İlk yüzdeki vergi rekortmenlerinin 78'i ismini vermek istemedi. 2025 yılında 2.991.536.000 lira vergi ödeyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ilk sırada yer aldı. Selçuk Bayraktar'ı 2.502.027.000 lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar izledi. Üçüncü sıradaki isim ise 830.795.000 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu. İlk onda isminin açıklanmasını istemeyen 3 mükellef de yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 18 katlık artış oldu. Şirketin 2025 yılındaki cirosunun %90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Ayrıca Baykar, geçen yıl 2,2 milyar dolarlık ihracatla üst üste 3. kez tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın ödediği toplam gelir vergisi ise 5 milyar 493 milyon lirayı geçti.
5: Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelesi için 2,5 milyar liralık finansman paketi hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, enerji kayıplarından atık su yönetimine kadar birçok alanda belediyelere destek verileceğini açıkladı.
7: 2,5 milyar euroluk finansman paketleri üzerinde çalışıyoruz. Belediyelerimizin bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadele, su kayıp kaçaklarının azaltılması, atık suların arıtılması ve yeniden kullanılması, ulaşım ve atık bertarafı çalışmaları için gereken her türlü desteği vereceğiz.
6: Enerji kaybı ve kaçak takip edilecek. Ulusal iklim hedefleri doğrultusunda yerel yönetimlere destek verilecek.
7: Bu ve bunun gibi projeleri hazırlıklarını yapalım ve İller Bankası'yla hayata geçirelim istiyoruz. Bugün dönüştürdüğümüz bir mahalle, bir köy yıllar sonra yüzlerce ailenin hayatını değiştirebilir.
6: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlık etkinlikleri kapsamında dirençli şehirler programında konuştu.
7: COP31 başkanlığı olarak dünyaya hedef sunmakla kalmayacağız. Bu bizim işimiz değil. Biz icra insanlarıyız, eylem insanlarıyız. Dolayısıyla uygulanmış örnekler, ölçülmüş sonuçlar ve ölçek

0: örneklendirilebilir bir model önereceğiz tüm dünyaya.
1: Bakan kurum, COP31 eylem gündeminin 10 başlık üzerinde yürütüleceğini söyledi. Taahhütten uygulamaya geçeceğiz vurgusu yaptı.
0: Taahhütü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı da insanlığa ulaştıracağız. Ve Antalya'da dünyanın birbirine ne anlatacağını açıkçası konuşmakla yetinmeyeceğiz. Dünyanın birlikte ne yapacağını da bir insanlık borcu olarak ortaya koyacağız.
2: Üniversitelerle ilişkiyi kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde üniversiteye kayıt yaptıramayanlara yeniden eğitime dönüş yolu açıldı. Yükseköğretim Kurulu öğrenci affından yararlanacaklar için başvuru tarihini 9 Aralık olarak belirledi. Düzenlemeden yararlananlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek.
1: Hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans tamamlamak isteyenlere öğrenci affı çıktı. Başvurular 9 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Üniversitelerle ilişki kesilenler ve bir yüksek öğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yüksek öğretime dönme imkanı tanındı. Yüksek Öğretim Kurulu, düzenlemeden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul eden öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Terör suçlarıyla kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenlerle mevzuatta belirtilen diğer istisnalar da kapsam dışında tutulacak. Düzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen ve kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı yeterli olanlar eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.
2: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de kazılar genişletildi. Höyük'ün kuzey kesiminde yer alan bölgedeki kazılarda yeni yapılara rastlandı.
1: Yeni kazı alanında yeni keşifler ortaya çıktı. Tarihin sıfır noktasında bu sefer de dörtgenli yapılar bulundu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de kazılar genişletildi. Höyük'ün kuzeyinde yaklaşık 1500 metrekarelik yeni alanda çalışmalar başladı ve kazıların daha ilk aşamasında dikkat çeken yapılara ulaşıldı.
3: Hemen yüzeyin altında Göbektepe'nin ikinci evresine tarih eden dörtgen planlı yapılar aşağı çıkardık. Yüzeyin hemen altında olmaları tabii hızlı bir şekilde plan yerleşme düzeni hakkında da fikir veren kalıntılar aşağı çıkarmamızı olanak sağladı.
1: Bulunan yapıların üst kısımları yüzyıllar içinde erozyonla aşınmıştı. Ancak yapıların planı ve yerleşim düzeni kısa sürede ortaya çıktı. Peki bu yapılar ne için kullanılıyordu?
3: Mekanların iş düzenlemesine baktığımız zaman daha çok konut amaçlı kullanılmış olabileceklerini söyleyebiliyoruz. Ama kuşkusuz bunları sadece duvarları aşağı çıkararak söylemek yeterli değil. Ve özellikle bu yapıların içerisinde topladığımız toprak örnekleri mekanların işlevleri hakkında bize bilgi verecek.
1: Bu keşif Göbekli Tepe'nin sadece bir tören ya da tapınma merkezi olmadığına dair bulguları güçlendiriyor. Çünkü kamusal yapıların yanı sıra aynı dönemde kullanılan konutlar da bulunuyor. Binlerce yıl önce insanlar burada sadece tören yapmıyor, aynı zamanda yaşıyordu.
3: Bu ikisi iki biriminde varlığı bize buranın bir tapınma, bir merkezinden ziyade bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor.
2: Milliyetçi Hareket Partisi tarafından terörsüz Türkiye sürecine dair bir türkü yayımlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hazırlattığı türkü, MHP'nin sosyal medya hesabından "Terörsüz Türkiye Dünyaya Sestir" notuyla yayımlandı. Şimdi gelin bu anlamlı türküye kulak verelim.

16 Ağustos'ta televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 32 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 26 derece. İç Anadolu'da hava güneşli, Ankara 30, Kayseri 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 31, Van güneşli 31 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır ve Şanlıurfa 43 derece.
1: Yazar kasa ve post cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: konuştu. Mecliste kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye hedefi kapsamında tarihi bir adım olduğunu söyledi.
1: Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, mecliste kabul edilen yasanın terörsüz Türkiye hedefi kapsamında tarihi bir adım olduğunu söyledi.
1: On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. 3 gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz.
2: Erdoğan, Türkiye'nin yeni sistemin kutup başı olması için çalışıyoruz dedi.
1: Türkiye olarak uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımıza çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 467 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen terörsüz Türkiye yasası ile ilgili konuştu. Sabotajlara izin verilmeyeceğini söyledi, terör artık bitme noktasına geldi dedi. Çiftçinin gündeminde yeni nesil suç örgütleri ve okulların güvenliği de vardı.
3: Tarihi yasayı sabote etmek isteyenler olacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı işlemesi için üzerimize düşeni yapacağız mesajı verdi.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir toplantı yaptık. Süreci sabote etmek isteyenler olacak. Alınması gereken tedbirlere yönelik kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bakanlık olarak dikkatle takip ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu'ya gidenler bilirler. Yol kenarında güvenlik kontrol noktaları vardı. 2773 tanesini kaldırdık. Terör artık bitme noktasına geldi. Barınak, mağara ve sığınakları imha ediyoruz.
3: Bakan Çiftçi NTV yayınında soruları yanıtladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından alınacak güvenlik önlemlerinin detaylarını da paylaştı. Okullar açılana kadar 30 bin bahçe görevlisinin 81 ilde istihdam edileceğini ifade etti. Bahçe görevlileri okul giriş çıkışlarında görev yapacak. Görevliler öğrenci, veli ve ziyaretçi hareketliliğini takip edecek. Şüpheli bir durum yaşanması halinde bu durumu okul yönetimiyle kolluk kuvvetlerine bildirecek. Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu da yaptı.
4: Bu yılın ilk 7 ayı içerisinde 518 organize suç örgütüne yönelik 1445 operasyon yapıldı. Faaliyetlerini sona erdirene kadar devam edeceğiz. Yunanistan ve Bulgaristan'la üçlü bir mekanizmamız var. Daha çok düzensiz göçle ilgili görüşüyoruz. Türkiye'de de suç işlemiş ve Bulgaristan'a kaçmış 89 kişinin iadesi sağlandı. Onlar da 24 kişi istiyor. Mücadelemiz sınır dışında devam edecek.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kabul edilen yasanın bakanlığın sorumluluğunda olan 8. maddesince çalışmalara başlandığı belirtildi. Ayrıca toplantıda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile gündemdeki diğer konulara ilişkin de ayrıntılar paylaşıldı.
5: Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, toplumsal birlikteliğimizin pekiştirilmesi ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi açısından tarihi öneme sahiptir.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin önemi bir kez daha vurgulandı. Süreç yasası kapsamında Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki çalışmaların başladığı belirtildi.
5: Bakanlığımızca kanunun 8. maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geçen hafta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ele alındı. Anlaşma kapsamında

0: 3 ülke arasında düzenli görüşmeler için kurul oluşturulacağı kaydedildi.
1: Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır. Anlaşma kapsamında savunma bakanları, dışişleri bakanları ile genelkurmay başkanları, silahlı kuvvetler komutanlarının katılımıyla stratejik, siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve 3 ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesi öngörülmektedir.
2: Bab-ül-Mendeb Boğazı'nda seyir serbestisinin sağlanması amacıyla çok uluslu deniz savunma koalisyonu kurulmasına yönelik olarak hali hazırda koordinasyon maksadıyla 12-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Cidde'de icra edilmekte olan toplantıya ülkemiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Körfez bölgesinde gerginliğin azaltılması ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte çalışmalara devam edilmektedir.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında sınır koruma faaliyetlerine dönük bilgilere de yer verildi. Hudut karakolları ve üst bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı.
3: Milliyetçi Hareket Partisi tarafından terörsüz Türkiye sürecine dair bir türkü yayımlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hazırlattığı türkü, MHP'nin sosyal medya hesabından "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" notuyla yayımlandı.

0: yorduran.
1: Genel Başkan Devlet Bahçeli hazırlattı, sözlerini Cafer Balçık yazdı. Terörsüz Türkiye türküsü çok sayıda beğeni aldı.
0: Hayır yok, gayrı yok, başka niyet yok. Hiçbir güce minnet ya da diyet yok. Kardeşlikten yüce büyük servet yok.
1: Süreç yasasının mecliste yüksek oranla kabul edilmesiyle MHP'den dikkat çeken bir adım daha geldi. Terörsüz Türkiye, Dünyaya Settir isimli türkü MHP'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Tek vatan...

0: Türkiye'de Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kardeşlik, huzur ve güven temaları ön plana çıktı. MHP lideri Bahçeli'nin yurt içi gezi ve programlarıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden görüntülere de yer verildi.
1: Huzur güven veren doğru hesaptır, gönüllere yoldur doğru hitaptır.
0: Türkü paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni aldı.
1: Terörsüz Türkiye dünyaya ses.
0: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani çerçeve yasaya destek verdi. Barzani mecliste kabul edilen düzenlemeyi bölgede kalıcı barış için önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Barzani'den terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yazılı açıklama geldi. Düzenlemeyi cesur bir adım olarak nitelendirdi. Barzani yasanın Türkiye'deki tüm kesimler arasında güvenin inşa edilmesi ve barış içerisinde bir arada yaşam için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye ve bölgede kalıcı barış, huzur ve istikrar açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sürece katkı sağlayan liderleri takdir ettiklerini belirterek barış ve istikrara tam destek verdiklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Abdüllati ile basın toplantısı düzenledi. Gündemde Mekke Anlaşması da vardı. Bakan Fidan, bu ittifak hiç kimseye karşı değil dedi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdüllati ile ortak basın toplantısında Türkiye-Mısır ilişkileri tüm bölgenin istikrarına katkı sağlayacak şekilde ilerlemektedir dedi.
3: Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir.
2: Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması hakkında da konuştu. Mekke İttifakı bölge için tarihidir dedi.
3: Bu ittifak hiç kimseye karşı değil. Sadece birbirimize olan güvenlik, egemenlik ve refah taahhüdünün altını çizmek ve bölgesel soğukluğu sahiplenmeyi artırmak.
2: Hakan Fidan görüşmede Gazze'de yaşanan dramın ve buna nasıl çözüm bulunabileceğinin ele alındığını aktardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun barış niyeti olmadığını kaydetti.

0: İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir bu süreçle alakalı. Bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz.
1: Mısır Dışişleri Bakanı da Türkiye ve Mısır ilişkilerinin güçlü temellere dayandığını söyledi. Mısır'ın Mekke Anlaşması'na nasıl baktığı sorusuna bu konuda ciddi bir çalışma yapmalıyız diyerek yanıt verdi. Bakan Fidan ve mevkidaşı arasında Mısır ile çeşitli alanlarda işbirliğine ilişkin de 3 belge imzalandı.
2: ABD Başkanı Trump'ın geçen ay NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılırken güvenlik sebebiyle uçak değiştirdiği olaya ilişkin yeni ayrıntılar paylaşıldı. Washington Post gazetesine göre CIA, Trump'ın uçak değiştirmesine yol açan İsrail istihbaratına şüpheyle yaklaştı ancak riske girmek istemedi.
3: ABD Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdi. Olaya ilişkin iddialara bir yenisi eklendi. Trump'ın geçtiğimiz ay NATO zirvesinin yapıldığı Ankara'dan ayrılırken havalimanından gizlice uçak değiştirdiği operasyonda yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Washington Post gazetesi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail'den gelen İran'ın suikast gerçekleştirebileceği istihbaratına şüpheyle yaklaştığını belirtti. İstihbarat konusunda bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail'in saldırı tehdidi hakkında CIA'yı bilgilendirdiği, ancak CIA yetkililerinin bu istihbaratı ikna edici bulmadığı ifade edildi. Gazeteye konuşan yetkililerden biri, istihbaratı ABD kaynaklı değil, İsrail kaynaklı ve güvenilirliği düşük olarak nitelendirdi. Bir diğeri ise gizli servis, bu başkanla 3 kez saldırıdan kıl payı kurtuldu. Riske girmek istemedikleri için yapmaları gerekeni yaptılar, dedi. Washington Post gazetesi 11 Ağustos'ta yaptığı haberinde Trump'ın NATO zirvesinin ardından Ankara'dan İran tehdidi nedeniyle gizli bir şekilde ayrıldığını belirtmişti. Gazeteye göre kameralar önünde eski Air Force One uçağına binen Trump, sonradan gizlice daha küçük bir uçak olan Air Force C-32'ye geçip Ankara'dan ayrılmıştı. İddiaların üzerine açıklama yapan Trump da Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğrulamıştı.
2: ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağı iddiası gündemdeyken İran'dan sert açıklamalar geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor derken, İran ordusu ülkenin füze kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığını savundu. Hürmüz Boğazı'nın ise İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacağı belirtiliyor.
3: İran'la ABD arasındaki ateşkesin süresinin dolmasına geri sayım sürerken Tahran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, düşman ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor dedi. Pakistan hükümetinden kaynaklar ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılacağını açıklamış, İran'dan iddiaya yalanlama gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, mevcut savaşın geçmiştekilere kıyasla daha karmaşık olduğunu belirterek, düşmanın ülkeyi içeriden çökertmeyi hedeflediğini söyledi. İran ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin füze ve insansız hava aracı kapasitesinin %75'ten fazlasının hala kullanılmadığı öne sürüldü. Askeri güç ve diplomasinin eş güdüm içinde hareket ettiği, ABD'nin stratejik olarak yenildiği savunuldu. Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verildi. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak denildi. ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığına ilişkin peş peşe yaptıkları açıklamalar gerçeği değiştirmiyor ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı da ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yaptığını savunarak, bunun örneği İran'a karşı savaş ve Hürmüz Boğazı'nda daha büyük bir yanlış hesaplama dedi. Sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır, dikkatli olun ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay'da Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde savaş sırasında ve öncesindeki yıllarda meydana gelen kirlilik nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti. ABD Başkanı Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip olduğunu söylemiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

0: ve de Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip ve bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum demişti.
1: AK Parti Genel Merkezi'nde şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla Milli Dayanışma ve Vefa Buluşması düzenlendi. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, "Devlet şehidini asla unutmaz, şehit hakları hiçbir görüşmenin pazarlık konusu olamaz," dedi.

0: Milyonerlerin geride bıraktıkları bizim için sadece bir sosyal politika başlığı değil. Sizler bize şehitlerimizin aziz emanetlerisiniz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla düzenlenen Milli Dayanışma ve Vefa buluşmasında konuştu. Şehit aileleri, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda şehitlerin hakları pazarlık konusu olmaz dedi.
0: Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin hakları hiçbir görüşmenin, hiçbir müzakerenin, hiçbir siyasi sürecin pazarlık konusu olmamıştır ve olmayacaktır. Aksine devletimizin vefa borcunu daha da güçlü yerine getirmesi bizim görevimizdir.
1: Kaya, önümüzdeki dönemde de sürece hassasiyetle yaklaşmaya devam edeceklerini belirtti.
0: Attığımız hiçbir adımda şehitlerimizin hatırasına gölge düşürmedik, Allah'ın izniyle de düşürmeyeceğiz. Kahraman gazilerimizin mücadelesini her zaman çok kıymetli bulduk ve bu şekilde de bu devam edecek.
2: AK Parti bugün 25. yaşını kutlayacak. Başkent Millet Bahçesi'nde kutlama töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere seslenecek ve AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacak.
3: Cumhurbaşkanımız kendisi de 25 yıl önce milletimizle çıktığımız bu yolda yine milletimizle kutlamayı tercih ettiler ve bizi de talimatlandırdılar. Bugüne kadar görev yapmış olan herkesi davet ettik. Kurucularımızdan gelebilenler inşallah burada olacaklar. Eskiden bakanlık yapan, milletvekilliği yapan, belediye başkanlığı yapan yaklaşık 100 binlik bir davet çıkardık.
1: Önemli dönüm noktaları sembollerle hatırlatılacak. 25 yılın hikayesi sürpriz hediyelerle anlatılacak.
4: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Etkinliğe 100 binden fazla vatandaşın katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına da gözler çevrilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde hem çeyrek asrın icraatlarını anlatacak hem de önümüzdeki döneme ilişkin olarak beklentileri ifade edecek.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 25. yıl özel mitingi öncesi hazırlıkları anlattı.
5: Burada AK Parti'mizin kalbi atacağı gibi aynı zamanda ülkemizin mazlum coğrafyalarda liderimize, davamıza gönül veren tüm kardeşlerimizin kalbi atacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüye çıkarak AK Parti'nin önümüzdeki yıllarına ilişkin mesajlar verecek.
6: Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugünkü değişen dünya düzenine yönelik bir vizyon belgesini de hazırladık. İnşallah Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın konuşmasıyla birlikte kamuoyuna tanıtım ve medya başkanlığımız paylaşmış, ilan etmiş olacak.
4: AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde ziyaretçilere yönelik olarak bazı sürprizler de hazırlandı. Bunlardan biri de madalyon, milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganıyla birlikte madalyon davetlilere takdim edilecek.
2: DEM Parti 20 Eylül'de Ankara'da düzenleyeceği 5. olan Büyük Kongre'nin tarihini değiştirdi. Öne çekilen kongre 6 Eylül'de yapılacak. Kongre tarihine ilişkin açıklamayı parti sözcüsü Ayşegül Doğan yaptı. Doğan, kongrenin yeniden yapılanma süreci kapsamında gerçekleştirileceğini kaydetti. Bu kongrenin yeni döneme yönelik hazırlık kongresi olacağını ifade etti. Ayşegül Doğan, konuya ilişkin tüzük komisyonunun da çalışmalarının sürdüğünü söyledi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu bir evde yaşanan kavga adli soruşturmaya dönüştü. Şüpheliler ifadesinde Yazgan'ın cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın 3 kişiyle birlikte bir evde doğum günü kutlaması yaparken alkol aldığı belirtildi. Yazgan'ın evdeki bir kadına cinsel içerikli tacizde bulunduğu iddiasıyla darp edildiği olayda 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ilişkin görüntüler üzerinden çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan da bir açıklama geldi. Konunun tüm yönleriyle araştırılması için Yazgan'ın CHP Genel Merkezi'ne çağrıldığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlattı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik mali suç operasyonu başlatıldı. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30

0: 7 kişi gözaltına alındı. Masak incelemelerinde örgütün yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
1: Kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı nakit girişleri tespit edildi. Sahte faturalar ve yurt dışından döviz transferi belirlendi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun düğmesine basıldı. Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Masak suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketleri inceledi.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
1: Hazırlanan raporda bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış satışının veya transfer kaydının bulunmadığına yer verildi. Aktif ticari faaliyet yürütmelerine rağmen yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirildi. Şirket ortakları tarafından diğer şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı da belirlendi. Sahte faturalaşma ve yurt dışından döviz transferi şüphesi de Masak raporunda yer aldı. Kuriş suç örgütünün şirketlerini yüksek sermayeli yeni şirketlere bölerek farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında kurduğu da rapora yansıdı. Bu yöntemin para hareketlerinin izinin sürülmesini zorlaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi. 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı düşünülen şirketlere kayyum atandı. Savcılık soruşturma kapsamında Alihan Kuriş suç örgütünün şifreli e-posta sistemlerini kullandığı, diğer haberleşme platformlarının kullanılmaması yönünde örgüt üyelerine talimat verdiği bilgisine de ulaştı. 17 ilde yapılan operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bazı adreslerde silah ve nakit para ele geçirildi. Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyona dair açıklama geldi. Çiftçi, operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Suç örgütünün Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yaptığını ve bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını değerlendirdiklerini söyledi.
0: İki organize suç örgütü elebaşı Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen'le organize suç örgütü elebaşı Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak Sarp Karahudut kapısı üzerinden Türkiye'ye iadeleri sağlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada çocuklarımızın geleceğine uzanan, gençlerimizi suç batağına çekmeye çalışan hiçbir organize suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. 10 yıl da geçse, 100 yıl da geçse nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamayacaklar ifadesi yer aldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'daydı. Bir kez daha suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz dedi. Gürlek, 5 yıl önce yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa'nın ailesiyle de görüştü.
3: Uyuşturucudan yasa dışı bahis ve sanal kumara, sokak çetelerinden organize suç yapılanmalarına kadar milletimizin huzurunu hedef alan bütün suç odaklarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz.
1: Bir kez daha suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Sözü faili meçhul olaylara getirdi.
3: Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz. Faili meçhul kalan her ölüm devletin önünde kapanmamış bir hesaptır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'daydı. Valilik ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
3: Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz. Şüpheyi dağıtacağız. Delillerin izini süreceğiz. Faili ortaya çıkaracağız. Sorumluyu adaletin karşısına çıkaracağız. Kararlıyız ve azimliyiz. Ucu nereye giderse gitsin, kimin karşısına çıkarsa çıksın yolumuzdan şaşmayacağız.
1: Bakan Gürlek daha sonra Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyle görüştü.

0: faili meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı.
1: Biz devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. Yani irademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. İnşallah. Arkadaşlarımız da çalışıyor. Sürekli İnşallah. Olarak sizle istişare halinde olun. Sağ olun.
2: Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelesi için 2,5 milyar liralık finansman paketi hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, enerji kayıplarından atık su yönetimine kadar birçok alanda belediyelere destek verileceğini açıkladı.
3: 2,5 milyar euroluk finansman paketleri üzerinde çalışıyoruz. Belediyelerimizin bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadele, su kayıp kaçaklarının azaltılması, atık suların arıtılması ve yeniden kullanılması, ulaşım ve atık bertarafı çalışmaları için gereken her türlü desteği vereceğiz.
4: Enerji kaybı ve kaçak takip edilecek. Ulusal iklim hedefleri doğrultusunda yerel yönetimlere destek verilecek.
3: Bu ve bunun gibi projeleri, hazırlıklarını yapalım ve İller Bankası'yla hayata geçirelim istiyoruz. Bugün dönüştürdüğümüz bir mahalle, bir köy, yıllar sonra yüzlerce ailenin hayatını değiştirebilir.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlık etkinlikleri kapsamında dirençli şehirler programında konuştu.
3: COP31 başkanlığı olarak dünyaya hedef sunmakla kalmayacağız. Bu bizim işimiz değil. Biz icra insanlarıyız, eylem insanlarıyız. Dolayısıyla uygulanmış örnekler, ölçülmüş sonuçlar ve ölçeklendirilebilir bir model önereceğiz tüm dünyaya.
4: Bakan Kurum, COP31 eylem gündeminin 10 başlık üzerinde yürütüleceğini söyledi. Taahhütten uygulamaya geçeceğiz vurgusu yaptı.
3: Taahhütü projeye, projeyi yatırıma, yatırımı da insanlığa ulaştıracağız. Ve Antalya'da dünyanın birbirine ne anlatacağını açıkçası konuşmakla yetinmeyeceğiz. Dünyanın birlikte ne yapacağını da bir insanlık borcu olarak ortaya koyacağız.
2: Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın Ulupular mahallesindeki ormanda başladı. Etrafı yoğun duman kapladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 4 arazözle müdahale edildi. Aynı zamanda 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisinin sevk edildiği yangına müdahale sürüyor. Adana'da Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılan iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı. Yüreğir ilçesinde çarşamba günü Ceyhan Nehri'ne giren 10 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark edenler hemen ekiplere haber verdi. Çocuklar o sırada gözden kayboldu. Ekipler çocukları bulmak için arama çalışmasına başladı. Suriye uyruklu Salih Süleyman'ın suya girdiği bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Süleyman'ın ardından Salih Rami'nin de suya girdiği bölgeden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı. İki çocuğun cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Meteorolojinin Sarıkot'ta uyardığı Samsun'da şiddetli yağmur etkiliydi. Çarşamba ilçesinde evler ve tarım arazilerini su bastı.
5: Domates, patlıcan, biber hepsi ne varsa gördüğünüz gibi o şekilde suyun içinde kaldı.
4: Evleri su bastı, tarım arazileri göle döndü. Samsun'da sağanak yağmur hayatı felç etti.
5: Saat 4'ten sonra 5 saat hiç durmamaksızın aşırı bir yağmur. Sabah 8-8.30'a kadar.
6: 50 yaşına geldik aşağı yukarı, böyle bir su görmedik. Daha önce böyle bir su bize gelmedi.
4: Meteorolojinin Sarıkollu uyarısının ardından Samsun'un doğusunu şiddetli yağış vurdu. Çarşamba Ovası'nda dereler de taşınca araziler suya gömüldü.
6: Kanallar yarım bırakıldığı için köyün muhtarları da köy hendeklerini, köy kanallarını silmedikleri için bazı buzlar dikalı olduğu için bugün bu sıkıntıları yaşamaktayız.
4: Birçok evi su bastı, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Tarım arazilerinde de manzara aynıydı. Ekili alanların büyük bir kısmı su altında kaldı.
5: Şu anda sebze, meyve, bağ, bahçe, seralar dahil hiçbir şey kalmadı. Yani suyumuzun, yolun akarı yok.
7: Bizimki önemli.

0: mi değil. Ticari olarak yapanlar sebzesini, kavununu, karpuzunu, meyveleri hep bitti onlar kurur.
1: Bolu'da arazi anlaşmazlığından başlayan tartışmada baba ve oğlu vurularak öldürüldü. Akrabaları olan saldırgansa aranıyor.
2: Arazi anlaşmazlığında kan döküldü. Baba ve oğlu vurularak öldürüldü. Olay Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde yaşandı. İddiaya göre Ramazan Çelik'in bahçesindeki ortak arazide akrabaları Tayfun Sönmez ve babası kendi paylarına düşen bölümü telle çevirmek istedi. Ancak aileler arasındaki eski arazi anlaşmazlığı yeniden alevlendi. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Ramazan Çelik evindeki tüfekle baba ve oğlu ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan saldırgan aranıyor.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde günlük tur teknesinde yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı teknede bulunan 115 kişi suya atladı. Teknenin alev alev yandığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
3: Allah'ım kimseye vermesin. Kıyamet günü ya. Kıyamet günü.
2: Günübirlik turla koyları dolaşıyorlardı. Bir anda tekneden yükselen alevlerle kabusu yaşadılar.
4: Karaya oturtacak tekneyi bilerek. Çok fena yanıyor.
2: Görüntüler Muğla'nın Fethi ilçesinden. Günübirlik mavi tur düzenlenen İmparator Atilla isimli tekne onlarca yolcusuyla Katrancı Koyu yakınlarındaydı. Bir anda tekneden alevler yükseldi. Durumu fark eden yolcular büyük panik yaşadı. Teknede bulunan 115 kişi can yeleklerini giyerek denize atladı.
5: Fethiye Katrancı Koyu karşısındaki dere çok kötü şekilde yanıyor. Herkes atladı suya. İnşallah içeride kalan olmamıştır.
2: Yangını gören çevredekiler teknelerle yardıma koştu.
5: Bütün tekneler olarak yardıma koştuk. Herkes karaya çıktı. Şu anda patlıyor.
2: İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi bölgeden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Teknedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni inceleme sonucu netleşecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul Bahçeli Evler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina yan binaya da hasar verdi. Peki kontrollü denilen yıkımlar neden kontrolden çıkıyor? Aslı Ömer Aktaş işin uzmanıyla birlikte olay yerine gitti. Bakalım.
6: Onların sözüne inanarak içeriye girdik. Saat 5'te koltukta otururken birden içeri giriyor dozer. O şekilde biz hani bunu durun dediğimiz halde bile durmadılar ki hani yıkıldığı halde tekrar devam ettiler.
7: Duvarlar delindi, kolonlar zarar gördü. Hatalı bina yıkımı yan binaya da böyle zarar verdi.
8: Bir anda çöktü. İkinci katta 9 yaşında bir çocuk ailesiyle birlikte kalıyordu.
7: Hatalı yıkımın adresi bu kez Bahçeli Evler'di. İş makinesinin bir hamlesiyle daireler bu hale geldi. Şans eseri kimse yaralanmadı ama bina mühürlendi.
6: 15-20 gündür biz bu enkazı çekiyoruz. Yani eşyalarımız falan hep zarar oldu. Canımızdan olma ihtimalimiz de vardı. Şu an mal olarak da zarardayız. Her türlü mağduruz.
9: Bir maliyemiz odasında direkt kepçe gelmesi durumuyla karşılaşmış. Bu da onda paniğe ve çok büyük korkuya sebep olmuş. Herhangi bir şekilde durmamışlar, devam etmişler.
10: Hastası olan vardı, 2 ay sonra doğumu olan vardı. Ve mühürlendiği için de eve giriş yapılmadı. Şu an ne zaman gireceklerini de bilemiyoruz.
7: Ama bu ne ilk ne de muhtemelen son örnek. Özellikle kentsel dönüşümün hızlandığı İstanbul'da hatalı yıkım nedeniyle zarar gören bina sayısı artıyor. Peki ne yanlış yapılıyor da yıkımlar yolunda gitmiyor?
11: Burada da olduğu gibi özellikle bitişik nizam yapıların yıkımında yapılan yanlış bir hamle komşu binaya da zarar verebiliyor. Peki güvenli yıkım nasıl yapılmalı?
12: Bu tip binalarda ya kesme makas sistemiyle veya üst kattan alt kata doğru yıkımların gerçekleştirilmesi çok önemli. Yıkımdan önce bir asbest projesini ve asbest tespitinin yapılması da gerekiyor.
7: Özellikle bitişik nizamda sadece bina değil, çevresi de korunmalı.
12: Trafiğe ve yaya trafiğine çok yoğun bölgelerde ve bitişik nizam binalarda

0: Bina dış perdeleme sisteminin yapılması çok önemli. Yıkım esnasında yakın bölgeden geçen araç veya yayalar zarar görebilir.
1: Eskişehir'de dolandırıcılar 70 yaşındaki bir kişiyi hedef aldı. Dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp korkuttukları adamı kuyumcuya gönderip altınlarını bozdurdu. Kuyumcunun dikkati adamı dolandırılmaktan kurtardı.
2: Dolandırıcılar tehdit etmiş, polisiz, savcıyız diye parasına göz dikmişler.
3: Polisiz diye arayan dolandırıcılara kandı. Altınlarını bozdurmaya kalktı. Kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu. Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki MS'yi telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Hakkında bir ihbar olduğunu öne sürerek korkuttukları adamı altınlarını bozdurmak için kuyumcuya gönderdi.
2: Gram altın, zinet eşya ve çeyrek altınları vardı. Bir Ekim evet, ümre parasını getirdi. Panik halindeydi. Hareketlerinden şüphelendiğimiz için telefonla konuşuyordu. Telefonu cebine soktu. Şüphelendim ve o sıra amcanın sessizle konuşarak dolandırıldığını düşündüm. Ve polisi aradık.
3: Kuyumcunun dikkati sayesinde gerçek polisler kuyumcuya geldi.
2: Dolandırıcılar kendi oğluymuş gibi bizi de inandırabilmek için babacığımdan mesaj geliyormuş şeklinde konuştular. Gerçek gelen polislere de güvenmedi.
3: Ekiplerin polis vatandaşlardan para istemez uyarısı üzerine ikna olan MS altınları ile birlikte evine gitti. Polis dolandırıcılarla ilgili inceleme başlattı.
1: Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskıyı arttırdı. İsrailli yüzlerce asker Kusra ve Celut beldelerinde devriye gezmeye başladı. İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra ABD'nin İsrail Büyükelçisi de yaşananları kınadı.
3: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere yönelik baskı artıyor. İsrail ordusu Kusra ve Celut beldelerinde devriye geziyor. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler hafta sonundan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'a bağlı Kusra beldesindeki Filistinli aileleri evlerini kuşatarak bölgeden tahliye etmeye çalışıyor. İşgalciler Filistinli ailelerin evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kuruyor. Ardından yolları taşlarla kapatarak giriş çıkışları engelliyor. Benzer bir durum komşu Celut beldesinde de yaşanıyor. Bölgede tansiyon yükselirken İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in talimatıyla yüzlerce asker bölgeye sevk edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada askerlerin devriye gezdiği, iki karakolu imha ederek olay yerindeki ekipmanlara el koyduğu belirtildi. Bir İsrailli'nin gözaltına alındığı kaydedildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Akabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınayarak işgalcileri İsrailli teröristler olarak tanımladı. Akabi, İsrail polisi ve askerlerinin kendi girişimleriyle harekete geçtiğini söyledi. Abluka altındakiler arasında ABD vatandaşı en az bir kişi olduğu belirtilirken, ABD'nin Kusra'da yaşananlar hakkında Tel Aviv yönetiminden açıklama istediği iddia edildi. İnsan hakları örgütleri de Batı Şeria'daki durumla ilgili acil yardım çağrısında bulunuyor. İsrail İnsan Hakları Kuruluşu Betselem, Kusra'daki olayların münferit olmadığını belirtiyor.
1: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bir kez daha Küba konusunda askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. Küba'nın askeri olarak ABD ile boy ölçüşemeyeceğini belirtti.
3: ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Küba hakkında konuştu. Askeri seçenekler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu duyurdu. Panama'da yapılan bir askeri eğitime katılan Hegseth gazetecilerin sorularını yanıtladı. Küba konusunda sorulan bir soruya tüm seçenekler masada yanıtını verdi.
4: Like I've said before and I think you've seen what happened in other cases, all options are on the table to include military options.
3: ABD Savunma Bakanı Havana yönetimine uyarıda da bulundu. ABD Başkanı Trump'ın iradesini hafife almamaları gerektiğini savundu.
4: And I think Cuba would be wise to pay attention to the willingness of President Trump to assert American strategic prerogatives and they're certainly no match for the United States of America.
3: ABD'nin Küba'ya uyguladığı petrol ambargosu devam ediyor. Venezuela'nın Küba'ya gönderdiği petrol, eski devlet başkanı Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından kesilmişti. Meksika'dan Havana'ya gönderilen petrol de ABD'nin uyarısının ardından sekteye uğramıştı.

0: Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ablukayı savaş eylemi olarak nitelendirmiş, ablukanın Küba halkını sessizce boğup öldürdüğünü söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise Küba için değişim zor olacak ancak daha iyi bir gelecek için bu yapılmalı değerlendirmesine bulunmuştu.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarına karşı ABD'den daha fazla Patriot füzesi istedi. Zelenski, ellerindeki önleme füzelerinin ihtiyacın yalnızca onda birini karşıladığını söyledi. Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rusya limanına saldırısındaysa biri çocuk, üç kişi yaşamını yitirdi.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın artan balistik füze saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığını açıkladı. ABD'den daha fazla füze talep etti. CNN'e konuşan Zelenski, Ukrayna'nın füze stoklarının tükenme noktasına geldiğini, Rusya'nın aylık balistik füze üretimini iki katına çıkardığını belirtti. Balistik füze saldırılarını durdurmak için ihtiyaç duydukları hava savunma füzelerinin yalnızca onda birine sahip olduklarını söyledi.
2: Bu yıl elimizde 2025'tekine kıyasla 2,5 kat daha az önleme füzesi var. ABD bize stoklarının %5'ini satarsa kışı geçirebilir ve insanların hayatını kurtarabiliriz. %10'unu satarlarsa tüm Rus balistik füzelerini imha ederiz. Şu an elimizde sadece %1 var.
0: Zelenski, ABD'nin Orta Doğu'daki çatışmalarda yoğun füze kullanmasının Ukrayna'ya yapılan sevkiyatı da olumsuz etkilediğini belirtti. Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı Putin'in toprak taleplerini kabul etmeyeceklerini de yineledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar da sürdü. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz filosunun büyük bölümünü konuşlandırdığı Novorossiysk'i füze ve İHA'larla hedef aldı. Saldırıda ölenlerin arasında 8 yaşında bir çocuğun olduğu açıklandı. Saldırıda 20'den fazla kişi de yaralandı. Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki sivil gemilere ve lojistik altyapıya yönelik saldırılarının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini savunuyor.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin, Japonya ile 10 yıllardır süren tartışmanın kaynağı Kuril Adaları'nı ziyaret etti. Tokyo, Putin'in adalara gerçekleştirdiği bu ilk ziyareti protesto etti.
3: Putin tartışmalı adaları ziyaret etti. Japonya'dan tepki gecikmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'nın hak iddia ettiği Rusya kontrolündeki Kuril Adaları'nı ilk kez ziyaret etti. Balık işletme tesisini, hastaneyi ve okulu gezdi. Yerel halkla görüşmeler yaptı. Sovyetler Birliği 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Kuril Adaları'nı Japonya'nın elinden almıştı. Bu hamle, iki ülke arasında düşmanlığı sona erdirecek barış antlaşmasının imzalanmasını engellemişti. 10 yıllarca süren diplomatik uzlaşma çabaları sonuç vermedi. Moskova yıllar içinde Kuril Adaları'ndaki askeri varlığını güçlendirdi. Putin'in adaları ziyareti tartışmazlığı körükledi. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Putin'in ziyaretini şiddetle protesto ettiğini açıkladı. Adaların hem tarihsel olarak hem uluslararası hukuk açısından Japonya'nın doğal toprağı olduğu ifade edildi. Başbakan Takayuki de ziyaretin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Japonya 2021 yılında Rusya Başbakanı Mihail Mishustin'in adaları ziyaretinde protesto etmişti.
1: Hollanda'daki Rotterdam limanında bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Polis patlamanın nedeni hakkında soruşturma başlattı. Patlamada bir kişinin yaşamını yitirdiği, birkaç kişinin de yaralandığı açıklandı. Liman sözcüsü patlamanın bir enerji depolama tesisinde meydana geldiğini söyledi. Limandaki likit doğalgaz terminallerinin işleyişinde herhangi bir aksama olmadığını belirtti. Polis şimdilik sabotaja dair bir bulguya rastlamadıklarını ancak soruşturma kapsamında bu ihtimalin de değerlendirildiğini dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu resmi temaslarda bulunduğu Bulgaristan'da konuştu. Türkiye olarak Orta Koridor'un Kalkınma Yolu Koridoru'nun modern Hicaz Demir Yolu'nun nihai noktasının Türkiye olmadığını belirtti. Bunun mutlaka Avrupa'ya doğru gitmesi gerektiği konusunda hemfikir istedi.
4: Türkiye olarak biz başta Orta Koridor olmak üzere Uzak Doğu'dan gelen Orta Koridor, sonrasında Irak'tan gelen Kalkınma Yolu Koridoru, sonrasında da Suudi Arabistan'da

0: Arabistan'dan başlayıp Ürdün'den, Suriye'den Türkiye'ye gelen modern Hicaz demir yolunun elbette nihai noktasının Türkiye olmadığı, bunun mutlaka Avrupa'ya doğru gitmesi gerektiği, bu noktada da en önemli partnerimizin Bulgaristan olduğu noktasında zaten hemfikiriz. Dolayısıyla bu noktada daha iyi nasıl işbirliği yaparız? Bu koridorları daha iyi nasıl geliştiririz? Yine özellikle Bulgaristan'dan kuzeye doğru çıkacak olan otoyol noktasında Türk müteahhitleriyle beraber nasıl işbirliği yapılabilir? 100 kilometrenin üzerinde bir otoyoldan, sonrasında Romanya'ya bağlanacak olan otoyoldan bahsediyoruz. Bunun üzerinde zaten öncesinde teknik heyetlerimiz belli çalışmalar yapmıştı. Biz de biraz bunların üzerinden geçtik ve bunları önümüzdeki zaman diliminde hayata geçirmeyi planlıyoruz işin doğrusu.
1: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan arttırarak %26'dan %28'e yükseltti. Enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, güncellemede artan enerji ve gıda fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.
2: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
3: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti. Fatih Karahan savaşı ve belirsizliği işaret etti.
2: Dezenflasyon sürecinin seyrinde bu yıl öne çıkan jeopolitik gelişmeler Mayıs enflasyon raporundan bu yana dalgalı seyrini koruyor. Savaşın seyrine ilişkin söz konusu yüksek belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürürken, para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra orta vadeli enflasyon görünümünü de gözeterek şekillendirmeye devam ediyoruz.
3: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. %26 olan yıl sonu enflasyon tahmini %28'e yükseltildi.
2: 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu.
3: Fatih Karahan sıkı para politikası vurgusunu yineledi.
2: Enflasyon beklentileriyle fiyatlama davranışlarının da önemini koruduğu bu dönemde sıkı duruşumuzu sürdürecek, temel amacımız olan fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran ayında cari açığın 38,9 milyar dolar olduğunu belirtti. Şimşek, enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek seyri cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz dedi. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İkinci çeyrek itibariyle cari açığın milli gelire oranının yaklaşık %2,3 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz ifadelerini kullandı. Enerji ve diğer emtia fiyatlarının yüksek cari denge üzerinde baskı oluştursa da cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasının beklendiğini söyledi. Bakan Şimşek, cari dengede elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için verimlilik ve dönüşüm odaklı politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz dedi. Sıfır konut ve ikinci el konut satışları Temmuz ayında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise en fazla satış yine İstanbul'da gerçekleşti.
3: Sıfır konut satışları azaldı. İkinci el satışlarda da azalma görüldü. En fazla konut satışı yine İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Geçen ay sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 oranında azaldı. Ülke genelinde 42.529 konut satıldı. Temmuz ayında ikinci el konut satışlarında %20,8 azalma oldu. 81.074 konut satıldı. Konut satışında zirve yine İstanbul'da. Mega kenti Ankara ve İzmir takip etti. En az konut satışının yapıldığı il Hakkari oldu. Hakkari'de bir ayda sadece 10 konut satıldı. Temmuz ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre %1,9 oranında arttı. Yabancılara 2120 konut satış yapıldı. İstatistiklerde iş yeri satışlarına ait rakamlar da yer aldı. Temmuz'da sıfır iş yerlerinin satışı %16,4 oranında arttı. İkinci el iş yeri satışlarında da %12,2 oranında azalış görüldü.

0: Üniversitelerle ilişiği kesilenler ve kayıt hakkı kazandığı halde üniversiteye kayıt yaptıramayanlara yeniden eğitime dönüş yolu açıldı. Yükseköğretim Kurulu öğrenci affından yararlanacaklar için başvuru tarihini 9 Aralık olarak belirledi. Düzenlemeden yararlananlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek.
1: Hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans tamamlamak isteyenlere öğrenci affı çıktı. Başvurular 9 Aralık tarihine kadar yapılabilecek. Üniversitelerle ilişiği kesilenler ve bir yüksek öğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayanlara yeniden yüksek öğretime dönme imkanı tanındı. Yükseköğretim Kurulu, düzenlemeden yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 9 Aralık tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek. Başvuruları kabul eden öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Terör suçlarıyla kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti gibi düzenlemede sayılan suçlardan mahkum olanlar öğrenci affından yararlanamayacak. Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler veya kayıt sırasında sahte belge verenlerle mevzuatta belirtilen diğer istisnalarda kapsam dışında tutulacak. Düzenlemeden yararlanarak üniversitesine dönen ve kayıt yılındaki merkezi yerleştirme puanı yeterli olanlar eşdeğer veya farklı diploma programlarına yatay geçiş için başvurabilecek.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosporus Diplomasi Formu 2026 kapsamında düzenlenen panelde gençlerin sorularını yanıtladı. Soru soran gençler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da vardı.
2: Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bitirmesi için birkaç koldan bir çalışma yapıyor. Bir tanesi kendi kaynaklarımızı, yani kendi petrolümüzü, işte doğal gazımızı, Sakarya gaz sahası, Karadeniz'de yaptıklarımız, Gabar'daki petrol, yurt içinde, yurt dışında yaptıklarımız bir taraftan, yenilenebilir enerjide yaptığımız çalışmalar, nükleerde yaptığımız çalışmalar devam ediyor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bosporus Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen panele katıldı. Gençlerin sorularını yanıtladı. Soru soranlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan da vardı.
3: Türkiye'de yıllardır enerjide bir dışa bağımlılık söz konusu. Sizce Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için hayal değil hedef tarih verebilecek bir noktaya geldik.
2: 2035'lerde şu anda %70'ler olan oranı %50'lerin altına çekmeyi hedefliyoruz. Bu çok önemli bir hedef ve bunu eğer önümüzdeki 10 yılda başarabilirsek Türkiye cari açık meselesini, enerji kaynaklı cari açık meselesini kenara koyabilir. Ve ondan sonraki hedefte tabii bunu sıfıra düşürmek, Türkiye'yi enerjiye tam olarak bağımsız kılabilmek.
0: Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtası yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçilirken su rezervlerinin doluluk oranlarında rekor gerileme kaydediliyor.
1: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Avrupa ülkeleri yeni bir sıcak hava dalgasına hazırlanırken bazı bölgelerde yangın riski nedeniyle turuncu alarma geçildi. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı İngiltere 5. sıcak hava dalgasına hazırlanıyor. Başkent Londra'da termometrelerin yeniden rekor kırabileceği belirtilirken bazı bölgelerde sıcaklığın 38 derecenin üzerine çıkabileceği belirtildi. İngiltere Başbakanı Burnham aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklık nedeniyle acil durum kabine toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Orman yangınlarını önlemek amacıyla tek kullanımlık mangal satışının askıya alınması çağrısı yaptı. Rekor seviyedeki sıcaklıkların devam ettiği Fransa'da da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Bu yaz 5. sıcak hava dalgası yaşanırken ülkenin kuzeyindeki Patkele vilayetinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Romanya'da ise Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle Çernova'da nükleer enerji santralindeki faaliyet tamamen durdu. Santralin soğutma suyunun Tuna Nehri'nden sağladığı, su seviyesine ilişkin tahminlerin dikkatle takip edildiği belirtildi. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Güney Kore'de de kuraklıkla mücadele için askeri araçlar

0: Araçlarla itfaiye ekipleri görevlendirildi. Ülkenin çeşitli noktalarından 200 su tankeri ve yaklaşık 400 itfaiyecinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Eyalet genelindeki su rezervlerinin doluluk oranının da rekor düzeyde gerilediği belirtildi. Uzmanlar iklim krizinin maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını değerlendiriyor.
1: Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde görsel şölen sundu. Yurdun dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle binlerce kişi meteor yağmurunu gözlemledi.
2: Hani heyecanlıyım şu an. Hani yıldızlar, bilmiyorum, yıldızlar benim hoşuma gidiyor.
0: Gözler gökyüzüne çevrildi. Meteor yağmuru hayranlıkla izlendi.
3: Bak, yıldız gitti, geri gidiyor.
4: Çok güzel. Hayatımda ilk kez bu kadar fazla yıldız gördüm. Normalde evdeyken bir kere iki kere göktaşı görmüştüm. Ama burada bir sürü gördüm, çok güzeldi.
0: Her yıl Ağustos ayında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru bu yılda gökyüzünde görsel şölen sundu. Meteor yağmurunu gözlemlemek için yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler yapıldı. Işık kirliliğine karşı mümkün olduğunca şehirden uzak yapılan etkinlikler gökyüzü tutkunlarını buluşturdu.
5: Kütahya'dan geliyoruz biz. Ben ailemi topladım, arkadaşlarımı topladım. Hep birlikte kalabalık bir şekilde çoluk çocuk buraya geldik. Bayağı 6 saat yol yaptık, geldik buraya.
6: Bütün yeğenlerimi ve çocuklarımı, kızlarımı alarak buraya geldik. İlk kez geliyoruz bu sene.
7: Her yıl oluyor ama bugün ay ışığı yok. Ve biz şu an ışık kirliliğinin çok az olduğu bir yerdeyiz. Yani meteorları görmek için aslında en uygun koşullar bugün var.
0: Binlerce kişi geceyi meteor yağmurunu izleyerek geçirdi.
1: UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de kazıklar genişletildi. Höyüğün kuzey kesiminde yer alan bölgedeki kazılarda yeni yapılara rastlandı.
0: Yeni kazı alanında yeni keşifler ortaya çıktı. Tarihin sıfır noktasında bu sefer de dörtgenli yapılar bulundu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'de kazılar genişletildi. Höyüğün kuzeyinde yaklaşık 1500 metrekarelik yeni alanda çalışmalar başladı ve kazıların daha ilk aşamasında dikkat çeken yapılara ulaşıldı.
8: Hemen yüzeyin altında Göbekli Tepe'nin ikinci evresine tarihlenen dörtgen planlı yapılar aşağı çıkardık. Yüzeyin hemen altında olmaları tabii hızlı bir şekilde plan yerleşme düzeni hakkında da fikir veren kanıtları aşağı çıkarmamızı olanak sağladı.
0: Bulunan yapıların üst kısımları yüzyıllar içinde erozyonla aşınmıştı. Ancak yapıların planı ve yerleşim düzeni kısa sürede ortaya çıktı. Peki bu yapılar ne için kullanılıyordu?
8: Mekanların iş düzenlemesine baktığımız zaman daha çok konut amaçlı kullanılmış olabileceklerini söyleyebiliyoruz. Ama kuşkusuz bunları sadece duvarları aşağı çıkararak söylemek yeterli değil. Ve özellikle bu yapıların içerisinde topladığımız toprak örnekleri mekanların işlevleri hakkında bize bilgi verecek.
0: Bu keşif Göbekli Tepe'nin sadece bir tören ya da tapınma merkezi olmadığına dair bulguları güçlendiriyor. Çünkü kamusal yapıların yanı sıra aynı dönemde kullanılan konutlar da bulunuyor. Binlerce yıl önce insanlar burada sadece tören yapmıyor, aynı zamanda yaşıyordu.
8: Bu ikisi iki biriminde varlığı bize buranın bir tapınma, bir merkezinden ziyade bir yerleşim yeri olduğunu gösteriyor.
1: İzleyicilerimizi yakından ilgilendiren bir duyurumuz var sırada. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A görev süresini tamamlayacak. Televizyon yayınları yeni uyduyla evlere ulaşacak. Yayınlarda kesinti olmaması için izleyicilerin 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece ekrana gelen güncel uydu frekanslarına geçiş yapması gerekiyor. Bu duyuruyla birlikte haber bültenini de noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Enine boyuna başlıyor efendim. Yine oldukça yoğun bir günü aslında geride bırakıyoruz. Bu akşam neler konuşacağız? Hemen size şöyle konu başlıklarımızı hızlıca sıralayayım. Efendim, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi. Kimdir bu Alihan Kuriş? Çünkü 100 milyar liralık bir para hareketinden de söz ediliyor. Bir takım başka iddialar da var. Hepsini birazdan paylaşacağız. Konuklarımızla değerlendireceğiz. Bir diğer başlığımız elbette şu olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonra atılacak adımlar neler? Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da DEM Parti heyetini kabul etmişti. Ardından DEM Parti'den de bir açıklama geldi. Acaba o görüşmede neler konuşuldu? Birazdan onu da paylaşacağız yine. Bu arada yarın da AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü. Uzun zamandır sorulan bir takım sorular vardı. Özellikle acaba hangi belediye başkanları, hangi milletvekilleri bu 25. kuruluş yıl dönümünde AK Parti'ye katılacak diye bir takım iddialar var. Yine hepsini de bugün konuklarımıza değerlendireceğiz. Bu arada yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti İmamoğlu. Hatta tam da dün yine biz yayındaydık. Yayın sırasında duyurmuştuk. Peki peşi sıra neler yaşanır? Özellikle yeni partideki dengeler bu istifanın ardından nasıl değişir? Bununla ilgili de bir takım eleştiriler, değerlendirmeler, iddialar var. Hepsini birazdan paylaşacağız efendim. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen size konuklarımı tanıtayım. Ankara stüdyomuzda efendim Deva Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. İstanbul stüdyomuzda gazeteci Gaffar Yakınca bizimle. Hoş geldiniz.
2: Merhaba İbrahim, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz. Ve Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve not1.com yazarı Can Özçelik bizimle. Hoş geldiniz. Birazdan da Türkiye Gazetesi yazarı Nur Tuğba Aktay bizimle olacak. O halde şöyle hızlıca başlayalım efendim. Biraz önce de aktardım. Günün şüphesiz en dikkat çekici başlıklarından biriydi diye. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması. Hemen şöyle size hızlıca detaylarını da aktarayım. Konuyla ilgili hazırladığımız görseller de vardı. Kimdir bu Alihan Kuriş aslında? Bununla ilgili bir soru gündemde sabahtan bu yana. Şöyle ki efendim. Hedef burada suç ve finansal yapılanma. 17 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları yine gündemde. 100 milyon lirayı aşan yurt dışı para transferinden de söz ediliyor konuyla ilgili. Şimdi tabii Alihan Kuriş gündeme gelir gelmez. Bugün mesela Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bir açıklaması vardı. O da şöyle dedi. Burada kesinlikle dini bir görüş operasyon yok. Bu tamamen mali bir yapılanmaya yönelik şeklinde açıklamalarda bulundu. Ben rica etsem acaba Can Bey'le mi değerlendirelim öncelikle? Sizi bu böyle alayım. Çünkü kimdir Alihan Kuriş? Şöyle bir seyircilerimize de anlatalım isteriz. Bu arada konuyla ilgili yine Mustafa Çiftçi'den de açıklamalar evet. var. Hemen isterseniz onu da peşi sıra paylaşırız. Ama öncelikle sizden bir dinleyelim. Hakikaten kimdir Alihan Kuriş?
2: Şimdi şöyle tabii Süleymancılar diye tabir edilen işte cemaat yapılanması veya tarikat yapılanması artık kim nasıl uygun görüyorsa, nasıl söylemek istiyorsa bu tarikat yapılanmasının bir kolu olarak tanınan bir isim Alihan Kuriş. Ancak şöyle bir durum var. Bu örgütün yani işte Sayın Adalet Bakanı da ifade etti, söyledi. Yani bir o dini yapılanmaya yönelik bir operasyon değil bu. Bu finansal ve kara para, tırnak içinde kara para aklanması ve bu finansal, Türkiye'deki finansal yapıyı yani suçtan elde edilen finansal yapıyla beraber hem burada hem de yurt dışına. Şimdi biraz önce getirdiniz ekrana.
0: İçişleri Bakanı'nın ifadelerini söylüyor. Arkadaşlarımız şimdi ekrana tekrar getirirler. Hatta orada bir tarih de veriyor evet. aslında İçişleri Bakanı. Diyor ki 2016 yılında bu akımın başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha büyük bir gizlilik içinde yürütülmeye başlandı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. 70 milyon dolarlık genel merkez binası bittiğinde faaliyetlerin tamamını buraya kaydırılacağını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan bir operasyon gerçekleşmiş oldu. Şimdi şöyle mi efendim, hani bilmeyen seyircilerimiz için bir kez daha, aslında bir cemaatten bahsediyoruz. 2016 yılına kadar da belli bir şekilde gelmiş ama İçişleri Bakanı'nın dediği gibi başına Alihan Kuriş geçtikten sonra bir suistimal mi var? Ya burada tam olarak ayrımı devlet nasıl yapıyor?
2: Bir de bu tür yapılar